0: aktif oynuyor. Öyle diyelim. Daha aktif.
1: Oyun karakteri,
0: oyun karakteri konusunda daha aktifler. Yani takım oyunu bizden daha çok iyi oynayan bir sürü takım sayabilirim şu anda. Biz kişisel anlamda gidiyoruz. Kişisel bağlamda, performans üzerinde. Olmaz öyle bir şey. Dünya şampiyonası da zaten bunu gösterdi. Dünya kupası bunu gösteriyor. Takımlar, mesela bir Katar'ı seyrettin. Katar ilk maçta zannediyorum 1-1 berabere kalmış.
1: İsviçre'yle.
0: İsviçre'yle berabere kalmıştı. İşte Yeşilburun'dan bahsediyor.
1: Kanada hocam.
0: Demokratik Kongo Cumhuriyeti. Bir sürü. Kanada ilk maçta kötü, sonrasında daha iyi oldu. Ama bizim performansımız diğerlerin hepsine göre aşağılarda. Biz bireysel açıdan baktığımız için takım oyunu açısından bakmıyoruz. Ha, bir de şu ekleniyor üzerine. İşin aslı maça başlarken kurulan kadro. Hani sütten dili yanan yoğurdu üfleyerek yer dersin. Avustralya maçındaki ilk 11'e benzer bir ilk 11 çıkarmazsın. Hocanın, Montel hocanın yapmış olduğu tek şey senin de dediğin gibi Mert Müldür. Onun haricinde bir kere Meri Demiral'la başlamasını ben yadırgadım tekrardan. İşte evet. Ozan beklerken orada. Ne yazık ki. Onun haricinde iki tane yumuşak oyuncunun Arda ile Yunus'un yanına oynaması ve El Salvador'lu hakemin, biliyorsunuz Meksika Güney Afrika maçında 3 tane kırmızı kart. Yani çok rahat kar çıkarabilen bir hakemden bahsediyoruz ve Barış Yedek. Ha, bu da bir taktiktir. Ne olursa olsun.
1: Tabii.
0: Yani senin gole yakın en iyi oyuncuların yedekte ve maça aldığın zamanlarda ya geç alıyorsun ya almıyorsun. Ya bir şekilde hani kimlerin kötü oynadığını gördüğün halde iyi oynamaya çalışan futbolcular kenarda oluyor.
1: Kerem ısrarı var hocam.
0: Kerem ısrarı var. Ben Kerem'e de kızmıyorum. Kerem'i oynatana kızarım ben. Kerem'in orada ne işi var? Kerem şimdi şunu diyemez ki hocaya. Ya hocam ben orada oynayamam falan diyebilir misin sen milli takımda? Ya bariz belli, oynayamayacak orada. He, şu vardı taktik. Biz 1-0 öne geçeriz. Rakibi üzerimize çekeriz. Sonra kontra ataklarla gol atarız. Evdeki hesap çarşıya uymadı. Aynı Avustralya maçında olduğu gibi attılar yattılar. Sonrasında açamıyoruz zaten. Arda çok kötü oynarken, Hakan çok kötü oynarken. Onun haricinde Meri zaten ikinci yarı son 20 dakika forvet gibi, kanat gibi oynamaya başladı. Şutları da zaten Meri attı oradan. Orkun girdikten sonra bir tane final pası attı sağ taraftan Barış'a.
1: Barış'a çok iyi
0: İşte
1: pas.
0: Can uzuna çıkarttı. Yani sayarız da sayarız ama şu var. Olan Türk halkına ve sabahın köründe kalkan o kadar umudu taşıyan, o heyecanı taşıyan bir heyecanımız vardı. Futbol, o da yok oldu, gitti. Yazıklar olsun diyorum. Başka bir şey demiyorum yani.
2: Maçın başında gol yemiş olmak da bu arada işleri çok kötü bir noktaya götürdü. Yani belli bir plan vardı. Misal onların da galibiyete ihtiyacı vardı. Biraz daha üstümüze gelebilirlerdi. Maç yani 0-0 devam etmiş olsa bu açık alanda bizim daha fazla fırsat yakalayabileceğimiz anlamını da taşırdı.
0: Ona göre oynardın Kerem.
2: Talihsiz demek istemiyorum.
0: Ona göre oynardın.
2: İşi şanssızlığa, şansa bağlamak istemiyorum ama hakikaten bu durum oyunun bütün gidişatını, yani neredeyse maça çıkar çıkmaz gol yedik.
1: Ben bir ek yapayım
2: ciddi
1: mı hocaya?
2: Ciddi anlamda etkiledi tabii ki.
1: Paraguay'ın da ikinci yarı 10 kişi oyundan hatırlatalım. Yoksa maçın evet. Hakkı 1-0 Paraguay diyemem kaçan pozisyonları görünce 1-1 ama 11-11 oyunda o pozisyonları bulur muyduk? Çok kestiremiyorum hocam. Avustralya maçında bulamadık. Avustralya maçında 2-0'dan sonra bir Kerem'in pozisyonu var. Bir de Zeki'nin sağdan sıfıra inip kaleciye tosladığı diyebileceğim bir pozisyon var. Dün yine var pozisyonlar.
0: Evet. Şimdi Avustralya'nın bize attığı golde kaçın dakika attı bize? 20 küsürler de attı değil mi?
1: Su molasından sonra attı.
0: Su molasından sonra attı. Şimdi Paraguay da aynı şekilde atacaktı belli. Çünkü biz açamıyoruz kapalı defansı. 10 kişi kaldıktan sonra adamlar inanılmaz der. Ya göbekten şut çektirmediler. Kapattılar. Biz sağdan sola, soldan sağa, sağdan sola, soldan sağa falan derken zaten 5 dakika, 7 dakika geçiyor. O topu 18'in içerisine getiremiyorsun. Sonra seni kenardan yaklaştırmıyorlar. 18'in çaprazından seni orta yapmaya mecbur bırakıyorlar. Adamlar diyor ki zaten orada bir Kerem var. Kerem nasıl gol atacak? Can Uzun olsa, Deniz Gül olsa, Kerem'i kenara alsan gene Kerem bir şeyler yapacak. Sıfıra girecek. Belki penaltı yaptıracak, faul aldıracak Barış gibi, Kenan gibi. Bunların da önüne geçtiler. Paraguay zaten kafadan gol atmakla ilgili şeyleri yoktu. Hani Türkiye'nin nasıl başlayacağına dair kafalarında bir soru işareti olduğunu düşünüyorum. Bizimkiler de zaten gol diye saldırınca o anda dönen topta pat, ilk daha dönen top dediğim birinci dakika zaten. O arada bizdeydi top, sonra kaptırdık falan filan.
1: Gol merkezden
0: yani,
1: çok kolay delindi.
0: O anda bizim düşüncemiz şu olabilir. Biz birinci bölgede beklerdik. Biraz çekelim üstümüze, ondan sonra gol yemeyelim. Bir 10-15 dakika böyle gidelim yani. İlla gol atmaya çalışmak da bazen işte böyle Dünya Kupası'ndan 20 Haziran'da elenmene sebebiyet veriyor.
2: Mehmet Özcan, daha farklı bir 11 tercihi olabilir miydi?
1: Ne?

0: olmalıydı. Neyi daha değişebilirdi yani? Neyi değiştirebilirdik?
1: Bir kere Kerem'le başlamazdım. Dünün üzerinde ben Yunus'la da başlamazdım. Nedeni şu, Yunus Galatasaray'da sezonu sağ çıktı tamamlamadı ki. Hatta Sane orada olduğu için hep. Yani Yunus biraz Arda Güler'in alternatifi gibi kullanılabilir. Çünkü Arda'nın zaten turnuva başlangı hocanın açıklaması var. Arda, Kenan, Hakan öyle çok 100 dakikayı çıkartamaz dedi ama hep oynatmak durumunda kaldı. En oynatması gereken oyuncu Kenan'ı mesela Avustralya maçında ilk 46 dakikası oynatmadı. Dünün üzerine neler olurdu? Mert Müldür'e dönüş olumlu olmuş. O anlamda evet, hani onu doğru buluyorum, Zeki'den Mert'e geçişi, ama Merih Ozan muhakkak Abdülkerim'i daha dengelerdi bence Merih'e kıyasla. Orta sahada ben dünkü maç özelinde tercihim Orkun olurdu. Evet, anlayabiliyorum. Hakan Çalhanoğlu'nun milli takımda bir kredisi ağırlığı kaptan olduğu için var. Hani orada Hakan'ın partnerini değiştireceksin. İsmail değil Orkun olurdu benim tercihim. Turnuva düşündüğünde mesela Birleşik Devletler'in Avustralya oynadığı maça baktığımda o iki takımda ilk maçtan kadroları değiştirmiş. Yani burada turnuva düşündüğünde hep aynı 11 devam etmiyorsun. Bunun sakatlığı var, kartı var. Barış Alper muhakkak oynardı. Yani bence zaten sağda Barış, solda Kenan. En Deniz ya da Can, yani ileri uçta Arda ile ikisi değişmeli. İlk maç özelinde de bence şey büyük hataydı Kerem. Orkun, Hakan, İsmail'in aynı anda sahada olması. O üçlerin ikisi sahada olur. Montella'nın tercihleri belirleyici oldu. Kerem noktasında şöyle, ben Kerem'i çok yakından takip ettim Galatasaray'da. Bir kere Kerem'in alameti farikası skor tehdidi. Yani ben milli takım kariyerinde baktırmıştım hocam. 15 ya da 16 gol 50 küsür maçta. Yani 3 maçta bir gol atan bir oyuncu Kerem, ki Avustralya maçı buldu pozisyonu ama bu şablon uygun değil. Üstüne Kerem geçen sezonu iyi geçirmedi Fenerbahçe'de. Ben ona da bakarım yani. Bak özellikle Kerem, şunu vurgulamak istiyorum Kerem Aktürkoğlu özelinde. Hücum oyuncuları bence form işidir. Yani bunu belki konudan konuya atlıyor olacağım ama 3 tane oyuncu sana söyleyeceğim. Yine kendi muhabirlik döneminden bildim. Hocam Cenk Ergün anlatmıştı bunu bana. 2017 yazında Galatasaray 2 sene üst üste şampiyon dışında kalmıştı. Beşiktaş'ın en iddialı o zaman. İyi bir takım kurmak durumunda Galatasaray. 3 forvet geliyor masaya. Negredo, solda da Gomis. Herhalde bunların içinde en iyi kariyer Negredo'dur. City falan gördü çünkü. Ama mantık şu. Bir önceki sene kim iyi geçirmiş? Marsilya'da artı 20 Gomis. Gomis alıyoruz. Ki Gomis belki yaş olarak onlardan yaşlı biri olabilir. Ben bilemiyorum. Benzer jenerasyon.
0: Lazım. Sol, ha, şundayım. Negredo belki biraz daha mı genç? Ama bakmak lazım.
1: Ha şundayım. Solda da Fenerbahçe'de bir şey. Negredo tam hayal kırıklığı oldu. Gomis Galatasaray şampiyon yaptı. Şundayım. Hücum oyuncusu bence biraz ritim ister Kerem.
0: Evet.
1: Yani Kerem Aktürkoğlu tercihine o yüzden itiraz ediyorum. Yoksa Yunus Akgün kıymetli oyuncu, ne olur bu turnuva Arda Güler'in ikamesi yaparsın son 20-30 dakika. Çünkü bir senedir oynamıyor sağ açıkta. Ben ona bakarım. Ya biraz oyun ezberi ister ön taraf. Yoksa belli şablonlarda işte Samet'e inanıyordu. Oynatıyordu bazı maçlarda. Stoper'de o verimi alabilirsin. Nihayetinde başarısız olduk. Romanya ve Kosova maçları aslında bize sinyaller verdi. O maçlarda da çok zorlandık. Tekrar söylüyorum yani Avustralya ile Paraguay, Kosova ile Romanya'dan daha iyi takım oldukları için bize o cezayı kesti. Yoksa Romanya ile Kosova da o cezayı kesecekti. Muriç ve yanındaki hastane çok çabuk kalamamıştı. İran Kunda ilk maçı cezayı kesti mesela bizim oyuncuları, ki yine A-Spor'da izledik Venezuela maçı, hatırlı hazırlık maçı, maç başlangıcı. Abdülkerim'in oradan sızdı attı. Avustralyalı oyuncu Meri'yi geçip attı o golü. Artı cepheden Matt Flay'ın attığı golün aynısını Paraguaylı oyuncu attı baktığında. O şutları ya da tam tersi. Ben izninizle sorayım ikinize de. Avustralya ve Paraguay kalecilerin isimleri aklınızda kaldı mı? Şimdi Hil anlattığı için Ömer benim aklımda kaldı da. Kaleciler ön plana çıkmadı hani. Kaybedebilirsin bu takımlara. Kaleci maçın yıldızı olur. Şimdi mesela Avustralya maçı stoperi övdük, o 2 metrelik oyuncuyu. Avustralya'nın kalecisine top gelmedi düzgün. Çünkü seni hep kötü şutlara zorladılar. Yani o da biraz deşifre olduğumuzun özeti ben. O yüzden de ama Can Uzun ama Denizgül oyuncu değiştirebilirdik. Yani biraz daha bilinmez bir takım olabilirdik. Yani bu turnuvaların bence şifresi zaten. Fransa diyorum, Fransa bile bir önceki kaybettiği kupadan şimdi o lise bankası oldu. Onun üzerindeki ilk maç o çözdü, Mbappe'ye pas attı yani. Bu değişiklikleri milli takımla yapmanız bence kaçınılmaz yani. 2002 kıyaslanmaması gereken bir jenerasyondu. Biraz onun da hayaline fazla kapıldık. Benim yorumum o.
0: Biraz da olsa sınıfı geçtiğini düşündüğünüz oyuncular var mı? Bu iki maçlık performans için soruyorum.
2: Var. Bu arada şey de soracağım. Sakatlandı da mı çıktı Ferdi? Yoksa normal olarak mı çıkarttı?
0: Bir sakatlık görmedim.
2: Sakatlık görmedim. Neden çıkarttı mesela?
1: Hocam ilk maçta da Zeki'yi çıkarttı. Mert aldı mesela.
2: Zeki'yi çıkarttı. Mert orta sahadan da şeyi çıkarttı. Orkun'u çıkarttı.
1: Hadi o orta sahayı anlarım.
2: Ya orta sahayı yine anlayamazsın. Gole ihtiyacın var. Orada gene Can Uzun oynamadı ki ilk maçta. Deniz Gül'ü aldı 86.

0: İkinci dakikada. Bugün de Orkun aldı 86'da, 85'te her neyse. Ya ben anlamadığım şeyler var. Mesela kadroyu kafadan yanlış çıkarabilirsin. Çıkarttın, hocanın bir planı vardı, olmadı. Ama devre arasında bunu telafi etme şansın var. Devre arasında onu telafi etmiyorsun. Yani birileri hocayı uyarmıyor mu? Benim merak ettiğim bu. Birileri uyarmıyor mu yani? Dışarıda herkesin gördüğü şeyi hoca, ekibi ya da başkaları görmüyor mu? Dünya Kupası son maç. Ben buraya ilk geldiğimde en son Dünya Kupası başlarken, daha doğrusu bizim maçtan önce, Avustralya maçından önce dedim ki %100 almamız gereken bir maç dedim. Hatta orada tartışma konusu oldu. Ya olur mu %100 almamız gereken bir maç? Çünkü 3 tane maçımız var. Nasıl başlarsan öyle gidiyorsun. Bu işler böyle. Şimdi hocanın, Montel hocanın ilk maçta da devre arasında telafi edeceği ortam varken yapmadı. Aynısını yine bu maçta telafi etme durumu varken gene yapamadı. 60'ta çift forvete döndü. Şimdi Hakan çok kötü oynuyor. Niye çıkarmıyorsun? Arda çok kötü oynuyor bir kere. Arda'yı tamam, başımın üstünde yeri var. Çok genç daha. Bu kadar da üzerine gitmemek lazım. O da ayrı bir konu. Niye çıkarmıyorsun? Var. Barış. Hakemi söyledik. Kart aldıracak bir pozisyonda. Hakem çok rahat kart gösteriyor. Güçlü, kuvvetli. İki tane yumuşak futbolcuyu oynatıyorsun. Gole ihtiyacın var. Niye üçlüye dönmüyorsun da dörtlüyle devam ediyorsun? Niye Merih devamlı ileride? Ya bizim futbolcumuz da mı yok Merih devamlı ileride? Ya böyle bir şey olur mu? Bir sürü problem sayarız yani hoca üzerinden.
1: Benim ama çok hoşuma giden bir durum değil bu arada hocam. Savunma oyuncularının bu kadar geri düştüğünde hücumun tüm anahtarı olmaları. Galatasaray'ın bir zararını çekti. Donk mesela bir maç aldı gidip Antalya'da.
0: Doldur boşalta dönüyor değil mi?
1: Bu dün de Abdülkerim ve Merih'i bakarsan yani senin Hakan'la Arda'nın çekmesi gereken şut, yapması gereken ortaları stoperlerin yapıyor. O da aslında bence çaresizliğin özeti. Ha, çok özel savunmacı olur Sergio Ramos gibi. Ses etmem. Ramos'un kariyerinde zaten bayağı gol var ama Abdülkerim'in de Galatasaray'daki son sezonu bir gol. Genelde hep orta yaptı. Bir tane asit var.
0: Şimdi normalde sıfıra girip oradan gol atabiliriz değil mi? Böyle kapalı defanslara. Onun çok gerisinden, çünkü fizik kalitemiz onlara göre çok daha geride.
2: Ama sıfıra inip içeri çevirdiğinde onu bitirecek oyuncun da olması
0: İşte lazım. İşte oraya da geleceğim. Zaten maçta bravo.
2: Çok öyle o tip bir oyuncuyla oynamadık.
0: Zaten Kerem var bir tek. Kim atacağız ki? Sen çift forvete dönmezsen zaten atma ihtimali yok.
1: Deniz yine girdi pozisyonlara Kerem.
2: Evet.
0: Can da girdi. Can mesela ayakları çok iyi. Özellikle baktık. Çok iyi ayakları. Hani oraya karıştırır. Mutlaka orada en azından 4-3-3 3'e dönersin. 3 tane forvet içeride kalır. Ya da 3'lüye dönersin. Ne bileyim, sistem olarak da bir şey demek istemiyorum. Çok fazla konuşmak istemiyorum ama 18 içerisinde kanatlardan Kenan ve Barış'la indiğin zaman orada kim olur? Can Uzun olur. Deniz Gül olur. İşte Kerem'i çıkarttın. Geriden gelecek Orkun'u alırsan Orkun olur. İşte Arda'yı çıkarmadın Arda girer. 4 dersin 5 dersin. Gole ihtiyacın var. Kalabalık tutarsın orayı. Zaten rakip 10 kişi. Halen daha biz orada 60. dakika zor bela Can Uzun'da Deniz Gül'ü oyuna aldık. Kerem'i çıkarttık. Kerem'e de yazık. Onu da söylüyorum. Kerem'in yeri değil. Çok fazla yüklenmesin kimse Kerem'e yani. Rakip stoperleri ileri çıkarttığı zaman Kerem sana santroforda iş yapar. Forvet'te. Ya bir sürü sabaha kadar konuşuruz ama ne oldu? İşte 20 Haziran'da elendik. Sonlandı, bitti, üzüldük.
2: Bu kadar. Çok kısa bir yanıt almak üzere, her ikinizden de birer yanıt almak üzere bir soru soracağım. Bu hocanın milli takım kariyerinde sondan bir önceki maçı mıydı sizce?
1: Evet. Ben
2: öyle mi diyorsun?
1: Birleşik Devletler maçı son maçı olur. Hatta sonrası bakalım. Federasyon nezdinde değişiklik olabilir. Ama hoca konusunda yüzlüğü değişiklik olur. Artı yerli hocaya döndür muhtemelen.
0: İnşallah öyle olur diyorum ben de. İnşallah öyle olur diyorum.
2: Temenniniz var.
0: Temennim o.
2: Anladım.
1: Şu an Fatih Hoca, Şenol Hoca, Mustafa Denizli'nin ağır toplar diyebiliriz. Hani en tecrübeli hocalarımız. Boşta ama ben mesela Aykut Kocaman Fenerbahçe olmadı. Bence milli takım için konuşacağız. Yine Abdullah Avcı. Sesli düşündüğüm zaman böyle şampiyonluk yaşamış iyi teknik direktörlerin çoğu şu an boşta Kerem.
0: Şunu da konuşmak lazım.
1: O yüzden de yerli hoca olur Montella sonrası.
0: Şunu da söyleyeyim ben. Hani şu ana kadar başarıların çoğunu hocaya değil de bana göre bireysel başarıdan. Hani takım içerisindeki isim futbolcuların çok ciddi rakiplerimiz de yoktu bu arada.
2: Hocaya da biraz haksızlık.
0: Hocaya haksızlık ya. Etmeyelim.
2: Daha
0: başarı
2: başarıları için.
0: Ya genelde aslında bu iki maça bağlanmıyoruz bu konuşmaları da. Daha önceki maçlarda da var aynısı. Ya futbolcularda yok mu? Onlarda da var.
2: Ya bir önceki turnuvayı düşünelim. Bir önceki turnuvayı düşünelim. Orada bu başarıyı yerli bir teknik direktör kazanmış olsaydı şu an bunları bence söylemiyor olurduk.
0: Ama
2: özür diliyorum.
0: Niye ama jenerasyondan peki bu kadar umutlu, çok iyi bir jenerasyon, en karakterli bir jenerasyondan bahsediyorum.
2: Hoca,

0: Burada başarısız oldu.
1: Başarısız oldu derken bunun öncesi var aslında.
0: Ama buraya kadar başarısız değildi hoca yani. Buraya kadar başarısız ben, diyorsak biraz haksızlık.
1: Başarısız değil, tutmayalım diyoruz. Tutmuyordum. Ben tutmuyordum özellikle. Anladım. Başarısız değil ama tutmuyordum. Onda takım içerisindeki bireysel kabiliyeti iyi olan futbolcuların performansı geldiğini düşünüyorum ben daha çok.
2: Ya ben Montella'yı beğenen tarafım. Onun nedeninde kulüp takımı bir milli takım uzun süre yönetti. Ben milli takımı çok hatırlamıyorum. Macaristan içeride dışarıda, Gürcistan tabii ki yenmemiz gerek ama biz en iyi olduğumuz dönemde Letonya yenemeyen bir milli takımdık. Yani Montella dönemindeki problem işte İspanya maçı, Portekiz maçı akıllara göre böyle daha A sınıf takımlara karşı başarılı olmuştuk ama ben milli takım bir seviyeye getirdiğini düşünüyorum Kerem. Fikir olarak ben bilgi olarak paylaştım yani benim tahminim Montella sonrası muhakkak yerli oyuncu. Fikrimi soruyorsam ben yine yabancı teknik adamdan yine bunun da nedeni bizim bu kaotik, kaos dolu futbol iklimimizde yerli teknik adam tartışmalar daha böyle kulüpçülük, tarafgirlik yapılacak. Yoksa bizim lige işte bak Yakıroviç geldi başarılı oldu.
0: Yani saygısızlık olmasın ama yani Sergen Yalçın diyen bile çıkacak.
2: Yok Sergen Yalçın en
0: diyen
2: azından
0: çıkar yani.
2: Diyen çıkarsa ben itirazım ederim. Onu söyleyeyim yani.
1: Ya şey de söyleyeyim ben hani eleştiri konuları vardır ya niye bu kadar çok üzerimize geliyorlar eleştirilecek.
2: Eleştiri
1: hani,
2: olacak.
1: Ya olacak eleştiri yani bunları da konuşmak lazım. İyiyi konuşurken kötüyü de konuşacaksın. Ama vurup öldürmeyeceksin o ayrı bir şey. Fakat şunu hakkını veriyorsunuz. Diyorsun ki sen hani şu ana kadar başarılıydı. Hani tabii ki başarılıydı. Değil demiyoruz ama onda daha çok kendisinin mi çok payı var ya da şu anki jenerasyonu mu onu da tartışmak lazım bence.
0: Tartışırız.
1: He tartışılır. Ya sadece şeyini konuşuyoruz. Hocalarını konuşuyoruz. Başka bir şeyini konuşmuyoruz Montella Hoca.
0: Bugünlük bu kadar yeterli. Transfer raporu programında milli takıma ciddi anlamda zaman ayırdık. Biz yine transfere dair gelişmelere dönelim ama Mehmet Özcan'ın galiba söylemek istediği
2: son
0: bir
2: maç
0: şey var.
2: Sabah 5'te.
0: Evet.
2: Biraz sanki kalkmalar azalır mı?
0: Yani. Vallahi ben kalkacağım. Yayınım var. Yayınım olmasaydı kalkar mıydım?
1: Çok
0: eğer o gün yayınım varsa yine mecbur kalkardım.
2: Galiba okulun son gününe denk geliyor.
0: Öyle mi?
2: Cuma değil mi?
0: Cuma.
2: Cuma değil mi?
0: Bilmiyorum,
2: sabah 5'te.
0: Okullar ne zaman kapanıyor bilmiyorum. Senin yeğenin var.
2: Evet, okullar sanırım bu cuma kapanıyor. Evet. Yani. Bakalım.
0: Sen hakimsin. Galatasaray'la devam edelim. Sarı Kırmızılı kulüpte transferde henüz resmi bir adım atmayan Galatasaray'da 27 Haziran sonrasında hareketli günler yaşanması bekleniyor. Hazırladığımız haberi ekranlara taşıyalım. Sonrasında Sarı Kırmızılı takım önümüzdeki günlerde neler yaşayabilir? Özellikle Mehmet Özcan'dan dinleyeceğiz. Galatasaray'da transfer harekatı başlıyor. Başkan Dursun Özbey'in teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda 27 Haziran'daki yetki genel kurulunun ardından transfer çalışmalarını başlatacağı öğrenildi. Yeniden başkan seçilen Özbey'in 10+4 olarak açıklanan yabancı düzenlemesinin kesinleşmemesi yönündeki beklenti nedeniyle aceleci davranmadığı vurgulandı. Sportif AŞ'deki görevine devam edeceği öğrenilen Abdullah Kavukçu ve teknik direktör Okan Buruk'la üst üste toplantılar gerçekleştiren Özbey'in kendisine sunulan transfer listesine büyük oranda olumlu yaklaştığı ve gerekli çalışmaların yapılması talimatını verdiği ifade edildi. Teknik direktör Okan Buruk'un belirlediği eksikler neticesinde 5 kişilik bir liste sunduğu ancak sayının ilerleyen günlerde artabileceği belirtildi. Neden 27 Haziran ve ne beklemeliyiz 27 Haziran'dan sonra?
2: Yetki Genel Kurulu borçlanma, harcama, sonuçta artık Galatasaray'ın bütçesi, geliri gideri bambaşka seviyelere geldi. Bu noktada genel kurulun onayına ihtiyaç olacak. Tek adaylı bir seçimdi. Dursun Özbek yönetiminde 5 değişikliğe gitti. Şimdi işin hani futbol kısmında ben yine değişiklik beklemiyorum. Abdullah Kavukçu, Okan Buruk ve Dursun Özbek bizzat bu süreci yönetecek ama zaten hani ben kendi adıma benim için sürpriz olurdu. Sane bir piyango oldu geçen sene. Haziran'ın 10'unda 11'inde Haziran ortası olmadan Galatasaray Sane transferini açıklamıştı ama bu sefer zaten transferde Temmuz ayını bekleyeceği aşikardı. Üstüne bir de federasyonun 10+4 kuralı var. Yani Galatasaray'ın biraz şu an elini kolunu 10+4 kuralı bağlıyor. Nedeni 9 yabancısı olması +4 profiline uygun tek isim. Niyaga milli takımın bu başarısız performansı federasyonda kararların çok günlük verilmesi, Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım başkan seçilmesi, Fenerbahçe ile Galatasaray'ın bence yabancı kuralında birlikte hareket edeceğini tahmin etmem. Yani kulüpler birliğinin bir baskısı olacak. Belki de +4'te bir

0: İsteme olabilir Kerem. Örnek veriyorum, o 2003 doğumlular için koyulan kriter 2000'e çekilirse Galatasaray Singo'yu o artı 4'e yazabilir. O da doğal olarak yabancı transferindeki yol haritasını şekillendirebilir. Bir gerçek var. Galatasaray mevcut kadroyu korumak istiyor. Bu Dünya Kupası sonrası ben çok öyle Barış Alper'e, Uğurcan'a astronomik tekliflerde gelmez bir performans sonrası. Sara potansiyel görebiliriz, hani ayrılma ihtimali olan bir oyun çünkü piyasası var. Onun dışı neler yapacak Galatasaray? Bir kere muhakkak Abdülkerim ve Sanchez'e rekabet edebilecek iyi bir stopere ihtiyacı var. 6-8 oynayabilecek bir oyuncuya ihtiyacı var. Artı 10 numara ihtiyacı var.
1: Sanchez'e bir temel. Como ilgisinden bahsediliyor Mehmet.
0: Değerlendirici Galatasaray ama tekrar hatırlatayım. Sanırım kapı açıklaması yapılmadı. Ben bilgimi paylaşayım. 3.2 milyon euroluk ücreti 4.3 milyon euro oldu ve yani bence bir stoper için çok çok iyi maaş.
1: Çok.
0: Ha, o Galatasaray Zanyolu'daki gibi bir süreç izleyebilir. Oyuncu iyi bonservis atar. Ücretinin bir kısmını ödemeye devam etti, gönderebilir. Teklif gelirse değerlendirir Galatasaray. İlk maç fena değildi. Kolombiya'nın 3-1 kazandığı maç. Sanchez biraz turnuva performansına da bakar. Como'da Şampiyon Ligi'nde mücadele edecek.
2: Bir de orada o parayı alabilecek mi yani giderse?
0: Mümkün değil
2: mümkün
0: hocam.
2: Mümkün değil. O zaman gitmez.
0: Ama işte orada Galatasaray belki o farkı bilir. Yani ben şeyi hatırlıyorum. Fenerbahçe'den Kayer Sevilla'ya gittiğinde bonservisi çok iyi açıklanmış ama Fenerbahçe ücretinin bir kısmını ödemeye devam etmişti Kayer'e. Yani bunlar oluyor bu süreçlerde. Zanyol da benzerli oldu. Galatasaray hep kiralama ücreti aldı ama kendisinin o 2.7 milyon euro ücretini ödemeye devam etti. Muhakkak yedek forvet transferi yapacak Galatasaray. Icardi'nin cevabı bekleniyor ve bence büyük risk alıyor Galatasaray Kerem. Yani Icardi kalırım derse orada bence Galatasaray yani konu konuyu açıyor hocam. Ben Ronaldo'lu Portekiz'e benzetiyorum. Icardi'li Galatasaray yani. Bence takımı 10 kişi oynatıyor ve büyük yeni sezonda daha
2: çok
0: da problem.
2: Çok güzel bir örnek verdin bence.
0: Galatasaray için daha da problem ama bir gerçek var. Yani Fenerbahçe ile Beşiktaş'la kıyasladığımızda Trabzonspor'u dışarı tutuyorum. En planlı program hareket eden takım yine. Galatasaray'ın eli güçlü. 7 Temmuz Kemerburgaz'da toplanma tarihi zaten Kerem. 27 Haziran'da haftaya yani cumartesi yetki kongresi. Sonrasında da artık Temmuz ayının ilk haftalarında Galatasaray'da transferde artık somut adımlar bekliyorum. Yine bir iki hafta bence sessiz geçecek, onu söyleyeyim. Artı tabii işin planlama kısmında da Icardi'nin cevabı çok önemli. Bence Galatasaray'ın geleceği açısından zaten Icardi ile yollar %100 ayrılmalı.
1: Bir Benfica iddiası var.
0: Icardi mi?
1: Evet.
0: Çok sürpriz olur bana. Ben çok Avrupa'da Icardi'yi bu seviyesiyle, hele ki her sene yaş da alıyor, kendisine çok iyi bakmadığını da görüyoruz zaten. Çok antrenman yapmayı da seven bir oyuncu profili. Zaten sevmediği için de o kariyer 29 yaşında Türkiye'de buldu kendisini. Yani özel bir oyuncuydu Icardi. Prime'ıyla ben herhangi bir Osimhen'e bile kıyaslamam Icardi'yle ama 2 senedir zaten çok düşüşteydi. Artık bu noktadan sonra ben Körfez ülkeleri ya da Güney Amerika diyorum. Güney Amerika da Arjantin derim yani Icardi için.
1: O da Icardi'nin yani
0: Brezilya demiyorum,
1: istediği paraları karşılamayı düşünürler.
0: İşte Brezilya'da Depay falan oynuyor yani hala. Çok rekabet var yine Brezilya liginde.
1: Evet evet. Ciddi anlamda.
2: Bir de Galatasaray'dan almış olduğu para teklifleri hiçbir yerden alacağını düşünmüyorum.
0: 4 milyon.
2: Arabistan hariç.
1: Arabistan'da teklif getirir mi Icardi?
2: O da getirir.
1: Ben ondan emin değilim artık.
2: Evet, o da var. Çünkü burada alacağı parayı hiçbir yerden alamaz. Onu da göz önünde bulundurması lazım. Onun amacı herhalde 2 sene imza atmak değil mi?
0: 2 sene.
2: Hani artık futbolu ya bırakmak yani Galatasaray'da diye. 33-35
0: olacak. Galatasaray tek yıllık kontrat.
2: İşte 2 sene olsun
0: hem
2: diye
0: bekliyorum. Hem süre bazlı tatmin olmadı hem de ücret konusunda daha yüksek beklentisi var. Bu çok normal yani. Galatasaray'da 10 milyon euro oynuyorsan böyle bir anda ücretinin performansın düşse de sonuçta istatistik var. 14-15 gol atmış yani onun düşünce yapısı ama hani ben burada Başkan Dursun Özbek inisiyatif aldı. Bence çok büyük risk aldı. Yani ben Galatasaray açısından hani şunu söyleyeyim Kerem. Evet, hep rahat diyoruz. Eli güçlü diyoruz ama bence büyük fırsat da tepmek üzere Galatasaray. Yani bu 4 sene üst üste şampiyonluğu 5'e ulaştırması için bir kere yabancı kuralını çok yanlış okuyor Galatasaray. 10 artı 4 dünyanın sonu değil. Artı 4'te bahsettiğimiz oyuncular 2003 doğumlu oyuncular. Yani 17-18'in çoluk çocuk değil bunlar.
1: Doğru.
0: Şu an Dünya Kupası'nda bana en beğendiğim oyuncu kim diye sor. Fas'ın 6 numarası derim. 18-19 yaşında bu adet. Yani bulacaksınız. Can uzunu görüyorsun milli takımda. 20-20 var futbolcu bulursun. Yani Trabzonspor Olay'ı, Pina'yı, Batago'yu bulmadı mı? Galatasaray niye bulamıyor? Yani neden her sene bir Sane, Ziyech, Zaha beklentisinden Zanyolu? Bunun sonu yok. Galatasaray yani bence şeyin planını muhakkak yapmalı. Yani her sene şampiyon olamayacaksınız. Ya bir de ben bizim futbol iklimimizin çok Bayern Münih'e izin vereceğini düşünmüyorum. Almanya'da çok ekstrem örnek. Juventus örneği

0: Bologna var İtalya'da. Bir şampiyonluğu kaybetti. Tepe taklak gitti. Galatasaray'da bu risk var. Beşiktaş örneği de var işte. Hocam yakından şahitlik etti o durumları. Pepe'ler, Talişka'lar bir şampiyonluk dışında kaldı. Ücretli öden bir takım da aldı.
1: Mehmet 4 milyon euro net mi? Onun bir bonusu da var mı? Icardi
0: 4 yerine? Artı 1. Ama Galatasaray'da şey ücretler mi? Böyle bu arada.
1: Icardi'nin yerinde olsam, çok açık söylüyorum, bu kontratı havada kaparım.
0: Ben ne yapıyorum? Ben derim ki tamam, bu kontrat 2 yıllık. 2 milyon euroya da oynarım ben Galatasaray'da yani. Mümkün değil başka bir takımda bu kontrat.
2: Bu arada Galatasaray ahde vefadan dolayı bence ona çok yaklaşıyor o şekilde.
0: Biraz
2: çok ekstra ihtiyacı olduğundan yaklaşmıyor yani.
0: Snyder'i gönderen başkandı Başkan Dursun Özbek. Taraftarla bağ kopmuştu. Sonra 2018 rahmetli Başkan Mustafa Cengiz seçim kaybetmişti. O Snyder sürecinde yaşananlar biraz Icardi konusunda başkanın daha temkinli davranmasına, ama bence büyük risk alıyor Galatasaray. Ve tekrar söylüyorum, hani olası başarısızlığın da dünyanın sonu olmamalı Galatasaray'da, ama bu kadroyu kuruyorsan taraftar yine senden koşulsuz şampiyonluk bekleyecek. Yine böyle pahalı oyunculara gidersen, yine yıldız oyunculara gidersen. Gençleşmesinde, kadroyu biraz yenilemesinde fayda var Galatasaray'ın. Sonuçta Kerem, bu kadro 4 sene önce kuruldu Erden Timur ve Okan Hoca ile hatırlarsak. Ve yani Torreira artık 4 yaş aldı. Abdülkerim Keza artık düşüşe geçecek, bu kaçınılmaz gerçek. Yani atanın Osimhen, tutanın Uğurcan olduğu için bir noktalarda o haksız rekabeti sağlıyorsun rakiplerine, ama şimdi Kante Gendüzü var Fenerbahçe'de. Beğen beğenme.
2: Damison Singo'nun da çok büyük şeyi var. Onların yanında.
0: Tabii Trabzonspor yine geçen sezondan daha iddialı olacak. Beşiktaş iyi bir teknik direktör getirdi. Kolay değil Şampiyonlar Ligi ile ligi aynı anda götürebilmek. Ki geçen sezonda Galatasaray şampiyon oldu ama bir 2-3 kerelik Fenerbahçe'ye geldi. Ha, Tedesco ara transferde Saadettin Sarı'nın forvet almaması. Hani Fenerbahçe bunu değerlendiremedi ama tekrar söylüyorum, hani bu transfer dönemi bence bir şans vardı. Ben süreci çok doğru okuduklarını düşünmüyorum. Başta yabancı kuralına olan itiraz, bunu niye söylüyorum hocam? Bu kural değişmezse Galatasaray çok daha avantajlı. İlk 11'inde zaten 3-4 yerli oyuncu var. Yani Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın böyle opsiyonları yok. Ben bana Beşiktaş'ta Orkun dışında başka bir yerli söyleyemezsin. İtalyan Obanko oyuncuyu, işte evet. Rıdvan'ı sol bekte değiştirmeyecek.
2: Bir tek
0: Kaleci Orkun. Ersin'le. Bir tek o. Fenerbahçe'ye gidelim hocam. Şimdi İsmail Kartal'ın, Kerem Aktürkoğlu'nun banko 11'de oynatacağına garantisi var mı? Bu kadar bir senedir düşüşte olan bir önce oynatabilir, ama %100 demiyorum. Bir evet. Barış Alper'le, Uğurcan'la aynı kefeye koymuyorum. Yani Galatasaray'da Yunus da var. Baktığımızda yine Abdülkerim var. Milli takıma dünya...
2: Kaan var, koysan gene oynayacak yani her zaman.
0: İşte ben o noktada da hocam, Kaan olabilir, Ahmet Kutucu, artık o ayrılıkları da yapması gerek Galatasaray. Yani bir değişim yapması gerekti bence. Mevcut kadroyu koruma kararı aldılar. Örnek Icardi'yi çok konuşmuyor. Mesela ben Lemina'nın da çok devam etmemesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Aynı kanatta.
0: Ya bunlar fırsattı Galatasaray için. Yine hani mevcut kadro devam. Bunun riski şu. Tekrar söylüyorum, bunu temenni etmiyorum. Umarım Okan Hoca Galatasaray'da yani bir 10 sene kalsın. Hiç, ben teknik adam istikrarına hep inanırım, ama böyle bir kadro kurmaya devam ettiği sürece işte, mevcut kadroyu koruyup yeni seneler, yeni zahalar, yine yaş almış oyuncular, şampiyon olamadığında taraftar görevden görevi bırakmanı da isteyebilir. Yönetim kademesinde de bir sıkıntılar olabilir. Bunun bence bir B planı olmalıydı Galatasaray'da.
1: Yalnız Okan Buruk açısından baktığımızda, şampiyon olamadığında nasıl bir kadro kurarsa kursun, böyle bir beklenti olabilir Galatasaray camiasında. Ayrılık gibi.
0: Şimdi bir tek Fatih Terim'e o şans verildi.
1: Pandemi bunu bu arada sonrası. Hani yanlış anlaşılmasın, sadece bir gözlem olarak söylüyorum. Asla böyle bir şey olmadı.
0: Tabii. Ben de en fikrim seninle.
1: Fikrim de o.
0: Bakalım. Ama yani bunları niye söylüyorum? Yani bu kadar 4 sene üstte şampiyon olmuş takımın nesini eleştiriyorsun denildiğinde, Icardi'yi konuşmamız gerek. Icardi ile çoktan vedalaşılması gerek. Hani bunları görmediğim için de şimdi kışın konuşmamızın çok faydası olmayacak. Ben şimdiden konuşmayı tercih ediyorum. Yani şu an süreçte evet Galatasaray geç kalmış değil, ama bence doğru bir planlama yok.
1: Mesela son cevap tarihi ne Icardi'nin? Böyle bir şey var mı? Şu tarihe kadar bize yanıt vermek zorundasın.
0: 7 Temmuz'a kadar bence var. Çünkü 7 Temmuz'da artık takım toplanacak. Milli takıma
1: gitmedi. Çok uzun zaman var ama.
0: Bir zahmet 7 Temmuz'da zaten Galatasaray'da kalacaksa o hazırlık kampına ilk kez zamanda katılsın. Çünkü Icardi biliyorsun hani o süreçlerde ekstra izin alan bir oyuncu. Yani beklememiz gerek biraz daha. Ben bir en az 27 Haziran'daki bütçe genel kurulu. Onun sonrası lige yine Uğurcan'ı, Osimhen'i olan takım zaten favori girecek, bu su götürmez gerçek, ama işin planlamasında bu kadro bence bazı değişimler istiyor. Onu söyleyeyim yani.

0: her sene sizi Abdülkerim, Barış, Torreira taşımayabilir artık. Ben mesela bak Lemina ile devam edilmek istiyorum. Torreira demiyorum. Torreira'nın da Abdülkerim'in de Barış Alper'in de benim nazarımda değil. Bütün Galatasaraylılarda kredisi olmalı. Çünkü bu oyuncular 4 senedir maç kaçırmıyor. Kolay değil. Yani sonuçta bunlar hepsinden bir Messi gibi robotik performansla beklemeyeceksin. Arada düşüşler olacak. Ama şunu da hatırlatalım yani. Geçen sene son 16 yaptım. Bu sefer taraftar yine minimum son 16 bekleyecek. Hem Şampiyonlar Ligi hem ligi götürmen kolay olmuyor. Tabii bu sene Afrika Kupası yok. Osimhen daha çok sağda olacak. O bir avantaj. Galatasaray geçen sene Osimhen'i biraz az kullandı ligde. Belki de biraz süreci Osimhen'in bu yoklukları Galatasaray'ında zora soktu. Ama işte bitimine son 10 gün bu arada. Güzel detayı yakalamış aslında. Doğru. Haziran sonuydu.
1: 30 söyleyeyim. Haziran.
0: Ama tekrar söylüyorum yani büyük risk alıyor Galatasaray. Yani Icardi ile hala ipleri koparmaması. Evet, ahde vefaysa 2 senedir zaten Galatasaray Icardi'yi sırtına taşıdı yani. Bu çok normal. Ya bu noktada niye acımasızım hocam? Ameliyat için özellikle söylendi. En kötü Avrupa'ya gel, yenilince kulüp doktorunu gönderelim. Rehabilitasyon sürecini burada geçir. Icardi çok ona yanaşmadı ve çok fit dönmediğini gördük Galatasaray'da.
2: Yani ilk 11 düşünülmeyen bir Icardi. Doğru değil mi? Osimhen olmasa bile Barış'ın oynatıldığı maçlar var. Ya da değişik futbolcular.
0: Doğru.
2: Kendisi bilmiyor mu ilk 11 oynatılmayacağını? Ve ona rağmen çok ciddi bir rakamın teklif edildiğini, kendisine çok güzel bir ahde vefalık yapıldığını. Tamam. Geçen sene aslında her şeye rağmen bir 16 tane gole katkısı var değil mi? Daha fazla. Her şeye rağmen. Ama artık bitti. Değişik yüzler gerekiyor. Bütün miadını tamamladığını düşünüyorum. Katılıyorum Icardi konusunda. Ama böyle bir parayı dediğin gibi havada karada kabul etmesi lazım bir futbolcunun.
1: %100.
2: %100 kabul etmesi lazım. Paraya mı ihtiyacı var diye acaba filan değil. Yok o da değildir. Düşüncesi farklıdır. Başka hocam, bir şey vardır. Ego vardır.
0: Oluyor oyuncular.
2: Ve ahde vefalık bir yere kadardır. Bir yerden sonra artık tamamen kendi inisiyatiflerinde Galatasaray'ın ipleri koparması gerektiğini
1: düşünüyorum. Bu arada şu da var. Yani kaptan olarak da takım kaptanı netice itibariyle tavırları takım arkadaşlarının çok hoşuna gidecek seviyede değildi.
2: Evet.
1: Son 2 yıllık süreçte. Bir de böyle bir riski de Galatasaray yönetimi bir kez daha satın almaya hazır. Ve buna rağmen Icardi hala düşünüyorsa bu teklifi ben acayip tuhaf karşılıyorum. Yani bir daha söylüyorum. Havada kaparım onun yerinde olsa.
2: Hala düşünüyorsa bence bu yönetim bak, için bir fırsat.
1: Bir dakika bile düşünmesine gerek yok.
0: Katılıyor.
2: Tabii %100 katılıyoruz. Evet.
0: Ücreti bile konuşmasın. Galatasaray'da zaten her oyuncuyu para alıyor.
1: Evet.
0: Yani öyle çok düşük rakamlarda oynamıyorsun Galatasaray'da.
2: Şimdi 10 milyon euro mu alıyordu Galatasaray'dan? Evet. 10 milyon euro. Şu anda gitti 4 milyon euroyu kabul etmedi. Avrupa'ya herhangi bir yere gitsin. Ne kadar para alacak? En fazla 1,5 milyon euro para alıyor.
0: 1 milyon euro.
2: Bu kadarcık para alacak.
0: Bunu da paradan biliyor. Da avans hocam. Planlamada ben kolay kolay Icardi'ye yer vereceklerini düşünmüyorum.
1: Evet.
2: Bence yönetim fiziksel şu anda olarak bu fırsattan yararlanması lazım. Fırsattan istifade. Madem kabul etmiyorsun, düşünüyorsun o zaman biz seni düşünmüyoruz deyip göndermesi gerekiyor. Çünkü artık zarar verir bu saatten sonra Icardi.
1: Falcao Rayo Vallecano'ya mı gitmişti?
0: Oo bravo.
1: Evet, öyle bir takım zaman. Yani böyle anca öyle bir takıma belki gider.
2: İspanya'ya gidebilir öyle.
1: O da hani evet. Banko oynar mı? Çok emin değilim. Zor hatta.
2: Yani. Bir de oynamayacağını düşünerek mesela
1: 30 saniyemiz var.
2: Tamam. İlk 11'de oynamayacağını bile bile hatta ve ikinci forvet bile olamayacağını bile bile 4 milyon euro kabul etmiyorsa bence yönetim hemen göndermeli. Öyle düşünüyorum.
1: Teklifi
2: fırsattan istifade. Evet, aynen öyle. Biz teklif
0: baskın
2: yaptık.
0: Baskın basındır diyorsunuz.
2: Yani aynen öyle olacak. Biz teklifimizi yaptık, görevimizi yaptık. Kendisi kabul etmedi deyip gönderebilirler.
1: Kısa bir araya gideceğiz sevgili seyirciler. Fenerbahçe'de gündem epey yoğun. Sarı lacivertli takımla dönüşte devam ederiz. İsmail Kartal'ın bazı talepleri var. Vedat Muriç İstanbul'da ve bunların üstüne konuşacağız. Az sonra beraberiz transfer raporu kaldığı yerden devam edecek. Bir yere ayrılmayın.

0: Transferde az gol sezonu başladı.
1: Saat 13'te Fenerbahçe değerli izleyenler yeni teknik adamını duyuracak ama tabii ki bir sürpriz var gibi görünüyor. Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'ı açıklaması bekleniyor.
0: Herkes konuşur, sosyal medya çalkalanır ama gerçeği sadece az gol bilir.
1: Günlerdir tek bir isim üzerinden konuşuluyordu aslında ama Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'ı açıklaması bekleniyor.
0: En doğru kulis bilgileri, özel haberler ve biten transferler anında Az Spor ekranında.

0: Fenerbahçe'deki ihtiyaçları değerlendiririz.
1: Fenerbahçe'de mesaiye başlayan teknik direktör İsmail Kartal, transfer planlamasına ilişkin raporunu sundu. Sarı lacivertliler Aziz Yıldırım başkanlığında uzun süren şampiyonluk hasretini yeni sezonda sonlandırmak istiyor. Futbol direktörü Oğuz Çetin'le toplantı yapan İsmail Kartal eksik mevkileri belirledi. Deneyimli teknik adam stoper mevkisine mutlaka bir oyuncu alınması gerektiğini ifade ederken sol beke de transfer yapılması yönünde rapor verdi. Fenerbahçe'de Jadon Osterwolde ve Archie Brown için ayrılık ihtimali konuşuluyor. İsmail Kartal'ın yönetimden bir diğer beklentisi ise kanat oyuncusu. Başkan Aziz Yıldırım önderliğindeki Fenerbahçe yönetimi 21 ya da 22 Temmuz'da oynanacak Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu mücadelesine tüm transferleri yetiştirmeyi hedefliyor.
0: Sol bek, stoper ve kanat Fenerbahçe'de öncelikler ki bir santrfor transferi de gerçekleşti. Vedat Muriç sarı lacivertli formayı giyecek. Siz bir planlamanız olsaydı, daha doğrusu kulüp içerisinde bir göreviniz olsaydı, hem fikir olur muydunuz hocayla? Sol bek, stoper ve kanat öncelik midir Fenerbahçe için? Öncelik mi olmalıdır?
2: Sol bek, stoper, kanat. Evet, öncelik olmalıdır. Bence ben katılıyorum. Niye? Çünkü sol stoperde çok sorunlar yaşadı. Osterwolde'yle sol Archie Brown'la alakalı. Archie Brown da gerçi ilk zamanlarda sakatlanmıştı. Sonradan düzeldi filan da. İlk geldiği zamanlarda iyiydi. Sonradan düzeltti. Ama sol stoper her zaman işte çağlarda sıkıntı oldu. Osterwolde zaten her an patlamaya hazır bomba gibi. Öyle düşünüyorum. Beşiktaş'ta da Udokai var ya. Onun bir gömlek, iki gömlek, iki gömlek de demeyeyim. Bir gömlek üstü gibi. İkisi de birbirine çok benzetiyorum ama Osterwolde onun bir gömlek üstü. Hiçbir zaman da Fenerbahçe'nin bana göre sol stoperi ilk 11 oyuncusu olacak değildir. Yani şampiyonluğu oynayan ya da Avrupa'yı düşünen bir takımın sol stoperi Osterwolde olmaz. Ona katılıyorum. Archie Brown ilk geldiği zamanlardaki performans, ona bakarsak iyi ama ondan sonrasını tam anlamıyla göremediniz. Hani takımda da sıkıntı vardı. Hani sol kanat değişiyor devamlı, forvete giriyor. İşte Kerem var. Onun haricinde Arkan iyi değil. Sonra stoperlerde sıkıntı var. Sakatlandığı zaman Yiğit oynuyordu mesela. Sağ bekte de işte Levent geçiyor. Sol bekte bazen Levent oynuyor.
3: Çok ilginç.
2: Savunma dörtlüsü devamlı da değişiyordu. Skriniar sakatlandığı zaman işte genç, işte Yiğit oynuyordu. Falan filan. Aslında hepsi birbirini etkiliyor. Orta saha devamlı değişiyor. Böyle kemik bir kadro da yoktu. Ama yine de bana kalırsa sol bekte değişebilir Fenerbahçe'de. Daha iyi bir sol bek alınabilir diye düşünüyorum. Daha böyle ayakları yere sağlam basan. Yani sakatsız geçirebilecek kimler olabilir diye bir bakmak lazım. Ya bu kadar uzun sakatlık bütün büyük takımlarda herhalde en az Galatasaray'da yaşanmıştır diye düşünüyorum. Efendim? Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta oluyor yani böyle şeyler.
3: Hocam siz savunmayı söyleyince ben Karagümrük maçını hatırlatmak istiyorum izleyicilere. Karagümrük o dönem işte 25 ya 26. haftaydı. Fenerbahçe ilk mağlubiyetini tattıran takımdı. Olimpiyatta 2-0 öne geçti. Fenerbahçe ikinci yarıya siz söyleyince aklım. Yani sağ bekte Levent, stoperde İTF'e, partneri ya Çağlar ya Osterwolde, sol bekte Mert Müllür. Böyle bir savunma sezon içinde zaten sahip oluyorsan bir maçta sezonu şampiyon tamamlayamazsın. Bakmadım Kerem ama ben Fenerbahçe'nin ligi Galatasaray'la muhtemelen aynı gol sayısında bitirmiş olabilir. Yani forvet problemi yaşamasına rağmen ama Uğurcan Ederson farkı da yani. Takım savunması farkı da Skriniar dışında güven veren bir isim bile yoktu. Ama burada ama İsmail Kartal olsaydı Aykut Kocaman, zaten Aziz Yıldırım geldi. Hakan Safi de transfer konusunda üst perdeden konuşuyordu diyelim. Ben Fenerbahçe'nin yani mevcut düzeninde korunması gerek. Yani eldeki mevcut kadro Kerem 2-3 nokta atış takviyeyle gayet şampiyonla oynar. Yani mesela sağ bekinde Semedo varsa kazanacaksın. Ederson'un ücretini ödemeye devam ediyorsan, Livogaç'ın ücretini ödemeye devam ediyorsan belki o kalecilerden birini kazanmaya çalışacaksın. Nihayetinde milli takım görmüş. Hele ki zaten Ederson'un seviyesi bambaşkaydı. Sol bekte Brown'un da ben yani bazı temel eksikleri var ama temposu iyi. Üçlü oynasanız iş yapılacak, hani böyle kanat bek gibi kullanabilir.
2: Yani ben de böyle gitgellerdeyim onunla alakalı.
3: Kullanabilirsiniz ama hani olmazsa olmaz hocamla benim fikrim stoper takviyesi. Çünkü ben artık Çağlar'ın çok B planında olmaması gerektiğini düşünüyorum. Zaten milli takıma çok önemli.
2: Kulübende olabilir Çağlar.
3: Orada olabilir. Da şüpheliyim hocam.
2: Onda
3: yani
2: da mı şüphelisin?
3: Yani şöyle, Osterwolde ile Skriniar'ın ilk alternatif Çağlar'dı. Bir stoper alacaksın, orada senin jokerin Osterwolde olacak.
2: Hatta ilk 11 Çağlar'dı yani. Osterwolde'yi sonradan düşünüyorlardı yani. He,

0: Sol kanat olarak da herhalde Kerem'in yerine düşünür ya da Kerem'in yanına. Şimdi bir kere Nene olmaz, onu söyleyeyim ben. Sağ tarafta şimdi Asensio'yu nerede kullanacak?
1: Hocanın Kaba. Son döneminde kanat oyuncularının profili çok farklıydı. Yani Tadiç ve İrfan Can'dan bahsediyorum. Topla daha sakin, oyunu çevirebilen, yönünü değiştirebilen, skor katkısı verebilen tipte oyunculardı. Ama oyunun bütününe bu futbolcuların varlığı pozitif yansıyordu. Misal rakip alana yerleştiğinde Tadiç genelde doğru tercihi bulur. Basit top kaybı yapmaz. İrfan Can aynı şekilde. Fenerbahçe'nin elindeki kanat oyuncularına baktığımızda Kerem, Musaba, Nene, bunların hiçbiri teknik becerisiyle ve sakinliği, oyun görüşüyle öne çıkan isimler değil. Kötü oyuncular değil. Özellikle Kerem'i diğer ikisinden biraz ayırmak lazım. Ama o sakinlikleri yok. Hoca bence bir tane daha oyun görüşü daha üst seviye bir kanat oyuncusuna ihtiyaç duyuyordur. Elinden gelse, mümkün olsa iki oyuncu da isteyebilir.
2: Peki şunu soralım Kerem, sesli düşünelim. Asensio'yu kullanmaz mı İrfan Can'ı kullandığı gibi?
1: Kullanabilir.
2: İrfan Can'ı 3 sene önce hatırla çok iyi kullanmıştı sağ önde takımın. Tadiç de keza iyi kullanmıştı ama orada tabii Tadiç'le Ferdi
1: arasında bir uyum da vardı. Orada da kullandığı oyuncu misal Şimanski'ydi. Şimanski de tipik bir 10 numara değil ama fiziksel olarak güçlü.
0: Birbirine benzeyen çok oyuncular vardı. Oyuncuydu. Aynı tip oyuncular hepsi birbirine evet. Benziyor. Dediğin doğru.
1: Asensio'da da mesela o çalışkanlık yok. Ama tabii Şimanski'den çok daha üstün bir oyuncu. O ayrı bir konu.
0: Gençler Birliği'nde görev yaptığımız dönemde Mehmet Hoca, Şifo Mehmet, Mehmet Özdilek o zaman daha yeniydi İrfan Can Kahveci. Ve kanat değil de devamlı 10 numara pozisyonda oynuyordu. Orta sahada. Top çeviren forvet arkası, hani boşluk bulduğu zaman girip gol atan çok yetenekli bir oyuncuydu. Hani ben halen daha kanat nasıl oynar diye düşünüyorum. Tam kanat oyuncusu olduğunu düşünmüyorum. Tadiç de düşündüğüm gibi. Yani o da kanat değil tam anlamıyla. O da 8-10 oynayabilen, daha doğrusu 10 sonrasında 8 oynayabilen bir oyuncu pozisyonda. Hani yönlendiren, hani böyle git gel yapacak bir pozisyonda değil. Hani böyle çok süratli Elbilal Beşiktaş'taki nasıl ne kanatsa ne forvetse onlar gibi ama tipik bir orta saha oyuncusu. Öne oynayan, ön baskıda hocam, forvet arkası oynayan devamlık, Tadiç.
2: Devamlık problemi bence İrfan Can'ın A sınıf. İyi oyuncu ama çok daha iyi oyuncu olabilirdi İrfan Can. Bunu niye söylüyorum? İşte 2020'de Başakşehir şampiyon olurken İrfan Can kadrosundaydı. Hı hı. 2021'de Fenerbahçe'ye evet. Geldi. Oyun içindeki o devamlılık bence onu merkezden alıyor. Şimdi merkezde oynatacağınız oyuncuda o dalgınlık olduğu zaman oradan delinmeniz daha problem. Biraz kenarlarda o eforunu ayarlayabilir.
1: İsmail fiziksel bir sertlik de istiyor merkez.
2: İsmail Kartal'ın son döneminde çok iyi çalıştı ama Kerem. Mesela ben bir Adana Demir maçı hatırlıyorum. Taç çizgisinde adamı geçmişti böyle sahanın dışına çıkıp. Yani fiziksel olarak iyiydi. O sezonu zaten sonunda sakatlık yaşadı. Sonra Mourinho geldi. Mourinho'nun da sistemi olmayınca Tedesco'yla da olmadı zaten. Kasımpaşa da işi değildi hocam bu arada. Onu da söyleyelim. Evet. Ben Kasımpaşa maçlarını olabildiğince takip etmeye çalıştım.
1: Birçok kişi beğendiğini söylüyor.
2: Ben tam tersi. Ben Benedicek sanırım doğru telaffuz ettim.
1: Benedicek.
2: Ön taraftaki oyuncu kümede tuttu Kasımpaşa. Yani evet. İrfan Can değil. Baktığımızda zaten milli takımda da Montelli ilk iki ya maç biri, kullanmadı.
1: Biri İrfan Can 28 yaşındaydı o dönem. 31 yaşına basacak Temmuz'da.
2: Ya daha doğru ifadeyle şu Kerem. O tempo sanki her yaş aldıkça biraz daha geri gitme ihtimali var. Yani evet. o sinyali vermiyor.
0: Bu saatten bize. Sonra nerede oynamalı ona bakmak lazım. Bu saatten tabii. Sonra İrfan Can orta sahada oynamalı. Zaten normalde orijini orta saha 8-10 pozisyonda oynayan bir futbolcu.
1: Ama enerjisi hocam düşük bir oyuncu.
0: Enerjisi düşük zaten. İşte ondan dolayı orta saha diyorum ya çok fazla. Hani
1: tam tersi
0: ileriye
1: daha mantıklı değil mi? Üç tane mesela enerjik orta sahan olur. Hocanın takımında İsmail Kartal'ın takımında. 3 enerjik orta saha vardı. Hı hı. Yani 10 numara gibi kullandığı oyuncu da Şimanski'ydi. Oyuncunun en büyük artısı enerjisi ve çalışkanlığıydı.
0: Doğru.
1: Oraya İrfan Can gibi bir profili yerleştirmek. Zaten 11 oyuncusu olma ihtimali bence sıfıra yakın ama. Hı hı. Biraz düşürmez mi? Yani kanatta oynadığınız zaman merkeziniz sağlamsa biraz daha özgürlük alanı olabiliyor sanki oyuncular.
0: Merkez izlerken 4-2-4-1 oynarsan daha farklı. 4-2-3-1 oynarsan ona göre evet. Daha sağlam olur. Hani 4-2-3-1'de kanat oynarsa o zaman daha rahat olursa ama 4-1-4-1'de git gelir daha çok yapman gerekiyor evet. Orada. O yüzden İrfan Can olmaz. İrfan Can yaşı da 31 olduğu için artık bu saatten sonra çok yetenekli. Daha ortalara falan çekerlerse ki çekeceklerini şimdi Asensio var orada, Taliska var nasıl yaparlar bilmiyorum. Ama bu saatten sonra performansı eskisi gibi olur mu? çok fazla düşünülmeyeceği için olmaz.

0: O yüzden oynayabileceği bir yerde daha çok verim gösterebilir.
1: Talisca oynaması Kerem, onu soralım. Çünkü bu neden biliyor musun? Talisca dediğimiz oyuncu oynarsa 20+20 gol banko bir kere. Yani gol garantisi olan bir oyuncu ama
2: oyun gücüne darbe onun varlığı.
1: Yani İsmail Kartal şimdi demin güzel ifade etti hocam, aslında Kerem hatırlattı. Szymański'yi kullandı.
2: Evet.
1: Yoksa Szymański Talisca'dan yetenekli demezsin ama Talisca'dan daha çok mücadele ediyor. Ve İsmail Kartal'ın sistemini de işletti Szymański baktığımız zaman. Ya Vedat Muriç bir önceki dönemi İsmail Kartal'ın, Ceko, onun öncesi Serdar Dursun'u ısrarla oynattığını düşündüğümüzde Vedat Muriç İsmail Kartal'ın takımında gayet ideal bir forvet tiplemesi olacak, o gerçek. Kante Gündüz'ü gibi bir de İsmail Yüksel ekleyelim. Ha, belki Fred'in de kalmasını isteyecek, yoksa Fred başka bir hocayla muhtemelen çoktan ayrıldı gözüyle bakardık. Ama İsmail Kartal dönemi en Fenerbahçe'de verimli olduğu dönemdi. Ben biraz hani Fenerbahçe'nin olabildiğince eldeki mevcutlardan bir şekilde örnek vereyim. Dünkü maç mesela iyi oynadı bence. Mert Müldür de keza İsmail Kartal döneminde zaten transfer edilmiş bir oyuncuydu. Mevcutlardan bir şekilde yararlanmaya çalışacak ama olmazsa olmazsak ve benim nazarımda muhakkak Skriniar'a bir partner stoper.
0: O %100 ya. O %100 gerekiyor.
1: Şart, hani Osvaldo'yu belki sol bek'e de kaydırabilirsiniz. O da bir opsiyondur yani. Brown kadar oynar bence. Artı tabii ilerideki kurgulamaya bakalım nasıl yapacak hoca.
0: Şimdi sol kanattan bahsettiniz.
1: Talisca, Asensio, İrfan Can üzerinde.
0: Şimdi
1: Kerem,
0: sol kanat.
1: Kerem, Nene, Mustafa var. Bayağı oyuncu var aslında baktığında Fenerbahçe'de.
0: Bana göre Kerem, bakın ben Kerem'i çok beğenen bir oyuncuyum aslında. Beğeniyorum. Yerinde oynatıldığı zaman. Şimdi şöyle bir şey. Takım olamadı bir türlü Fenerbahçe. Tam anlamıyla. Orta saha devamlı değişiyor. İşte Asensio sakatlandı. Forvet'te kimler gitti? El Nesri gitti devre arasında.
2: Duran gitti.
0: Sıdiki Şerif geldi. Şimdi öyle bir planlama yapılmış ki o da senin kanatlarını etkiliyor. Çok fazla Nene var. Nene bir kere Fenerbahçe'nin ikinci oyuncusudur her zaman. Birinci oyuncusu olma ihtimali yoktur. Bakın performansı ne olursa olsun zayıf. Elanga diye bir oyuncu vardı bugün İsveç'te. Seyrettiniz mi?
2: Evet.
0: Nasıl gidip geliyor mesela? Muhteşem değil mi? Newcastle oyuncusu. Diomen de var.
1: O bir bilindik oyuncular hocam onlar.
0: Şimdi bilindik olsa. Oyuncular da işte kanat
2: Diomen
0: onlar.
2: Diomen de şu an
0: Diomen'de biliyorsun
2: 100 milyon euro.
0: 100 milyon euro şu an mesela. Evet. İşte 19 yaşındaki adamların özelliklerinden bahsediyorum. Eski Babel'den bahsedelim ya da gidip gelen. Örnek mesela kanat oyuncusu. Şimdi Kerem de bir kanat oyuncusu. Benim beğendim ama Kerem'in önü, sağı, arkası hep sıkıntılıydı. Hep problemliydi. Kerem bazından bakıyorum ben. Şimdi sol açık konuştuk ya. Hocanın üçüncü istediği oyuncu bazında konuşuyoruz. Kerem olur mu olur? Musamma da bence kesinlikle birinci oyuncusu değil Fenerbahçe.
1: Ama kulübede ne olur?
0: Kulübede olur. Kerem olur mu? Olur. Olur ama Fenerbahçe taraftarı ona ne kadar sabır gösterecek? Özellikle bu Dünya Kupası'ndan sonra. Ha? Ben yine de kızmıyorum. Söylüyorum. Dünya Kupası'nda da onun suçu yoktu. Evet. Yani bana kızabilirler belki ama kesinlikle değil de onu oynatan da forvette diyorum. Kanat oynasa, böyle oynasa istediğinizi söyleyin. Örnek.
1: O duygusal kırılganlığı mı diyeceğiz? Gel gitleri mi? Kerem bende hiç kulübe oyuncusu olabilecekmiş izlenim vermiyor bu arada. Kerem Adaş'ın yani. Kerem Aktürkoğlu bence muhakkak oynaması gerek. Ben Kerem her şeye rağmen beğeniyorum. Yani alamet farikası bir kere. Tuncay Şanlı'ya çok benzettim. Oyun stilleri benzemese de. Ceza sahası dışında top bir şekilde geliyor Kerem'e. Yani orada buluyor böyle çok kolay
0: gol. Şansı var. Top şansı var. Evet.
1: Boş kaleye golü evet. Çok vardır. İzleyiciler hatırlasın. Ederson'un golü olmasa Rize Spor'a Fenerbahçe lider yapan gol attı. O boş kaleye yuvarladı. Kerem attı golü. Sonunda Fenerbahçe golü yiyince 2-2 bitti maç. Yani skor ki zaten sezonda sanırım +20 golle bitirdi gol asist toplamında yine.
0: Son bir de Tedesco'ya rağmen onu da konuşmak lazım. Ama, bazı maçlarda ama oynatmadı hocam, kendisini gol ihtiyacı olduğu zamanlarda.
1: Defoları şöyle var. Birincisi Galatasaray'da da hani yakından takip ettiğim için söyleyeyim. Keza milli takım. Bir kere Kerem sol açık oynadığında sol bekler ciddi problem yaşıyor. Yani çok öyle savunma yardımı yapmayı seven bir ön taraf oyuncusu değil. Artı bence artık günümüz futbolun en zor mevkisi kenar forvet. Kenar forvetlerde çok keskin düşüşler oluyor işte. Ben son bir yıldır o düşüş eğrisine girdiğini düşünüyorum. Yani son yıllarda da hani Avrupa futbolunda var mı Kerem? Yani ben Salah dışında böyle hatırlamıyorum uzun süre onu stabil koruyan. En basit örnek işte Sterling'leri falan düşün Guardiola dönemi. Hep değişti oyuncular. Tabii. Şimdi Doku var mesela baktığında. Doku hala devam edecek ama biraz pozisyon olarak hocam bence Beşiktaş'tan pay biçelim. Şampiyonluk sezonu bir Gezal'ların vardı. Gezal'ların şampiyonluk sezonu sonrası o bölgede hiç istikrar olmadı mesela. Geçen sene de.
0: Evet bakalım. Doğru. Yani
1: biraz zor mevki. Oradaki
0: biraz zor mevki ama

0: sistem de çok önemli orada. Mesela 4-2-3-1 oynadığın zaman arkanda iki kişiyle daha rahat gibi görünür, aslında öyle değil. 4-1-4-1 de senin yanında bir tane Tadiç gibi bir adam olduğu zaman.
1: Ama hocam
0: örnek
1: şimdi,
0: mesela
1: şimdi
0: yakın birbirine oynadığın pozisyonlarda sol bek, forvet, yanındaki 4-1-4-1'in 8-10 pozisyonda oynayan adam yakın oynuyorsanız Kerem'de sıkıntı yoktur. Ama uzak oynarlarsa tek başına Kerem'de sıkıntı var. Açık alanda Kerem'de sıkıntı yok. Kapalı alanlarda Kerem'de sıkıntı var. Hani böyle şeyler aslında sadece Kerem üzerinden gitmemek lazım.
2: İsmail Hoca da biraz daha kapalı alana hücum edecek bir takım
0: istiyor.
2: Yaratmak isteyecek.
0: Onda da kreatif oyuncular tam anlamıyla. Ya ama her zaman kadronuzda olması gereken bir futbolcu Kerem. Ben ondan yanayım. Yani Kerem'i beğenen insanlardan bir tanesiyim. Onu söyleyeyim.
1: Ya hocam şöyle, yani 99 puanlı takımı hep iyi hatırlanması belki İsmail Kartal'ın 4. kez Fenerbahçe'ye hoca olmasına vesile oldu. O takımı ister istemez şimdi düşüneceğiz ama 3 sene geçtiğini hatırlatalım yani. 3 sene önceki futbol, ön taraf 37'lik Dzeko, arkası 35'lik Tadiç, İrfan Can, hani şu an olmaz o, hani başka oyunculardan da olmaz. Yani biraz artık iş çabuk istiyor ama demin Kerem güzel özetledi. Musaba'da, Nene'de çok o İsmail Kartal'ın son, ben Pereira'dan devraldığı takımı da hatırlayın. Mert Hakan, İrfan Can, yine böyle topun kıymetini bilen oyuncular da ısrar etmeye çalışıyordu.
2: Yani hoca ne yapmak istiyor diye düşündüğümüz vakit illaki o sezonu
1: düşünecek, bence alacak.
2: Yani biz de baz alıyoruz. O yüzden biraz da o mukayeseleri yapmak gerekiyor.
1: Bence mesela sol bek istemesinin sebebi İsmail Kartal'ın elinde iki dönemde Ferdi vardı. Şimdi Brown'da bir Ferdi.
2: En büyük sıkıntı ne biliyor musun? Yani Tadiç, Ferdi gibi oyunu hükmeden, topun sende kalmasını sağlayan, biri tempoyu belirleyen, biri belki de ligin mevcut en zeki oyuncusu olan iki futbolcuyu bir araya getirmesi Fenerbahçe'nin çok düşük bir ihtimal. Çok düşük yani.
1: Doğru. Tadiç solak değil miydi?
2: Evet.
1: Ferdi sağ, o da çok uyumdu yani. Şimdi mesela milli takımda onun handikapını çekiyoruz. Ferdi ters ayak, Kenan ters ayak. Sol taraf bazen çok tıkanıyor mesela. Fenerbahçe'nin o anlamda şansı olmuştu Ferdi Tadiç ikilisi. Tam oyun aklıydı. Bakalım göreceğiz, ama hani nihayetinde Aziz Yıldırım kendisine güvendi. Ben hala ısrarlıyım yani, biraz yabancı teknik adamlardan farklı olarak bir yerli teknik direktör eldeki mevcutları da kazanmaya çalışacak. Yani yerli teknik adamların biraz da farkı o. Örnek en sondan Fatih Tekke hatırlayalım. Ozan Tufan'ın kazanmasını bildi. Mustafa Eskeleç'i bence büyük takım oyuncusu yaptı. Baktığında Fatih Tekke öncesi daha böyle Anadolu takımlarında, Gaziantep, Malatya, yani daha mevkisi belli olmayan bir, ondan iyi bir joker yaptı. Yine jokerleri olacaktır yani, yerli teknik adamların zaten böyle denemeleri var. Okan Hoca onu Galatasaray'da fazlasıyla gösterdi baktığımızda.
2: Vedat Mur için açıklamaları var. Yeniden Fenerbahçe'ye döndü Kosovalı futbolcu. Sözleşmeyi imzaladıktan sonra duygularını ilk kez kulüp televizyonuyla paylaştı. Bakalım Vedat neler söylemiş.
3: Öncelikle sizleri çok özlemişim, bu taraftarlar, herkesi çok özlemişim. Bu formayı tekrar bana layık gören sevgili başkanımıza, Oğuz hocama, sevgili hocamız İsmail hocaya ve bütün değerli Fenerbahçe taraftarına canı gönülden teşekkür ederim. Hiçbir zaman mücadeleden, bu arma için mücadeleden, savaştan kaçmayacağıma emin olabilirsiniz. Bu formaya her zaman olduğum gibi tekrar layık olacağımı şimdiden söyleyebilirim. Hepinize çok teşekkür ederim.
2: Kısa bir açıklama Vedat Muriç'ten. Fenerbahçe için savaştan kaçmayacağımı emin olun diyor. Karakteriyle aslında, adanmışlığıyla her zaman dikkatimizi çekiyordu. Türkiye'den uzak olduğunda bile onu hep takip ettik. Gözümüz üstündeydi. Hı-hı. İçimizden biri gibi görüyoruz. O ayrı bir konu zaten Vedat'ı. Onun katılımını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir santrfor daha Fenerbahçe belki kadrosuna katacak. Nasıl bir profil olmalı? Vedat'la rekabet anlamında soruyorum bunu.
0: Şimdi her zaman şunu söylüyorduk. Yani büyük takımların aslında çift forvete dönme zamanı geldiğini düşünüyorum ben. Çok uzun zamandır çift forvet oynamıyor. Genelde 4-1-4-1, 4-2-3-1 ile gidiyorlar ama Vedat Muriç gibi bir adamın olduğu zaman yanında, eskiden Fenerbahçe'de bir Moldova vardı, hatırlar mısınız?
2: Evet.
0: Çok iyiydi.
2: Rumen oyuncu.
0: En kötü zamanda 17 tane gol atmıştı Fenerbahçe'nin. Rumen oyuncu.
2: Ama çift forveti hocam, yani dünyadaki hiçbir büyük takım neredeyse tercih etmiyor.
0: Tercih etmiyorlar.
2: Çünkü
0: artık.
2: Çünkü orta sahayı kontrol etmen zor oluyor.
0: Peki Türkiye Ligi'nde yapamaz mısın onu? Bence yaparsın büyük takım olarak. Yani bunu alacağın futbolcuya da bağlı. O ayrı. Gerideki oyuncular ama şu anda Fenerbahçe'de yani orta saha
2: olması lazım sanki büyük takımsan. İki tane hem baskı yapabilecek hem toplu oynama becerisi yüksek. Bir tanesi en azından dripling yapacak, araya bırakacak tipte oyuncuya ihtiyaç duyarsın. Mesela Vedat ağır bir oyuncu. Yani Vedat'la çok müthiş bir baskı da yapamazsın aslında.
1: Hocam siz şimdi konuşunca ben düşündüm. Hı. En son çift forvetli şampiyon. Dembaba Crivelli ama çok pandemi sezonunda. Başakşehir, evet. Başakşehir farklı. Bir Beşiktaş aklıma geldi. Cenk Tosun mesela, Mario Gomez'si olmadı. Hı hı. Abubakar da oldu. Sebebi Cenk'in de Abubakar'ın da yaş olarak tam ideal yaşlar. Şimdi 32 yaşına gelmiş Vedat'la yapacağın çift forvet biraz riskli olabilir yani. Yaş olarak böyle 26-27'lik iki oyuncuyu yakalında muhtemelen öyleydi. Abubakar'la Cenk Tosun çünkü ondan sonra bayağı kariyeri oldu.
2: Evet.
1: Hani kolay değil büyük takımda.
0: Şimdi Vegors'u düşün mesela, ben Vedat Muriç'i ona benzetiyorum. Onun daha golcüsü. Vegors'u arıyordu.
1: Stil olarak
0: benziyor. Onun yanına da işte böyle daha kısa boylu, hani Avrupa'dan örnek vereyim. Bir Alexis Sanchez gibi örnek mesela. Daha kısa boylu, daha çabuk. Birisi pivot. Hani bunun gibi futbolcular birbirini tamamlar. Çok iyi olur. Vedat Muriç'in yanına bence öyle bir tane forvet alacaklarsa almaları gerektiğine inanıyorum ben. Ha, oynarlar oynamazlar, o ayrı bir konu. Ama her zaman iş yapar büyük takımlarda. Üçlü sisteme de set oyunu oynadığın zaman normalde 3-4-1-2'de her zaman iş yaparsınız. Çift forvete döndüğünüzde içeride özellikle. İç sahadaki maçlarda. O yüzden ben de diyorum ki yine de geleceğim konuyu Kerem'e getireceğim. Kerem gibi adamların işte böyle çift forvet oynadığın zamanlarda, set oyunu olduğun zamanlarda hani daha sıfıra girebilecek o çabukluğu olan daha kreatif bir tane futbolcu daha alabilirler. Demin de söylediğin gibi hani sol bekte Ferdi sağ ayaklı, Tadiç gibi dedin ya. Şu anda herhalde Asensio ile Talisca'yı o şekilde kullanabileceklerini düşünüyorum ben. Gerisinde de zaten bir Kante var. Şimdi Fred'in ne olduğunu bilmiyoruz ama gidecek mi? İsmail var. Çok iyi bir orta sahası var aslında.
1: Genduzi
0: var. Hani böyle toparlayacak. Bir tane sol stoper, sol bek geldiği zaman o zaman sol kanadın ve sağ kanadın Semedo ile beraber çok iyi iş yapar Fenerbahçe'de. Hani birbirine o dişler tamamlaması gerekiyor. Sadece Vedat Muriç'le de olmaz o iş. Onu da söyleyeyim ben. Olmaz. İki tane aynı stil neredeyse sizdeki Şerif'le. O daha farklı. Biri golcü, biri tecrübesiz. Daha zamanı var. Ama dediğim gibi kanat oyuncusu Musava kesinlikle ikinci kulübede oyuncu olur. Kerem hiçbir zaman ben kulübe oyuncusu senin dediğin gibi gelmiyor aklıma.
1: Oynar.
0: Ama önü, sağ, solu, arkası iyi olduktan sonra Kerem'in de oynayacağını düşünüyorum ben. Yani.
2: Vedat'la ilgili beklentimizi nasıl ayarlamalıyız Mehmet Özcan?
1: 6 sene geçtiğini hatırlayacağız. Artı 30 yaşında, artık 32 yaşında o tarz size'lı oyuncularda yaşta bazen handikap olabiliyor. Ceko çok ekstrem örnekti. Ama nihayetinde Fenerbahçe'nin elinde Kerem, Talisca, Asensio gibi skor garantili oyuncular olduğu için hani Vedat Muriç muhakkak onları iyi servis yapacaktır. Artı İsmail Kartal'ın da Serdar Dursun ve Ceko'dan maksimum katkı aldığımı düşündüğümüzde bence Vedat'tan da maksimum katkı alacaktır. Biraz tabii Fenerbahçe'nin 12 senedir şampiyon olamamanın getirdiği bir durum da var. İşte Aziz Yıldırım'ın başkanlar rekoruyla seçilmesi, İsmail Kartal'ın 4. kez hoca olması, artı Fenerbahçe'deki Ceko öncesi son başarılı forvetli Vedat Muriç. Hatta Rize Spor'dan 3-4 milyon euroya alınıp bayağı iyi paraya Lazio'ya satılmıştı. Yani bir karlı satış da olmuş Fenerbahçe açısından. Yani hep bu geçmişe bir özlem var Fenerbahçe'de. İşin o noktası da var. Ha, alabiliyorsan tabii Vedat'tan daha iyi bir forvet bence alabilirsin. Yani sonuçta ligde forvetteki o zenginlik, o lüks Galatasaray'ın meyvesini çok yedi. Batu Şah'ı Icardi varken ligde Osimhen aldı. Tekrar o serisine devam etti. Bu da gerçek yani. İşin Avrupa Lig maratonunda sakatlık var. Hocamın dediği gibi çift forvet oynayabilme durumum var oyun içinde. Ki Batu Şah'ı Ceko'yla ara ara oynamıştı. Hatırlıyorum İsmail Kartal ki Batu Şah'ı da bayağı skor katkısı yapıp sonra Galatasaray'a transfer olmuş. Şimdi Çorum'da izleyeceğiz.
0: Mehmet şunu da örnek vereyim. Ben oynadığım dönemlerde Anadolu'da özellikle hep 10 numara oynadım ben. Çok uzun yıllar. Ve bizim zamanımızda 3-4-1-2 idi. Ben o çift forvetin arkasında oynuyordum ve çok başarılıydım. Neden? Çünkü devamlı alan açıyorlardı bana. Orada oynayan oyuncu aslında çok önemli. Talisca, Asensio oralarda bir tanesi oynasa örnek mesela, ama tabii şu an oynatamazlar şu anki hani Talisca'nın, Asensio'nun.
1: Talisca şu an hocam orayı erör verdirir.
0: Erör verdirir ama Asensio oynatır mesela. Asensio oynar. Ama oynatır mı Fenerbahçe o sistemi? İsmail Kartal oynatmaz diye düşünüyorum. Fakat bizim zamanımızda dediğim gibi o çift forvet 3-4-1-2'ye dönüldüğü zaman gerideki oyuncuların stop

0: haberlerin, o sarkık libaların çok çabuk olması gerekiyordu. Şu anda o eski çabukluklar kalmadı tabii ki de.
1: Evet.
0: Öyle tecrübeli, hem çabuk hem tecrübeli adam bulamıyorsun artık. O yüzden dörtlü sistemde kalındı. Yetenekler azalıyor. Tamamen robotlaştı artık futbol. Makineye döndü. Makineleşti. Artık seyir zevki iyi olan futbolculara da biraz yönlendirilmek gerekiyor bence. Gittikçe de kötüye gidiyor futbol. O yüzden sistemsel bazda ilerlemektense birazcık da kreatif oyuncularla takımlar artık çoğaltılmalı ve tribün zevki çoğaltılmalı diye düşünüyorum. Yoksa gittikçe de gerçekten dünya futbolu kötüye gidiyor ya. Çok kötüye gidiyor ya. Zevk almıyoruz ya. Eski seyrettiğimiz o bireysel futbolcular bulamıyoruz artık. Hani diyoruz ya kreatif oyuncu işte Fenerbahçe için. Vedat Muriç'i kenardan içeri girecek ya da iyi ortalar yapacak yetenekleriyle. 18 içinde golle buruşturacak ama
1: daha robotik bir oyun var artık fiziksel
0: robotik
1: olarak.
0: Robotik yani fiziksel olarak. Yok 12 kilometre koştu
1: tempolu
0: mu?
1: Tempolu oyuncular.
0: 13 kilometre koştu mu? Ya hem 12 kilometre koşacak hem çok şey bekleyeceksin. Gol atacak, attıracak, top kapacak. Ya bu nedir? Hani gittikçe de kötüye gidiyoruz. O yüzden bence artık yavaş yavaş hani dönmeli falan demiyorum ama bu dengeyi çok iyi kurarak bir kadro yapılabilir. Hem Fener hem Galatasaray hem Beşiktaş için. Avrupa'da bu şekilde daha çok başarılı olunabilir diye düşünüyorum.
2: Hocam öyle bir oyuncu anlattı ki aklım olsun. O yüzden 75 milyon euro işte.
0: Evet.
2: 12-13 kilometre koşup o golleri de atıyorsam o değeri
0: zaten ulaşıyorsun. Zaten ekstra oluyorsun o zaman da. Ya da Messi gibi 5 kilometre koşup dünyanın en iyi futbolcusu oluyorsun. Yani o da ayrı bir konu. 6 kilometre koşup. Onu da herkes olamaz tabii. Ama Osimhen tabii ki çok önemli bir değer. O da söylememiz gereken bir
1: galiba
0: şey.
1: Galiba hala dünyanın en iyi futbolcusu.
2: Messi mi? Hala aynı.
1: Evet.
0: Onu en son Thierry Henry söyledi zaten. Pardon, özür diliyorum. Kim söyledi onu? Ronaldo. Nazario.
1: Dedi gerçek
0: ki, artık saklamaktan bitsin artık. Saklamayalım. Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu artık dedi. 3 tane gol attıktan sonra. Ha bu tartışılır herkes için ama tartışmaya benim için de kapalıdır o.
1: Kapalı.
0: Evet.
1: Evet. Messi'yi tartışmayacak 3 kişi olarak.
0: Evet, aynen
1: toplandık.
0: Öyle.
2: Messi'ciyiz hocam.
1: Evet.
0: Sabaha kadar Messi'ciyiz.
1: Evet. Ve
2: üzüldüm ya o kariyer bir Türkiye'ye rakip olamadı. Hem milli bas hem de kulüp bazında hocam. Barcelona PSG ile de karşılaşmadı. Arjantin'le de. Ben isterdim aslında yani, turnuvada bir Arjantin'le karşılaşmadı.
0: Ya geçen 4'teydi ya maç. Cezayir maçı. Ya sadece Messi'yi seyretmek için oturdum.
1: Bu arada Furkan Bozoğlu kendisi çok büyük bir Cristiano Ronaldo'cudur.
0: Çok üzüldüm.
1: Çok nadir kötü özelliklerinden birisidir. Hatta başka bir kötü özelliğini tanımıyorum.
0: Yani sevgili ben de şok oldum yani Furkan gibi futbolu bilen bir kardeşimizin.
1: Çok iyi arkadaşımdır yani. Ama kulağıma diyor ki ben de artık Messi'nin en büyük olduğunu kabul ediyorum.
0: Tamam o zaman. Evet. O zaman tamam Furkan.
1: Yani son dönemde de Cristiano Ronaldo'culuktan istifasını veren çok sayıda insan tanıyorum.
0: Icardi ve Galatasaray, Ronaldo ve Portekiz gibi
2: çok benzetiyoruz vallahi ya. Yani. Evet. Bakalım ikinci maç ne olacak Portekiz'in, orada biliyorsun takım içi başladı artık sesler. Tabii. Çatlak sesler.
1: Evet.
0: Bu arada Messi en son maça çıktığında bütün takım pembe krampon giyiyor.
1: Messi beyaz
0: giyiyor. Ya herkes belki yüzünden göremez, ayaklarından tanır diye direkt topu ona atabilmek için. Ya çok ilginç bir şey ya. Ha neler düşünüyorlar artık yani. Sırf
2: hocam,
0: Messi'yi oynatabilmek.
2: Çok iyi detay yakaladın.
0: Çok iyi bir detay. Müthiş bir detay. Nereden, kimin aklına gelmiş ya? Şeytanın aklına gelmez.
2: Bir tane daha attı bu arada değil mi? Offside sayıldı maçın başında.
1: Maçın başında evet.
0: Çok güzel gol attı.
2: O gol de güzeldi. Evet. Yakın köşeye.
0: Çok güzel gol attı.
2: Onu da hatırla, Maradona zamanında göstermişti Harry Kane'e.
0: Onun normal golü yok mu zaten?
2: Yakın köşeye attı.
1: Pek çok insan zaten Fransa'dan, İspanya'dan şampiyonluk bekliyor. Ben 2 sene önce de Arjantinli olacağını düşünüyordum.
2: Ben hala Fransa diyorum. Ben Fransa diyorum.
1: Bakalım.
0: Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Brezilya'da es geçmeyin lütfen.
2: Öyle mi diyorsun?
0: Kesinlikle. Ben seyrettim hepsini. Çok iyi biliyorum. Brezilya kesinlikle, Ancelotti de çok iyi bir defans yaptırıyor. Onu da söyleyeyim. En büyük sıkıntıları oydu. Ama çok koşuyor takım.
1: Messi deyince bir anda konu değişti. Olabilir. Doğal. Ama biz Beşiktaş'ta ayrılık ihtimalleri üzerine konuşalım biraz. Messi'den Wilfred Ndidi, Rashica ve Erhan Ekimoğlu'na geçiş yapmak kolay olmayacak. Ama bunu yapmamız gerekiyor. Bu üç oyuncuya da teklifler gelmeye başladı sevgili seyirciler. Hem Mustafa Erhan, hem Rashica, hem Ndidi için haberimizi izleyelim. Beşiktaş'ın durumunu tartışacağız.
3: Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta ayrılma ihtimali olan oyuncularla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. siyah beyazlı ekipte Wilfred Ndidi, Milot Rashica ve Mustafa Erhan Ekimoğlu'nun geleceği merak konusu olurken bu

0: isimlere gelen teklifler de netleşmeye başladı. Orta sahada Vincenzo Italiano'nun planlamasında yer almayan isimlerden biri olan Wilfred Ndidi'ye Suudi Arabistan'dan resmi teklifler ulaştı. Nijeryalı futbolcunun gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı ve kariyerine farklı bir ülkede devam etmeye sıcak baktığı öğrenildi.
1: Ndidi yerde karar, serbest vuruş.
0: Takımdan ayrılma ihtimali bulunan bir diğer isim ise Milot Rashica. Kosovalı kanat oyuncusuna gelen teklifin hem kulübün hem de oyuncu tarafının beklentilerini karşılamadığı belirtilirken, Rashica'nın kariyer planlaması doğrultusunda farklı seçenekleri değerlendirmek istediği ifade edildi. Genç futbolcu Mustafa Erhan Hekimoğlu'na da hem Süper Lig'den hem de Avrupa'dan ilgi olduğu öğrenilirken, oyuncunun gelişimini sürdürebileceği projeler masaya yatırılıyor. Hollanda ekibi Vitesse'nin 19 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ve bu doğrultuda Beşiktaş'la temaslarını sürdürdüğü belirtildi. Taraflar arasındaki görüşmeler devam ederken, siyah-beyazlı yönetimin genç oyuncunun düzenli forma şansı bulabileceği bir projeye olumlu yaklaşabileceği ifade ediliyor. Beşiktaş'ta kamp dönemi öncesi hem kadro planlaması hem de transfer çalışmaları sürerken, söz konusu oyuncuların geleceğiyle ilgili kararların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
2: Ndidi, Rashica ve Mustafa için teklifler var. Ndidi ayrılığa sıcak bakıyor bildiğimiz kadarıyla. Rashica için gelen teklifi Beşiktaş yetersiz buldu. Vitesse, Hollanda kulübü ise Mustafa'yı kiralama düşüncesinde. Mustafa'ya üzülüyorum aslında hocam. Çünkü bence potansiyeli var oyuncunun. Ama gerek genelde kendi pozisyonunda oynayamaması aldığı kısıtlı sürelerde, gerekse bulduğu fırsatları çok değerlendirememesi sanki kıymetinin anlaşılamamasına da sebep oluyor. Tabii kendi performansı buna sebep. Ama Ndidi ve Rashica için diyecek bir şey yok. Yani ayrılmaları doğal gibi duruyor. Hoca zaten kesici değil, oyun kurucu 6 numara profillerini tercih ediyor. Ne dersiniz?
3: Ya şimdi Mustafa, ben aslında Oktay'a benzetiyorum Mustafa'yı. Derilioğlu. Ama onun gol atamayan versiyonu.
4: Uzun boylusu.
3: Uzun boylusu. Oktay da boyu fena ama onun uzun boylusu dediğin gibi.
4: O çok iyiydi.
3: Evet, Oktay farklıydı. Oktay hani sonuca gidiyordu direkt. Sonuca gidemiyor Mustafa. Bir türlü onu beceremediği için zaten taraftar sıkıntı yapıyor. Aslında şöyle bir şey var. Çok genç olduğu için Mustafa performans olarak çok şey yapmaya çalışıyor. Tecrübesizliğinden kaynaklı. Çok şey yapmaya çalışınca da çok yoruluyor kendini. Çok yoruyor ve sonuçta zaten son vuruşları çok ekstra olmadığı için oraya gidene kadar bir nefes darlığı çekiyor yani. Onu iyi ayarlaması lazım aslında. Yoksa ben Mustafa'dan uzun zamandır da umutluydum. Eğer Hollanda'da Vitesse, değil mi? Vitesse, evet, kulübü istiyorsa hemen gitsin. Hemen göndersinler. Kendisi için de iyi olur. Hem de pişerek gelir. Artık kiralık mı verecekler? Ya da satılık mı verecekler? Hiçbir fikrim yok.
4: Semih'le değişecekler. Semih döndü değil mi?
3: Semih dönecek. Evet. Şimdi hocanın oyun planına göre daha sert, daha böyle ayaklarına hakim bir 6 numara Ndidi. Ndidi'nin gitmesi hem Beşiktaş için iyi hem kendi için çok iyi olacak. Çünkü daha önceki dönemlerde orta saha oynayan işte Atiba tarzında zamanda bir Medel vardı mesela. Medel de çok iyiydi. Onlar tarzında bir ön libero bir türlü yakalayamadı. Eğer onu yakalayabilirse muhteşem olacak.
2: Bu arada şunu da söyleyeyim. Vitesse bir alt ligde şu anda.
3: Olsun, hiç fark etmez. Evet, evet. Hiç fark etmez. Gider orada, hani derler ya, okyanusta boğulacağına gidip derede şey olsun. Orada kral olur. 10 tane, 12 tane, 15 tane gol yani atar. Niye yapmasın?
2: 2023-24'te düşmüşler. Bu arada küçük bir kulüpte değildir yani.
4: Vitesse tamam, çok bir şey önemli bir kulüp. Şöyle mantıklı olur. Ben o tip oyuncuların, hücum oyuncuların hocam, Yunus'un Adana Demirspor'unu gözlemlediğim için söyleyeyim. Şampiyonla oynayan bir takımda olması bir alt kademede daha oyun ezberi açısından. Yani sonuçta Vitesse de Hollanda'nın en üst seviyeli yine çıkmaya çalışacak. 1,5 sene önce Solskjaer Kadıköy deplasmanı 11 çıkarttı Mustafa'yı kenar forvetlerine. Potansiyeli var. Solskjaer ısrar edecekti bence kalsaydı.
3: Peki sizce kenar mı forvet mi?
4: Forvet de, bu biraz hocam şeyden. Hani yok, kadroda nasıl yer bulursun?
3: Aynen onun gibi.
4: Immobile'yi kesemeyeceğin için 4-4-5-1 gibi oynayıp Yani Umut Bulut'u kullandığı gibi kullanmış Damız Hoca'nın. Yani koşturmuştu çok.
3: Bir de onun
4: var, mücadele ediyor.
3: Evet, kesinlikle o mücadele.

0: Mücadeleden dolayı çok yoruyor kendisini işte. Çok koşuyor. Çok mücadele ediyor. Bence ayarlayamıyorum. Onu da ayarlaması
1: kırılma
0: lazım.
1: Anlarında kırılma anlarında da gol kaçırıyor.
0: Bravo. Aynen öyle. Bir de şu var. Takım da çok iyi olmayınca bir yerde aslında avantajlı olur, dezavantajlı olur. Ona dezavantaj oldu.
1: Semih'e avantaj oldu.
0: Semih'e avantaj oldu, ona dezavantaj oldu. Doğru. Aradaki fark buydu. O yüzden Kayyari'ye gitti. Daha iyi yerlere gidebilir mi Mustafa? Daha iyi performans gösterse gidebilirdi. Hani bunu avantaja çeviremedi kendine. Onun için de büyük bir...
1: Ama yaş olarak hatırlatalım Kerem. Lütfen bak, Arda Ünye'nin alt yaşlardan takım arkadaşı Mustafa Erden Ekimoğlu. Biliyorum o jenerasyonun Arda ile birlikte ya 2006'lı ya 2007'li, yani çok genç. Onu söyleyelim. 2005'li değil eminim.
2: 2007'li.
1: Çok iyi hocam.
0: 19 hala. Vitesse'ye gitmesi hemen gitsin. Hemen gitsin. Söyleyeyim. Şimdi Semih döndüğü için. Semih'i kullanacak. Yani biliyor 20, zaten.
1: 21-22'li yaşlarda başka oyuncu olmuşsun Kerem Barda.
2: Utrecht'le ilgili de iddialar var.
0: Ve o şey diyorum, Utrecht'te çok iyi. O normalde şeyde Hollanda'nın birinci liginde.
2: Evet. Utrecht.
0: Ama Vitesse'de çok büyük bir kulüp. Zaten onun alt ligde olması çok bir şey değiştirmeyecek.
1: Vitesse'nin tarihi
0: 19 yaşında olduğu için gider mi gitmez mi bilmiyorum. Utrecht istiyorsa Utrecht'e gitsin. O çok iyi bir takım var. Ben takip ediyordum zaten. Onu söyleyeyim. Ndidi hemen gitsin. Söyleyeyim hemen. Çok yumuşak kalıyor Beşiktaş için. Her zaman onu söyledik. Ayaklarına hakim olabilir, lider oyuncu vasfında olabilir gibi ama baskılarda problem yaşayıp, biliyorsun bir Galatasaray maçı, onun gibi iki tane örneği var.
1: Torreira Fenerbahçe maçı kötü.
0: Fenerbahçe
1: hocam,
0: maçında İlk hamlelerinde sıkıntı yaşıyor bazen. O yüzden orada daha net oynayan, ayaklarına daha hakim bir ön libero'ya ihtiyaç var ki İtalyan'ın özelliklerinden bir tanesi de o. Sonrasında Rashica'yı konuştuk değil mi? Evet. Rashica da artık istemiyor. Yani
2: hiçbir şey veremedi.
0: Hiçbir şey veremedi yani. Olmadı. Olmayınca da zorlamanın anlamı yok. Herhalde çok iyi bir şeyi var. Kontratı var. Büyük bir ihtimalle o da gitmek istemiyor.
1: 3 sezon oldu Beşiktaş'ta.
0: 3 sezon oldu. Çok ciddi paralar alıyor.
1: Bir sezonun yarısı kadar performans gösteremedi.
0: İyi yaş.
1: Çok iyi yaş.
2: Hep beraber.
0: Şimdi o performanstan dolayı ayrı. Bir kere Beşiktaş taraftarıyla eğer uyuşmadıysan bitti artık. İstediğin kadar gol at. O yüzden bir an önce artık Rashica'yla da yolların ayrılması gerektiğine ben inanıyorum. Eğer varsa isteyen kulüpler çok çabuk verilmeli.
2: Senin için kayıp olur mu Ndidi ya da Rashica Mehmet?
1: Ben Ndidi'yi de beğenmiyorum. Yani geçen sene Beşiktaş'ın başarısızlığını biz genelde oyuncu bazlı gideceksek hani bir Hasan Arat dönemi hep Musrati Muçi üzerinden. Beşiktaş'ta hep anlamsız şekilde Galatasaray'da Osimhen, Trabzon'da onu açığı görünce forvetler. Abraham da bence ortalama üstü bir oyuncu zaten, kariyeri ortada. Mesela benim nazarımda hayal kırıklığı Ndidi'ydi. Çünkü çok tek taraflı bir orta saha oyuncusu. Artı biraz da kariyerini irdelersek Kerem, şampiyonluk sonrası Leicester'a geldi. Leicester'ın oyun şablonu ile Beşiktaş'ın oyun şablonu biri değil yani. Çok hücum oynayan Orkun'unu mesela iyi tamamlayamadı.
2: Bu arada Ndidi Leicester'da üçlü savunmada stoper olarak da oynadı.
1: Bana çok defansif geldi Beşiktaş'ta.
2: Hatta yani Leicester League One'a düştü biliyorsunuz. Championship'ten de League One'a düşmesinde takımın kademe kademe azalarak bitmesinde rolü olan oyunculardan biri.
1: Bir şey söyleyeyim. O Leicester'dan Beşiktaş'a bir oyuncu geldi. Ben normalde hocam incitici yorumlar yapmam ama Amartey'di değil mi sanırım?
2: Evet.
1: Felaket.
2: Ama Amartey de oynadı stoper.
1: Hatırladın
0: mı? Stoper oynadı ama. Performans. Felaket yani, ya.
1: İnanılmazdı hocam. O dönemde.
0: Çok kötüydü. Onu nasıl buluyorlar yani? Tebrik ettim.
2: Nerede şu anda? Onu
1: ben geçen baktım
2: yani.
1: Galiba kulüpsü olabilir, biliyor musun? Ne yapıyor dedim, merak ettim.
0: Ya onu söyleme çünkü seyredeceğimiz varsa da seyretmeyiz ondan sonra. Hiç gerek yok.
1: Ama Fenerbahçe için söylediklerimi o kadar olmasa da hocam, bence İtalyano'da örnek veriyorum, Çerni ile muhakkak bir planlama yapacak, iyi oyuncu. Yani Beşiktaş'ın elinde
2: 2024'ten beri kulüpsüzmüş.
1: Çok ilginç. Evet.
0: Kulüpsüz.
2: Evet. Oynamıyor yani, artık inzivaya çekilmiş.
0: Beşiktaş'tan aldığı para yetti herhalde ona.
1: Beşiktaş'ta hocam çok iyi. Bailey geldi sayı sonrası. Udokay geldi. Omar Colli bir ara geldi gitti. Çok stoper.
2: Leicester'da da bu arada yani 2016'dan 2023'e kadar kalmış.
0: 7 sene.
2: Evet, gerekli parayı kazanmış.
0: Kazanmıştır, yetmiştir onu. Beşiktaş'ta da final yaptı yani.
2: Çok harcamadıysa ve bakmakla yükümlü olduğu 85 kişi yoksa ya da bir köy filan, rahat bir şekilde hayatını
1: çok Beşiktaş performansı ayak kırıklığıydı.
0: Şimdi Aslani geldi, o gitti. Şimdi Ndidi de gidecek büyük bir ihtimalle. Şimdi ön liberosuz kim var bir tek? Şu anda Kartal var. Demir Ege yok.
1: Salih de gitmez
0: büyük. Belli olmaz. Kamptan sonra belli olacaktır. Öyle götüreceklerdir. Onun haricinde Beşiktaş'la ilgili devam ediyorum konuşmaya birazcık.
2: Tabii ki.
0: İtalyano'nun
2: 4 dakikamız var bu arada.
0: Tamam, hızlı hızlı konuşayım. İtalyano'nun işi çok zor. Kolay değil. 7 tane ilk 11'e bana göre 7 tane adam lazım.
2: Çernil ama de... imkan verilecek hocaya, onu unutmayalım.
0: İmkan verileceği söylendi zaten.
1: Evet. Hocam ilk 11'i
0: istediği oyuncuları alacağız dedi.
1: Hocam ilk, sizin planlamanızda ne ilk 11'i? Şimdi Murillo sağ bek banko olur. Çerni olur. Kim mesela 7 tane oyuncuyu hangi bölgede çiziyorsunuz?
0: Çerkin Çerkin diyorum.
2: Çerni.
0: Çerni'nin özür diliyorum. Çerni'nin kalacağını biliyorum. Çerni kalacak. Öyle biliyorum. Onun haricinde Murillo, Agbadu 3 tane. Bir de Orkun 4 tane evet. oyuncu. Dışı... Oh bile belli değil. Oh bile belli değil oynayıp oynamayacağı. Hani alınacak forvete göre değişecek ama eğer olmazsa o.
2: Bahsediliyor.
0: Şimdi 23 Temmuz'da maç biliyorsunuz Avrupa Ligi maç.
2: Özür diliyorum.
1: Vlahovic.
0: Vlahovic. Vlahovic evet. biraz zor gibi geliyor bana. Çok ciddi para istediğini
2: Chiesa
0: biliyoruz.
2: Chiesa nereden çıktı?
1: Var da onun ismi falan. Chiesa da olabilir biliyor musun?
0: Onun ismi falan geçmişti. Belki ondan da olabilir yani. Onun haricinde mesela sol kanat alacaklar. Sol bek, sol stoper. Jalo kalacak. Jalo'nun
2: babası kadar olamadı bu arada.
0: Kim? Chiesa mı?
2: Federico Chiesa.
1: Olamadı doğru.
2: Evet. Var, ümit vardı ama babasının yanına yaklaşamadı.
1: Hiç belli o Türkiye'ye gündemine gelebilir yani o tip oyuncular.
2: Olabilir.
1: Beşiktaş'ın da bilmiyorum var. Ön tarafa çok oyuncu ihtiyacı var hocam.
0: Var ya.
1: Elbiler Türel'e devam edilmiyor çünkü.
0: Yok Olaytan bile oynamayabilir ya. Onu da söyleyeyim yani. Hani o kadar futbolcu lazım Beşiktaş'a. Bu arada oynamayan o futbolcuların hepsinin kulübede olması lazım ki Beşiktaş şampiyonluğa oynayabilsin.
2: Göztepe maçlarını düzenli izliyordum. Hatta Olaytan'ı zannediyorum bir maçta kesin anlattım. Kesin. Beşiktaş onu aldığında ki böyle bir şey de beklenmiyordu. Öyle hatırlıyorum Mehmet değil mi? Yani bir anda Olaytan geldi.
1: Bir anda geldi 11 hemen oldu.
2: O kadar anlamadım ki bu transferi. Yani kötü bir oyuncu değil ama hangi pozisyonun oyuncusu? Yani hangi mevkinin oyuncusu? Yani Göztepe takımını düşünüyorum. Bütün takımı düşündüğümde pozisyon ayırdık.
0: Ne oynuyordu Göztepe takımı sistem olarak?
2: 3-4-1-2 oynuyordu. O da ikilinin arkasındaki birdi ama yeterince kreatif de değildi.
0: Değil.
2: Oyuncunun en öne çıkan özelliği uzun taç kullanmasıydı.
0: Bak 4
2: gerçekten. Yani Göztepe'de de ondan hani pozisyon bütün pozisyonlardaki oyuncuları söylüyorum. Bence daha iyi 5-6 oyuncu vardı. Yani
1: Juan Göztepe'nin var.
2: En iyi 5. ya da 6. oyuncusunu aldı.
1: 9 numarasıydı Juan.
2: Janderson.
1: Janderson var.
2: Arda Okan var.
1: Var Göztepe.
2: Orta alanda oyuncular var.
1: Tam yani çok oyuncu Avustralya'nın stoperi gibi stoperi var. İri yarı bir tane.
0: 4-1-4-1'in Orkun'un yanındaki oyuncu ve aynı zamanda 4-2-3-1'in çift önlü barosundan bir tanesi.
2: Olaytan mı?
0: Evet.
2: Hocam, 4-2-3-1'de çift 8'den biri mi?
0: Çift...
2: Onu da oynayamaz hocam.
0: Oynayamaz. Yedek işte. Yedek o yüzden olur. Yedek diyoruz ya. O yüzden çok iyi bir yedek olur Beşiktaş için.
2: Ben niye alındığını anlamadım en başından.
0: Yani devre arasında kimi alabilirsin ki zaten? Çok zor.
2: Yani
0: çok ciddi paran yok. Aldığın para, düşünsene yani verdiğin paraları. Yani
2: 5 milyon euro verildi.
0: Tamam verildi de.
2: Yanlış mı hatırlıyorum? Bakacağım.
1: 5 milyon euro doğru.
2: Yani 5 milyon euroya dünyada Junior Olaytan'dan daha iyi bir orta saha oyuncusu yok mudur acaba?
0: Tamam sezon başı belki bulursun da devre arası nasıl bulacaksın onu?
1: Hocam ben o noktada çok konuştuk mesela Joao Mario. Bence kolay vazgeçti Beşiktaş. Kötü oyuncu değildi.
0: Yanlış yerde oynatıldı. Sol kanat değil ki onun yeri. Onun yeri orta sahada.
1: Planlama kötüydü Beşiktaş'ta.
0: Kötüydü planlama işte futbolla. Ama şimdi düzelecek gibi. 7 tane ilk 11 olursa. Bak bana göre şimdi kaleci, sol stoper, sol bek 3. Ön libero 4. Sol kanat 5. Forvet 6. Çerni kalıyorsa bir şey demiyorum. Bir tane de orta saha. 7 tane adam lazım.
2: 30 saniyemiz var Mehmet. Yorgun ve üzgün bitirdiğimiz bir gün. Halkımıza bir mesajın var mı bu bölümde?
1: Amerika Birleşik Devletler maçı formalite oldu. Hı hı. Umarım turnuvaya madem götürdü Çağlar'ı, Kaan Ayhan'ı hepsini oynatsın Montella. Evet. İlk iki maç ki artık hani oyunculara gerek yok. Formalite maçında madem gittiler hepsi süre alsınlar.
2: Uyanacağız tabii maç için.
1: Evet.
0: Kerem'i görürsem ben geri yatarım vallahi orada. Forvet'te.
2: Tamam peki. Noktayı koyuyoruz transfer raporuna. A-Spor ekranlarından ayrılmayın. Herkese mutlu geceler diliyorum. Eğer mümkünse bu sabahtan sonra hoşça kalın.

0: transferde az gol sezonu başladı.
1: Saat 13'te Fenerbahçe değerli izleyenler yeni teknik adamını duyuracak ama tabii ki bir sürpriz var gibi görünüyor. Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'ı açıklaması bekleniyor.
0: Herkes konuşur, sosyal

0: çalkalanır ama gerçeği sadece az spor bilir.
1: Günlerdir tek bir isim üzerinden konuşuluyordu aslında ama Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'ı açıklaması bekleniyor.
0: En doğru kulis bilgileri, özel haberler ve güzel transferler anında az spor ekranında.
1: Yaklaşık 2 saat sonra da resmi açıklamayı göreceğiz.
0: Heyecanı ilk elden yakalayın. Gözünüzü az spordan ayırmayın.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: Mutlu günler sevgili seyirciler. Bu programda sizlerle spor tarihinde keyifli bir yolculuğa çıkacağız. Belki daha önce hiç duymadığınız ilginç olayları, tarihe geçen sportif başarıları ve unutulmaz yıldızları spor tarihinin yaprakları arasında geçmişten bugüne uzanarak aktaracak, sizlere güzel bir yolculuk yaptıracağız. Özetle hem ilginç bilgiler edinecek hem de tarihe ışık tutan olaylara keyifli bir pencereden bakarak öğrenme fırsatı bulacaksınız. Öyleyse hiç vakit kaybetmeden başlayalım ve 1960 yılına gidelim.
1: Sporun insan hayatına girmesi, insanın doğayla ve birbiriyle mücadelesinde güçlü olabilme arzusuna dayanmaktadır. İnsanoğlunun hayatta kalabilmesi, fiziksel gücüne ve yeteneğine bağlıdır. Olimpiyatların ortaya çıkmasına neden olan motivasyon, insanın hayatta kalabilmek için güçlü olmayı hedeflemesidir. Spor tarihine baktığımızda 1960'lı yıllarda hem dünya spor tarihinde hem de Türk spor tarihinde önemli müsabakalar gerçekleşmişti. 1960'ta dünya spor tarihine Roma Olimpiyatları, milli ligimize de Galatasaray-Fenerbahçe derbisi damga vurmuştu. 1960'lı yıllara baktığımızda ülkemizde şu sportif gelişmeler yaşandı. Türkiye'de 27 Mayıs gecesi gerçekleşen darbenin hareketli günlerinde Milli Türk Talebe Birliği'nin girişimi Futbol Federasyonu'nun aracılığıyla hem devlet hem de hükümet başkanı Orgeneral Cemal Gürsel Kupası kuruldu. 1 Temmuz 1960 günü İnönü Stadı'nda oynanan Fenerbahçe Beşiktaş maçıyla başladı. Büyük bir seyirci kalabalığı önünde oynanan bu maç büyük bir skorla da sonuçlandı. Fenerbahçe şampiyon rakibini 6-2 yendi. Hem de 2-0 mağlubiyetten 6-2 galibiyete giderek. İkinci maç 2 Temmuz 1960 günü yine İnönü Stadı'nda Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynandı. Bu maçı Galatasaray'ın 2-0 kazanması 3. final maçının tansiyonunu daha da yükseltti. Cemal Gürsel Kupası iki ezeli rakip Galatasaray ile Fenerbahçe'nin arasında kalmıştı. Oynanacak maç bu kupanın sahibini belirleyecekti. 3 Temmuz 1960 Pazar günü İnönü Stadı hınca hınç dolmuştu. Maç saatine yakın o günlük güneşlik Temmuz havası birden bozmuş, şiddetli bir fırtına tozu dumana katarken arkasından gelen sağanak halindeki yağmur her şeyi allak bullak etmişti. Bu nedenle maç geç başlamıştı. Büyük bir çekişme içinde geçen bu maç, Lefter'in 46. dakikada attığı golle 1-0 Fenerbahçe'nin galibiyetiyle bitti. Maçtan sonra Fenerbahçe takımı şeref tribünü önünde sıraya dizildi. Mikrofondan bir konuşma yapan Orgeneral Cemal Gürsel şampiyon takımı kutladı. 1960'ta Galatasaray Fenerbahçe'yi 5-0 yendi. Ezeli rekabetin upuzun geçmişinde öyle maçlar vardır ki ilginç özellikler, anlamlar taşır. Bunlardan biri de 18 Aralık 1960 günü İnönü Stadı'nda oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçıdır. 28.900 biletli seyircinin gişelere 232.828 lira hasılat bırakarak izlediği maçı hakem Semih Zoroğlu yönetti. Aslında bu maç için Metin Oktay maçı demek daha doğru olurdu. O gün

o maçta sahada bir Metin Oktay vardı ki daha maçın ilk dakikası dolmadan Fenerbahçe Kalesi'ne siftahını yapmıştı Metin. Aradan 8 dakika geçtikten sonra yine Metin golleri ikilemişti. 10 dakika içinde 2-0 mağlup duruma düşen Fenerbahçe çökmüştü. Ve Galatasaray olağanca ağırlığını koymuştu maça. İlk yarı Bahri'nin 24. dakikada attığı golle Galatasaray'ın 3-0 galibiyetiyle kapattı. İkinci yarıda sahada ve devrede yine Metin vardı. Taçsız kralın her akını bir tehlike oluyordu Fenerbahçe Kalesi için. 61. dakika dolarken Metin takımının 4. kendinin 3. golünü atıyordu. Metin, Metin, Metin. Ve maçın 67. dakikası oynanırken yine Metin sahneye çıkıyordu. Kendisinin 4. golünü Galatasaray'ın 5. golü olarak Fenerbahçe ağlarına yolluyordu büyük golcü. Evet, Metin Oktay'ın günü Metin Oktay'ın maçıydı. Metin Oktay, Fenerbahçe Kalesi'ne attığı 4 golle kendisinden önce bu formayı giyen iki ünlü abi Celal İbrahim, yani Şehit Celal'in 12 Şubat 1911 günü 7-0'lık ve Katır Cebil Cemil Gürgen'in 24 Eylül 1939 günü 4-0'lık Fenerbahçe maçlarındaki 4'er gollük rekorları egale etmişti. Metin Oktay böylece bir maçta Fenerbahçe Kalesi'ne 4 gol atan 3. Galatasaraylı oluyordu. Buna karşın bir maçta Galatasaray Kalesi'ne 4 gol atan bir Fenerbahçe futbolcusu vardı. Zeki Rıza Sporel 19 Eylül 1918 günü oynanan 4-0'lık maçta gollerin hepsini atmıştı. İkinci Türkiye Ligi sezonunda Beşiktaş 65 puanla şampiyon olmuştur. Bu sezon Milli Lig tek bir lig halinde düzenlendi. Beşiktaş takımın başına Macar antrenör Andrea Kuti'yi getirdi. Beşiktaş geçen sezona göre takımını büyük ölçüde yenilemişti. Bu yenilemenin etkisi kısa sürede ortaya çıktı. Vefa karşısında alınan 4-1'lik galibiyetle başlayan sezonda ilk mağlubiyetini 32. maç olan İzmirspor deplasmanında 3-1'le aldı. Beşiktaş 4 Kasım 1959-14 Şubat 1960 arasında 13 maçı üst üste kazanarak bugüne kadar kırılamayan bir rekora imza attı. 13 Nisan 1960'da Fenerbahçe Galatasaray'a 2-1 yenilince Beşiktaş son iki maçı beklemeden şampiyonluğunu ilan etti. 27 Mayıs darbesi yüzünden son maçlar bir aydan fazla bir zaman sonra oynandı. Ankara'da oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçıyla sezon tamamlandı. Beşiktaş derbilerde de başarı göstermiş, Galatasaray'ı iki maçta da 1-0 yenmiş, Fenerbahçe ise ilk maçta 1-0 yenmiş, ligin son maçı olan formalite maçında ise rakibine 1-0 yenilmişlerdi. Beşiktaş ikinci kez düzenlenen Türkiye Ligi'nde 1959-60 sezonunda şampiyonluğa ulaştı. Kartal 65 puanla şampiyon olurken Galatasaraylı Metin Oktay 33 golle gol krallığı yaşadı. 27 Mayıs ihtilalinden 12 gün sonra Ankara'da Türkiye-İskoçya milli maçı oynandı. Ülkenin yönetimine el koymuş olan Milli Birlik Komitesi bu maçın önceden tespit edilmiş tarihinin değiştirilmesine uygun bulmamıştı. Türkiye ile İskoçya milli futbol takımları 8 Haziran 1960 günü Ankara'da 19 Mayıs stadında karşı karşıya gelmişlerdi. Bu maçı ihtilalin lideri bulunan Orgeneral Cemal Gürsel ile Milli Birlik Komitesi üyeleri de şeref tribününden izlemişlerdi. Avustralyalı hakem Steiner'ın yönettiği maçta Ay Yıldızlı 11'imiz olağanüstü bir oyun çıkarmıştı. 19 Mayıs stadını tamamen dolduran büyük seyirci kalabalığının da büyük tezahüratıyla İskoçya gibi bir rakibi 4-2 yenme başarısı göstermişti. İlk golümüzü Metin Oktay atmış, bunu Lefter'in 33 ve 52. dakikalarda attığı goller izlemişti. Dördüncü golümüz ise maçın 63. dakikasında Şenol'dan gelmişti. Türk spor tarihinin en renkli kişilerinden biri olan eski futbolcu ve ünlü yönetici Yusuf Ziya Öniş, İmparator

lakabıyla Türkiye'de modern sporların gelmesi ve yaygınlaşmasında öncülük etmiş bir isimdi. Galatasaray Kulübü'nün ilk futbolcularından biriydi. Yusuf Ziya Bey, yüksek öğrenimini yaptığı İsviçre'de futbol hayatını sürdürmüş, ünlü Servet takımında top koşturmuştu. Yurda dönüşünde İsviçre Spor Yurdu Teşkilatı yönetmeliğini getirmiş, yakın arkadaşlarıyla bunu Türkçe'ye çevirmek suretiyle Türk sporunun ilk örgütü olan Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı'nın kuruluşuna ön ayak olmuştu. 12 Ekim 1960 günü vefat etti. Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. 1960 Balkan Oyunları'nda tek altın madalyamız, Atina'da yapılan 21. Balkan Oyunları'na katılan atletlerimiz bir altın ve 3 bronz madalya kazanabildiler. Takımımıza tek altın madalyayı bayanlar 800 metre koşusunda Gül Çıray getirdi. 1939 yılında Vidin'de doğan Gül Çıray Akbaş, 16 yaşında başladığı atletizmde milli takıma kadar yükseldi. 1958 ve 1960 yıllarında 800 metrede, 1959, 1960 ve 1962'de 2000 metre kır koşusunda Balkan şampiyonu olan Çıray, toplam 47 Türkiye rekoru kırdı. 17. Olimpiyat Organizasyonu 25 Ağustos 11 Eylül 1960 günleri arasında Roma'da yapıldı. Şehir ilk olimpiyatına aslında 1908 yılı için hazırlanmıştı ama 1906 yılında Vezüv Yanardağı'nın patlaması ülkeyi finansal krize sokunca o yıl oyunlar Londra şehrine verilmişti. 1960 Olimpiyat Oyunları için Brüksel, Tokyo, Mexico City, Budapeşte, Detroit ve Lozan aday olmuştu. Lozan o tarihten sonra bir daha aday olmadı. Oyunlara 83 ülkeden 611 kadın, 4727 erkek, toplam 5338 sporcu katıldı. 17 spor dalında 152 müsabaka yapıldı. Mayıs ayında şiddetli bir deprem felaketi yaşayan Şili, Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından yardım görerek Roma'ya gelebildi. Fas, Sudan, Tunus, San Marino olimpiyata ilk defa katıldılar. 1958 yılında birleşen Jamaika, Barbados, Trinidad Tobago, Roma'ya Batı Hint Federasyonu olarak geldi. Aynı şekilde Mısır ve Suriye'de Birleşik Arap Cumhuriyeti adıyla katıldılar. Doğu ve Batı Alman takımları da bu olimpiyata da beraber katıldılar. Ancak bayrak konusunda uzun tartışmalar yapıldı. Zenci beyaz ayrımı dolayısıyla Güney Afrika takımının katıldığı son oyunu oldu. Bundan sonra ancak 1992 oyunlarında yer aldılar. Çin'in katılımında da problemler yaşandı. Sonunda Çin Cumhuriyeti olarak katılmasına karar verildi. Sovyetler Birliği ve Bulgaristan, Kuzey Kore'nin de oyunlara kabul edilmesi için çaba gösterdi ama sadece Güney Kore oyunlara katılabildi. Roma Olimpiyat Stadyumu'nda yapılan açılışı Başkan Giovanni Gronchi yaptı. Sporcu yemini 1948 ve 1952 Olimpiyat altın ve gümüş madalyalı İtalyan atlet, disk atıcısı Adolfo Cosolini tarafından okundu. Olimpiyat meşalesi Yunan asıllı 18 yaşındaki İtalyan atlet Giancarlo Peris tarafından yakıldı. 1960 Roma Olimpiyat Oyunları birçok trajik hikayeyle spor tarihinde yer alır. Daha sonra Muhammed Ali olarak adını değiştirecek olan boksör Cassius Clay, kariyerinin tek olimpiyat altın madalyasını kazandı. Burada kısaca efsane boksör Muhammed Ali'nin olimpiyata gelmeden önceki hayat hikayesine bakarsak, Muhammed Ali 17 Ocak 1942'de ırkçılığın çok yüksek olduğu Kentucky'de doğar. Boksa başlaması ise yaş gününde babasının hediye olarak aldığı bisikletinin iki serseri tarafından çalınması sonucunda olur. Henüz 12 yaşında olan Clay, bisikletini çalanları şikayet etmek için polis merkezine gider. Boksla ilgilenen bir polis memuruna şikayetini anlatan Clay, memurun "Eğer boks biliyor olsaydın bisikletini çalmaya cesaret edemezlerdi" demesiyle şaşırır.
Polis memuru Clay'in uzun kollarını ve

genç yaşta değiştirmesine neden olur. Clay, Kentucky'de yemek yemek için bir restorana gider, fakat restoran sahibi siyahlara servis yapılmadığını söyler. Muhammed Ali bu duruma çok sinirlenir. Restorandan hızla çıkar ve kazandığı altın madalyayı hiç düşünmeden nehre atar. Bu olayın ardından İslam dinine ilgi duymaya ve araştırma yapmaya başlayan Muhammed Ali, 22 yaşında Sonny Liston'u yenip en genç dünya ağır siklet boks şampiyonu olur. Zaferinin ardından İslam dinini seçtiğini, adını da Muhammed Ali olarak değiştirdiğini açıklar. O dönemin Amerika'sında en büyük iki endişe, siyahların örgütlenmesi ve Müslümanlığın yaygınlaşmasıdır. Bu iki görüşü birden savunan Ali, dolayısıyla Amerika için bir problem haline gelir. Ali'yi pasif konuma getirmenin yollarını arayan Amerika hükümeti acil koduyla Vietnam Savaşı'na çağırır. Fakat şampiyon boksör efsane olan sözüyle buna karşı çıkar. Vietnamlarla bir alıp veremediğim yok. Hem onlar beni aşağılamadı, onlarla savaşmayacağım. Bu, bardağı taşıran son damla olur. Önce tutuklanır ama kefalette serbest kalır. Ardından Boks Federasyonu şampiyonun lisansını ve unvanını iptal eder. Üstelik hakkında para cezası ve 5 yıllık hapis isteğiyle dava açılır. Ali'nin aldığı hapis cezası yüksek mahkeme tarafından bozulur. Fakat boks yapmadan geçen 3,5 yıl şampiyondan çok şey götürür. Eski hazında olmayan Ali, dünya şampiyonluğunu 1977 yılında Leon Spinks'e kaptırsa da 1978'de geri almayı başarır. Profesyonel boks yaşamında yalnızca 5 kez yenilen Muhammed Ali, 36 yaşına kadar yaptığı 61 maçın 56'sını kazanma başarısı gösterdi ve 1981 yılında emekli oldu. Emekli oluşunda en büyük pay şüphesiz ki yakalandığı amansız Parkinson hastalığı olmuştur. Hastalığının ardından çiftliğine çekilen ve kendisine hayır işlerini adayan Muhammed Ali, 1996 Atlanta Olimpiyatları'nda olimpiyat ateşini yakan kişi olur. Aynı olimpiyatlarda 1960 yılında kazandığı ve nehre attığı altın madalyası düzenlenen bir törenle tekrar gelir.

Roma olimpiyatlarındaki başarılara dönersek, daha sonra Yunanistan kralı olan 2. Konstantin yelken branşı Dragon sınıfında ülkesine altın madalya kazandırdı. Çocuk felcini yenerek koşmaya başlayan Amerikalı siyahi bayan atlet Wilma the Tornado Rudolph kısa mesafe yarışlarında 3 altın madalya kazanarak 60'lı yıllarda dünyanın en hızlı kadını seçildi. Amerikan basketbol takımı ise arka arkaya 5. altın madalyasını kazandı. Danimarkalı yelkenci Paul Evstrom 4 olimpiyatta arka arkaya 4. altın madalyasını kazanan ilk sporcu oldu. Macar eskrimci Aladar Graviş de 6. olimpiyatında takımıyla birlikte 6. altın madalyasını kazandı. Arada 2 olimpiyatın harp dolayısıyla yapılmadığı düşünülürse sporcunun ne kadar uzun süre aktif olduğu anlaşılır. Efsane atlet Abebe Bikala çıplak ayakta maraton koşarak altın madalya kazandı. Bu Afrika kıtasına bir siyahi Afrikalı'nın kazandırdığı ilk madalya oldu. Japon erkek jimnastik takımı arka arkaya 5 olimpiyat altını kazanacakları seriyi burada başlattı. İsveçli kanocu 8. olimpiyat madalyasını kazandı. 6 altın, 1 gümüş, 1 bronz. Avustralyalı atlet Herb Elliott 1500 metre yarışını 3.35 altıyla dünya rekoru kırarak bitirirken rakiplerine olimpiyat tarihinde pek rastlanmayan bir fark attı. So for Australia and Herb Elliott a great victory and a gold medal. Danimarka

0: Amerikalı bisikletçi Knut Enemark, yarış sırasında kalp krizi geçirerek kaldırıldığı hastanede öldü. Enemark, olimpiyatta ölen ikinci sporcu oldu. İlki 1912 olimpiyatında ölen Portekizli maraton koşucusu Francisco Lazaro'ydu. Daha sonra Enemark'ta yapılan testler sonucunda doping sayılacak maddeler bulunduğu açıklandı. Böylece Knut Enemark, olimpiyatlarda doping yapan ilk sporcu oldu. Bu olimpiyata kadar 6 kez altın kazanan Hindistan çim hokeyi takımı bu kez Pakistan'a yenildi. İlk defa olimpiyat oyunları birçok televizyon kanalı tarafından takip edildi ve naklen yayın için önemli miktarlarda ödemeler yapıldı. Türkiye, Roma'ya atletizm 13 erkek, 3 kadın, binicilik 3, futbol 14, güreş 16, yelken 1, yüzme 2 olmak üzere 6 branşta 49 sporcuyla geldi. Açılış seremonisinde bayrağımızı gülle atmacımız Nuri Turan taşıdı. 1960 olimpiyatında madalya sıralamasında Sovyetler Birliği 43 altın, 29 gümüş, 31 bronz, toplam 103 madalyayla en ön sırada yer aldı. Amerika 71 madalyayla ikinci, İtalya 36 madalyayla üçüncü oldu. Almanya ile dördüncü, Avustralya 22 ile beşinci, Türkiye 7 altın ve 2 gümüş, toplam 9 madalyayla altıncı sırada yer aldı. 1960 Roma Olimpiyatı kürek yarışlarına 410 sporcuyla katılan 33 ülke arasında 11 ülke madalya aldı. Türkiye kürek branşında Roma Olimpiyatına katılmadı. En başarılı takım 3 altın 1 gümüş madalyayla Almanya oldu. 1960 yılı Ağustos ayında tarih şehri Roma'da yapılan olimpiyat oyunlarına Türkiye kalabalık bir sporcu kafilesiyle katıldı. Atlet, binici, futbolcu, güreşçi, yelkenci ve yüzücülerimiz yer aldı. 1960 yaz olimpiyatlarına Türkiye adına damgasını vuran olay, Türk güreşçilerin tam 7 altın madalya kazanmasıydı. Ahmet Bilek, Mustafa Dağıstanlı, Hasan Güngör, İsmet Atlı, Müzahir Sille, Mithat Bayrak ve Tevfik Kış, 1960 Roma Olimpiyatlarının Türkiye adına altın madalya uzanan isimleri oldular. Türkiye, 1960 yaz olimpiyatlarında kazandığı 9 madalyayla ülke sıralamasında 6. sırayı elde etti. Türk sporcuları, özellikle güreşçilerimiz 1960 Roma'da büyük başarılar gösterdiler. 1948'den bu yana geçen iki olimpiyatta hasret kaldığımız zaferlere burada ulaşabildik. Serbest güreşte 4 altın, 3 gümüş madalya kazandık. Grokoremende ise minderden 3 altın çıkardık. Bu, 1948 Londra'da dahil olimpiyat oyunlarında ulaştığımız en yüksek altın madalya sayısıydı.
1: ...1961 senesinde spor olayları renkli bir dönemi yansıtıyor. Futbolda Metin Oktay Palermo'ya transfer olurken Can Bartuysa Fiorentina'nın yolunu tutuyor. Türkiye basketbolundaysa şampiyonluğa Darüşşafaka ulaşıyor.
0: Spor tarihine baktığımızda 1960'lı yıllarda hem dünya spor tarihinde hem de Türk spor tarihinde önemli müsabakalar gerçekleşmişti. 1960-61 sezonu Milli Ligi yine 20 takımlık bir maraton olarak 27 Ağustos 1960 günü başladı ve 38'er maç sonunda 20 Haziran 1961 günü sona erdiğinde antrenör Sekeli'nin çalıştırdığı Fenerbahçe takımı 38 maçta 26 galibiyet, 9 beraberlik, 3 yenilgi ve 29'a karşı 81 golle şampiyonluğu kucaklarken haftalar boyu çekiştikleri ezeli rakibini 1 puan gerisinde bırakmayı başardı. Galatasaray 60 puanla ikinci, Beşiktaş 55 puanla üçüncü oldu. 1961 Ordu futbol takımı dünya şampiyonu. 1961 Ordular Arası Dünya Futbol Şampiyonası Türk Ordu takımının şampiyonluğuyla sonuçlandı. Bu başarı Ordu futbol takımımızın kazandığı ikinci dünya şampiyonluğu oldu. Final grubu maçları Mayıs ayı içinde Ankara'da oynandı. 25 Mayıs 1961 günü 19 Mayıs stadında Fransa ile 1-1 berabere kalan Ordu takımımız 27 Mayıs 1961 günü Hollanda

Ayı 1-0 yendi. 31 Mayıs 1961 Yunanistan ordu takımıyla berabere kalarak şampiyonluğu kazandı. 1961'de büyük şampiyon Yaşar Doğu'yu kaybettik. Türk güreşinin gelmiş geçmiş en büyük isimlerinden biri olan büyük şampiyon Yaşar Doğu, Ankara'da ani bir kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu. 1915 yılında Samsun'un Kavak ilçesine bağlı Karlı köyünde doğan Yaşar, güreşe küçük yaşta başlamış ve köyde kara kucakta yetişmişti. Çocukluğunun geçtiği bu köyde güreşe başladı ve daha delikanlılığın eşiğindeyken yaman bir kara kucak güreşçisi olarak adını bütün çevreye duyurdu. Ankara'da askerliğini yaparken minder güreşine çıkmış ve kısa sürede büyük varlık göstererek daha minder güreşindeki ilk yılında bölge şampiyonluğu kazanmıştı. 2 yıllık güreşçiyken de milli takımımıza seçilmiş ve Ay Yıldızlı Mayo'yu ilk kez 1939 yılında Oslo'da yapılan Avrupa Greco-Romen Güreş Şampiyonası'nda giymişti. Yaşar, milli mayo altındaki bu ilk güreşlerinde 4 rakibine ekseriyetle yenik sayılarak altın madalyayı kaçırmıştı. Milli mayo altındaki daha ilk güreşleri sonunda Avrupa ikincisi olan Yaşar Doğu, araya İkinci Dünya Savaşı'nın girmesiyle birçok milli maçtan mahrum kalmıştı. 1940 yılında 66 kiloda Balkan şampiyonu, 1946 yılında 73 kiloda Avrupa şampiyonu, 1947 yılında 73 kiloda Avrupa Greco-Romen şampiyonu, 1948 yılında 73 kiloda Avrupa şampiyonu olmak ve Ay Yıldızlı Mayo altında yaptığı 42 güreşin 41'ini kazanmak gibi eşsiz bir başarıya ulaşmıştı. 1951 yılında Helsinki'de yapılan Dünya Şampiyonası'nda 87 kiloda Ay Yıldızlı Mayo'yu giydi. Çok çabuk kilo alan, buna karşılık çok zor kilo veren bir bünyeye sahipti. Bu yüzden yıllar ilerledikçe sıkleti de yükseliyordu. Nitekim 67 kiloyla başladığı güreş hayatının son şampiyonluğunu Helsinki'de 87 kiloda kazandı. Böylelikle parlak güreş hayatına bir de dünya şampiyonluğu sıfatını eklemiş oldu. Türk güreşinin efsane isimlerinden biri olan Yaşar Doğu, Ay Yıldızlı Mayo ile yaptığı 47 güreşin yalnızca birinde yenilmiş, galip geldiği 46 karşılaşmanın 33'ünü tuşla kazanmıştır. Kazandığı 46 karşılaşmanın normal süre toplamı 690 dakika olduğu halde, kısa sürede yaptığı tuşlar nedeniyle bu güreşler toplam 372 dakika 26 saniye sürmüştür. 5 Aralık 1955 günü milli takımla beraber İsveç'te bulunduğu sırada ağır bir kalp krizi geçirdi. Doktorların kesin dinlenme önerisine rağmen yurda döndükten sonra genç güreşçiler yetiştirmeye devam etti. 8 Ocak 1961'de Ankara'da geçirdiği ikinci kalp kriziyle vefat etti. Kabri Ankara Cebeci Askeri Şehitliğine defnedildi. Manşı geçen ilk Türk yüzücüsü 1954'te Murat Güler olmuştu. Bu başarıyı iki kez denemesine rağmen tekrarlayamayan uzun mesafe yüzücümüz Doğan Şahin, 3 Ekim'de 14 saat 25 dakika yüzerek Fransa'dan İngiltere sahillerine vardı. Şahin bu başarıyı çok kötü hava ve deniz koşullarında gerçekleştirdi. Yalnız Türkiye'de değil, dünya gazetelerinde de bu başarı manşeti oldu. Türk futbolunun taçsız kralı Metin Oktay, İtalya'nın Palermo kulübüne transfer oldu. Ünlü golcü, ülkemiz futbolunu İtalya'da da başarıyla temsil etti. Ancak vatan hasretine dayanamayarak bir yıl sonra Galatasaray'a döndü. 2 yıl üst üste rekor kırarak gol kralı oldu. Fenerbahçe takımının büyük futbol yıldızı Can Bartu, 50 bin dolara İtalya'nın Fiorentina kulübüne transfer oldu. Fenerbahçe'de bu transferden 17 bin dolar aldı. 1936 doğumlu Fenerbahçeli efsanevi futbolcu,
1 Ocak 1961'de Fiorentina-Glasgow Rangers arasında oynanan final maçında forma giyen

0: Avrupa kupalarında final maçı oynayan ilk Türk futbolcusu oldu. İtalyan futbol severler tarafından Signor Bartu şeklinde adlandırılan Bartu, 1962'de Venezia takımında, 1964'te de Lazio'da oynadı. İtalya'da başarılı bir dönem geçiren Bartu, 1967'de Türkiye'ye dönerek eski takımı Fenerbahçe ile tekrar yollarını birleştirdi. Yugoslavya'nın başkenti Belgrad'da yapılan 22. Balkan oyunlarında Türk atletler ancak bir altın ve bir bronz madalya elde edebildiler. Takımımızın tek altın madalyayı 400 metrede fevkalade bir koşu çıkaran genç atletimiz Fahir Özgü'den net 51 saniyelik derecesiyle birinci olarak getirdi. Türk atletizminde baş gösteren büyük duraklama, pistlerde ancak kişisel yeteneklerin gösterecekleri çabayla getirecekleri başarılara kaldı. Önce futbol ve voleybol alanında faaliyet gösteren Darüşşafaka, 1960-61 ile 1961-62 sezonlarında 2 yıl üst üste Türkiye basketbol şampiyonu oldu. 4 Haziran 1951'de basketbol şubesini açarak atılıma geçen kulüp, özellikle 1960-61 ve 1961-62 sezonlarında Avrupa kupalarında 3. tura kalan ilk Türk takımı olarak adını spor tarihimize yazdırmıştır. Kulüp o yıllarda Türk basketbolunu popülerleştirmiş ve yıldız oyuncular yetiştirmiştir.
1: ...1962 yılında hem dünya spor tarihinde hem de Türk spor tarihinde önemli sportif gelişmeler yaşandı. O yıllara damga vuran, öne çıkan gelişmeleri sizler için derledik.
0: Spor tarihine baktığımızda 1962 yılı hem dünya spor tarihinde hem de Türk spor tarihinde önemli müsabakalara sahne olur. Milli Lig Maratonu oynanan 38'er maç sonunda Galatasaray'ın şampiyonluğuyla sonuçlandı. Oynadığı 38 maçın 23'ünü kazanan, 11'inde berabere kalan 4'ünü kaybeden ve attığı 52 gole karşılık 18 gol yiyen Sarı Kırmızılı takım 57 puanla şampiyonluğu kucaklarken Fenerbahçe 53 puanla ikinci, Beşiktaş da 48 puanla üçüncü oldular. Avrupa ülkeleri İsviçre ve İsveç'te yapılan Dünya Kupası organizasyonlarının ardından ev sahipliği bir kez daha Güney Amerika'ya geçti ve turnuva 1962 yılında Şili'de düzenlendi. Mayıs 1960'ta Dünya Kupası hazırlıkları devam ederken Şili 9.5 şiddetindeki depremle sarsıldı. Maçların oynanacağı statlar ve tesisler büyük hasar gördü. Organizasyon Komitesi Başkanı Carlos Dietborn Arica, yaşanan felaketlere rağmen Dünya Kupası'nın başlama tarihine kadar stadyumları yetiştirme sözü verdi ve bütün olumsuzluklara rağmen Şili Dünya Kupası'nı düzenledi. Batı Almanya ve Arjantin gibi güçlü adayları geride bırakan Şili, seçimi kazanarak 7. Dünya Kupası'nı düzenlemeye hak kazandı. Şili 1962'ye toplam 16 ülke katıldı. Avrupa'dan 10, Güney Amerika'dan 5, Kuzey Orta Amerika'dansa 1 ekip Şili'de mücadele etti. Avrupa'dan Bulgaristan, eski Çekoslovakya, İngiltere, Batı Almanya, Macaristan, İtalya, eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, İspanya, İsviçre ve eski Yugoslavya, Güney Amerika'dan Arjantin, Brezilya, Şili, Kolombiya ve Uruguay'la Kuzey Orta Amerika'dan Meksika katılan ülkeler oldu. Şili 1962'de dörder takım dört gruba ayrılarak birbirleriyle karşılaştılar. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar çeyrek finale yükselmeye hak kazandılar. 7. Dünya Kupası'nda oynanan 32 maçta toplam 89 gol atılırken maçları yaklaşık 900 bin seyirci izledi. Şili'nin ev sahipliğinde gerçekleşen 1962 Dünya Kupası en sert geçen turnuva olarak tarih sayfalarındaki yerini aldı. Henüz turnuvanın ilk turu tamamlandığında başta Brezilya'nın yıldız ismi Pele olmak üzere 37 futbolcu sakatlanarak finallerin dışında kaldı. Birçok

futbolcunun turnuvaya sertliği getiren takım olarak gösterilen İtalya'nın maçlarında sakatlanması dikkati çekti. Öyle ki Şili basınında İtalyanların turnuvaya yanlışlıkla dövüş takımını getirdiği haberleri yer aldı. Şili'de yapılan Dünya Kupası'nda ilk kez averaj uygulaması yer aldı. Daha önceki turnuvalarda aynı puana sahip takımlar baraj maçı oynarken Şili'deki organizasyonla ilk defa averaj uygulamasına geçildi ve üst sırada yer alacak ekip bu kuralla belirlendi. Ferenc Puşkaş, iki farklı ülke forması altında Dünya Kupası finallerinde forma giyen ilk Avrupalı futbolcu unvanına sahip oldu. Golcü futbolcu İsviçre 1954'te Macaristan formasıyla mücadele ederken Şili'de İspanya adına sahaya çıktı. Daha önce 1930'da Arjantin takımında yer alan Luis Monti 1934'te kupaya uzanan İtalya'nın formasını giydi.

Çekler maça kontrollü ve iyi organize olmuş bir şekilde başlamıştı. Garinçay'ı yakın markajı alan Çekler müthiş sağ açığı durdurmaya çalışıyordu. ...15. dakikaya geldiğimizde Çekler'in oyunu karşılığını buluyordu. Turnuvada Çekler'in en golcü oyuncusu olan Adolf Scherer, Josef Masopust da pasını çıkarmış, yıldız orta saha oyuncusu da soğukkanlı bir vuruşla topu ağlara yollamıştı. Dukla Prag'ın yıldızı Masopust o sene Avrupa'da yılın futbolcusu seçilirken, ilerleyen yıllarda yüzyılın en iyi Çek futbolcusu unvanına da sahip olacaktı. Ne var ki Çekler'in sevinci çok kısa sürecekti. Golden 2 dakika sonra kariyerinin önemli bir bölümünü İtalya'da geçirecek olan Amarildo sahneye çıkmış ve takımına beraberliği getirmişti. Çek kaleci Şarov önceki 2 Dünya Kupası'nda oynamış, çok tecrübeli bir isimdi ama Amarildo'nun golünde hatalıydı. Beraberliğe rağmen Çekler oyundan kopmamıştı ve birkaç pozisyon daha bulmuştu. Ancak ikinci yarının ortalarında Brezilya Çek savunmasını aşmayı başarmıştı. Amarildo köşe bayrağının yakınında savunmadan kurtulmuş ve kaleye doğru yönelmişti. Arka direğe doğru yolladığı topa Zito kafayla vurmuş ve takımını 2-1 öne geçirmişti. Maçın sonları yaklaşırken Çekler cevap verecek pozisyon bulamıyordu. Maçın sonucunu belirleyen gol Brezilyalı Vava'dan geliyordu. Topu Vava'nın önüne düşüren kaleci Şarov hatasıyla maçın kaderini çiziyordu. Vava attığı bu golle iki farklı Dünya Kupası finalinde de gol atmayı başaran ilk oyuncu olmuştu. Bunu ondan sonra Pele, Paul Breitner ve Zinedine Zidane da başaracaktı. Brezilya bu sonuçta üst üste ikinci Dünya Kupası zaferini yaşarken üçüncüsü için bir ara vermek zorunda kalacaktı. Son şampiyon Brezilya, yıldızı Pele'nin grup maçlarında sakatlanmasına rağmen namağlup geldiği finalde Çekoslovakya'yı 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Şili'deki şampiyonada Dünya Kupası tarihinde ilk kez birden fazla gol kralı çıktı. Rakip fileleri dörder kez havalandıran Macaristan'dan Florian Albert, eski Sovyetler Birliği'nden Valentin Ivanov, eski Yugoslavya'dan Drazen Jarković, Şili'den Leonel Sanchez, Brezilya'dan Vava ve Garinça gol krallığını paylaşan isimler oldu. Şili'de 1962'de yapılan turnuvadaki 32 maçta toplam 89 gol atıldı. Maç başına 2.8 gol ortalaması yakalanan kupanın en golcü takımları ise 14 golle Brezilya ile 10'ar golle eski Yugoslavya ve Şili oldular.

0: Dünya Güreş Şampiyonası'nda 8 madalya kazandık. Amerika'nın Toledo kentinde yapılan 1962 Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest güreşte beklediğimiz başarı Greco-Romencilerden geldi. 24 ülkeden 108 güreşçinin katıldığı Dünya Serbest Güreş Şampiyonası'nda 57 kiloda Hüseyin Akbaş altın, 52 kiloda Satılmış Tektaş'la 87 kiloda Hasan Güngör gümüş madalya alırken, takım tasnifinde Türkiye üçüncülükten yukarı çıkamadı. Greco-Romen güreşlerinde ise 2 altın madalya kazandık. 87 kiloda Tevfik Kış, 70 kiloda da Kazım Ayvaz, Ay Yıldızlı Mayo'yla 2 dünya Greco-Romen şampiyonluğu getirdiler. 52 kiloda Burhan Bozkurt, 62 kiloda Rıza Doğan ve 97 kiloda da İsmet Atlı bronz madalyanın sahibi oldular. Serbest güreşte Sovyetler Birliği 29 puan ve Japonya'nın 26 puan arkasında 21,5 puanla 3. olan Türkiye, Greco-Romen'de Sovyetler Birliği'nin 40 puan arkasında 31 puanla 2. olurken Bulgaristan 20,5 puanla 3. sırada yer aldı. O günlerin havasında bu sonuçlar Türk güreşi için bir başarı değildi. Tam aksine bir başarısızlık olarak yorumlanırken güreşçilerimiz ve Güreş Federasyonumuz sert eleştirilere uğradı. Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Ankara 19 Mayıs adında düzenlenen 21. Balkan Oyunları'nda Türk atletleri bekleneni veremediler. 19 Mayıs stadını dolduran seyircilerimize ancak bir kez İstiklal Marşımızı dinletebildik. Tek şampiyonluğumuz 800 metre yarışında Muharrem Dalkılıç'tan geldi. Romanya'nın 142 puanla birinci olduğu 21. Balkan Oyunları'nda Türk atletizm takımı 41 puanla sonuncu sırada yer alabildi. Tek Balkan şampiyonumuz Muharrem Dalkılıç 1938 yılında Gaziantep'te doğdu. 1954 yılında atletizme başladı, kros çalışmaya başladıktan bir yıl sonra pistlere çıktı. 1956-1966 yılları arasında 70 kez milli takımda yer aldı. 800 ve 5000 metre ile cross'ta 5 kez Balkan şampiyonu oldu. Balkan karmasına seçilerek Helsinki'ye gitti ve 5000 metre birincisi oldu. 1958-1965 yılları arasında 13 defa Türkiye şampiyonu, 4 defa da Ömer Besim Koşalay Kır Koşusunu kazandı. 1971 yılında atletizmi bıraktı. Türk okçuları yeni yeni canlanmaya başlayan atasporumuz okçulukta ilk büyük başarıyı Paris'te yapılan Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda kazandılar. Henüz 14 yaşındaki Yücel Çavkaytar tüm rakiplerini gerisinde bırakarak Avrupa Gençler Şampiyonluğunu kazandı. Okçuluk dünyasında büyük bir hayranlık uyandırdı. Yücel Çavkaytar'ın Türk spor ve okçuluk tarihindeki bu özel yeri 1962 yılında Paris'te düzenlenen Avrupa Okçuluk Şampiyonası'na kazanmış olduğu birinciliğinden ileri gelmektedir. Bunun yanında aynı yıl yılın sporcusu da seçilmiş olması Yücel Çavkaytar'ın Türk spor ve okçuluk tarihindeki önemini ispatlar niteliktedir. Okçuluk sporuna 1961 yılında Kulaksız Okspor Kulübü'nde başlayan Yücel Çavkaytar'a okçuluk dünyasında geleceğin en büyük şampiyonu olarak bakılıyordu. Okçulukla alakalı yurt içinde düzenlenen çeşitli müsabakalarda dereceler kazansa da yakalanmış olduğu hastalıktan dolayı daha 19 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Genç sporcu Türk spor ve okçuluk tarihinin acı bir kaybı olarak kayıtlarda yerini aldı.
1: Arşiv odasını noktalıyoruz. Hoşçakalın.

0: Transferde az spor sezonu başladı.
1: Saat 13'te Fenerbahçe değerli izleyenler yeni teknik adamını duyuracak ama tabii ki bir sürpriz var gibi görünüyor. Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'ı açıklaması bekleniyor.
0: Herkes konuşur, sosyal medya çalkalanır ama gerçeği sadece az spor bilir.
1: Günlerdir tek bir isim üzerinden konuşuluyordu aslında ama Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'ı açıklaması bekleniyor.
0: En doğru kulis bilgileri, özel haberlerde biten transferler anında az spor ekranında.
1: Yaklaşık bir saat sonra da resmi açıklamayı göreceğiz.
0: Heyecanı ilk elden yakalayın. Gözünüzü az spordan ayırmayın.
2: Genel izleyici için uygundur.
3: Dünya Kupası Özel ile birlikte karşınızdayız Aspor'da. Zeki Uzundurukan ve Abdullah Ercan'la birlikte ağırlıklı olarak hatta tamamen milli takımımızı konuşacağız. Ne yazık ki güzel, keyifli bir yayın değil. Biraz daha böyle eleştirilerin yüksek seviyede olacağı bir program sizi bekliyor. Çünkü hiç lafı dolandırmaya gerek yok. Yüzümüzden de zaten belli olduğu gibi uykusuzuz, sinirliyiz, üzgünüz yani bütün depresif ruh haline dair her şey şu an bugün üzerimizde zaten.
4: Evet.
3: Tabii ki biz duygularımızla hareket etmeyip yine mantık çerçevesinde yaklaşmaya çalışacağız ama herkes etkilendi ister istemez.
4: Evet.
3: Geçen maçtan sonra hadi dedik ilk karşılaşmaydı. Belki oyuncular değişir, düzen değişir. Bu karşılaşmada farklı bir milli takım görürüz dedik ama yine aynı benzer seviyede bir rakibe karşı. Üstelik bu kez ikinci yarının tamamını 10 kişi oynamasına rağmen gol atamadan turnuvaya Haiti ile birlikte veda eden ilk iki ülke olmayı başardık. Enteresan bir rekora imza atmış olduk böylece. Abdullah Hocam hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk. Hoş geldiniz. İyi yayınlar.
3: Söylenecek çok şey var. Her şeyi detaylı konuşmak lazım. Duygularla da yine konuşacağız ama ağırlıklı olarak mantık çerçevesinde de yine ne yapılabilir artık bilmiyorum da bundan sonrası için o kısmına da geliriz ama sükutu hayal.
5: Evet.
3: Çok mu beklentimiz yüksekti diyeceğim de bu kadar da zaten düşük de olamaz yani. Normal.
5: Çok mu beklenti yüksek bölümüne katılıyorum açıkçası. Çok yüksekti bence. Ama gruptan çıkamayacak kadar da değildi onu da söyleyeyim. İlk iki maç sonunda ülkemize dönüyoruz. Formalite maçı oynayacağız Amerika'yla. Aslında çok sebebi var sevgili Koray. Yani federasyon ayağı var, teknik direktör ayağı var, oyuncular ayağı var. Yani burada bir kişinin üzerine sorumluluğu yüklemek doğru değil bence. Paylaştırmak lazım. Neden paylaştırmak lazım? Ciddi anlamda sahada oyun anlamında, oyuncu seçimlerinde gündemi yorumlamada bir sürü hatalar var. Gelinen noktada hem sinirliyiz ama ben üzgünüm. Neden üzgünüm? Ya bu gruptan yine biz en kötü ihtimalle en kötü üçüncü olup devam etmemiz lazımdı. O şansı da kaybettik. Oyunlara gelirsek, oyunlarda aslında ne oynanacağını bildiğimiz oyunu biz oynayamadık. İşte istatistiklerde hep galibiz. İki istatistikte de galibiz biliyorsun.
3: Evet.
5: Ama demek ki istatistikler oyunun neticesini belirlemiyor maalesef.
3: Ve hoca da ne yazık ki o istatistiklere takmış.
5: Yani takmış olabilir ama gerçek öyle değil. Sonuçta sıfır puanımız var. Ve turnuvadan geri dönüyoruz. Böyle de bir gerçekle yüz yüzeyiz. Gelinen noktada ilk 26 açıklanırken oyuncuların seçimi, oynanan oyunlardaki formsuz oyuncuların fazlalığı ki bunu şöyle de bağlayayım. İki tane maç oynadık. İki tane maçta ya şu oyuncu çok iyiydi, diğerleri kötüydü diyeceğimiz oyuncu da yok. Ya son maçta işte biraz bu sabaha karşı oynanan maçta biraz Mert Müldür'ü söyleyebiliriz çabaladığı için.
3: Evet.
5: Biraz Kenan'ı belki ön plana çıkarabilir. Bir de girdikten sonra işte Can'ı biraz bir şey bir kenara koyuyoruz. Ama ya bizim Arda nerede? Hakan Çalhanoğlu nerede? Ya bizim beklerimiz Ferdi filan nerede? Hiçbiri yoktu. Dolayısıyla bir de rakibin ne oynayacağını biliyoruz. Bir de antrenörümüzün maalesef bir B veya C

0: ilan olmadığı için, yani buradan neyi kastediyorum? Kapanan savunmalara karşı nasıl bir oyuncu profiliyle oynanır, hangi setlerle oynanır ve hangi oyuncular değiştirilir, bu konuda da geride olduğumuz için, hem bir de bunun kontrasını, yani hücum ederken savunmayı da planlayamadığımız için gelinen nokta bu. İşin can alıcı noktası, gol atamadık, puanımız yok. Yani bu turnuvaya gelirken 48 tane takım içerisinde Türkiye ilk iki maç sonunda ülkesine geri dönüyorlar diye bir hani şey açıyorlar ya, oran.
1: Evet.
0: Orada bir sıralamaya girmeyiz, devam eder diye bakarlar bize. Ama gerçeklerle yüzleşmek zorundayız. Bazı değişikliklere gitmek zorundayız ki konuşuruz onun devamını. Çünkü görünen o ki biz turnuvaya gitmeyi başarı olarak kabul etmiş, öyle orada durmuş. Turnuvada oynamayı, puan almayı, galibiyetler almayı maalesef düşünmemişiz, düşünememişiz. Yani turnuvaya gitmek başarı olarak görüldüğü için şu an gelinen noktada buradayız. Biz de 2002'de 50 küsür yıl, yanlış hatırlamıyorsam 54 yıl sonra.
2: 48 mi?
0: 48 pardon. 48. Şey 54'teydi.
2: Tabii.
0: 54'ten sonra gittik. Ama orada...
3: Zaten 3 kere gitmedik mi? Toplam.
0: 3 kere gittik. İşte bir kurayla gitmişiz 54'te. Biz gittik. Bir de şimdi gidiyoruz. Ya bir de şöyle bir şey var. Oyuncular bence bu işin çok farkında değil. Neden farkında? Bir futbolcunun futbol kariyeri boyunca yakalayabileceği milli takımlar düzeyinde en büyük organizasyon bu. Bir daha gelip gelmeyeceği tartışılır. Bir daha ülke turnuvaya katılıp katılmayacağı tartışılır. Ve bunu da değerlendiremediler. Ve maç sonu açıklamalara bakıyorum. Gerek oyuncuların, gerek Sayın Montella'nın hiç çekirdek kabını doldurmayacak, konuyla alakası olmayan, gündemdeki sorulara cevap vermeyen açıklamalar. İşte kısmetmiş, yok, organizasyonun olacak. Senin organizasyonun olacak, organizasyonun olmadığı zaman başka B, C planların olacak. Ve kadro seçimi yaparken bugün bizim 26 kişilik kadroda, 26 kişilik kadroda 2 tane stoperimiz oynadı. Oynamayan 4 tane stoperimiz var. 4 tane. Çağlar, Ozan, Samet.
3: Samet.
0: Bir tane daha var.
3: Kaan'ı mı dahil ediyorsun?
0: Kaan. 4 tane stoperimiz var. Ve bizim oynadığımız oyunlarda bize stoper gerekmiyordu. Bize adam eksilten, savunmanın dengesini bozan, savunma arkasına etkili gidebilen oyuncular lazımdı. Ve biz maalesef orada Sayın Montella ona da şunu direterek dedi ki, benimle beraber çalışmış daha önce, benimle oynattığımı bilen oyuncuları alacağım dedi. Maalesef orada daha güncel olan, daha formda olan oyuncuları almadı. Bence bu da çok büyük bir sirayet. Artı
3: aldığını da kullanmadı ki hocam. Mesela İrfan'ı da denemedi.
0: Ya ben İrfan özelinde demiyorum. Mesela Aras Şimşir'i alabilirdi.
3: Hala Aral'ı alabilirdi. İrfan'ın ne işi var deniyordu ya. Madem götürdün, İrfan'ı da kullanmadın. Hiç.
0: Onu da kullanmadın. Ters kendi, tarafta kendi oynayabilen, de değil mi? Yani. Şut atabilen.
3: Tabii.
0: Yani dolayısıyla aslında çok yanlış var. Yani bunlar birikti birikti. Gelinen noktada biz Türkiye'ye geri dönüyoruz. Büyük bir tren kaçırdık, onu söyleyeyim. Yani... İnşallah bir daha bu kadar uzun sürmez bizim Dünya Kupası'na katılmamız. Ama dediğim gibi yani biz üçüncü maçlar oynamadan bir haftada geri dönecek bir ülke değiliz. Bizim futbolumuza bu yakışmıyor. Yani bunlar bizim çocuklarımız dedik ama maalesef bizim düşüncelerimiz, bizim olaya adapte olduğumuz kadar onlar sahada bence olaya adapte olmadılar.
3: Zeki abi, sen ilk etapta neler söylersin?
2: Ya ben bu bizim milli takımı, bizim çocukları mevcudu 48 olan bir sınıf düşünün. O sınıfın en tembel öğrencisine benzetiyorum. Ya da en tembel iki öğrencisinden biri, Haiti ile işte bizim milli takım, Türk milli takımı. Yani çok tembel. Yani daha turnuvaya giderken bu kadar işte... Dış görünüşe saygı duyuyorum. Ayrıca Dünya Kupası'nda hep yapılıyor. Ama bu kadar değil ya. Yani kılığınıza, işte saçlarınıza verdiğiniz özeni biraz da futbolunuza vereceksiniz. İşte bir de şunu söyleyeceğim. Yani Montella bence o kadar suçlu ki, O kadar çok

0: kabahati var ki, ya bir gazeteci gözüyle asla affetmiyorum. Ya Türk olduğunu, ya bir de şunu söyleyebilir mi ya? Sen bir İtalyansın, kalkıp da ben sizden daha büyük Türk'üm ne demek ya? Sen eleştirmeyecek miyiz biz? Ya eleştirilmeyen teknik adam var mı? Överken iyi. Ya ben en çok neye üzülüyorum biliyor musun? Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'na üzülüyorum. Pamuklara sardı bu adamı. Bir dediğini ketmedi. Öyle bir konfor alanı kurdu ki Riva'da, ya hiçbir teknik direktöre yapılmadı. 2002 Dünya Kupası'na giderken ki Güney Kore Japonya, ben de oradaydım. Ya daha giderken, ya bu değerli milli takım Şenol Güneş'le Dünya Kupası'na gitmesin. İşte ceketi bol geliyor. İşte saçı taramayı bilmiyor. Neler neler söylediler. Enerjisini düşürdüler. Yerle bir ettiler. Dünya Kupası'na gönderdiler. Şenol Güneş hepsine orada dünya üçüncüsü olarak tokat gibi cevap verdi. Yani o üçüncülük aldığı üçüncülük derecesini hepsinin yüzüne çarptı. Şimdi Montella bu kadar konforu, her şeyi yüksek. Yani o kadar çok destek var ki, ya, Dünya Kupası'na giderken ilk kez bir teknik direktöre en ufak bir eleştiri olmadı. Çıt çıkmadı. Ne dedik? İşte Adil Demirbağ, içimizden dedik hep bunu. Niye geniş kadroda yok? İşte niye 26 kişilik kadroda yok? İşte ne bileyim, Mustafa Eskellacı niye gönderdin? Mesela tabii, sezonun en şaşalı, en savaşçı oyuncusu. Milli takımın da bir tane savaşçısı oyuncusu yoktu bu maçta. Yani şimdi Ferdi Kadıoğlu'na bakıyorsun. Tamam kardeşim, iyi oyuncu. Mustafa Eskellaç orijini zaten sol bek değil ama en azından savaşan bir oyuncuydu. Adil Demirbağ savaşan bir oyuncu. Şimdi geliyorum. Yani kalkıp da oradan işte bizi eleştirmeyin. Ya sen çokta mı iyi oynadın da seni eleştiriyor? Sen film gibi izliyorsun. Maçı biz görüyoruz mesela. İlk maçta daha Kerem Aktürkoğlu o iri yarı uzun boylu stoperlerin arasında kayboldu. Gitti gitti, topla buluşamıyor. Ya değiştirmiyorsan en azından kenara al, Barış Alper'i en uça koy. Yapmadığın şeyler mi? Bu maçta bakıyorsun Barış Alper'i kesmiş. Yine senin olmak ya da olmamak maçında Kerem Aktürkoğlu'na değil, santrafora ihtiyacın var. Yani hem Avustralya'nın teknik direktörü hem de Paraguay'ın teknik direktörü diyor ki biz Türkiye'yi çözdük, Montella'yı çözdük. Nereden çözdüler? Çünkü santraforsuz oynuyor. Haiti'nin bile santraforu var. Ya bu, ya bu dünyada görülmüş bir şey değil. Kerem Aktürkoğlu Tedesco'yu koltuğundan etti. Aziz Yıldırım geldi. Ne dedik? Dedi ki ya Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de duruyor. Sıdıkı Şeref de duruyor. İki tane santrafora ihtiyacı var bu takımın dedi. Bari oradan kopya çek. Ya bu adam santrafor değil. Bu adam gol atamaz Dünya Kupası'nda. Ya niye bu kadar sabrediyorsun? Ya böyle sabit fikirleri var. Prensleri var. Formsuz. Arda Güler'i çıkaramıyorsun. Hakan Çalhanoğlu'nu çıkaramıyorsun. Hakan Çalhanoğlu stoperlerin arasında oynadı ya, Lemina gibi. Ya ne işin var senin stoperlerin arasında? Bugün bir çalım yedi Ferdi ile birlikte. Sabah hatırlıyorsun değil mi?
1: Evet.
0: Avut attı adam. Ya hepsini çalıma dizdi. İkinci gol atacaklar. Ya bu kadar olur ya. Takım zaten dağılmış. Zaten hatırla, Kerem Aktürkoğlu bir söyleşisinde şunu söyledi. O kadar bunaldık dedi Montella'nın toplantılarından. Aynen bunu söyledi ya. Sen ne toplantı yapıp duruyorsun ya? Sen gaza getireceksin oyuncuları kardeşim, gaza. Yani sahaya çıkarken bu maçta, ilk maçta zaten sahada yoktu. Tel tel döküldü milli takım. Topu ısıracak. O hırsla çıkacak. Gözlerinden alev fışkıracak ki rakip tedirgin olsun. Korksun. Ya 10 kişi oynadı rakip ya. İkinci yarıda. Koca ikinci yarıda. Topu sana bırakıyor. Bu da zannediyor ki ya biz baskılı oynuyoruz. Şut yağmuruna tutuyorsun. Tamam sen şut atmışsın. 50 şut atmışsın. Tamam da dağa taşa vurmuşsun ya. İki tane direkten dönen topun var. Kalecilerin net kurtarışı yok iki kalecinin de ya. Sen neden bahsediyorsun? Bizi uyutamazsın Montella, yemezler. Ya yapacağın en güzel şey milli takıma, Türkiye'ye yapacağın en güzel şey istifa edip gitmek. Ülkene mi gidersin, nereye gidersen git. Ben bu kadar kötü, bu kadar parıltılı, bak 48 ülke milli takımının içinde en parıltılı milli takımlardan biri Türk milli takımıydı. Ya yarı final final başkan ne dedi? 20'sinde inşallah döneceğiz dedi Türkiye'ye. 20 Temmuz'da sen başkana hayal kırıklığına uğrattın. Türkiye'yi hayal kırıklığına uğrattın en başta. Bir ay öncesinden dönüyorsun ya. Amerika ile işte

0: Grupta çekişiriz birincilik konusunda. Hiç analiz etmemişsin, hiç dersine çalışmamışsın. Sana yazıklar olsun. Ya bu Türk halkının desteğini de her şeyini de hayal kırıklığına uğrattın bizi. Ya bu kadar olur mu ya? Niye çalışmadınız ya? Nasıl bir şeydir ya? Sahada yürüyor takım ya. Ya kenardan hamle yapsana, bağırıp çağırsana. Ya biz ekran başında işte Tanyır'ı ağırmadan ekran başına çıktık. Ya biz deliriyoruz ya ekran başında. Hocanın en ufak bir reaksiyonu yok. Sadece kart gördüğü pozisyonda hakeme bir reaksiyonu var. Ya oyunculara ya biraz gerekirse sert çık, fırçala, yürümesin oyuncular. Nasıl iştir ya? Biz nasıl güveneceğiz bundan sonra Montella'ya? Yani ne yapalım? İşte burada bir kanser var, tedavi etmeyelim onu. İşte devam etsin Montella. Montella büyük hoca. Ya 48 takım gitti Dünya Kupası'na. Zaten gitmemesi bu takımın akıl tutulması olurdu. Gitti. Sayende orada akıl tutulması yaşadı milli takım. Ya Amerika ya yedeklerle çıkmasa ben rotasyon yapacağını düşünüyorum. Ya formalite maçında bize 10 tane gol atar yani o derece. Ya bu kadar Uğurcan Çakır'dan en uçtaki Kerem Aktürkoğlu'na kadar hepsi tel tel döküldü. Hayalet gibi dolaştılar. Yani bu formanın içindeki oyunculara hiç yakışmadı. Bizim çocuklar bizim çocuklar gibi değildi. Yüreksiz oynadılar. O formayı giyen oyuncu 2002 Dünya Kupası'ndaki gibi yürekli oynar. Turnuvanın şampiyonu Brezilya'ya sahayı dar etmişti 2002 Dünya Kupası'ndaki futbolcular. Şenol Güneş'in öğrencileri. Ama siz Şenol Güneş'i ne yaptınız? İşte ceket evet. Bol geliyor, vasıfsız teknik direktör neler neler söylediniz. Ama Montella'ya ne dediniz? İşte en büyük teknik direktör.
1: Evet.
0: Yani yapa yapa şımarttınız ve Montella bizi hayal kırıklığına uğrattı ya. Biz zafer beklerken hüsran yaşattı. Evet. Şimdi diyoruz ki ya işte acaba Montella'yı eleştir. Ne yapalım o zaman, kahırdan ölelim mi? Yazık bu çocuklara, yazık federasyona.
1: Zeki abi gerçekten haklısın tabii bazı yerlerde, doğal olarak sen de hepimiz gibi sinirliyiz, üzgünüz. Yayının başında söyledik, uykusuzuz, sabahın köründe kalktık, hakikaten iki maçtır beklentilerimiz çok yüksek. Bizim çocuklardır dedik, sustuk, kan kustuk, kızılcık şerbeti içtik ilk maçtan sonra, dedik ki devam edecek diye. Ama tabii biz burada sabahtan uykusuz, Amerika'da günde devam ediyor yani aynı uyanılan günün. Devamındayız. Serhan Türk bizimle birlikte. Bir Amerika Birleşik Devletleri'ne gidelim isterseniz.
2: Olur.
1: Kendisiyle birlikte oradaki durum ne? Gözlemler ne? Onu söyleyelim. Burada Serhan Türk Montella'ya, futbolculara, Başkan İbrahim Acıoğlu, aklına gelecek milli takımın otobüsüne kadar herkese çok ciddi tepki var. Orada durum ne? Yani moraller nasıl? Siz gazeteciler neler düşünüyorsunuz? Taraftarlarla yine sohbet etme imkanınız olmuştur. Neler aktarırsın bize? Maçın ardından neler yaşandı orada?
3: Maçın ardından çok fazla bir şey yaşanmadı. Yaşanacak çok şey, kırık kalplerimiz vardı. Artık öfkemize geri geldi. Öfkemiz oldu artık, kırık kalplerimiz. Yani ne desek boş. Aslında altını çok doldurmak lazım. Altını herkes içinden geldiği seslerle dolduruyordur. Biz de yüksek seslerle dolduruyoruz. Buraya kadar getiren millerimizdir dedik, sustuk. Buraya kadar Montella getirdi dedik, sustuk. Montella çıktı, ben sizden daha Türk'üm dedi. Ben de Türk gibi hissediyorum dedi. İçimize attık. Bu kadar eleştiriden sonra herkes konuşmak istedi. Oyuncularımız çıktı basın toplantısında, bizim sorularımızı cevapladı. Yine sustuk. Dedik ki bir bildikleri vardır. Sahada konuşurlar, sahada istenileni verirler dedik. Sahaya geldik, sahada bir rezalet. Gerçekten. Şu an Dünya Kupası Amerika'da oluyor değil mi? Amerika'daki futboldan bir haberler. Futbol diye bir şey yok. Statları görseniz işte beyzboldan, rugby'den bozmaya statlar. Ama 80 milyon Türk'ün olduğu, 80 milyon vatandaşımızın olduğu bir takımdan 11 tane saha içerisinde kendini verebilecek. Ya da milli takım hocasının Türk olmadığı ve Türk olmadığı için çok fazla eleştirmediğimiz, iyi işler yaptı dediğimiz Montella'nın hiçbir şekilde cevap veremediği, sonra herkesin bir ümit beklediği bir karşılaşma olarak Paraguay karşılaşmasını bekledik. Çünkü grupta hep lider biz konuşuyorduk, favori biz konuşuyorduk, Amerika ile beraber çıkarız diyorduk. Ama geldiğimiz noktada Paraguay dedi ki ya topu siz oynayın diyor dedi.

0: Ama dedi topu alıp evinize gidin dedi. Sonunda topumuzu aldık evimize gidiyoruz. Bir tane gol yedik. Hep aynı hataları yaptık. Çok fazla oyun anlamında oyuncu ısrarında bulunduk. Yani aslında çözülecek çok şey var ama içimize atıyoruz. Herkes içini dolduruyor. Burada herkesin canı sıkkın, morali bozuk. Yani şu an sokakta Türklerle konuşuyoruz. Herkes burada sevinçli bir şekilde ertesi maçı beklerken herkes uçak iptalleri yapıyor. Türkiye'ye bir an önce dönmek istiyor. Biz bugün takım izleyeceğiz diyorlar. Buradaki vatandaşlarımızda gerçekten burukluk var. Yani herkes Türkiye'nin bu Dünya Kupası'nda farkındalık oluşturacağını, bu jenerasyonun iyi bir jenerasyon olduğunu düşünürken vasat demeyelim artık rezillik diyelim. Gerçekten hem oyun anlamında rezil olduk, hem futbol anlamında rezil olduk, hem buradaki bizde favori gösterenlere rezil olduk. Aslında gerçekten çok kötü bir gün yaşıyoruz, çok kötü bir haftada yaşadık. İlk maç dedik ki Avustralya maçı, onun bir özürü var dedik. Oyuncularımız bu özürü saha içerisinde gösterir dedik. İkinci maç ondan daha beter geçti. Herkes güne başlarken uykusuz başladı. Dedi ki sabahın köründe olsun ben bir takımı destekleyeyim, dualar edeyim, yanlarında olayım. En azından burada taraftarlar burada destekledi. Milli takımı bizim ülkemizde destekler ne oldu sabahın köründe kalkan. Ama maçtan sonra herkes uyumaya daldı. Aslında saha içerisinde uyuyan tek kişi Montella'ydı. Uyuyarak maça hiçbir şekilde varlık gösteremedi. Bakalım çok fazla söyleyecek bir şey yok. Canımız sıkkın, moralimiz bozuk. Ben dün Ay Yıldızlı formamızı giydim. Maçı desteklemeye geldim. Hem basın mensubu olarak hem taraftar olarak. Ama Ay Yıldızlı formamızı yani bir şey söylemiyorum artık. Söyleyecek çok şey var da.
1: Evet.
0: Boşver içimizi atlamayın.
1: Bir istifa bekliyor musun Serhan Türk? Orada
0: Ya,
1: yani en azından
0: yok,
1: bu
0: yok.
1: soru Kerem'e de soruldu herhalde.
0: Evet,
1: Kerem
0: sorduk, biz sorduk. Biz.
1: o da yanıtladı ama çok tabii ki futbolcu olarak doğal olarak bir şey söylemedi aslında. Yani buraya beraber geldik dedi. Hocasına destek verdi.
0: Ya işte bir istifa söyledi dün akşamki basın toplantısında, bir istifa olurdu. Demek ki iyi götürüyoruz dediler. İşte daha dediler Uluslar Ligi var dediler. Bilmem ne var dediler. Bakalım göreceğiz. Ama bu oyunla, bu futbolla, bu mantaliteyle, Türk gibi düşünmeye çalışan İtalyan hocayla nereye kadar gideceğiz? Ben de çok merak ediyorum. Gerçekten çok kötü senaryolar var ama senaryoların bence ilkini net bir şekilde gördük. Bu turnuvada fark yapmamız gerekir dedik. Bu turnuva bizim için turnuva dedik. İyi bir jenerasyon yakaladık dedik. Paraguay'ı dedik, evir çevir yeneriz dedik. Amerika futboldan anlamıyor dedik. Avustralya zaten ne alacak Avustralya'dan dedik. Ama öyle bir şey oldu ki balyoz gibi kafamıza vurup vurup elimize topumuzu verdiler. Ülkemize gönderiyorlar bizi.
1: Taraftarlar nasıldı maç çıkışında? Bayağı Türk de vardı San Francisco'ya. Türkiye'den çok gelen vardı, Amerika'nın farklı yerlerinden. Yani Vancouver'a göre daha fazla taraftar vardı sanki ama bunu sen daha net cevaplarsın. Çünkü sen iki maçta da yerindeydin.
0: Evet, yani Kanada'da da taraftarlarımız vardı. Tabii ki burada da çok fazla taraftarımız vardı. Aslında burada daha fazla örgütlenmiştik. Çünkü hem San Francisco hem Los Angeles'taki oynanacak Amerika karşılaşmasında herkes iki paket halinde gelmişti. Ve mesafeler yakın olduğundan dolayı da buraya çok fazla talep olmuştu. Hatta Türk Hava Yolları ek seferler yapmıştı burası için. Tabii ki çok fazla yani milli takım formamız, taraftarlarımız gördük. Herkes sevinçliydi, herkes ümitliydi. Herkes bu jenerasyonun bir önceki Avustralya karşılaşmasına pardon deyip burada 3 atarız, 4 atarız diye düşünüyordu. Hatta stada girerken herkes ya ne olacak Paraguay'ı geçer gideriz ya Amerika 4 attı diye mantaliteyle gittik. Ama maç sonrasına Türk Hava Yolları'nın çağrı hatları bence de kilitlendi. Çünkü herkes uçak iptalleri yapıp ben bu milli takımımız Amerika maçında Amerika milli takımının hazırlık karşılaşmasını mı izleyeceğiz şeklinde bir serzenişte bulunarak moralleri bozuk bir şekilde terk etti. Gerçekten hak etmedik. Ülke olarak hak etmedik. İnsanlar olarak hak etmedik. Bilmiyorum artık yani aslında dedim ya biz de şimdi nasıl gideceğiz? Arizona'ya nasıl gideceğiz? Ya biz basın mensubuyuz. 2 Haziran'dan beri milli takımı takip ediyoruz. Miami'ye gittik İstanbul'dan, Miami'den Arizona'ya gittik, Arizona'dan Vancouver'a gittik, Vancouver'dan Arizona'ya döndük, Arizona'dan buraya geldik. Buradan şimdi Arizona'ya gideceğiz.

0: Ondan sonra Los Angeles'a gideceğiz. Yani biz nasıl gideceğiz Arizona'ya? Biz de merak ediyoruz. Şimdi biraz sonra da uçağımız var işte.
1: Serhan Türk, Zeki abinin bir sorusu var sana.
0: Tabii.
2: Serhan, kolay gelsin. Tabii ki sizin için daha üzüntü verici. İşin kaynağında büyük hüzün yaşadınız. Büyük hayal kırıklığına uğradınız. Benim çok merak ettiğim bir şey var. Ben Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'na sorduğumda da bunu dile getirmişti. İşte gece yarısı Arizona'da 43 derece sıcaklıkta idman yapıyor çocuklar demişti. Gerçekten o sıcağa şahit oldun mu? Nasıl idman yaptılar? Evet, gözlemleyebildin mi? Yani ondan mı etkilendi bu takım sahada yürüdü? Yani onun etkisi var mı acaba Arizona'nın?
0: Yok mu abi? Direkt hocanın etkisi var. Bu takım bu hale gelmesinin sebebi bir hoca. Hocanın oyun anlayışı, oyuncu anlayışı, taktik anlayışı, analiz edemeyişi, uyuması. Aslında bunları söyleyebiliriz ama diğer taraftan baktığımızda da şunu net bir şekilde söyleyelim. Arizona'da çok fazla sıcaklık var. Yani kertenkele diyoruz, Arizona kertenkelelerini bile göremedik. O sıcakta kafayı çıkartıp da ulaşmıyorlar bile. Akşam sıcak esiyor. Ama yani bu futbolcu ilk defa mı böyle bir havada oynadı abi? Yani ilk defa mı Adana'da oynayan hoca Adana Demirspor'da hocalık yapmadı mı? Bu sıcaklığı görmedi mi? Yani Adana'nın sıcaklığından ne farkı var buranın? Yani herkes aynı şeylerde oynuyor. Herkes aynı durumlarda oynuyor. Yani tabii ki iklim farkı var mı? Var işte. Ne iklim farkı var? Arizona ile Vancouver arasında bir 10 derece düşüklük var. Arizona ile burası San Francisco arasında 10 derece düşüklük var. Ama akşam saatlerinde yaptılar. Biraz daha serin saatte yaptılar. Bir sıcaklık faktörünün çok fazla olduğunu düşünmüyorum. Sadece giyilen formanın ağırlığını hissetmemeyle alakalı olduğunu düşünüyorum ben.
1: Takım içinde herhangi bir sıkıntı oldu mu orada Serhan Türk? Çünkü çok fazla bu tarz şeyler konuşuluyor şu an.
0: Yok, takım içerisinde gerçekten çok iyi bir hava vardı sevgili Koray. Yani Miami ayağında da biz vardık, hatta orası bir kamp atmosferi gibi geçti. Venezuela hazırlık karşılaşması yapıldı. Bu anlamda hiçbir şekilde sıkıntılı bir süreç yoktu. Herkes arkadaşlık, dostluk, birlik, beraberliği net bir şekilde gördük. Yani dedik ya, biz bu milli takımdan çok şey bekliyorduk. Yani benim izlediğim milli takım, benim kampta analiz ettiğim milli takım bu milli takım değildi. Sahada oynayan milli takım değildi. Yani Avustralya maçında taktik anlayış anlamında, oyuncu anlayış anlamında bu kadar çok diretmenin, bu kadar çok ısrar etmenin ne anlamı var? Aynı taktik anlayışı Paraguay karşılaşmasında yapmanın ne anlamı var? Yani geldiğimiz noktada dedik ki Montelli, ya harika bir hoca, bak forvetsiz de oynatıyormuş, istediğini yaptıktan sonra fark etmez, benim için sonuç önemli dedik. Geldik burada sonuçta. Yani futbolun 5. planda, 6. planda olduğu, Amerika'nın lider olarak devam ettiği bir grubu bahsediyoruz. Ya yani bu kadar çok futboldan anlıyoruz diyoruz. Demek futboldan anlayamıyormuşuz.
1: Ne yazık ki üzüldük. Serhan Türk, teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Sen şimdi uçağa bineceksin, bir de Arizona'ya gideceksin.
0: Evet, yine, bu moral bozukluğuyla Arizona'ya gideceğiz.
1: Yine milli takım oyuncularını takip edeceksin. Aynı güncel prosedürler devam edecek. Basın toplantıları, açıklamalar vesaire. Amerika maçına kadar da serüven devam ediyor. Amaçsız bir şekilde. Mesleki olarak sen çalışıyorsun, görev başındasın. Ama milli takım an itibariyle turist pozisyonuna düştü Amerika'da. Ne yazık ki bunu
0: söyleyeceğiz. Evet, şu an Bodrum planları yapılıyordur.
2: Evet.
1: Erken rezervasyonu kaçırmamış şutlardır herhalde artık.
0: Gerek yok.
1: Yani işte oğlum latife olsun diye söylüyorum. Yoksa yani otel bile alırlar ortaklaşa isteseler.
2: Aynen,
1: yani
2: oteli kapatırlar.
1: Ama yurt dışı olacak büyük ihtimalle tatilleri. Yurt içinde tabii, çok doğru, çünkü insanların doğru, yüzüne doğru. Nasıl bakacaklar şu an?
2: Doğru.
1: Ya, olabilir tabii ki, yani çok abartmamaya çalışıyorum ama muhakkak birileri ya nasıl oldu diye her yerde bir serzenişle denk gelecekler. Onların da işi zor. Yapacak da bir şey yok. Teşekkür ederiz Serhan Türk. Kolay gelsin. Görüşürüz. İyi yolculuklar.
0: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Şimdi tabii milli takım veda etti dedik. Üzülüyoruz. Bazen duygularımıza maruz görün. İlk gün 24 saat daha geçmediği için zaman zaman yenik düşüyor da olabiliriz ama yine elimizden geldiğince mantıklı konuşmaya da çalışıyoruz. Şunun da farkındayız işte. Arda, Kenan Yıldız, Ferdi, Orkun, Can Uzun, Aral Şimşir, Uğurcan, hepsi bir dünya kupası, en az iki dünya kupası daha görebilecek yaştalar. Yani bu takımı komple darma duman edecek bir pozisyona sokmanın da anlamı yok. Bunun da farkındayız ama bugün de herkes eteğindekileri döksün ya.
2: Hoşgörü, işte ne bileyim sağduyu, tabii ki her işte önemli tatlı.

0: ki gol atamadın 200 dakika uzatmalar dahil 2 maçta. Bu takımın golü yok ya. Leblebi gibi gol atabilecek bir takım. Santrforsuz oynadığına göre. Değil mi? Yani herkes gol atar diye düşünüyor. Ama sen gol atamadan turnuvaya veda ettin.
1: Detaylı konuşacağız. Şimdi nerede hatalar yaptık? Neler yaşandı bugün? Üzülerek belki bir kez daha maçın özetini izleyelim. Ardından devam edeceğiz.
2: Milli futbol takımımız Dünya Kupası'nda gruptaki ikinci maçında Paraguay ile karşı karşıya geliyor. Savunmadan çıkarken yaptığımız bir top kaybı. Galarza'nın vuruşunda topu ağlarla buluşuyor. İkinci dakikada Galarza'nın golüyle Paraguay öne geçiyor. Serbest vuruşu Hakan'la kullandık. Mert Müldür'ün kafası top direklerden döndü. Büyük bir şanssızlık. Kaleye top böyle yöneldi. Önce üst, sonrasında yan direk. Top ağlarla buluşmuyor. İlk yarıda son bölümler. Paraguay'da yerde kalan bir isim. Maçın El Salvador'lu hakemi Ivan Barton. Oyunu durdurdu. Sağ içinde tansiyon yükseldi. Sonrasında VAR'dan gelen bir inceleme tavsiyesi. Almiron ve Mert Müldür. Almiron ağzı kapalı bir şeyler söylüyor. Yeni kurallara göre bu bir kırmızı kart. El Salvadorlu Ivan Barton pozisyonu açıkladı ve Almiron kırmızı kartı görüyor. Paraguay 10 kişi kalıyor. Görüntüler ikinci yarıdan. Merin şutunda. Kaleci Hill başarılı, pozisyonun devamında sonuç çıkmadı. Yüklenmeye devam ediyoruz. Kenan çevirdi, kafa Deniz'den, top kaleci Hill'de kaldı. Oyuna ikinci yarıda dahil oldu Deniz Gül. Abdülkerim, ortası kaleye yöneldi. Bir kez daha başarılı kaleci Hill. Paraguay serbest vuruşu kullanıyor. Kafa vuruşu Uğurcan Çakır. İkinci gole izin vermedi Uğurcan. Son bölümlerde baskımız artıyor. Deniz kale alanında ama istediği dokunuşu yapamadı. Barış hareketli. Barış Alper topla buluştu. Barış bıraktı. Can uzun vurdu. Kaleci Hill başarılı. Devamında Deniz topu dışarı yolladı. Bu pozisyondan da sonuç çıkmadı. Maçta artık son anlar. Meri'nin kafası top dışarı gitti. Milli takımımız gruptaki ikinci maçında Paraguay'a 1-0 mağlup oluyor. Dünya Kupası'na veda ediyor. Milli futbol takımımız Dünya Kupası'nda gruptaki ikinci maçında Paraguay ile karşı karşıya geliyor. Savunmadan çıkarken yaptığımız bir top kaybı. Galarza'nın vuruşunda topu ağlarla buluşuyor. İkinci dakikada Galarza'nın golüyle Paraguay öne geçiyor. Serbest vuruşu Hakan'la kullandık. Mert Müldür'ün kafası top direklerden döndü. Büyük bir şanssızlık. Kaleye top böyle yöneldi. Önce üst, sonrasında yan direk. Top ağlarla buluşmuyor. İlk yarıda son bölümler. Paraguay'da yerde kalan bir isim. Maçın El Salvador'lu hakemi Ivan Barton. Oyunu durdurdu. Sağ içinde tansiyon yükseldi. Sonrasında VAR'dan gelen bir inceleme tavsiyesi. Almiron ve Mert Müldür. Almiron ağzı kapalı bir şeyler söylüyor. Yeni kurallara göre bu bir kırmızı kart. El Salvadorlu Ivan Barton pozisyonu açıkladı ve Almiron kırmızı kartı görüyor. Paraguay 10 kişi kalıyor. Görüntüler ikinci yarıdan. Merin şutunda

0: Kaleci Hill başarılı, pozisyonun devamında sonuç çıkmadı. Yüklenmeye devam ediyoruz. Kenan çevirdi. Kafa Deniz'den, top kaleci Hill'de kaldı. Oyuna ikinci yarıda dahil oldu Deniz Gül. Abdülkerim ortası, kaleye yöneldi. Bir kez daha başarılı kaleci Hill. Paraguay serbest vuruşu kullanıyor. Kafa vuruşu Uğurcan Çakır. İkinci gole izin vermedi Uğurcan. Son bölümlerde baskımız artıyor. Deniz kale alanında ama istediği dokunuşu yapamadı. Barış hareketli. Barış Alper topla buluştu. Barış bıraktı. Can uzun vurdu. Kaleci Hill başarılı. Devamında Deniz topu dışarı yolladı. Bu pozisyondan da sonuç çıkmadı. Maçta artık son anlar. Meri'nin kafası, top dışarı gitti. Milli takımımız gruptaki ikinci maçında Paraguay'a 1-0 mağlup oluyor. Dünya Kupası'na veda ediyor.
1: Ne yazık ki Dünya Kupası'na veda ettik. Bir kez daha özet görüntüleri izledik. Yine hiç izlememişiz, ilk kez izliyormuşçasına Can'ın o son dakikadaki pozisyonuna üzüldük.
2: Bir de neye üzülüyorum? Tabii orada biraz yani yeni girmişsin oyuna. Yani o topa kurşun gibi vurman lazım. Füze göndermen lazım kaleye. Gole ihtiyacın var. Oyun 3-0 değil ki. Yani atsam da olur, atmasam da olur değil ki. Ya işte motivasyon yok. Ruhsuz, son derece takım. Yürüyor sahada, tel tel dökülüyor. Kenardan hadi aslanım diye bağıran bir tane teknik adamımız yok. Kenarda teknik heyette ikinci adam en azından. Hoca sen bağırıp çağırmıyorsun, ben bu takım ateşliyim diyen ikinci bir Türk antrenör yok. Hepsini geçtim. Neye üzülüyorum biliyor musun? Ne kadar mutluyduk. İşte televizyonlar alıyoruz devasa, işte ne bileyim Dünya Kupası'nı artık Türkiye için izleyeceğiz. İşte ne bileyim Brezilya'yı, Arjantin'i, Fransa'yı, Hırvatistan'ı, aklına İspanya'yı tutmayacağız. Fas'ı tutmayacağız. Türk milli takımını tutacağız dedik. Ya tuttuk da ya bir ay var daha. Şimdi kimi tutacağız? Yine Arjantin'i tutanlar olacak, Fransa'yı tutanlar, Brezilya'yı tutanlar olacak. 24 yıl sonra yani tamamen Türk milli takımına konsantre olduk. Yani yine herkesin bir takımı olacak. Hayal kırıklığını unutmak için, Dünya Kupası şu güzel maçlara tekrar motive olmak için. Çünkü bir keyiftir ya Dünya Kupası 4 yılda bir. Ya bak hocam çok güzel bir şey söyledi. Bir meslek hayatında profesör... Yani, her mesleğin aslında bir profesörlüğü vardır. En üst seviyesi vardır, CEO'luk gibi. Ya sen bu şansı yakalamışsın ya. Yani pırıl pırıl yetenek fışkırıyor hepinizden. Ya bu ruhsuzluk neden ya? Yani Amerika'da bile bu Dünya Kupası. Yani statlar harika, zemin olağanüstü. O zeminler nasıl bu kadar güzel? Ya her şey var. Her şey. Ya oynayacağınız bir 90 dakika. Savaşacağınız, koşacağınız, bir de keyif aldığınız, bir her insan top oynamaktan keyif alır. Bizler halı sahada top oynamak için para vermiyor muyuz? Bunlar para kazanıyor bir de. O yüzden affı yok yani. Yani bu Türk halkından ciddi anlamda özür dilemeleri lazım. En azından yani artık geçti ama Amerika maçını en azından kazanın, gol atın. Yani orada bir diyelim ki ya bir milli takım da işte 2026'da Amerika'yı yendi, ev sahibini yendi ya da gol attı. Gol atmadan da dönmeyin Türkiye'ye. Yani gol atmadan dönmeyin. Ben şimdi çok merak ediyorum. Bu kadar ilk 11 konusunda kibirli davranan, kalıplarının dışına çıkmayan, hiç öz eleştiri yapmayan Montella artık iş işten geçtikten sonra ev yanmış. İtfaiye gelmiş, ev yanmış, kül olmuş. Şimdi santrforla Amerika maçına çıkarsa ilk 11'de, o santrforumuz da gol atarsa ne olacak o zaman? Ne diyeceğiz? O zaman Montella ne diyecek? Hala yine bir şey bulur yani. İşte mutlaka bir bahane bulur. Bahane 60, konusunda gerçekten.
1: 75 şut çektikler bu seferde.
2: 75 şut biraz zor çekersin.

0: Amerika ya.
1: Yok 65'ti ya. 10
0: biz 75 çekersek onlar 150 şut çeker bize. Onu söyleyeyim yani. Amerika dersini o kadar iyi çalışmış ki. Hani dedik ya bunlar Amerika futbol, Amerikan futbolu oynuyor işte, beyzbolcular, rugbyciler. Her şeyi söyledik ama adamlar derslerini öyle çalışmışlar ki rakip yani futbolu gerçekten hani Amerikan futbolunda güce dayalı bir oyun vardır ya, evet. Futbol vardır ya. Normal modern futbola da o gücü entegre etmişler. O yüzden ben Paraguay'ı da kutluyorum ve Amerika'yı da kutluyorum. Zaten Amerika, ben çeyrek final, yarı finalleri görürse de hiç şaşırmam. Ama herkes, bak Haiti de dahil, gücü ölçüsünde top oynuyor. Bir oyunları var. Ya bir şey yapmaya çalışıyorlar. Bizim hiçbir oyunumuz yok. Biz hiçbir şey yapmadık. Biz bozmuşuz. Biz 2002 Dünya Kupası'ndan sonra 24 yıl sonra gittiğimiz Dünya Kupası'nda evet, çıtayı yükseltmemiz lazımdı. Biz çıtayı en alta koyduk ya.
1: Doğru.
0: O yüzden burada gerçekten tekrar yapılanmaya gitmek lazım. Montella ile bu iş olmaz. Çünkü bu oyuncular, ben bugün gördüm ki, çok mutsuzlar. Hoca için oynamadılar. Türkiye için oynamadılar. Kendileri için oynamadılar. Bitse de gitsek, tatile gitsek, bu Dünya Kupası da nereden çıktı der gibi ruh hali içindeydiler. O yüzden destan beklerken hüsran yaşadık.
1: Oldu. Doğru. Abdullah Hocam, şimdi biraz daha tabii ki somut şeylerle de konuşalım yani Montella'yı. Evet. Şimdi bugün beni iki kere şunu yaşadım abi, bilmiyorum yaşadınız mı? Böyle biriyle konuşuyorum. Ya diyorum nasıl olur, nasıl olur? O karşı taraf aynı serzenişte falan. Sonra bir an aklıma şey geliyor. Ya bu adamlar 10 kişi oynadı ikinci.
0: Evet, aynen, bravo. Evet.
1: Unutuyorum yani, evet, Avustralya maçı vesaire unutuyorum. Onu hatırlayınca evet, bu sefer aynen, daha beter kafamdan aşağı kaynar sular dökülüyor. Ya bu kadar mı çözümsüzlük bu yani? Sadece oyuncu performansından mı beklemek lazım? Nasıl olabilir? İkisi birbirinin kopyası takım. Yani kendi elimizle seçsek evet, aynı tip rakip gelir. Bizi zorlayacak üst seviye takım değil. Oyunlar aşağı yukarı aynı. Yani birinde resmen Allah kura şansında şöyle demiş. Avustralya'da siz yapamazsanız oradaki bak birebir aynısı gelecek, ona göre evet, çalışın, devam edin.
0: Bravo.
1: Yani resmen Rabbim böyle bir kura yani, denk getirmiş. Yani. Bir de ikinci yarı 10 kişi, ona rağmen siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani hoca bir akıl tutulması mı yaşadı? Çok mu performanslar düştü?
2: Bir kere hoca çok formsuzdu. Turnuvanın geneli yani. İkincisi bu maçla ilgili değil de genelinde şey Koray, bizim takım fizik olarak bayağı geride. Bu da hemen şunu sorduruyor. Acaba biz iyi hazırlanamadık mı? Bence biz iyi hazırlanamamışız. Sakat oyuncularımız vardı. Kulüplerinden sakat dönenler vardı. Ve bu hoca bunlara çok güvendiği için bazı oyuncuları bunların yerine tercih etti. Bence bu da çok önemli. Sıcak önemli. Katılıyorum. Hocanın özellikle zorluk derecesi yüksek maçlarda çözüm üretememesi de bence bunun ana sebebi. Ve oyuncuların çok kritik anlarda sahne alamaması. Mesela konuşmamın başında şöyle bir şey söyledim. İyi oynayan oyuncumuz yok kadar azdı. Ya iki maç oynamışız. Hem de hücum ağırlıklı oynamamız gerekiyor değil mi? Çünkü iki tane kapanan takım. Bir evet, beşli artı dört, dokuz kişiye bir atak yapmaya çalışıyoruz. İkincisi de özellikle bir devre ve artılarla beraber 10 kişi kalan rakibe karşı son 10 dakikalık bölümü ayır diyorum. Neden ayırıyorum? Adamlar ciddi performans sergiledi. Kramplar girdi. O ara biz Merih'le, Deniz Gül'le pozisyonlar yakaladık. Ama burada süreler çok önemli. Maçın çok kıymetli dakikaları var. Özellikle biz, örnek vereyim sana. Biz ikinci yarıya başlarken ne yaptık? Kerem dışarı, Barış Alper içeri. Doğru mu?
1: Doğru.
2: Peki buraya bir Can Uzun ve Deniz Gül hamlesi gelmez miydi? Üç tane aynı anda. Şu anlam ifade etmez miydi? Hem bizim oyuncularımız için hem rakip için. Ya ben üç tane hücumcu sokuyorum. Zaten sen gelemiyorsun. Ben senin savunmanın merkezini üç oyuncuyla tehdit edeceğim. Olabilir mi? Kalabalık çünkü orası, adamlar orada Kerem'i soktun, Kerem kayboldu orada. Sok Deniz'i. Ya niye senin Deniz fikrin varsa 59'u niye bekliyorsun? 45'te yap. Ya artı bizim için, antrenörler için çok önemli bir şey daha var. 10 kişi rakip.
0: Evet.
2: 10 kişi rakip.
0: Aynen.

0: dışarı yönlendirecek, merkezi kapatacak. Çünkü Huni'nin içi en tehlikeli yer. Biz orada, Koray, eksiyiz.
1: Evet.
0: Biz oraya Hakan'la giremiyoruz, Arda'yla giremiyoruz. Profiller böyle değil. Bir Kenan'a bakmışız. Ya sok Can'ı, sok Deniz'i, koy Barış'ı oraya. Zaten buradan Mert Müldür sağ açık gibi oynamaya başladı. Kafa vurmaya gitti. Yani ne zaman risk alacağım be hocam yani? Turnuva gidiyor ya. Turnuva gitti, bağıra bağıra gitti. Yani 60'ta sokacağına 45'te soksan ne kaybederiz?
1: Kazanırız.
0: Aksine daha çok şey kazanırız.
1: Kazanırız.
0: Karambol olur. Ya ben sana şunu söyleyeyim. İki tane, affedersin tabir yerindeyse, ayı gibi stoperi var. Burada Kerem Aktürkoğlu'nun oynaması farklı, Deniz Gül'ün oynaması farklı. İkisinin kafa topuna çıkması farklı. Tamam, kafa topu timing kişidir ama farklı kardeşim. İlk devre Kerem oynadı, yine kayıp. Ya niye ısrar ediyoruz? Ya mesela örnek Arda. Ya ben maçı izlesem, Arda'yı bilmesem, 8 numara bana Real Madrid'de oynuyor deseler, ya olmaz herhalde, oynamıyordur falan derim yani.
1: Doğru.
2: Hangi Real Madrid dersin yani?
0: Ya hangi takımda oynuyordur derim yani. Ya böyle bir sürü sahanın gerçekleri var. Biz burayı doğru yönetemiyoruz ki. Ve sen, bazı kalıpların var. Nedir kalıpların? Ya son 10 dakika klasik, işte Meri'yi gönderdin, kafa vurdu, gol yapabilirdi. Ya bir sürü çözüm üretsene. Şunu sen bilmiyor musun? Paraguay'ın sert oynayacağını, oyunu bozacağını, savunma yapacağını bilmiyor musun?
1: Aynen.
0: Biliyorsun. Avustralya'yı bilmiyor musun? O zaman senin ilk amacın nedir? Gol yememek. Ya kopya gol yiyoruz be kardeşim ya. Kopya gol yiyoruz ya.
1: Aynen.
0: Avustralya'ya Uğurcan'ın soluna alta vuruyor. Gol oluyor. Bir tane de önüne çıkan top merkeze gelmiş en tehlikeli yere. Bir kişi önüne çıkmıyor ya. Ve ikinci dakika maça 1-0 mağlup başlıyorsun.
1: Aynen.
0: Çeviremezsin. Dünya Kupası milli takımlar düzeyindeki en büyük organizasyon.
1: Evet.
0: Şampiyonlar Ligi kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyon. Milli takım düzeyinde de Dünya Kupası. Şu şöyle değildir. Ya işte bize dediler ya, Avrupalı ile oynamadınız. Al, oynadılar şeyle.
1: Evet.
0: Güney Amerikalısı ile oynadılar. İki tane Avustralya. Ne oldu?
1: Evet.
0: Ya bu öyle değil. Çünkü bir de şunu kabul edeceğiz. Eğer fizik olarak hazır olmazsan yoksun. Yoksun yani. Ya şey, Güney Kore nasıl koşuyor? Japonya nasıl koşuyor?
1: Tabii,
0: işte maçı izliyoruz. İsveç nasıl koşuyor?
1: Evet.
0: Biz bekliyoruz Kenan savunmanın arkasına geçsin. Farklı bir organizasyon olsun. Koray, oradan olmuyor. Biz aslında ne oldu biliyor musun? Esas biz buradan gelmemiz lazım. Biz bunun sinyallerini nerede aldık? Romanya'da aldık mı? Kosova'da aldık mı?
1: Evet.
0: Zor gol attık mı? Birer sıfır.
2: Evet, evet,
0: biz
2: çok zor attık.
0: Mesela biz incelemeye oradan başlayacaktık. Evet. Diyecektik ki
2: Radu'yla Barış Alper'i kitledi ya. Radu'yu bugün kimse yüzüne bakmaz.
0: Aynen.
2: Nasıl oldu bu iş?
0: Biz oradan diyecektik ki ya biz zorlanıyoruz. Set hücumunu eksik yapıyoruz. Alternatif üretelim, farklı setler koyalım. Gerekirse farklı oyuncuları oynayalım orada.
2: Ama orada da hoca bizi kandırdı.
0: Nasıl?
2: Kuzey Makedonya maçı, Venezuela maçı Deniz Gül'le başladı. Ben dedim ki değiştiriyor, sağ gösterim, sol vuracak dedim bir. Ben vallahi böyle düşündüm.
1: Aynen.
2: Hoca da kandırdı bizi.
0: Evet. Ya bir de şöyle bir şey var. Bazı oyuncuların milli takım forması tapulu mu? Yani örnek, bu adam 6 numara oynar. Bu adam o tapulu mudur yani milli takım forması? Milli takımda kim formdaysa o oynar.
1: Bravo.
0: Tamam, milli takımın bir oyun düzeninde 8-9 oyuncu vardır. Ya hocam, şimdi çocukları da rencide etmek istemiyorum. Kerem kötü oynamadım. Ya başla Can'la.
2: Evet.
0: Tamam, yine sistemin olsun ama onun içine farklı bir profil koyuyor. Adam şut atıyor. Denge bozuyor. Kenan'la bu çocuk iyi anlaşıyor.
1: Barış Alper'le ya de.
0: Barış Alper'i keza tabii koy.
1: Nasıl
0: o iki
1: kesersin?
0: Tane uzunun arasında Barış Alper.
1: Liverpool'a karşı Şampiyonlar Ligi'nde nasıl top oynayan
0: Barış Alper?
1: Elimizdeki
0: bu adam fizikli
1: ya.
0: Demiyor muyuz?
1: Tabii.
0: Adamın dengesini bozar.
1: Aynen.
0: Her şeyi yapar.
1: Aynen.
0: Geçer. Geçmedi mi?
1: Evet.
0: Geçti.
1: Aldı attı.
0: Ya 10 kişi. Şimdi şey, teknik anlamda çizmek istemiyorum. Ya 10 kişi ceza sahası içine 3 tane oyuncu yık. Getir bekleri, her dakika topun ritmini yükselt, dolaşım hızını arttır, her dakika tehdit et. Mutlaka birine çarpar girer ya. 10 kişi ya, 10 kişi. Ve ben size bir şey söyleyeyim mi? Dikkat ettiniz mi? Adamların kenar ortada kafa vuruşu var. Uğurcan çıkarmasa alt köşeden 2-0
1: bitiyor. Çok zor bir kurtarıştı bir de.
0: Evet, yere yerden vuruyor bir de yani. Evet. En kaleciler için en tehlikeli pozisyondur.
1: Bir tane daha ut attıkları.
0: Yani takmaz. Gelinen noktada birisi bunları çok doğru analiz etmek lazım. Çok doğru analiz etmek lazım. Başka bir oyun oynamamız gerekiyordu. Oynayamadık. Neden oynayamadık? Montella'ya sormak lazım. Niye bir B oyunu oynatmadın bize veya C? Niye profilleri değiştirmedin? Oyunculara da şunu söyleyeyim. Farkında ya kardeşim, oyunculara da şunu söyleyeyim. Tabii şimdi onlar neyin ne olduğunu çok farkında değil de ben anlatayım biraz. Bu deneyimi yaşamış biri olarak. Bodrum'a her zaman gidersin. Avrupa'da her yere her zaman gidersin. Ama bir daha bu Dünya Kupası'na futbol hayatın boyunca gidemeyebilirsin.
1: Evet.
0: Oradayken bunun kıymetini bilin. Bir de arkanızda 86 milyon her sabah kalkıp acaba bu maç mı olur diye sizi destekledi. Onları da büyük hayal kırıklığına uğrattınız. Artık bunun cevabını nasıl verirsiniz bilmiyorum. Yani bence sempatiktiniz ama yavaş yavaş o sempatikliğiniz de kaybolmaya başladı. Çünkü başka şeylerle ilgileniyorsunuz. Başka şeylerle. Sahanın içiyle ilgilenmediğiniz için biz bu turnuvada 0 gol attık. Şu ana kadar gol atamayan tek ülkeyiz. Bilmiyorum ayın 24'ünde. Haiti'nde mi yok bu?
2: Evet, evet. İkimiz zaten dünya devi iki ülke.
1: Başarısızlıkta tarihi.
0: Yani sonuç şunu dememek lazım.
2: İki maçta gol atamayıp elenen ülke.
0: Koray şunu dememek lazım. Ya sahip çıkalım olalım tamam. Turnuva devam ederken birinci maç sonrası biz de diyorduk. Devam eder bu şey çıkarız buradan diyorduk. Artık iş işten geçti. Bence kendilerini hep eleştirenleri eleştiriyorlar ama biraz çek etsinler kendilerini. Kendilerinin yapamadığı bir sürü konu var.
1: Evet.
2: Zeki abi şimdi ben sana sözü vereceğim ama bu Montella hocamız bizi buraya getirdiğini Kerem de söylüyor.
1: Evet.
2: Hatta şöyle söylüyor, diyor ki işte buraya biz hep birlikte geldik, hocanın da içeride veda konuşması oldu mu sorusu soruluyor Kerem Aktürkoğlu'na. Öyle bir şey tabii ki olmadı çünkü 24 senenin ardından bizi Dünya Kupası'na getiren kişiler de bizleriz. Aynı zamanda hocamız da bunun mimarlarından biri diyor. Ben şimdi şöyle düşünüyorum. Bu 24 sene sonra getirirler ya, Allah razı olsun oyuncularımızdan, hocamızdan da yine teşekkür ediyoruz, o ayrı. Ama bunu bahane yapıp şöyle yazmış, 24 sene sonra ben götürdüm demiş Montella. Bu bahaneyi de almış böyle cebine koymuş. Bir acil durum kartı gibi. Dünya Kupası'nda yani ne olursa olsun hop 24 sene sonra ben getirdim denildiğinde sanki herkes böyle olan bir tane tabii hocam getirin, pardon unutmuştuk onu ya sağ ol deyip. Ya böyle bir şey mi bekliyorlar ya. Ben anlamadım ki.
3: Ya bunu yemezler bak. Bize yediremez Montella. Yani sokaktaki 5 yaşındaki çocuk bunu belki yer ama ben yemem. Yani senin istatistiklerinin ne diyeyim yani canı cehenneme. Benim için futbolda istatistik eğer sonuç yoksa salondaki bir süs miskisinden öteye gitmiyor. Ne yaptın yani? 50 tane şut attığında ne oldu? 0. Bu daha büyük rezalet biliyor musun? Sen 50 tane şut atıp sonuç alamıyorsan bunun nedeni ne biliyor musun? Santrforsuz ilkel oyunundur. Ya Dünya Kupası'na daha önce kaç takım gidiyordu? 32 miydi? 36 mıydı?
0: 132 ile gitti.
3: 32 ile gitti. 2002'de değil mi? 48 ile gidiyorsun ya. %50 neredeyse kontenjan artmış. Yani Dünya Kupası'na gidemeyen milli takımı zaten döverler. Ya Haiti'de Dünya Kupası'nda. Ya bu marifet değil artık. Senin Dünya Kupası'nda ne yaptığın önemli. Sen Dünya Kupası'nda tarihi tersten yazdın. Yani Montella ile bir defa bugün şunu gördüm. Sağda lider oyuncu yok. Hakan Çalhanoğlu da dahil 1-0 ikinci dakikada geriye düşüyor takım. Ve bir tane oyuncu çıkıp da hadi beyler toplanalım, savaşalım, biz bu maçı çeviririz diyen hiçbir oyuncu yok. Yürekli bir oyuncu dahi çıkmadı ortaya. Takımın lideri yok. Oyuncularla Montella arasındaki bağlar kopmuş. Montella takıma güvenmiyor. Montella kendine hiç güvenmiyor. Kenarda film gibi belgesel izler gibi izledi maçı ve sonrasında şunu söylüyor. Ya artık istatistiklere bakın ya, %77 ezmişiz rakibi. Ya sen iki maçtır yani duvar tenisi oynuyorsun. Duvara vuruyorsun geliyor, duvara vuruyorsun geliyor. Ya bunu bile çözemedin. Ve net pozisyona giren hep rakiplerin oldu. İki tane kopya gol yedin. Avustralya maçının da yediğin ikinci golle

0: sabah Tanyer'i ağırırken 2. dakikada 68. saniyede yediğin gol aynı gol. Ya bunların analizini yapmadınız mı? Ya adam uzun menzilli taksi tutsan 5000 lira yazar. O kadar uzaktan şut atıyor, gol oluyor. Bu maçta da şut atıyor, yine gol oluyor. Ya nasıl önlem almıyorsun? Orta sahası oynuyoruz zaten. İsmail Yüksek ilk maçta 2 golde de kusuru var. Bu maçta yine ilk 11 oynuyor. Ya artık alıştık zaten prenslerinden. Formsuz,
1: Orkun duygusuz. Gidiyor.
0: Tabii. Ya bu ligin özellikle Süper Lig'in ikinci yarısının en güçlü, en potansiyelli oyuncusu Orkun Kökçü'ydü. Onu da küstürmüş. Ya onu niye yedek bırakıyorsun? Savaşacak oyuncu, bu oyuncu. Orta sahayı ayakta tutacak bu oyuncu. Sen formsuz, ismi var, cismi, ruhu sahada olmayan Hakan Çalhanoğlu'yla, Arda Güler'le işte buraya kadar gelirsin. Çünkü bağlar kopmuş. Sana inanmıyor oyuncuların. Sen oyuncularına inanmıyorsun. Ortada bir oyun yok o yüzden. Ama sen diyorsun ki %77 oynamışım, 50 şut atmışım. 50 şut atıp da gol atamayan milli takıma utanç vesikası verirler ya. 50 tane şut atıyorsun, gol atamıyorsun. Nereye attın bu şutları? Dağa taşa. 2 tanesi direkten döndü. Ha bu mu yani?
1: Rakip 50 yılda bir denk gelir ama bize 2 maçta denk geldi.
0: 50 yılda bir ancak böyle başarısızlık Montella gibi santrforsuz oynayan hocanın eseri olur. Ya Haiti'nin bile santrforu var ya. Türk milli takımının nasıl santrfor olmaz? Biz futbol ülkesiyiz. Sen İtalyan gibi düşünseydin keşke ya. Yani bir Türk hoca bal liginde, bölgesel amatör ligde teknik direktörlük yapan bir hocayla gitseydik daha cesur olurdu. En azından santrforla şu 2 maça çıkardık. Şimdi Amerika maçında da lütfen santrforsuz çık bari de daha fazla eleştirmeyelim seni. Çünkü benim gücüme gidiyor. Ben Türk gibi düşünüyorum. Ben milliyetçi bir insanım. Ben kabullenemiyorum. Şu parıltılı, cıvıl cıvıl milli takımı hayata küstürdün ya hoca. Allah aşkına. Yani olmuyor. Seninle olmaz bundan sonra. İstifa mı edersin? Affını mı istersin? Ya bu çocuklara yazık olur yoksa. Ya tarihi bir ayıptır. Milli takımın gol atmadan 2 maçta ya sıradan 2 milli takıma gol atamadan boyun eğmesi ni tarih kabullenmez. Türk futbol tarihi kabul edemez. Daha önce Avrupa Futbol Şampiyonası'nda başarısızlıklar oldu. Hatırla Şenol Güneş başarısız oldu. Hamit Altındop hemen ipini çekti Şenol Güneş'in. Daha turnuva oynanırken başarısız sonuçlar alırken biz hoca aramaya başladık dedi. Biz böyle duyarlı olmak zorundayız. Duyarlı olmazsak biz futbolu kaybederiz. Milli takımımızı, bu jenerasyonu kaybederiz. Geriden geleceklere kötü örnek olur bu oyuncular bu haliyle. Yazık günah. Bu oyuncuların market değeri de düşer böyle. Ya şimdi Can Uzun'u 50-60 milyon derken Eintracht Frankfurt Montella oynatmadı diye belki piyasası düşecek oyuncunun oynayamadığı için. Şimdi 50 ise 40'a inecek. Barış Alper'in 50 ise 30'a inecek. Oyuncuların şeyi de düşüyor, piyasası da düşüyor. Bu oyuncuları sevk ve idare edecek olan sendin. Kusura bakma hoca. Yani nasıl ki seni Dünya Kupası'na götürdün diye pamuklara sardık, alkışladık, ceketimizi dikledik. Şu 2 maçta da rezalet ötesi futbol oynattığın için seni eleştireceğiz tabii ki. Ne dersen de benim hakkımda. Ama bu eleştiriyi sana yapmazsak sana kötülük yapmış oluruz. Senin başarısızlığının halının altına süpürmüş oluruz. Ben bunu yapamam. Ben sana saygı duyuyorum. Türkleri sevdiğin için, Türk olmak istediğin için en başta saygı duyuyorum. Ama hoca kendine gelmedin. İlk maçta çok kötü ötesi bir performans ortaya koydun futbolcularla birlikte. Hiç öz eleştiri yapmamışsın, ders almamışsın, dersine çalışmamışsın. Aynı hata 2 kere yapılmaz. Hele hele Dünya Kupası'nda hiç yapılmaz. O yüzden yani bir odaya kapanın, bir odaya kapanın futbolcularla birlikte. Herkes eteklerindeki taşı döksün. Oradan bir sonuç belki çıkar. Bu kadar kötü olmanın bir açıklaması olmalı. Bize bir açıklama borçlusun Sayın Montella.
1: 65 şut çektik dedi. 62 şut bu arada. Neyse 65-62 fark etmez. Ama bu
2: değil de benim mesela size soracağım bir şey var.
1: Şey bence hocam. Hı. Yani bunun yeterli

0: olduğunu, maksimum her şeyi yaptığımızı ama sadece kaderin ağlarını ördüğünü ve bassızlık nedeniyle gol atamadığımızı düşünüyor. Kurasao gol atmış, Katar gol atmış. Ya Katar, Kurasao, bunların ne futbol şeyi var? Özbekistan gol atmış. Yani Yeşilburun Adaları İspanya'ya yenilmemiş. Ya herkes hoca, kendi çapında bir şeyler yapıyor.
1: Hoca şut atmayı santrofor oynatmamaya bağlıyor. Yani diyor ki santrofor oynatsaydım da diyor bu kadar şut atamazdık diyor. O anlama getiriyor.
0: Bir hemen hafıza tazeleyeyim mi? Bu maçta 5 tane isabetli şutumuz var. 2 evet. tanesi Meri, Allah ne verdiyse denemesi kaleye gitti. Evet. Bir tane Abdülkerim'in ortası var, kaleye gitti, kaleci çıkardı. 3. isabetli şut. 4.sü ilk yarıda Kenan'ın şöyle yarım yamalak bir rövaşatavari bir şutu var. Yumuşak bir top kaleciye gitti. 4. 5. de zaten Can Uzun'un vurduğu şut.
1: Evet.
0: Yani isabetli şutlar bunlar. Şimdi çok organize böyle sağlı sollu girmişiz, oradan vurmuşuz, buradan vurmuş, o direği sıyırmış, bu direği sıyırmış da 30 şut çıkmış gibi konuşuyor hocam, ama zaten 3-4 tanesi ya Allah bismillah deyip önünde 5 kişi varken vuruyor futbolcular, yani ya geçerse gider diye.
1: Bende de şöyle bir istatistik var. İlk maçı hatırlayalım, Avustralya maçını. Milli takımı santroforu kimdi? Kerem Aktürkoğlu değil mi?
0: Evet.
1: Bir futbol maçında maç başladığından 27. dakikaya kadar bir futbol takımının santroforunda top değmez mi ya?
0: Değmez.
1: Hiç duydunuz mu?
0: Duymadık da.
1: Yani böyle bir istatistik olur mu ya?
2: Sevgili Serkan Reçber bizi izliyor. Hepinize selamları var. Çok keyifli program diyor. Söylediklerinizin hepsine katılıyorum diyor kendisi de.
1: Yani Kerem'i oynatıyor hocam.
0: Serkan Reçber.
2: Evet evet. Beşiktaş'ta çalıştı.
0: Evet evet,
2: sonra
0: evet, evet Serkan, Serkan hocam,
1: yani
0: selamlar.
1: Yani düşünsenize 27 dakika Türkiye milli takımının santroforuna top değmiyor. Esas bence konu buradan anlaşılıyor. Düşünebiliyor musunuz? Atak yapıyoruz, tek kale oynuyoruz hocanın söylemine göre. Şutlarımız var ve 27 dakika Kerem'e top değmiyor.
2: 7 kez topla buluşmuş zaten ilk yarıda. Yani, 5 artı 3, yani, hatta 5 dakika, 50 dakikada
1: burada,
2: 7 kez topla
1: burada
2: buluşmuş.
1: Esas sorgulanması gereken konu.
0: Santrforla ilgili şöyle diyor, sen yine devam et hocam. Diyor ki Barış Alper Yılmaz'ı, yani soruyu tam olarak söylüyorum hatta. Kadromuzdaki tek santrforu ilk maçta 10 dakika kullandık. Bugün de Paraguay maçında rakip 10 kişi kaldıktan 22 dakika sonra kullandık. Yorumunuz ne olur? Soru bu.
2: Evet.
0: Tam olarak kafamızdaki güzel soruyu sormuş, evet, kim sorduysa. Barış Alper Yılmaz'ı soktuk, sonra ikinci forveti aldık. Maçın gidişatına göre karar aldım. Performansla alakası yok. Her şeyi bir santrfor değiştirirdi demek kolaya kaçmak olur.
1: Ama oyunun son bölümünde girilen pozisyonlarda Deniz Gül'le Can var.
2: Artı Barış Alper var.
1: Artı Merih var. Biraz tuhaf değil mi yani? Yani bu oyuncular pozisyona giriyor Türk milli takımıyla ve bu oyunu sen oynatıyorsun.
2: Bir de
1: o zaman demek ki santrofor koyduğun zaman bu iş oluyor. Ya,
0: hocam biz unutuyoruz doğal olarak. Ben de unutuyorum. Çok maç var. Hollanda maçını hatırlar mısın, Avrupa Futbol Şampiyonası?
1: Evet.
0: Son bölüm.
1: Evet.
0: Biz ne zaman pozisyon bulduk orada? Yine Semih falan oyunu attı hoca. Yine santrofor attı. Yine o zaman yüklenmeye başladık.
2: Şimdi hocanın prensleri var diyoruz. Şundan diyorum ya, yani Barış Alper Yılmaz'ı Şampiyonlar Ligi'nde izledik değil mi?
1: Evet.
2: Liverpool maçında özellikle, Juventus maçında nasıl kart aldırdığını, nasıl en başta Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Van Dijk'ın söylediklerini hatırlayalım. Yani böyle savaşçı oyunculara ihtiyacımız varken, zaten çok az elimizde savaşçı oyuncu varken, yedek bırakması enteresandı ya bu maçta. Bu kazanman gereken maçta top sürükleyecek, ileri taşıyacak, atak yapacak oyuncuyu yedek bıraktı ya.
1: Ya şeyin, hocanın dediğim gibi inandığı, bildiği oyuncular var. Onlarla devam etme. Ben bunu anlayabiliyorum.
2: O zaman
1: aslında
2: hocaya ihtiyaç
1: ama
2: yok ki. Biz de biliyoruz o oyuncuları.
1: Hayır hayır
2: ya.
1: Müdürüm, şöyle bir şey var. Şimdi sıkıntı şurada. Kerem hazır değil. Hakan hazır değil. Bunlar sakatlıklardan çıktılar. Doğru mu?
0: Evet.
1: Kenan ilk maçta ilk 45 dakika kullanamadı hoca. En güvendiği
2: Kenan
1: adamlardan.
2: Kenan konusunda katılıyorum.
1: Yani
2: Kenan'ın dışında sakat
1: değil de
2: oyuncular.
1: Bence hocanın güvendiği çok oyuncular çok formsuzdu. Hoca da dahil buna. Hoca da çok formsuzdu. Hocanın planlarının da birkaç plan olmaması, oyuncu değişikliklerindeki sürelere bakalım. Sadece bu maça değil, Avustralya'ya bakalım. Orada da geç kaldı. Yani sonuç itibariyle biz maalesef turnuvaya iyi hazırlanamamışız. Ya bunu kabul etmemiz lazım. Yani ne oyuncu fiziksel ve taktiksel olarak hazırlanamamışız. Bence ne de hoca. Hoca şunu düşünmüş. Ya ben demiş ki Özellikle bence hocayı biraz da son oynadığımız Kuzey

0: Makedonya ve şey maçları, Venezuela maçları biraz aldatmış. Ben demiş her türlü kazanıyorum. Grubumdaki takımlar da bu oynadığım takımlarla aşağı yukarı denk. Ben yine kazanırım. Ama hocanın bilmediği şöyle bir şey var. Bir tanesi fizik olarak çok iyi bir takım Avustralya ve takım savunmasını çok iyi yapabilen bir takım. Yani sana pozisyon verme, bize de zaten çok az verdiler. İkincisi de çok sert bir takım. Çok sert bir takım ve ikinci dakika öne geçmiş. Ve yine sen savunmayı çözecek bir oyun oynamak zorundasın. Ve ilk maçta bundan ders çıkarmamışsın. Buna başka bir set üretememişsin veya setler veya başka oyuncu profilleriyle o süreyi değerlendirememişsin. Dolayısıyla turnuvadan da eğleniyorsun. Ha şöyle çok acı, çok acı Türk milli takımının yetenek konusunda bence yine bir sıkıntısı yok ama yetenekli oyuncuların beraber organizasyonunun iyi olduğu bir oyun ve gelişebilen bir oyun da yok maalesef. Yani işte anlatıyorum Koray sana.
1: Doğru.
0: Arda Güler'i, Kenan'ı...
1: Alabilir mi Arda'yı normalde?
0: Yani
1: normalde alması lazım da.
0: Koray oyun ne diyorsa onu yapmak zorunda. Çıkaramam diye olmaz.
1: Oyuncusu diye mi korktun?
0: Bak hayır korkmayla alakası yok. O takımı sorumlusun.
1: Ama Arda 90 dakika sahada kalacak.
0: Ya hayır başka da kalmayacak oyuncular
1: benim
0: var.
1: Benim aklıma bu geliyor o zaman.
0: Ama o korkmayla olur mu bu iş? Oyun ne diyorsa onu yapacaksın. Hayır, hocam, şimdi ben seni anlıyorum demek istediğini.
1: Benim aklıma o geliyor yani. Çünkü her kimle görsek Arda ortada yok diye. Yani biz burada odadaydık. İlk yarıyı ben başka odada settim. İkinci yarıyı başka odada. Hadi Uğur getirsin diye bir de yani. Anladım. Bir sürü insanla beraber settim. Herkes Arda ortada yok dedik ki yoktu. Arda başımızın tacı bu arada ben çok seviyorum. Yani yıpratmak amacıyla söylemiyorum ama Real Madrid futbolcusu çıkarılamaz. Inter futbolcusu çıkarılamaz
0: olur
1: diye bir şey mi var?
0: Milli takımda
2: kötüyse
0: öyle
2: çıkarılır
0: mı?
2: Ya futbolda olur mu öyle şey? Yani ya bu Montella'nın halı saha takımı değil ki ya. Montella'nın takımı değil ki. Türkiye'nin Türk halkının takımı ya. Halkın takımı yani Türk ulusunun takımından bahsediyoruz. Ya Montella'nın takımı değil ki ya. Evet. Montella'nın prenslerinin, formsuz prenslerinin esiri olduk ya. Öyle şey mi olur ya? Allah Allah. İnanamıyorum ya. Gerçekten inanamıyorum. Bir de hiç oynamayacak oyuncuları 26 kişilik kadroda tutuyorsun ya.
0: Evet. İrfan Can, oradan başladı.
2: İrfan Can'ı, işte Kaan Ayhan'ı. Ya o zaman yazık değil mi ya? Mustafa Eskellacı tutsaydı mesela önde de oynardı. Her tarafta oynadı, oynardı. Adam geçerdi. Faul alırdı. Direnç gösterirdi. Ya
1: kupadan sonra hatırlıyor musun? Beşiktaş'ı da elediklerinde Fenerbahçe ile birlikte ben Adil'e bir soru sordum. Milli takım
2: evet.
1: istiyor musun?
2: Ya sen
1: formu
2: ne diyorsun
1: çok
2: tabii.
1: iyi diye. Ondan sonra evet. zaten bayağı gündem oldu o gün o açıklamaları da. Ya hak etmedi mi? En
2: yüz,
1: kötü ihtimalle
2: yüz hak etti ya.
1: Torunlarını anlatacağı bir anısı olmasını hak etmedi mi adam?
2: Aynen.
1: Ya sen ama orada tamam arkadaşlık, dostluk, içerideki ortam bozulmasın o dengeleri de kolluyor olabilir ama... İşte bence, sonuç alamazsan her şey bunlar da bu tercihlerde tartışılıyor.
2: Kerem Aktürkoğlu'nun o söylediği de enteresan. Hani hoca bizi toplantılarla çok toplantı yaparak bunaltıyor demesi de enteresandı. Yani durup dururken söylenmiş bir laf değildi. Çok toplantı yapıyor.
0: Onu ne zaman söyledi?
2: Yani turnuva başlamadan önce şeye gittiklerinde söyledi de daha turnuva başlamamıştı.
0: Ben onu direkt böyle mi söyledi?
2: Arizona'da söyledi.
0: Direkt böyle mi söyledi?
2: Öyle söyledi evet. Biraz nükteli bir şekilde söyledi ama yani önce hocayı tamam övdü işte çok iyi bizi çalıştırıyor şudur budur ama aşırı toplantı yapıyor toplantılardan bunalıyoruz hemen her şeyde toplantıya çağırıyor
1: buldum.
2: Bizi
1: buldum şimdi bir dakika öyle uzun bir... halini söyleyeceğim hemen sana hocanın geldiği ilk günden beri çok pozitif etkisi oldu hoca fazla toplantı yapmayı seviyor bizleri zorlamayı seviyor çünkü çok detaycı diyor gülüyor sırada
2: evet, evet.
1: Orkun şey. Da diyor ki toplantılarda en çok zorlanan oyunculardan biri benim maça çıktığımızda plan çok net oluyor çok iyi hazırlanıyoruz maçlara bence böyle devam etmemiz lazım demiş Orkun da
2: ya şeyden sonra
1: detaylı analiz yapıyor tabii, gibi söylemiş.
2: Avustralya maçından sonra bence milli takımın içinde bazı şeyler olmuş. Yani orada toparlanamamış takım. Daha da dağılmış.
1: Şimdi hocaya yine soracağım Zeki abi. Özellikle sana şu tazminatı var mı hocanın? Federasyonun gönderme gibi bir niyeti var mı? Bunlara birazdan cevap
2: evet,
1: vermeni rica edeyim ama bence bir tane çözmemiz gereken konu var.
2: Evet.
1: Az önce söyledik eleştiriyoruz da ama Arda en az 3 turnuva daha görecek yaşta ve önemli bir yetenek.
0: Tabii Kenan, gidersek.
1: Tabii inşallah gidersek.
0: 2032'ye gideceğiz
1: Kenan
0: de.
1: Öyle. Şimdi evet. Arda'nın bugün ne yapması lazım? Bu iş bitti. Bu maçtaki etkisizliğine dair bireysel olarak ne yapması lazım? Benim aklıma şimdi böyle bir şey geliyor ama çok amatörce mi düşünüyorum? Velev ki buradan git.

0: gitti bir an evvel. Real Madrid'deki asistan koçlardan birine şey diyebilir mi? Ya benim son Paraguay maçında ben inanılmaz etkisizdim. Nerede hata yapmışım, bana bir şeyler çıkarabilir misiniz dese mesela yardımcı olurlar mı?
1: Tabii %100 olurlar. Arda bunu kendisi de yapar. Real Madrid'dekilere sormasına gerek yok
0: daha
1: ki.
0: Da dışarıdan bir göz olsun diye.
1: Yok şöyle olabilir. Yani güvendiği, inandığı, Arda'ya bütün gerçekleri söyleyecek iyi bir futbol analisti bulur analiz olarak. Arda'nın hocanın oynattığı oyunu da ekleyerek nerede hata yaptığını ki Arda yapabilir bunu çok. Çünkü artık iş oralara gitti. Real Madrid'de de yapabilir. Yani ama sonuçta birisi milli takım, biri kulüp bazı. Ona farklılık olduğu için söylüyorum. Bence daha çok oyuncunun yapması lazım.
0: Mesela bireysel kendisi için bir rapor gibi bir şey istemesi
1: tabii
0: lazım.
1: Tabii %100.
0: Ne hocam peki? Ne oldu? Ya mesela, neden kayboldu bu kadar? Bugün?
1: Mesela Arda'nın, bunu kabul edeceğiz artık. Arda'nın fiziksel anlamda özellikle zorluk derecesi yüksek maçlarda bir sıkıntısı var. Değil mi? Mesela bugün maçın başında girilen böyle çok korakor mücadeleler var. Orada Arda mesela eksik kalıyor. Ha bunu belli bir seviyeye getirdi Real Madrid'de. Türkiye'dekinden çok daha iyi durumda. Ama artık bu seviyelerde, Dünya Kupası'nda bu yetmiyor. Ben sana şunu söyleyeyim. Kulübüne gittiği zaman Mourinho da bundan daha çok şey isteyecek onda. Yani Arda özelinde konuşuyoruz ya. Dönecek mesela. Mourinho diyecek ki ben ekstra senden şunları istiyorum. Ya bunları yapıyorsun ama bunları da eklemelisin. Çünkü Real Madrid'e Mourinho'nun gelme sebebi de aynı şampiyonluk.
0: Oğlum burada şimdi şöyle bir şey takılıyor aklıma benim. Real Madrid Bayern Münih final tadında maçtı. Arda mesela orada hiç ezilmedi. Fiziksel olarak da kaybolmadı.
1: Oyunlar farklı.
0: Takımla alakası
1: tabii, var. Tabii yani Real'in oynadığı bir oyun var. Türk milli takımının oynadığı bir oyun var.
0: Ya da ona ezilecek.
1: Ama Arda'yı nasıl ifade ediyorsun Arda'yı? Arda'yı genellikle topa giden değil mi? Alana değil de topa giden, bağlantıyı yapan, böyle koşuyla adam eksilten değil de topla adam eksilten. Yani böyle oyun kurucu bir oyuncu profilinde gibi değil mi? Genellikle merkezden iyi şut atan, ki burada iki maç özelinde denedi ama çok etkili şut atmadı. Bir friki var, yere vurdurdu,
0: evet.
1: Kalecinin çıkardı. Ya bu gibi mesela geliştirmesi, Arda 2005 doğumlu, Kenan öyle, Can Uzun öyle. Yani bunlar ileride Türk milli takımında devam edecek oyuncular.
0: İnşallah.
1: Biz tamam yok edecekler tamam. Yani sonuç itibariyle ve bunlar ileride Türk milli takımının abileri olacaklar. Bence çok önemli bir ders çıkarmaları lazım. Genelde hepsinin çıkarması lazım ama bu oyuncular devam edeceği için bunların ekstra yarın öbür gün bir başka Dünya Kupası geldiği zaman mesela 2030 Dünya Kupası geldiği zaman eğer inşallah gidersek de daha tecrübeli olacaklar. Sonuç itibariyle her Dünya Kupası'nda alınan iyi veya kötü neticeler bir tecrübe oluyor. Ama tabii şuna cevap vereyim Koray. Arda'dan, Kenan'dan, Hakan'dan, Kerem Aktürkoğlu'ndan, Barış'tan, yani hücum anlamında ki oyuncuları söylüyorum, Orkun'dan çok istediğimiz verimi aldık mı? Belki oyun planının yanlışlıklarından kaynaklanıyor. Belki rakibin oynadığı oyundan da katı savunmadan da kaynaklanıyor. Hiçbirinden istediğimiz verimi alamadık. Yani hatta daha geniş düşünelim. Oyuncu bazında çok ön plana çıkan bir oyuncumuz var mıydı? Ben ona da evet diyemiyorum.
2: Yok, yoktu.
1: Ya hatta Türk milli takımının şu ana gelen en iyi oyuncusu kaleci Uğurcan bile yediği iki tane kendi soluna tabii. Yediği gollerle bence ciddi anlamda şey var.
0: Hata var mı orada?
1: Var. Yani şöyle hata hepsi Uğurcan'da değil. Bir şuta müsaade eden orta saha ve savunma oyuncuların çıkmakta gecikenlerde. İkincisi daha öne çıkıp bence açıyı daha net kapatmalıydı. Biraz daha çizgiye yakın kaldı. Kendisinin hareket alanını kısıtladı.
0: Doğru. Yetişemedi yani. Bir evet, iki adım önünde olsa çünkü o topun o kadar da çapraza direkt dibine gitmesi.
1: Aynen öyle. O çünkü
0: mesafe
1: o kadar mesela. Acil vuracağını tahmin etmedi. İki şutta aynı yere gitti. Hele ikincisi direğe vurdu girdi. Yani bugün bu sabaha karşı vurdu.
2: Evet.
1: Ama çok da iyi vurmadı. Yani iyi vurdu.
0: Tam direkt dibine gitti.
1: Ya biz mesela yani. Oyunculara deriz ki ilk hedefiniz kaleyi bulsun. Kaleyi bulmayan top gol olmaz deriz. Kaleyi bulan her şut kaleci için tehlikelidir.
0: Ama bu forvetsiz, santrforsuz konusunu da hocanın artık bir esnek davranması lazım. Tamam Burak Yılmaz yoktu, Cenk Tosun yoktu yakın dönemde en iyi golcülerimiz. Bir çözüm buldu hoca, bizi de Dünya Kupası'na taşıdı. Teşekkür

0: ettik ama ya şu telefon bile kendini güncelliyor değil mi sürekli? Yeah. Güncelleyeceksin yani, ben bununla geldim yok. Santrfor'un artık deniz varsa denize atacaksın erkenden. Yani bizim ideal oyunumuz bu olamaz. Hoca bu konuda biraz saplantılı bence.
1: Bence katı. Kesinlikle. Evet.
0: Kesinlikle. Yani çünkü ben bunu şeyden de hatırlıyorum. Murat Sancak da Adana Demirspor'dayken Balotelli ve Zuba vardı elinde. Santrfor'suz oynatıyordu yine.
2: Evet.
0: Yani orada da mesela o dönemde yine Adana Demir yönetimi de yine niye oynatmıyor diye konuşulduğunu hatırlıyorum. Yanlış olmasın.
2: Balli, şimdi, ya onu söyleyeceğim de şimdi yazdım. Bal Ligi'nde hani bir teknik direktör olsa santrforla çıkardı diye yazdım da, hatta Bal Ligi'nden bir hoca da yazmış. Ben olsam maça işte Deniz ve Barış çift santrforla birlikte çıkardım maça. Kazanmak zorunda olduğumuz maç. Rakibin analizinde zaten hep yazıldığı gibi işte sert oynayan, iyi savunma yapan bir takım. Yani onu açmak için çift forvetle oynardım. Hadi ikinci dakikada gol yiyorsun, hemen mesela yapabilirsin. Tazminat konusuna gelirsek şöyle.
0: Şimdi önce şeyi soralım, evet. Tazminattan önce. Siz İbrahim Hoca Osmanoğlu'nu yakından tanıyorsunuz. Başkan sizce hoca ile ilgili bir tasarruf alır mı? İşin veya gidişatı bilgi olarak da paylaşabilirsiniz elinizde varsa. Burada bir fatura kesilecek birine herhalde.
2: Yani
0: veya bilmiyorum kesilmesi tabii, gerekiyor yani, mu? Yorum şu, yapmayayım şimdi.
2: Bu işe en çok üzülen bir defa İbrahim Hacı Osmanoğlu'dur. Federasyon başkanıdır. Çünkü uğurlama sırasında mutluluktan gözyaşları dökmüştü. Dağ gibi adam ağlamıştı havalanında. İşte o kırmızı beyaz gelincik tarlası gibi 3. çevre yolundan konvoy halinde milli takımı uğurladığımızda duygularına yenik düşmüş, çok böyle gözlerinden yaş akmıştı. Öyle bir merhametli, milli takımı çok seven, takımına işte o çocuklara baba şefkatiyle yaklaşan, Montella'ya dediğim gibi bir dediğini iki etmeyen, ona her türlü konforu sağlayan bir profil İbrahim Hacı Osmanoğlu. Tabii ki en çok üzülen de o olmuştur. Montella'dan da, futbolculardan da, bizlerden de çok üzülmüştür elbet. Tabii ki Amerika maçından sonra, ülkeye döndükten sonra enine boyuna bunu konuşacaklardır. Eğer Montella'da ileriye dönük bir umut ışığı görmezse İbrahim Hacı Osmanoğlu, İstiklal'ı falan dinlemez. Kan değişikliğine gider. Tabii oyuncuları da dinler. Montella'dan ama bir rapor ister. Futbol Federasyonu der ki niye böyle olduk biz? Niye bu kadar kötü oynadık? Niye bazı oyuncular da ısrar etti? Bunların hepsinin hesabı sorulur. O raporu ister. Tabii şimdi yangına körükle gitmek istemezler. Hepsi üzgün çünkü. Şu Amerika maçı geçtikten sonra, ülkeye döndükten sonra bunun muhasebesini yaparlar. Enine boyuna değerlendirmesini yapıp karar alırlar. Benim gözlemim Montella'yla yolları ayırırlar. Önce Montella'nın istifa etmesini isterler. İstifa etmezse yollarını ayırırlar. Buradaki sıkıntı şey tabii ki. Eylül ayında Montella'nın sözleşmesi bitiyordu. Montella'nın sözleşmesini uzattılar. Euro 2028, hatta 31 Temmuz 2028'e kadar sözleşmesini uzattılar. Ücretini de yıllık garanti ücret, ama bu net. Yani primler, işte katılım, turnuvalara katılımlar hariç 1.8 milyon eurodan 2.2 milyon euroya yükseltmişler ücretini. Sözleşmenin yeni şartları, kalan süresi, hepsi düşünüldüğünde bugün görevine son verilirse Montella'nın işte 2028 Temmuz'una kadar hak edişlerini de düşünürsek 5 milyon euronun üzerinde bir tazminat alması söz konusu oluyor toplam hocanın. Ki hiçbir hoca da bırakmıyor biliyorsun. Tabii. Çalışmadığı sürenin de istiyorlar o sözleşmeye şartlarına uygun bir şekilde. Böyle bir durum var. Ama burada önemli olan tabii ki onu düşünmez Futbol Federasyonu yetkilileri. Burada hemen beyaz bir sayfa açmak isterler. Çünkü
0: ben hatalarımdan ders al. Yani biz tabii sıcağı sıcağını çözemedik ama hata yapmışız lazım dese.
2: Ben Montella'nın altını doldurması lazım. Çünkü hocanın ayakları yere basmıyor hala. Çok fazla ne derler? Hani bu kibir farklı bir kibir. Yanlış algılanmasın. Ego. Bazen en iyi ben bilirim gibi düşünüyor ya. Mesela şeyi bile ben orada çok şaşırdım ya. Hani ben işte onlardan daha da Türk gibi düşünüyorum, daha da Türk'üm gibi bir lafı Hani orada bir tercüme hatası da olabilir. Bu arada hocaya da bu haksızlık etmedim.

0: Ya ama onlar kaosa çekmek isteyen çok olmadı. Yani ben çok böyle hocaya karşı saygı çerçevelerinde yorumlar yapıldı. Tabii ki eleştirdik. Hepimiz eleştirdik. Ortada bir başarısızlık varsa biz gazetecilerin görevi zaten eleştiri yaparken de Montella'nın bilgimiz ışığında elimizden geldiğince önüne ışık tutmaya çalışıyoruz. Gözüne ışık tutmuyoruz hocanın. Hani bunu yapsan daha iyi olmaz mıydı demeye aklımız erdiğince bunu söylüyoruz. Bizim de hatalarımız var tabii ki. Ama hatalardan ders almazsan doğruyu bulamazsın ki. Her düşüş bir uyanıştır. Mesela Avustralya maçında düştün ama sen uyanmamışsın. Düştüğünü kabul etmemişsin orada. Bir daha düştün. Uyansaydın orada belki bugün Amerika maçına işte grup liderliği için, şu için, bir için tabii, bir sürü şey düşünebilirdik. O yüzden hani
1: bazen ayağa kalkmak için tokat yemek iyidir demişti Çağkan Çalhanoğlu.
0: Aynen. Bravo.
1: İkinci tokadı da yedik.
0: Evet. Halının altına süpürmez Futbol Federasyonu. Ortada bir problem varsa. Bence ortada problem hocanın formsuzluğu, hocanın inadı, takımın bu kadar ruhsuz oluşu. Bunların hepsinin raporunu ister Futbol Federasyonu yönetimi. Ondan sonra da bir karar alır. Bakar görür ki hoca ben başarılıydım derse, benim yüzümden olmadı derse görevine son verilir.
1: Fevri mi düşünmektir istifa demek şu aşamada? Biraz daha sakinleştikten sonra mı da karar vermek gerekiyor?
2: O rapor mevzusunda zaten her turnuva sonrası milli takımda rapor düzenleniyor. Evet. Bütün yaş gruplarında. İşte nedenleriyle başarıyı da başarısızlığı da zaten o konuda konuşurlar muhtemelen Montella'yla. Çünkü ülkenin de birleştiği çok ciddi bir başarısızlık var. Beklentinin çok altında kalan bir turnuva. Ha yolları ayırmama konusunda tabii onun için bir şey söyleyemem. Sonuçta bu adama inanıyorlar ki 2028'e kadar evet, sözleşmesini uzattılar. Evet. Bir de hemen başlayacak bir Uluslar Ligi var Eylül ayında değil mi? Çok tabii, yakın tabii, zamanda.
1: Bir de orada çok ciddi onun rakipler tabii, var.
2: O da var tabii. Bir de bunun şeyini de yani Türk hocayla mı devam edelim? Montella'yla mı devam edelim? Yani Futbol Federasyonu o konuda da doğru bir karar almak için muhtemelen şöyle olacaktır. Hocayı dinleyip hoca eğer cevaplarıyla federasyonu tatmin ederse o zaman bence devam ederler. Ama gelinen noktada çok eleştiri var. Özellikle Montella'nın oyununa ekstra bir oyun katmadığı, aynı oyunda çok ısrar ettiği, kadro kurulumunda aynı oyuncularla formda veya formsuz olmasında bir şey değişmedi. Bence bu konularda hocayı bence eleştireceklerdir. Hoca da kendi düşüncelerini söyleyecektir ama bence bu konuda biraz özellikle oyuncu seçimi konusunda hocayı toplantının ana konularından biri o olur. İkincisi biz gol atamayacak kadar, üçüncü maç ne olur bilmiyorum ama biz gol atamayacak, puan alamayacak kadar kötü bir milli takım mıyız?
0: Evet.
2: Bence onu da sorgularlar. Yani
1: sorun o zaten.
2: Onu da sorgularlar. Ve bu santroforlu santroforsuz oyun teknik konu olmasına rağmen o toplantıda gündem de olabilir.
0: Kesinlikle olur.
2: Mutlaka bulun.
0: Niye oynatmadın hoca diye.
2: Tabii. Hocam artık bazı oyunculara yavaş yavaş tercih etmesen mi gibi. İşte Montella bunun hangisine cevap verir? Yönetim kurulunu tatmin eder mi? Çünkü 2028 sonuna bir 5 milyon euro gibi ciddi bir rakam var. Ya zaten milli takımda yönetimlerin kaderini belirleyen 2-3 tane konu var. Bir tanesi de A milli takımın aldığı başarı ve başarısızlıklar.
0: Evet. Evet.
1: Biri hakemler, biri zaten milli takım.
2: Hakemler evet, sonradan eklendi. Bizim zamanımızda hakemler var olmadığı zaman bile bu kadar konuşulmuyordu. Ama şimdi maalesef hakemler şeyin önüne geçti. Ya yani gündemin ben birinci sırasına geçti. Onun için dediğim gibi yani bir turnuva sonrası bir çek olur ama tabii ayrılık mı olur, devam mı olur? Mesela orada Zeki Müdür çok enteresan bir şey söyledi. Oyunculara da sorarlar mı acaba dedi.
0: Sorarlar.
2: Bence yani oyunculara direkt sormazlar ama üstü kapalı oyuncularla ilişkisi iyi olan insanlara da sorarlar. Oyuncular ne düşünüyor? Hocayla ilgili düşünceleri ne gibi. Oradan da görüşlerini çok net etkilemese bile belli bir oranda etkileyecek bir cevap alırlar.
1: Evet. Şimdi Eylül ayında hocayı değiştirsen de şöyle bir periyot bekliyor yeni gelen hocaya da yani koltuğundan edebilecek bir periyot.

0: Uluslar Ligi'nde evet. A Ligi'ne çıktık artık. Daha ciddi ve güçlü evet. rakiplerle oynayacağız. Evet. Eylül'ün sonunda Türkiye-Fransa.
1: Evet.
0: Ardından 3 gün sonra Türkiye-İtalya ile oynayacak. Bir diğer rakibimiz de yine bu grupta Belçika.
2: Evet.
0: Yani sen yeni bir hoca getirdin. Hoca Eylül'de darma duman olabilir. Şimdi, Fransa, İtalya, Belçika peş peşe turnuvadan, maçlar.
1: Turnuvadan elenmek var, elenmek var. Yani savaşırsın, golleri atarsın. İşte son dakikada garip bir gol yersin. Olmaz yani. O zaman dersin ki bu takım her şeyi yaptı ama olmadı. Ha, turnuvaya veda ettik. Ama hiçbir şey yapmadan da iki maçı kaybedip çok erken bir şekilde turnuvaya veda etmenin bir faturasının olması lazım. Burada kanayan yarayı pansuman etmezsen yani daha da kötüye gidersin. Çünkü uçağın burnu yere çakılmak üzere. İrtifa kaybediyor. Tekrar havaya kaldırmak için bir şoka ihtiyaç var. Bir kan değişikliğine ihtiyaç var. Bu nasıl olur? Hocanın ekibine bir tane sözünü geçirebileceği, hocaya sözünü geçirebileceği bir tane antrenör getirirsin. Çünkü ben bakıyorum, sen de hocam görüyorsun. Diğer milli takımlarda yedek kulübesini gösterdiklerinde kafa kafaya veriyorlar. Teknik adamlar konuşuyorlar.
2: O ayrılma sebebi olur.
1: Bizim yedek kulübesinde Montella kenarda sessiz bir şekilde duruyor. Kimse bir şey söylemiyor. Çıt yok. Ya bu kadar olmaz ya. Bir ekip işidir. Akıl akıldan üstündür ya. Hep görüyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde görmüyor muyuz? Kravatlı, şık giyimli insanlar burada haldır haldır çalışıyorlar. Rapor veriyorlar hocaya. Ya zamanla yarışıyorlar. Üniversite ama sınavı gibi.
2: Ama onu hoca mobbing olarak algılar.
1: Nasıl algılar, nasıl algılasın ama başarı yoksa ne yapacaksın yani? Yani hoca onu algılayacak.
2: Hayır
1: yani,
2: bana
1: ne yapalım yani?
2: Hayır hoca. Bana diyorsun da ben olacağı söylüyorum.
1: Doğru
2: sana
1: söylüyorsun.
2: Ya.
1: Hayır.
2: Hayır hoca böyle der ki, hayır hoca der ki işime karışmayın der. Ama hocanın hayır ben sana olacakları doğru. söylüyorum yani.
0: Rol mü çalıyorsun?
2: Yani der ki ne yapıyorsunuz der. Hoca zaten şey olarak tamam dediğin çok etkili birini almadı ama İşte bir sürü altında Serkan var, Hakan Balta var, kullandığı Türk hocalar da var ama dediğim profilde birini milli takıma yönetim empoze ederse hoca onu farklı algılar. Der ki ne oluyoruz bir saniye der. Orada doğru. mesela onu ayrılık almak için yapılacak bir mobbing bence.
3: Hoca ama buradan
0: Nedim Yiğit'in selamı var bu arada
3: aleyküm
0: size.
3: Selam. Toparlayamaz diye düşünüyorum hocanın. Ya bu buhranlı ruh halinden çıkması zor yani hoca şu anda bence büyük bir şok yaşıyor yani hani akıl tutulması bu işte hocanın evet. şu ilk maçı tamam ilk elin günahı olmaz dedik doğru hepimiz öyle ama burada aynı hatalar hoca farkına varmadı mı zannediyorsun hatalarında inat ettiğini faturanın kendisine çok ağır bir şekilde geri döndüğünün farkındadır hoca.
2: Farkında,
3: çok zeki bir adam.
2: %100 farkında.
3: Ama şimdi toparlanmak zor yani. Montella'nın kendisini toparlaması gerçekten zor. Ya, tabii ki kalmasını ben destek isterim. İstikrardan yana ama hocaya yardımcı olmak lazım. Hocayı ayağa kaldırmak lazım. Yani bu takımı tekrar coşturacak bir hamlenin yapılması lazım. Ben de dediğim gibi evet. hoca kendisi bulsun yardımcısını.
2: Hocanın var yardımcısı.
3: Ama hiç senin ayağa kalkan yardımcısı yok hocanın. Evet. Hocanın ayağa kalkan, gol yediğinde bile reaksiyon gösteren, direkten dönen topumuzla ah bu kaçar mı saç baş yolan yok yani kenarda hocanın yardımcısını ben göremedim. Sen gören varsa söylesin bana. Yardımcılar ne olur hoca? Bak evet. şurada sıkıntı var. Ya şuraya bir hamle yapalım. Hocaya da destek vermek lazım. Destek veren de yok. Hoca bak, yalnız kaldı. Bence.
0: Nedim Hoca da şeye dikkat çekmiş. Portekiz-Gürcistan maçlarının kadroları aynıydı. O zaman söyledik. İki maça da aynı kadroyla çıkıyorsak bir tanesinde sıkıntı vardır diye. İki farklı rakip diye. Evet. Abdullah Hoca da çok net açıklayacaktır. Avustralya-Paraguay takımlarının arkaya koşu yapan oyuncularla çözülemeyeceği çok açık. Çünkü arkada koşu yapacak alan yok. Hiç santrfor yoksa stoperlerden en çabuk ve uzun olanı öne atarsın. Bu bile bir çözüm olabilirdi.
2: Onu son 10 dakika yaptı zaten Meri'yle.
0: Sonuna doğru denedi. Ay,
2: kafa vuruşu da var biliyorsun.
0: Tabii.
2: Ya işte orada mümkün olduğu kadar onların en güçlü yerine sayısal fazlalığı yaratmaktı. Oyun planının çözümünden bir tanesi. Ama hoca çok ısrar ediyor işte. O konularda hiç esnek değil. Aslında Türkiye'ye geldiğinden beri aynı oyun oynuyor. Bunu milli takım

0: ülke sadece futbol oynamaz. Bu ülke futbolu yaşar. Türkiye'de futbol bir oyundan fazlasıdır. Tribünde başlar, sahada hayat bulur. Milyonlarca yürek tek bir tutku. Son düdükte ya sevinç ya da gözyaşı. Rekabet burada serttir. Ama sevda ölene kadar. Türkiye'nin futbolu tüm heyecanı, tüm gerilimi tarihi anlarıyla bu ekranda. Futbol burada yaşanır. Burası A-Spor. Burada kaybeden olmaz.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Son sayfaya hoş geldiniz. Ben Koray Baloğlu, Okan Koç ve Caner İş Beğendiren'le birlikteyiz. Gündemdeki gelişmeleri, haberleri konuşacağız. Başta amili futbol takımımız olmak üzere. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkürler. Sen de hoş geldin.
0: Doldurdun mu kendini bütün gün yoksa?
2: Yok, doldurmadım yani. Doldurdum.
0: Biraz daha sakin misin ya da?
2: Nasıl olmamı istiyorsun?
0: İlk soğuk duşu attın mı yani?
2: Hayır, nasıl olmamı istiyorsun?
0: Bilmiyorum, nasıl istiyorsan sen öyle olacaksın. Bizde yani
2: dolduruyor. Ya biliyorum tabii ki de dolduruyorsan da ne oluyor, boşaltıyorsan da ne oluyor? Önemli olan onların bizi doldurup boşaltması. Ya yani biz doluyoruz da elimizden bir şey geliyor mu, geçebiliyor mu? Yani bir şey yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. O yüzden maalesef tabii ki de çok doluyum. Yani inanılmaz derecede böyle bir duygu patlaması yaşıyorum ama maalesef en çok beni üzen, yıpratan ne biliyor musun sevgili Koray? Söyleyeyim mi? Bir şeye müdahale edemiyorsun. Anlatıyorsun, diyorlar ya, sakallarım beyazlamaya başladı. Bak biraz uzatayım görün. Vallahi beyazlamaya başladı. Şimdi belki baby face olarak daha genç gösteriyor olabilirim ama yani 44
1: maşallah
2: bulduk yani. Sağ ol kardeşim, teşekkür ederim. Araya da ironik atalım, gülelim diyorum da olmuyor. Maalesef olmuyor. İşte niye olmuyor? Yani hep böyle bir şeyleri anlatıyoruz. İnsanlar
0: konuşacağız
2: tabii ki de.
0: Konuşacağız.
2: O zaman niye soruyor? Babak kesiyor.
0: Nasılsın dedim. İlk şoku attın mı dedim. Sen başladın, sakallan girdin, yaşından çıktın. Nerelere gidecektin müdahale etmesem?
1: Daha iyi olabilirdik tabii ki. Daha pozitif bir enerjiyle.
0: İlk şoku atlattın mı sen?
1: Ya atlattım nispeten. Şu an daha iyiyim. Ya biraz o sabahki öfkeyi üzerimden en azından attım. Yani sabah sıcağı sıcağına girmiş olsaydım biraz daha böyle tepkim daha ani olurdu. Ama şu an daha iyiyim.
0: Sabahki duyguları tazeleyeceğiz belki ama bir süre bunun gitmesi gerekiyor ki daha da iyi olsun milli takım. Paraguay karşılaşmasının özetini bir hatırlayalım.
3: A milli futbol takımımız Dünya Kupası'nda gruptaki ikinci maçında Paraguay ile karşı karşıya geliyor. Savunmadan çıkarken yaptığımız bir top kaybı. Galarza'nın vuruşunda top ağlarla buluşuyor. İkinci dakikada Galarza'nın golüyle Paraguay öne geçiyor. Serbest vuruşu Hakan'la kullandık. Mert Müldür'ün kafası top direklerden döndü. Büyük bir şanssızlık. Kaleye top böyle yöneldi. Önce üst, sonrasında yan direk. Top ağlarla buluşmuyor. İlk yarıda son bölümler. Paraguay'da yerde kalan bir isim. Maçın El Salvador'lu hakemi Ivan Barton. Oyunu durdurdu. Sağ içinde tansiyon yükseldi. Sonrasında

0: Da VAR'dan gelen bir inceleme tavsiyesi Almiron ve Mert Müldür. Almiron ağzı kapalı bir şeyler söylüyor. Yeni kurallara göre bu bir kırmızı kart. El Salvadorlu Ivan Barton pozisyonu açıkladı ve Almiron kırmızı kartı görüyor. Paraguay 10 kişi kalıyor. Görüntüler ikinci yarıdan. Merin şutunda kaleci Hil başarılı, pozisyonun devamında sonuç çıkmadı. Yüklenmeye devam ediyoruz. Kenan çevirdi. Kafa Deniz'den, top kaleci Hil'de kaldı. Oyuna ikinci yarıda dahil oldu Deniz Gül. Abdülkerim ortası kaleye yöneldi. Bir kez daha başarılı kaleci Hil. Paraguay serbest vuruşu kullanıyor. Kafa vuruşu Uğurcan Çakır. İkinci gole izin vermedi Uğurcan. Son bölümlerde baskımız artıyor. Deniz kale alanında ama istediği dokunuşu yapamadı. Barış hareketli. Barış Alper topla buluştu. Barış bıraktı. Can Uzun vurdu. Kaleci Hil başarılı. Devamında Deniz topu dışarı yolladı. Bu pozisyondan da sonuç çıkmadı. Maçta artık son anlar. Meri'nin kafası, top dışarı gitti. Milli takımımız gruptaki ikinci maçında Paraguay'a 1-0 mağlup oluyor. Dünya Kupası'na veda ediyor.
1: Evet, milli takımın ikinci karşılaşmadaki turnuvaya vedasına ait görüntüleri ekrana getirdik. Yine izlerken her izlediğimizde bunu herhalde konuşacağız muhtemelen. Ah, işte Can diğer köşeye vursaydı, Uğurcan bir iki adım önde dursaydı, Deniz nasıl orada ayak koyamadın vesaire vesaire. Ahlar vahlar ama gerçekler. Türkiye 24 yıllık hasretini sonlandıran millilerimiz turnuvaya erkenden veda ediyor. Gol atamadan turnuvaya veda eden iki takımdan birisi oluyoruz Haiti ile birlikte. Okan, şöyle bir giriş yapmanı rica edeyim senden. Maçtan sonra duyguların nelerdi? Şimdi üzerinden saatler geçti. An itibariyle aklında, zihninde neler var? Nasıl değerlendiriyorsun?
2: Ya, hayaller kurulmuştu. Gerçekten Türk halkı inanmıştı, umutluydu. Bir hikaye yazılacaktı diye umutlar haline bürünmüştü insanlar. Ama bakıyorsun abi, sahada yani Türk halkının duygularıyla oynayan oyuncu topluluğu, teknik direktör, sahada oyun yoktu. Futbol adına hiçbir şey sergileyemediler. Yani o beni yıpratıyor, üzüyor. Çünkü ben size çok inanıyordum ya. Gerçekten bireysel olarak bakıyorsun, her bölgenin çok yetenekli, potansiyelli, muhteşem oyuncuları var. Ama abi bakıyorum, beyin istiyor, ayaklar gitmiyor. Hatırlıyor musun, ben sana bir şey söylemiştim bir önceki yayında. Bak dedim, beni en çok tedirgin eden konulardan bir tanesi fizik kondisyon olarak takımımızda bir düşüş var. O iki haftalık ara iyi gelmedi. Profesyonel yaşayıp bakmadılar kendilerine. İddia ediyorum, biz de yaşadık bunları kardeşim. Onların yaşadıklarını var ya, dibine köküne kadar yaşadık. O psikolojiyle, o ruh halini, o vücut yapılarını çok iyi anlayabiliyorum. Niye istiyor ama ayaklar gitmiyor. Güçsüzler, güçsüz genç oyuncular, 33-34 yaşında olmuş olsa anlayışla karşılarım. Ama o iki haftalık süreçte iyi çalışmamışlar, konsantre olmamışlar, bakmamışlar, yaşamamışlar. En büyük problem bu. Oyun içerisinde birçok şeyi değerlendirebiliriz. Hocanın hatalarını, oyuncuların bireysel yapabileceklerini, yapamadıklarını anlatırım sabaha kadar. Ama kardeşim, böyle bir turnuvaya 26 yıl, 24 yıl sonra gidiyorsun. Ya gitsene 15 gün önceden Amerika'ya. Git 20 gün önceden Amerika'ya. Bu fırsat sana 24 yıl sonra gelmiş ya. Kardeşim burası, yani orası tamam, çok farklı bir yer. Hep diyorlar ya işte oradaki deneyim, tecrübe. Ya geçin abi o ayakları. Hepsi yeşil zeminde. Oynanıyor mu? Oynanıyor. Futbol orada oynanıyor. Yeşil zeminde oynanıyor. Ne farkındalığı var, farklılığı var? Onu soruyorum. Ne farklılığı var? Yani Dünya Kupası Şampiyonlar Ligi oynuyor. UEFA Ligi oynuyor. Ligde şampiyonluğu oynuyor. Birçoğu da Şampiyonlar Ligi, Dünya Kupası'nda oynamamış olsa ama tabii Şampiyonlar Ligi'nde oynadı. UEFA'da oynadı. Avrupa Ligi'nde oynadı. Yani Dünya Kupası tecrübesi yokmuş gibilerinden falan filan. Yani ben bunu kabul etmiyorum. O da futbol, o da sahada oynanan, topla oynanan bir oyun. Ne değişebilir, ne değişmiş olabilir? Hiçbir şey. Ne değişti biliyor musun? Güçsüz bir oyuncu topluluğu vardı sahada. Ve futbolcuları doğru konumlandırılmamış bir teknik direktör vardı kulübede. Adaletin olmadığı yerde başarı olmaz sevgili Koray. adalet

0: yer, olmadığı yerde hak yersen ilahi adalet bir yerde böyle kafana vurur ha. Ne olursa olsun. Yazık günah. Şimdi tek tek isimlerini söylemeyeyim. Biz burada işler iyi giderken de söyledim. Bakın arkadaşlar dedim. Tamam dedim ya, oynadığımız takımların belki seviyeleri bizden daha düşük olabilir. Yani o takımlara karşı üstünlük skoru alabiliriz. Ama eksikliklerimiz var. Oyuncularda liyakat, bazı teknik direktör oyuncu aralarındaki diyaloglarda sıkıntılar yaşanıyor. Bazı oyuncular kendi arkadaşlarının oynaması gerektiğiyle ilgili bazı şeyler duyuyoruz gibilerinden birçok kez biz de burada söylemiştik. Ya işte oynayan oynamayan takımdaşlık yapmayın, işte kulüpçülük yapmayın falan filan diyorlardı diyor. Tamam yapmayalım, söylemeyelim ya kardeşim, biz bir sonra önümüze gelmesin diye biz bunları anlatıyorduk, söylüyorduk. Biz bunları bir sonra önümüze gelmesin, önümüze çıkmasın diye söylüyorduk. Ama kötü biz oluyorduk. O zamanlar güzelleyenler, seviciler. E görüyorum şimdi hepsi bel altı giriyor. Ne oldu bir anda, ne değişti? Kardeşim bir sonra önüne gelecek olan hataları, ha şunu anlayışla karşılayabilirim. Görememiş olabilirsin. Yaşamamışlıktan dolayı görememiş olabilirsin. Saygı duyuyorum. Ama o kadar iddialı girmeyin bazı toplara. Girmeyin baba. Girmeyin o topa bazı iddialı gibi. Bazen arada topa girmezsin. Niye? Sakatlanırsın. Hatta rakibini sakatlar. Onu anlarsın o ara. Girmeyeceksin o topa o zaman. Tamam mı? Kimse kusura bakmasın. En büyük faturayı ben Montella'ya keserim. Adaletli forma dağıtımı yapmadın. Adalet sağlamadın orada. Orada adamcılık yaptın kardeşim. Bunu herkes gördü. Herkes gördü. Birçok oyuncu var dışarıda kalan. Oynamayan, oynaması gereken, dışarıda kalıp o kadroda bulunması gereken birçok oyuncu sayarım ben sana. Ya yapmayın tek tek. Şimdi ben bu sefer isim verdiğim zaman o takımın taraftarı hemen başlıyor. Ya, o, biliyorsunuz, siz de biliyorsunuz, görüyorsunuz bunu. Biz de görüyoruz, gördük. Yazık günah ya. 48 takım katıldı değil mi?
1: Tabii.
2: Evet.
0: 46. sıradayız ha. Türkiye milli takımı yarı final, çeyrek final, final oyunu oynar diye gururlanıyorduk, umutlanıyorduk, mutluyduk, hevesliydik, hikayeler yazıyorduk, senaryolar yazıyorduk. Yazdılar hikayeyi sağda bize. Hikayeyi yazdılar sağda bize sevgili Montella ile beraber. Ha seviciler çıkın abi. Yok kolej takımı, o takım, bu takım. Doğru kolej takımı ama adamcılığın olduğu yerde hiçbir zaman kolej takımı olmaz ha. Sen otoriterliğini futbolcuya kaptırdığın zaman babacığım bittin sen, bittiğin andır senin. Bittiğin andır. Geçecekler o işi.
2: Dizginleri bak, kaptırırsan diyorsun.
0: Bitti baba, bitti. Otoriterliğini, dizginleri nasıl anlayabilirsen anla ya. Nasıl anlatabilirsem anlatayım yani insanları. Kaptırırsan bitti. Baba orada futbolcu, oradaki kulübede oturan adamın liderlik vasfı, lider olduğunu görecek, hissedecek. Bak oradaki oynayan da oynamayan da, kadroya giren de giremeyen de senin otoriterliğine güvenmezse kardeşim belli bir zamandan sonra boş vermişlik denilen bir şey var. Oraya doğru bir sürüklenirsin. O girdabın içerisinden çıkamazsın. Çıkamadın bak. Kusura bakmayacaksın. Futbolda neymiş efendim? O defans yapıyormuş. O ofansı daha iyiymiş. O defans yapan ofans yapana yardımcı oluyormuş. Ya ne oldu? Hadi soruyorum hadi. O oynaması gerekiyor. Bu oynamaması lazım. Bu oynaması gerekiyordu. İşte burada kulüpçülük yapılıyordu. Ne oldu hadi? Oynadılar da ne oldu? Babacığım ne yapacağım biliyor musun? O forma adaletini hakikaten liyakatli bir şekilde dağıttığın zaman Allah da yardım eder. O takımdaki oyuncular da ha, bu adam kardeşim adaletli. Bu adam hak edene veriyor der. O zaman daha çok sarılır formasına. Oynamasa da bile. Sahaya girdiği zaman.
2: Tabii.
0: Kimse kusura bakmasın. Ben bir an önce ne olursa olsun federasyon başkanı kalır kalmaz bilmiyorum. O benim karar vereceğim bir durum değil. Ama Montella hocayla devam edilmemesi gerekiyor. Ben birçok Türk gibi ne öyle bir açıklaması vardı değil mi? Daha çok
2: kaosa, takımı kaosa sürüklemeye çalışanlardan daha çok.
0: Şimdi 48 tane milli takım var orada. Kaosu 48 tane milli takımın İspanya'da, Brezilya'da beraber kalan, yani sürpriz sonuçlar alan takımların, oralardaki ülkelerin yorumcuları nasıl yorum yapmıştır? Ne etkileniyorsunuz kardeşim? O zaman yapmayacağınız bu işi. 10 milyonları, 7 milyonları, 15 milyonları isterken etkilenmiyorsunuz. Ama eleştiri yapıldığı takdirde etkiler. Ha bazı eleştirileri tabii ki de kabul etmiyorum.
2: Ki konuştuk onu zaten.
0: Onu konuştuk biliyorsun. Önce. Onlar doğru şeyler değil. E bak sahanın en iyisi kimdi? Mert Müldür'dü değil mi?
2: Evet.
0: Bana göre. Kesinlikle. Saçlarını ne rengi boyatmış?
2: Hayır, saçları o model miydi? Değildi.
0: Anladım. Ne rengi boyatmış?
2: Turnuva öncesi sarıya boyatmış.
0: Ya, kendisini motive ediyor. Futbolcu motive eder kardeşim. Ayakkabısıyla, o gün de söyledim, saatiyle, saçıyla, işte giyim tarzıyla, koncunu farklı çeşitlere bölündürür. Anladın mı? Formasını dışarı çıkartır, motive eder. Ama oralara girmeyin. Orada marjinallik yaratmaya çalışıyor. Farkındalık, anladın mı? Yani
1: tabii.
0: Tıklanma etkileşimi için falan insanlar tabii. Biraz böyle şey yapıyor yani. Böyle bak ben

0: farklı bir yorum yapıyor. Biz de yaparız, onun kralını yaparım ben. Feriştahını yaparım. Ama ben saha içindeki adalete, oynaması gereken oyuncuların oynamaması ve oyun içerisindeki organizasyonla ilgili yorumumu yaparım. Benim Barış sahada oynasa, Kenan solda, önde Deniz, arkaya Arda'yı koy. Koy Orkun'la Hakan ve hatta İsmail'den birisini. Bu takımda olmazsa olmazı kardeşim Orkun'du. Biz yıllardır söylüyoruz. Orkun söylediğim zaman Beşiktaş'ta olmamış bile olsa,
1: tabii,
0: Benfica'da oynarken bile ben Orkun diyordum. Beşiktaşlısın diye bu yorumu yapıyorsun diyen yorumcular da vardı. Ya işte şu anda yeri zamanı değil filan. Ya yeri zamanı için dedim, işten geçtikten sonra kaçtı gitti, 24 yıl sonraki hasreti gittik, rezil olduk geldik. Şimdi değil mi bunları yorum yapmak sevgili arkadaşlar? Doğru. Doğru. Biz orada ne diyor? Oynaması gerekeni söylüyoruz kardeşim. Biz demiyoruz ki sen hoca değilsin. Onun yerinde oynayan futbolcu değil demiyoruz ki, o da futbolcu. Ama bu tür takımlara karşı topun sende kalması gerekiyor.
1: Biz Romanya maçında söyledik bunu ya. O zaman söylediğimizde şey yaptılar işte söyleyenlere. Hemen anında Beşiktaşlı
0: tabii,
1: şeyi.
0: Tabii,
1: normal
0: tabii.
1: Taraflı tarafsız her söyleyene bu arada. Romanya çok mu sanki hücum futbolu oynayan takımdı?
0: Bu tür takımlara, bekleyen kapanan takımlara karşı o pas bağlantıları, derin topları, uzaktan iyi şut çeken, araya topu sokan, yetenekli, çevre kontrolü, çabuk karar veren oyuncular kim varsa onları değerlendireceğim. Çünkü rakip sana orta sahada üstünlük kurabilecek bir takım değil. Adam birinci bölgede bekliyor, geçiş oyununa pozisyon bulmaya çalışıyor. Topu sende, Orkun bu ligde, Avrupa'da belki ilk 3'e, ilk 4'e girecek 6-8 oynayabilen oyuncular arasında. Bak 6-8 oynayabilecek oyuncular arasında. Hem 6 hem 8, hem 6 evet, hem 8. Ama Barış'a attığı pası gördün mü?
1: Evet, sonunda
0: bir tane
1: işte.
0: Net bol. At önüne.
1: İşte Barış'ın içeri çevirdiği, Can'ın vurduğu pozisyonda o
0: kim,
1: öne salan
0: kim orada Orkun. Kim orada en böyle olumlu pozitif anlamda ön plana çıktı? Barış. Attığı pas, hep derim ya, orta saha oyuncuların attığı paslarla 3. bölgedeki oyuncular ön plana çıkıyor, değerli oluyor. Yani yeteneklerini daha çok ortaya çıkarıyor. Bak Barış'a müthiş bir pas attı, Barış bir çekti, çıkarttı, karşı karşıya gol oluyordu. Senin bu tarz oyunculara ihtiyacın var o sahanın içinde, bu tür maçlarda. Oynarsın İspanya'ya, Fransa'ya, İngiltere, Brezilya, o zaman bekle. Orta sahayı kalabalık tutmuş, koşan, basan, mücadele eden, orta sahayı hükmetmesine izin vermeyen bir oyuncu topluluğuyla kurup çıkarsan saygı duyarım. Ama rakip üstüne gelmiyor, bekliyor kardeşim.
1: Bir de 10 kişi kalmış zaten.
0: Ya bıraksınlar abi, geçecek. Ben sana içeride organizasyonla ilgili birçok şey söylerim ama daha konuşulacak çok şey var. Yine tabii ki de yani üzülüyoruz sevgili Koray, gerçekten üzülüyoruz. Niye üzülüyoruz abi? Sabahın köründe insanlar kalkıyor, 80-85 milyon insan oraya giden gelen, Türkiye'de, Avrupa'da, Anadolu'da, her yerde, Akdeniz, Karadeniz. İnsanlar beklenti içerisinde, umutlanmış, size güveniyor ya. Hocam sana güveniyor ya Montella. Geliyordun, konuşuyordun. Ne oldu sizden daha çok Türküm? Hadi bizden daha çok üzül bakayım. Gideceksin, alacaksın 3-3,5 milyon. Gideceksin İtalya'da kulüp çalıştıracaksın. Biz burada 24 yılın hasretini, o sıkıntılarını, yaşanan üzüntüleri biz kendi aramızda, kendi içimizde çözeceğiz. Çözmeye çalışacağız. Bırakın abi. Sevgili İbrahim Hacı Osman, onun yanında olsam yemin ediyorum getirmem Türkiye'ye. Bak Şenol Hoca orada, bir sürü hoca var. Çıkar, bırak yardımcı hoca çıksın, birisi çıksın ya bu saatten sonra. Onun orada durmasının bir anlamı yok ki. Bazı oyuncular gitmesini istemez. İstemiyor. Niye istemiyor biliyor musun? İstediği gibi, istediği şekillendiriyor da. İstediğini şekillendiriyor. O yüzden istemezler. Kusura bakmayacaklar. Sen onu o istediğin gibi şekillendireceğine hocayla beraber. Sen sahada şekillendir. Arkadaşlarını bir şekle sok. Hücumsal anlamda, defansif anlamda. Takıma katkı sağla. Sen hocayı şekillendirme. Sen sahada arkadaşlarını şekillen. Sen rahat hissedeceksin diye. Konfor alanını genişleteceksin diye. Onun oynaması, bunun oynaması daha iyi olur, daha sağlıklı olur diyaloglarına girme. Sen işini yap. Sahada oyna. Orta... Ayağa kalkabilir miyim?
1: Kalksın mı Seval? Rica et. Önce bir Jimmy'ye geçsin. Öyle kalkarsın. Buyur.
0: Baba. İki stoper. Tamam mı? Evet. İki stoper. Gelirim sizin aranızdan alırım. Zaten rakip birinci bölgede. Al kafanı kaldır. Bir sağa, bir sola. Gelirim alırım. Ah, bir sağa, bir sola. Topu nerede alacağım biliyor musun? Onu İsmail yapsın. Onu Abdülkerim yapıyor. Onu Meri yapıyor. Sen geleceksin ikinci ve üçüncü bölgede, tehlikeli bölgede alacaksın o topu. Kafanı kaldıracaksın. Oralarda aldığın zaman hattı kırıyorsun. Hattı kırdığın zaman ne oluyor biliyor musun? Bu sefer karşındaki oyunculara pas opsiyonu, adamlara alan, koridor açıyorsun. Buradan ben de alırım. Al, dön sağa, sola. Al sağa, sola. Bunu ben de yaparım Hakan. Bunu ben de yaparım kardeşim. Bu yaşta da yaparım. Ama sen gel bana orada sorumluluk al. Sen ne oynuyorsun? 6 mı oynuyorsun, 8 mi oynuyorsun? 2 tane 6 ile oynuyoruz o zaman baba. 2 stoperin arasına gömülüyorsan, derine gömülüyorsan sen bana 2. 3. bölgede lazımsın. Bu bölgede bu işi çok yapacak oyuncu var. Anladın mı? Geçecekler bu işi babacığım.
1: Derin oyun kurucu rolünde oynuyor ama maçların senaryosu
0: derin,
1: o öyle değil yani.
0: Babacığım o maçın senaryosu
1: adamlar
0: ne olur?
1: Önde basar mesela, doğru, çıkartmaz. Evet. Top maçın... çıkartmaz, o zaman gelirsin, alırsın, yönlendirirsin.
0: Bitti, bravo.
1: Ya zaten

0: Rakip birinci bölgede. Buradan ben de alırım. Zaten Abdülkerim yapıyor. Meri yapar. Mert yapar. Solda kim oynuyor? Ferdi yapar. Sen gel. Hem o arkadaşlarına alan açmış olursun. Anladın mı? Avantaj sağlan. İleride o arkadaşlarına alan açacaksın. O santrafollar buna baskı kurduğu zaman bu sefer burada orta sahadaki oyuncuların hattını alacaksın topla. Çabuk karar verip ya adam geçeceksin ya boş alanda topu alacaksın. Doğru. Alex çok hareketli miydi? Bak yemin ediyorum Alex de Souza ile karşılıklı oynadım. Abi adam bak sana bir şey söyleyeyim. Beyniyle var ya Messi'den daha süratliydi. Beyniyle.
1: Evet.
0: Bak vücuduyla değil fiziksel yapısı. Adamı bir top markaj altına.
2: Oyunu hükmediyordu tabii.
0: Alex'i tutuyoruz böyle ya. Tutuyorum evet. Alex'i. Topa böyle bir döndüm abi. Topun oynandığı yer. Kafam bak saniye bir döndüm Alex yok. Bir bakıyorum abi orada topu almış. Dedim link yapıyor içeri doğru. Veyahut da araya bırakmış.
1: Ya bıraksınlar abi. Zeka ile oynaması lazım diyorsun.
0: Ya baba zeka, fizik gücü ve babacığım sorumluluk. Kimse sorumluluk almıyor. Doğru.
1: Caner.
2: Ya şimdi Okan abi tabii sahanın içinden tabii. Geldiği için çok daha iyi geniş detaylı değerlendirdi. Ya ben şimdi biraz daha hani bir pozitif tondan bir giriş yapalım. Bu kadar da çok da şey yapmayalım. Zaten sabahtan beri gerek dijitalde olsun gerek ana akımda birçok yerde zaten bu takım hep yerden yere vuruldu. Biraz böyle pozitif tondan giriş yapmış olayım ben. Şimdi tabii ki bugüne kadarki Dünya Kupası'nı dışarıda tutarak söylüyorum. Mevcut tablodan mevcut tablonun dışında söylüyorum bunu.
1: Evet.
2: Bugüne kadarki emekleri için, buraya kadar geldikleri için kendilerine teşekkür ederiz bu ekibe. Çünkü Mart ayından itibaren, yani bize Mart ayından itibaren yaşattıkları bu heyecan, turnuvaya kadar olan süreç, 24 yıllık bir hasrete son verdik. En azından umutlarımız yeniden yeşermişti. Yeniden bir şeyler başarabileceğimize dair inancımız vardı. Ama tabii ki bu tabloyu hayal etmedik. Yani grubumuza baktığımızda kağıt üstünde Amerika Birleşik Devletleri ile kafa kafaya oynarız diyorduk. Paraguay ve Avustralya'yı geçeriz diyorduk. Zaten burada ön değerlendirmelerini de yapmıştık bu maçlardan önce. Zaten ya bile bile lades oldu. Yani bu rakiplerin ne seviyede olduklarını da biliyorduk zaten. Yani fizik olarak evet üst düzey, yani fizik kalite olarak üst düzey ama oyun anlamında zaten geride bekleyeceklerini, derin blokta oynayacaklarını, topun bizim elimizde olacağını, tabii. Oyunu bizi yönlendireceğimiz bunlar belliydi. Ya biraz tercihler bile bile lades oldu. Fatih Hoca bence haklı çıktı ilk maçtan sonraki yorumlarında. Oynamıyoruz, oyalanıyoruz demesi esasında hocayı bir kez daha Fatih Terim'i haklı çıkardı. Yani kimse hakikaten hocaya kızmasın. Yani
0: bunu
2: ilk maçtan
0: söyledi ki sadece tabii, Fatih Terim söylemedi.
2: Yani hani ilk maçtan ya bir belirli
0: söyledi.
2: Tabii
0: bizden
2: doğru.
0: Herkes söyledi. Birçok yorumcu söyledi. Sadece Fatih Terim çıkarttı söylemedi yani bunu.
1: Tabii. Zaten
2: yani dersler çıkarılması gerekiyordu. Bu dersler çıkarılmadı maalesef ilk maçtan. Bile bile aynı şeyler tekrar edildi. Yani Montella hoca adına tabii ki üzgünüm. Yani evet güzel bir birliktelik var. Son 3 yılda önemli işler başarıldı buraya kadar ama yani Dünya Kupası macerasının bu şekilde sonlanması çok acı. Bakalım
1: zaten
2: devam ederiz.
1: Zaten konuşacağız. Yine. Birazdan daha detaylı oyuncu performanslarını da konuşacağız. Milli takımdan bir bilgilendirme şeyi vardı. Onu hemen söyleyeyim bu arada.
0: Görevini almışlar
1: mı? Milli takımımız bugün, tabii bugün yarın karışıyor orada. Şimdi yeni güne başlandı. Yani milli maçtan sonra yattı uyudu herkes orada. Yeni gün başladı. Bugün Arizona'da tesiste antrenman yapmayacakmış. Yalnızca rejenerasyon çalışması yapılacakmış. Bu aktivitede basına kapalı olarak gerçekleşecekmiş. Amerika Birleşik Devletleri maçı öncesi böyle bir bilgilendirme mesajı da geldi. Şimdi Caner senledik. Biraz daha devam edelim çünkü Okan'ı bölmek istemedim.
2: Yok tabii ki. Yani Okan abi zaten güzelce ifade etti. Yani hem duygu düşüncelerimizi sonuçta tüm Türk toplumu herkes aynı fikirde şu anda. Tabii ki saha içine dair çok fazla detay var. Ya oyuncu grubuna çok şu anlamda kızamıyorum. Kimse kaybetmek istemez sonuç itibariyle. Yani herkesin şu an üzüldüğü konusunda hemfikiriz ama kızdığımız detaylar sadece aynı hataların ısrarlı biçimde tekrar edilmesi. Yani bu hem Avustralya hem Paraguay maçlarına baktığımızda yani iki takım da derin blokta bizi karşılıyor. İki takım da tamamen alanları kapatarak ve neredeyse tabiri caizse hiç yorulmayarak yendiler bizi. Zaten üzüntümüz bu. Yani işte 65 şut bugün Montella da söylüyordu. Ya 65 şutla övünülebilecek bir durum yok ortada. Yani karşılığında sıfır gol. Tabelada hiçbir şey yazmıyor. Hani bir şey yazmadıktan sonra bunun çok da bir kıymeti yok açıkçası. Bir önemli bir detayı aslında atlamak istemiyorum. Şimdi kağıt üstünde Dünya Kupası'ndan elendiğimiz için

0: Amerika Birleşik Devletleri maçı kağıt üstünde formalite gibi gözüküyor ama aslında formalite olmadığını şöyle altını çizerek söylemek istiyorum. Çok önemli bir detay var bununla alakalı.
1: Nedir?
0: Şimdi iki maçı kaybettiğimiz için biz turnuva öncesinde 22. sıradaydık FIFA dünya ülkeler sıralamasında. İki maçı kaybettik ve şu an 32. sıraya geriledik.
1: 10 sıra birden düştü.
0: Aynen yani. Öyle. Yani katsayı puanı açısından her maçın çok kıymeti var ve özellikle Dünya Kupası'nda alınan puanlar, yani sadece 3 puan olarak değil, yani galibiyet açısından alınan puanlar FIFA sıralamasını doğrudan etkiliyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri 6 puanla grup liderliğini kesinleştirdi. Yani bir sonraki turda grup lideri olarak şu an rakibini bekliyor. Belçika ya da işte o gruptan evet. Mısır vesaire. Bizim Amerika Birleşik Devletleri'ni bir şekilde yenmemiz lazım ki 6 puan atlamamız lazım. Bunun da önemi şu demek. Şimdi biz biraz böyle yumurta kapıya dayanınca toplumuyuz işin gerçeği. Bugün bu hataya düşmememiz lazım. O maçı bir şekilde kazanmamız lazım ki bir sonraki Uluslar Ligi etaplarında hem playoff aşaması için hem de Euro 2028 yolunda yeniden hem o torba sıralamaları için bir önem arz ediyor. Yani bugün Amerika Birleşik Devletleri karşısında alacağımız bir galibiyet, grubun son maçında alacağımız bir galibiyet bizi en az 6 basamak yukarı çıkartma ihtimaline sahip. Yani 34 puan yükseltebilir. Evet. Ama mağlup olursak 17 puan daha azalacak. Bu da otomatikman 34. sıraya gerilememiz. Yani Rusya'nın bir basamak üstüne çıkmamız demek oluyor. Bunu da önemli bir detay olarak paylaşmak istedim. İnşallah bunu da oradaki hem basın mensubu arkadaşlarımız maçtan önceki gün Vincenzo Montella'nın yapacağı basın toplantısında muhakkak umarım dile getirirler. Çünkü bu durumun da bilincine varırlar diye umuyorum inşallah.
2: Doğru. Şimdi bak çok güzel bir yere değindi. 65 şut çekmişiz mesela. Bak 65 şutun içinde sadece senin santrafor oynattığın bölgede kim oynadı? Kerem.
0: Kerem.
2: 3 tane şutu var Kerem'in ha. Bak santrafor oynattığın bölgede oynayan oyuncunun sadece 3 tane şutu var. 65 şut çektin diye övünüyorsun.
1: Her şeyi yaptık. Bazen nasip diyor. Nasip.
2: Bazen istatistikler futbolun dekordur. Senin ya her şeyi neyi yaptın her şeyi?
1: Öyle diyor hoca.
2: Öyle diyor da hayal satıyor yani bizi kandıramaz.
1: Nasipten öte yolu yok diyor.
0: Ya, madem oyunumuz orta açma odaklıydı neden santrafor Kerem? Hani bunu otomatikman sorunca da biz Kerem'le buraya geldik noktasına geliyor ama Kerem'e
2: vallahi
0: uygun bir oyun yok ortada.
2: Yemin ediyorum tahrik ediyorsun beni abi. Vallahi tahrik ediyorsun
0: ama beni. Oyun Kerem'e elverişli değil abi. Hani,
2: her zaman bunu
0: Kosova
2: her...
0: maçını kazandın ne bileyim gruplardaki Gürcistan maçını kazandın eyvallah hani bu maçlar kazanıldı. Ben Kerem kötüdür anlamında söylemiyorum. Kerem iyi bir oyuncudur tabii ama canım. Kerem o pozisyonun oyuncusu olmadığını gösterdi. Yani o stoperlerin arasında kayboldu gitti. Aa. Topa sahip olamadı. Ceza sahası içinde topla
2: olmaz,
0: buluşamadı.
2: Kaybolur abi.
0: Bugün Kerem. Maça baktım ceza sahası içinde en çok topa dokunan ismimiz kimmiş? Mert Müldür. Yani bu da enteresan
2: ya
0: bir
2: sen
0: şey.
2: Sen ne diyorsun abi? Yani bak şimdi 65 Kerem'in suçu yok. Doğru söylüyor. Yani Kerem'in potansiyeli ve farklı bölgenin oyuncusu. Sonuçta Kerem'e ben burada suç atmıyorum. Kerem'i orada kaybeden, Kerem'e zarar veren adama suç atıyorum. Sevgili Montella orada Deniz denilen oyuncu var mesela.
0: Tabii.
2: Kullan, değerlendir. Daha farklı pozisyonlardan getirirsin topları oyuncu. En azından set olur hep anlatıyor. Orada arkadaşlarını alan açar, alver yapar, foul kazanır, stoperleri çeker. Rahatsız eder. Ama Kerem oralarda alan seven oyuncu. Ben de kanat oynadım. Yani kalabalığın içinde kayboluyorsun. Kaybolduğu zaman daha çok demir uzuyor. Yani sen İspanya az önce saydığım major ligde, major şevredeki takımlara karşı oynadığın zaman geçiş oyunlarında Kerem'i değerlendir. Barış'ı da çekebilirdin oraya. Yani birçok reaksiyon veyahut da varyasyon uygulayabilirdin. Ama sen 3 tane topla buluşturmuşsun santraforunu ya. Türk milli takımının santraforu 3 kere topla buluşmuş ya. Orada şut çekebilmiş. Ya bu var ya bu fecaat bir durum. Yani bu kabul edecek. Yani bunu tabii. Biz görebiliyoruz. Kendisi göremiyor. Hala da inat ediyor. Israr ediyor. 85'te Orkun alıyor. Öbür maçta bilmem 86'da değişiklikler sağ bek çıkartıyor. Sağ bek alıyor. Stoperi orta sağ alıyor. Ya hocam sen bizde alay mı geçiyorsun? Makara mı yapıyorsun? Senin elinde cevher var. Bu cevheri doğru kullanırsan hedefe gidersin. Başarıya gidersin. Hep söylüyorduk burada. Anlattık. Anlattığımız zaman da bazı kişiler ya ne yapıyorsun? Şu anda işler iyi gidiyor. Ya, işler iyi giderken bazı şeyler söyleyeceksin ama... Bazı şeylerin yarın öbürsü gün karşına çıkmaması için güzel bir dilde anlatacaksın. Biz de biliyoruz argo bir tabirle veyahut da marjinal insanların böyle farklı bir yere çekebilecek konuşmaları, söylemleri her türlü söyleriz. Ama sen bunları göremiyorsan ve milli takıma insanlara ve hakikaten yıllar sonra o aidiyeti hissetmiş, milli takıma aidiyeti hissetmiş bir Türk halkı var ya. Türk halkı var, inanmış, güvenmiş, umutlanmış. Bir o aidiyet, hatırlıyor musun önceden? Milli takım maçı vardı, insanlar ne zaman, ne hangi saat bilmiyordu, hatırlamıyordu.

0: yapıyordu. Ama şimdi sabırsızlıkla sabah 5'te kalkıyor, 4'te kalkıyor, 7'de kalkıyor ya. Ya bu aidiyet hissettirmiş bir oyuncu topluluğu. Sen bu oyuna bir dokun ya. Ama sen dokunmuyorsun. Senin saha içindeki teknik direktörlerin dokunuyor. E biz görüyoruz bunu.
1: Çok duyarlı bir milli takımımız var abi. Biz. Gol atıp
0: gördüğümüz zamanda bunu dile getirdiğimiz dönemlerdir. İnsanlar niye dile getiriyorsun diyorlardı. Al işte şimdi mi konuşalım bunları? İş işten yumurta deliği kaçtıktan sonra mı konuşalım? Geçeceksiniz abi bu işleri. Hataların olduğu an, olduğu dönemlerde kardeşim futbolda ne olursa olsun dile getireceksin. Güzel bir dille getireceksin. Anladın mı? Biz güzel bir dille anlattık bunları. Olmaz bu böyle, bu gemi limana yanaşmaz dedik. Yanaşmadı da. Gittin tamam güzel. Ya kardeşim her şeyi bir kenara koyuyorum. Ya bu takım bak 24 yıl sonra milli takım Dünya Kupası'na gidiyor. Sen bu takıma 2 hafta izin veriyorsun ya. Bak o ne demek biliyor musun? Vücut fiziksel yapıyı tamamıyla sıfırlıyorsun. Ne kadar onlara çalışma programı verirsenler, bireysel olarak çalışsınlar. Baba o antrenmandaki gibi, takım halindeki gibi ve o maç hazırlık maçlarındaki gibi, kendi aranda oynadığın maçlardaki gibi antrenman sağlıklı yaşayamıyorsun, geçiremiyorsun. Bak geçiremiyorsun. Artı sen artık kafa olarak bir kere futbolcu bazı şeyleri benimsemiş. 2 hafta tatil aramaya çalışıyoruz, bir şey verildi bize. Ama oyuncu akşam bir yere gidiyor. Ya, kız arkadaşıyla oturuyor. Arkadaşlarıyla bir yere gidiyor. Ne malum o insanın kendisine doğru ve düzgün, sağlıklı bir şekilde bakıp bakmadı. Gördük sahada. Ya Arda sadece ne yapıyordu biliyor musun? Bak bizim yıldızımız, değerimiz, çok fazla derine girmek istemiyorum. Kalçasını koyuyor, dönmeye çalışıyor kalçası. Ya Arda'nın şutlarını gördünüz mü ya? Ağlayarak gidiyor top, ağlayarak. Arda Çatal zınk, zınk. Alır mesafe kat ederdi, iki kişi geçerdi, araya girerdi. Ceza sahası içi koşulları yapardı. Arda derinden top alıp oyun kurma. Niye biliyor musun? Bu güçsüzlükten işte. Beyin üstü ayaklar gitmiyor. Arda gibi birçok oyuncu vardı sahada içinde böyle. Bunları göremeyen bir teknik adam benim gözümde kardeşim başarısız ve bu seviyelerin teknik adamı değildir. Bir an önce bak samimi söylüyorum ya, gönderin abi gitsin, olmasın, gelmesin, devam ederse daha büyük problemlerle daha çok oyuncu, yetenekli oyuncularımızı kaybederiz. Yetenekli oyuncularımı, ha seviciler işte soruyorum şimdi niye eleştiriyorsunuz? Niye bela altı giriyorsunuz? O zamanlar farklı yorum yapanlar. Gördük, yanımıza da yapıyordunuz, karşımıza da, orada burada her yerde yapıyordunuz. Ama işte bu duruma geldikten sonra bunları yaptığın zaman insanlar ne oluyor biliyor musun? Bazı şeyleri görmemezlikler, ego. Ego çok kötü bir şeydir, kibirli ego biliyor musun? Egoya, kibire kapılıyor baba. Ben ne yaparsam yapayım bu saatten sonra insanların gözünde doğru gözükür. Psikolojisine kapıldığın zaman hatalar, sirkülasyon devam ediyor. Oralardan çıkamıyorsun artık. Çıkamazsın. E çıkamadık da. Bıraksınlar abi bu işi.
2: Evet.
0: Benim milli takımımda bak samimi söylüyorum. Benim oyuncularım çok değerli. Vallahi çok değerli. Benim oyuncularımı doğru bir şekilde konumlandırıp doğru bölgelerinde oynatsan ve güzel antrenman metoduyla o forma adaletini sağladığın zaman samimi söylüyorum neler yapacağını, yaptıklarını gördük. İspanya'da neler yaptı bizim milli takımımız gördük değil mi? İspanya milli takımı. Burada yarım düzüne yedin. Belki 10-0 bitebilirdi o maça.
2: Tabii.
0: Ama orada gittin hem pozisyon vermedin hem de oyuna, orta sahaya hükmettin orada.
2: Doğru.
0: Ama kusura bakma bunları yapabilen takım onu burada niye yapamıyor? Bunu yaptıramayan kim? Teknik direktör. Ve yanındaki oyuncu teknik direktörler. Kimse kusura bakmasınlar. Eleştirdiğimiz zaman oyuncular rahatsız oluyormuş. Bizi de çok eleştirdiler.
2: Eleştirilecek zaten.
0: Bana ne diye bağırdılar tribünlerde biliyor musun? Rütük'ten ceza yeriz diye söylemeyeyim, sonra söyleyeceğim ama. Tribünlerde bağırdılar. 20 bin kişi koro eşliğinde biliyor musun? Koro eşliğinde 20 bin kişi.
2: Kendi taraftarım mı?
0: Kendi taraftarım. Ne yapacaksın abi? Yapacak bir şey yok. Buradan girecek, buradan çıkacak.
2: Öyle.
0: Onlardan bir ders çıkartıp hatalarını bir daha yapmayacaksın. Eleştiriliyorsunuz, 10 milyon eurolar, 7 milyon eurolar cebe iniyor. İşte rahatsız oluyoruz, kabullenmiyoruz, işte olmuyor, işte üzülüyoruz, etkileniyoruz. Ya abicim kimse size aile değerlerinize bel altı onu buna girmiyor ki. Sadece performans anlamında da eleştiriyor. O zaman toplu oynamayacaksınız. Biz de oynadık, biz de nelerle karşılaştık.
2: Sabri Sarıoğlu'yla yayındaydık şeyde, Libero TV'de. Yakın dönemde herhalde daha fazla linçlenen futbolcu yoktur onun kadar. Her şeyi video yapılıyordu, edit yapılıyordu. Mesela o dedi ki ben dedi bel altı olanları zaten böyle yani manasızca ağır olanların hiçbirini dikkate almıyordum. Öbürlerinde de dedi kulağımı tıkıyordum, işime bakıyordum dedi. Aksi takdirde zaten

0: oynayamam çünkü diyor. Tabii. Şimdi bizim oyuncular kamptayken mesela belli ki bununla vakit geçiriyor. Yani bakıyor. Bir de şöyle bir şey var. Okan senin döneminde gerçi o kadar sosyal medya yoktu da şu an yeni dönemdeki oyuncuların hepsini söylediği. Ya sen bakmasan bile bazıları var diyor mesela sana diyaloğun oldu. Sana bak bu bunu demiş diye gönderiyor diyor. Mesaj atıyor tabii, diyor. Tabii. İstemesen de görüyorsun diyor.
1: Tabii tabii.
0: Ama sonuçta bunu yani da yönetebilmek...
2: Saha içinde ilk kez bir işe yaradı bu arada. Bu kadar haşır neşir olmaları teknolojiyle. Mesela Mert Müldür'ün ya uyanık davranması mesela rakibi mükemmel, attırması bile
0: tabii. Onu ödemedik mükemmel, mesela tabii. Mert'in orada hiç bak ben reaksiyonu
2: hepimiz atladık onu mesela o Presciani kuralı
0: bu belki etik olarak tartışılır centilmenlik vesaire de artık milli duygu olduğu için tabii ki başkasının hakkını yesin demiyorum ben o ayrı da sarı kartlı oyuncu vardı ya Paraguay'da hatırlıyorsun maçın başında tamam. Bir tartıştı etti tamam. Fonda o pozisyonun başında Mert'e yani şöyle şey olmadan önce sarı kartı olan oyuncu yine bizimkilerle hırgürdeydi. Mesela Mert orada da gitti. Bayağı onun üzerine oynadı. Yani Paraguaylılar bizimkileri tahrik etmeye çalışıyordu. Mert mesela baktım orada bir ara şöyle yakasından
1: tutmuştu. Sahnenin iyisi kimdi?
0: İkinci sarıyı alsın diye.
1: Mert'i değil Mert'i mi? Mert'i. Yaşıyordu sahada işte. Tabii, oyuncu tabii. Oraya odaklanmış.
0: Mert konsada, mesela onu fizik çözmüş olarak sarı kartı mental var diye gitti. Hemen yakasından tuttu ki adam bir şey yapsın. İkinci sarıyı görsün diye. Adam da tuzağa düşmedi. Ondan sonra Mert
1: adam
0: diğer tarafta
1: olmuş
0: yakaladı.
1: Abi.
2: Hüngür hüngür de ağladı maçtan
1: tabii
2: sonra.
1: Yaşadı
2: yani.
1: Abi yaşadı. Durumu, adam bak fiziksel olarak da kendine bakmış. Hem maçı da yaşıyor. Sahanın içinde odaklanmış. Yani bazı dikkat orada çevresinde birçok oyuncu vardı. Gördü ama Mert ne yaptı hemen reaksiyon gösterdi. Bunun nedeni ne biliyor musun? İşte adam görüyor yaşıyor oyunun içerisinde. Oyunun içerisinde devamlı. Sadece fiziksel birçok oyuncu vardır. Kafa olarak oyun içerisinde olmak istersin. Tabii. Tabii ki de sonuçta ben oradaki büyük oyuncuların hepsi böyle başarısız olmasını kabul etmezler. Yani performans olarak kötü oynamak istemezler ama... Abi adamlar hem mental hem fizik hem kafa olarak oradaydı. Futbol güç oyunudur. Fiziksel güç oyunudur. Ne kadar yetenekli olursan ol kardeşim. Fizik olarak hazır olmadığın zaman beyindekileri uygulayamıyorsun. Gitmiyor buraya gitmiyor.
0: Doğru.
1: Gitmiyor yapamıyorsun.
0: Şimdi iş artık bittikten sonra daha rahat da söyleyebiliriz. Mesela burada dediğimde sen de aynısını düşünüyordun. Bize işte yok futbolcuları mı koruyorsun? Yağcılık mı yapıyorsun? Vesaire vesaire. Ya 100 kere dedik ki. Yine eleştirenler var. Ben bir şey demiyorum. Kendi herkesin tercihi de. Şu saç olayı, video olayıyla gündemi meşgul etmeyin. Bakın bırakın onları. Onlarla ilgisi yok. Diğer saha içine odaklanın dedik. Neden bravo. Dedik onu? Biz mesela saçlı video diye 100 tane tweet atacağınızda Barış neden sahada oynamıyor diye bitti. Tweet atsaydınız belki bugün Barış o maça sağ açıkta başlayacaktı baskıdan dolayı. Şimdi diyen şunu diyen olabilir ya bizim tweetimize göre mi hoca oynatacak? Ne yazık ki etkileniyorlar. Demek ki bundan etkileniyorlar. Yani bu işin içinde olmaması gereken bir şey. Tweet'e göre, insanların söylediğine göre kadro yapılmaması gerekiyor ama demek ki o baskıyı da doğru şekilde yönlendirmek lazımdı. Biz neden center forsuz oynamıyoruz diye mesela bir yangın yerine çevirseydik belki Deniz de başlayacaktı. Yani Makedonya maçında sen center for Deniz'i oynattın. Venezuela maçında oynattın.
1: Bak Koray.
0: Aynı rüzgarı yapsaydık belki orada da oynatacaktı. Bak. Bugün başka sonuç olacak. O yüzden diyorum yani magazinsel gündemle bırakın magazinciler konuşsun. Siz spor severler saha içine doğru bari en azından
1: bak, bir bu duruma düşmemizin çalışıyor. En büyük sebebi ne biliyor musun? Arkadaşlar futbolcular saçını öyle yapmış, böyle yapmış, işte bileklik takmış, dövme yapmış falan filan futbolcuları etkilemez. Psikolojik yani negatif anlamda etkilemez. Futbolcuları motive eder bu. Buradaki en büyük problem, bu durumda olmamızın en büyük problemi fiziksel olarak bir de doğru bir şekilde konumlanmadık. Yani oyuncular doğru yerlerinde oynamadı. Adaletli bir 11 yoktu, kadro seçimi yoktu ve oraya giden dışarıda kalan oyuncu topluluğunu da o havuzun içine koyduğumuz takdirde bunların bütünüyle başarısızlığımın en büyük sebebi resmi budur. Kim ne derse desin bir kenara koy. Yani ne anlatırsan anlat. Saçmış o. Ya bak az önce örnek verdik ya. Saçlarını sarıya boyatıp sahnenin iyisiydi.
0: Mert Müldür.
1: Hani geçin ya, abi bu işi. Oralardan girmesin. Yani,
2: 2016 yılından bugüne süre gelen zamanda bu 2016'da ilk Avrupa Şampiyonası'ndan sonra bu prim mevzusu gündeme gelmişti. O günden bu yana oturmuş bir A milli takım üzerinde ciddi bir linç kültürü mü demek lazım bilmiyorum ama yani milli takımda da çok ayrıştı. Hem bu kulüpçülük konusu çok fazla gündeme gelmeye başladı. Şimdi biz hani 24 yıl öncesinin Dünya Kupası'nı konuşuyoruz ama çok sular aktı o dönemin üzerinden. Ya şimdi bu kadar Okan abinin de söylediği gibi yani bu kadar büyük paraların telaffuz edildiği bir ortamda yani bu oyuncular bildiğim kadarıyla Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hoca Osmanoğlu bir villa vaadi vermişti mesela.
0: Vaadi vardı o iş evet, kesin yani, değil
2: hani
0: yani.
2: Kesinliği de yok ama hani baktığında bunların konuşulduğu bir ortamda şimdi Avrupa'daki ya da dünyadaki örneklere baktığımızda mesela şimdi Fransa milli takımı

0: da karakter olarak belki çok sevilir sevilmez. Çok büyük futbolcudur bu arada Kylian Mbappe. Önemli bir işe öncülük etti mesela Fransa milli takımında 2018'de.
1: Ne yaptı?
0: Abi şöyle o dönem oyuncu grubunu bir araya tutarak şunu dedi. Milli takım bir gelir kapısı değildir dedi. Ve biz buradan hiçbir şekilde prim elde etmememiz lazım diyerek bütün oyuncu grubunu organize ederek aldıkları tüm primleri vakıflara bağışladılar. İşte dezavantajlı çocuklar olsun, eğitim vakıfları olsun. Ve Kylian Mbappe'nin aynı zamanda kendi vakfı da varmış bu arada. 2020 yılında kurduğu kendine ait bir vakfı da varmış. Yani çok belki karakter anlamında çok sevilmez, biraz agresif bir tarzı vardır Mbappe'nin ama sağ dışında bu gibi sosyal sorumluluk işlerine de imza attı.
2: Bazı futbolcular da var. Tabii. Rashford mesela ya, inanılmaz yardım yapan birisi aynı şekilde.
0: Ya, çok örneği var. Mesela Liberya'nın bir Afrika Uluslar Kupası macerası varmış mesela 90'larda. Ben çok hatırlamam. Okan abi belki daha iyi bilir. Bu şey George Weah.
2: Evet.
0: Mesela o dönemin imkansızlıkları, iç savaştan dolayı George Weah kendi cebinden mesela şey yapıyormuş, takımın bütün giderlerini karşılıyormuş. Bir benzeri yaşandı Fildiş sahillerinde Dünya Kupası zamanı Didier Drogba ve birkaç arkadaşı ile birlikte, Gervinho ile birlikte bütün kulübün işte uçak masrafları, otel masrafları vesaire. Şimdi bu gibi örnekleri gördükten sonra ve milli takımın olduğu yerde, paralar konuşulmaya başlandığı yerde bu defa eski futbolcular da mesela hep programlarda şey diyorlar ya, hani milli takımın olduğu yerde, yani armayı taşıdığın yerde paranın konuşuluyor olması bile ayıp geliyor bize diyorlar.
2: Daha ağır prim tartışmaları oldu bu arada.
0: Tabii.
2: Daha önce onu söyleyelim. Farklı farklı konular da oldu. Ama ben de katılıyorum. Ya illa bir prim verilecekse bir katılım için abartı olmayan bir ücret verilebilir. İsteyen bağışlar, isteyen bağışlamaz. Bir de şampiyonluk için verilsin. Yani normalde zaten ihtiyaçları yok ki. Milli takım seviyesindeki oyuncularımız çok şükür kazanıyor. Yani
1: şey büyük değiliz. Paralar kazanıyor Kerem.
2: Hani yeşil burun adaları olursun da adam zaten 3 kuruş bir şey kazanıyor. Maddi durumu yok. Belki öyle bir federasyona bir fayda sağlar onları da, bizim zaten oyuncularımız kazanıyor ya. Yani.
0: Adam annesini getiremedi ilk maça. Yani vize başvurusunda 15 bin dolarlık şey yapamadı. Ne derler o? Vize teminatı. Geri iade edilebilir. Vize teminatı gösteremedi mesela. İkinci maç için tabii ki seferber oldular ama adam bir anda turnuvanın kahramanı oldu şu anda, Yeşilburun Adaları'nın kalecisi.
1: Ne diyeyim?
0: Bu da ikinci... hikaye budur aslında baktığında hani.
2: Ya Dünya Kupası'nın zaten güzel yanı bu arada. Şimdi her ülkenin gidip renk katması da biz bir renk de katamadık yani işin.
1: Arma kötüsü. Diyoruz ya abi. O aidiyeti hissedebilmek tabii ki de hissettiler oyuncular. Yani bir şeyler yapmaya çalıştılar ama bak, insanlar tabii ki oyuncuları eleştirebiliriz performans olarak. Biz de yaşadık, kötü oynadık. Oyunculara suç atıyorum, suç buluyorum. Çok suç atıyoruz ama en büyük suçu bence hocaya atılması gerekiyor. Hocaya verilmesi gerekiyor. Aslan payı hocanın, yani Kerem, şey Koray. Niye? Şimdi abi senin elinde hep diyoruz iyi oyuncu topluluğu var. Ama bu iyi oyuncu topluluğu önemli olan doğru bir şekilde değerlendirebilmek. Değerlendirdiğin takdirde oyunculardan da bir şeyler çıkartabilirsin.
2: Evet.
1: Yani bakıyorsun abi, oyuncular bireysel olarak tamam bir şeyler yapmak isteyen oyuncular var ama takım halinde sen oyuncuları rakibinin zaaflarından nasıl faydalanabilecek gibi bir varyasyon, organizasyon içerisine sokmadığın zaman hedefe gidemezsin işte. Hep aynı rolde oynayan takımlar, aynı defansı kapanan takımlara karşı problem yaşıyoruz. Nasıl açacağım bu oyunu? Kanat organizasyonu, iç koşu organizasyonu, işte ikiye birlerle, şutlarla. Yani al yana ver, al yana ver, alan bulduğun zaman işte 3 kişinin arasına şut çek. Olmuyor öyle, bu işler böyle geçmez. Yani üzülüyoruz tabii ki de oyuncular da, yani
2: oyuncular
1: bir şeyler yapmak istiyor.
2: Neler demişler para... bir bakalım mı o zaman?
1: Tamam.
2: Onlar da üzgün tabii ki doğal olarak. Yani biz de eleştiriyoruz ediyoruz da üzülmüyorlar demiyoruz. Üzülüyorlar ama daha fazlasını yapabilirlerdi çabalamadıkları için. Yani en azından öyle gözlemlediğimiz için biz de üzülerek bunları söylüyoruz. Milli takım oyuncularımız Dünya Kupası'na vedanın ardından neler söylemiş hatırlayalım.
3: Herkes çok üzgün ya gerçekten. Hani yıllardır milli takıma geliyorum. En üzüldüğüm maç. Yani herkes çok duygusal zaten. Çok üzgünüz yani. O yüzden bütün halkımızdan özür diliyoruz. Başka bir kelime diyecek bir şey bulamıyorum yani. Montella bize ilerlemez takımı topladı, konuştu. Verdiğimiz mücadeleden dolayı ilkten tebrik etti. O da çok üzgün. Ama herkesin mücadelesinden emin. Yani çünkü elimizden geleni yaptık tabii ki, dışarıdan herkes yorum yapıyor.

0: yapabilir ama inanın herkes elinden geleni yaptı. Ben görüyorum çünkü çocukları takımı. Herkes elinden geleni yaptı. Olmayınca olmuyor abi hani. Bu futbolda böyle şeyler var. Hani iyi günler de var, kötü günler de. Ama dediğim gibi bütün sorumluluk bizde. Çok daha iyisini yapabilirdik. Çok daha iyisinden ziyade bu maçı hani gruptan çıkabilirdik yani. O yüzden bütün sorumluluk bizde. Tekrardan bütün halkımızdan ben çok özür diliyorum. Tabii Amerika maçı var şimdi önümüzde. İnşallah yine şekilde bitiririz. Tabii ki şimdi herkes çok üzgün. Ama bir tane daha maç var. Milli takımı inşallah en iyi şekilde temsil edip turnuvaya öyle nokta alırız.
1: Tabii ki çok üzgünüz. Hem milletimizin hem de bizim çok daha farklı, çok daha büyük bir hayalleri vardı, hedefleri vardı. Bu hedefler doğrultusunda buralara geldik. Emek verdik. Buraya gelirken de çok emek verdik. Burada da sezon önce, turnuva öncesi hazırlık kampında da çok fazla emek verdik. Ama istediğimiz sonuçları sahada alamadık. Çok büyük bir beklentinin olduğunu farkındaydık ve bu beklentiyi karşılayamadığımız için yapılan eleştiriler haklıdır diyeceğiz. Yapacak bir şey yok çünkü biz de böyle olsun istemezdik. Sizin dediğiniz gibi grup liderliği, bizim gibi kaliteli bir futbolculardan oluşan bir takımın grup lideri olarak çıkması gerekirdi ama hayatta bazen istediğin şeyler olmuyor. Ben kendi adıma, takım arkadaşlarım adına sonuçtan bağımsız ya yaptığımız mücadeleden dolayı arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Çünkü pes etmedik, sonuna kadar mücadele ettik. Dediğim gibi bazen hayatta istediğin şeyler olmaz. Bu bizim 24 senenin ardından Dünya Kupası olarak buradaki ekibin ilk turnuvasıydı. Tabii ki onun da tecrübesizliği vardı. İnşallah bundan sonraki süreçlerde hem Dünya Kupası'nda hem de Avrupa Şampiyonası'nda daha güzel başarılar ülkemize armağan ederiz. Turnuva öncesi hakemler geliyor, bize kuralları, yeni kuralları anlatıyor. Ağzını kapattığın zaman bunu hakemler ırkçılık olarak veya kötü söz söyleyeceğini düşünerek genellikle ağzını kapattığın zaman kötü söz söylersin veya ırkçılık yaparsın. Biz de orada Mert'e küfür etti galiba. Tam ben uzaktaydım ama Mert ağzını kapatarak bana kötü şeyler söyledi dedi. Biz de orada hakeme itirazda bulunduk tabii ki. VAR'dan da kararda doğru şey çıktı. Ya aslında şöyle yani kazanılan galibiyetler hak edilmiş galibiyetlerde. İyi bir performans sergiledik ama tabii ki turnuva Dünya Kupası çok daha farklı oluyor. Gördük ki burada sürprizlere açık bir turnuva. Bundan öncesindeki turnuvalarda da aynıydı. Katar'dakinde favoriler elenebiliyor, favoriler mağlubiyet yaşayabiliyor. Biz de bu grubun favorilerindendik. Hazırlık maçları bunu şey yaptı mı bilmiyorum ama tabii ki sonuç olarak istenileni veremediğimiz için hep birlikte bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Ama dediğim gibi bunların sorumluluğunu üzerine aldığımız gibi bundan sonra da ayağa kalkacak olan, tekrardan başarılara getirecek olan da bizleriz. İnşallah bunu başarırız bundan sonraki süreçlerde.
2: Tabii oyuncularımız üzgün, onu konuşacağız ama sadece bir hatırlatma yapayım, tabii bir bilgi de paylaşmış olalım. Şimdi bu ağzı şöyle kapatıp konuşmaya, kırmızı kart konusu nereden çıktı diyenler varsa hatırlayanlar vardır. Geçen sezon Benfica ile Real Madrid karşılaşmasında Gianluca Pestiani Vinicius Junior'un yanından geçerken şöyle formasını, bisiklet yaka olduğu için, bir anda ağzının bu seviyeye kadar çekmiş. Yanından geçerken bir şeyler söylemişti. Ardından Vinicius Junior zaten bir anda inanılmaz tepki gösterdi hakeme. Sağa karıştı, oyun durdu, işte bana ırkçılık yaptı dedi. Mbappe geldi, herkes oyuncunun üstüne yüklendi falan. Bayağı ortalık karıştı ve çok gündem olmuştu. Daha sonra işte soruşturma açıldı. O zaman oyuncu
3: 6 maç UEFA müsabakalarından men cezası aldı.
2: 6'ydı, 1'e düşürdüler diye sanki hatırlıyorum onu da.
3: Zaten elendiler.
2: Elendiler. Prestiani tabii ağzını formayla kapattığı için şimdi ne söylediği belli tabii değil. Real Madridliler diyor ki ırkçılık yaptı. Hatta maymun dedi bana diyor Vinicius Junior. Irkçılık yaptı diyor. Oyuncu da dedi ki ben maymun falan demedim. Irkçılık yapmadım. Küfür ettim dedi. Küfürün ne olduğunu da söylüyor da ben şimdi paylaşamayacağım tabii ondan sonra yayında olduğumuz için.
3: Bu arada duymuşsa ya da anlamışsa orada en yakında Arda Güler var. Oyuncuya en yakın pozisyonda Arda Güler vardı o sekansta
2: tabii,
3: mesela.
2: O bayağı gündem olduktan
4: şahitlik
2: sonra.
4: Yapsın orada.
2: Orada bayağı gündem olduktan sonra şimdi böyle bir karar alındı. Yani elinle

0: ağzını kapatmak, yine böyle formayla kapatıp bir şeyler söylemenin karşılığı kırmızı kart oldu. Bu turnuvayla birlikte uygulanmaya başlandı. Mert de az önce söyledik, oyuncular da zaten Kerem söyledi, buna yönelik eğitim bilgi verilmişti bize diye. Onu yakaladıkları gibi hemen reaksiyon gösterdiler. Hakem de zaten attı. Bu şimdi bilgi olarak hatırlatma amaçlı söyledim. Yani
1: bunun kalıcı olmasında bir sakınca yok ama şu su molası işine bence ivedilikle son verilmesi lazım. Yani bu iş böyle 4 periyot basketbol maçı şeklinde dönmesi maçın temposunu da çok bölüyor. Bugün mesela Hollanda-İsveç maçında protesto edildi. İki taraftar da mesela hem Hollandalılar hem İsveçliler bir anda tempo bölündüğü için iki tarafta tepki gösterdi. Tabii oyun çok ciddi zaten, bir şey var şu anda
0: zaten
1: tepki var.
0: Futbol tartışılıyor süresi, yani hızlandırılmak adına artık her şey çok hızlı. Video izlerken insanlar çarpı 2 izliyor. 2 dakika 3 dakikalık video bile izlemiyor insanlar artık neredeyse.
2: Tabii. Bak sana ben bir şey söyleyeyim mi?
0: Futbolu da hızlandırmaya çalışırken su molası enteresan. Bak bir tek şey söyleyeceğim, konuyu oradan devam edelim lütfen. Birincisi Melih ve Kerem gelmişler. Bu bir kere bir sorumluluk alma hissiyatı. İnsanlar ya bu saatten sonra sorumluluk alsa ne olur der. Birilerinin oraya gelmesi gerekiyor. Gelen de laf yiyor yani. Şu an ne söylese mesela didik didik irdeleniyor. O yüzden birileri tamam beni didik didik irdelesinler deyip gelmesi, onlar arasında bir şeyi var. Yine sorumluluğu var. Biz çünkü biz de maç sonu yayıncı kuruluşta olduğumuz için ben biliyorum, kaybedildiğinde kimse gelmek istemiyor. Medya sorumluları dur birini bulabilirsem getireceğim diyor. Yani normalde mesela senin hakkın oluyor. Diyorsun ki sen maç bitmeden ben Okan Koç'u istiyorum, Caner'i istiyorum diyorsun ama kaybettiğinde hiçbiri gelmek istemiyor. Zorla mesela bazısını buluyorlar. Bu bir sorumluluk onlar adına. Bizim için bir şey fark ediyor mu artık, fark etmiyor zaten ama şuradan mesela ne söylediklerini bence onlar da yani şok anında oldukları için çok didiklemeye de gerek yok. Niye? Çünkü Merit diyor ki inanın herkes elinden geleni yaptı diyor, değil mi? Ben şahidim diyor, arkadaşlarım hepsi elimden geleni yaptı diyor. Sonra diyor ki olmayınca olmuyor, sorumluluk bizde, daha iyisini yapabilirdik.
2: Niye yapmadın?
0: Hayır, herkes elinden geleni yaptı diyorsun, daha iyisini yapabilirdik diyorsun. Demek ki elinden geleni tam anlamıyla yapmamışsın. Yani kendi söylediği şeyde de tezat var ama ben o anki üzüntü ve şokla birlikte artık bence yani bir şeyler söyledi, emin olun o bittiğinde ne söylediğini kendi de hatırlamıyordur muhtemelen bir dakika iki dakika sonra.
1: Ya da oğlum sana söylüyorum kızım sen anla diyor da olabilir.
0: Ama her şey
1: yani şimdi mücadele etmekle yapılmak istenileni yapamamak arasında da bir ayrım var. Yani mücadele konusunda evet, yani mücadele etmiyor desek ya da hani koşmuyorlar değiller. Sonuçta kırılma anları da vardı. Örnek veriyorum, Mert Müldür'ün kafa vuruşu direkten girmese yani içeri girseydi belki de maç dönebilirdi bizim lehimize. Bambaşka bir senaryoda izleyebilirdik ama hani yapmak isteyip de yapılamayan şeyler belki de milli takıma zarar vermiş olabilir. Yani bazı şeyler tabii kamuoyu önünde çok da konuşulamıyor. Şimdi kalkıp da adam hocasını suçlayacak hali yok
0: tabii
1: ya da
0: takım arkadaşını,
1: ya da takım arkadaşını, antrenör ekibini suçlayacak hali yok. Kimse kendi ayağına sıkmak istemez. Tabii ki hepsi mutsuzlar. Durum bu şekilde.
0: Hayırlısı olsun. Ne diyelim artık?
2: Basın toplantısını izlediğim zaman hakikaten üzülüyorum. O çocuklar adına üzülüyorum. Yani Kerem'i, Hakan'ı, Barış'ı bitiriyor. Türk halkını da bitirdi zaten de. Bunları da bitiriyor. Yani sen adamları kardeşim yerinde niye oynatmıyorsun? Bu adamları bitiriyorsun, yerinde oynatmıyorsun, verim alamıyorsun, hedefe gidemiyorsun, herkesi sıkıntıya sokuyorsun. Ya babacığım sen nasıl teknik direktörsün ya? Barış Galatasaray'da sol tarafta oynadı, iyi oynadı. İyi oynuyor değil mi oynadığı zamanlarda? İyi oynuyor. Niye iyi oynuyor biliyor musun kardeşim? Osimhen diye bir oyuncu var orada ha. Alan açıyor arkadaşların. Osimhen 3 kişi tutuyor, 2 kişi tutuyor. Niye? Barış birebir kalıyor. Burada Barış iki kişi markaj altında kalıyor. Niye? Kerem'le zaten orada oynuyorlar istedikleri. Kerem zaten orada oynamak istemiyor. Futbol oynamak istiyor. Milli takıma bir şeyler yapmak istiyor formaya. Ama orada da oynamak istemiyor ama oynamak istiyor. Olmaz. Tabii. Öyle olmaz. Sen o adamdan orada verim alamazsın. Sadece sağa sola koşuyor diye o takıma katkı sağlıyor anlamına gelmez. O takımda orada arkadaşlarına yardımcı olacak. Bazen orada duran santrafor sadece duruşuyla diğer oyunculara, yaptığı koşularla diğer oyunculara muhteşem bir şekilde katkı sağlar. Alan açar. Yapacağı ortalara vurur, gider gelir. Ya bu bariz yani görülen bir şey. Yani ya bir de burada bu milli takımda özellikle çok konuşuldu bu. Takımcılık, adamcılık. Ya kardeşim ben soruyorum. Berke'nin ne günahı vardı? Soruyorum, Berke'nin ne günahı vardı kardeşim? Söyleyin bana.
0: Milli takım kampını terk etti.
2: Tamam, niye terk etti? Ne yaptın abi acaba? Çocuk neden rahatsızlık? Doğru bir şey mi değil? Ne olursa olsun. Orası yıldızlı formalı. Sonuçta Türk halkını ülkeni temsil

0: ettiğin bir formanın altında terk etmeyeceksin. Ama ne yaptı da? Ne gibi mobbing uygulandı da terk etti? Bir de o taraftan dinleyelim. Hep bu taraftan dinliyoruz. Bir de bu taraftan dinleyelim kardeşim. Tek taraflı bakmamak lazım. Değil mi? Bir. Aras.
1: Aral.
0: Aral.
1: Aral.
0: Mustafa Eskellaç. Birçok oyuncu var. Bunların ne günahı vardı kardeşim? İrfan. Çağlar. Öbürü kimdi?
1: Kaan.
0: Samet. Kaan. Samet. Ya stoper mi lazım? Git Alanya'nın stoperi.
2: Ümit Akdağ.
0: Konya'nın stoperi. Bu oyuncular sezon içerisinde bana göre şu anda ligde 5 tane stoper sayıp 5'in arasına girebilecek stoperler. Milli takımda ilk 4'e 3'e girecek. Yani sen burada forma adaleti diyoruz ya, ilahi adalet diyoruz ya işte. Allah da bir yerden sonra kardeşim vermiyor. Sen ilahi adalet, sen burada kul hakkına giriyorsun. Milyonlar burada senin beklenti içerisinde ama sen burada bir iki kişiyle beraber bir kadro 11 seçimi yaparsan, değerlendirmesi yaparsan sen otur bir der Allah. İlahi adalet deriz ya, inanırız ya. Anladın mı? Geçecekler bu işi. Takımcılık, adamcılık olduğu yerde hiçbir zaman başarı olmaz. Bir teknik adamı, biz yıllardır futbol oynadım. Ben yıllardır oynadım kardeşim. Bir iyisiyle kötüsüyle. Endibi de gördüm, tavanı da gördüm. He. Şampiyonlar Ligi oynadım.
1: Biliyorum.
0: Chelsea'de. He.
1: Stanford Bridge.
0: Thierry Henry'lere karşı oynadım. Juninho'lara karşı oynadım. Deniz Bergkamp'lara karşı oynadım. Hasselbank'lere karşı oynadım. Bak saymayayım da psikolojiniz bozulur. O zamanki oyuncular, baba oyuncular. Yani niye güldün ki? Sen de balaycı bir şekilde yani böyle bir tebessüm ediyorsun.
2: Ben şey ekranda yapayım. Yoktum o sırada.
0: Her neyse tebessüm ettin. Şimdi baba bir şey söyleyeceğim. Sen kontrolünü futbolcuya verirsen vay haline senin. Sen teknik direktör değilsin, otoriter değilsin. Şimdi diyecekler buraya kadar getirdi. E buraya kadar kardeşim bu oyuncu topluluğunu. Sen de ben de herkes de getirin. Bu kadar iddialı konuşuyorum hadi. Diyecekler şimdi niye eleştiriyorsun? Açsınlar, geçmiş dönemde de eleştirdim.
2: Kuntz niye getiremedi?
0: O zaman yeni bir yapılanmaydı. Yeni oyuncu topluluğuydu. Arda nerede oynuyordu, öbürü nerede? Yeni bir oyuncu topluluğu. Yani daha tazeydi takım. Anladın mı? Yani oyuncu topluluğu bu kadar tecrübeli, deneyimli ve gelişmiş değildi. Anlatabildim mi? Tatmin edebildim mi seni? Edememiş oldu.
2: Beni tatmin etmek zorunda değilsin zaten.
0: Hayır soruyorum yani. Sordum. Hayır sorduğun soruya cevap veriyorum. Belki sen merak etmişsindir diye söylüyorum.
2: Yok hayır, neden öyle düşündüğünü öğrendim.
0: Ben söylüyorum. Ben nedenini söylüyorum. Belki bu seviyededen bakabiliriz mesela. Ben Çanakkale'de farklıydım. Gençlerbirliği'nde farklıydım. Sonra Konya'da daha da farklıydım. Beşiktaş'ta farklıydım. Oyuncuyu değerli kılan sistemdir ha. Sistemi değerli kılan hep söylerim bak arkadaşlar. Oyuncudur. O sistemle, oyuncuyla, o güzel bir şekilde oluşturduğun zaman, bütünleştirdiğin zaman o zaman teknik direktör ön plana çıkar. Teknik direktör olursun. Kenan çok iyi oyuncu. Değil mi? Kenan gidemiyor. Gidemiyor.
2: Sakatlıktan çıktı.
0: Sakatlıktan çıktı. Fiziksel olarak hazır da değil. Değil mi? Gidemiyor. Orada ona alan açacak oyuncu yok. Kenan topu alıyor, iki kişi markaj altında. Sen koy oraya bir santrafor. Koy Deniz'i.
2: Evet.
1: Şeye döndü bir de. Şahan Gökbakar'ın bir skeci vardı. At Finke diye, hatırlar mısın? 107 gol yiyen takımın hocasını simüle ediyordu. Orada tam ona döndü ya. Kenan Yıldız'ı at, bireysel bir şeyler yapmaya çalışsın.
2: Yapabilirse yapsın.
0: Tabii. Kenan sana bir şey söyleyeyim. Barış girdikten sonra bir nebze rahatladı biliyor musun? Yani tek kollu boksör gibiydik. Yine Barış girdi. Bir Orkun işte daha erken girmiş olsa o Barış'a o topları, Kenan'a o topları atacaktı. Belki 2-3-1 de yapabilirdik. Ama Barış ise Kenan.
2: Yani, çok şey var da işte.
0: Var da tamam da biz bunları zamanında söylediğimizde bitmiyor. Ne yapalım o zaman, söylemeyelim. Bir sonraki dönemlerde söyleyeceğiz abi. Bu adamın hatalarını, yaptıklarını ve yapması gerekenleri anlatacağız. Yarın öbür gün yine bunlarla karşılaşacağız. Eğer bu devam ederse yine karşılaşacağız. Liyakatın olmadığı yerde başarı olmaz.
1: Bugün Hollanda maçında Brian Brobbey'i gördüm forvet. Ya gerçekten böyle ekmek banasım geldi televizyona forvet görünce. Adam abi, derine geliyor, orta sahaya geliyor, al ver yapıyor.
2: Var yine bizde de.
0: Var Deniz, ya var.
1: Işte, potansiyel yeteneği.
0: İşte bak evet. Oyuncu ne biliyor musun? Futbolcuyu kardeşim kullanacaksın. Çok güzel bir şey dedin. Kullandığı zaman tabii. Özgüven kazanıp sonlu kalıyor. Ama oyuncu bakıyor ben ikinci, üçüncü planda olduktan sonra ben diyor, tabii. Oynamayacağım. Sonra o sahaya sürdüğün an oyuncudan çok fazla bir şey bekleyemezsin. Niye hazır değil? Profesyonel bunlar da. Onlar da insan kardeşim. Oyuncu o sorumluluğu vereceğim.
1: 60'ta girdi, 61'de pozisyona girdi mesela.
0: Evet. Yani vereceğim
1: gol olurdu olmazdı. Mühim değil hani.
0: Ya sadece bazen senin o pozisyonda fiziksel yapıdaki bir santrafor oyuncu senin arkadaşlarına büyük yardım ediyor. Yardımcılık sağlıyor. Yardım ediyor oralarda. Fayda sağlıyor, katkı sağlıyor.
2: Evet. Kulüplerde neler oluyor ona da bir bakalım. Fenerbahçe ile başlayalım. Sarı lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal Fenerbahçe yönetiminden 3 bölgeye transfer yapılmasını talep etti.
3: Fenerbahçe'de mesaiye başlayan teknik direktör İsmail Kartal

0: sol bek, stoper, kanat takviyesi istiyormuş İsmail Kartal Fenerbahçe yönetiminden. Katılıyor musun mevkilere? Okan sana da soracağım.
1: Ya evet, aslında ilk etapta şu anda İsmail Kartal'ın ilk tercihi Kim Min-jae. Ama Kim Min-jae'nin ayrılma olasılığı çok güç, onu söyleyelim. Hem zaten şu anda Dünya Kupası'nda oyuncu. Yani bir transfer görüşmesi yapması çok kağıt üstünde mümkün değil. Diğer yandan Malangsar ismi gündeme geldi. Şu Lens forması giyen, kontratı sona eriyor. Ancak Marsilya'da yakın temasla. Çünkü Marsilya şu anda bir finansal sıkıntı içerisinde olduğundan bir bonservis ödeyemediği evet. için oyunculara Malangsar'ı da gündemine aldılar.
0: Ceza da yediler en son. Tabii. Finansal fair play nedeniyle.
1: Oyuncunun temsilcisi İstanbul'da şu anda. Dolayısıyla Fenerbahçe ile de ismi anılıyor. Ya Malangsar ismi de gündeme geldi. Tabii ki bir resmi görüşme olduğuna dair bilgi var ama henüz çok fazla detay yok bununla alakalı. Sol bek konusunda PSV'den Mauro Junior ismi yine gündeme gelen oyunculardan bir tanesi. Yine bunun da temsilcisiyle iletişime geçilmiş. Yine çok fazla detayın olmadığı bir transfer. Bir diğer yandan da zaten seçim döneminde hem Sayın Hakan Safi'nin hem Sayın Aziz Yıldırım'ın yine seçim vaatlerinden biri olan Mason Greenwood ismi bir kez daha bugün de
0: mevcut yönetim içinde var mı?
1: Ya mevcut yönetim içinde var tabii ki Mason Greenwood, çünkü Marsilya'nın zaten oyuncu satışı mecbur yapması gerekiyor. Yani mecburen satması gerekiyor ama buradaki tek engel işte belirtmiş olduğumuz o finansal fair play kısmı. Çünkü oyuncuya belli bir düzeyde bonservis ödemeniz gerekiyor. Ciddi bir bonservis ödemeniz gerekiyor ki zaten Marsilya da oyuncudan zarar etmek istemiyor. Yani 31-32 milyon euro civarında bir parayı transfer etmişlerdi Mason Greenwood'u. En az 40 milyon euro civarında bir bonservis beklentileri var. Tabii Mason Greenwood'a Suudi Arabistan'dan da teklifler vardı. Oyuncu Avrupa'da devam etmek istediğini iletti kendi temsilcisine. Tabii geçtiğimiz sezonu gol kralı tamamlamıştı. Şu anda İngiltere milli takımında değil ama milli takımı tekrardan istiyor. Yani zaten Euro'da biliyorsun abi tekrardan ev sahibi olacakları için Euro 2028'de yeniden milli takımın geniş kadrosunda yer alabilmek için Avrupa'da devam etmek istiyor kariyerine. Bu anlamda da evet. belki de Fenerbahçe onun için en iyi seçeneklerden birisi olabilir. Bakalım önümüzdeki günlerde bu konuda bir girişim olacaktır ama ciddi maliyetli bir transfer olacağını da altını çizelim.
0: Okan Koç'un beğendiği oyunculardan birisi Mason Greenwood. Burada hep söylüyor zaten.
2: İstatistikler alt üst ederlikte, bak ben size söyleyeyim net.
1: Senin tarzına da benziyor abi bu arada. Senin Gençler ya, Birliği döneminde.
2: Çok çok
1: bu arada bir şey diyeceğim. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Okan abinin Okan hakkı yenmiş. Tam olarak nerede hakkı yendiğini söyleyeyim mi? Ben sizin dönemlere hakimim abi. Galatasaray Gençler Birliği maçıyla alakalı bir bilgiye erişecektim. Ben net hatırlıyorum. Okan abinin topu soluna çekip Filip Deems'e arka direğe kestiği bir top var.
2: Asist gol oldu.
1: TFF'nin sitesinde asist yazmıyor bu arada. Mesela
2: evet,
1: geçen
2: bravo.
1: Şeylere bak.
2: Yazmıyor mu?
1: Yok abi yazmıyor.
2: Düzeltin onu. Bir dakika. Orada istatistikler kimse. Zaten federasyonda neyi doğru yapıyorsunuz? Benim çok net bir asistimi yediniz
0: ya. Yediler.
1: Ya Okan, şey Okan, ya. Abinin, ya. Okan abinin rakamlarına bu olumsuz yönde etki ediyor bu arada.
0: Asist yaptığında gol mü olmuş?
2: Ya asist yaptığında gol mü olmuş? Bak görüyor musun?
1: Burada bu diğer siteden de bakmak lazım.
0: Allah rahmet eylesin. Gökmen abi demiş diye bir kere.
2: Bu beraber aynı yayındaydık. Aynı yayındaydık.
0: Ertuğrul da vardı. Aynen Ertuğrul. Mekanı cennet olsun.
2: Hakikaten onu asist diye yazmamışlar ama. Bu yani. TFF'nin resmi sitesine kim bakıyor bu istatistiklere, asistlere, gollere, mollere? Hayır kardeşim, orada bile para alıyorlar. Bugün düşün Türkiye'nin en büyük kurumunda ve yani futbolu yöneten kurumunda.
0: Diğer şeylerde sitelerde çıkıyor mu Okan? Kariyerine bakıyorum.
1: Hemen bakacağım. Bilmiyorum, bir teyit edelim bakalım. Hemen
0: sen ona bakarken şeyi sorayım sana. Mevkiler sol bek, stoper, kanat demiş İsmail Kartal.
2: Tespit doğru bence. Çok doğru yerlere yani şey yapmış, yönelmiş. Bence olması gereken Şikri'nin yanına bir tane iyi sol ayaklı ve hatta oralarda lider basıyor. Biraz daha çabuk bir oyuncuya ihtiyaç var. Sol bekleri Jaylen gidecek galiba. Gitmezse bence çok ihtiyaç duyacak bir bölge değil. Brown'la falan idare ederler orasını. Yani işte Jaylen'la beraber. Sağ tarafta Greenwood. Önde Grassi, bir de Vedat Grassi'de bitme ihtimali var diyorlar. Vedat'ı aldığın takdirde solda Kerem, işte Nene, Musabba kalacak mı kalmayacak mı bilmiyorum. 23-24 yaş altı olduğu için kalma ihtimali var galiba Nene'nin. Yani o bölgelerde ihtiyaç var. Sağ tarafa Greenwood'u aldığın zaman bir de forvetin üstüne Grassi. Yani onun yanında Vedat Muriç. Orta sahaya bak abi. Asensio.
1: Şu site ismini söylemeyelim abi. Bak asist yazmıyor senin ismin. Bravo, normalde bravo. Şurada yani senin i̇şte normalde bak, o sezon en çok asist yaptığın bravo, sezonlardan bir tanesi.
2: Doğru söylüyor. Gider ya, ben topa vurdum abi.
1: Okan abi o sene transfer yaptı çünkü.
2: Uzadım gidiyorum, vurdum topa. Bir anda orta yapar gibi sağ ayakta yapıyormuş gibi yaptım. Bir çektim abi. İsim vermeyeyim. Pazara gitti yani. Taça çıktı. Avuta çıktı. O soldaki.
1: Bakayım
2: sol ayakta bir isim abi. Sol

0: attı bir kesim abi.
1: Telif olmasa senin görüntülerinden şuraya verirdik.
0: Arka direkte sana bir şey söyleyeyim mi? Filip dokunmak kaldı. Sadece dokundu topa Filip Dims. O da çok iyi bir sol bekti ama Robocop gibi nasıl
2: Filip Dims değil mi?
0: Üçlü de oynat, dörtlü de oynat fark etmiyor. Adam inanılmaz derecede profesyonel, iş disipline gidiyor, geliyor, alıyor, veriyor, orta yapıyor. Yani muhteşem bir sol bek. Şu anda koy var Fener Beşiktaş, Galatasaray'da hepsi de banka oynar. Çok iyi oyuncuydu da. Yani biz de o zaman da kadromuz da çok iyiydi.
2: Abi sizin kadro çok iyiydi. Her neyse. Ahmet Aslan, Veysel Cihan.
0: Her neyse Greenwood, ön tarafta Gressi, Vedat Muriç, evet. Solda Kerem. Abi Asensio, Gendüzi, Kante. Düşünebiliyor musun abi şu orta saha kurgusunu? Sağ tarafta Greenwood. Ha, muazzam işler yaparlar. Önemli olan ne biliyor musun? Bu oyuncular işte oynamak istediği bir oyun sistemiyle bir uyguladığın, sahaya sürdüğün zaman tadından yemez. Bir şey mi söyleyecektim?
1: Galatasaray'a geçeceğim. Çünkü süreyi de ekonomik kullanalım diye. Sarı Kırmızılılarda da Davinson Sanchez için Como kulübünün ısrarı devam ediyor. Hem Kolombiyalı futbolcu hem de Sarı Kırmızılıların resmi teklif halinde de yol haritası belli oldu.
3: Como Davinson Sanchez'in transferi konusunda ısrarcı.
4: Cezalanıyorlardı. Kafa toparlardı. Gol Davinson Sanchez.
3: Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği için iddialı bir kadro kurmak isteyen İtalyan ekibi gözünü Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperine dikti. İtalyan basınındaki haberlere göre Como teknik direktörü Cesc Fabregas 30 yaşındaki futbolcuyu kadrosunda görmek istiyor. Kolombiya milli takımıyla 2026 Dünya Kupası'nda boy gösteren Sanchez'in ise turnuva sonrası durum değerlendirmesi yapacağı belirtildi. Sarı Kırmızıların şu aşamada Davinson'la yollarını ayırmayı düşünmediği, olası bir teklif durumundaysa 35 milyon euro bonservis geliri hedeflediği öğrenildi. Galatasaray'da mutluyum ve burada kalmak istiyorum diyen Kolombiyalı futbolcunun sözleşmesi 2029 yılına kadar sürüyor. Davinson Sanchez 5 kupa kaldırdığı Galatasaray kariyerinde şu ana kadar 121 müsabakaya çıkarken 10 gol 4 asist katkısında bulundu.
1: Davinson Sanchez için 35 milyon euro gelirse satılır. Haberin özeti bu aslında. Satılır mı o paraya?
2: Ya 35 milyon euro gelirse tabii ki böyle bir ihtimal var. Sonuçta Como bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam edecek. Ama Davinson Sanchez'in Galatasaray'da mutlu olduğunu da söyleyelim. Yani ayrılmak gibi bir tasarrufu yok kısa vadede. Çok cazip bir teklif olması lazım ki. Oyuncunun ayrılması için zaten şu anda Galatasaray'da huzursuz bir çalışma ortamı da olmadığı için Davinson Sanchez'in ayrılmasını gerektirecek bir ortam yok şu anda. Galatasaray biraz daha transferde sabırlı ilerliyor, daha yavaş ilerliyor nispeten diğer rakiplerine göre. Çünkü zaten oturmuş bir kadrosu var. 4 sezondur üst üste şampiyon oluyor ve omurgayı korumak Galatasaray'ın şu anda ana amacı. Okan Buruk şu anda sadece belli başlı bölgelere işte 2-3 farklı bölgeye takviye yapmak istiyor. Onun haricinde çok fazla ana omurgayı bozmak istemiyor. Sadece belirsizliğini koruyan belli bölgeler ya da işte isim olarak gidecek olursak Icardi'nin durumu şu anda belirsizliğini koruyor. Icardi ile çok büyük ölçüde en az hani %80 diyelim %80 yollar ayrılacak, devam edilmeyecek. Onun olmadığı senaryoda Osimhen'in arkasında bir santrafor bekleniyor. Yine bir 10 numara pozisyonuna öncelikli olarak tercih Can Uzun tabii ki yerli olduğu için. Can Uzun'un olmadığı bir senaryoda da yine 10+4 kriterine uygun olacak seviyede bir 10 numara arayışı var Galatasaray'ın. Ve aynı zamanda da yine iki bölgeyi de kurtarabilecek bir defansif orta saha ve zaman zaman stoper oynayabilecek bir Lemina ikamesi de Galatasaray'ın hedefinde olduğunu söyleyelim.
1: Sanchez'i satar mısın sen olsan? Bahsedilen paraya.
0: 35'e emek satarım ama. 30 yaşında 35 milyon euro abi büyük
1: para. Az bir para değil.
0: Az para değil. Singo'da Fildişi'de müthiş işler yapıyor.
1: Agbado ile ikisi tabii, oynadı. Aynen, Ulay yine vardı. Fofana vardı.
0: Ulay da çok iyi. Fofana değil. Ulay da sonradan girdi mesela maçta çok iyi oynadı. Yani Sanchez mesela 30-35 milyon, 20 milyon, 25 milyon bir dakika düşünmem ki onun yerini de doldurursun. Bulursun ki Singo'da çok iyi oynuyor yani. Singo
1: bugün,
0: bence iyi bir stoper.
1: Bugün 11'de başladılar hepsi işte. Almanya ile 1-1 berabere kaldı Fildişi sahili. Sané Galatasaray'dan Almanya'da forma giydi. Olayi, Agbado, Singo ve kaleci Fofana. Fildişi'nde de 4 tane Süper Lig'de forma giyen oyuncu vardı. Rize Spor'un kalecisi Fofana.
2: Singo ile Agbado ilk maçta
0: 2-1 ya son dakikada Almanya attı
1: evet,
0: galiba.
1: Özür diliyorum. Evet 2-1 Almanya 2-1 yendi. 2-1 güzel yendi Almanya. Ben 1-1'de kaldım. Yayına yok, da
0: son dakikalarda galiba attı Almanya.
1: Deniz Zundal'ın golleriyle kazandı Almanya. 1-0 geriye düştü.

0: düşmüştü.
1: Ya, şimdi ne biliyor musun? Kulübün menfaatlerini düşünmek zorundasın. Sonra işte 30-35 milyon 30 yaşında 22-23 yaşında olsa bir iki sene sonra da satabilirsin. Artık önümüzdeki sezon 31-32'den sonra bu oyuncu o paraları, o rakamları görme ihtimali yok. Mümkünatı yok yani. Doğru. Yakalamışken vereceksin abi. Cavcav'ın meşhur bir lafı vardı yani. Bulduğun zaman fırsat geldi mi ver abi. Sonra bir sene sonra neyle karşılaşacağını bilmiyorum. Sakatlık var, kötü oynama performansı var, o var. Doğru. Bu var. Yani bir sürü handikaplar. Hani genç olmuş olsa idare edebilirsin. Zamanın var. Ama şu anda öyle bir zamanın yok. 30-35 milyon eurolar eğer veriyorlarsa, ben şunu söyleyeyim, biraz Galatasaray camiasını, kulübünün yöneticilerini tanıyorsam, yani dışarıdan gözlemlediğim kadar, özel uçakla tutup Dursun Başkan kendi götürüyor. Yani yolda giderken bir şey olmasın diye. Şimdi elinde Singo gibi bir oyuncu var. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Singo'yu koy, Singo'nun yanına, Abdülkerim'in yanına, yerine bir tane daha böyle oralarda daha deneyimli, biraz böyle çabuk, yani kendisini ispatlamış tecrübeli bir oyuncu. Ben müthiş bir tandem oluşturmuş olursun. Para büyük rakam, o paralara da gider. Çok iyi stoperler bulursun Koray.
2: Evet.
1: Sana kimleri getiririm ben 35 milyon eurolara? Yapma gözünü seveyim. Ya bu rakamlar falan söyleniyor da bilmiyorum kim söylüyor. Doğru mu, ne kadar doğru? Tam emin değilim. Yani görünen, söylenen istihbarat bunlar sonuçta. Net bir bilgi değil.
0: Ama senin beklentisi ama zaten bu arada.
1: Beklentisi tabii. Tamam da 35'e
0: gelirsen geldin.
1: 25, 20 fark etmiyor abi. Stoper bölgesi ha. Bulursun. Çok çok daha iyilerini bulursun. 30 yaşına gelmiş. 30 yaşında bulursun. Galatasaray'ın çok fazla panik, stres yapacak bir durumu yok.
2: Yok.
1: Sağ beki, sol beki, kalecileri, stoperleri, orta sahası, kanatları çok iyi. Zaten forveti ligin üstünde bir santraforum var. Babacığım yapacağın tek şey ne biliyor musun? Bekleyeceğim. Bekleyeceğim. Bir tane 10 numara. 8-10. Mertan Şener'den hep söylerim yani. Anlatırım. Oyun kurabilen, mesafe kat edebilen, şut çekebilen, Osimhen'in yapacağı koşularda o boş koridorlara koşu yapabilecek. Anladın mı? Kanatlardan geliyor. Osimhen zaten iki kişi alıp götürüyor. Değil mi?
0: Evet.
1: Oralara koşu yapıyor. Bunu İlkay'la yapamadın. Yunus'la yapamadın. Saray'la yapamadın. Bir tane o profilde bulduğu takdirde yine şampiyonun en güçlü adaylarından bir tanesi. Çünkü oturmuş bir kadrosu var. Kalecileri ligde iyi oynuyor. Milli takımda yani gördük. Evet. Ligde iyi işler yapıyor. Bir de ligi bilen bir teknik direktör. Oyun sistemine, o formasyon dediğimiz oyun formasyonuna alışmış bir oyuncu toplan. 2-3 tane taze kalanla beraber yine hedefte olursun. Ya haksız mıyım şimdi?
2: Doğru doğru. Ya antrenör ekibinde de Okan Buruk'un bir yenilenme olabilir yeni sezona girerken. Zaten Galatasaray.
1: Ama senin söyledin ya o 10+4 olayında doğru söylüyorsun. Ben tabii, de onu tabii duydum. Mesela şimdi ona çok dikkat ediyorlarmış. Bravo. Yani çok doğru söylüyor Caner burada.
2: Ya zaten onunla alakalı.
0: Orada Fenerbahçe ile Galatasaray'ın da ortak hareket ettiği konuşuluyor şu anda.
2: Tabii.
0: Değiştirmeye çalıştı.
2: Kuralı onlar şimdi
1: Beşiktaş da istiyor.
2: 12+2'de uzlaşmak istiyorlar.
0: Beşiktaş da istiyor.
2: Tabii, Beşiktaş'ın
0: istiyor.
2: Şöyle bir handikapı var. Beşiktaş'ın 9 tane yabancısı hiçbirisi şeye uymuyor mesela. +4'e uymuyor. Beşiktaş da o yönden handikaplı.
0: İtalya'da bir haber var. Sport İtalya'nın haberine göre bunu ben sadece paylaşmak olarak söyleyeyim tabii ki. Sport İtalya'nın iddiasına göre Benfica Icardi ile ilgileniyormuş. Yine takımdaki mevcut ayrılıkları da göz önüne alarak nabız yoklamaya başladı şeklinde bir haber vardı. Ama bu haberin tabii ki ne kadar doğru şu aşamada teyit edemiyoruz. İtalya'dan da özellikle menajer kaynaklı çok çıkış yapan haberler de oluyor bu ve benzeri. Oyuncuların piyasası arsın diye. O yüzden ama böyle bir haber var. Onu da paylaşmış olalım. İlerleyen dönemde görürüz. Somutlaşıyor mu, somutlaşmıyor mu diye. Beşiktaş için hemen bir haberimiz var. Onu size aktaracağız. Transfer çalışmaları bir yandan sürüyor. Bir yandan da Beşiktaş'a önerilen futbolcular var. O isimlerden birisi de son olarak Wolfsburg'da forma giyen Danimarkalı kanat oyuncusu Andreas Skov Olsen oldu.
3: Kanat oyuncusu transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine gelen son isim Andreas Skov Olsen oldu. 26 yaşındaki Danimarkalı kanat oyuncusu menajerler vasıtasıyla siyah beyazlı yönetime önerildi. Andreas Skov Olsen'in durumu kulüp tarafından değerlendirmeye alındı. Geçtiğimiz sezonun son bölümünde Wolfsburg formasıyla 6'sı ilk 11 toplam 10 maçta görev alan Olsen 2 gollük katkı sağladı. Sezonun ikinci yarısını Rangers'da kiralık geçiren deneyimli oyuncu İskoç ekibinde 9'u ilk 11'de toplam 11 maçta forma giyerken 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Rangers'ın satın alma opsiyonunu kullanmaması nedeniyle kulübüne geri dönen Olsen'in Wolfsburg'a dönmeye sıcak bakmadığı belirtiliyor. Alman ekibiyle 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Danimarkalı kanat oyuncusunun kariyerine farklı bir takımda devam etmeye açık olduğu ifade ediliyor.

0: Sağ kanat bölgesine kaliteli ve skora katkı verebilecek bir isim arayan Beşiktaş'ta Andreas Skov-Olsen'in şartları ve maliyetiyle ilgili değerlendirmeler sürüyor. Siyah beyazlı yönetimin önümüzdeki günlerde oyuncunun transfer durumuyla ilgili daha somut adımlar atıp atmayacağı netlik kazanacak.
1: Bu arada az önce Almanya fil dişi maçından bahsetmiştik. Singo'nun sakatlanarak oyunu terk ettiğini de söyleyelim. Sol arka üst adalesini tutuyor. Yani kalçaya yakın olan yeri Okan. Oyuna da devam edemiyor. Bakalım bundan sonra ne olacak. Galatasaray'da da Ocak ayında sol uyluk bölgesinde sakatlık yaşamıştı. Yine aynı yer sanırım.
2: Atletik bir oyuncu. Patlayıcı kuvveti olan bir oyuncu. Yani şimdi adale yapısı da tabii ki de hem uzun. Yani sonuçta...
1: Tek done vereyim sana, sen öyle devam et lütfen. İlk maçta stoper oynuyorlardı Agbadu'yla. Yine sağ bek oynuyordu bu maçta. Sağ bek oynadığı maçta sakatlandı.
2: Tabii o mesafe kat eden bölge, orada devamlı mesela gidip gelmen lazım. Kontrol edemiyorsun beyinle mesela adale yapını. Ama stoperde, orta sahada veyahut da santrafor bölgesinde kontrollü hareket edebiliyorum. Burada öyle değil. Burada gidip geleceksin yani. Orada o mesafeyi kat edeceğim. O sıkıntılarla da karşılaşıyor. Adale yapısı da uzun bir oyuncu. Sonuçta yani patlama deriz biz ona mesela. Sağ içinde patlayabiliyor. İnşallah ciddi bir şey yoktur ama ödem mi, yırtık mı, kopuk mu, yani bunu tabii ki de sağlık ekibi değerlendirip söyleyecektir. Ödem varsa 2-3 haftada çıkar, yani orayı dağıtıyorlar. Yırtık olduğu zaman oralarda işte yeni bir şey çıktı, tedavi süreci oluştu. Yani şey hep çıkarttılar böyle güzel, böyle iğnelerle minelerle oraları falan böyle yeniliyorlar hemen. Sanki böyle acayip böyle robotlar giriyor içi dikiyor gibi bir şeyler, böyle onarıyor orayı. Böyle bir teknoloji tabii çok gelişti. Bakacağız, göreceğiz. Hayırlısı olsun. Yani geçmiş olsun. İyi oyuncu. Ben beğeniyorum. Ben sana söyleyeyim. Singo ben iyi, bence iyi bir stoper. Zaman zaman abi baktığın oyunun gidişatında 6 numaraya oralarda basıyor, ısırıyor. Topla mesafe kat ediyor. Sorumluluk alıyor. Sağ bekte sıkıntı yaşıyor demek ki. Bak o bölgede bir sıkıntıları var.
1: Olabilir. Veda ediyoruz. Okan Koç'a da teşekkür ediyoruz.
3: Eski klasikolar güzeldi. Messi Ronaldo'dan sonra, evet. Artık çok da tadı kalmadı.
1: Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.

0: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
1: Merkez Bankası'nın Haziran ayına ilişkin reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı verileri imalat sanayinde iyileşmeye işaret etti. Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi Haziran'da bir önceki aya göre 1 puan artışla 102 seviyesine yükseldi. Mevsim etkilerinden arındırılmamış endekse 0,2 puan artışla 103,5 olarak gerçekleşti. Kapasite kullanım oranında da yukarı yönlü hareket devam etti. Mevsimsellikten arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0,2 puan artışla %74,3'e çıktı.
0: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.
2: O Spor Radyo. Sporun Radyosu.

Sabah Spor programına hoş geldiniz değerli izleyenler. Herkese günaydın. Güzel bir gün diliyorum öncelikle ve güzel bir hafta sonu tabii ki. 21 Haziran Pazar günündeyiz. Haftayı bugün noktalayacağız değerli izleyenler. Ama önce şöyle haberlerimizi size aktaralım. Milli takımımızla başlayacağız. Dünya Kupası macerası.

0: Ne yazık ki hepimiz için kabusa döndü diyebiliriz. Milli takımımız Dünya Kupası'na erken veda etti. İlk maçımızda Avustralya'ya mağlup olmuştuk. İkinci mücadele dün sabah saatlerinde Paraguay'a karşı oynandı. Ve bu mücadeleden gerçekten hepimiz umutluyduk ama bu maçı da kaybettik. Karşılaşmanın özet görüntüleriyle başlayalım.
1: A milli futbol takımımız Dünya Kupası'nda gruptaki ikinci maçında Paraguay ile karşı karşıya geliyor. Savunmadan çıkarken yaptığımız bir top kaybı. Galarza'nın vuruşunda topu ağlarla buluşuyor. İkinci dakikada Galarza'nın golüyle Paraguay öne geçiyor. Serbest vuruşu Hakan'la kullandık. Mert Müldür'ün kafası top direklerden döndü. Büyük bir şanssızlık. Kaleye top böyle yöneldi. Önce üst, sonrasında yan direk. Topu ağlarla buluşmuyor. İlk yarıda son bölümler. Paraguay'da yerde kalan bir isim. Maçın El Salvador'lu hakemi Ivan Barton. Oyunu durdurdu. Sağ içinde tansiyon yükseldi. Sonrasında VAR'dan gelen bir inceleme tavsiyesi. Almiron ve Mert Müldür. Almiron ağzı kapalı bir şeyler söylüyor. Yeni kurallara göre bu bir kırmızı kart. El Salvadorlu Ivan Barton pozisyonu açıkladı ve Almiron kırmızı kartı görüyor. Paraguay 10 kişi kalıyor. Görüntüler ikinci yarıdan. Merin şutunda kaleci Hill başarılı, pozisyonun devamında sonuç çıkmadı. Yüklenmeye devam ediyoruz. Kenan çevirdi. Kafa Deniz'den, top kaleci Hill'de kaldı. Oyuna ikinci yarıda dahil oldu Deniz Gül. Abdülkerim ortası kaleye yöneldi. Bir kez daha başarılı kaleci Hill. Paraguay serbest vuruşu kullanıyor. Kafa vuruşu Uğurcan Çakır. İkinci gole izin vermedi Uğurcan. Son bölümlerde baskımız artıyor. Deniz kale alanında ama istediği dokunuşu yapamadı. Barış hareketli. Barış Alper topla buluştu. Barış bıraktı. Can Uzun vurdu. Kaleci Hill başarılı. Devamında Deniz topu dışarı yolladı. Bu pozisyondan da sonuç çıkmadı. Maçta artık son anlar. Meri'nin kafası, top dışarı gitti. Milli takımımız gruptaki ikinci maçında Paraguay'a 1-0 mağlup oluyor. Dünya Kupası'na veda ediyor.
0: Dünya Kupası'na veda eden milli takımımızda oyuncularımızdan Merih Demiral ve Kerem Aktürkoğlu açıklamalarda bulundu. İki futbolcu da çok üzgün olduklarını dile getirdi.
2: Herkes çok üzgün ya. Gerçekten hani yıllardır milli takıma geliyorum. En üzüldüğüm maç. Yani herkes çok duygusal zaten. Çok üzgünüz yani. O yüzden bütün halkımızdan özür diliyoruz. Başka bir kelime diyecek bir şey bulamıyorum yani. Montella bize gider girmez takımı topladı, konuştu. Verdiğimiz mücadeleden dolayı ilkten tebrik etti. O da çok üzgün. Ama herkesin mücadelesinden emin. Yani çünkü elimizden geleni yaptık. Tabii ki dışarıdan herkes yorum yapabilir ama inanın herkes elinden geleni yaptı. Ben görüyorum çünkü çocukları, takımı. Herkes elinden geleni yaptı. Olmayınca olmuyor abi yani. Bu futbolda böyle şeyler var. Hani iyi günler de var, kötü günler de. Ama dediğim gibi bütün sorumluluk bizde. Çok daha iyisini yapabilirdik. Çok daha iyisinden ziyade bu maçı hani gruptan çıkabilirdik yani. O yüzden bütün sorumluluk bizde. Tekrardan bütün halkımızdan ben çok özür diliyorum. Tabii Amerika maçı var şimdi önümüzde. İnşallah en iyi şekilde bitiririz. Tabii ki şimdi herkes çok üzgün. Ama bir tane daha maç var. Milli takımı inşallah en iyi şekilde temsil edip turnuvaya öyle nokta alırız.
3: Tabii ki çok üzgünüz. Hem milletimizin hem de bizim çok daha farklı, çok daha büyük bir hayalleri vardı, hedefleri vardı. O hedefler doğrultusunda buralara geldik. Emek verdik. Buraya gelirken de çok emek verdik. burada da

0: sezon önce turnuva öncesi hazırlık kampında da çok fazla emek verdik. Ama istediğimiz sonuçları sahada alamadık. Çok büyük bir beklentinin olduğunu farkındaydık ve bu beklentiyi karşılayamadığımız için yapılan eleştiriler haklıdır diyeceğiz. Yapacak bir şey yok çünkü biz de böyle olsun istemezdik. Sizin dediğiniz gibi grup liderliği, bizim gibi kaliteli bir futbolculardan oluşan bir takımın grup lideri olarak çıkması gerekirdi ama hayatta bazen istediğin şeyler olmuyor. Ben kendi adıma, takım arkadaşlarım adına sonuçtan bağımsız ya yaptığımız mücadeleden dolayı arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Çünkü pes etmedik, sonuna kadar mücadele ettik. Dediğim gibi bazen hayatta istediğin şeyler olmaz. Bu bizim 24 senenin ardından Dünya Kupası olarak buradaki ekibin ilk turnuvasıydı. Tabii ki onun da tecrübesizliği vardı. İnşallah bundan sonraki süreçlerde hem Dünya Kupası'nda hem de Avrupa Şampiyonası'nda daha güzel başarılar ülkemize armağan ederiz. Turnuva öncesi hakemler geliyor, bize kuralları, yeni kuralları anlatıyor. Ağzını kapattığın zaman bunu hakemler ırkçılık olarak veya kötü söz söyleyeceğini düşünerek, genellikle ağzını kapattığın zaman kötü söz söylersin veya ırkçılık yaparsın. Biz de orada Mert'e küfür etti galiba. Tam ben uzaktaydım ama Mert ağzını kapatarak bana kötü şeyler söyledi dedi. Biz de orada hakeme itirazda bulunduk tabii ki. Vardan da kararda doğru şey çıktı. Ya aslında şöyle, yani kazanılan galibiyetler hak edilmiş galibiyetlerde. İyi bir performans sergiledik ama tabii ki turnuva, Dünya Kupası çok daha farklı oluyor. Gördük ki burada sürprizlere açık bir turnuva. Bundan öncesindeki turnuvalarda da aynıydı. Katar'dakinde favoriler elenebiliyor, favoriler mağlubiyet yaşayabiliyor. Biz de bu grubun favorilerindendik. Hazırlık maçları bunu şey yaptı mı bilmiyorum ama tabii ki sonuç olarak istenileni veremediğimiz için hep birlikte bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Ama dediğim gibi bunların sorumluluğunu üzerine aldığımız gibi bundan sonra da ayağa kalkacak olan, tekrardan başarılara getirecek olan da bizleriz. İnşallah bunu başarırız bundan sonraki süreçlerde.
1: Amili futbol takımı 2 maç sonra Dünya Kupası'na veda etti. Ay Yıldızlar Haiti'den sonra turnuvadan gol atmadan elenen ikinci takım oldu. Amili takımın Dünya Kupası macerası erken bitti. ...24 yıl sonra katıldığı turnuvaya büyük umutlarla giren Ay Yıldızlılar, Avustralya karşısında aldığı yenilgiyle tatsız bir başlangıç yaptı. Paraguay mücadelesine galibiyet parolasıyla çıkan milliler, ikinci dakikada yediği gole maç boyunca karşılık veremedi. İki maçta gol sevinci yaşayamayan Ay Yıldızlılar, Haiti'den sonra Dünya Kupası'na veda eden ikinci takım oldu. Avustralya ve Paraguay maçlarında attığı 62 şutta 12 isabet sağlayabilen Ay Yıldızlılar pozisyon üretmekte bir hayli zorlandı. Türkiye 1974'ten bu yana bir Dünya Kupası'ndaki ilk iki maçında en fazla isabetsiz şut çeken ülke oldu. Montella'nın öğrencileri Avustralya maçında %72, Paraguay mücadelesinde ise %78 topa sahip olsa da rakiplerine ciddi tehditler yaratamadı. Milliler 1966'dan bu yana bir maçta en az %77 topa sahip olma yüzdesi yakalamasına rağmen gol atamayan ilk ülke oldu. Türkiye gruptaki son maçını turnuvanın ev sahiplerinden Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı oynayacak.
2: Dünya Kupası'na veda eden milli takımımızın son durumu Avrupa basınında da manşetlere taşındı. Gazeteler, televizyonlar neler yazmış onlara bakacağız şimdi.
3: A milli takımın Paraguay'a 1-0 mağlup olarak Dünya Kupası'na veda etmesi Avrupa basınında büyük yankı uyandırdı. İspanya'nın Marca gazetesi

0: Arda Güler ve Kenan Yıldız Türkiye'nin elenmesini engelleyemedi manşetini attı. Haberin detayında Paraguay'ın karşılaşmada Türkiye'ye oranla daha istekli olduğunu belirterek Güney Amerikalılar Türklerden daha çok inanıyordu ifadesine yer verildi. İtalya'dan La Gazzetta dello Sport milli takımın vedasını Türkiye Dünya Kupası'na gözyaşları içinde veda etti başlığıyla paylaştı. İtalyan basınından Tutto Sport ise Kenan Yıldız ve Vincenzo Montella'dan büyük hayal kırıklığı manşetini attı. İngiltere'den The Guardian gazetesi Paraguay'ın 10 kişilik mücadelesini öne çıkartırken Türkiye'nin erken vedasını ise turnuvanın büyük sürprizi olarak nitelendirdi.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası'na veda eden Amili takımı FIFA Dünya sıralaması listesinde de büyük bir düşüş yaşadı.
0: Amili futbol takımının Dünya Kupası'nda yaşadığı hayal kırıklığının faturası ağır oldu. Dünya Kupası'na ikinci maçında veda eden Türkiye, FIFA ülkeler sıralamasında 10 basamak geriye düştü. Turnuvaya 22. sırada giren Ay Yıldızlı ekip, Avustralya ve Paraguay mağlubiyetleriyle 32. basamağa sert bir iniş yaptı. Gruptaki diğer rakiplerimizden Amerika Birleşik Devletleri aldığı 2 galibiyetle 4 sıra birden yükselerek 13. sıraya yerleşti. Organizasyona 41. olarak katılan Paraguay 37.liğe tırmanırken 27. sıradan giriş yapan Avustralya ise 25. basamakta kendine yer buldu.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki yeni kırmızı kart kuralı dün oynanan Paraguay-Türkiye mücadelesinde ilk kez denendi.
2: 2026 Dünya Kupası D grubunda oynanan Türkiye-Paraguay mücadelesi turnuvanın yeni kural uygulamasına da sahne oldu. Yeni kurallara göre hakemle veya rakiple tartışırken ağzını eliyle, koluyla ya da formasıyla kapatan oyunculara doğrudan kırmızı kart gösteriliyor. İlk yarının uzatma dakikalarında Paraguay forması giyen Almiron ağzını kapatarak Mert Müldür'e bir şeyler söyledi. Bunun üzerine VAR'dan hakem Ivan Barton'a uyarı geldi. Pozisyonu izleyen Ivan Barton, Almiron'a direkt olarak kırmızı kart gösterdi. Bu kural yeşil sahalarda ırkçılık da dahil olmak üzere yaşanan çeşitli olayların ardından getirildi.
1: Günün gazete manşetlerine dönüyoruz. Beş gazete seçtik her gün olduğu gibi sizler için. Genelde milli takım haberlerimizi göreceğiz ki görsel olarak da çoğunlukla Mert Müldür kullanılmış. Foto Maç gazetesiyle başlayalım. Hepsi yanlış, otur sıfır başlığını görüyoruz burada. Final hayaliyle gittiğimiz Amerika'da Montella'nın facia hataları yüzünden 2'de 0 çektik. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ikinci maçlar sonunda Haiti ile birlikte veda eden ikinci takım olduk. Elde var 0, gruptan birinci çıkarız, final oynarız parolasıyla gittiğimiz Dünya Kupası'na dramatik bir şekilde dün elendik, veda ettik. Önce Avustralya, Montella'nın kadro tercihlerindeki inadı ve forvetsiz oyunu yüzünden kaybettik diyor Foto Maç gazetesi. Yine oyuncuların maç sonu üzgün görüntüleri var. D grubundaki ikinci sınavımız olmak ya da olmamak maçıydı. Gruptaki ilk karşılaşmamızdaki yanlışlardan ders çıkarmayan, formsuz ve sahada yürüyen prenslerin de ısrar eden Montella tüm Türkiye'yi hayal kırıklığına uğrattı. İkinci dakikada Galarza'nın golüyle geriye düştük. 45+3'te VAR incelemesinin ardından Almiron, Mert Müldür'e eliyle ağzını kapatarak bir şey söylediği için yeni kurallar gereği kırmızı kart gördü. İkinci yarıyı 10 kişi oynadı. Rakip grubun en zayıf halkası Paraguay ki bunu sadece biz söylemiyoruz. Teknik direktörleri Alfaro da Dünya Kupası öncesinde en zayıf halka biziz demişti. Bizi mağlup ettiler ve biz kupa dışında kaldık. Fanatikteyiz. Ne umduk ne bulduk, böyle mi olacaktı? 24 yıl sonra gittiğimiz Dünya Kupası'nda hedef en azından gruptan çıkmaktı. Çünkü rakiplerimiz arasında ne Avrupa'nın güçlü bir takımı ne de Arjantin, Brezilya gibi devler vardı. Market değeri olarak da hem Amerika'dan hem de Paraguay'dan zaten üstünüz. Avustralya maçına yol kazası dedik ama Paraguay karşısında daha da beter.

Bir şok yaşadık. 50 dakika 10 kişi oynayan rakibin kilidini bir türlü açamadık. Şu anda grubumuzda Amerika Birleşik Devletleri'nin 6 puanı var. 2 maçını da kazandı. Avustralya ve Paraguay 3'er puan. Türkiye'nin puanı yok. Son maçımız Amerika Birleşik Devletleri ile oynanacak. Onlar da zaten son 32'yi garantiledi. Sanırım iki takım için de biraz formalite maçı olacak. Geçelim sonraki gazeteye. Hocanın adı dünyayı başımıza yıktı. Burada spor yazarlarının yorumlarını görüyoruz. Biraz onlara bakalım. Fatih Doğan, bizim hayallerimiz Montelli iki gömlek büyük geldi demiş. Ahmet Çakar, 85 milyonun futbol zevkine, mutluluğuna kan doğradılar diyor. Ömer Üründül, biz kendimizi ülke olarak bir türlü tanımıyoruz demiş. Gürcan Bilgiç ise saçmalamanın adı şanssızlık oldu. İş şansa bırakılmaz yorumunda bulunuyor. Hürriyet'teyiz. Üzdünüz bizi çocuklar. %78 toplu oynama, 5'i isabetli 32 şut, 559 başarılı pas, 12 korner, 8'i isabetli 42 ortayla istatistiklerde zirvedeydik. Buna karşın %22 topla oynayan, sadece 96 başarılı pas yapan, 0 korneri olan, ikisi isabetli 7 şut atabilen Paraguay hayallerimizi yıktı. İkinci dakikada Galarza'nın golüyle zaten geriye düştük. Sonrasında da bir reaksiyon gösteremedik gol anlamında. İstatistiksel olarak evet iyiydik ama bir anlamı yok. Utanıyoruz, özür dileriz. Amili takımın genç yıldızı Arda Güler Dünya Kupası'ndaki hüsranı bu sözlerle değerlendirdi. Çok büyük takımlarda oynuyoruz. Böyle olmamalıydı. Bundan sonraki turnuvalarda elimizden geleni yapacağız. Ben de her turnuvada bu şampiyonayı unutturmak için elimden gelen her şeyi yapacağım dedi. Montella'nın veda konuşması yaptığına dair bazı iddialar vardı. Kerem Aktürkoğlu bu istifa ile ilgili iddialara yanıt verdi. Montella'nın veda konuşması olmadı, böyle bir şey yaşanmadı dedi. Milliyet'e de bakalım. Mert Müldür'ün üzgün anları var burada maç sonunda. Dev aynası kırıldı. Türkiye büyük umutlarla gittiği Dünya Kupası'ndan hüzünlü şekilde veda etti. Avustralya'nın ardından dün de Paraguay'a 1-0 mağlup olduk. 26 Haziran'da saat sabah 05'te Amerika Birleşik Devletleri ile son grup maçımıza, gruptaki son maçımıza çıkacağız. Prestij maçı olacak demiştik. 19 Temmuz'daki finali hayal eden bizim çocuklar defteri erken kapamasının nedenleri olarak burada bir maddeler sıralanmış. 6 maddede bakalım neler var. 1. Kadro seçimi. 2. B planı olmayan Montella. 3. Aşırı motivasyon. 4. Dünya yıldızları yoktu. Performans olarak yoktu. 5. Sıcaklık ve yorgunluk. 6. Da psikolog olmadan gittiler. Bu da önemli bir detay.

0: Gazete manşetleriyle birlikte milli takım haberlerimizi bitiriyoruz. Lige geçelim. Ligde de tabii hem transfer adına hem de takımların gündemi adına konuşacak konular var. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal Sarı Lacivertli yönetimden 3 bölgeye transfer yapılmasını istedi.
1: Fenerbahçe'de mesaiye başlayan Teknik Direktör İsmail Kartal transfer planlamasına ilişkin raporunu sundu. Sarı Lacivertliler Aziz Yıldırım başkanlığında uzun süren şampiyonluk hasretini yeni sezonda sonlandırmak istiyor. Futbol direktörü Oğuz Çetin'le toplantı yapan İsmail Kartal eksik mevkileri belirledi. Deneyimli teknik adam stoper mevkisine mutlaka bir oyuncu alınması gerektiğini ifade ederken sol beke de transfer yapılması yönünde rapor verdi. Fenerbahçe'de Jadon Osterwolde ve Archie Brown için ayrılık ihtimali konuşuluyor. İsmail Kartal'ın yönetimden bir diğer beklentisi ise kanat oyuncusu. Başkan Aziz Yıldırım önderliğindeki Fenerbahçe yönetimi 21 ya da 22 Temmuz'da oynanacak Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu mücadelesine tüm transferleri yetiştirmeyi hedefliyor. Aynı arma,
0: aynı sorumluluk. Transferde henüz resmi bir adım atmayan Galatasaray'da 27 Haziran sonrasında hareketli günlerin yaşanması bekleniyor.
2: Galatasaray'da transfer harekatı başlıyor. Başkan Dursun Özbey'in teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda 27 Haziran'daki Yetki Genel Kurulu'nun ardından transfer çalışmaları

0: başlatacağı öğrenildi. Yeniden başkan seçilen Özbey'in 10+4 olarak açıklanan yabancı düzenlemesinin kesinleşmemesi yönündeki beklenti nedeniyle aceleci davranmadığı vurgulandı. Sportif AŞ'deki görevine devam edeceği öğrenilen Abdullah Kavukçu ve teknik direktör Okan Buruk'la üst üste toplantılar gerçekleştiren Özbey'in kendisine sunulan transfer listesine büyük oranda olumlu yaklaştı ve gerekli çalışmaların yapılması talimatını verdiği ifade edildi. Teknik direktör Okan Buruk'un belirlediği eksikler neticesinde 5 kişilik bir liste sunduğu, ancak sayının ilerleyen günlerde artabileceği belirtildi.
1: Mauro Icardi ile ilgili Portekiz basınında bir iddia ortaya atıldı ve bu iddiaya göre Benfica Mauro Icardi'yi istiyor.
0: Galatasaray'ın sözleşme teklifini henüz kabul etmeyen Mauro Icardi'ye Avrupa'dan sürpriz bir talip çıktı.
2: Ahmet Kutucu aldı Pina karşısında. Şimdi Kazımcan'a doğru. Kale sahası değil mi, orada geldi Mauro Icardi.
0: Sarı kırmızılılar Arjantinli yıldıza kontrat yenileme teklifi yapsa da oyuncu henüz olumlu ya da olumsuz geri dönüş yapmadı. Icardi'nin Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini korurken Sport İtalya'nın haberine göre Benfica takımdaki olası ayrılıkları göz önüne alarak tecrübeli golcü için nabız yoklamaya başladı.

0: Galatasaray'da 4 sezon forma giyen Mauro Icardi 134 maçta 77 gol atarken 25 asist yaptı. Arjantinli yıldız 4 Süper Lig, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.
1: Galatasaray forması giyen Davinson Sanchez için Como kulübünün de transfer için ısrarı devam ediyor. Eğer resmi bir teklif gelirse Galatasaray ve Davinson Sanchez arasında da yol haritası belirlenecek.
0: Como Davinson Sanchez'in transferi konusunda ısrarcı.
2: Cezalanıyor, kafa toparlardı.
0: Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği için iddialı bir kadro kurmak isteyen İtalyan ekibi gözünü Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperine dikti. İtalyan basınındaki haberlere göre Como teknik direktörü Cesc Fabregas 30 yaşındaki futbolcuyu kadrosunda görmek istiyor. Kolombiya milli takımıyla 2026 Dünya Kupası'nda boy gösteren Sanchez'in ise turnuva sonrası durum değerlendirmesi yapacağı belirtildi. Sarı kırmızıların şu aşamada Davinson'la yollarını ayırmayı düşünmediği, olası bir teklif durumundaysa 35 milyon euro bonservis geliri hedeflediği öğrenildi. Galatasaray'da mutluyum ve burada kalmak istiyorum diyen Kolombiyalı futbolcunun sözleşmesi 2029 yılına kadar sürüyor. Davinson Sanchez 5 kupa kaldırdığı Galatasaray kariyerinde şu ana kadar 121 müsabakaya çıkarken 10 gol 4 asist katkısında bulundu.
1: Beşiktaş için transfer gündemine geçelim. Orada da takım içerisindeki isimlerle ilgili bir haberimiz var. Wilfried Ndidi, Milot Rashica ve Mustafa Erhan Hekimoğlu için Beşiktaş kulübüne teklifler gelmeye başladı.
3: Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta ayrılma ihtimali olan oyuncularla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlı ekipte Wilfried Ndidi, Milot Rashica ve Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun geleceği merak konusu olurken bu isimlere gelen teklifler de netleşmeye başladı. Orta sahada Vincenzo Italiano'nun planlamasında yer almayan isimlerden biri olan Wilfried Ndidi'ye Suudi Arabistan'dan resmi teklifler ulaştı. Nijeryalı futbolcunun gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı ve kariyerine farklı bir ülkede devam etmeye sıcak baktığı öğrenildi.
4: Ndidi yerde karar, serbest vuruş.
3: Takımdan ayrılma ihtimali bulunan bir diğer isim ise Milot Rashica. Kosovalı kanat oyuncusuna gelen teklifin hem kulübün hem de oyuncu tarafının beklentilerini karşılamadığı belirtilirken, Rashica'nın kariyer planlaması doğrultusunda farklı seçenekleri değerlendirmek istediği ifade edildi. Genç futbolcu Mustafa

0: Erhan Hekimoğlu'na da hem Süper Lig'den hem de Avrupa'dan ilgi olduğu öğrenilirken oyuncunun gelişimini sürdürebileceği projeler masaya yatırılıyor. Hollanda ekibi Vitesse'nin 19 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ve bu doğrultuda Beşiktaş'la temaslarını sürdürdüğü belirtildi. Taraflar arasındaki görüşmeler devam ederken siyah beyazlı yönetimin genç oyuncunun düzenli forma şansı bulabileceği bir projeye olumlu yaklaşabileceği ifade ediliyor. Beşiktaş'ta kamp dönemi öncesi hem kadro planlaması hem de transfer çalışmaları sürerken söz konusu oyuncuların geleceğiyle ilgili kararların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
1: Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Wolfsburg'da forma giyen Danimarkalı kanat oyuncusu Andreas Skovolsen önerildi.
0: Kanat oyuncusu transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine gelen son isim Andreas Skovolsen oldu. 26 yaşındaki Danimarkalı kanat oyuncusu menajerler vasıtasıyla siyah beyazlı yönetime önerildi. Andreas Skovolsen'in durumu kulüp tarafından değerlendirmeye alındı. Geçtiğimiz sezonun son bölümünde Wolfsburg formasıyla 6'sı ilk 11 toplam 10 maçta görev alan Olsen 2 gollük katkı sağladı. Sezonun ikinci yarısını Rangers'da kiralık geçiren deneyimli oyuncu İskoç ekibinde 9'u ilk 11'de toplam 11 maçta forma giyerken 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Rangers'ın satın alma opsiyonunu kullanmaması nedeniyle kulübüne geri dönen Olsen'in Wolfsburg'a dönmeye sıcak bakmadığı belirtiliyor. Alman ekibiyle 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Danimarkalı kanat oyuncusunun kariyerine farklı bir takımda devam etmeye açık olduğu ifade ediliyor. Sağ kanat bölgesine kaliteli ve skora katkı verebilecek bir isim arayan Beşiktaş'ta Andreas Skovolsen'in şartları ve maliyetiyle ilgili değerlendirmeler sürüyor. Siyah beyazlı yönetimin önümüzdeki günlerde oyuncunun transfer durumuyla ilgili daha somut adımlar atıp atmayacağı netlik kazanacak.
1: Kulüpler Birliği Vakfı ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan yeni yabancı kuralı ile ilgili federasyonla bir görüşme gerçekleştireceklerini söyledi.
2: Ertuğrul Doğan gelecek sezon uygulanacak yabancı oyuncu kuralıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kulüplerin yeni sezon planlamalarını, kadro yapılanmalarını ve transfer stratejilerini daha önce açıklanan 10+4 kuralına göre oluşturduğuna dikkat çeken Doğan, özellikle Avrupa kupalarında mücadele edecek takımlardan bu konuyla ilgili talepler geliyor. Konuyla ilgili Kulüpler Birliği Başkanı olarak önümüzdeki günlerde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu ile bir araya geleceğim. Kulüplerimizin görüş ve taleplerini kendisine aktararak kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştireceğiz, dedi. Önümüzdeki günlerde yapılması planlanan bu kritik görüşmenin ardından federasyonu yabancı oyuncu kuralına ilişkin yeni bir adım atıp atmayacağı merakla bekleniyor. Yeni kurala göre takımlar kadrolarında 10 yabancı oyuncu bulundurabiliyor. Artı 4 kontenjanı içinse futbolcuların 1 Ocak 2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olmaları gerekiyor.
1: Trabzonspor Kulübü transferde genç ve maliyeti düşük oyuncular arıyor. Bu sebeple de scout ekibi Dünya Kupası'na yönelmiş durumda ve şu anda 2 isim belirlendi.
0: Trabzonspor transferde hata payını en aza indirmek ve kulübü ekonomik anlamda kazanç sağlayacak potansiyelli isimleri kadrosuna katmak için geniş çaplı bir operasyon yürütüyor. Bordo Mavili kulübün scout ekibi Dünya Kupası grup maçlarını yakından mercek altına aldı. İzleme komitesi özellikle genç, gelişimi açık ve maliyeti dengeli oyuncular üzerinde duruyor. Bu doğrultuda hazırlanan geniş rapor teknik heyete sunulmaya başladı. Takımın başına geçmesiyle birlikte dinamik ve mücadeleci bir sistem inşa etmek isteyen teknik direktör Fatih Tekke turnuvayı çok yakından takip ediyor. Tecrübeli teknik adamın özellikle performansıyla dikkat çeken iki oyuncuyu çok beğendiği ve yönetimden bu isimlerin şartlarının araştırılmasını istediği belirtildi. Bordo Mavililer bu hamleyle hem takım kalitesini artırmayı hem de uzun vadeli bir yatırım yapmayı planlıyor.

0: Trabzonspor'un Dinamo Kiev forması giyen Ukraynalı savunmacı Taras Mihalko'yu transfer etmek istediği iddia ediliyor.
1: Trabzonspor'un stoper çalışmaları Avrupa basınında da gündem olmaya başladı. Fransa'da yayın yapan On Mercato'nun iddiasına göre Bordo Mavili ekip Dinamo Kiev forması giyen Ukraynalı savunmacı Taras Mihalko'yla ilgileniyor. 21 yaşındaki sol ayaklı stoperin Trabzonspor'un öncelikli hedeflerinden biri haline geldiği ve oyuncunun Marsilya ile Benfica'nın da transfer listesinde olduğu öne sürüldü. Dinamo Kiev ise Mihalko'nun olası satışından 20 milyon euro civarında bir bonservis geliri hedeflediği belirtildi. Sol bekte de görev yapabilen Mihalko, pas kalitesi, fizik gücü ve oyun görüşüyle vatandaşı Batagova anımsatıyor. Lviv'de yetiştikten sonra 2023-2024 sezonundan bu yana Dinamo Kiev'de görev yapan futbolcu, geçtiğimiz sezon 34'ü ilk 11'de olmak üzere 39 maçta oynadı ve 6 gol attı. Dinamo Kiev kariyerinde toplam 86 maçta 7 gol 2 asist üreten Ukraynalı oyuncu bir kez de ülkesi adına görev yaptı.
0: Dünya Kupası haberlerimizle devam ediyoruz. Şöyle oynanan karşılaşmalara bakalım. E grubunda ikinci hafta maçları dün akşam itibariyle başladı. Gece de devam etti. Önce Almanya Fil Dişi Sahili karşılaşmasının detaylarına bakalım. FIFA 2026 Dünya Kupası E grubunda Almanya ile Fil Dişi Sahili karşı karşıya geldi. Mücadelede gol perdesini Fil Dişi Sahili açtı. Kessié 30. dakikada takımını 1-0 öne geçiren ve ilk 1-0 öne geçiren golü attı ve ilk yarı bu sonuçla bitti. Almanya'nın bu gole cevabı 68. dakikada oyuna sonradan giren Deniz Undav'la geldi. 90+4. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Deniz kaydettiği golle panzerleri galibiyete taşıdı. Karşılaşmanın geri kalan kısmında başka gol olmadı ve Almanya Fil Dişi Sahili'ni 2-1 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla panzerler puanını 6'ya yükselterek 2014 Dünya Kupası'ndan sonra ilk kez gruptan çıkmayı başardı. Afrika ekibi ise 3 puanda kaldı. Nagelsmann'ın ekibi gruptaki son maçında 25 Haziran Perşembe günü saat 23'te Ekvador'la karşılaşacak. Emer Safai'nin ekibi ise aynı gün aynı saatte Curaçao'nun rakibi olacak. E grubunda oynanan ikinci karşılaşmada da Ekvador'la Curaçao karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmada gol sesi çıkmadı. Dünya Kupası E grubunda Ekvador'la Curaçao karşı karşıya geldi. Erohit Stadyumunda oynanan maçın ilk devresinde gol olmadı. Ekvador ikinci yarıda etkili ataklar üretti ancak gol bulamadı ve mücadele 0-0 berabere tamamlandı. Curaçao kalecisi Eloy Rum, Ekvador karşısında 15 kurtarış yaptı ve maçın yıldızı oldu. Puanını 1 yapan Ekvador gruptaki son maçında Almanya ile karşılaşacak. Dünya Kupası tarihindeki ilk puanını alan Curaçao ise Fil Dişi Sahili ile karşı karşıya gelecek. ...2026 FIFA Dünya Kupası'nda F grubuyla devam ediyoruz. İkinci hafta maçlarında Hollanda ile İsveç dün akşam karşı karşıya geldi. Hollanda maçta 5 gol attı. Dünya Kupası F grubu ikinci hafta maçında Hollanda ile İsveç karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna kadar üstün oynayan Portakallar İsveç'i 5-1 mağlup etti. Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri 5 ve 17. dakikada Brobey, 48 ve 54. dakikada Gakpo ve 89. dakikada Somerville kaydederken İsveç'in tek golü ise 59. dakikada Elanga'dan geldi. Bu sonuçla Hollanda puanını 4 yaparken İsveç ise 3 puanda kaldı. Son hafta maçlarında Koeman'ın çalıştırdığı Hollanda Tunus'la karşılaşacak. Graham Potter İsveç ise Japonya ile kozlarını paylaşacak. F grubunda şu dakikalarda Tunus ve Japonya karşılaşması da oynanıyor. Maçın 75. dakikasındayız ve Japonya Tunus'u 3-0 mağlup ediyor bu dakikalarda. Evet değerli izleyenler, Dünya Kupası bölümümüzü bitirip şöyle Avrupa'daki transfer

0: transfer gündemine de gelelim. Orada da hareketli günler yaşanıyor. Manchester United'dan ayrılan Casemiro'nun da yeni adresi belli oldu.
1: Casemiro'nun yeni adresi Amerika Birleşik Devletleri. Avrupa basınında yer alan haberlere göre Lionel Messi ile birlikte oynamak isteyen Brezilyalı yıldız Inter Miami ile anlaşmaya vardı. Manchester United'dan ayrılacağı duyurulan 34 yaşındaki orta sahanın yakın zamanda MLS ekibiyle sözleşme imzalaması bekleniyor. Brezilya milli takımıyla Dünya Kupası kampında bulunan yıldız futbolcunun transferi uzun zamandır söz konusu olsa da görüşmeler Los Angeles Galaxy'nin araya girmesi nedeniyle gecikmeye uğramıştı. Tamamlandığı öne sürülen görüşmeler sonucunda Inter Miami, MLS'te uygulanan keşif hakları kuralı nedeniyle bu transfer için Galaxy'ye tazminat ödemek zorunda kalabilir. Galaxy yönetimi de daha önce Marco Reus için Charlotte FC'ye 400 bin dolar ödemişti. Benzer bir senaryonun Casemiro transferinde de yaşanması bekleniyor. Tecrübeli oyuncu bu sezon Manchester United formasını giydiği 35 maçta 9 gol ve 2 asist üretti.
0: Brezilyalı efsane Ronaldinho futbola geri dönmek için hazırlıklar yapıyor ve ilk rotası da yüksek ihtimal İtalya olacak.
2: Ronaldinho yeşil sahalara geri dönmeye hazırlanıyor. İtalya'dan La Gazzetta dello Sport'a açıklamalarda bulunan 46 yaşındaki Ronaldinho, Serie C ekibi Ravenna ile sözleşme imzalamayı düşündüğünü söyledi. Ronaldinho, sahalara dönmek ve yeni bir sayfa açmak için sabırsızlanıyorum. Futbol benim için her zaman neşe kaynağı olmuştur. İşte bu ruhu Ravenna'ya taşımak istiyorum, dedi. İtalyan basınına göre Ronaldinho, Serie C ekibinin sezon öncesi antrenmanlarına ve kampına da katılacak. Brezilyalı eski yıldız, son profesyonel maçına 2015 yılı Eylül ayında Fluminense formasıyla çıkmıştı. Kariyerini resmi olarak Ocak 2018'de 37 yaşında sonlandıran Ronaldinho, Barcelona'daki en parlak döneminde iki kez FIFA yılın oyuncusu, bir kez de Ballon d'Or ödülünü kazandı. 2006'da Barcelona ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu elde eden unutulmaz futbolcu, 2002 Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadığı Brezilya milli takımıyla da 97 maçta 33 gole imza attı.
0: Basketbolda playoff final serisinde şampiyon Fenerbahçe Beko oldu. Son maçta Beşiktaş Gain ile karşı karşıya gelmişti Fenerbahçe ve Tarık Bibarov için son saniye üçlüğüyle de şampiyonluğunu ilan etti.
3: Potanın en büyüğü Fenerbahçe Beko oldu.
4: Airball attı. Jonah Matthews uzun menzilli bir pas. Tarık Bibarović.
3: Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff finali 4. maçında Beşiktaş Gain ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler Beşiktaş Gain'i Tarık Bibarović'in son saniye üçlüğüyle 77-75 mağlup ederek kupayı üst üste 3. kez müzesine götürmeyi başardı.
4: Tarık zor bir şut. Tarık Bibarović.
3: 21 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi Wade Baldwin olurken Birleşik Amerikalı guard final serisinin en değerli oyuncusu seçildi. Sarı lacivertlerin sezon başında transfer ettiği Yantunen ise en iyi 6. oyuncu ödülünün sahibi oldu. Son 20 yılda 12. kez lig kupasını kazanan Sarı lacivertliler kulüp tarihinde 13. şampiyonluğuna ulaştı. Koç Saras Yasikevicius da adını altın harflerle Fenerbahçe tarihine yazdıran isimler arasına girdi. Litvanyalı çalıştırıcı Fenerbahçe Beko'yu 2016-2017-2018'de üst üste 3 kez şampiyonluğa taşıyan Obradovic'den sonra bunu başaran ikinci koç oldu.
5: Fenerbahçe Beko İstanbul, the 2025 Turkish Airlines EuroLeague Champions.
0: Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluğunun ardından yapılan açıklamaları getiriyoruz ekranlarınıza.
6: We're very happy. Obviously we're very tired, we're very happy. I think it's
7: şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz. Aynı zamanda çok yorgunuz. Herkes artık Avrupa basketbolunda maç fikstürünün değişmesi gerektiğini düşünüyor. Sezonlar daha uzun ve daha zorlayıcı oluyor. Bu tip durumlar için çok fazla şey söyledim. Rakiplerimiz için de bunu hissediyoruz. Türk basketbolu için güzel bir durum var. Güzel ve medeni maçlar olabiliyor. Her ülkede bunlar olmuyor. Binlerce insanın içinde bana veya zemine bir

0: 3 sene bunu inşa etmeye çalıştık. Ne olursa olsun pes etmeyen bir takım olmaya çalıştık. Fenerbahçe'yi tabii ki de tebrik ediyorum. Şansımız vardı ama sonunda enerjimizi kaybettik. Sarunas Eskevicius bence Avrupa basketbolunun en önemli koçlarından bir tanesi. This is a real character of our team. This is something that we build.
1: Zorlu bir sezon ama sonunda 3 kupayla bir tane de Final Four'la bitirdik. Önümüzdeki yani geçmiş sezonda tabii tarih yazmıştık Euroleague'de alarak. Bu sene olmadı ama bence muhteşem bir sezondu. Ama tabii ki burada Beşiktaş'ın bir kere daha tebrik ediyorum. Gerçekten inanılmaz mücadele ettiler. Sonuna kadar bırakmadılar. Bugün de gördük. Onları bir kere daha tebrik ediyorum gerçekten. Göstermiş oldukları performanstan dolayı. Biz de mutluyuz. Artık önümüze güzel bir yaz sezonu var. Dinleneceğiz. Tatil yapacağız. Çünkü bu takım gerçekten bunu hak etti. Bütün sezon göstermiş olduğu performanstan, başarılardan dolayı. Bir kere daha tarih yazdık diyebilirim. Tüm taraftarımıza armağan olsun, camiamıza. Aziz Başkanımız geldi. Ona da hayırlı olsun. Armağan olsun diyoruz. Aynı zamanda Saadettin Başkan'a teşekkür ediyoruz. Cem abiye teşekkür ediyoruz çünkü gerçekten herkesin bizde emekleri çok.
2: I'm really happy we won the...
3: Benim için harika bir anda. Şampiyonluğu kazandığımız için çok mutluyum. Kariyerimi böyle bitirdiğim için mutluyum. Harika hissediyorum. Şimdi gelecekten keyif almaya bakmalıyız. Biraz dinleneceğim. Hayatın tadını çıkaracağım. Basketbolu çok seviyorum. Basketbolun içinde kalmak istiyorum. Baş antrenör olmak isterim. Gelecekte ne olacağını göreceğiz.
2: My family, my friends are here, so you know it's a great moment.
1: Yani çok mutluyuz. Çünkü bu sezon 3. kupamızı aldık. Final Four'a kaldık. Uzun bir sezondu. Gerçekten çok inişli çıkışlı bir sezondu. Ama yani dediğim gibi sezonu 3 kupayla kapatmak Avrupa'da çok az takımın yapabileceği bir şey. Fakat Fenerbahçe için her zaman alıştığı, her zaman da hak ettiği şey. Yani bu armanın, Fenerbahçe'nin ağırlığı çok büyük. Bu formanın ağırlığı çok büyük. Sahaya çıktığınızda her zaman kazanmalısınız. Aynı zamanda dünyanın en güzel taraflarında mutlu ettiğimiz için çok mutluyuz.
4: Evet, şampiyon olmak her zaman çok güzel. Biz yeni yönetim olarak çok kısa bir süre önce göreve başladık. İşte takımımıza gittik yönetim kurulu olarak başkanımız. Hem destek verdik, başarılar diledik. Zaten bu takım çok önemli başarılar kazandı. Biz de yanlarında olduk. Ben şunu söylemek istiyorum. Öncelikle burada emeği olan, bundan önceki başkanlar, şube başkanları, yöneticiler, yönetim kurulları hepsine teşekkür ediyoruz. Güzel bir takımımız var. Biz de bunu şimdi onlarla oturacağız bu şampiyonluktan sonra. Daha iyi nasıl yapabiliriz? Tekrar Final Four şampiyonlukları, lig şampiyonlukları için hocamızla, genel menajerimizle oturacağız. Elimizden geleni yapacağız yönetim kurulu olarak. Bir şampiyonluk daha basketbola, hem ayağımızın tozuyla da bizim için de güzel oldu. Çocuklara da, oyuncularımıza, hocamıza, teknik ekibe teşekkür ediyoruz.
5: Bu mutluluğu bize yaşattıkları için özellikle sporcularımıza ve teknik ekibimize, eski başkanlarımıza ve eski yönetim kurulu üyelerimize de teşekkür ediyoruz. Mevcut yönetim kurulu olarak biz sadece burada böyle bir şerefe nail olduk. Sayın Ömer Onan bizim efsanemiz. Kendisinin forması asılı. İnşallah o çok daha büyük başarılara bize katkı sağlayacaktır. Tebrik ediyorum.
6: Amili kadın voleybol takımı 2026 Milletler Ligi'nin ikinci haftasında 3. karşılaşmada Almanya'yı mağlup etti. Filenin sultanları Almanya'yı yıktı. Amili kadın voleybol takımı Milletler Ligi'ndeki Ankara etabının 3. maçında Almanya ile karşı karşıya geldi. Almanya 25-18 ile müsabakanın ilk setini galip tamamlarken ikinci seti de 26-24 kazandı. Mücadelenin 3. setini 25-19'da önde tamamlayan milli takım sergilediği güçlü oyunla 4. sette ise 25-22 ile galip geldi. Maçın karar setini sürdürdüğü etkili oyunla 15-13 üstün noktalayan Filenin Sultanları rakibi karşısında geri döndü ve Almanya'yı 3-2 mağlup etti. Viyeneler Ankara etabına 3-0'lık Belçika galibiyetiyle başlayan milliler ikinci etapta karşılaşmada Fransa'yı 3-0'lık skorla mağlup etmişti. Amili kadın voleybol takımı 2026 Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki 4. ve son maçındaysa Çin'le mücadele edecek. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma 20

0: 21 Haziran Pazar günü saat 19.30'da başlayacak. Ankara'da düzenlenen VNL'de voleybolcularımız Almanya'yı mağlup etti. Bu karşılaşmanın ardından yapılan açıklamalara bakalım. Saliha Şahin ve Defne Başyolu Anspor'a konuştu.
1: Maça böyle bir donuk başladık. İstediğimiz şeyleri yapamadık ilk iki set. Onlar da gerçekten iyi hazırlandıklarını gösterdiler. Sonrasında çok güzel bir geri dönüşle maçı kazanmayı bildik. Zor oldu gerçekten. Almanya iyi bir takım olduğunu gösterdi. Biz de 3-2 kazanarak daha iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Teşekkürler.
2: 2-0'dan geri geldikten gerçekten çok zor bir şey. Herkes bunu başaramaz ama biz Türkiye kadını olarak bunu başardığımız için çok mutluyuz. Ankara seyircisini evine mutsuz göndermek istemedik. Çok güzel bir galibiyetti.
0: Sabah sporunda ilk saati noktalıyoruz. Devam edeceğiz.

El Clasico'da Barcelona Real Madrid'i konuk ediyor. Real Madrid'de Arda Güler ilk 11'de başlıyor mücadeleye. Savunmadan çok büyük hata, karşı karşıya pozisyon. Mbappe yerde kaldı, hakem beyaz noktayı gösterdi. Kubarsi sektirdi. Sonrasında karar penaltı, Kylian Mbappe ile Real Madrid 1-0 önde. Şezni'nin çabasına rağmen top filelerle buluştu. Lamine Yamal'dan top kaybı. Vinicius Junior, nefis bir pas, Mbappe karşı karşıya, Kylian Mbappe, 2-0. Real Madrid 14 dakika içinde kaydettiği 2 golle Barcelona deplasmanında avantajı yakalıyor. Korner kullandı Barça, kafayı vuran oyuncu Eric Garcia. Ferran Torres arkaya sektirdi topu, Eric Garcia doğru zamanda doğru yerde. Barcelona geliyor yine. Ferran Torres bıraktı Yamal'a, Lamine Yamal. 2-2. Beraberliği yakaladı Barcelona. Pedri'den pas Rafinha'ya. Rafinha vuruşunu yapıyor. Barcelona öne geçiyor. Barcelona 2-0 geriye düştüğü mücadelede devre bitmeden üstünlüğü yakaladı. Lamine Yamal. Muhteşem bir pas. Rafinha topu dışarı gönderdi. Büyük hata Real Madrid savunmasından. Ferran Torres bıraktı. Rafinha attı golü. 4-2. Devrenin son bölümünde Barcelona farkı 2'ye çıkartıyor. Görüntülerimiz ikinci yarıdan. Mbappe, Kylian Mbappe top dışarıda. Luka Modric'ten pas Vinicius Junior'a. Vinicius.

Vinicius bıraktı. Mbappe. Hat-trick yapıyor Kylian Mbappe. Durum 4-3. Yamal. Yamal ayağının dışıyla Rafinha'yı buldu ama Rafinha topu dışarı gönderiyor. Lamine Yamal. Ceza alanında Lamine Yamal vurdu, kaleci Courtois. İkinci pozisyon. Tchouaméni'den döndü top. Penaltı bekliyor Barcelona. Mücadelenin hakemi Alejandro Hernandez pozisyonu inceledi. Penaltı yok diyor Alejandro Hernandez. Real Madrid Victor Muñoz'la bu pozisyonu değerlendiremiyor. Barcelona rakibini 4-3 mağlup ediyor.

0: takımlar Santiago Bernabeu çimlerine geliyor. İnanılmaz bir atmosfer var değerli izleyenler.
1: Carreras. Vinicius Junior Kunde karşısında. Vinicius gözler hakemde penaltı. Lamine Yamal penaltı yaptırarak başlıyor.
2: İnanılmaz.
0: Futbol. İşte futbol. İddialı demeçleriyle maç öncesinde tansiyonu yükselten Lamine Yamal penaltı yaptırıyor 3. dakika. Ve şimdi VAR'a gidiyor hakem. Şimdi izledim. Penaltı iptal. Penaltı iptal. Devam ediyoruz 0-0'dan. Kubarsi havalandırdı. Ferran orada. Militao. Lewandowski'nin sakatlığında Ferran Torres ileride. Bu arada Arda dokundu. Mbappe'de kaldı top. Mbappe! Arda Güler asist. Mbappe gol. Bir kez daha bu senaryo. Arda'nın baskısı asiste dönüşüyor. Yakın, çok yakın işareti. Sotogrado'dan Hansi Flick. Loja da takip ediyor. Xabi Alonso saha kenarında. Ve offside mı? Offside mı? Offside! Offside!
1: Bellingham. Jude Bellingham aradan nefis top. Mbappe karşı karşıya kaldı. Kylian Mbappe attı golü. Bu kez olacak mı? Evet, ortaya koşuyor yardımcı hakem. Kylian Mbappe sanırım bu kez attı. Biraz temkinliyiz artık ama Mbappe Real Madrid'i nihayet öne geçiriyor gibi. Bir senedir deniyor bunu Mbappe. El Clasico'da ilk sahada galiba sonunda offside'a takılmadan attı golü. Tchouameni. Tchouameni havalandırdı. Özün'e doğru indi top. Özün Szczesny. İkinci gole yine yaklaştı Real Madrid.
3: Eric Garcia atağa katıldı. Pasını verdi. Ferran Torres boş kaldı. Ferran Courtois. Ayak içi.
4: Courtois. Bu da Eric Garcia'nın zekası.
3: Bellingham. Çıktı o kalabalıktan Bellingham. Yatarak müdahale geliyor ama top Pedri'den geldi. Mbappe'de kaldı. Offside yok. Mbappe bekledi. Vinicius boş. Vinicius kontrol. Arda koşu yaptı. Vinicius ayak içi. Szczesny. Vinicius özür diliyor Arda'dan.
1: Valverde. Şimdi Arda.
4: Camavinga merkez üçlü başlamıştı ama kısa bir süre sonra
3: Arda kaybetti topu. Valde. Valde'den pas. Marcus Rashford çevirdi ortaya. Vuruş Fermin Lopez. Fermin Lopez 1-1. 38. dakika Fermin atıyor. Her şey Real Madrid'in istediği gibi giderken Arda'nın kaybettiği top 1-1'e geliyor skor.
4: Yani topu çıkarken kimin ayağında olsun desen Real Madrid'in Arda Güler der herhalde Xabi Alonso, ama burada öyle bir yerde kaybetti ki Arda. Gerçekten de Barcelona işler çok kötü giderken evet, bir anda maça girmiş oldu.
3: Vinicius Junior. Topla hareketli. Vinicius sıyrıldı. Soluyla çevirmek istedi. Arkaya doğru açılan top. Kafa vuruşu. Bellingham kale boş gol. Jude Bellingham. Muazzam bir asistin ardından. Jude Bellingham, Real Madrid adeta geri döndüğü maç. Doğru zamanda saklamış kendisini. 2-1.
4: İngilizler El Clasico'ya damga vuruyor. İlk asist Bellingham, ikinci asist Rashford, üçüncü gol Bellingham. El Clasico oldu mu? Bu adam bir şekilde kendini skor tabelasına yazıyor.
3: Vinicius, şu hareketler kurtardı De Jong'dan. Vinicius bir anda uzadı yine. Vinicius sol yapıyor. Vinicius çevirdi çok iyi noktaya. Arda kontrol. Arda nefis pas. Mbappe ceza alanı bıraktı. Jude Bellingham kaleci Mbappe.
4: Offside. Bıraksa Bellingham atar mıydı acaba? Ben onu düşündüm. Reji Real Madrid baskısını çok net bir şekilde görebiliyoruz.
3: Valde, Rashford, Camavinga. Camavinga çok şık. Bellingham sıyrıldı rakibinden. Bellingham ceza alanı son çizgi çevirdi. Eric Garcia'dan mı çıktı? El oynama itirazı var. Evet, korner. Penaltı yok diyor hakem. Önce korner bekliyordu.
0: Burada tekrar izleyelim.
4: Yani penaltı gibi duruyor. Ben vücudundan mı sekti şimdi de penaltı gibi duruyor.
0: Çağıracaklar mı hakemi ve evet izleyecek. Soto Grado izleyecek. Ve penaltıyı veriyor Soto Grado. Real Madrid penaltı kazanıyor ikinci yarının başında. İşaret geldi. Şezni kalede. Kylian Mbappe geliyor. Mbappe Şezni inanılmaz çıkarttı. Şezni'den acayip bir kurtarış. Kötü bir penaltı değil. Şezni nefis kurtarıyor. Ve ayaklar da çizgide.
4: Ya maçın içerisinde sürekli bir hikaye var ya. Çok acayip gerçekten.
0: Dengesini kaybetti pasını verirken. Valverde. Valverde savunma arkasına Brahim Diaz sarktı. Bayrak kalkmadı. Brahim ceza alanı çevirdi yerden. Jude Bellingham sıyrıldı. Bellingham ama ilk top offside. İlk top offside. Artık son şans Pedri. Sıyrıldı Kamavinga'dan. Açtı ayağından Pedri ve Tchouameni'yi indiriyor.
4: Kırmızı görecek bu sefer herhalde.
0: Sarı evet. Ve ikinci sarı kırmızı. Pedri atıldı. İşte Pedri'nin ikinci sarısı. Carvajal sakin olun, yavaş olun diyor. Ve Real Madrid kazanıyor. Real Madrid 2, Barcelona 1, El Clasico'nun sonucu.

0: Aspor programına tekrar hoş geldiniz. Aranın ardından tekrar karşınızdayız. İkinci saatimizde her zaman olduğu gibi gazete manşetlerine ve haberlere bakacağız. Fenerbahçe ile başlayalım bu bölüme. Teknik direktör artık belli oldu biliyorsunuz. İsmail Kartal takımın başında yer alıyor. İlk transferde zaten İstanbul'a gelmişti Vedat Muriç. Sonrasında nasıl bir planlama yapılacak hepimiz merak ediyoruz. Teknik direktör İsmail Kartal yönetime bir rapor verdi ve bu raporda 3 bölgeye transfer istedi.
1: Fenerbahçe'de mesaiye başlayan teknik direktör İsmail Kartal transfer planlamasına ilişkin raporunu sundu. Sarı lacivertliler Aziz Yıldırım başkanlığında uzun süren şampiyonluk hasretini yeni sezonda sonlandırmak istiyor. Futbol direktörü Oğuz Çetin'le toplantı yapan İsmail Kartal eksik mevkileri belirledi. Deneyimli teknik adam stoper mevkisine mutlaka bir oyuncu alınması gerektiğini ifade ederken sol beke de transfer yapılması yönünde rapor verdi. Fenerbahçe'de Jadon Osterwolde ve Archie Brown için ayrılık ihtimali konuşuluyor. İsmail Kartal'ın yönetimden bir diğer beklentisi ise kanat oyuncusu. Başkan Aziz Yıldırım önderliğindeki Fenerbahçe yönetimi 21 ya da 22 Temmuz'da oynanacak Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu mücadelesine tüm transferleri yetiştirmeyi hedefliyor. Aynı arma.
0: Aynı. Fenerbahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi başladı. Peki ilk 3 dönemde İsmail Kartal nasıl sezonlar geçirmişti? Detaylıca izleyelim.
2: Fenerbahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi başlıyor. ...65 yaşındaki teknik adamın sarı lacivertli kulüple 1983 yılında başlayan bağ... ...yıllar boyunca futbolculuk, antrenörlük ve teknik direktörlük görevleriyle devam etti. İsmail Kartal'ın antrenörlük kariyeri 1996-97 sezonunda başladı. Alişan yönetiminin Sebastio Lazzaroni ile yollarını ayırmasının ardından... ...Todor Veselinovic'in ekibinde Rıdvan Dilmen'le birlikte A takım antrenörlüğüne getirilen Kartal... 1998-99 sezonunda ise Joachim Löw'ün teknik ekibinde görev yaptı. Sonraki yıllarda alt liglerde teknik direktörlük yapan deneyimli çalıştırıcı 2010 yazında Fenerbahçe'ye yardımcı antrenör olarak geri döndü. Aykut Kocaman ve Ersun Yanal'ın ekiplerinde 4 sezon görev alan Kartal, 2 Süper Lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi yarı finali gibi önemli başarıların parçası oldu. 2014 yazında Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası ilk kez Fenerbahçe teknik direktörü olan İsmail Kartal, birinci adamlık kariyerine kupa kazanarak başladı. Süper Kupa'da Galatasaray'la karşılaşan Fenerbahçe, penaltılar sonucu galip gelerek kupayı müzesine götürdü. Derbi zaferiyle başlayan 2014-2015 sezonu Fenerbahçe için kaotik devam etti. Şampiyon teknik adam Ersun Yanal'ın beklenmedik ayrılığı, yaz transfer döneminde yalnızca Diego Ribas transferinin gerçekleşmesi ve Başkan Aziz Yıldırım'ın taraftar grubuyla yaşadığı gerilim sonrası sarı lacivertliler sezonun büyük bölümünü boş tribünler önünde oynadı. Galatasaray'la yoğun bir şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe devre arası transfer dönemini de boş geçirdi. Sarı lacivertliler bir önceki sezon Nisan ayında gelen tarihi lig şampiyonluğu kadar dominant bir görüntü sergilemese de ligde şampiyonluğun en güçlü adaylarından birisiydi. Ancak 4 Nisan 2015'te yaşanan takım otobüsüne silahlı saldırı olayı sezonun kırılma noktalarından biri oldu. Yaşanan süreç ve puan kayıplarının ardından Fenerbahçe şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırdı. Sezon sonunda ise İsmail Kartal'la yollar ayrıldı. Deneyimli teknik adam sonraki dönemde Ankara Gücü, Konyaspor ve Rizespor'da görev yaptı. Bu süreçte teknik ekibini yenileyen Kartal, çalışmadığı dönemlerde Alman teknik adam Roger Schmidt'in yaz kamplarını takip ederek kendisini geliştirdiğini de açıklamıştı. Fenerbahçe kapısı Ocak 2022'de İsmail Kartal için yeniden açıldı. Kartal göreve geldiğinde sarı lacivertliler ligin 21. haftası geride kalırken lider Trabzonspor'un 17 puan gerisinde 6. sırada bulunuyordu. Sezonun kalan bölümünde çıkış yakalayan Fenerbahçe ligi 2. sırada tamamladı ve Şampiyonlar Ligi ön elemesine katılma hakkı elde etti. İsmail Kartal yönetimindeki takım ligde maç başına 2.28 puan ortalaması yakaladı. Özellikle İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş ve Serdar Dursun gibi isimler kariyerlerinin en verimli dönemlerinden birini yaşadı. Orta sahada ise Miguel Crespo ile Miha Zajc ikilisi takımın en istikrarlı performanslarından birine imza attı. Yönetim gösterilen performanstan memnun olsa da sezon sonunda tercih Jorge Jesus'tan yana kullanıldı. Bir yıl sonra ise rota yeniden İsmail Kartal'a döndü. 2023 yazında Edin Dzeko, Dušan Tadić ve Fred gibi önemli transferlerle güçlenen Fenerbahçe sezona etkileyici bir giriş yaptı. İlk resmi maç olan Zimbru karşılaşması taraftarların sezon boyunca izleyeceği futbolun adeta habercisi oldu. Sarı lacivertliler yaşanan sakatlık problemlerine rağmen sezonun büyük bölümünde yüksek performans sergiledi. Avrupa Konferans Ligi'nde yarı final bileti penaltılarla kaçarken ligde elde edilen 99 puan da şampiyonluk için yeterli olmadı. Buna rağmen Fenerbahçe İsmail Kartal yönetiminde maç başına 2,6 puan ortalaması yakalayarak kulüp tarihinin lig rekorunu kırdı. 99 puan toplayan ve 99 gol atan Sarı Lacivertliler, kupa kazanamasa da oynadığı futbolla taraftarlarının takdirini topladı. Bu dönemde de birçok oyuncunun bireysel performansında ciddi yükseliş görüldü. İrfan Can Kahveci 2023-2024 sezonunda tüm kulvarlarda 18 gol ve 12 asistlik katkı verdi. Fred orta sahada çok dominant bir yıl geçirirken İsmail Yüksek ve Ferdi Kadıoğlu gibi oyuncular da takımın vazgeçilmezleri olarak sezonun sonunda Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türk milli takımının en önemli isimleri haline geldi.
3: Ferdi! Bir kez daha Ferdi! Bu kez kaleci Ali Şaşal! Bir vuruş daha yine savunma! Ferdi bu kez gol! Bu kez gol Ferdi Kadıoğlu!
2: Ancak yaz ayında bekleyen kongre süreci Sarı Lacivertlileri bir teknik adam yarışına götürdü. Başkan adayı Aziz Yıldırım'ın seçime Jose Mourinho ismiyle girmesi mevcut Ali Koç yönetiminin de tercihini etkiledi ve 3. İsmail Kartal dönemi de yine ardından göreve gelecek bir Portekizli teknik adam vesilesiyle sona erdi. İsmail Kartal Fenerbahçe'deki 3 ayrı döneminde ligde maç başına 2,38 puan ortalaması tutturdu. Deneyimli teknik adam bu istatistikle en az 50 maçta takımın başında yer alan teknik direktörler arasında adını kulüp tarihinin zirvesine yazdırdı. Kartal'ın ayrılığının ardından geçen 2 yılda Fenerbahçe 2 kez yönetim değişikliğine gitti. 8 yıl aradan sonra yeniden başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım'ın tercihi ise bu kez yeniden İsmail Kartal oldu. Yüksek puan ortalamaları, kırılan rekorlar ve kaçan şampiyonluklarla hatırlanan İsmail Kartal'ın Fenerbahçe kariyerindeki 4. perdesinin nasıl olacağı merakla takip edilecek.
0: Galatasaray'la devam edelim. Orada da biraz transfer konuşalım diyeceğim ama Galatasaray biraz ağırdan alıyor transfer gündemini şu anda. Ama 27 Haziran sonrası Galatasaray'ı hareketli günler bekliyor.
4: Galatasaray'da transfer harekatı başlıyor. Başkan Dursun Özbey'in teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda 27 Haziran'daki yetki genel kurulunun ardından transfer çalışmalarını başlatacağı öğrenildi. Yeniden başkan seçilen Özbey'in 10+4 olarak açıklanan yabancı düzenlemesinin kesinleşmemesi yönündeki beklenti nedeniyle aceleci davranmadığı vurgulandı. Sportif AŞ'deki görevine devam edeceği öğrenilen Abdullah Kavukçu ve teknik direktör Okan Buruk'la üst üste toplantılar gerçekleştiren Özbey'in kendisine sunulan transfer listesine büyük oranda olumlu yaklaştığı ve gerekli çalışmaların yapılması talimatını verdiği ifade edildi. Teknik direktör Okan Buruk'un belirlediği eksikler neticesinde 5 kişilik bir liste sundu. Ancak sayının ilerleyen günlerde artabileceği belirtildi.
0: İtalyan basını Portekiz kulüplerinden Benfica'nın Mauro Icardi'ye talip olduğunu yazdı.
4: Galatasaray'ın sözleşme teklifini henüz kabul etmeyen Mauro Icardi'ye Avrupa'dan sürpriz bir talip çıktı.
5: Ahmet Kutucu aldı Pina karşısında. Şimdi Kazım Can'a doğru. Kale sahası bir gol daha geldi. Mauro Icardi.
4: Sarı kırmızılılar Arjantinli yıldıza kontrat yenileme teklifi yapsa da oyuncu henüz olumlu ya da olumsuz geri dönüş yapmadı. Icardi'nin Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini korurken Sport İtalya'nın haberine göre Benfica takımdaki

0: Galatasaray'da 4 sezon forma giyen Mauro Icardi 134 maçta 77 gol atarken 25 asist yaptı. Arjantinli Yıldız 4 Süper Lig, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.
1: Gazete manşetleri bölümüne geçtik. Takım haberlerine detaylıca bakalım. Galatasaray ve Fenerbahçe var ilk 5 gazetemiz için. Foto maçla başlayalım. Burada Galatasaray için birçok haber var. Oldukça kalabalık bir sayfa. Önemli noktalara bakalım birlikte. En önemli haber olarak Andre atağından bahsetmiş foto maç. Felipe Melo'nun yeni torero olur dediği sambacı için Galatasaray iddiaya göre harekete geçti. Premier Lig'e veda eden Wolverhampton'ın 24 yaşındaki Brezilyalı orta sahası Andre ile ilgilenen Galatasaray, İngiliz ekibine resmi bir teklif yapabilir ilerleyen günlerde. 13 kez oyuncunun milli formayı, Brezilya milli formasını giydiğini de hatırlatalım. Devam edelim. Icardi az önce de bahsettiğimiz haberlerden biriydi hatırlarsınız. Benfica Icardi ile ilgileniyor. Henüz Galatasaray Icardi ikilisinden nasıl bir karar çıkacak bilmiyoruz. Galatasaray teklifini yapmıştı ama Icardi cephesinden yanıt gelmemişti. Ama belli ki teklifler olacak Icardi'ye. O da sanırım karar aşamasında. Singo rekor kırabilir. Sezon başında Monaco'dan 30 milyon euro karşılığında transfer edilen Wilfried Singo, Dünya Kupası'ndaki performansıyla da dikkat çekiyor. Fil dişi sahili oyuncunun rekor bir ücretle transfer olmasına şaşırmayacağını ifade ediyor Okan Buruk. Napoli ve Liverpool'la ismi anılan Singo Dünya Kupası'na da damga vuruyor. Dün oynanan karşılaşmada da forma giymişti. Orada bir sakatlık yaşadığını da hatırlatmış olayım. Sara'yı görüyorum. Gabriel Sara yeni sezona hazırlanıyor. Brezilyalı orta saha oyuncusu bireysel antrenör eşliğinde çalışmalarını devam ettiriyor. Tecrübeli futbolcu geride bıraktığımız sezondan yaşadığı sakatlığı tamamen atlattı. Yeni sezon öncesi de hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor. Bakıyorum şöyle, bir transfer toplantısı olabilir. Yeni sezon için hazırlıklar sürüyor. Transfer toplantısı gerçekleştirildi. Teknik direktör Okan Buruk yardımcılarıyla birlikte bir araya gelerek bir transfer raporu hazırladı. Başarılı teknik adam hazırladığı transfer raporunu Sarı Kırmızılı Yönetim Kurulu'na da sundu. Bir hareketlilik olabilir demiştik zaten az önce biz de. Haziran sonuna doğru 27'sinden sonra. Geçelim şimdi bir sonraki gazeteye. Fanatik'in 4. sayfasına geldik. Fenerbahçe için Sörloth ismini görüyoruz. Forvet hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe Alexander Sörloth transferinde yeniden devreye girdi. Sarı lacivertliler Norveçli golcü için Juventus'la yarışırken Atletico Madrid'in talep ettiği bonservis bedeli sürecin seyrini belirleyecek. Geçtiğimiz sezon Atletico Madrid formasıyla 54 resmi maçta görev almıştı Sörloth. 20 gollük bir katkısı da var. Mateta'yı gördüm bir de, devam ettik. Forvet hattına bir takviye daha yapmak istiyor Fenerbahçe. Jean-Philippe Mateta'yı gündemine aldı. Sarı lacivertlerde teknik heyetin olumlu dönüş bildirdiği Fransız golcü için girişimlerinde başlaması bekleniyor. Şimdi forvet hattına bir takviye daha dedik. Zaten Vedat Muriç geldi. Girassi gündemdeydi ama onun ve kulübü ve Fenerbahçe arasında bazı anlaşmazlıklar olduğu gündeme gelmişti. Henüz net bir bilgi yok ama başka isimlere de Fenerbahçe yöneliyor. Fransız santrforda geride kalan sezonda 50 maçta 16 gol, 3 asist kaydetmişti. İsmail Kartal'ın yoğun mesaide olduğunu söylemiş Fanatik gazetesi ayrıca. Milliyet'e geçtik. Cimbom'un listesi hazır. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da hem teknik ekibin hem de Emre Utkucan'ın başında olduğu komitenin 30'a yakın oyuncunun bulunduğu bir liste hazırladığı öğrenildi. Sarı Kırmızıların hata yapmamak için acele etmediği de bildiriliyor. Kocaman gerçekleri, Fenerbahçe'de herkes tecrübeli çalıştırıcının takımın başına geçmesini beklerken Sarı Lacivertli takımda İsmail Kartal dönemi başlamıştı. Kocaman'la anlaşma olmamasının en büyük nedeninin Başkan Yıldırım'la görüşmemesi ve yönetim kurulu tarafından isteklerinin veto edilmesi olduğu

0: ortaya çıktı. Takvimdeyiz. Semedo çifte veto Aziz Yıldırım'ın performansını beğenmediği iddia edilen Portekizli için son karar Dünya Kupası sonrası verilecek. Kartal'ın raporu olumsuz olursa Semedo'ya kulüp aranacağı öğrenildi. ADM hamlesi, Dortmund'la transfer görüşmeleri derinleşti. Fenerbahçe Dortmund'da Girasi'nin yanı sıra ADM için de şartları sordu. 35 milyon euro isteyen Alman kulübüne 25 milyon euroluk teklif hazırlandı. Olumlu yanıt gelirse resmi girişimlerin başlayacağı da söyleniyor. Kale konusu merak edilen konulardan biri biliyorsunuz. 3 kalecisi de Dünya Kupası'nda Fenerbahçe'nin. İsmail Kartal'ın 5 kalecinin performans verilerini detaylı inceleyerek yönetim kuruluna kapsamlı bir rapor sunacağı da öğrenildi. Son gazetemiz Fanatik 5 olsun. Brezilya basınındaki flash Galatasaray iddiası. Gomez'e servet, orta saha transferi için 3 koldan saldırmaya devam eden sarı kırmızılı kulübün bu kez de İngiltere'de Wolves forması giyen João Gomez'i gözüne kestirdiği, 25 yaşındaki sambacı için 40 milyon euro ödemeye hazır olduğu ileri sürüldü. Galatasaray'da 27 Haziran detayına dikkat çekmiştik. Burada da büyük gün 27 Haziran haberi yer alıyor. İlkay ve Sané'ye sahip çıktı. Sané'ye yönelik eleştirilere İlkay cevap verdi. Leroy'la çok fazla zaman geçirdik. Bu yüzden onu çok iyi tanıdığımı söyleyebilirim. Bu nedenle Almanya'da ona karşı bu kadar eleştirel bir yaklaşım sergilenmesini görmek beni çok etkiliyor. Krosau karşısında alınan 7-1'lik galibiyetten sonra bile bazıları onun için maçın kaybeden olarak görüyor. Hatta Nagelsmann'ın onun ilk 11'den çıkarmasını isteyenler de var. Bence insanlar Leroy Sané'yi tam olarak anlamıyor ve ona çok büyük haksızlık ediyorlar dedi İlkay Gündoğan takım arkadaşı için. Galatasaray Fenerbahçe bölümünün ardından Beşiktaş'ın gündemiyle devam edelim. Beşiktaş'ta takım içerisinde ki oyuncuların durumları tabii ki merak ediliyor. Teklifler gelecek mi konusu var. Örneğin Wilfried Ndidi, Milot Rashica ve Mustafa Erhan Hekimoğlu bu isimlerden üçü ve bu oyunculara iddiaya göre teklifler gelmeye başladı. Ama hangi kulüplerden haberde detaylar.
1: Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta ayrılma ihtimali olan oyuncularla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlı ekipte Wilfried Ndidi, Milot Rashica ve Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun geleceği merak konusu olurken bu isimlere gelen teklifler de netleşmeye başladı. Orta sahada Vincenzo Italiano'nun planlamasında yer almayan isimlerden biri olan Wilfried Ndidi'ye Suudi Arabistan'dan resmi teklifler ulaştı. Nijeryalı futbolcunun gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı ve kariyerine farklı bir ülkede devam etmeye sıcak baktığı öğrenildi.
2: Ndidi yerde karar, serbest vuruş.
1: Takımdan ayrılma ihtimali bulunan bir diğer isim ise Milot Rashica. Kosovalı kanat oyuncusuna gelen teklifin hem kulübün hem de oyuncu tarafının beklentilerini karşılamadığı belirtilirken, Rashica'nın kariyer planlaması doğrultusunda farklı seçenekleri değerlendirmek istediği ifade edildi. Genç futbolcu Mustafa Erhan Hekimoğlu'na da hem Süper Lig'den hem de Avrupa'dan ilgi olduğu öğrenilirken, oyuncunun gelişimini sürdürebileceği projeler masaya yatırılıyor. Hollanda ekibi Vitesse'nin 19 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ve bu doğrultuda Beşiktaş'la temaslarını sürdürdüğü belirtildi. Taraflar arasındaki görüşmeler devam ederken siyah beyazlı yönetimin genç oyuncunun düzenli forma şansı bulabileceği bir projeye olumlu yaklaşabileceği ifade ediliyor. Beşiktaş'ta kamp dönemi öncesi hem kadro planlaması hem de transfer çalışmaları sürerken söz konusu oyuncuların geleceğiyle ilgili kararların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
0: Kulüpler Birliği Vakfı ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan yeni yabancı kuralı ile ilgili federasyonla görüşeceklerini açıkladı.
3: Ertuğrul Doğan gelecek sezon uygulanacak yabancı oyuncu kuralı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kulüplerin yeni sezon planlamalarını, kadro yapılanmalarını ve transfer stratejilerini daha önce açıklanan 10+4 kuralına göre oluşturduğuna dikkat çeken Doğan, özellikle Avrupa kupalarında mücadele edecek takımlardan bu konuyla ilgili talepler geliyor. Konuyla ilgili Kulüpler Birliği Başkanı olarak önümüzdeki günlerde

0: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'yla bir araya geleceğim. Kulüplerimizin görüş ve taleplerini kendisine aktararak kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştireceğiz, dedi. Önümüzdeki günlerde yapılması planlanan bu kritik görüşmenin ardından federasyonun yabancı oyuncu kuralına ilişkin yeni bir adım atıp atmayacağı merakla bekleniyor. Yeni kurala göre takımlar kadrolarında 10 yabancı oyuncu bulundurabiliyor. Artı 4 kontenjanı içinse futbolcuların 1 Ocak 2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olmaları gerekiyor.
1: Tekrar gazete manşetleri bölümümüzle devam edelim. Burada da Beşiktaş ve Trabzonspor'a bir bakalım. Tabii Trabzonspor transferin hareketli ve hızlı takımıydı biliyorsunuz. Beşiktaş için de hep burada yayınlarımızda da konuşuyoruz. Düzgün bir planlama var ama henüz bir transfer hamlesi gelmedi. Gündemdeki isimlere bakalım. Fanatik'te Vlahovic var. Vlahovic için bir seferberlik olduğunu söylemiş gazete. Beşiktaş'ın golcü listesinin zirvesinde yer alan Dušan Vlahovic için temaslar sürüyor. Vincenzo Italiano'nun istediği eski öğrencisi için kesenin ağzını açtığı bildirildi. Başkan adalı Sırp golcünün teklifi kabul etmesi halinde şartlarının karşılanması talimatını da verdiği buradaki habere göre. Kartal'da harekat başlıyor. Yeni sezon kadro planlaması hız kazandı. Yabancı oyuncu kontenjanını rahatlatmayı hedefliyor siyah beyazlar ve Musrati Onana, Juan Mario gibi isimlerle yollarını da ayırmaya hazırlanıyor. Foto maçtayız. Otavio önerisi 31 yaşındaki 10 numara Trabzonspor'a teklif edildi. Porto'nun 2023 yazında 60 milyon euroya El Nasır'a sattığı Otavio şu an forma giydiği El Katsiyat'ta mutsuz. Portekizli maestro için kararı Fatih Tekke verecek. Şöyle bir bakıyorum sayfaya. Kadro derinliği bu sezon sağlanıyor. Geçtiğimiz sezon sakatlıklar nedeniyle kadro derinliği konusunda sıkıntılar yaşamıştı Trabzonspor. Bu sezon buna dikkat edilecek ve önem verilecek. Milliyet'e geçelim. Kartal'da kritik hafta. Beşiktaş'ta Vlahovic, Nübel, Otare ve Trossard için girişimler sürüyor. Siyah beyazlar 1 Temmuz'da başlayacak Slovakya kampından önce 2 transferi bitirmeyi hedefliyor. Takvime geldik. Kara Kartal'da Frendrup sesleri başlıklı bir haber var sayfanın en sonunda. Beşiktaş orta saha transferi içinde pusuya yattı. Ndidi takımdan ayrıldığı takdirde Genoa'dan Frendrup'un gündeme geleceği de öğrenildi. Trabzonspor bölümünde de burada da benzer haber, Otavio'nun yeniden gündemde olduğunu söylemiş Yunus Emre Sel. Foto maça geçtik. Siyah beyazlar Sırp golcü renklerine katmak için şartları zorluyor. Vlahovic'e baskı. Beşiktaş yönetimi Avrupa'nın önde gelen santrforlarından Vlahovic'i ikna etmek için büyük çaba sarf ediyor. İtalyano'nun eski öğrencisiyle kuvvetli bağ transferde en büyük koz olarak görülüyor. Torelli silahı teknik direktör İtalyan hazırlık kampında şok pres ve hızlı pas trafiğine dayalı gelişmiş Torelli oyunları üzerinde duracak. Buna ağırlık verilecek.

0: manşetler bölümünü bitirdik. Haberlerimizde sırada milli takım haberlerimiz var. A milli futbol takımımız Dünya Kupası'na ne yazık ki erken veda etti. Dün sabah Paraguay'a karşı 1-0 mağlup olduk ve Dünya Kupası maceramız bir maçımız kalmasına rağmen bitti.
1: A milli futbol takımımız Dünya Kupası'nda gruptaki ikinci maçında Paraguay'la karşı karşıya geliyor. Savunmadan çıkarken yaptığımız bir top kaybı. Galarza'nın vuruşunda top ağlarla buluşuyor. İkinci dakikada Galarza'nın golüyle Paraguay öne geçiyor. Serbest vuruşu Hakan'la kullandık. Mert Müldür'ün kafası top direklerden döndü. Büyük bir şanssızlık. Kaleye top böyle yöneldi. Önce üst, sonrasında yan direk. Top ağlarla buluşmuyor. İlk yarıda son bölümler. Paraguay'da yerde kalan bir isim. Maçın El Salvadorlu hakemi Ivan Barton. Oyunu durdurdu. Sağ içinde tansiyon yükseldi. Sonrasında VAR'dan gelen bir inceleme tavsiyesi. Almiron ve Mert Müldür. Almiron ağzı kapalı bir şeyler söylüyor. Yeni kurallara göre bu bir kırmızı kart. El Salvadorlu Ivan Barton pozisyonu açıkladı ve Almiron kırmızı kartı görüyor. Paraguay 10 kişi kalıyor. Görüntüler ikinci yarıdan. Merih'in şutunda kaleci Hill başarılı, pozisyonun devamında sonuç çıkmadı. Yüklenmeye devam ediyoruz. Kenan çevirdi. Kafa Deniz'den, top kaleci Hill'de kaldı. Oyuna ikinci yarıda dahil oldu Deniz Gül. Abdülkerim ortası kaleye yöneldi. Bir kez daha başarılı kaleci Hill. Paraguay serbest vuruşu kullanıyor. Kafa vuruşu Uğurcan Çakır. İkinci gole izin vermedi Uğurcan. Son bölümlerde baskımız artıyor. Deniz kale alanında ama istediği dokunuşu yapamadı. Barış hareketli. Barış Alper topla buluştu. Barış bıraktı. Can Uzun vurdu. Kaleci Hill başarılı. Devamında Deniz topu dışarı yolladı. Bu pozisyondan da sonuç çıkmadı. Maçta artık son anlar. Merih'in kafası top dışarı gitti. Milli takımımız gruptaki ikinci maçında Paraguay'a 1-0 mağlup oluyor. Dünya Kupası'na veda ediyor.
0: Milli takımımız bu oynanan iki maç sonunda Avustralya ve Paraguay maçlarının ardından Dünya Kupası'na veda etti ve Ay Yıldızlar Haiti'den sonra turnuvadan gol atmadan elenen ikinci takım oldu.
2: A milli takımın Dünya Kupası macerası erken bitti. ...24 yıl sonra katıldığı turnuvaya büyük umutlarla giren Ay Yıldızlılar... ...Avustralya karşısında aldığı yenilgiyle tatsız bir başlangıç yaptı. Paraguay mücadelesine galibiyet parolasıyla çıkan milliler... ...ikinci dakikada yediği gole maç boyunca karşılık veremedi. İki maçta gol sevinci yaşayamayan Ay Yıldızlılar... ...Haiti'den sonra Dünya Kupası'na veda eden ikinci takım oldu. Avustralya ve Paraguay maçlarında attığı 62 şutta 12 isabet sağlayabilen Ay Yıldızlılar pozisyon üretmekte bir hayli zorlandı. Türkiye 1974'ten bu yana bir Dünya Kupası'ndaki ilk iki maçında en fazla isabetsiz şut çeken ülke oldu. Montella'nın öğrencileri Avustralya maçında %72, Paraguay mücadelesinde ise %78 topa sahip olsa da rakiplerine ciddi tehditler yaratamadı. Milliler 1966'dan bu yana bir maçta en az %77 topa sahip olma yüzdesi yakalamasına rağmen gol atamayan ilk ülke oldu. Türkiye gruptaki son maçını turnuvanın ev sahiplerinden Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı oynayacak.
0: Millilerimizin performansı Avrupa basınında da manşetlerde yer aldı. Avrupa basınında öne çıkan haberlere bakalım şimdi.
3: A milli takımın Paraguay'a 1-0 mağlup olarak Dünya Kupası'na veda etmesi Avrupa basınında büyük yankı uyandırdı. İspanya'nın Marca gazetesi Arda Güler ve Kenan Yıldız Türkiye'nin elenmesini engelleyemedi manşetini attı. Haberin detayında Paraguay'ın karşılaşmada Türkiye'ye oranla daha istekli olduğunu belirterek Güney Amerikalılar Türklerden daha çok inanıyordu ifadesine yer verildi. İtalya'dan La Gazzetta dello Sport milli takımın vedasını Türkiye Dünya Kupası'na gözyaşları içinde veda etti başlığıyla paylaştı. İtalyan basınından Tutto Sport ise Kenan Yıldız ve Vincenzo Montella'dan büyük hayal kırıklığı manşetini attı. İngiltere'den The Guardian gazetesi Paraguay

0: 10 kişilik mücadelesini öne çıkartırken Türkiye'nin erken vedasını ise turnuvanın büyük sürprizi olarak nitelendirdi.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki yeni kırmızı kart kuralı ilk kez dün oynanan Paraguay-Türkiye mücadelesinde uygulandı.
2: 2026 Dünya Kupası D grubunda oynanan Türkiye-Paraguay mücadelesi turnuvanın yeni kural uygulamasına da sahne oldu. Yeni kurallara göre hakemle veya rakiple tartışırken ağzını eliyle, koluyla ya da formasıyla kapatan oyunculara doğrudan kırmızı kart gösteriliyor. İlk yarının uzatma dakikalarında Paraguay forması giyen Almiron ağzını kapatarak Mert Müldür'e bir şeyler söyledi. Bunun üzerine VAR'dan hakem Ivan Barton'a uyarı geldi. Pozisyonu izleyen Ivan Barton, Almiron'a direkt olarak kırmızı kart gösterdi. Bu kural yeşil sahalarda ırkçılık da dahil olmak üzere yaşanan çeşitli olayların ardından getirildi.
1: Dünya Kupası maceramız ne yazık ki hüsranla sonuçlandı. Peki bu başarısızlığın asıl sebebi ne? Sebeplere ve teknik analizlere bakacağız.

0: sahasındayız. Hak ettiğimiz yerdeyiz. Bu çocuklar, bizim çocuklar her şeyi başardılar, her şeyi. Montella yönetiminde bizim çocuklarla hak ettiğimiz yerdeyiz. Futbolun zirvesindeyiz. Dünya Kupası'ndayız.
1: 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılan milli takımın turnuva heyecanı 6 gün sürdü.
2: Meri'nin kafası top dışarı gitti. Milli takımımız gruptaki ikinci maçında Paraguay'a 1-0 mağlup oluyor. Dünya Kupası'na veda ediyor.
1: Vincenzo Montella yönetimindeki ikinci büyük organizasyonda beklentiler oldukça yüksekti. Büyük bir favorinin bulunmadığı C grubunda milli takımın Amerika Birleşik Devletleri ile liderlik mücadelesi vermesi ve üst tura yükselmesi bekleniyordu. Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun final hedefi koyduğu turnuvada Ay Yıldızlılar iddiasını son maça taşıyamadı. Erken veda sonrasında milli takımın hayal kırıklığı yaratan performansının teknik nedenleri gündemin başlıca konularından biri haline geldi. Avustralya ve Paraguay karşısında derin savunmalarla karşılaşan Türkiye boşluklar bulmakta zorlandı ve hücumda üretken bir görüntü çizemedi. Yoğun baskıya rağmen gol bulunamaması istatistiklere de doğrudan yansıdı. İki maçta ortalama %75 topa sahip olan Türkiye, rakip kaleye toplam 62 şut gönderdi. Ancak bu denemelerden yalnızca 3.09 gol beklentisi üretebildi. Ortalama bir şutun XG değerinin yaklaşık 0.10 olduğu futbolda, Türkiye'nin bu iki maçtaki şut ortalaması 0.05 XG'de kaldı. Rakamlar denemelerin büyük bölümünün düşük ihtimalli ve zor pozisyonlardan geldiğini ortaya koydu. Millilerin çektiği şutlar, ortalama bir şutun ürettiği gol tehdidinin yaklaşık yarısını oluşturabildi. Türkiye iki maçta 62 şuttan gol çıkaramayarak Dünya Kupası tarihinde 1966'dan bu yana en fazla şut çekip gol atamayan takım olarak kayıtlara geçti. Orta istatistikleri de hücum planının istenilen verimi üretemediğini gösterdi. Elemelerde maç başına 14 orta yapan milli takım, Avustralya karşısında 26, Paraguay önünde ise 42 kez orta denedi. Toplam 68 ortanın sadece 10'u hedefini buldu. Ay Yıldızlılar %14'lük isabet oranıyla turnuvanın en düşük verimli takımlarından biri oldu. Montella döneminde genellikle yerden ve hızlı hücum eden, kazandığı toplarla doğrudan rakip kaleye giden bir kimlik ortaya koyan Türkiye, bu oyununu Dünya Kupası sahnesine taşıyamadı. Arda Güler, Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu gibi takımın önemli isimlerinin turnuva öncesinde sakatlık yaşaması ve kampa istenilen fiziksel düzeyde katılamaması da performansı etkileyen faktörler arasında gösterildi. Avustralya maçında 51, Paraguay mücadelesinde ise 50 kez rakip ceza sahasında topla buluşan milli takımımız net gol vuruşları yapacak imkanları üretmekte zorlandı. Bu durum santrfor tercihlerini de tartışmaların merkezine taşıdı. Özellikle Avustralya mücadelesinde 3 uzun stopere karşı maçın büyük bölümünde Kerem Aktürkoğlu'nu tek forvet olarak kullanan Montella eleştirilerin odağında yer aldı. Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası serüveni sahadaki sonuçların yanı sıra ortaya çıkan bu verilerle de hafızalarda kaldı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda dün oynanan karşılaşmalardan bahsedeceğiz. E grubuyla başlayalım. Almanya ile fil dişi sahili karşı karşıya geldi. Almanya bu maçı kazandı. Goller de Deniz Undav'dan geldi. FIFA 2026 Dünya Kupası E grubunda Almanya ile fil dişi sahili karşı karşıya geldi. Mücadelede gol perdesini fil dişi sahili açtı. Kessi 30. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu sonuçla bitti. Almanya'nın bu gole cevabı 68. dakikada oyuna sonradan giren Deniz Undav'la geldi. 90+4. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Deniz kaydettiği golle panzerleri galibiyete taşıdı. Karşılaşmanın geri kalan kısmında başka gol olmadı ve Almanya fil dişi sahilini 2-1 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla panzerler puanını 6'ya yükselterek 2014 Dünya Kupası'ndan sonra ilk kez gruptan çıkmayı başardı. Afrika ekibi ise 3 puanda kaldı. Nagelsmann'ın ekibi gruptaki son maçında 25 Haziran Perşembe günü saat 23'te Ekvador'la karşılaşacak. Emre Sefahin'in ekibi ise aynı gün aynı saatte Curaçao'nun rakibi olacak. E grubunda dün oynanan ikinci karşılaşmada da Ekvador'la Curaçao karşı karşıya geldi. Dünya Kupası E grubunda Ekvador'la Curaçao karşı karşıya geldi. Arrowhead stadyumunda oynanan maçın ilk devresinde gol olmadı. Ekvador ikinci yarıda etkili ataklar üretti ancak gol bulamadı ve mücadele 0-0 berabere tamamlandı. Curaçao kalecisi Eloy Rum, Ekvador karşısında 15 kurtarış yaptı ve maçın yıldızı oldu. Puanını bir yapan Ekvador gruptaki son maçında Almanya ile karşılaşacak. Dünya Kupası tarihindeki ilk puanını alan Curaçao ise fil dişi sahiliyle karşı karşıya gelecek. F grubuyla devam edelim. Burada da ikinci hafta maçlarının ilkinde Hollanda ile İsveç karşı karşıya geldi. Hollanda maçı 5 golle tamamladı. Dünya Kupası F grubu ikinci hafta maçında Hollanda ile İsveç karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna kadar üstün oynayan Portakallar İsveç'i 5-1 mağlup etti. Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri 5 ve 17. dakikada Brobey, 48 ve 54. dakikada Gakpo ve 89. dakikada Somerville kaydederken İsveç'in tek golü ise 59.

0: karşı karşıya gelecek. Saat 4'te de sabaha karşı Yeni Zelanda ile Mısır kozlarını paylaşacak. İkinci maçlar oynanmadan şu anda G grubunda herkesin birer puanda olduğunu hatırlatalım. H grubundaysa saat 19'da başlıyor maçlar. İspanya, Suudi Arabistan mücadelesi. Saat 19'da dedik, en çok merak edilen karşılaşmalardan biri çünkü İspanya ilk maçta Yeşil Burun Adaları'yla karşılaşmıştı biliyorsunuz. O maç golsüz bitmişti. Bakalım Dünya Kupası'nın favorisi olan bu takım bu mücadelede nasıl bir performans sergileyecek. Grubun ikinci maçı da gece saat 01'de Uruguay'la Yeşil Burun arasında oynanacak. Evet, Dünya Kupası bölümünü bitirdik. Şimdi de Avrupa'ya gidiyoruz. Avrupa'da Manchester United'dan ayrılan Casemiro'nun yeni adresinin belli olduğunu söyleyelim. Haberde detaylara bakalım.
1: Casemiro'nun yeni adresi Amerika Birleşik Devletleri. Avrupa basınında yer alan haberlere göre Lionel Messi ile birlikte oynamak isteyen Brezilyalı yıldız Inter Miami ile anlaşmaya vardı. Manchester United'dan ayrılacağı duyurulan 34 yaşındaki orta sahanın yakın zamanda MLS ekibiyle sözleşme imzalaması bekleniyor. Brezilya milli takımıyla Dünya Kupası kampında bulunan yıldız futbolcunun transferi uzun zamandır söz konusu olsa da görüşmeler Los Angeles Galaxy'nin araya girmesi nedeniyle gecikmeye uğramıştı. Tamamlandığı öne sürülen görüşmeler sonucunda Inter Miami, MLS'te uygulanan keşif hakları kuralı nedeniyle bu transfer için Galaxy'ye tazminat ödemek zorunda kalabilir. Galaxy yönetimi de daha önce Marco Reus için Charlotte FC'ye 400 bin dolar ödemişti. Benzer bir senaryonun Casemiro transferinde de yaşanması bekleniyor. Tecrübeli oyuncu bu sezon Manchester United formasını giydiği 35 maçta 9 gol ve 2 asist üretti.
0: Brezilyalı efsane Ronaldinho futbola geri dönmek için hazırlık yapıyor. 46 yaşındaki yıldızın yeni rotası ise İtalya olacak.
2: Ronaldinho yeşil sahalara geri dönmeye hazırlanıyor. İtalya'dan La Gazzetta dello Sport'a açıklamalarda bulunan 46 yaşındaki Ronaldinho, Serie C ekibi Ravenna ile sözleşme imzalamayı düşündüğünü söyledi. Ronaldinho, sahalara dönmek ve yeni bir sayfa açmak için sabırsızlanıyorum. Futbol benim için her zaman neşe kaynağı olmuştur. İşte bu ruhu Ravenna'ya taşımak istiyorum, dedi. İtalyan basınına göre Ronaldinho, Serie C ekibinin sezon öncesi antrenmanlarına ve kampına da katılacak. Brezilyalı eski yıldız, son profesyonel maçına 2015 yılı Eylül ayında Fluminense formasıyla çıkmıştı. Kariyerini resmi olarak Ocak 2018'de 37 yaşında sonlandıran Ronaldinho, Barcelona'daki en parlak döneminde iki kez FIFA yılın oyuncusu, bir kez de Ballon d'Or ödülünü kazandı. 2006'da Barcelona ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu elde eden unutulmaz futbolcu, 2002 Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadığı Brezilya milli takımıyla da 97 maçta 33 gole imza attı.
0: Voleybola geçelim. VNL diyeceğiz. Ankara'da düzenlenen ikinci hafta sonunda Almanya'yı millilerimiz dün mağlup etmeyi başardı. Bu karşılaşma sonrasında da Saliha Şahin ile Defne Başyolu Aspor'a duygularını aktardı.
3: Maça böyle bir donuk başladık. İstediğimiz şeyleri yapamadık ilk iki set. Onlar da gerçekten iyi hazırlandıklarını gösterdiler. Sonrasında çok güzel bir geri dönüşle maçı kazanmayı bildik. Zor oldu gerçekten. Almanya iyi bir takım olduğunu gösterdi. Biz de 3-2 kazanarak daha iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Teşekkürler.
4: 2-0'dan geri geldikten gerçekten çok zor bir şey. Herkes bunu başaramaz ama biz Türkiye kadın olarak bunu başardığımız için çok mutluyuz. Ankara seyircisini evine mutsuz göndermek istemedik. Çok güzel bir galibiyetti.
0: Yayınlarımızda sürekli Dünya Kupası ile ilgili haberleri ekranlarınıza getiriyoruz ama efsanelerden de bahsedelim istiyoruz. Pele'nin portresiyle hayatı, yaşamı, spor kariyeri hepsinin bir arada olduğu bir haberimiz var. Buna bakacağız. Sonrasında saat başında tekrar devam edeceğiz.

Edson Arantesto Nascimento, namı diğer Pele, Brezilya'nın Três Corações şehrinde doğdu. Babası Don Nino da kendisi gibi futbolcuydu ama sakatlanıp gözden düşmüştü. Annesi Celeste Arantes ailede başka futbolcu istemiyordu. İlk çocuklarına da Thomas Edison'dan dolayı Edson ismini verdiler. İki çocukları vardı, yoksul bir aileydiler. Edson'a okul arkadaşları tarafından o dönem örnek aldı Vasco da Gama'lı oyuncu Pelé'ye istinaden Pele takma adı verildi. Küçük yaşlarda kafelerde garson olarak çalışan, belli yaşa kadar bir futbol topu dahi bulunmayan Pele, yeşil sahalara ilk adımını Bauru Athletic Club'la attı. Pele lakaplı genç yetenek, São Paulo Gençler Eyalet Şampiyonası'nda 1954-1956 yıllarında üst üste 3 kez şampiyonluk yaşadı. Genç takımdaki antrenörü Valdemar de Brito tarafından Santos kulübüne denemeye götürülen Pele'nin başarılarla dolu kariyeri 1956'da ilk profesyonel sözleşmesini imzalamasıyla başladı. 16 yaşındayken Santos'a imza atan Pele ilk milli maçına Arjantin karşısında çıktı. Bundan 5 yıl öncesine kadar sokaklarda ayakkabı boyacılığı yapan Pele, milli formayı sırtına geçirdikten sadece 1 yıl sonra ise yeteneğiyle tüm dünyayı etkisi altına aldı. Peleli Brezilya, İsveç'te düzenlenen 1958 Dünya Kupası'nda zafere ulaştı. 17 yaşındayken finalde attığı gol, onu bir Dünya Kupası finalinde gol atan en genç futbolcu yaptı. Efsane ismi 1958 Dünya Kupası'nda kral anlamına gelen Orey lakabı takıldı.

Pelé'nin oynadığı yıllarda Santos altın çağını yaşadı. Santos 1962 ve 1963 yıllarında üst üste iki kez Libertadores kupasını kazanma başarısı gösterdi. Pelé, Santos'ta geçirdiği 19 yıl boyunca 10 eyalet ve 6 lig şampiyonluğu, ikişer Libertadores kupası ve kıtalar arası kupa kazandı. İki ayağını da etkili şekilde kullanabilen Pelé, bugün futbol literatüründe yer alan birçok estetik hareketinde mucidi olarak kabul ediliyor. Sadece attığı gollerle değil, futbol oynayış stiliyle herkesin beğenisini kazanan Brezilyalı efsane, küresel anlamda ilk siyahi spor yıldızlarından biri olduğu için de ilham kaynağı oldu.

0: başlıyor. Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
1: Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte araç kiralama sektöründe yoğunluk arttı. Araç satın alma maliyetlerinden kaçınmak isteyen sürücüler, kiralama sayesinde bakım, vergi, sigorta ve periyodik servis gibi masraflarla uğraşmadan araç kullanabiliyor. Ayrıca havalimanlarından teslim alınabilen araçlar, seyahat edenlere hızlı ve konforlu ulaşım imkanı sağlıyor. Uzmanlar, kullanıcıların sözleşme koşullarını incelemesi ve araç tesliminde gerekli kontrollerin yapılmasının da olası sorunların önüne geçmede büyük önem taşıdığını ifade ediyor.
0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.

0: alışılmadık alışverişin adresi idefix.com. Reklam.
1: A-Spor Radyo.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar. Şansa kalmaz
0: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: alışılmadık alışverişin adresi idefix.com. Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Reklam.
1: A-Spor Radyo. Reklam.
2: Umran Oto Ekspertiz.
1: Reklam. A-Spor Radyo.
3: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
4: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
3: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
5: Güzellikler dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
7: 1975 Akdeniz oyunlarında ülke sporcuları 4 yıl aradan sonra Cezayir'de bir araya geldi. 25 Ağustos 6 Eylül 1975 tarihinde yapılan Akdeniz oyunlarında İtalya, Fransa, Yugoslavya, İspanya, Türkiye, Yunanistan, Mısır, Cezayir, Tunus, Suriye, Lübnan, Fas, Libya ve Malta boy gösterdi. Türkiye, Akdeniz oyunlarında atıcılık, atletizm, bisiklet, boks, eskrim, güreş, halter, judo, yelken ve tenis oyunlarında mücadele verdi. 1975 Cezayir Akdeniz oyunları Türk sporcular için başarılı geçti. Türkiye organizasyondan 12 altın, 11 gümüş ve 9 bronz madalyayla çıktı.
5: Güzellikler dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
8: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
9: Türk boğazlarından uğraksız geçen uluslararası gemiler için alınan geçiş ücretleri yeniden belirlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 1 Temmuz itibariyle gemilerden net ton başına alınan ücretin 5.83 dolardan 6.70 dolara yükseltileceğini açıkladı. Düzenlemenin 1936 tarihli Montreux Boğazlar Sözleşmesi kapsamında uygulanan altın frank sistemi ve gemilerin net tonajı esas alınarak yapıldığı belirtildi. Bakan Uraloğlu 1983'ten bu yana uzun yıllar sabit kalan ücretlerin son yıllarda kademeli olarak artırıldığını hatırlattı.
8: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: Günü son saat dilimize giriş yapıyoruz. Bir saat boyunca buradayız. Burak Kural'la birlikte gündemi konuşacağız. Milli takımımız Dünya Kupası ve tabii ki ligde transfer ihtimalleri ve takımların durumu. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsın, iyi misin?
1: Teşekkürler, sen?
0: Ben deyim, çok teşekkür ederim. Milli takımımızı konuşarak başlayacağız zaten. İstersen bir dünkü karşılaşmanın özetine tabii bakalım değerli izleyenler. Dünya Kupası'na ne yazık ki dün oynadığımız maç sonucunda veda ettik. Paraguay'a karşı tek golle ikinci maçtan da millilerimiz mağlubiyetle ayrıldı. Bu mücadelenin özet görüntülerini bir hatırlayalım. Sonrasında diğer tüm detayları burada konuşacağız.
2: A milli futbol takımımız Dünya Kupası'nda gruptaki ikinci maçında Paraguay'la karşı karşıya geliyor. Savunmadan çıkarken yaptığımız bir top kaybı. Galarza'nın vuruşunda topu ağlarla buluşuyor. İkinci dakikada Galarza'nın golüyle Paraguay öne geçiyor. Serbest vuruşu Hakan'la kullandık. Mert Müldür'ün kafası top direklerden döndü. Büyük bir şanssızlık. Kaleye top böyle yöneldi. Önce üst, sonrasında yan direk. Topu ağlarla buluşmuyor. İlk yarıda son bölümler. Paraguay'da yerde kalan bir isim. Maçın El Salvador'lu hakemi Ivan Barton. Oyunu durdurdu. Sağ içinde tansiyon yükseldi. Sonrasında VAR'dan gelen bir inceleme tavsiyesi. Almiron ve Mert Müldür. Almiron ağzı kapalı bir şeyler söylüyor. Yeni kurallara göre bu bir kırmızı kart. El Salvadorlu Ivan Barton pozisyonu açıkladı ve Almiron

0: kırmızı kartı görüyor. Paraguay 10 kişi kalıyor. Görüntüler ikinci yarıdan. Merin şutunda. Kaleci Hill başarılı. Pozisyonun devamında sonuç çıkmadı. Yüklenmeye devam ediyoruz. Kenan çevirdi. Kafa Deniz'den. Top kaleci Hill'de kaldı. Oyuna ikinci yarıda dahil oldu Deniz Gül. Abdülkerim. Ortası kaleye yöneldi. Bir kez daha başarılı kaleci Hill. Paraguay serbest vuruşu kullanıyor. Kafa vuruşu Uğurcan Çakır. İkinci gole izin vermedi Uğurcan. Son bölümlerde baskımız artıyor. Deniz kale alanında ama istediği dokunuşu yapamadı. Barış hareketli. Barış Alper topla buluştu. Barış bıraktı. Can Uzun vurdu. Kaleci Hill başarılı. Devamında Deniz topu dışarı yolladı. Bu pozisyondan da sonuç çıkmadı. Maçta artık son anlar. Meri'nin kafası top dışarı gitti. Milli takımımız gruptaki ikinci maçında Paraguay'a 1-0 mağlup oluyor. Dünya Kupası'na veda ediyor.
1: Türkiye-Paraguay karşılaşmasının özet görüntülerine baktık. Yani çok da bakmak istemiyoruz açıkçası.
2: Doğru.
1: Hiç beklemediğimiz bir sonuç oldu. Genelde böyle mağlubiyetlerden sonra bu mağlubiyeti bekliyor muydun diye bir soru yöneltirim ama bunu bence kimse beklemiyordu.
2: Evet, kesinlikle burada iki maçta sıfır çekmemiz gerçekten beklenmedik hususlardan bir tanesiydi. Şimdi maçımı değerlendirelim, turnuvayı mı değerlendirelim bilmiyorum ama istersen maçtan başlayalım.
1: Maçla bir giriş yapalım, evet, karşılaşma. Şimdi, birazdan istatistiklere de bakacağız zaten ki teknik direktör Montella ve bazı oyuncular da yine istatistikler üzerinden de açıklamaya çalıştılar bu maçı ama bilmem sen katılır mısın?
2: Yok, kesinlikle katılmıyorum kendilerine. Şimdi Paraguay takımı zaten takım hüviyeti olarak ortalama %30'la yani %25'le %35 arasında toplu oynayan bir takım. Hı-hı. Zaten toplu oynamıyorlar. Öyle bir özellikleri de yok. Topun arkasına 4-4-2 geçiyorlar. Ortayı kapatıp rakibi kenarlara yönlendirip zaten fiziksel olarak çok iyi oyuncular. Hı. Kenarlarda ikili sıkıştırmalarla dün Kenan'a yaptıkları gibi ortadan gelen ortayı engellemeye çalışıyorlar. Geldiği vakitte de pozisyon olarak bunları savuşturmaya çalışan, çabuk da çıkmaya çalışan bir takım diyeceğim ama çıkamadılar da. Yani çok öyle çabuk ekstra oyuncuları da yok. İşte Enciso en iyi oyuncuları, iyi bir oyuncu. O da zaten maçta ön plana çıktı. Bahsetmiş olduğum gibi fizik üzerine kurulu bir takım. Ama şimdi bu takıma karşı pozisyona gireceğiniz zaten belli. Girebilirsiniz. Daha doğrusu şöyle diyelim. Topla daha fazla oynayacağınız, daha fazla isabetli pas yapacağınız zaten belli. Pozisyona girmeyi konuşabiliriz. İlk devre kaç tane pozisyonumuz var 11-11'de? Bunu tartışabiliriz. Hemen hemen neredeyse hiç pozisyonumuz yok. Bir kenar ortasında Mert Müldür ile rakibin karşılıklı yani kafaya yan yana geldikleri noktada direkten dönen bir top var. Onun haricinde hadi ben bir tane atlamış olayım. Üç tane pozisyonumuz yok ilk devre. İkinci devre tabii yük bindi rakibe. Yani oynanan hava şartları tamam biraz daha güzel akşam. Amerika'da akşama doğru oynandı ama nem. Bunları düşündüğünüzde
1: golü de bulunca bu kadar erkenden zaten kapanan bir takım
2: kesinlikle,
1: iyice kapandı.
2: Kesinlikle. İkincilere 10 kişi oynadılar aslında. Doğal olarak artı birileri hep yakaladık. Değerlendiremedik. Son döneme doğru iyice yoruldular. Bizim aslında daha çok oynaması gereken oyuncularımız oyuna girdikten sonra yerli yerinde kendi pozisyonunda oynamaya başlayınca oyuncular rakipte yorulunca pozisyonlar bulduk açıkçası.
1: Evet.
2: Maçı çevire de belirdik. Ama çevirseydik de ne olursa olsun bu bizim kötü gittiğimizi değiştirmezdi. Kötü oynadığımızı değiştirmezdi. Buradan maç özelinden şeye dönmek istiyorum. Genele gelmek istiyorum müsaadenle. Bir çok ciddi bir kadro seçimi sıkıntısı vardı takımda. Milli takımımızda. Zaten turnuva öncesinde de eleştirildi. Ama üzerinde çok durmak istemedik. Takıma güveniyorduk. Takım gitsin. Günün sonunda hani insanların modunu düşürmenin bir anlamı yok düşüncesinde bakıyorduk olaya ama mesela Ahmetcan, Ersin bir pivot santrforun olmaması.
1: Mesela çok fazla defans oyuncumuz olduğu konusunda eleştiriler var.
2: Çok doğru.
1: Oynamayan da birçok isim var.
2: Çok doğru.
1: Samet Çağlar, Kaan Ayhan.
2: Çok doğru. Çok doğru. Burada bu oyuncuların

0: yerine şimdi şu oyuncu alınması demeyeceğim ama ben alınması gereken oyuncuları söyleyeceğim. Herhangi bir oyuncu hedef yapmak istemiyorum. Çünkü kendi zorla gitmedi oyuncu.
1: Tabii.
0: Hocanın burada bir hatası söz konusu. Ahmet Can gibi çok önemli bir potansiyelimiz. Burada çok gençken Trabzonspor'un şampiyonluğunda oynayan, Ajax'a transfer yapan, çaprazı gittiği için oynayamayan, sonra Hollanda Ligi'nde bu sene o mütevazı takımda 3. oldular. Müthiş bir sezon geçirdiler. Bu oyuncu burada yok. Bir de genç oyuncu. Genç oyuncu alınır benim bildiğim. Turnuvaya son yaşlarının son döneminde olan veya doğru düzgün hiç maç oynamamış abilik, neyin abiliği ya? Yani
1: bir
0: yeterince
1: tecrübe,
0: bu,
1: abilik odaklı.
0: Bu, biz bu abilikten zaten yani nasıl bir abilikse yeter, tamam Hakan abi olsun işte 32 yaşında kaptan, Inter'de oynuyor. Bir tane abi yetmez. 12 tane mi abi olacak yani takımda? Neyin abiliği? Şimdi olur stoperlerin özür dilerim. Santifor'un kalecileriniz 20'şer yaşında olur Demet. Bir tane abi eklersin oraya. Zaten Uğurcan kendi abi oldu. Evet. Tırnak içinde artık. Neyse bu abilik. Adam zaten tecrübeli. 2 tane şampiyonluğu var. Milli takım Şampiyonlar Ligi müthiş oynamış. Ya gerek yok. Ersin'i al görsün orada. Ahmet Can'ı al orada iş yapsın. Bir de yanlış anlama, Ahmet Can sadece şey için söylemiyorum. Orada hani havayı koklasın diye. Yok. Senin oynayacağın takımlar kontra kovalayan takımlar. Senin iki stoperin de ağır. Evet. Meri'nin eski süratli git kalmamış. Evet eskiden süratli fulleli, çok fulleliydi. O fiziğe göre çok fulleli bir oyuncuydu. Zaten gördü. Juventuslar, Atalantaları gördü. Hı hı. Ama oyuncumuz o anlamda geri gitmiş. Abdülkerim hiçbir zaman çabuk veya süratli bir oyuncu, hele geniş alanda hiçbir zaman süratli bir oyuncu olmadı. 10 yıldır takip ettiğim bir oyuncu.
1: Tercihler konusunda %100 katılıyorum sana ama bence bu oyuncular seçilse bile Montella oynatmayacaktı.
0: Ha işte zaten hani seçilmesi önemli. Evet. İşte hem önce seçilmesi önemli, hele seçilseydi bir oynatmayı konuşacaktık ama oraya gelemedik.
1: Evet.
0: Bir defa çabuk veya süratli stoper ihtiyacım var. Niye? Ön alan baskısı yapıyorsun. Arkada iki tane ağır stoperim var. Değil mi? Şimdi bir defa ön alan baskısı zaten bu takımlar sana yaptırmayacak, geriden oyun kurmuyorlar. Avustralya biraz üzerine çekmeye çalıştı seni. Paraguay'da hiç o yok. E o zaman sen önde bastığın vakit veyahut da adamlar geriden başlamasa dahi sen daha çok toplu oynadığından, çok adamla çıktığından arkada boşluk bırakacaksın. Doğru mu? O zaman sana ne lazım? Süratli stoper lazım.
1: Evet.
0: Senin elinde işte süratli olabilecek işte Ahmet Can var. Görece Ozan Kabak var. Müthiş bir sezon geçirmiş Hoffenheim'da. Yani bu oyuncuları oynatmamak çok büyük sıkıntı. Devam edeceğim.
1: Tamam.
0: Atletik performans olarak çok kötüyüz. Turnuvanın fiziksel olarak bence en kötü takımıyız şu ana kadar.
1: Evet bence de. Fiziksel olarak da bence kayıplar olarak değerlendirebiliriz. İki maçta da kesinlikle hiç üstünlük kuramadık.
0: Kesinlikle. Çok yorgun duruyoruz.
1: Evet, ve yavaş
0: evet,
1: oynuyoruz.
0: Hem yavaş oynuyoruz hem çok durgunuz. Böyle vücut dilimiz, bir hırsımız yok. İki topu atladığımız yok. Ya görmedin mi Avustralya'yı? Amerika maçında da falan. Şeyde sen söyle, Paraguay zaten öyle oynayan bir takım. Kütür kütür oynuyorlar. Biz böyle o kadar yumuşak oynuyoruz ki. Şimdi bunu da görüyoruz. Atletik performans niye kötü? Bu aradaki sürede hani demek ki çok iyi çalışamamışız yani. Bunu söylemek lazım.
1: Ya, takımları ezberledik dendi. Analizler yapıldı dendi. Gerçek. Hazırlık mücadelelerinden sonra. Evet. İki maçta da ama benzer senaryoyu gördük.
0: Ona da geleceğim. Notlarımda
1: tamam
0: var. Şimdi ama şöyle bir şey var Demet. Katkı yaptığın noktayla ilgili de bir ek bilgi vereyim. İstediğin analizi yap. İstediğin analizi yap. Fizik olarak iyi olmadıktan sonra hiçbir anlamı yoktur. Önce futbolda fizik olarak iyi olacaksın. Yoksa sen sabaha kadar analiz yap. Biz çok analiz yaptığımız yerden gol yedik. Çok. Ya milli takım olarak demiyorum. Ben kendi çalıştığım takımla çok yedik. Göstersen de anlatsan da ya bunlar olur. Ama önemli olan senin o fizik olarak onu ortaya koyabilmen. Sen mağlup duruma düşsen hem Avustralya'yı hem Paraguay'ı yenecek güçtesin. Şimdi burada turnuva öncesinde Avustralya, Paraguay çok anlatıldı.
1: Evet.
0: Ben hani bize rakip olabileceklerini düşünmüyorum dedim. Yine lafımın arkasındayım. Biz
1: i̇yi
0: çok kötü oynadık.
1: Ki, çok iyi
0: biz çok kötü oynadık. Adamların öyle bir ekstrası yok yani. Yalanlarını gözümüzde büyütmenin bir anlamı yok. Ha çıkar turnuvanın sürpriz takımı gelir. Zamanında 2002'deki Senegal gibi falan. Ama farklı takımlar gelir dersin ki çok formda takımlar. Yani bu takımların çok, hadi Avustralya'nın böyle muazzam işler olması lazım çok daha yürüyebilmesi için, bir çeyrek final görebilmesi için yani. Öyle takım. Hele Paraguay zaten göremez. Şimdi oyunumuza ters gelen rakipler. Senin dediğine de buradan parmak basacağım. Bu takımlarla biz oynadık. Kim bunlar? Romanya. Zor evet yendik. Kosova, bir şey söyleyeyim mi? Maçın yani hakkı beraberlikti. eğer uzamaya da gitse

0: büyük ihtimal kaybedecektik. Hı hı. Kosova bizden daha iyiydi. Şimdi Kosova maçlarında bunları gördük. Şimdi bu takımlara karşı bizim zorlandığımız belli.
1: Evet.
0: Mağlup duruma düştükten sonra maç çeviremediğimiz belli. Bunu da hiç kimse konuşmuyor. Biz bu arada ne yaptık? Teknik ekip olarak ne yaptık yani?
1: Biz hazırlık maçlarında Avustralya'ya ve Paraguay'a benzer rakipler seçtik.
0: Güzel, çok güzel mantık evet. olarak çok güzel. Bunda bir hiçbir sıkıntı yok ama bu aradaki Kosova maçından bu zamana kadar bu oyunun gitmediğini biz gördük. Bir tek bende herkes gördü. Herkes gördü. Bunu antrenör olmaya da gerek yok. Herkes gördü. Bununla ilgili ne yaptı? Tam da sınavı verememişiz ki doğru düzgün. Tekrar aynı şeyle sınandık. Evet. Bu tarz takımlarla oynadık. Hiçbir çalışmamız yok bunları açmak adına. Bu takımları Avustralya biraz geriden oyun kurdu. Paraguay hiç geriden oyun kurmuyor. Biz ön alan baskısı yapıyoruz. Geriden oyun kurmayan takım ön alan baskısı nasıl yapılır? O zaman Kerem niye oynuyor?
1: Evet.
0: Değil mi? Şimdi Kerem niye ön alan baskısı yapıyor? Çok çalışıyor, çok koşuyor diyor hocamız. Tamam ön alan baskısı yok. Niye oynatıyorsun o zaman? Kerem santrfor değil. Hele kapalı takımlara karşı olmaz. Romanya maçında hani oyuncuya da zulüm. Yazık, oyuncu hedef haline geliyor. Herkes onu söylüyor. Çocuk zorla mı ben oynayayım diyor santrforda. Kesinlikle Montella'ya yazar. Dörde geliyorum. Duran toplar. Ya duran toplarla ilgili hiç mi set çalışılmaz?
1: İstatistikleri de rica edeyim o günden. Orada evet. da bakarız, devam edebiliriz.
0: Hiç mi olmaz? Hiç mi duran top? Bu kadar korner kazandık. Doğru mu? Avustralya maçı. Efendime söyleyeyim. Paraguay maçı. Her ortaya gelişine Lalettay'ın ortaya kestik.
1: Evet.
0: Orta altı pasa doğru, merkeze doğru. Adamlar zaten kule gibi. Hele Avustralya. Ya bir kısa pas opsiyonu olmaz mı? Bir set çizilmez mi? Ya bu Arsenal setlerle Premier Lig şampiyonu oldu. Şampiyonlar Ligi'nde finali buldu. Adamlar 3 golünden neredeyse 1.8'i duran toptan. 1.8'i duran toptan. Biz ne yapıyoruz? Biz futbolu, hangi futbol takip ediyoruz?
1: Bir virgül koyayım tabii. Maddelerine. Tam da duran top konusundan bahsetmişken biraz evet. istatistiklere de bakalım bu noktada. Belli ki başka şeylere daha çok yoğunluk vermişiz. Bunlardan biri de şut diyebiliriz. 32 şutumuz vardı dünkü karşılaşmada. İsabeti %78 kaç? Topla oynadık. 5. Rakibin 7'ye 2. Başarılı pas yüzdelerinde biz %89 başarılı pas yaptık. Ki bu pas konusunda Abdülkerim önemli bir istatistik elde etti. En fazla başarılı pas yapan oyuncu oldu mesela Dünya Kupası'nda. Oraya da geliriz. Başarılı pas yüzdesinde Paraguay %54'te kaldı. İkili mücadele kazanma biz %45.5. Paraguay %54.5. Gol beklentimiz 2.17. Paraguay'ın gol beklentisi 0.32. Hava topunda da onların %57.1'lik üstünlüğü var. Biz %42.9.
0: Bu neyi gösteriyor biliyor musun? Biz topla oynamışız, vakit kaybetmişiz. Sağ oynamışız, sola oynamışız. Hı hı. Hiçbir şekilde efektif bir oyunu ortaya koyamamışız. Şu gol beklentisinin bu kadar yüksek olmasının sebebi de ikinci devre Paraguay'ın oyundan düşmesi.
1: Evet.
0: Ve bizim işte Deniz'i, Can'ı oyuna sokmamız, Barış Alper'i de kendi mevkisine koymamızdır. Ondan sonra ciddi derecede bizim gol beklentimiz arttı. Maçı çevirecek pozisyonları da yakaladık. Onu da söyleyelim. Ama... Lütfen sen.
1: Neden hocanın bu kadar şut noktasına takıldığını çok anlamlandıramadım. Sadece bununla açıklamaya çalışıyor mesela. Dün Hollanda 10 şut attı, 5'i gol oldu. Biz 32 şut attık.
0: Ben karşı bir soru sorayım sana. Sen hocanın yerinde olsan kendini neyle savunurdun? Şu tabloda bakar mısın?
1: Yani sadece istatistiksel olarak sorabilirdim. Yani,
0: toplu oynamayla savunursun, şut sayısıyla savunursun. Ne yapsın o da?
1: Ama zaten artık elenmişsin.
0: Evet. Ya,
1: bir şeyleri de açıklamanın zamanı gelmedi mi?
0: Kabul etmiyor. Belki de şunu
1: diyor. İlk maçı anlarım.
0: 24 yıldır zaten gidemiyordunuz, biz götürdük
1: evet.
0: diyor.
1: Mesela ilk maçın ardından Ender Bilgin de burada yayındaydık. Hı hı. Ender Bilgin umutluydu aslında ilk maçın hı hı. ardından. Hı hı. Ben hocanın açıklamalarını hatırlattıktan sonra hı hı. ben bu açıklamalardan sonra korkarım dedi. Mesela benzer senaryoyu yine yaşadık yani. Evet. En azından ilk maçtan sonra bir reaksiyon görmek çok isterdik.
0: Tabii ki kesinlikle. Ama işte bahsetmiş olduğumuz şu parametreler düzelmeyince... Hı hı. Hani ve şimdi sizin tedavi olmanız için ne yapmanız gerekiyor? Öncelikle bir hastalığı kabul etmeniz gerekiyor değil mi?
1: Evet.
0: Hastalığı kabul etmediğiniz sürece tedavi olamazsınız. Şimdi hastalığı kabul etmezseniz tedavi olamazsınız. Duran toplara geliyorum. Korner sayısı burada yok ama çok ciddi derecede korner kullandığımızı düşünüyorum. Burada hiçbir set çizilmemiş. Duran topları açma noktasında en önemli konulardan bir tanesi duran toplardır Demet. Hı hı. Rakipler çok kapanıyor ise sen duran toptan gol bulursan, çünkü akan oyunda gol bulmak kolay olmaz. Hele Avustralya gibi. Avustralya

0: de şuradan altını çizeyim. Evet, hücum anlamında zayıf bir takım ama savunma anlamında çok iyi bir takım. Hı hı. Bu takıma karşı Paraguay da iyi savunma yapıyor. Bu takımlara karşı akan oyunda gol bulmakta zorlanabilirsin. Duran toptan gol bulursan açılırlar. Açıldıkça da farka gidersin. Çünkü risk alacaklar. Çok adamla çıkacaklar. Evet. O sertlikleri, daha doğrusu o savunmadaki çok adamla kalışlar azalacağı için sen maçı kopartırsın. 5. Hocanın az önce çok ufak dokundu ama Kerem ısrarı, santraforsuz oyun ısrarı. Okey, sen Avrupa'da böyle, Euro'da böyle başarılı olmuş olabilirsin. İşte efendime söyleyeyim, gruplarda bu şekilde başarılı olmuş olabilirsin. Ama bu işin gitmediğini az önce anlattık. O maçlarda gördük. Hala şiddetle buna inat etmesi, hoca egosu yapması hem Kerem'i hedefe koydu hem de kendisinin ve milli takımımızın bütün hedeflerini zayıf bir şekilde kalmasına sebebiyet verdi. Kosova maçında da son 15 dakikada Deniz girmişti. Biraz top tutmaya başlamıştık. Kafa evet. Top almaya başlamıştık. Bu maçta evet çok goller kaçırdı. Doğru. Onları atması lazımdı. Onları atması lazımdı ama en azından o yokken bu pozisyonlara giremedik.
1: Bir hareketlilik geldi. Evet.
0: Tabii ki. Mesela Can'ın girdiği Can'da pozisyonda da. Koşuyu atan o, işte araya iki stoper arasına giren o, kafayla henüz maçın başında yani girdikten sonra pozisyon bulan o. Sonrasında da şu var. Turnuva öncesinde çok duygusal açıklamalar yapıldı.
1: Ya ilk maçtan sonra da düzenlenen basın toplantılarında, antrenman öncesi yapılan açıklamalarda hoca ve teknik direktör konusu ayrı, oyuncular da aynı evet. şekilde evet. sadece eleştirilerden bahsediyorlar.
0: Evet. Ya eleştirilecek. Şimdi ben burada tüm teknik ekibe ve futbolcu arkadaşlara şunu sormak istiyorum. Ben buraya yorum yapmaya geliyorum. Abi DM kutuma baksınlar Instagram'da. Hı-hı. Çok güzel şeyler yazıyor. Yani hakaret eden de var, yeri küfür eden de var. Ne yapalım? Çıkmayalım o zaman buraya.
1: Ya bunu düşünerek bir sonraki adımını atamazsın.
0: Konuşmayalım sürekli. O zaman. Yani konuşmayalım hiç. Tabii ki. Bakın, siz futbolun çok önem verildiği, haddinden fazla önem verildiği ve anlam yüklendiği bir coğrafyadasınız. Hı hı. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na gitmişsiniz. Tabii ki eleştirileceksiniz. Tabii ki eleştirileceksiniz. Yani bunlar olacak. Kötü oynarsanız kimse saçınıza bıyığınıza takılmaz. Ama özür dilerim, kazanırsanız takılmaz. Ama kaybederseniz takılırlar ve bunlara da dünya milyon dolar para kazanıyorsunuz ya. Olacak. Hiç yani şimdi bir şey varken şeyini al, ne diyelim, karşılığını al pozitif anlamda.
1: Evet.
0: Ama her nimetin getirdiği güzellikler kadar bir de külfeti vardır, hesap vermesi vardır. Vereceksin hesabını. Bu, sen oyununa bak. Sen onu pozitif. Mesela Michael Jordan kişisel algılamak diye bir hususu var ya belgeselinde, herhangi bir şey yapıldığında. Sen de onu kişisel algıla onun gibi, sahada cevabını ver. Çık, evet. Gol at. Saçınla mı, bıyığınla mı bir şey söylediler? Daha iyisini yap. Tamam mı? Bu arada eleştirilmeleri doğru demiyorum. Bakın yanlış anlaşılmasın. Eleştirilmeleri bence de doğru. İnsanları bıyığıyla sakalıyla niye eleştiriyorsunuz? Ama sen futbolcuyken buna itiraz edemezsin yani. Bunlar olacak. Göz önündesin. Bunlar bir gerçek. Son olarak da şuraya bağlayacağım. Hocanın da miadı doldu. Ben bu Adana Demirspor'dan biri. Her zaman hoca ile ilgili çok pozitif yorumlar. Çok da beğendiğim bir hoca. Bu başarısızlık hocanın kötü olduğunu göstermez. Ancak artık burada miadı dolmuştur Montella hocanın. Bize kattıkları için teşekkür etmek lazım. Bir kan değişikliğine gitmek gerekiyor.
1: Peki şimdi az önce istatistiklere baktık. İstersen ilk ve ikinci maçın genel istatistiklerini de bir rica edeyim. Evet. Oradaki hücum rakamlarına, hücum istatistiklerine de bakalım değerli izleyenler. İki maçın toplam değerleri de yazıyor. Şut olarak ilk maç 30, ikinci maç 32 şut çektik. Toplam 62 şutumuz var ama toplamda da yine az bir sayı, 12 isabetli şutumuz var. Toplam gol beklentimiz 3.46. Turnuvada hiç gol atamadık. Korner 20 korner, 68 orta ve hiç gol. Çok ilginç bir istatistik
0: evet,
1: değil mi?
0: Çok ilginç bir istatistik. Bu istatistiğin ortaya çıkmasında Avustralya ve Paraguay takımlarının oyun karakteristiği de çok ön planda. Hı. Bu arada şunu söyleyeyim. Biz o kadar kötü oynayarak, yani çok çok nasıl anlatayım sana, böyle inanılmaz kötü bir oyunla ezilerek bu duruma gelmedik. Zaten bu durum daha çok insanların canını yakıyor.
1: Evet.
0: Eğer fiziksel olarak iyi hazırlanmış olsaydık, daha hazır gitseydik oraya ve bu rakiplere karşı panzehir olabilecek hiçbiri bizi şaşırtmadı. Bak, Avustralya kendi oyununu oynadı. Paraguay kendi oyununu
1: evet,
0: oynadı.
1: Evet.
0: Biz oynayamadık. Adamlar neyse, hani analizden bahsediliyor ya, eminim en iyi analizi yapmıştır hocanın ekibi. Bunda hiçbir şüphem yok. Ama biz önce, şimdi bak, önce bizim kendi analizimizi yapmamız lazım. Rakibe hazırlanırsın. Sen kötü oynadıktan sonra rakip hazırlanmanın

0: bir anlamı ortaya çıkmıyor ki. Şimdi evet, buradaki istatistikler özellikle Paraguay ikinci devresi 10 kişi kalmasının da şeyleri var. Bir de Avustralya maçına dönelim. Avustralya maçında mesela nerede o? 1.36 gol beklentisi. Evet. Son derece düşük bir gol beklentisi. Son derece düşük. Yani ne diyeceksin ki Avustralya'nın daha düşük. Avustralya öyle oynuyor zaten. Hı hı. Senin öyle bir, sen öyle oynamıyorsun Avustralya'ya karşı. Öyle de oynayabilirdin. O zaman işi kilitlerdin. Bir de en problem noktalardan biri de şuydu Demet. Biz biraz daha haddimizi bilerek oynasaydık çok daha doğru olabilirdi. Avustralya maçını biraz daha kontrollü oynayabilirdik. Biraz daha farklı oynayabilirdik.
1: Olabilirdi.
0: Ama oyuncu seçimleri de son derece yanlış. Tekrar altını çizeyim. Burada sanki çok yüksek istatistiklerle oynadık ama bitiremedik. Futbolu hiç istatistikleri konuşmaz yani.
1: Gerçek konuşur.
0: Sonuçtur. Sabaha kadar pas at. Yani yana pas attıktan sonra 500 pas atsan mı?
1: Peki Paraguay'ın en önemli oyuncularından biri Almirón mesela kırmızı kart gördü.
0: Evet.
1: Ya oyuncuların kurallardan haberi yok ya yani, o dereceler. Zaten ağzını kapatarak konuştu, atıldı. Hı. Bir tanesi 1-2 dakika dışarıda bekledi. Ben niye bekliyorum burada diye sorguluyor mesela. Haberleri yok kurallardan. Kırmızı kart sonrası bir şeyler yapabilir miydik ya da neler yapabilirdik?
0: Hemen zaten oyuncu en az iki oyuncu değişikliği gerekiyordu. Hı hı. Dediğim gibi Barış.
1: Yani 45 artı 3'te gördü oyuncu kırmızı kartı. Biz 46'ya Barış Alper Kerem değişikliğiyle başladık.
0: Tabii. Orada bile bak hocanın oyunla ilgili hiçbir değişikliği yok. Görüyor musun? Yani santrafor çıkarıyor. Kerem hiçbir şey oynayamadığı için oynayamadı. Yani yeri de değil. Tık oraya Barış'ı koyayım diyor. Yine hiç şey yok. Çok tekniğe taktiğe girmek istememe rağmen gireceğim burada mecburen. Şimdi bu tip birinci bölge savunması yapan, hatta 1.5. bölge savunması yapan takıma karşı iki tip santraforla oynarsın. Bir pivot santraforla oynarsın. Var mı kadroda? Ya niye almıyorsun Serdar'ı? Şimdi Salih Özcan çok değerli bir oyuncu. Hiç oynamamış. Kaan Ayhan doğru düzgün oynamadı. Çabuk. Mert Günok doğru düzgün oynamadı. Bu oyuncuları alıyorsun. İşte İrfan Can doğru düzgün oynamadı. Bu oyuncuları alıyorsun. Ya al Serdar'ı da al ya.
1: Bunun için mesela şöyle bir savunma yapıldı. Oradaki havayı bozmak istemiyor.
0: Ya niye Serdar havayı mı bozacak?
1: Bozmak istemiyor.
0: Serdar bu takımı Avrupa Şampiyonası'na götürmedi mi?
1: Çok iyi.
0: Bertu fena bir sezon geçirmedi mi?
1: Evet.
0: Elinde pivot santrforu, iki tane pivot santrfor. Yani Deniz'de tamam geleceği var da ya, önde değil yani. Hı. Gerçekten değil. Şimdi burada bu oyuncuları niye almadın? Neden alternatif bir planın olmadı? Burası milli takım. Yani bugün bir kulüp takımı bile kurarken takım mühendisliği yapıyorsun. Diyorsun ki işte atıyor örnek veriyorum kapalı savunmaya karşı şununla oynarım. İşte kontrol olursa maçı aldığımda oraya ileri şu oyuncu şu tarz oyuncu atarım. Hiç böyle bir oyuncu tarzı da olmadı. Öyle bir çeşitlikte olmadı açıkçası.
1: Peki şimdi hocanın açıklamalarına değindik az önce. Çoğunlukla kendini tabii istatistiksel olarak savundu. Bir de kader dedi. Tabii buna çok takıldı insanlar, taraftarlar. Şimdi bir köşe yazılarına bakmak istiyorum eğer hazırsa. Levent Tüzemen'in bugünkü Sabah gazetesindeki yazısında kader diyemezsin demiş kendisi ve bu köşe yazısının devamını da sizlere aktarayım. Bizi radyodan izleyen, dinleyen dinleyicilerimize de. Milli takımın doymuş değil başarıya aç oyuncularından oluşması gerekir. Ayrıca artık milli takımda paraların, villaların konuşulduğu ortam olmamalıdır. Takımın ruh halini bilmeden hatta Amerika'ya neden psikolog götürülmedi diye hesap sormayan TFF yönetiminin kupayı alacağız söylemenin ne kadar gerçeklikten uzak bir hayalcilik olduğunu gözlemledik. Sadece Montella bir bedel ödememeli. TFF yönetimi de şapkasını önüne koyup hataların hesabını vermeli. Yaşanan başarısızlıklara kader gözüyle bakmamalı. Arda Güler'in maç sonu çok büyük takımlarla oynuyoruz ve bunu sahada göstermemiz gerekiyor. Milli takım kariyerim boyunca bu turnuvayı unutturabilmek için elimden geleni yapacağım söylemi milli takımın içinde bulunduğu gerçeği ve ruh halini çok iyi anlatıyor demiş. Bir de Fırat Aydınus'un Hürriyet gazetesindeki yazısına bakalım. Kendini beğenmişlik nasibini geciktirir diyor. Oysa turnuvaya başlamadan grubun favorisiydik. Avustralya ve Paraguay maçları adeta cepte görülüyordu. Ne güzel bir söz vardır. Kendini beğenmişlik nasibini geciktirir. Bu tür organizasyonlara düzenli katılabilen bir takım olmak önemli. Ancak en az bunun kadar önemli olan katıldığımız turnuvalarda organizasyon takımı kimliği kazanabilmektir. Süreklilik kadar rekabet edebilmekte başarı ölçüsüdür. Dün itibariyle Haiti'nin ardından turnuvaya veda eden ikinci takım olmaksa fazlasıyla üzücü oldu diyor. Üçüncü takım da Tunus oldu bu arada. Bu açıklamalarda zaten biraz özetleyici eklemek ister misin bir şey?
0: Tabii bir şey ekleyeyim. Şimdi kader noktası itikadi bir konu. Dini

0: bir konu. Doğru mu? Şimdi evet. Ben de şöyle bir cevap vereceğim. Bu noktayla ilgili Şura suresinde 30. ayette Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir mealen, bu Diyanet mealidir. Bismillahirrahmanirrahim. Başımıza gelen her musibet kendi yapıp ettikleriniz yüzündendir. Kaldı ki Allah birçoğunu da bağışlar der. Bu elenmek bir musibet, değil mi? İstenmeyen bir olay. Ne diyor Kur'an'da da? Kendi yapıp ettiklerinizdendir.
1: Evet.
0: Başka bir yorum yapmayacağım.
1: Nasip kısmetle çözülecek bir şey değil. Şimdi bir de grubumuzdaki fikstüre bakalım değerli izleyenler. Puan durumu ve bizim de bir maçımız daha var biliyorsunuz. O maça da daha hevesli olmak umuduyla tabii dünkü maça da çıkmıştık ama izlemiştik. Öyle olmadı. D grubundaki son durumda ekranda Amerika Birleşik Devletleri ikinci maçlarda Avustralya'yı 2-0 mağlup etti. Türkiye-Paraguay maçı da malumunuz Paraguay'ın tek gollük üstünlüğüyle bitti. Amerika Birleşik Devletleri 6 puana ulaştı. Avustralya 3 puan, Paraguay 3 puan ve Türkiye'nin puanı da yok, golü de yok gördüğünüz gibi. Zaten veda ettik demiştik. Haiti ve Tunus'la veda etti şu ana kadar 3 takım. Yani tek tek konuştuk aslında ama Amerika Birleşik Devletleri açısından ne söylersin? Çünkü son maçımız onlarla. Evet. Hatta ilk maçı onlarla oynamıyoruz. Galibiyetle belki puanlarla son maça çıkarız diye yorum yapıyorduk burada.
0: Yani Amerika Birleşik Devletleri çok hareketli bir takım. Çok koşan, çok mücadele, enerjisi yüksek. Yıldız oyuncuları da formda bir takım. Pulisic gibi özellikle. İyi mücadele ediyorlar. Onlar da çok ekstra bir oyun mu oynuyorlar? Değil. Avustralya maçında izlediysen çok da kafa kafaya 20 defa. İki takım da rakip ceza sahasında topla buluşması 20 idi. Yani kafa kafaya oynanan bir maçtı. Ama gol erken atıyorlar. Rakibi bozuyorlar. Fena da gitmeyebilirler yani. İyi bir fikstür olursa görebilirler yani. Son 16'yı falan görebilirler.
1: Fikstürü söyleyeyim mi sana? Ve bu beni çok üzdü sabah gördüğümde. Evet. Grubumuzda lider durumda bulunan Amerika'nın muhtemel yarı final haritası şu şekilde. Son 32 Bosna Hersek. Evet. Son 16 Yeni Zelanda ya da Çekya. Son 8 Demokratik Kongo, Gana, Uruguay ya da Avusturya.
0: Tam neredeyse yarı finali görebilecek bir fikstürü var.
1: Evet.
0: Biz lider olsaydık bu fikstür bizde olacaktı değil mi?
1: Çok acayip.
0: Evet işte.
1: Yani. Şanssızlık diyeceğim de diyemiyorum da şimdi. Neyse bu konuyu noktalıyoruz değerli izleyenler. Milli takımımızı bitirdik. Dünya Kupası'nda oynanan diğer maçları konuşmak için Dünya Kupası bölümümüz ekrana gelecek. Dünya Kupası'nda bugün diyoruz ve oynanan karşılaşmalara biraz değinip bir de günün programına bakacağız. Yine 2 saat dilimimizde de skorlarla size bildirmiştik zaten bunu ama bir F grubunu detaylandıralım isterim. Dün oynanan karşılaşmada Hollanda İsveç karşısında 5 gol buldu. Maç 5-1 bitti. İsveç ilk maçta Tunus'a 5 gol atmıştı. Evet, evet. Orada acaba İsveç mi çok iyi, Tunus mu çok kötü anlayamamıştım
0: çok kötü.
1: Ama
0: Tunus
1: öyleymiş. Onlar da veda etti zaten. Japonya-Tunus maçı da 4-0'lık Japonya üstünlüğüyle sonuçlandı. Hollanda şu anda 4 puanda bu grupta. Evet. Japonya'nın da 4 puanı var. İsveç 3, Tunus da 0.
0: Burada Hollanda iyi. İlk maçta Japonya da iyi takım. Hepimiz biliyoruz zaten. Hı-hı. Çok tartışmıyor. Biz milli takımda da oynamıştık biliyorsun. Çok iyi, çok hareketli bir takım. Ters gelen evet. bir takım. Ama Hollanda da oldukça iyi. Euro'da da bizi elemişlerdi. İyi bir kadroları var. Hollanda'nın da tabii fikstüre bakmak lazım ama yolu açık gibi gözüküyor. Ve çok pozitif
1: son
0: futbol
1: maç,
0: oynuyorlar.
1: Tunus oluyor galiba. Dün İsveç'le oynadılar.
0: Tunus'la oynayacaklar. Aynen. Ondan sonra özellikle gruplardaki eşleşmeler çok önemli sonrasında. Hı-hı. Hollanda'da yine yukarıları görür, finalleri görür diye düşünüyorum. Çok ekstra bir durum olmazsa.
1: Burada İsveç ben umutlu muydun peki?
0: Yok, İsveç'ten çok da umutlu değildim zaten.
1: Ben o İshak Gökereş ikilisini acaba evet. yan yana nasıl olur diye bayağı merak ediyordum ama Hollanda'ya karşı
0: tabii bayağı sıkıntı yaşadılar. İsveç zaten yaşadılar. Biliyorsun Uluslar Ligi ne diyelim kontenjanıyla geldi hı hı. şeye. Ukrayna'yı eledi en son. Ukrayna elemesi önemliydi ama grup aşaması da çok kötü. Kosova ile aynı gruptaydı. Kosova İsviçre ile aynı gruptaydı Dünya Kupası elemelerinde. Hı hı. Çok kötü bir sezon geçirdi aslında. Sonra elemelerden değil Uluslar Ligi marifetiyle buraya geldi. İshak da biliyorsun çok büyük sakatlık yaşadı. Onun için hani İsveç'ten çok bir şey beklemiyordum ama buradan son maçı kimle İsveç'in?
1: Japonya'yla.
0: Oradan bir puan bulup en iyi üçüncülerden çıkar mı bilemiyorum. Ama biraz zor gözüküyor.
1: Japonya'ya ne dersin? Onların da Dünya Kupası elemelerinde dikkat çeken bir savunma performansları vardı. Evet. 54 gol atıp sadece 3 gol yemişlerdi mesela.
0: Japonya çok ters.
1: İlk maçta Hollanda'dan 2 gol yediler.
0: E tabi şimdi Asya ile şey bir olmuyor. Yani evet. Öyle de bir şey var. Asya yani Japonya Avrupa elemesinden katılsa kaç tane Dünya Kupası'na katılır? Yine katılır bazılarına ama öyle her Dünya Kupası'na katılamaz. Japonya çok ters bir takım. Çok atletik bir takım. İşte atletik performansa döndükten sonra zaten Japonya'nın performansları, turnuva performansları daha da ön plana çıktı. Böyle çok çabuk hareket ediyorlar. Çok disiplinli, zaten yani ülke olarak disiplinliler. Çok disiplinli bir takım ve hemen hemen herkese ters gelebilecek bir isim ve çok iyi de bireysel olarak da çok iyi oyuncuları var.
1: Evet.
0: Japonya her zaman rakiplere sıkıntı oluşturacak bir takım.
1: Peki E grubuna geçeyim. E ile başlayacaktım az önce aslında ama alfabeye tersten gitmişim, kusura bakmayın. E grubunda da Almanya fiil dışı, Ekvador ve Kroasao yer alıyor. Almanya fiil dışıyı 2-1 mağlup etti. Deniz Undav'ın golleri var. Ekvador da Kroasao'ya tek gol attı. Almanya şu anda 6 puanla lider. Fiil dışı sahilinin 3 puanı var. Ekvador ve Kroasao da birer puanda. Düzelteyim, 0-0 bitmişti bu karşılaşma. Ekvador-Kroasao mücadelesi, orada gol yoktu. Tekrar etmiş olayım. Bu grupla ilgili nasıl bir öngörün vardı ve şu an sence nasıl şekilleniyor?
0: Burada Ekvador bizi ters köşe yaptı. Çünkü Ekvador'dan benim beklentim daha yüksekti. Kroasao'yu bile yenemediler. Burada fil dişinin performansı da oldukça iyi. Grup gerçekten özellikle fil dişi tarafında çok güzel bir futbol var. Kongo ile birlikte fil dişiyi de beğendim. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun
1: ama. Evet,
0: ben
1: de katılırım sana.
0: Kongo da çok bence sürpriz bir oyun oynadı. Hatta Masuaku inanılmaz oynamıştı orada da. Burada Almanya fil dişi maçında kafa kafaya gittiğinde söyleyebiliriz. Almanya çok formda değil bu arada.
1: Almanya, bir yeniden doğuş olabilir mi bu Dünya Kupası'nda deniyordu turnuvadan önce?
0: Bence çok büyük sürpriz olur. Çok çok büyük sürpriz olur. Almanya'nın
1: ama
0: böyle bir skor alması.
1: Uzun bir yılın ardından gruplardan çıkmayı da başardılar bence. Bilmiyorum, fikstüre göre değişkenlik gösteremez mi?
0: Evet, ileride bakabiliriz.
1: 2014'te en son gruptan çıkmışlar. Sonrasında da bu yıl.
0: Büyük sürpriz olur yani. Bence.
1: Peki Kroasao'ya ne diyorsun?
0: Kroasao ya da onlar puan almaları bence büyük olay ya.
1: Evet.
0: Gerçekten büyük olay. Dick Advocaat orada da çok önemli bir usta var, teknik adam. Ve Ekvator takımından puan almaları. Tabi Ekvator da gol bulmakta çok problem yaşayan bir takım.
1: Evet.
0: Kroasao da orada iyi kitledi oyunu. Ve 1.27 gol beklentisi de tuttu rakibini. Yani çok fazla pozisyon vermedi. Onlarda mesela ona bakarsan çok şutu var Ekvator'un. 27 şutu var ama sonuç yok yani.
1: Evet, bir anlamı da kalmıyor. Peki şimdi E ve F'ye baktık. Günün karşılaşmaları için G ve H grubuna bakalım değerli izleyenler. Acaba bu karşılaşmalarda sonuçlar ne olabilir? Günün programını rica edeyim yönetmenimiz o günden. G grubunda Belçika ile İran saat 22'de karşı karşıya gelecek. Yeni Zelanda Mısır mücadelesi de bizim için en zor saat sanırım. 04'te oynanacak. G grubuyla başlayalım. Ben de grubun son durumunu hatırlatayım. Her takımın şu anda birer puanı var bu grupta.
0: Evet, ilginç bir grup burası. Burada
1: kıtaların buluşması diyorlar bu gruba.
0: Evet, yani burada tabii Belçika çok irtifa kaybetti biliyorsun.
1: Evet. İran, geçiş sürecindeler ama.
0: Evet. Yani zaten hani İran biliyorsun bazı işte siyasi savaş durumları da söz konusu. Yani evet. Ne olursa olsun oyuncular gidip savaşmıyor ama sevdikleri orada. Onların için de kolay bir husus değil.
1: İlk maçta ama tabii. Yeni Zelanda ile 2-2 berabere kalmışlardı. Oradaki performans beğenildi bu arada.
0: Evet. İyi mücadele ettiler orada. Zaten İran kötü takım değil. İyi oyuncuları yani da var.
1: Psikoloji ise en zor psikoloji sanırım bu takımdadır.
0: Yani İran tabii. Orada da yine Yeni Zelanda karşısında doğrusunu akan oyunda pozisyon vermediler yani.
1: Evet.
0: Burada tabii şu da var. Mısır da iyi bir takım. Mısır da burada iş yapabilecek bir takım açıkçası.
1: Orada biraz Salah'a bakıyor ama değil mi Mısır?
0: Evet tabii. Orada yani eski Mısır'ın çok daha iyi kadroları izlendi. Ama şimdi Belçika'dan puan almaları ne olursa olsun Belçika irtifa kaybetmiş olsa da önemli bir bence gövde gösterisiydi. Yeni evet. Zelanda'yı yendiği an ben gruptan çıktılar demektir. Bu anlamda bugünkü maç çok önemli bence. Ve Yeni Zelanda'yı da yenebilecek durumdalar diye düşünüyorum ben. Orada çünkü tabii Salah takımı götürüyor ama Salah da çok çok ekstra bir oyuncu.
1: Yani mecburen ona bakıyor yani takım yani, ister
0: çok,
1: istemez.
0: Çok ekstra bir oyuncu.
1: Peki bir de H grubuna hızlıca bakalım. İspanya Suudi Arabistan maçı saat 19'da, Uruguay Yeşil Burun karşılaşması da 0-1'de oynanacak. İspanya'dan beklenti büyüktü. İlk maçta biraz şaşırttı Yeşil Burun karşısında ama tekrar eski formuna döner mi sence bu
0: İster
1: maçta?
0: İster misin bir sürpriz daha olsun? Suudi Arabistan biliyorsun sürprizleri sever.
1: Evet. Ama hiç zannetmiyorum.
0: İspanya ilk maçta o sürpriz hakkını kullandığı için İspanya bugünkü karşılaşmada ben

0: de sürpriz beklemiyorum. Hı-hı. İspanya bence en olgun takımlardan biri. Hı-hı. Turnuvada yolu açık, en açık takımlardan biri. Yeşilburnu'nda berabere kalmasının çok burada bence önemi yok. Bugün bir sürpriz olacağını düşünmüyorum. Ama Uruguay Yeşilburnu her şey olur.
1: Peki, H grubu da bu şekildeydi. Günün programını da aktardıktan sonra Dünya Kupası bölümümüzü bitiriyoruz.

0: Sabahspor kaldığı yerden devam ediyor. Süper Lig'de devam ediyor. Fenerbahçe'nin gündemiyle bu bölüme giriş yapalım. İsmail Kartal yeni teknik direktör oldu. Artık transfer gelişmeleri bekliyor taraftar Fenerbahçe'den ki Vedat Muriç İstanbul'a gelmişti biliyorsunuz. Şimdilerde transfer toplantıları, görüşmeler gerçekleştiriliyor. Ve İsmail Kartal da bir rapor hazırlayıp yönetime sundu. Orada 3 bölgeye transfer istediğinden bahsetti. Bu bölgeler sol bek, stoper ve kanat önceliği bu noktalar olarak belirlemiş İsmail Hoca, ne dersin?
1: Doğru, herkesin önceliği sol stoperdi zaten. Hı hı. Geçen yılda devre arasında hep söylüyorduk sol stoper alınması gerektiğini. Sol bek kısmı da doğrudur. Bence sağ bek de alınsa iyi olur. Ama hoca en öncelikli yerleri söylemiş. Kanatta da şimdi santrforu Vedat'a alındığı için santrforu söylemiyor hoca, öyle anlıyorum.
0: Evet.
1: Orada Şerif de var. Kenara da bir tane oyuncu almak lazım en azından. Doğru. Bence şeyler doğru yani. Saptamalar.
0: Bir santrfor daha alınacak ama şimdi Girassi.
1: İşte Girassi konuşuluyor. Evet. Tabii yani Vedat'la ve Şerif'le bütün sezonu devam eder mi? Edebilir ama ciddi eleştiri alınır. Oraya çok daha iyi bir santrfor. Vedat çok iyi bir santrfor ama Girassi gibi bir yıldız ister. Rakibimizde Osimhen varken haklı olarak taraftar da Girassi isteyecektir.
0: Şimdi iki isim de çok net gibi konuşuyoruz. Zaten Vedat geldi, Girassi için de yine kulübüyle görüşmeler yapılıyor. Bu iki isim bu kadar net konuşulurken genelde şu yorumlara çok rastladım. Bu ikili birlikte oynayabilir. Sence böyle bir durum olabilir mi? Çift santraforlu bir düzende Fenerbahçe'nin yeni sezona başlaması gibi.
1: Ya tabii ki olabilir ama Türkiye'de bu çok tutmuyor yani. Evet. Üçlü stoperle şampiyon olan bir takım en son ne zaman bilmiyorum. Şey mi oldu acaba? Ronaldo'lu Ahmet Yıldırım'la Antonio Carlos mu? O üçlü mü oldu? En son üçlü mü oynuyorlardı? Çok eski yani Ronaldo, Gaucho, Antonio Carlos Zago. Ahmet Hoca acaba onlarla beraber mi üçlü oynuyordu? Şu an yani onda bile emin değilim. İkisi kesin oynuyor da üçlü mü oynuyorlardı? Lucescu dönemiydi değil mi o? Ondan sonra. Dolayısıyla çok öyle bir şey görmedik Türkiye'de. Çünkü orada farklı şeyler var. Çok şimdi detaya girmeyeyim. Güras ile Muriç'in aynı anda oynaması belli maçlarda olabilir ama sezonun tamamında sıkıntı yaşarlar.
0: Şimdi milli takımımızda tabii Kerem üzerine konuştuk az önce ama Fenerbahçe'deki durumu sence nasıl şekillenecek? Çünkü o da büyük problemler yaşadı. Evet, sol açıkta oynuyor ama santrafor eksikliğinden dolayı düşen bir performansı vardı.
1: Tabii şimdi Kerem sol kenarda istediği gibi bir performans sergileyemedi. Evet, rakam olarak çok kötü değil baktığınızda. Ama istenilen maç çözme noktasında, çünkü Kerem çok ciddi bedellerle alındı, daha fazla iş yapması bekleniyordu. Ama takımda genel olarak 3. bölgede sıkıntılar vardı. Dolayısıyla tabii kenara derken herhalde sağ kenara istiyordur. Kerem'i ilk 11 düşünüyordur İsmail Hoca, benim düşüncem. Sağ kenara bir oyuncu istiyordur diye düşünüyorum. Çünkü elinizde Kerem'i de bir şekilde kazanmak lazım. Çok ciddi bedel ödediniz ve bir şekilde ona bir de daha onun oynayabileceği bir santraforlu görmek lazım ve Kerem'in de biraz üzerine koyması lazım. Kerem de bir şekilde kendini geliştirecek. Özellikle o ilk temas çok problemli. Hep belli bir oyun üzerinden gidiyor. Daha kendini, oyununu biraz daha değiştirmesi lazım, yenilemesi lazım. Yoksa kariyer biraz baş aşağı gidecek gibi gözüküyor. Bu sene Kerem için de çok önemli. Daha çok çalışıp, daha fiziksel olarak daha iyi noktaya kendini getirip oyun zekasıyla ilgili birkaç dokunuşla ve iyi bir santraforla, Güras gibi bir santrafor. Güras eğer gelirse bence çok önemli bir santrafor olacak. Vedat da çok iyi. Vedat da bence ciddi. Çünkü Vedat yanındakileri de oynatan bir oyuncu. Bu anlamda Vedat'la Kerem işbirliği de güzel şeyler çıkartabilir.
0: Sörlot'a ne dersin? Bugün manşetlerde bir Sörlot ismini de gördüm. Sürekli bir değişiyor o gündem tabii de.
1: Sörlot da çok iyi santrafor. Yani hiç, o da çok tartışmaya kapalı bir oyuncu. Yani Güras'ı olur, Sörlot olur. Hangisi gelirse çok önemli oyuncu. Yani Sörlot hem fizik gücü ligimizde işte yıllar önce yaptığı şeyler ortada. Hem bitirici vuruşu La Liga'da da en üst seviyede. Atletico Madrid'de

0: Kartal tercihine şaşırmış mıydın?
1: Yok, hiç şaşırmadım.
0: Ciddi misin?
1: Şaşırmadım. Çünkü şöyle, biz oyuncu yetiştirmede sıkıntı yaşadığımız gibi hoca yetiştirmede de sıkıntı yaşıyoruz Demet. Beşiktaş'ın adaylarını da konuşuyorduk. Yerli aday çıkaramıyoruz. Galatasaray'a yerli aday çıkaramıyoruz. Fenerbahçe'ye çıkaramıyoruz. Trabzonspor'a çıkaramıyoruz. Hiçbir yere yerli aday çıkaramıyoruz. Demek ki biz hoca yetiştirmiyoruz. Hoca yetiştiremiyoruz. Çok basit. Yani hala işte Trabzonspor'da Fatih Hoca vardı, aday geldi. Başarılı da oldu. Allah yolunu açık etsin. Galatasaray'da şu an bir Arda Turan var. Yani bir durum olsa, Okan Hoca ayrılsa, Avrupa'ya gitse, başka bir durum olsa çok alternatifi yok. Fenerbahçe'de İsmail Hoca, Aykut Hoca. Orada da bir alternatifi yok. Ne kaldı? Beşiktaş'ta da alternatifi yok.
0: Zaten, Sergen Hoca geldi.
1: Evet, Sergen gitti. Hoca var bir tek. Yani bu böyle çok olmaz yani.
0: Milli takım için de hemen Vincenzo Montella'nın durumu bu kadar sıkıntıya girince hemen Şenol Güneş tekrar geri gelir mi?
1: Tabii orada da alternatif yok. Hep aynı alternatiflerimiz var. Biz işte böyle devam ettiğimiz sürece de işte maalesef Dünya Kupalarında da böyle kötü sonuçlar alırız. İş düzende bitiyor Demet. Sadece oyuncularımızın performansına bitmiyor.
0: Tabii ki. Şimdi İsmail Kartal bir önceki döneminde böyle bireysel olarak performansını yükselttiği oyuncular vardı. Bu sezonda yine böyle bir şey bekliyor musun?
1: Tabii olabilir. Yani İsmail Hoca bir defa iyi bir insan. Futbolcular tarafından çok sevilen bir karakter. Bu çok önemli. Güven duyulan bir karakter olması da çok değerli. Çok yani mütevazi. Hoca egosu noktasında oyunculara çok sorun çıkartan bir oyuncu, hoca hüviyetinde değil bildiğimiz
0: evet.
1: kadarıyla.
0: Evet.
1: Bazı noktalarda da geldiğinde iyi işler yaptı açıkçası. Ve bir de şey de var ya, çok baskı var kulüplerin üzerinde. İşte camianın çocuğu, camianın evladı falan. O anlamda da alabilecekleri tek hoca bu noktada. Yani Aykut Hoca, İsmail Hoca. İsmail Hoca'dan yana tercih ettiler. İsmail Hoca zamanında başarılı oldu. Yani 99 puanlık sezonda çok başarılı oldu. Sonra ikinci devre geldiğinde de bir dönem orada da açıkçası başarılı oldu. Yani İsmail Hoca bunu yine hak etti bence, bu şansı. Bundan sonrası da artık hoca ve ekibinin performansı, oyuncuların performansı, kurulacak kadro. Şunu da söyleyeyim. Kim gelirse gelsin kadro doğru kurulmalı. İstersen Guardiola'ya getir.
0: Evet.
1: Kadroyu kurmadığında, iyi bir kadro mühendisliği yapmadığında
0: bir anlamı yok.
1: Şampiyon olma şansın yok.
0: Galatasaray'a geçelim buradan. Okan Hoca da bu arada geçen verdiği röportajda beni en çok zorlayan son yıllardaki Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal olmuştu dedi.
1: Efendim.
0: Bu sene bakalım yine karşı karşıya gelecekler. Galatasaray'da transfer biraz ağır ilerliyor demiştik. 27 Haziran'da bir genel kurul gerçekleştirilecek. Orada bir transfer planlaması konuşulacak ve bu tarihin ardından biraz daha konuların, isimlerin netlik kazanmasını bekliyoruz. Dünya Kupası'nı yine bekleyen bir Galatasaray var. Oradaki planlamayı ve şu anki yavaş gidişatı nasıl değerlendirirsin?
1: Şöyle değerlendiriyorum. 4 senedir aynı takım, hemen hemen. Aynı hoca. Baktığında geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmuş. Ligde zor da olsa şampiyon olunmuş. Üzerine zaten elinde çok net bir takım var. Çok şu an gidecek oyuncu gözükmüyor gibi. Beklediği oyuncular vardır. Büyük ihtimal Dünya Kupası'nda olan bekledikleri oyuncular vardır. Veyahut da eğer İlk seçenekleriyle anlaşamazsa, işte Kamavinga tarzı Galatasaray'a geleceğini düşündüğü oyuncular vardır. Bunun için acele etmemiz çok normal. Bir de sezonu çok geç açıyor. Rakipler bir ay sonra açıyor. Galatasaray 1,5-2 ay sonra açacak. Daha rahat, hiç Avrupa stresi görmeyecek. Rakipleri o ilk haftalarda Avrupa maçlarıyla birlikte hafta içi hafta sonu oynayacakken Galatasaray çok rahat olacak. Onun için bence Galatasaray'ın bu şekilde devam etmesi yoluna çok mantıklı.
0: Icardi konusuna da geleceğim. İtalya basınında bir iddia çıktı. Bu iddiaya göre Benfica ilgileniyormuş Icardi ile. Resmi bir teklif sanırım yok ama Icardi'yi isteyen bir Benfica var.
1: Ne güzel.
0: Icardi'nin yani, işine gelir sanırım. Yani
1: ne
0: bu.
1: Güzel. Zaten hem kendi dilini yakın bir dilin konuşulduğu bir ülke. Kültür hemen hemen aynı. Bence Icardi için iyi olur. Benfica'da çok büyük kulüp. Orada da çok gol atar yani. Portekiz liginde de gol rakamları biliyorsun çok yüksek olabiliyor. Daha çok açık oynuyor takımlar. Bizim ligimiz gibi değil. Icardi orada kendini bulabilir bence. Onun için çok doğru bir tercih olabilir.
0: Yani burada henüz nasıl bir anlaşmaya varıldı, bu netlik kazanmadı bu arada Galatasaray yönetimiyle Icardi arasında ama bilmiyorum, bu kadar çok transfer iddiası çıktığına göre de zaten bir şeyler nettir sanırım, değil mi?
1: Olabilir.
0: Hala ama kalma da ihtimali göz önünde bulundurulmalı mı sence?
1: Yani tabii her an her şey olabilir. Çünkü burada da biliyorsun oyuncuya karşı teveccüh çok yüksek. O da burayı seviyor. Bir de hani burada da iş yaptı açıkçası. Bu sene sezon başı kampında görürse, yani ligde iş yaptı.

0: gol anlamında söylüyorum.
1: Evet.
0: Eğer sezon başı kampı görürse, yine kalırsa yine iş yapabilir. Ama tabii bu çok detaylı bir konu. Hangi maliyetle kalacak? İkinci, yani yedek ikinciliği kabul edecek mi? Şimdi yedek santraforu böyle bir şey kabul eden bir oyuncu değil. Vücut dili olarak. İkna edebilir misiniz? Edemezsiniz. İkili oynatamazsınız. Ne yapacaksınız? En mantıklısı bence Icardi'yle yollarının ayrılması tabii.
1: Osimhen'le ilgili planlamayı bekliyor olabilir mi? Yani şu an kalacak gibi duruyor. Zaten kendisi de gitmek istemiyorum dedi ama tabii yine soruyoruz. Tabii. Belli olmaz hiçbir şey.
0: Tabii. Şöyle birinci santrafor olamaz Galatasaray'da şu an. Osimhen'den sonra bu haliyle birinci santrafor olması çok düşük ihtimal.
1: Peki daha rekabet edebileceği biri?
0: Yani yine o ben yani çok zor bir soru çünkü kim gelecek? Osimhen'den sonra kim gelecek? Yani o da Osimhen giderse kim gelecek de büyük bir soru.
1: Tabii. Ama elinde tutmak istiyor Galatasaray bu noktada. Süremiz de bitti. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Noktalıyoruz Sabah Spor programına. Hoşçakalın. İyi hafta sonları. İyi pazarlar.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu. Kiyılı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar

0: A-Spor Radyo. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Tarihte bugün 21 Haziran 1921 Sakarya ve Zonguldak düşman işgalinden kurtuldu. 1934 Soyadı Kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Güzellikler
0: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Reklam. Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları Vakıf Katılım'da. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf Katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Reklam.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişi

0: alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar totalenerjiistasyonları.com.tr ve milangaz.com.tr'de.
1: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
2: Jilet, erkek için en iyisi.
1: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
3: Reklam.
4: A Spor Radyo.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Başarılar Türkiye. Başarılar çocuklar. Arda ve Hakan. Duran topların iki. Usta ismi. Topun gerisinde ceza sahasına. Kalabalık geldi. Hakan bıraktı. Arda yaptı ortayı. Kafa. Gol. Gol. Gol. İşte bu. Deşavu. Deşavu. Deşavu Mert. Ceza sahası kalabalık. Arda çevirdi. İçeriye vuramadık. Çok iyi düşünce Abdülkerim. Şimdi atağımız devam edecek. Gol pozisyonu. Gol. Gol. Gol. Gol. Keraman Türkoğlu. Milli takımın sihirbazı. Yaptı yine sihirini. Kautatse, Koçaraşvili en arkaya, dikkat edelim, dikkat edelim, olacak iş değil. Kaptık topu, Arda baktı kaleye, verdi pasını, haydi gol olsun, Kerem, Kerem, Kerem, Kerem, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu işbirliği, Yunus Akgün, Kerem ikilisi, işte bizim çocuklar.
2: Kenan da geldi oraya. Kakabatse. Eren önde yakalandı. Yardım getirmemiz lazım. Tehlikeli geliyorlar. Kıvara. Ceza sahası Kıvara. Direkten döndü. Çıkartalım bu pozisyonu dediğim anda. Topu ağlarımızda görüyoruz. Davidaşvili. Direkten dönen top. Önlerinde kaldı. Davidaşvili farkı ikiye indiriyor. Barış Alper'e doğru. Barış Alper. Barış Alper savaştı. Aldık o topu. Bravo Barış. Şimdi Kenan. Ayakta kaldı Kenan. Taşıdı Kenan. Kenan derinlemesine. Ceza sahası için. Barış yerde. Gözler Davide Massa'da. Devam. Devam kararı var Davide Massa'dan. Davide Massa'dan devam kararı. Potansiyel bir kırmızı kart incelemesi ekranıma yansıdı şu anda. Marco Di Bello uyardı. Davide Massa izledi. 10 kişiyiz. 10 kişiyiz. Çok uzun bir süre var önümüzde. Tüm atlarıyla yükleniyor Gürcistan. Kvaratskhelia. Oğuz karşıladı. Orkun da orada. Kvaratskhelia. Kaleci Uğurcan. İkinci pozisyon Eren. Eren uzaklaştırdı.
3: Aman aman.
2: Takip etti pozisyonu. Uğurcan önü kalabalık. Sol tarafta Kıvara. Tek top geçmedi. Kıvara bir şut daha gol. Çok kalabalık içerisi. Orta en arkaya. Geçmesin arkaya. Bir şut şansı Uğurcan. Bravo Uğurcan. Vurdurmayalım artık. Oo, orada bir müdahale. Faul bizim. Çok sert bir şut. Topu ağlarda görebilirdik. Uğurcan Çakır, bravo sana. Ardından Orkun'a faul var. Çok sert bu şut. Önü yine kapalı, yine kalabalık Uğurcan'ın. Son düdük geldi. Zor oldu. Güç oldu ama çok güzel oldu. Ayağınıza sağlık çocuklar. Gürcistan 2, Türkiye 3.
4: İşaretini verdi ve karşılaşmaya İspanyollar başladı. Yunus bıraktı İsmail. Hakan gelişine vurdu olayı. İyi başladık. Şu anda dünyanın en büyük ligleri.

0: belki de onların en parlağı. Merino geriye oynadı. Bir ara pas Nico Williams plase. Uğurcan! Uğurcan mutlak golü çıkardı. Mert karşıladı. Nico Williams ortaya döndü. Bir plase top ağlarda. Pedri 1-0 öne geçiyor İspanya. 6. dakikada Pedri'nin plasesiyle. Bir kez daha Arda kaptı. Tekrar Arda'ya. Kerem hareketli. Kerem'in önüne. Kerem gidiyor. Kerem karşı karşıya. Kerem vurdu. Direkte patladı.
1: Yine offside kaldı. Evet. Çok ince bir offside.
0: Bu öbüründen daha ama iyi.
1: Evet.
0: Offside.
1: Evet. Öbürü daha...
0: Eren'inki gol olsaydı.
1: Evet.
0: Kukureya. Pedri, Kukureya tekrar gitti. Kukureya yerden çıkardı. Ceza sahası içinde ard arda paslar. Bir plase Merino'dan 2-0 oldu. Arda topu aldı. Arda boş alanı çok iyi gördü. Sol kanattan. Şimdi Kenan getirdi, vurdu. Bu kez Unai Simon. Köşe vuruşu Kenan'la gole yaklaştık. 4-3 geldiler. Lamin Yamal. Yerden pası. Gol tehlikesi. Tekrar Yamal dışarı vurdu. Biz yedik, onlar atamadı. İspanya savunması uzaklaştırdı. 3-1 var. Lamin Yamal önünde boş bir alan. Kenan geldi karşısına. Lamin Yamal. Lamin Yamal yerden köşeye yuvarladı. Top avuta çıktı.
1: Bir de duran toplardan sonra kontra yiyoruz.
0: Pedri son çizgide ortaya çevirdi. Merino topu ağlara gönderdi. Acaba bir offside var mı derken biz son saniyelerinde ilk yarının fark 3'e çıktı. Kenan Yıldız sol ayağıyla penaltı noktasına yükseltti. Havalandı top. 2-1. 3-2 oldu. Lamin Yamal boş. Lamin Yamal bıraktı. Ferran Torres 4. golü attı. Dakika 53. Her korner kalemizde tehlike oldu. Maçın başından bu yana. Merino. Kaleye battı Merino. Hat-trick yapıyor. 5-0 oldu. Dakika 58. Bir çapraz koşu. Oyarzabal topu kaybetmedi. Ve 6. golü ağlarımızda gördük. Son düdük geldi. Konya'da kusursuz fırtınaya yakalandık. Donduk kaldık. Ve grubumuzdaki ikinci maçta sahadan 6-0'lık korkunç bir skorla ayrılıyoruz.
2: Merih Demiral, Zeki, Orkun çizgiye, Arda koşu var. Verdi pasını. İçeride 4 oyuncumuz yerden iyi yere şut pozisyonu, üst direk. Üst direk. Gole yaklaştı Orkun. Orkun Kökçü sol ayağıyla denedi şansını. Oğuz döndü Arda'ya. Arda içeriye koşular var. Hakan, Arda nefis. Haydi Arda.
1: Gol.
2: Kalecisine 11 dakika direnebildi kalabalık Bulgar defansı. Stoyanov bıraktı. Şimdi savunma arkasına Despodov yaptı ortayı. Ceza sahasına dikkat edelim. Hemen yedik. Anında cevap geldi Kirilov'dan. 1-1. Döndü Hakan'a. Çok kalabalıklar. Savunmada Abdülkerim kaleye baktı. Abdülkerim kaleyi düşündü.
1: Bir de bu kadar kapalı savunmalara şut atmak da lazım. Yani iyi yaptı Abdülkerim.
2: Savunma arkasına uzun bir top şimdi. Kenan orada. Haydi Kenan kaleye doğru. Ters vuruş, gol! Gol, gol, gol! Öne geçiyoruz. Öne geçiyoruz. Şimdi Arda solda boşluk var, oraya döndü. Arda'nın pası iyi yere. Tehlikeli geliyoruz. Ceza sahası dışı. Arda yerden. Kenan haydi. Kenan!
3: Gol.
2: Kenan! Kenan! Milli takımın yıldızı. Kenan Yıldız. Bir anda 3-1 bulduk. Kaptan aldı yine topu Hakan Çalhanoğlu. Sol kanada baktı Hakan. Çok iyi pas Hakan. Nefis kontrol Kenan. Kenan nefis geçti. Kenan! Kenan! Oo. Kenan Yıldız! Işıl ışıl parlayan Kenan Yıldız! Harikası Kenan! Mükemmel gol! Del Piero golü Kenan Yıldız'dan! Hakan'dan enfes pas, Kenan'dan nefis kontrol, mükemmel plase. Arda yaptı ortayı, kafa gol! Gol, gol, gol! Zeki Çelik, Arda'dan harika bir servis. Ön direğe, adrese teslim orta. Ardından da iyi bir performans sergiledi bu arada savunma arkasına. Uğurcan! Uğurcan bravo! Uğurcan Çakır! Minçev savunma arkasına sarktı. Son anda müdahaleyi yaptı. İstediğimizi almak üzereyiz. Sofya deplasmanında. Savunma arkasına doğru bir ıska orada. Oğuz ceza sahasında. Şimdi içeriye doğru. Haydi altı golsin geldi. Altıncı gol. İrfan Can Kahveci. 6-1. İlklerin takımı bu jenerasyon. Bir ilki daha başarıyorlar. Son düdük geldi. Milli takım tarih yazmaya devam ediyor. 6-1 kazanıyoruz. Tarihimizdeki en farklı Bulgaristan galibiyeti. Tarihimizdeki ilk dış saha Bulgaristan galibiyeti. Bu akşam Gürcistan'ı burada mağlup ederek %99 ihtimalle ikinciliği garantilemek istiyoruz. Maç başladı. Başarılar çocuklar. Kademeye girdi. Goglişitse Kıvara. İsmail hemen yapış ona. Bravo İsmail. Kaptı topu İsmail Yüksek. Bugün özellikle bu dinamizm için sahada Kenan'a doğru bayrak kalkmadı. Kenan karşı karşıya. Kenan! Kenan! Kenan!
1: Offside, offside.
2: Kenan bayrak kalktı.
1: İşte demin söylediğim gibi o defans bloğunun arkasına çizgi halinde kalıyorlar.
2: Kalabalık geldik, gol istiyoruz. Etkili orta Hakan. Kafa gol! Gol! Merih! Merih Demiral! 2-0! Gelen taraftarlarımızdan ellerine kollarına sağlık. Düşünenlere de teşekkürler. Kerem Aktürkoğlu. Arda! Nefis bir top. Savunma arkasına. Yine kalabalık geldik. Kenan açıdan. Kenan vurdu Mamardaşvili. Eren Elmalı, Kerem Aktürkoğlu ceza sahasındaydı. İsmail. Hakan geriye döndü. Yeniden İsmail. İsmail derinlemesine. Kerem nefissin Kerem. Kenan'la geliyoruz. 4'e 4 geliyoruz. Kenan haydi. Kenan verdi. Gol mü çizgi? Yunus!
1: Gol.
2: Yunus. 3 oldu 3. Yunus da attı. 3-0.
3: muhteşemsiniz çocuklar.

0: 3-0. İşte iki devlet başkanı yan yana. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sevinci ve Gürcistan Devlet Başkanı Mikheli Kavelaşvili'nin üzüntüsü ekranlara böyle yansıyor. Hakan içeriye baktı, Kenan yaklaşmıştı, Hakan gönderdi doğrudan içeriye.
1: Avusturya maçı demedim mi?
0: Avusturya maçı dedin Merih Demirel. Dublesini yaptı. İkinci gol. Koçaraşvili Kakabatse ile oynadı. Davidaşvili çizgide. O derinlemesine. Koçaraşvili ceza sahası içinde. Dikkat edelim. Koçaraşvili attı golü. Bu golde aslında geliyorum dedi.
1: Evet işte onun için dedim ya. Demin yani takımda bir rahatlık belirdi.
0: Koçaraşvili, Kvaratskhelia, Mert karşılamaya çalışıyor. Orta içeriye direkten döndü, uzaklaştırdık. Şans anı milli takımımız için, gole yaklaştı Gürcistan. Top direğe takıldı. Kakabatse bir orta daha. Kafa vuruşu yandan dışarıya Zivzivatse. Uğurcan. Son düdük geliyor. Milli takımımız 4-1 mağlup ediyor Gürcistan'ı ve dev bir adım atıyor grup ikinciliği için. Türkiye 4, Gürcistan 1 maçın sonucu. Çok büyük zaferler yaşadık. Bir yeni zafer daha bekliyoruz Türkiye'den, milli takımımızdan. Başarılar çocuklar. Montella görüntüde. Abdülkerim. Kenan iki kişi kapattı. Kenan nefis geçti yine. Kenan çevirdi. Kerem dışarıya. Kerem Aktürkoğlu. İşaret geldi. Hakan geldi. Hakan penaltı beklentisi var. Walsh penaltı. Penaltıyı verdi maçın hakemi. Maçın hakemi penaltıyı verdi. Hakan Çağlanoğlu çok sert vurdu. Nicholas Walsh biraz bekledi, ardından penaltıyı verdi. Sol çok el açık.
1: Net, sol el açık.
0: Hakan geldi. Mitov'a baktı. Hakan! Kaptan Hakan! Ters köşe. Savunma arkasına. Şimdi Kerem iyi döndü. Haydi Kerem kaleci Mitov çok iyi aldı.
1: Çok güzel vurdu, kaleci de çok güzel kurtardı.
0: Hakan Çalhanoğlu sağ kanada çok iyi yere, Zeki aldı. Önünde Oğuz var. Arda da merkeze attı kendini. Oğuz'un koşu yoluna offside yok. Haydi Oğuz. Oğuz çevirdi. Haydi Kerem! Müstahlar! Dördüncü kez gole yaklaşıyor Kerem Aktürkoğlu bu akşam. Ama bir türlü şeytanın bacağını kıramadı. Rusev goleyi düşündü, direkten döndü. Önemli bir uyarı bu Bulgar milli takımından bize. Etkili. Topuk pası çok klas. Arda şimdi döndü terse. Kenan orada rakibiyle birebir kalır mı, kaldı. Ceza sahası Kenan. Kenan çekti. Haydi Kenan. Kenan. Çerçeveyi bulamadı. Kenan Yıldız. Nefis bir pas geldi terse. Kenan'ın kontrolü. Üstüne gitti rakibinin. Çekti. Uzak direği düşündü dışarıya. Koşular var. Yeniden Kaan. Arda'ya iyi top. Arda Kaan'a. Kaan baktı içeri. Kaan çevirdi. Haydi artık Oğuz. Gol pozisyonu olmadı İsmail. İsmail Bursa'da. Kendi memleketinde. O da yaklaştı gole. Orta arkaya Uğurcan. Top. Şurada neyse ki. Orada. Şimdi sol tarafa doğru. Rusev. Tehlikeli geldi Bulgaristan. Rusev Uğurcan. Muazzam.

0: kurtarış Uğurcan. Baktı içeriye Hakan. Hakan çevirdi içeriye. Gol!
1: Kendi kalesi.
0: Gol, gol, gol! 2-0. Ters bir vuruş. Kalabalık geldik. Kenan. Kenan taşıdı. Kenan bıraktı. Hakan çevirdi içeriye. Yusuf, haydi Yusuf. Yusuf kaleci. Kenan yine kaleci. Yusuf Sarı. Yine çok kalabalık geldik. Oğuz terse döndü. Mert aldı Kenan yanında. Mert bıraktı. Kenan. Kenan ceza sahasında. Kenan! Olmuyor. Bugün olmuyor.
1: Maç bitti.
0: Maç bitti. Sayısız fırsat, sayısız pozisyon. 2-0'lık galibiyet. İlk düdük geldi ve mücadele başladı. Başarılar çocuklar. Aleş Garcia. Garcia terse döndü Kukureya düşüncesi. Kukureya kontrol. Çevirdi içeriye. Ceza sahası içi karşılamamız lazım. Çok erken bir gol. Henüz 4. dakika. Çok hızlı başladı İspanya. İlk kez ceza sahamıza gelen topta golü buluyor İspanyollar Dani Olmo'yla. Bu arada Meriç Demiral savunma arkasına. Oyarzabal çevirdi. Oyarzabal bir daha uzaklaştıralım şu topu. Merino çok basit bir hata. Orada ters vuruş Meriç'ten. Mutlak fırsattan faydalanamadı İspanya neyse ki.
2: Sol taraftaki organizasyon gene.
0: Çok hareketli ve özellikle arkadaşlarını oynatma konusunda belki de dünyanın en iyisi. 9 numaralar arasında savunma arkasına Olmo döndü. Olmo vurdu. Son anda Altay. Bravo Altay. Dani Olmo döndü vurdu. Altay gole izin vermiyor. Aleş Garcia topun gerisinde. Garcia yaptı ortayı. Garcia karşıladık. Ferdi'ye gelmedi. Sert bir şut yine Altay. Arka arkaya iki nefis kurtarış Altay Bayındır'dan. Uzun boylu oyuncularımız, stoperlerimiz içeride. Haydi Orkun etkili orta. Orkun yaptı ortayı Orkun. Barış çevirdi. Haydi gol! Gol! Deniz Gül! Deniz Gül! Genç 9 numaramız atıyor. Laporte. Oyarzabal geldi çizgiye. Oyarzabal. Olmo. Ruiz. Fabian Ruiz. Altay. Altay. Altay. Devleşiyor ilk yarıda kalesinde Altay.
2: Yalnız Montella nasıl kızıyor? Haklı.
0: Çok haklı.
2: Niye öne çıkıp basmıyorsun diyor.
0: Evet. Rahatsız şu etmedik.
2: Gel diyor bak.
0: Zeki baktı içeriye. Yüksek top Barış Alper. Öncesinde Llorente. Atağımız devam edecek Orkun. Orkun'dan nefis pas. Ceza sahası. Gol pozisyonu. Gol pozisyonu tam da sol ayağına İrfan'ın sevdiği açı. Tam İrfan Canlık pozisyon. Şimdi orta içeriye. Çağlar yükseldi arkaya Barış Alper. Barış Alper, Unai Simon. Barış Alper Yılmaz ne yaptın öyle? Unai Simon.
2: Üstüne gitti, üstüne üstüne gitmese.
0: İyi oynuyoruz bu dakikalarda. Haydi Barış. Barış üstüne gitti rakibinin. Döndü Ferdi'ye. Ferdi baktı içeriye. Çevirdi geçmedi. Orkun bıraktı. Salih.
2: Bravo.
0: Salih.
2: Bravo.
0: Salih.
2: Müthiş.
0: Salih. Salih Özcan. 2-1. Öndeyiz. Bu kez öndeyiz işte. 1-0 geriden geldik. 2-1 öndeyiz. İşte bizim çocuklar. İşte bizim çocuklar. Fabian Ruiz'den Kukureya. Kukureya yerden sert. Karşılayalım şu topu. Çok tehlikeli. Topağlarımızda. Şans golü. Oyarzabal topu önünde buldu. 2-2.
2: Çok şanssız bir gol. Çok. Ya. Yani bu kadar mücadele oynayabilirsin.

0: Aldı topu şimdi İrfan. Barış'ın koşusu var. Barış Alper aldı. Barış Haydi. Barış.
1: Çok
0: mükemmel şut. Unai Simon.
1: Bravo Barış sana.
0: Barış Alper'den bir füze. Çok kalabalık geliyorlar. Bastık orada. Rahatsız ettik rakibi. Baena. Baena kaleye baktı. Baena Altay. Altay. Helal olsun sana. Mükemmel kurtardı Altay. Altay.
1: Sakin oğlum.
0: Ferran Torres. İndirelim artık. Offside. Yardımcı kaldırdı bayrağını. La Cartuada Türkiye'nin onurlu gecesi. Çerçeveyi bulamadık. Şimdi sol kanada. Banku. Barış geldi yanına. Banku çevirdi. Hacı ıskaladı. Dikkat edelim. Hacı. Hacı'nın vuruşu savunma. Girdi araya Abdülkerim. Tehlikeli geldiler. Jorge Hacı'nın oğlu.
1: Çarpmasa çok kötü yere
0: çok
1: gidiyor.
0: Çok kötü yere gidiyor. Çok iyi vurmuş sağ ayağıyla. Hacı'nın bu sezon Alanya Spor formasıyla da 5 gol 2 asisti var. Savunma arkasına Uğurcan tereddüt etti. Bayrak kalkmadı. Şimdi içeriye direkten döndü. İkinci pozisyon Uğurcan. Şimdi kalktı bayrak. Offside bayrağı biraz geç kalktı. Tepkiler var. Yine de bizim için iyi bir uyarı bu. İyi bir uyarı. Yani ön bölgede yetenekli oyuncuları var. Ratiu. Top bizde. Haydi Kenan. Girdi içeriye. Kenan verdi pasını. Arda. Çok iyi pozisyon.
1: İlk önemli pozisyonumuz. Topun geldiği kişi de Arda ama olmadı.
0: Yani kim vursun yaydan o açıdan diye sana sorsam Arda vursun istersin. Çok iyi fırsattı. Yeniden Arda. Ferdi'den koşu var. Arda onu düşündü. Haydi Ferdi. Ferdi'yle öne geçiyoruz. 1-0. 1-0 öndeyiz. Attık golü. 1-0 öndeyiz. Arda. Nefis asist. Hemen Arda. Nefis bir asist Ferdi. Kontrol ve gol. Şimdi artık öne geçtik. Risk almak zorunda olan Romani. Ratiu. Verdi pasını Ratiu. Şimdi orta ceza sahamıza Mihail arkada. Dikkat edelim. İkinci pozisyon Yanağlar. Sacı bomboş kaldı bir anda. Vuruşu dışarı gidiyor. Arda Ferdi'den koşu. Nefis pas. Haydi. Ferdi açıyı şut açısını kaybetti. Döndü Kenan. Kenan ceza sahasında. Kenan. Direkten dışarıya. İkinci gole yaklaştık. Nefis vurdu Kenan. Harika vurdu Kenan. Şans burada Radu'nun yanında. Yeniden Arda. Kaleci Radu.
1: Çok iyi çıkardı kaleci.
0: Radu mükemmel çıkarttı. Yine paslaştılar. Yerden arkaya dikkat edelim. Uğurcan çıktı. Barış Alper orada. Ceza sahamızda. Direkt ikinci pozisyon. Ve top dışarı gidiyor. Top dışarı gidiyor. Bu arada yardımcının da kalkan bayrağı var.
1: O sonrası için.
0: Şans anı bizim için.

0: maçı geride bırakıyoruz kazanaraktan. Tebrikler çocuklar diyorum.
1: Çok emek verdik, çok ter döktük, çok bekledik. Haydi çocuklar, Dünya Kupası için başarılar. Arda'nın koşusu. Şimdi geldi Arda'ya. Haydari kapattı onu. Zeki geldi. Ata destek verdi. Zeki'ye iyi pas Arda'dan. Haydi Zeki çevirdi içeriye. En arkaya geçer mi? Geçti. Kenan Yıldız. Kenan şut açısı. Kenan vurdu. Savunma. Hakan vuruşu. Yine savunma. Voivoda orada. Kaleci tereddüt etti. Kenan vuruşu. Asfaltta dışarıya. Gole yaklaştık. Gole yaklaştık. Kenan Yıldız.
0: Rakip ayak koyması, top köşeye gidiyordu o vuruşta.
1: Orkun, Hakan da geldi. Arda, Arda Güler. Arda içeri kat etti. Orkun baktı kaleye. Orkun, Orkun, Orkun, Orkun. Nefis vurdu. Harika vurdu.
0: Çok güzel.
1: Asfaltta dışarıya.
0: Top dışa doğru koysa.
1: Şimdi Recep Say aldık topu Hakan. Kerem. Kerem yerde kaldı. Devam dedi maçın hakemi Hoca. Hoca'nın pası. Aslani. Kaleyi düşündü. Direkten durdu. Vedat Polis dışarıya. Vedat Polis dışarıya. Uğurcan'ın orada son anda çok kritik bir müdahalesi var. Kerem'i topla buluşturamadık. Devam dedi. Michael Oliver şimdi sol kanada Kenan'a doğru. Haydi Kenan. Kenan Yıldız ceza sahasına girdi. Kenan. Kenan. Geçti rakibini. Çevirdi. Kenan. Düzeltti. Kerem. Çizgiden çıkardılar. Hatamız devam edecek. Hakan. Hakan sol ayak. Hakan vurdu. Savunma Kosova savunması. Kendi yer alanından çıktı. Offside yok. Saktı savunma arkasına. Geçti rakibini. Kerem'e pozisyonu hazırladı. Çizgiden çevirdi. Kerem. Bu pozisyon onun kanıtı. Şimdi Arda'nın pası iyi yere. Orkun. Tek top Kenan'a. Kenan girdi içeri. Kenan Yıldız sol ayak çevirdi. Orkun. Orkun. Orkun. Orkun. Gol. Gol. Gol. Gol. 1-0 öndeyiz. Aradığımız golü bulduk. Aradığımız golü bulduk. 1-0 öndeyiz.
0: Bir offside'a bakılacak galiba.
1: İtirazlar var. Kosovalı oyunculardan golü attık. Kerem orada son dokunuşu yaptı mı? Yaptıysa offside var mı ona bakılacak.
0: Golü verdi.
1: Yani Kerem de geriden çıktı, gol. 1-0 öndeyiz. Şimdi avantaj bizde. Kerem Aktürkoğlu. İşte bu. Arda aldı. 4'e 4 çıkacağız. Arda taşıdı. Solunda Kenan, sağında Kerem. Arda şimdi döndü sol kanada. Kalabalık geldik, tehlikeli geldik. Ceza sahası. Vuruş kaleci. İkinci gole yaklaştık. Barış. Barış'tan pas hatası. Musya vurdu. Düşürüyor. Neyse ki düşürüyor. Out. Musya. En etkili şutörleri onun önünde kaldı. Sert vurdu. Neyse ki çerçeveyi bulamadı. Arda Güler nefis geçti. Arda tutuldu. Avantaj. Avantaj Orkun'aydı. Orkun verdi pasını. Kenan geçersin onu. Kenan Yıldız. Kenan üstüne gitti rakibini. Kenan ceza sahası. Kenan dışarıya. Çerçeveyi bulamadık. Eren'i geçti. Ferdi karşılamaya çalışıyor. Jekrova verdi pasını. Aslani dikkat edelim. Yayla Aslani vurdu Orcan. Orcan, Orcan. Helal olsun Orcan. Orner. Jekrova. Michael Oliver. Son düdük diyor. Son düdük diyor. Son düdük diyor. Son düdük. Dünya Kupası'ndayız. Dünya Kupası'ndayız. Hak ettiğimiz yerdeyiz. Bu çocuklar, bizim çocuklar. Her şeyi başardılar, her şeyi. Montella yönetiminde bizim çocuklarla hak ettiğimiz yerdeyiz. Futbolun zirvesindeyiz. Dünya Kupası'ndayız.

0: Bütün hafta koşturdunuz, çalıştınız, yoruldunuz. Şimdi keyif zamanı. Yaşasın hafta sonu.
1: Heyecanlıyız.
0: Haber, müzik, eğlence.
2: Ortalığı yıkacak bir transfer.
1: Ben çok merak ediyorum.
0: Gündem belirleyecek konular, çok özel konuklar, canlı bağlantılar, özel dosyalar, sokağın nabzı, adrenalin kaynağı, bir spor programından daha fazlası.
1: Neler oluyor, neler bitiyor?
2: Tarih yazıyoruz. Detaylar neler?
0: Spor severlerin vazgeçilmez tutkusu. Yaşasın hafta sonu. Bugün 12'de az. Burada.
3: Genel izleyici için uygundur.

1917 yılı futbolda Altın Ordu İdman Yurdu'nun dönemiydi. Ligin başında kurduğu güçlü kadroyla sezonun en önemli favorisi olarak gösterilen Altın Ordu İdman Yurdu mutlu sona ulaşmayı da başardı. Ancak şampiyonluk beklendiği kadar rahat gelmemişti. 23 puan toplamayı başaran Altın Ordu sezonu Üsküdar Anadolu'nun sadece 2 puan önünde bitirebildi. Galatasaray'ın 18 puanla 3. olduğu Cuma Ligi'nde sezonu Fenerbahçe 17 puanla 4. sırada bitirdi. Futbolda savaş nedeniyle Avrupa Ligleri oynanamazken Norveç'in köklü kulübü Rosenborg 1917 yılında kuruldu. Spors Kulüben Oğut adıyla kurulan Rosenborg, bugünkü adını ise kuruluşundan yaklaşık 10 yıl sonra aldı. Savaş nedeniyle atletizmde duran yıllar yaşanırken 1500 metrede bir dünya rekoru kırıldı. 1912 ve 1920 olimpiyatlarında İsveç'i temsil eden John Zander 3.54.07 ile dönemin en iyi derecesini yaptı. Zander rekoru 5 Ağustos 1917'de ele geçirdi ama 19 Haziran 1924'te Finlandiyalı Paavo Nurmi'ye kaptırdı. Teniste 1. Dünya Savaşı sebebiyle Avustralya, İngiltere ve Fransa'daki büyük organizasyonlar düzenlenemezken sezonun en iyileri kozlarını Amerika Açık'ta paylaştı. Erkekler finalinde Lindley Murray, Nathaniel Lindsay 3-1 yenerek en büyük oldu. Bu Murray'nin ilk Grand Slam şampiyonluğuydu. Bayanlarda ise kazanan son 2 yılda olduğu gibi yine Molly Moller'iydi. Norveçli raket Marion Morse'u geriye düştüğü maçta 2-1 ile geçmeyi başardı. 1912'de Stockholm Olimpiyatlarında kazandığı bronz madalyayla kendini dünya tenisine tanıtan Moller'in üst üste 4. Amerika Açık zaferine uzandı. Boksta Jess Willard dünya ağır siklet şampiyonu unvanını korurken hafif ağır siklette de Valentin Levinsky unvanını kaptırmadı. Orta siklette dönemin önemli sporcularından Ted Lewis, Jack Britt'tan aldığı unvanı 1919'a kadar korumayı başardı. Hafif siklette ise tarihin en iyi boksörlerinden biri olarak anılan Benny Leonard, Freddy Walsh'u devirerek kemerin sahibi oldu. Leonard unvanı emekli olduğu 1925'e kadar elinde tuttu. Beyzbolda Chicago White Sox, New York Giants'ı devirmeyi başardı. Chicago temsilcisi seriyi 4-2 üstün bitirirken toplamda ikinci kez organizasyonda mutlu sona ulaştı. Siyah-beyaz ekip bir sonraki şampiyonluk içinse tam 88 yıl beklemek zorunda kalacaktı.

1985-86 sezonunda Türkiye 1. Futbol Ligi iki büyük takımın son maçın son dakikasına kadar süren çekişmeli yarışına sahne oldu.

0: 36 maçın 22'sini kazanan, 12'sinde berabere kalıp ikisini kaybeden Beşiktaş 56 puan ve averajla şampiyon olurken, Galatasaray 20 galibiyet ve 16 beraberlikte namağlup olmasına rağmen ligi ikinci sırada bitirmişti. Ligde şampiyonluğu averajla Beşiktaş'a kaptıran Sarı Kırmızılar, Federasyon Kupası yarı finalinde de bir sürpriz sonucu Altay'a eğlenmişti. Aslında bu sürprize uğrayan sadece Galatasaray olmamıştı. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor da aynı akıbete uğrayarak kupa dışında kalmıştı. O sezon Futbol Federasyonu'nun kararıyla tek maç usulü oynanan kupa maçlarının kurbanı olduklarını söyleyen takımlardan Fenerbahçe, daha ilk turda Sakaryaspor'a yenilerek kupaya veda etmişti. Aynı şekilde tek maç üzerinden oynanan final maçında Bursaspor İzmir temsilcisi Altay'ı 2-0 yenerek kupayı müzesine götürüyor. Bu kupa sayesinde Türkiye 1. Ligi'nde kalma hakkını kazanıyordu. ...1986 sezonunun Başbakanlık Kupası ise Türkiye 1. Futbol Ligi'ni ikinci tamamlayan Galatasaray'la Türkiye Kupası ikincisi Altay arasında oynandı. Galatasaray hem kendisini Federasyon Kupası'ndan eleyen Altay'a karşı bir rövanş duygusu besliyor, hem de bu kupayı 3. kez müzesine götürmek istiyordu. Nitekim 19 Mayıs stadındaki maç Erdal Keser'in 5 gollük müthiş performansına sahne olurken, Raşit Çetiner, Cevat Prekazi ve Erhan Unal'ın da attığı birer golle Galatasaray maçtan 8-1'lik galibiyet dahil olarak 1986 Başbakanlık Kupası'nı kazanıyordu. Türkiye futbol sezonunun son maçı lig şampiyonu Beşiktaş'ın Federasyon Kupası sahibi Bursaspor'la Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanmak için oynayacağı final karşılaşması olacaktı. Yine Ankara 19 Mayıs stadında oynanan maçta normal süre iki takımın da birer golüyle 1-1 sona erdi ve maç uzatmaya gitti. Uzatma dakikalarının henüz başında Beşiktaş 93. dakikada Gökhan Keskin'in bulduğu golle karşılaşmayı 2-1 kazanarak sezonun en büyük kupasını da kazanmış oldu.
1: Beşiktaş bu anlamlı kupanın sahibi oluyor. Kaptan Samet, Cumhurbaşkanı Kenan Evren'den kupayı alıyor. Gerek Beşiktaşlı taraftarlar, gerekse Beşiktaşlı futbolcular sevinç içinde.
0: Uzun bir süre başarıya hasret kalan Türk atletizmi 1986 yılında takım olarak olmasa da kişisel başarılarla gururumuzu kabartıyordu. Dönemin Yugoslavya'sının Ljubljana şehrinde düzenlenen Balkan oyunlarında Türkiye şampiyonu Mehmet Tersi ve 10.000 metrede şampiyon olan Necdet Ayaz'ın birincilikleriyle ülke içinde zor dönemden geçen Türk atletizmi yurt dışında bir nebze olsun rahat bir nefes alıyordu. Atletizm gibi uzak doğu sporlarında da uluslararası alanda boy gösterdiğimiz 1986 yılında Türk milli takımı 6. Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda 5 altın, 6 gümüş ve 4 bronz madalya kazanıyor ve takım halinde Avrupa ikincisi olma başarısını gösteriyordu. O yıl parkelerde de yeşil sahalardakine benzer bir çekişme yaşanıyor. Basketbol liginde playoff'a kalan 8 takım şampiyonluk için mücadele ediyordu. Çeyrek finalde Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 2 maçta da yenerek saf dışı bırakıyor. Efes Pilsen'se Tofaş'ı yine 2-0'la geçerek yarı finale yükseliyordu. Yarı finalde rakiplerini 3'er maç sonunda 2-1'lik üstünlükle geçen Galatasaray ve Efes takımı finalde karşılaşıyor. İlk maçı Efes 109-102'lik skorla kazanarak final turunda avantajlı duruma geçiyordu. Dönemin unutulmaz maçlarına ev sahipliği yapan Spor ve Sergi Sarayı'ndaki playoff maçlarının ikincisi, ilk maçtan 2 gün sonra yine aynı salonda oynanmış fakat bu sefer Galatasaray 90-86 kazandığı maç sonunda durumu eşitleyerek iddiasını canlandırmıştı. Taraftarların kısa deyimiyle spor sergideki 3. maça gelen basketbol izleyicileri müthiş bir finale tanıklık ederken Efes

0: 1986 yılı sonlarında Avustralya'dan yayılan bir haber sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada adeta bir bomba etkisi yaratacak, başta spor dünyası olmak üzere tüm dünyanın dikkatini bir anda Türkiye-Avustralya-Bulgaristan hattına çekecekti. Dünyanın en büyük halterçilerinden biri ve birçok rekorun da sahibi olan Naim Süleymanoğlu, Avustralya'daki Türk konsolosluğuna sığınmış ve iltica talebinde bulunmuştu. Aynı sene içinde Doğu Almanya'da 3 dünya rekoru kırarak Avrupa şampiyonu olan, Sofya'da 5 dünya rekoruna imza atan ve dünya şampiyonluğunu tam 40 kilo farkla kazanan Naim Süleymanoğlu, Melbourne'de de koparmada rekor kırarak yılın en iyi haltercisi seçilmişti. Aynı sene içinde Doğu Almanya'da 3 dünya rekoru kırarak Avrupa şampiyonu olan, Sofya'da 5 dünya rekoruna imza atan ve dünya şampiyonluğunu tam 40 kilo farkla kazanan Naim Süleymanoğlu, Melbourne'de de koparmada rekor kırarak yılın en iyi haltercisi seçilmişti. Ancak yıllardır vatanından uzakta yaşadığı hayatını artık Türkiye'de sürdürmek istiyor, sportif başarılarını Türk bayrağı altında kazanmak istiyordu. Bulgaristan'da yaşayan Türklere yapılan zulüm haberlerinin had safhaya ulaştığı dönemde, daha önce birkaç kez Türkiye'ye gelme teşebbüsünde bulunan ancak başaramayan Naim için isminin Naum Şalamonov olarak değiştirilmesi bardağı taşıran son damla olmuştu. Ünlü halterci Avustralya'daki emniyet yetkililerine verdiği ifadesinde, "Ben Türk'üm, asıl adım Naim, ana vatanıma iltica etmek istiyorum" diye konuşarak resmi başvurusunu yapmış ve artık geri sayım başlamıştı. Naim Süleymanoğlu'nun Türkiye'ye dönmek amacıyla konsolosluğa sığınması Bulgar yetkilileri çileden çıkarmış ve konuyu "Türk teröristler sporcumuzu kaçırdı" şeklinde dünyaya servis ederek durumu lehlerine çevirmeye çalışıyorlardı. Avustralya resmi makamlarının araştırmaları ve Türkiye ile yapılan görüşmeler sonucunda Naim 11 Aralık 1986'da ilk olarak Melbourne'den Londra'ya, bir sonraki günde dönemin başbakanı Turgut Özal tarafından yollanan özel uçakla Türkiye'ye getirildi. Atatürk Havalimanı'nda büyük törenlerle karşılanan şampiyon halterci, yıllar sonra kavuştuğu vatanında mutluluk gözyaşlarına engel olamıyor. Bu sırada Naim'in Bulgaristan'dan kaçmasına sebep olanlar da, "Naim buradaki imkanlar sayesinde şampiyon oldu. Türkiye'de bu imkanları bulamaz ve 2 yıl içinde sönüp gider" açıklamasını yapıyorlardı. Ancak zaman onları haksız, Naim'i de şampiyon ilan edecekti.
1: Hiçbir şeye uğraşmasın, en büyük budur. Hiçbir şeye uğraşmasın. 190 kilo.
0: Dünya futbolunda 1986 yılı oldukça hareketli geçiyor. Sezonun UEFA Kupası finalinde İspanya'nın Real Madrid ve Batı Almanya'nın Köln takımları karşılaşıyordu. İlk ayağı Madrid'in Santiago Bernabeu stadında 85 bin seyirci önünde oynanan maçta ev sahibi Real Madrid maçı 5-1'lik skorla galip gelerek Alman temsilcisinin evine eli boş gönderiyordu. Berlin Olimpiyatları'nda oynanan rövanş karşılaşmasını Alman ekibi Köln 2-0 kazanmayı başarsa da, önceki maçı 5-1 önde bitiren İspanyollar toplamda 5-3'lük avantajla kupaya uzanan taraf oluyordu. 1986 yılı Dünya Futbol Arenası'nın en büyük organizasyonu olan Dünya Kupası'nın 13. dönemine de tanıklık eden yıldı. Kupaya ev sahipliği yapmak isteyen aday ülkelerin başvuruları sonrasında seçilen Kolombiya, ülkede yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle yerini Meksika'ya bırakmıştı. Bu değişiklikten sonra kupa, dünya spor tarihindeki yerini Meksika 86 olarak alacaktı. 31 Mayıs'ta İtalya ve Bulgaristan arasında oynanan maçla açılışı yapılan ve yenilenen formatıyla Meksika'nın kavurucu sıcağı altında oynanan 13. Dünya Kupası 29 Haziran'daki Arjantin-Batı Almanya maçıyla son bulacaktı.

Meksika 86'ya belki de tek başına damga vuran Diego Armando Maradona, turnuvada gösterdiği performans dışında İngiltere'ye eliyle attığı gol nedeniyle hem Arjantin adına turnuvanın kahramanı hem de başta İngilizler olmak üzere diğer takımların kötü adamı olarak tarihe geçecektir. Yıllar sonra bugün bile hafızalarda yer eden çeyrek final maçında Arjantin turnuvanın favorilerinden İngiltere ile karşılaşıyordu. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın ikinci yarısına Arjantin İngiltere'ye göre daha hareketli başlıyor ve 51. dakikada Maradona rakip defansın ayağından havalanan topa İngiltere kalecisi Shilton'la beraber yükseliyor ve topu kafayla ağlara gönderiyordu. Tabii bu hakemin gördüğüydü. Aslında Maradona topa kafasıyla değil eliyle vurmuş, ancak karşılaşmanın hakemi pozisyondaki detayı fark etmeyerek golü vermişti. İngiliz oyuncuların itirazları fayda etmiyor ve Arjantin ikinci yarının başlarında 1-0 öne geçiyordu. Tartışmalı pozisyondan sadece 3 dakika sonra kupanın yıldızı Maradona, sonradan 100 yılın golü olarak anılacak olan kendisinin ve takımının ikinci golüne imza attı. Orta sahadan aldığı topla İngiliz oyuncuların neredeyse yarısını çalımlayarak kaleye giden Arjantinli, son olarak kaleci Shilton'u da çalımlayıp golünü tabelaya yazdırıyor ve Arjantin'i 2-0 öne geçiriyordu. Geri Lineker'in 80. dakikada kaydettiği golle maç 2-1 sona eriyor ve bu sonuçta Arjantin İngiltere'yi kupadan eliyordu. İngiltere'yi eledikten sonra yarı finalde Belçika'yı da 2-0'la geçen Arjantin, final maçında Federal Almanya'yı 3-2 mağlup ederek bu tarihi kupayı müzesine götürmeyi başardı. ...1986 yılında tenis dünyası bir önceki yıl profesyonel kariyerinde yükselmeye başlayan ve tüm otoritelerin dikkatini çeken genç Alman tenisçi Boris Becker'in üst üste ikinci Wimbledon zaferine tanık oluyordu. Aynı zamanda 26 yaşındaki Ivan Lendl'ın hem Fransa hem de Amerika Açık tenis turnuvasındaki şampiyonlukları tenis severlere mücadele dolu bir yılı geçirmişti. Kadınlarda Martina Navratilova üst üste 5. toplamda ise 7. kez Wimbledon şampiyonluğunu kazanırken bu yılki başarılarına bir de Amerika Açık zaferi ekliyordu. Fransa Açık tenis turnuvasının galibi ise yaklaşık olarak her yıl Wimbledon'ı finalde Martina Navratilova'ya kaptıran ancak Çek tenisçiye Fransa'da bu durumun tam tersini yaşatan Amerikalı Chris Evert oluyordu. ...1986 yılı sonunda boksun yeni parlamaya başlayan yıldızı Mike Tyson, Jamaikalı rakibi Trevor Berbick'i ikinci roundda teknik nakavtla mağlup ederek 20 yaşında dünyanın en genç ağır siklet boks şampiyonu unvanını aldı. 32 yaşındaki rakibinin karşısında daha dinç ve hırslı görünen Tyson, ilk roundda ard arda bulduğu yumruklarla Berbick'in tahmininden daha zorlu bir rakip olduğunu kanıtlamak ister gibiydi. Nitekim genç Tyson, ikinci roundun henüz ilk saniyelerinde sıralı yumruklarla şampiyon Berbick'i yere indirmeyi başarmıştı. Ancak rakibi henüz pes etmiyor, hemen ayağa kalkarak dövüşe devam ediyordu. İkinci round, ilk rounda göre daha sakin başlasa da Tyson çok geçmeden rakibini tekrar yere seriyor ve Berbick bu kez tam 3 denemesinde de yerden kalkamayınca karşılaşmanın hekimi genç boksçuyu teknik nakavtla galip ilan ediyordu. Mike Tyson bu maç sonunda sadece dönemin en güçlü boksörünü mağlup etmekte kalmıyor, boks tarihinin en genç ağır siklet şampiyonu unvanını da elde ediyordu. Dünya basketbolu da 1986 yılında zor elde edilebilecek bir başarıya tanık oldu. Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi NBA'de daha önce sadece bir kez başarılan Quadruple Double San Antonio Spurs forması giyen Alvin Robertson tarafından gerçekleştirildi.
ayrı kategoride çift taneye ulaşma anlamına gelen quadruple double Robertson tarafından 20 sayı, 11 rebound, 10 asist ve 10 top çalmayla başarılmıştı. Phoenix Suns'ı 120-114 yendikleri maçta Robertson hem takımının galibiyetinde büyük rol oynamış hem de bu başarılı istatistikleriyle dünya basketbol tarihine geçmişti. 20 points, 10 assists, 10 rebounds and 10 steals. Alvin Robertson has his first quadruple double tonight.

0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
1: Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte araç kiralama sektöründe yoğunluk arttı. Araç satın alma maliyetlerinden kaçınmak isteyen sürücüler, kiralama sayesinde bakım, vergi, sigorta ve periyodik servis gibi masraflarla uğraşmadan araç kullanabiliyor. Ayrıca havalimanlarından teslim alınabilen araçlar, seyahat edenlere hızlı ve konforlu ulaşım imkanı sağlıyor. Uzmanlar, kullanıcıların sözleşme koşullarını incelemesi ve araç tesliminde gerekli kontrollerin yapılmasının da olası sorunların önüne geçmede büyük önem taşıdığını ifade ediyor.
0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
2: Reklam.
3: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
4: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
5: Kiyılı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili ürün

0: ulaşılmadık alışverişin adresi idefix.com. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
1: Reklam.
3: A-Spor Radyo. Güzellikler
4: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 21 Haziran 1921 Sakarya ve Zonguldak düşman işgalinden kurtuldu. 19

0: 1934. Soyadı Kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi.
1: Güzellikler dünyası.
2: Parafın katkılarıyla.
3: Reklam.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
6: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
7: 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle.
8: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
9: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

0: Aspor Radyo. Sporun Radyosu. Canlı yayın.
1: Paylaşmıştık. Sıradaki hamleler ne olacak diye merak ediyoruz. İsmail Kartal da 3 bölge belirledi ve raporu yönetime sundu. Hangi bölgelere takviye istediğini net bir şekilde belirledi. Hangi bölgeler olabilir? Haberde bir detaylara bakalım ve yaşasın hafta sonu başlıyor.
2: Fenerbahçe'de mesaiye başlayan teknik direktör İsmail Kartal transfer planlamasına ilişkin raporunu sundu. Sarı lacivertliler Aziz Yıldırım başkanlığında uzun süren şampiyonluk hasretini yeni sezonda sonlandırmak istiyor. Futbol direktörü Oğuz Çetin'le toplantı yapan İsmail Kartal eksik mevkileri belirledi. Deneyimli teknik adam stoper mevkisine mutlaka bir oyuncu alınması gerektiğini ifade ederken sol beke de transfer yapılması yönünde rapor verdi. Fenerbahçe'de Jadon Osterwolde ve Archie Brown için ayrılık ihtimali konuşuluyor. İsmail Kartal'ın yönetimden bir diğer beklentisi ise kanat oyuncusu. Başkan Aziz Yıldırım önderliğindeki Fenerbahçe yönetimi 21 ya da 22 Temmuz'da oynanacak Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu mücadelesine tüm transferleri yetiştirmeyi hedefliyor. Aynı arma.
1: Galatasaray'a geçelim. Transfer diyoruz. Tabii Galatasaray'ın da transfer gündemini taraftarlar çok fazla merak ediyor. Haberlerimizde de sık sık sizlerle paylaşıyoruz. Galatasaray'ın transfer gündemi ya da hareketliliği biraz daha geç başlayabilir diyoruz. Ki 27 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek bir genel kurul var. Sonrasında Galatasaray'da ciddi bir hareketlilik başlayabilir.
3: Galatasaray'da transfer harekatı başlıyor. Başkan Dursun Özbey'in teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda 27 Haziran'daki yetki genel kurulunun ardından transfer çalışmalarını başlatacağı öğrenildi. Yeniden başkan seçilen Özbey'in 10+4 olarak açıklanan yabancı düzenlemesinin kesinleşmemesi yönündeki beklenti nedeniyle aceleci davranmadığı vurgulandı. Sportif AŞ'deki görevine devam edeceği öğrenilen Abdullah Kavukçu ve teknik direktör Okan Buruk'la üst üste toplantılar gerçekleştiren Özbey'in kendisine sunulan transfer listesine büyük oranda olumlu yaklaştığı ve gerekli çalışmaların yapılması talimatını verdiği ifade edildi. Teknik direktör Okan Buruk'un belirlediği eksikler neticesinde 5 kişilik bir liste sunduğu ancak sayının ilerleyen günlerde artabileceği belirtildi.
1: Galatasaray'da transfer demişken Mauro Icardi'yi konuşmadan geçmek olmaz. Zaten sık sık aktarıyoruz ama hep belli bir noktada tıkanıyoruz biliyorsunuz. Çünkü

0: Galatasaray bir teklif yaptı. Icardi'nin yanıtı ne olacak? Bunu bekliyoruz. Henüz menajerinden ya da kendisinden net bir açıklama gelmedi. Ama transfer gündemi için Icardi adına hareketli günler var. Örneğin İtalya basınında çıkan iddiaya bir bakalım isteriz. Portekiz kulüplerinden Benfica iddiaya göre Icardi'ye talip oldu.
1: Galatasaray'ın sözleşme teklifini henüz kabul etmeyen Mauro Icardi'ye Avrupa'dan sürpriz bir talip çıktı.
2: Ahmet Kutucu aldı Pina karşısında. Şimdi Kazımcan'a doğru. Kale sahası bir gol daha geldi. Mauro Icardi.
1: Sarı kırmızılılar Arjantin yıldızı kontrat yenileme teklifi yapsa da oyuncu henüz olumlu ya da olumsuz geri dönüş yapmadı. Icardi'nin Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini korurken Sport İtalya'nın haberine göre Benfica takımdaki olası ayrılıkları göz önüne alarak tecrübeli golcü için nabız yoklamaya başladı.

0: Galatasaray'da 4 sezon forma giyen Mauro Icardi 134 maçta 77 gol atarken 25 asist yaptı. Arjantinli yıldız 4 Süper Lig, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.
1: Galatasaray forması giyen Davinson Sanchez için de Como kulübünün ciddi bir ısrarı var ama henüz resmi bir teklif yok. Resmi bir teklif geldiği takdirde Galatasaray Davinson Sanchez'le ilgili yol haritasını da belirleyecek.
0: Como Davinson Sanchez'in transferi konusunda ısrarcı.
2: Ceza alanındaydı. Kafa toparlardı. Gol Davinson Sanchez.
0: Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği için iddialı bir kadro kurmak isteyen İtalyan ekibi gözünü Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperine dikti. İtalyan basınındaki haberlere göre Como teknik direktörü Cesc Fabregas 30 yaşındaki futbolcuyu kadrosunda görmek istiyor. Kolombiya milli takımıyla 2026 Dünya Kupası'nda boy gösteren Sanchez'in ise turnuva sonrası durum değerlendirmesi yapacağı belirtildi. Sarı kırmızıların şu aşamada Davinson'la yollarını ayırmayı düşünmediği, olası bir teklif durumundaysa 35 milyon euro bonservis geliri hedeflediği öğrenildi. Galatasaray'da mutluyum ve burada kalmak istiyorum diyen Kolombiyalı futbolcunun sözleşmesi 2029 yılına kadar sürüyor. Davinson Sanchez 5 kupa kaldırdığı Galatasaray kariyerinde şu ana kadar 121 müsabakaya çıkarken 10 gol 4 asist katkısında bulundu.
1: Transfer gündemiyle devam edelim. Bu kez sırada Beşiktaş var. Siyah beyazlılarda da takım içerisindeki bazı oyunculara teklifler geliyor. Kimler bu isimler? Wilfred Ndidi, Milot Rashica ve Mustafa Erhan Hekimoğlu.
3: Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta ayrılma ihtimali olan oyuncularla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlı ekipte Wilfred Ndidi, Milot Rashica ve Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun geleceği merak konusu olurken bu isimlere gelen teklifler de netleşmeye başladı. Orta sahada Vincenzo Italiano'nun planlamasında yer almayan isimlerden biri olan Wilfred Ndidi'ye Suudi Arabistan'dan resmi teklifler ulaştı. Nijeryalı futbolcunun gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı ve kariyerine farklı bir ülkede devam etmeye sıcak baktığı öğrenildi.
4: Ndidi yerde karar, serbest vuruş.
3: Takımdan ayrılma ihtimali bulunan bir diğer isim ise Milot Rashica. Kosovalı kanat oyuncusuna gelen teklifin hem kulübün hem de oyuncu tarafının beklentilerini karşılamadığı belirtilirken, Rashica'nın kariyer planlaması doğrultusunda farklı seçenekleri değerlendirmek istediği ifade edildi. Genç futbolcu Mustafa Erhan Hekimoğlu'na da hem Süper Lig'den hem de Avrupa'dan ilgi olduğu öğrenilirken, oyuncunun gelişimini sürdürebileceği projeler masaya yatırılıyor. Hollanda ekibi Vitesse'nin 19 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ve bu doğrultuda Beşiktaş'la temaslarını sürdürdüğü belirtildi. Taraflar arasındaki görüşmeler devam ederken siyah beyaz

0: Dizi yönetimin genç oyuncunun düzenli forma şansı bulabileceği bir projeye olumlu yaklaşabileceği ifade ediliyor. Beşiktaş'ta kamp dönemi öncesi hem kadro planlaması hem de transfer çalışmaları sürerken söz konusu oyuncuların geleceğiyle ilgili kararların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
1: Beşiktaş'ta transfer dönemi için en kritik noktalardan biri de kuşkusuz kanat transferi ve yeni teknik direktör Vincenzo Italiano'nun da ilk hedef noktalarından biri. Gündeme gelen isimler var, sizlerle paylaşıyoruz ama listedeki son isme bakacak olursak Wolfsburg'da forma giyen Danimarkalı oyuncu Andreas Skov Olsen Beşiktaş'a önerildi.
0: Kanat oyuncusu transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine gelen son isim Andreas Skov Olsen oldu. 26 yaşındaki Danimarkalı kanat oyuncusu menajerler vasıtasıyla siyah beyazlı yönetime önerildi. Andreas Skov Olsen'in durumu kulüp tarafından değerlendirmeye alındı. Geçtiğimiz sezonun son bölümünde Wolfsburg formasıyla 6'sı ilk 11 toplam 10 maçta görev alan Olsen 2 gollük katkı sağladı. Sezonun ikinci yarısını Rangers'ta kiralık geçiren deneyimli oyuncu İskoç ekibinde 9'u ilk 11'de toplam 11 maçta forma giyerken 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Rangers'ın satın alma opsiyonunu kullanmaması nedeniyle kulübüne geri dönen Olsen'in Wolfsburg'a dönmeye sıcak bakmadığı belirtiliyor. Alman ekibiyle 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Danimarkalı kanat oyuncusunun kariyerine farklı bir takımda devam etmeye açık olduğu ifade ediliyor. Sağ kanat bölgesine kaliteli ve skora katkı verebilecek bir isim arayan Beşiktaş'ta Andreas Skov Olsen'in şartları ve maliyetiyle ilgili değerlendirmeler sürüyor. Siyah beyazlı yönetimin önümüzdeki günlerde oyuncunun transfer durumuyla ilgili daha somut adımlar atıp atmayacağı netlik kazanacak.
1: Kulüpler Birliği Vakfı ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan yeni yabancı kuralı ile ilgili federasyonla bir görüşme gerçekleştireceklerini açıkladı.
2: Ertuğrul Doğan gelecek sezon uygulanacak yabancı oyuncu kuralıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kulüplerin yeni sezon planlamalarını, kadro yapılanmalarını ve transfer stratejilerini daha önce açıklanan 10+4 kuralına göre oluşturduğuna dikkat çeken Doğan, özellikle Avrupa kupalarında mücadele edecek takımlardan bu konuyla ilgili talepler geliyor. Konuyla ilgili Kulüpler Birliği Başkanı olarak önümüzdeki günlerde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu ile bir araya geleceğim. Kulüplerimizin görüş ve taleplerini kendisine aktararak kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştireceğiz, dedi. Önümüzdeki günlerde yapılması planlanan bu kritik görüşmenin ardından federasyonu yabancı oyuncu kuralına ilişkin yeni bir adım atıp atmayacağı merakla bekleniyor. Yeni kurala göre takımlar kadrolarında 10 yabancı oyuncu bulundurabiliyor. Artı 4 kontenjanı içinse futbolcuların 1 Ocak 2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olmaları gerekiyor.
1: Trabzonspor Kulübü bildiğiniz üzere transferde maliyeti düşük genç oyuncuların peşinde ve Dünya Kupası mecrası da bu anlamda çok önemli. Scout ekipleri gönderildi ve 2 isim için detaylı analiz yapılıyor.
0: Trabzonspor transferde hata payını en aza indirmek ve kulübü ekonomik anlamda kazanç sağlayacak potansiyelli isimleri kadrosuna katmak için geniş çaplı bir operasyon yürütüyor. Bordo Mavili kulübün scout ekibi Dünya Kupası grup maçlarını yakından mercek altına aldı. İzleme komitesi özellikle genç, gelişimi açık ve maliyeti dengeli oyuncular üzerinde duruyor. Bu doğrultuda hazırlanan geniş rapor teknik heyete sunulmaya başladı. Takımın başına geçmesiyle birlikte dinamik ve mücadeleci bir sistem inşa etmek isteyen teknik direktör Fatih Tekke turnuvayı çok yakından takip ediyor. Tecrübeli teknik adamın özellikle performansıyla dikkat çeken iki oyuncuyu çok beğendiği ve yönetimden bu isimlerin şartlarının araştırılmasını istediği belirtildi. Bordo Mavililer bu hamleyle hem takım kalitesini artırmayı hem de uzun vadeli bir yatırım yapmayı planlıyor.
1: Trabzonspor'un Dinamo Kiev forması giyen Ukraynalı savunmacı Taras Miavko'yu transfer etmek istediği iddia ediliyor.
3: Trabzonspor'un stoper çalışmaları Avrupa basınında da gündem olmaya başladı.

0: başladı. Fransa'da yayın yapan On Mercato'nun iddiasına göre bordo mavili ekip Dinamo Kiev forması giyen Ukraynalı savunmacı Taras Myakov'la ilgileniyor. 21 yaşındaki sol ayaklı stoperin Trabzonspor'un öncelikli hedeflerinden biri haline geldiği ve oyuncunun Marsilya ile Benfica'nın da transfer listesinde olduğu öne sürüldü. Dinamo Kiev ise Myakov'un olası satışından 20 milyon euro civarında bir bonservis geliri hedeflediği belirtildi. Sol bekte de görev yapabilen Myakov, pas kalitesi, fizik gücü ve oyun görüşüyle vatandaşı Batagova anımsatıyor. Lviv'de yetiştikten sonra 2023-2024 sezonundan bu yana Dinamo Kiev'de görev yapan futbolcu, geçtiğimiz sezon 34'ü ilk 11'de olmak üzere 39 maçta oynadı ve 6 gol attı. Dinamo Kiev kariyerinde toplam 86 maçta 7 gol 2 asist üreten Ukraynalı oyuncu bir kez de ülkesi adına görev yaptı.
1: Dünya Kupası diyeceğiz, milli takımımızdan bahsedeceğiz. Ne yazık ki dün oynanan ikinci mücadeleden de milli takımımız mağlubiyetle ayrıldı ve bizim için milli takım macerası, Dünya Kupası macerası erken bitmiş oldu. Veda ettik kupaya. Ay Yıldızlar Haiti'den sonra turnuvadan gol atmadan elenen ikinci takım oldu.
2: A milli takımın Dünya Kupası macerası erken bitti. ...24 yıl sonra katıldığı turnuvaya büyük umutlarla giren Ay Yıldızlılar... ...Avustralya karşısında aldığı yenilgiyle tatsız bir başlangıç yaptı. Paraguay mücadelesine galibiyet parolasıyla çıkan milliler... ...ikinci dakikada yediği gole maç boyunca karşılık veremedi. İki maçta gol sevinci yaşayamayan Ay Yıldızlılar... ...Haiti'den sonra Dünya Kupası'na veda eden ikinci takım oldu. Avustralya ve Paraguay maçlarında attığı 62 şutta 12 isabet sağlayabilen Ay Yıldızlılar pozisyon üretmekte bir hayli zorlandı. Türkiye 1974'ten bu yana bir Dünya Kupası'ndaki ilk iki maçında en fazla isabetsiz şut çeken ülke oldu. Montella'nın öğrencileri Avustralya maçında %72, Paraguay mücadelesinde ise %78 topa sahip olsa da rakiplerine ciddi tehditler yaratamadı. Milliler 1966'dan bu yana bir maçta en az %77 topa sahip olma yüzdesi yakalamasına rağmen gol atamayan ilk ülke oldu. Türkiye gruptaki son maçını turnuvanın ev sahiplerinden Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı oynayacak.
1: ...24 yıl sonra katıldığımız Dünya Kupası'ndan ne yazık ki ikinci mücadele sonrası çok da erken bir zamanda veda etmiş olduk. Tabii bu veda Türkiye adına beklenmiyordu. Yalnızca biz beklemiyoruz diyemeyiz. Avrupa basını da şaşırdı bu duruma ve bu konuyu manşetlerine taşıdı.
0: A milli takımın Paraguay'a 1-0 mağlup olarak Dünya Kupası'na veda etmesi Avrupa basınında büyük yankı uyandırdı. İspanya'nın Marca gazetesi Arda Güler ve Kenan Yıldız Türkiye'nin elenmesini engelleyemedi manşetini attı. Haberin detayında Paraguay'ın karşılaşmada Türkiye'ye oranla daha istekli olduğunu belirterek Güney Amerikalılar Türklerden daha çok inanıyordu ifadesine yer verildi. İtalya'dan La Gazzetta dello Sport milli takımın vedasını Türkiye Dünya Kupası'na gözyaşları içinde veda etti başlığıyla paylaştı. İtalyan basınından Tutto Sport ise Kenan Yıldız ve Vincenzo Montella'dan büyük hayal kırıklığı manşetini attı. İngiltere'den The Guardian gazetesi Paraguay'ın 10 kişilik mücadelesini öne çıkartırken Türkiye'nin erken vedasını ise turnuvanın büyük sürprizi olarak nitelendirdi.
1: FIFA Dünya Kupası'na veda edişimizin ardından tabii dünya sıralaması listesinde de Türkiye büyük bir düşüş yaşadı.
0: A milli futbol takımının Dünya Kupası'nda yaşadığı hayal kırıklığının faturası ağır oldu. Dünya Kupası'na ikinci maçında veda eden Türkiye, FIFA ülkeler sıralamasında 10 basamak geriye düştü. Turnuvaya 22. sırada giren Ay Yıldızlı ekip Avustralya ve Paraguay mağlubiyetleriyle 32. basamağa sert bir iniş yaptı. Gruptaki diğer rakiplerimizden Amerika Birleşik Devletleri aldığı 2 galibiyetle 4 sıra birden yükselerek 13. sıraya yerleşti. Organizasyona 41. olarak katılan Paraguay 37.liğe tırmanırken 27. sıradan giriş yapan Avustralya ise 25. basamakta kendine yer buldu.
1: ...2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki yeni kırmızı kart kuralı dün ilk kez uygulandı. O da bizim oynadığımız mücadeleydi.
2: 2026 Dünya Kupası D grubunda oynanan Türkiye-Paraguay mücadelesi turnuvanın yeni kural uygulamasına da sahne oldu. Yeni kurallara göre hakemle veya rakiple tartışırken ağzını eliyle, koluyla ya da formasıyla kapatan oyunculara doğrudan kırmızı kart gösteriliyor. İlk yarının uzatma dakikalarında Paraguay forması giyen Almiron ağzını kapatarak Mert Müldür'e bir şeyler söyledi. Bunun üzerine VAR'dan hakem Ivan Barton'a uyarı geldi. Pozisyonu izleyen Ivan Barton, Almiron'a direkt olarak kırmızı kart gösterdi. Bu kural yeşil sahalarda ırkçılık da dahil olmak üzere yaşanan çeşitli olayların ardından getirildi.
1: Yaşasın hafta sonu programına bir Teams bağlantısıyla devam edeceğiz değerli izleyenler. Suat Umurhan bugün bizlerle birlikte, kendisiyle beraber milli takımımızı konuşacağız aslında. Hoş geldin Suat, iyi pazarlar, nasılsın?
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Milli takımımızla istersen başlayalım, süre kalırsa Süper Lig ekiplerine değiniriz birlikte. Çok büyük hayal kırıklığı yaşadık ne yazık ki. Hala şaşkınlıkla sunuyorum aslında haberleri, hiç beklemediğimiz bir durumdu. Yalnızca biz değil, Avrupa basını, benim izlediğim, takip ettiğim kanallar bile bu grupta Türkiye'nin favori olmasını, ilk sıraya yerleşmesini bekliyorlardı. Neden diye başlayayım.
3: Neden? Çünkü aynı şeyleri yaparak aynı sonuçları aldık. Yani farklı sonuçlar için farklı işler yapmak lazımdı. İlk maçı, yani hepsini bir kenara bırakalım. Yani turnuvaya giderken ki kadro seçimi, tercihler vesaire, onları ayıralım. Ama Amerika'ya gittik. İyi bir kadromuz var. Özellikle hani alınan alınmayanları geçelim. Böyle 18 kişilik çok iyi bir kafilemiz var. Hani evet, gerisini tartışalım tamam, ama 18 tane ciddi bir şekilde çeyrek final adayı olabilecek bir kadromuz var. Bu bir kere hepimizin en fikir olduğu nokta. Sonrasında Avustralya maçına iyi hazırlanılmadı. Bunu özellikle Montella kaynaklı söylüyorum ortada. Maç sonu açıklamalarını, yani biraz geriye sardım, Avustralya maçı sonrası açıklamalarda oyuncuların hepsi şaşkındı. Biz eleştirirken medya, işte spor yorumcuları, eski futbolcular, teknik adamlar şunu dedi: yani aslında sahada istediğimiz hiçbir şey yapamadık. Topu kullanmamızın, o kadar boşa şut atmamızın hiçbir manası yok dedi. Ama oyuncu grubu ve teknik heyet buna katılmadı. Hatta Montella çok enteresan cümleler kurdu. Yani kaos çıkarmak isteyenlerden ben daha fazla Türk'üm diye. Öyle garip bir açıklamada bulundu. Hani
1: evet,
3: bunun ölçümü var mı bilmiyorum. Hani kendisini nasıl daha fazla Türk görüyor? Ne bileyim, kimlerin kaos çıkarmak istediği ya da ona nasıl yansıtıldı bilmiyorum. Herhalde elinde bir barometre vardı. Hepimiz kaos çıkaran isim olarak onun önüne koyulduk. Hadi ona da eyvallah dedik. Bir maç daha var. Ama sonrasında Paraguay karşısında ortaya koyulan futbol. Bak şimdi ekranda kaçan gol var. Belki bir gol atsak iş değişirdi, işi sıkılaştırırdık, ama milli takım oyunun genelinde sadece topu kullanan ama finalde boşa pas yapan bir görüntü çizdi. İki maçı da geride bıraktığımızda.
1: Peki devam edelim Suat. Tabii birçok noktaya değindin sen de, ama açıklamalar konusu çok fazla eleştirildi. Yani milli takımımız ilk maçın sonrasında taraftarı, onları ağır eleştirenlerden çok mesela sıklıkla bahsetti. Bu kadar bunun üzerine düşmeye gerek var mıydı mesela?
3: Demet, ben ağır eleştirildiğini düşünmüyorum milli takımın. Burada bence bir garip durum var. Yani milli takım Avustralya maçı sonrası ağır eleştirilmedi. Yani her eleştiriyi ağır eleştiri ve Montella'yı koltuğundan etmek isteyen bir grubun olduğu

0: hani halüsinasyonuyla gidersek zaten futbolda, sporda, hayatın hiçbir alanında başarıya ulaşamazsın. Elbette ki eleştirileceksin, kaybetmişsin, iyi bir oyun oynamamışsın. Yani bir ağır eleştiri yok. Hı. Tamam, yani saçma sapan diye tabir ettiğimiz sosyal medyadaki garip hesapları dışarıda bırak, ama ismi cismi belli olan spor yazarları, yorumcuları, halktan insanların öyle çok ağır bir eleştirisini görmedim ben, açık konuşayım. Yani burada bence biraz milli takım da eleştiri dozunu nasıl içeri yansıttığı da önemli. Tamam, buradan bir kamuoyu oluşturup içeride belki bir daha bir kenetlenme yaratmak istemiş olabilirsiniz, ama bunun da iyi kullanılmadığı aşikar. Yani kendinize bir cephe açarsınız, bu vardır sporun içinde, ama bunu pozitife çevirmek anlamında. Biz gördük ki milli takım daha maçın başında sabahın köründe bütün Türkiye kalkmış, bütün dünyanın dört yanından Türkler ekran başına geçmiş, daha insanlar çayın suyunu koymadan biz gol yedik. Yani biz çayın suyunu koyayım da maça döneyim İstiklal maç sonrası ortamda gol yedik. Sonrasında zaten Avustralya maçının neredeyse birebir kopyası, bir maçı da geride bıraktık.
1: Birebir kopyası, evet, istatistiksel olarak da aslında benzer istatistiklerimiz var. Ama Vincenzo Montella her iki maçın sonunda da attığımız şutlara değiniyor.
0: Tamam, değiniyor da yani peki acaba biz mi attık bu şutları? Yani rakip mi bize o alanı bıraktı? Hı hı. Şimdi bireysel olarak bizim şut anlamında çok ciddi isimlerimiz var. Arda, Hakan, evet. Orkun, bunlar dünyanın hani kalibreli oyuncuları bu anlamda, ama rakip bize alanı daralttı, kanatları kapattı, beklerimizin içeri girmesini engelledi ve uzaktan şuta zorladı. Bunlardan da yani yaklaşık 12 tane bizim herhalde kornerimiz falan duran topumuz var ve içeri yapılan ortalarda neredeyse çok az başarımız var.
1: 42 ortamız vardı sadece Paraguay maçında.
0: Paraguay 12'si korner olması lazım bunun. Şimdi buralarda hiçbir varyasyon yok, hiçbir farklı yorum yok ve sadece şut atarak maç kazanmaya çalışan bir milli takım var. Bu da bazı şeylerin bence göstergesi. Yani Montella burada çok kötü bir sınav çıkarmıştır. Hani bu şablonda ben bir numaralı hatalı sorumluyu Montella'ya yazarım. Sonra oyuncuların bazılarını bireysel olarak elbette ki eleştiririm.
1: Montella kadersel olarak yaklaştı aslında bu mağlubiyetlere. Nasip kısmet
0: dedi. Nasip kısmet güzel. İtalyanca'da nasip kısmet var mı bilmiyorum, ama şimdi baktığımız zaman Avustralya maçı için tamam diyebiliriz. Ya biz ilk maçımızdı, olmadı, işte hatalar yaptık, nasibimiz buymuş, şansımız buymuş deyip yola devam edersin. Ama üst üste iki maçta aynı şablon, aynı planlama ile oynarsam ben orada kusura bakma nasip kısmet değil, az çalışma, az konsantrasyon ya da kendine fazla özgüven, fazla kibir derim. Nasip kısmet demem ona.
1: Belki biraz daha tatmin edici bir futbol oynansaydı eğer taraftar nezdinde de bakıldığında, o zaman belki bu kelimeleri kullanabilirdik, değil mi?
0: Tabii ki, kesinlikle fikrim. Yani biz turnuvayı, ya biz milli takımımızı izleyemedik. Açık konuşalım, iki maç geride kaldı ve biz beklediğimiz, istediğimiz Türkiye'yi görmedik. Bizim hayallerimiz daha başkaydı. Bizim hayallerimiz önce gruptan çıkmak, sonra yürümekti. Bak bu, muhtemelen grup maçları bittiğinde ABD birinci olacak gibi gözüküyor. İnanılmaz bir fikstürleri olacak bak. Böyle bir fırsat belki de 2002 Dünya
1: Kupası
0: bizim de.
1: Hemen hatırlatayım mı onu da istersen? Son tabii. Grubumuzu lider durumda bitirirse Amerika Birleşik Devletleri ya da başka bir takım. Son 32 turunda Bosna Hersek'le karşılaşacak. Son 16'da Yeni Zelanda ya da Çekya'yla. Son 8'de de Demokratik Kongo, Gana, Uruguay ya da Avusturya.
0: Vallahi yani muhteşem.
1: Evet.
0: Açık konuşalım. Yani biz şuradan kendimizi birinciliğe falan atsaydık. Çünkü bak turnuva başında seninle konuşurken dedik ki bu milli takım 3'te 3 de yapabilir, 3'te 0 da yapabilir. Hı hı. Çünkü ne oynadığımız belli. Hani şu var ya, maalesef ki yerleşti bize. Türkiye kaos futbolu oynadı.
1: Evet.
0: Ya bu iyi bir şey değil ki. Bu iyi bir şey değil ki. Biz bir türlü kendimize bir şablon oluşturamadık. Kaos futbolu dediğim son 15 dakika, 20 dakika herhangi bir maçta yüklenirsin sağdan soldan, artık neredeyse stoperlerin ikisi de ileri gider, bekler ileridedir. Kaos futbol dersin, tamam, ama biz bir şablon dahilinde oynamadıkça ve bunu normalleştirdikçe bence hata yapıyoruz. 24-25 yıl sonra Dünya Kupası'na katıldık. Tamam, başarıdır, ama İtalya dışında katılamayan bir Avrupa'dan futbol iklimi var mı? Çünkü

0: Dünyayı arttı.
1: Evet.
0: Afrika'dan 10 tane Dünya Kupası'na takım geldi. Yani bunu da göz ardı etmeyelim. Biz 32 takımla bir Dünya Kupası'na katılmadık. 48 takımla bir Dünya Kupası'na katıldık. Bazı şeyleri abartmayı seviyoruz. Evet, ama bunu kibir haline, özgüven abidesi haline getirmek de bence milli takımımıza zarar verdi.
2: Bugün böyle Avrupa basınına bakarken Jürgen Klopp'un bizim milli takımımızla ilgili yaptığı bir açıklamaya denk geldim. Yani turnuvadan neden elendiğine dair bir yorumda bulunmuş. Onu izleyicilerimiz ve seninle paylaşmak isterim. Üzerlerindeki baskı inanılmaz derecede büyüktü. Bir şeyi çok fazla istediğinizde bazen onun arkasındaki asıl planı tamamen unutursunuz. Çünkü hücumda ne yapıyorsanız yapın, savunma güvenliğini de elden bırakmamak gerekir. Ancak o zaman sahada tam bir özgürlüğe kavuşabilirsiniz. Onlar bunu yapıp yapamadılar. Zaten maça odaklanmaya fırsat bulamadan gol yemişlerdi. Sonuç olarak üzerlerindeki baskı o kadar büyüktü ki artık sahada kendileri gibi davranamadılar diyor.
0: Bu baskıyı ortadan kaldıracak isim bir, Montella'yı. Tabii ki TFF, hani orada idareciler, görevliler de bu işin içinde, ama bir, Montella. İki, takımın kaptanları, yani deneyimli isimleri. Hı hı. Belki bunları yapmışlardır ama futbol spor dalları acımasızdır. Yani ilk maçtaki lakaytlıklarınız, ilk maçtaki düzgün rakibi analiz edememe, sonrasında buraya yansıyanlar bizim de sorunumuzu getirdi. Yoksa ben şuna inanmıyorum, milli takım bütün oyuncuları en içten bir şekilde hazırlanmıştır, çalışmıştır, sahada ellerinden geleni verecektir. Ama futbolu güzel yapan ve futbolun sürprizlere açık olmasının sebebi de budur. Taktik, disiplin, takım olma. Biz takım olduğumuzu zannediyorduk, takım olamamışız. Ha, bunun perde arkasında bazı hatalar var mı? Milli takım kampında problemler var mı? Bunları zaman içinde göreceğiz. Ama milli takımımızın normal şartlardaki oyunundan çok uzak olduğu bir turnuvayı geride bıraktık ve çok üzücü bir şekilde, yani altın jenerasyon diye tabir ettiğimiz,
2: evet,
0: çok kıymetli genç oyuncuların yer aldığı bu jenerasyon bize belki de tarihin en kötü ortamını yaşattı.
2: Oyunculara geleceğim. Tabii bireysel olarak çok da odaklanmak istemiyorum ama kadromuza da baktığımda, sen de az önce söyledin, çok önemli isimler var. Yani bu isimler kendi takımlarındaki en önemli oyuncular. Arda, Hakan, Uğurcan, Barış Alper Yılmaz, Ferdi yine keza aynı, Abdülkerim, Meri. Yani bu kadar önemli ismin bir araya gelip de bu kadar kötü bir sonuçla karşılaşmamıza hala inanamıyorum. Ama oyuncuların neden performansı bireysel olarak da iyi değildi? Yani Arda'yı hiç görmediğimiz gibi gördük. Hakan aynı şekilde.
0: Şimdi burası farklı bir mecra. Yani turnuva olmak, turnuva oynamak farklı bir şeydir. 36-38 maç lig maratonuna çıkmıyor bu takım. Ya da eleme turlarında, yani Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası elemelerinde bir iki maç oynarsın. Bir ay sonra iki maç oynarsın. Bir seneye yayılan bir periyottur. Bu öyle değil. 15 günde 3 maç oynuyorsun. Sonrasında yürürsen daha sıklıkla maç yapıyorsun haftada. Dünya Kupası'na oynamak bu yüzden, deneyim bu yüzden önemlidir. Ama biz bazı konularda uyarırken milli oyuncularımız, teknik heyet, kafile, Dünya Kupası'nda biz 3'te 3 ile başlarız. Avustralya zaten kim ki? Paraguay'ı rahat yeneriz. ABD futbol mu biliyor diye yola çıkarsak, hı hı, seni hezimete uğratırlar. Bunun tam anlamıyla anlamı bir hezimettir. Ve mesela sen de haberleri sunarken ben seni dikkatle dinliyorum. Beraber de program yapıyoruz. Keyfin kaçık. Moralin bozuk. Bu işi yapan sokaktaki herkesin morali bozuk. Yani halkın bir keyfi kaçtı. Çünkü biz disiplinli, çalış, tekmeye kafa sok, oyna, tamam, yenil. Zaten futbolda bu var. Dünya şampiyonları yeniliyor. Ama biz bunu hak etmedik görüşündeyim.
2: Ya biz Temmuz ortasında döneriz belki turnuvaya diye konuşuyorduk burada. Yani her, tabii ki her maçı takip etmeye çalışıyoruz, keyifle izlemeye çalışıyoruz ama milli takımımız bambaşka. Onunla birlikte diğer takımları değerlendirmek, puanları takip etmek çok çok keyifliydi. Yani turnuva adına da şahsen biraz da keyfim kaçtı. Hepimizin öyle dediğin gibi.
0: Şu, yani biz başka ülkeleri izlemekten sıkılmıştık. Milli takımımız gelince bayram ettik. Dünya futbolunda Türkiye'nin olduğu bir yer neşelidir. Türkiye'nin olduğu bir atmosfer hareketlidir. Heyecan vardır, medya vardır, taraftar vardır, halk vardır. Hı hı. Ama milli takımımız bunu bizden esirgedi. Yani biraz önce saydığın takımlarla oynanacak, ABD muhtemelen devam edecek.
2: Evet.
0: Biz şurada tekrar bir 2002 yapabilirdik. Yani bir yarı final, bir çeyrek final işten bile değildi. Ama hatalı planlama, hatalı rakip analizi, saha içindeki problemler, aynı suda iki kere sürekli yıkanmaya çalışmak, aynı hataları tekrar tekrar yapmak sonucunda da bu oldu. Yani şunu diyebiliyor muyum ya, biz iki maçı da kaybettik ama biz kazanmalıydık, maçın hakkı bizimdi diyebiliyor muyuz? Bence hayır, diyemiyoruz. Hayır. Asıl problem de burada.
2: Montella ile ilgili ne düşünüyorsun? Şimdi tabii ki Dünya Kupası'na bizi o götürdü. Kadro konusunda hep uzunca süredir zaten eleştiriler var. Ama güzel bir jenerasyon yakalanmıştı. O takım içerisindeki arkadaşlık, kardeşlik, aile duygusunu hepimiz çok derinden hissettik. Ama doğru, sonuç bunun doğru tam tersi oldu. Bunu da çoğunlukla Montella'ya yazıldığını görüyorum.
0: Şimdi Montella bir yere kadar bu ülkeyi getirdi. Evet. Yani Uluslar Ligi, Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası'na gidiş tamam. Ama burada hem kendisi için hem de bu jenerasyon için bir çıta, bir seviye yükselecek miydi? Biz bunu bekledik. Gördük ki Montella bu seviyede değil. Montella bundan sonra yola devam etmesinin mümkün olmadığını düşünüyorum. A milli takım başına başka bir teknik adam geçmelidir. Yerli yabancı onu bilemem. Görevliler, milli takım yetkilileri, federasyon başkanı bunu değerlendirecektir. Ama Montella Türkiye'ye o sınıf atlatma, o yeni bir oyun stili uygulatma durumunda sınıfta kaldı. ABD maçı sonrası herkes dağıldıktan sonra hani görüşülür ve Montella yeni kariyerinde başarılar dileyerek bir mesajla Türkiye'deki futbol kariyerinde milli takımın içine bir nokta koyar. Çünkü burada ortaya koyulan problemli futbolun bence bir numaralı problemi Montella'dır. Yani bazı bu seviyeyi bize atlatması gerekir.
2: Bazı yorumlar görüyorum hani neden Dünya Kupası'na zaten Montella ile gittik diye ama yani başarılı bir dönemden geçiyorduk.
0: Yok, ona katılmam. Çünkü yani bu takımı tanıyan, kurgulayan, kötü bir yerde alıp getiren Montella. Tamam, buna tabii ki saygı duymak lazım ama milli takım giderken teknik bir adam değişikliği diye bir şey olmaz. Ama burada Montella ile beraber milli takımın kalbur üstü oyuncuları da sınıfta kalmıştır. O yüzden hani bazen biz de transfer haberleri konuşurken kulüpler 50 milyonlar, 100 milyonlar istiyor o oyuncularına. 50 milyon euro, 100 milyon euro bonservis bekleyen Türk oyuncuların Dünya Kupası'nda başarılı olması lazım. Messi Dünya Kupası'na kazanana kadar dünyanın en iyisi kimse diyemedi. Dünya Kupası farklı bir atmosferdir. Biz de burada sınıfta kaldık.
2: O konuya gelecektim aslında. Oyuncuların şimdi tabii özellikle mesela birçok oyuncu için Galatasaraylı futbolcular mesela Barış Alper'den bahsediyorduk. Transfer piyasasındaki değeri Dünya Kupası ile birlikte artabilir diyorduk. Bu mağlubiyet oyunculara nasıl yansıyacak sence?
0: Yani tabii ki hepsi hani aynı yerinde kalırlarsa iyi kendileri için, öyle değil. Yani mesela görmedik ki turnuvada bazı oyuncularımız biz bir hani piyasaya şöyle çıkar, şöyle fiyatını arttırır diyelim.
2: İki maçta da böyle yani net hiçbir ismi öne çıkaramadım. Mesela yok, dün düşün yani oyuncuyu geçtim artık Türk kamuoyu hakemin performansından bahsediyor çok iyi olduğundan. Bir oyuncu bile öne çıkmadı.
0: Valla ben Mert Müldür'ü öne çıkartırım.
2: Evet, çabasıyla.
0: Bir tane o da hayret çabası neydi? Kural bildiği için. Sadece kural bildiği için. Yani o kuralı başka takımda da kimse bilmiyordu, kimse itiraf ediyordu. Hatta pozisyonda yan hakem de bilmiyor, yan hakeme de gösteriyor. Hani ısrarla sadece şu iki maçı geride bıraktığımızda tek övgüye layık an Mert Müldür'ün kural bilmesi. Onun dışında ben milli takımı sahada hiç göremedim. Yazık oldu. Bu oyuncular bizi tekrardan başarılara götürecektir. Bir sonraki Avrupa Şampiyonası, bir sonraki Dünya Kupası'nda olacağımızı düşünüyorum. Bu kadro onu hak ediyor. Ama bu Dünya Kupası hepimiz için hayal kırıklığı oldu yani.
2: Son olarak tabii son bir mücadelemiz daha var. Cuma günü saat 5'te Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya geleceğiz. Zaten şu anda grupta lider ABD. İyi de bir oyun sergilediklerini gördük. O maçta tabii bizim adımız evet prestij mücadelesi olacak ama nasıl bir durum bekliyorsun? Garip çok bir şekilde orada yani da net bir galibiyet evet alırsak hiç şaşırmam. Kafalar yani, rahat ya.
0: Çok pozitif konuştun. Ben sana söyleyeyim. Milli takımdaki şu andaki herkese 1-0 ABD yenilelim kabul mü deseler maça çıkmaz kimse. Böyle bir ortam. Ama üzerlerinde milli forma var. Dünya Kupası'na 0 puan 0 golle veda etmememiz lazım. Orada bir 3 puan yazması lazım. Orada bir goller yazması lazım.
2: Evet.
0: O yüzden milli oyuncularımızdan isteğimiz, beklentimiz, teknik heyetten bu maçı kazanmalarıdır. Başka bir şeyi düşünmeden Dünya Kupası dönüşünü, transferlerini ki bu hataları da sonra konuşuruz. Yani milli takım kampında yapılan transfer

0: düşmeleri, fotoğrafları bunlar büyük kabul edilemez hatalar. Ama dönüşte biz milli takımımız oyuncularından bir galibiyet, goller bekliyoruz. En azından ABD karşısında bunu yaparak kendilerinin ilk iki maçtaki hatalarını telafi etmelerini bekliyoruz. Umarım da öyle bir maç olur.
1: Suat, teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Hoşça kal.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Bağlantımızı bitiriyoruz değerli izleyenler. Suat Umurhan'ın görüşlerini aldık milli takımımızla ilgili. Şimdi Dünya Kupası zaten konuştuk milli takımımızı ama diğer karşılaşmalarla devam edelim. Dün yine önemli gruplarda gollü karşılaşmalar vardı, onlara bakacağız. E grubuyla başlayalım ilk önce. Almanya Fildiş Sahili ile karşı karşıya geldi. Almanya Deniz Undav'ın golleriyle maçı kazandı. FIFA 2026 Dünya Kupası E grubunda Almanya ile Fildişi Sahili karşı karşıya geldi. Mücadelede gol perdesini Fildişi Sahili açtı. Kessie 30. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu sonuçla bitti. Almanya'nın bu gole cevabı 68. dakikada oyuna sonradan giren Deniz Undav'la geldi. 90+4. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Deniz kaydettiği golle Panzerleri galibiyete taşıdı. Karşılaşmanın geri kalan kısmında başka gol olmadı ve Almanya Fildiş Sahili'ni 2-1 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla Panzerler puanını 6'ya yükselterek 2014 Dünya Kupası'ndan sonra ilk kez gruptan çıkmayı başardı. Afrika ekibi ise 3 puanda kaldı. Nagelsmann'ın ekibi gruptaki son maçında 25 Haziran Perşembe günü saat 23'te Ekvador'la karşılaşacak. Emerson Fein'in ekibi aynı gün aynı saatte Crossau'nun rakibi olacak. Yine E grubuyla devam edelim. Burada da Ekvador'la Crossau karşı karşıya geldi ikinci maçlarda ama mücadelede gol sesi çıkmadı. Dünya Kupası E grubunda Ekvador'la Curaçao karşı karşıya geldi. Arrowhead Stadyumunda oynanan maçın ilk devresinde gol olmadı. Ekvador ikinci yarıda etkili ataklar üretti ancak gol bulamadı. Ve mücadele 0-0 berabere tamamlandı. Curaçao kalecisi Eloy Rum, Ekvador karşısında 15 kurtarış yaptı ve maçın yıldız ismi oldu. Puanını 1 yapan Ekvador gruptaki son maçında Almanya'yla karşı karşıya gelecek. Dünya Kupası tarihindeki ilk puanını alan Crossau ile Fildişi Sahili de karşı karşıya gelecek bir diğer mücadelede. F grubuyla devam ediyoruz değerli izleyenler. Bol gol izledik demiştim. Bu grup gerçekten gol anlamında biraz fazla çalışıyor diyebilirim. Dün de Hollanda ile İsveç karşı karşıya geldi ve Hollanda İsveç'e 5 gol attı. Dünya Kupası F grubu ikinci hafta maçında Hollanda ile İsveç karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna kadar üstüne oynayan Portakallar İsveç'i 5-1 mağlup etti. Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri 5. ve 17. dakikada Brobey, 48 ve 54. dakikada Gakpo ve 89. dakikada Somerville kaydederken İsveç'in tek golü ise 59. dakikada Elanga'dan geldi. Bu sonuçla Hollanda puanını 4 yaparken İsveç ise 3 puanda kaldı. Son hafta maçlarında Koeman'ın çalıştırdığı Hollanda Tunus'la karşı karşıya gelecek. Graham Potter'in İsveç'i ise Japonya'yla kozlarını paylaşacak. Yine bu grupta F grubunda sabah saatlerinde Tunus'la da Japonya karşı karşıya gelmişti ve Japonya bu karşılaşmayı kazandı. Dünya Kupası'nda günün programına bakalım şimdi de değerli izleyenler. G ve H gruplarında önemli karşılaşmalar var. Ekranlara gelsin program. G grubunda Belçika ile İran saat 22'de karşı karşıya gelecek. Yine bu grupta saat 4'te de Yeni Zelanda Mısır mücadelesi oynanacak. H grubu saat 19'da burada İspanya Suudi Arabistan mücadelesini göreceğiz. Saat 01'de de Uruguay ile Yeşilburun Adaları karşı karşıya gelecek. İspanya'nın ilk mücadelede özellikle gol atamaması dikkat çekmişti. Acaba bu mücadelede Suudi Arabistan'a karşı favori olduklarını gösterebilecekler mi? Bunu da merakla bekliyoruz. Şimdi futboldan basketbola şöyle hızlı bir geçiş yapalım değerli izleyenler. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde playoff finali oynandı biliyorsunuz. karşılıklı Beşiktaş Gain'le Fenerbahçe Beko güzel bir seri izlettiler bize ama kazanan

0: Çok iyi mücadele ettiler. Son birkaç yılda neler başardıklarını gördüm. Onlara büyük saygı duyuyorum.
1: We will play with Beşiktaş 6 finals and we schedule 7 to final.
2: 3 yıl önce buraya geldiğimde Beşiktaş ile 6 final oynayacağımı söyleseler inanmakta zorlanırdım. Türk basketbolunun en tepesindeyiz. Bu kulüpteki herkesle gurur duyuyorum. Finallerde takım olarak gerçek bir karakter ortaya koyduk. Geçtiğimiz 3 sene bunu inşa etmeye çalıştık. Ne olursa olsun pes etmeyen bir takım olmaya çalıştık. Fenerbahçe'yi tabii ki de tebrik ediyorum. Şansımız vardı ama sonunda enerjimizi kaybettik. Sarunas Seskevicius bence Avrupa basketbolunun en önemli koçlarından bir tanesi. This is a real character of our team. This is something that we build.
3: Zorlu bir sezon ama sonunda 3 kupayla bir tane de Final Four'la bitirdik. Geçmiş sezonda tabii tarih yazmıştık Euroleague'de alarak. Bu sene olmadı ama bence muhteşem bir sezondu. Ama tabii ki burada Beşiktaş'ın bir kere daha tebrik ediyorum. Gerçekten inanılmaz mücadele ettiler. Sonuna kadar bırakmadılar. Bugün de gördük. Onları bir kere daha tebrik ediyorum gerçekten. Göstermiş oldukları performanstan dolayı. Biz de mutluyuz. Artık önümüze güzel bir yaz sezonu var. Dinleneceğiz. Tatil yapacağız. Çünkü bu takım gerçekten bunu hak etti. Bütün sezon göstermiş olduğu performanstan, başarılardan dolayı. Bir kere daha tarih yazdık diyebilirim. Tüm taraftarımıza armağan olsun, camiamıza. Aziz Başkanımız geldi. Ona da hayırlı olsun. Armağan olsun diyoruz. Aynı zamanda Saadettin Başkan'a teşekkür ediyoruz. Cem abiye teşekkür ediyoruz çünkü gerçekten herkesin bizde emekleri çok.
4: I'm really happy we won the...
5: Benim için harika bir anda. Şampiyonluğu kazandığımız için çok mutluyum. Kariyerimi böyle bitirdiğim için mutluyum. Harika hissediyorum. Şimdi gelecekten keyif almaya bakmalıyız. Biraz dinleneceğim. Hayatın tadını çıkaracağım. Basketbolu çok seviyorum. Basketbolun içinde kalmak istiyorum. Baş antrenör olmak isterim. Gelecekte ne olacağını göreceğiz.
4: My family, my friends are here, so you know it's a great moment.
3: Yani çok mutluyuz. Çünkü bu sezon 3. kupamızı aldık. Final Four'a kaldık. Uzun bir sezondu. Gerçekten çok inişli çıkışlı bir sezondu. Ama yani dediğim gibi sezonu 3 kupayla kapatmak Avrupa'da çok az takımın yapabileceği bir şey. Fakat Fenerbahçe için her zaman alıştığı, her zaman da hak ettiği şey. Yani bu armanın, Fenerbahçe'nin ağırlığı çok büyük. Bu formanın ağırlığı çok büyük. Sahaya çıktığınızda her zaman kazanmalısınız. Aynı zamanda dünyanın en güzel taraftarını mutlu ettiğimiz için çok mutluyuz.
6: Evet, şampiyon olmak her zaman çok güzel. Biz yeni yönetim olarak çok kısa bir süre önce göreve başladık. İşte takımımıza gittik, yönetim kurulu olarak başkanımız. Hem destek verdik, başarılar diledik. Zaten bu takım çok önemli başarılar kazandı. Biz de yanlarında olduk. Ben şunu söylemek istiyorum. Öncelikle burada emeği olan, bundan önceki başkanlar, şube başkanları, yöneticiler, yönetim kurulları, hepsine teşekkür ediyoruz. Güzel bir takımımız var. Biz de bunu şimdi onlarla oturacağız bu şampiyonluktan sonra. Daha iyi nasıl yapabiliriz? Tekrar Final Four şampiyonlukları, lig şampiyonlukları için hocamızla, genel menajerimizle oturacağız. Elimizden geleni yapacağız yönetim kurulu olarak. Bir şampiyonluk daha basketbola, hem ayağımızın tozuyla da bizim için de güzel oldu. Çocuklara da, oyuncularımıza, hocamıza, teknik ekibe teşekkür ediyoruz.
7: Bu mutluluğu bize yaşattıkları için özellikle sporcularımıza ve teknik ekibimize, eski başkanlarımıza ve eski yönetim kurulu üyelerimize de teşekkür ediyoruz. Mevcut yönetim kurulu olarak biz sadece burada böyle bir şerefe nail olduk. Sayın Ömer Onan bizim efsanemiz. Kendisinin forması asılı. İnşallah o çok daha büyük başarılara bize katkı sağlayacaktır. Tebrik ediyorum.
8: Amili kadın voleybol takımımız da Milletler Ligi'nin 3. haftasında Almanya'yı mağlup etti. Karşılaşma sonrası yapılan açıklamalara bakalım.
9: Maça böyle bir donuk başladık. İstediğimiz şeyleri yapamadık ilk 2 set. Onlar da gerçekten iyi hazırlandıklarını gösterdiler. Sonrasında çok güzel bir geri dönüşle maçı kazanmayı bildik. Zor oldu gerçekten. Almanya iyi bir takım olduğunu gösterdi. Biz de 3-2 kazanarak

0: daha iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Teşekkürler.
1: X1'den geri geldikten gerçekten çok zor bir şey. Herkes bunu başaramaz ama biz Türkiye kadın olarak bunu başardığımız için çok mutluyuz. Ankara seyircisini evine mutsuz göndermek istemedik. Çok güzel bir galibiyetti.
2: Yaşasın hafta sonu programında şimdi kısa bir aramız var. Saat başında stüdyo konuğumuz ve ben burada olacağız. Bir yere ayrılmayın.

0: Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
1: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
0: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
4: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
5: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
6: Jilet, erkek için en iyisi.
5: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: O Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club Enerjisi ile kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli. Her 1000 TL'ye 200 TL, toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix, alışılmadık alışveriş.
4: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

insan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
2: Jilet, erkek için en iyisi.
1: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
0: Reklam.
3: A-Spor Radyo.
4: Güzellikler dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün. 21 Haziran 1921. Sakarya ve Zonguldak düşman işgalinden kurtuldu. 1934. Soyadı Kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi.
4: Güzellikler dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
7: Bir reklam.

0: bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo. Reklam.
1: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri Tivibu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Tivibu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tivibu.com.tr'de.
0: A-Spor Radyo. Sporun Radyosu. Kiyılı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı Kiyılı'da.
2: Her zaman Kiyılı.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
5: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
6: 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle.
7: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
8: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr.

0: Spor Radyo.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Bir reklam.
5: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla iş cepten anında POS'a başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
6: Benim bankam iş bankası.
4: Bir reklam. Yaşasın spor. Spor Radyo.
7: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
8: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
9: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü, kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
10: Jilet, erkek için en iyisi.
9: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
11: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
12: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Küçük çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
13: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
7: Reklam.
0: Aspor Radyo.
4: Aspor Radyo. Sporun Radyosu. Canlı yayın.
14: Performansını değerlendirdiğin zaman öyle göremiyoruz ama milli takıma gittiği zaman başka bir performans sergiliyor.
15: Bazı oyuncularda var bu durum. Evet.
14: Evet, yani bunu Fenerbahçe'de işte İsmail Kartal'ın da bir türlü performansını daha önce de gördüğümüz gibi birçok oyuncunun yukarı çektiğini gördük.
15: Evet, Türk oyuncularda dikkat çeken bir ivme oluyor.
14: Aynen öyle oluyor. Yani birçok oyuncuda bayağı bir yükselme olduğunu gördük. Yani şimdi bazı küskün oyuncular var Fenerbahçe'de. Bu oyuncular ne zaman ortaya çıkacak? Tabii ki İsmail Kartal'ın gelmesi önemli bir faktör burada. Şöyle biraz hafızalarımızı tazeleyelim. Mesela İrfan Can Kahveci, İsmail Kartal bir önceki döneminde gelmeden önce tribün tarafından bayağı eleştirilen bir oyuncuydu. Ama İsmail Kartal'la müthiş bir çıkış yakaladı.
15: Evet.
14: Neredeyse yani sezonun oyuncusu olacak nitelikte bir performans ortaya koydu.
15: Hı hı.
14: Biz şimdi aynı şeyleri yerli oyunculardan İsmail Kartal döneminde bekliyoruz. Yani bu Mert Müldür olsun, İsmail Yüksek olsun, efendim sana söyleyeyim İrfan Can tekrar dönüş yapacak,
15: hı hı.
14: Oğuz Aydın, bunlar önemli oyuncular Fenerbahçe için.

0: Yani kazanılması gereken oyuncular. Tabii birçok yabancı transferi yapılacak ama Fenerbahçe'de yürüyecek kulvarlar çok fazla olduğu için şimdi Şampiyonlar Ligi ön elemesi var. Çok önemli. Sayın Başkan da buraya çok önem veriyor. Hı hı. Muhakkak buraya katılmamız gerektiğini söylüyor. Ondan sonra tabii Türkiye Ligi var. Türkiye Kupası var. Yani birçok oyuncuya ihtiyaç duyulacak. Sezon Fenerbahçe için zor başlayacak. Çünkü uzun yılların vermiş olduğu bir şampiyonluk hasreti var. Tabii bunu gidermenin her türlü fedakarlığı başkan ve yönetim kurulunun yapacağı konusunda kimsenin bir endişesi yok. Buna İsmail Kartal şimdi dahil oldu. Ben bu konuda çalışmaların çok yoğun bir şekilde devam ettiğini, yani transfer çalışmalarının çok yoğun bir şekilde devam ettiğini biliyorum. Hemen hemen hatta alternatif oyuncuların da kadroya dahil olabileceği ilerleyen haftalarda, yani elindeki fazla oyuncuyu satarsan, birçok kiralık oyuncu var Fenerbahçe'de çünkü bunları satıp yerine başkalarını koymak gerektiği bir izlenimi de alabiliyoruz buradan. Artı bir de tabii kaleci sorunu var Ederson'un.
1: Evet, Aziz Yıldırım onunla ilgili biraz pozitif konuştu aslında.
0: Evet, seçim burada bizimle döneminde olan programda evet, özellikle konuşmuştu.
1: Kazanmak gerekiyor Ederson'u dedi.
0: Kesinlikle doğru söylüyor. Çünkü Ederson'un maliyeti çok yüksek. Hı hı. Şimdi bakıyorsun, 2 sene öncesine kadar dünyanın en önemli kaleciler arasındaydı. Manchester City'de 6 tane şampiyonluk görmüş, Fenerbahçe'ye gelmiş. Evet, İyi kaleciler de zaman zaman hatalı goller yer. Buna Ederson da dahil. Bunun gibi birçok örneğini biz görmüşüzdür. Şunu unutmamak lazım. Oyunculara iyi yaklaşırsanız iyi netice alırsınız. Yani onların dilini anlamak lazım. Onlara yardımcı olmak lazım. Şimdi Ederson'un acaba bir yalnızlık mı çekiyor? Geldiği birinci sene, birçok yabancı oyuncunun da biz gelip ilk senelerde başarılı olamadığını, buna kaleciler için söylüyorum özellikle, ama bir sonra çok daha başarılı olduğunu görüyoruz. Şimdi Ederson'un maliyeti çok yüksek, onu satarsan hangi bir kaleciyi alacaksın? Bir de şimdi o var.
1: Evet.
0: Şimdi Aziz Bey bu konuda çok dikkatli bir başkan, yani dikkatli bir yönetici. Yani eldekini kaybetmektense kazanmak daha değerli olduğunu düşünüyor.
1: Değerli
0: çünkü
1: de bir oyuncu dedi.
0: Değerli bir oyuncu olduğu için, evet, aynen öyle. Şimdi Semedo için de aynı öyle düşünüyor. Hı hı. Baştan mesela Semedo'nun alternatifleri çıkıyordu basında ama şimdi Semedo konusunda büyük bir ihtimalle ikna olmuş görünüyor Sayın Başkan da şimdi İsmail Kartal da. Yani ikisi de bilmiyorum tabii ilerleyen haftalarını gösterecek. Ama savunmadaki güçlenme konusunda İsmail Kartal'ın da fikirleri doğru. Fenerbahçe'nin, yani Fenerbahçe'yi bizim gibi yorum yapanlar, izleyenlerin herkesinde hemfikir olduğu bir nokta var. Yani bu savunma anlayışı Fenerbahçe'yi ileriye taşımıyor. Hı hı. Gol atmakta zaten Fenerbahçe sıkıntı çekmiyor da savunmaya dönüşte savunmacıların sanki hatasıymış gibi bunu aslında kamuoyu lanse ediyor. Öyle değil.
1: Ya geçen sezon için belki Tedesco'nun tercihleriyle ilgili bunu söyleyebiliriz. Çünkü o savunma istikrarını bir türlü yakalayamamıştı kadro anlamında.
0: Hiçbir şeyin istikrarını yakalayamadı ki. Yani Demet sezon sonu geldiğinde bile enteresan bir savunma anlayışı. Yani evet, savunmacılar her hafta Ederson'un zaten
1: deneme yaptı gibi.
0: Ederson'un zaten en büyük sıkıntısı belki de buydu.
1: Belki de.
0: Neden buydu? Önünde oynayan dörtlünün her hafta değiştiğini görüyorduk. Yani 2 hafta üst üste Ederson aynı savunmacılarla ben oynadığını hiç şahit olmadım. Hı hı. Geçtiğimiz sezon için söylüyorum. Hiç de görmedim yani. Belki de bunun bir etkisi Ederson üzerinde olmuş olabilir.
1: Olabilir.
0: Çünkü kaleciyle savunmacılar birbirlerinin yapacağı hatayı, ne bileyim, alacakları aksiyonu yan yana oynayarak daha çok geliştirirler. Yani bir stoperin, bir sol bekin, sağ bekin diyelim, savunmacıların kaleciyle diyaloğu birbiriyle oynadıktan sonra daha gelişir, daha ilerler.
1: Evet.
0: Burada da belki bir hata olmuş olabilir. Çünkü Fenerbahçe attığı golde dediğim gibi bir sıkıntı yaşamıyor. Çok gol yiyor. Yani kritik maçlarda kritik goller yiyor. Geçen seneki şampiyon olmama nedenlerinden belki

0: de bir tanesi bu.
1: Şükrü Yar'ın sakatlandığı bir dönem vardı mesela, oradaki savunma performansı çok eleştirilmişti. Aslında Şükrü Yar'ın yanına yine net bir isim aranıyor anladığım kadarıyla,
0: evet,
1: yeni sezon için.
0: Yani Şükrü Yar sakatlandı. Diğer stoper Osterwald'e de uzun bir süre sakatlık geçirdi.
1: Evet.
0: Hatta bir maç üçlü oynadı, hı hı, Tedesco. Lement Mercan, Archie Brown, Mert Müldür üçlüsüyle oynadı. Hatta sol ayaklı Lement Mercan iki maç sağ bek oynattı. Milli takımın şu anda beğendiğimiz Mert Müldür kulübede oturuyor. Yani hocaların da Fenerbahçe'ye ben son iki senede verdiklerinden çok aldıklarını düşünüyorum. Yani katkı yapmadılar, takım üzerine bir katkı yapmadılar. Sadece kendi ceplerine bir katkı yapıp gittiler. Ben
1: Mourinho,
0: o kadar ne söylüyorum.
1: Tedesco için.
0: Tabii, aynen öyle. Mourinho ve Tedesco için diyorum. Sadece katkıyı kendi ceplerine yaptı bunlar. Fenerbahçe'ye ben hiçbir katkı verdiklerini düşünmüyorum. Ki hele bu geçtiğimiz sezon içerisinde belki de Fenerbahçe şampiyonluğa bu kadar yakın olduğu bir sezon yoktu son 4 sene içerisinde. Galatasaray'ın bu kadar puan kaybettiği bir sezon son 4 yıl içerisinde olmadı. Ama Galatasaray'ın her puan kaybettiği maçtan sonra Fenerbahçe puan kaybediyordu. Biz 2 hafta Fenerbahçe iyi oluyor. Biz Fenerbahçe tamam şampiyon olacak diyorsun. Bir bakıyorsun Fenerbahçe de puan kaybediyor. Yani bunlar Fenerbahçe'nin kırılma noktalarıydı. Bu seneki şampiyonluğun kaçma nedenlerinden başlıca sebep zaten devre arasında 3 tane santrofor'u satıp santrofor, evet, olmaması ve bir stoper olmaması. Şimdi bunu herkes gördüğü gibi tabii yönetim kurulu da, şimdi yeni gelen teknik direktör de İsmail Kartal da bunları görüyor. Hatta ben stoper konusunda bir tane değil belki de iki tane alınması gerektiğini düşünüyorum. Eldeki stoperlerden, mevcutlardan çıkıldığı takdirde.
1: Evet, Osterwolde'nin tabii durumu belirsiz. Bazı teklifler olabileceği söyleniyor. İlgilenen takımlar var. Onun durumuna göre belki bir ya da iki takviye gerçekleştirilebilir.
0: Şöyle bir durum var orada Demet. Osterwolde'nin İsmail Kartal'ın döneminde geldiğini ve İsmail Kartal'la ilişkilerinin çok iyi olduğu.
1: Sol bek olarak geldi ama.
0: Sol bek olarak geldi, sonra zaten hem sol bek hem stoper, evet, zamanında da onu o ikilerde buraya gelmeden oynuyordu. İsmail Kartal'la çok iyi bir ilişkisi vardı. Ve İsmail Kartal dönemindeki performansına bakarsak Osterwolde'nin hem stoperde hem sol bekte çok başarılı işler yaptı. Çok başarılı maçlar oynadı. Yani evet, çok iyi iş çıkardı o zaman Osterwolde. Acaba İsmail Kartal'ın Osterwolde üzerinde bir etkisi olacak mı? Yani gitmesi veya kalması yönünde. Ki ama şu mevcut şartlarda zaten oyuncu alınmazsa ben Osterwolde'den kolay kolay da vazgeçileceğini düşünmüyorum. Zaten Osterwolde ve Archie Brown'a takımdaki en çok transfer teklifi gelen iki tane oyuncu.
1: Evet, yani
0: basında da bunlar sürekli yazılıyor. Çünkü ikisi de genç. İkisinin de geleceğe dinamik olan bir oyuncu. Yani atletik yapısı ikisinin değil. Kendilerini biraz daha geliştirirseler çok daha iyi noktalara gelecek iki tane oyuncudan bahsediyoruz. Yani yaşları da çok uygun. Yani Archie Brown daha 23-24, Osterwolde de 25-26 yaşında. Yani
1: genç
0: böyle
1: ve potansiyelleri de var. Evet.
0: Çok potansiyelli oyuncular. Bir, yani hele Osterwolde iki mevkide çok rahat oynayabilir. Hem stoper hem sol bekle oyna. Ya bu alternatif de düşünülebilir. Belki İsmail Kartal onun da kalmasını isteyebilir. Ben tabii ki İsmail Kartal o yönde daha bir açıklama yapmadı. Biz de bekleyip göreceğiz. Ama dediğim gibi ama stoper konusunda bir tane değil. Belki ikinci eldeki stoperlerden çıkıldığında bir stoper de alınır. Ha burada bir de şey var. 10+4 kuralı değişecek mi? Yani şu anda Kulüpler Birliği Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan'ın da bir demecini gördüm galiba.
1: Görüşme gerçekleştirecek.
0: Evet.
1: Ama ben yani değişeceğini çok zannetmiyorum. Çünkü birçok takımda bu planlamaya göre şu an hareket ediyor.
0: Şu anda hareket ediyor da tek bu konuda rol alan takım Trabzonspor. Çünkü elinde o kadar çok oyuncu var, evet, ki onun 10+4'ten de fazla bir kontenjanı var. Hareket eden takımlar içerisinde aksiyon alan takım Trabzonspor. Ben Galatasaray'ın daha bir aksiyon aldığını, evet, görmedim. Evet. Fenerbahçe, Beşiktaş'ın ve diğer takımlar.
1: Değişebilir mi sizce?
0: Ya mantıklı baktığımız zaman

0: aslında değişmesi gerekir. Neden? Ha, ben de karşıyım. Daha önceleri çok karşı oldum. Mesela genç oyuncular kadroda bulunsun. Ama şimdi bu takımlarımız nerede oynayacak Demet? Avrupa'da oynayacak. Avrupa'da bunlar serbest oynuyor mu rakipleri? Oynuyor. Çünkü rakiplerin Avrupa içerisindeki transferleri, bir kıtalar arası transferde bir limit var. Onun dışında Avrupa içerisindeki bütün takımlar serbest oynuyor. Haksız rekabet oluşuyor.
1: Evet.
0: Yani sen neden o zaman diyor ki Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, efendim Trabzon şu anda ona hazır belki şu an demiyor. Olmasa belki o da buna katılır. Biz Avrupa Kupası'nda oynuyorsak bizim rakiplerimizle eşit şartlarda biz yarışalım.
1: Bizi geriye itiyor.
0: Yani bu bizi gibi orada haklılık payları çok yüksek derecede var.
1: Evet, Okan Hoca çok fazlaca bunu savunmuştu aslında.
0: Şimdi aynı şey Fenerbahçe için de Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyorsa, hı hı, ki kalınca tabii ki en büyük parayı oradan kazanıyorlar. Geçen sene Galatasaray 60 milyon euro falan kazandı. Hı hı. Türkiye Ligi'nde şampiyon oldu. Yanılmıyorsam 15 milyon euro falan kazandı. Yani Şampiyonlar Ligi'ndeki gelir çok fazla. UEFA Ligi'nde gelir çok fazla. Hatta Konferans Ligi'ndeki gelirler bile çok fazla. O zaman orada rekabet etmek için oradaki rakip takımlarla aynı şartlarda mücadele etmek istiyor bu kulüpler. Yani işin iki tarafında da yani haklılık tarafları var.
1: Evet.
0: Yani ama bunu dayatarak değil de mesela kulüpler kendi içinde çözümleyebilir. Genç oyunculara yatırım yaparak.
1: Hı hı.
0: Yani onları özgür bırakıp zaman içerisinde bu yatırımı yapsalar bence daha iyi olur. Niye daha iyi olur? Şimdi bakıyoruz rakiplerinden en önemli iki tane örnek vereyim. İkisi de Barcelona, Real Madrid. İspanya'da oldukları için. Ya her iki takıma da bakıyoruz. Altyapısından çıkmış oyunculara İnanılmaz derecede şans veriyorlar. Yaş ortalamalarına bakıyoruz. Hele Barcelona'nın ya 16-15 yaşında, 16 yaşında Yamal oynamaya başladı. Orta sahadaki oyuncular 17-18-19 yaşında. Şu anda Paris Saint-Germain'e bakıyoruz.
1: Evet.
0: Altyapıdan 3-4 tane oyuncusu oynuyor. Ha, bu şansı bizim kulüplerimizin yaratması lazım. Ya bir dayatma yoluyla, ben dayatma da demek istemiyorum aslında, haksızlık oluyor ama bunu kulüplerin ama kendi üretimlerini yapmak zorunda. Yani hep dışarıdan alarak bir yere gitmiyorsun, gidemiyorsun yani, sonunda bir yerde tıkanıyorsun. Bir Şampiyonlar Ligi'ne kalmadığın zaman bir sene sonra borçların artıyor bu sefer.
1: Aynen.
0: Aldığın oyuncuları geliyor mesela, bu işte şu anda Galatasaray belli bir noktaya geldi. Neden? 4 yıldır aynı teknik adam, aynı hoca ve oyuncu kadrosunun omurgası belli, sağ sol hemen hemen belli. Ama diğer takımlarda her sene mesela Trabzonspor da bunu son 2 senedir Fatih Tekke ile açtı ama Beşiktaş'a bakıyorsun, Beşiktaş 4-5 senedir her sene 2 tane hocayla çalışıyor. Geliyor bir hoca, geliyor bir başkan, 10 tane 15 tane oyuncu değişiyor gidiyor.
1: Herkese
0: şimdi Fenerbahçe'de de aynı oluyor. Ne oluyor bu sefer? Elinde bir yığılma oluyor.
1: Hı hı.
0: Bu sefer zarar da ediyorsun.
1: Şimdi Fenerbahçe ile ilgili hücum hattından da bahsettiniz. Şimdi savunmaya değindik. Hücum hattında biraz konuşalım. Golle ilgili bir sorun yaşamadığını söylediniz ki zaten öyleydi. Bunu istatistikler ve rakamlar da bize gösterdi. Ama bir golcü eksikliği oldu aşikar. Vedat Muriç geldi şimdi zaten İstanbul'da.
0: Evet.
1: Bir isim daha transfer edilmek isteniyor. Orada nasıl bir planlama bekliyorsunuz?
0: Kanatlar ya orada ben şu kadarını söyleyeyim. Yani sezon açılacak işte pazartesi günü sağlık kontrolleri başlayacak Fenerbahçe'de, açıklanan planlamaya göre. İşte ben en azından Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına kadar muhakkak bir santrofor daha geleceğini düşünüyorum. Ama stoperi belki de bu topuk yaylası kampına kadar, takıma sezon açılana kadar bir stoperin daha dahil olabileceğini tahmin edebiliyorum, düşünebiliyorum. Çünkü basınla da yazıldığı gibi çok önemli görüşmeler yapılıyor.
1: Evet.
0: Zaten bir stoper alınırsa orada bir rahat nefes alacaktır. Yani İsmail Kartal'da belirlenen bir stoper. Sol bekle ikinci santroforu Şampiyonlar Ligi ön elemesi maçına kadar da ben yetiştirebileceğini düşünüyorum. Hatta uygun bir kanat oyuncusu bulunabilirse Şampiyonlar Ligi'ne kadar alınacak. Ama şimdi İsmail Hoca'nın raporu tam

0: yeni başladığı için netleşmedi. Onun da bir tanım.
1: İlk aşamadır sanırım sol bek, stoper ve kanat isteği.
0: Yani ilk aşama çünkü acil gördüğü şeyler.
1: Evet.
0: Ha bir de şimdi takımla falan çalışacak, takımdaki oyuncular var. Ne derecede, hangi durumda olduğunu da pek
1: tabii,
0: görmesi gerekiyor.
1: Gelenler var, Cengiz var örneğin. İrfan dönecek.
0: Yani o dönenlerin içinde ben İrfan Can konusunda bir tek pozitifim. Hı hı. Diğerleri konusunda İsmail Kartal'ın da düşüncelerini az çok bildiğim için ben İrfan Can dışındaki bir denklemin içinde olacağını düşünmüyorum. Hı hı. Yani diğerleriyle ilgili bir düşüncesi olacağını da zannetmiyorum. Çünkü performans olarak da faydalı değillerdi. Ama şu anda takımın içerisinde de birçok oyuncu var. Gitmesi gereken, bilmiyorum kamp kadrosu açıklandığı zaman hepsini göreceğiz ama. Hı hı. Ama hocanın istediği çok doğru yerlere oyuncular istiyor. Bunları da ben yönetim kurulunun en kısa sürede alacağını düşünüyorum. Acil olarak şu anda bir stoper, ha sol bek yetişir mi yetişmez mi bilmiyorum ama ben kampa bir stoper yetişe konusunda yani inancım tam.
1: Şimdi 22 Haziran pazartesi günü, yani yarın topbaşı yapacak Fenerbahçe.
0: Sağlık kontrolüne. Yarın ve öbür gün 22-23'ünde 2 gün sağlık kontrolü.
1: Sonra Topuk Yaylası'na gidiyorlar.
0: Sonra çarşamba Topuk Yaylası'na.
1: Şimdi ikinci etap kampı da 5 Temmuz'da gerçekleştirilecek.
0: Evet, yurt dışına gidecek.
1: O da Avusturya'da olacak. Sonrasında zaten 21 ya da 22'sinde Şampiyonlar Ligi eleme karşılaşmasını oynayacak.
0: Bir de şimdi şöyle düşünmek lazım Demet. Şimdi Dünya Kupası maçları da var. Hı hı. Ya bizimkiler dönüyor. Milli takımımız dönüyor ve onun içerisinde Fenerbahçe'nin birçok oyuncusu var. Bunlar da kampa katılacak. Şimdi diğer tarafta kaleci var. Brezilya'da oynuyor. Ederson var. Yani Kante var. Fransa'da oynuyor.
1: Evet.
0: Bunlar da şimdi acaba nereye kadar gidecekler? Hı hı. Onlara da bakmak lazım. Yani takımlarının gideceği noktaya doğru gider, devam ederse nereye kadar gidecekler? Şampiyonlar Ligi maçına kadar gelirler de hiç tatil yapmadan kampa mı katılırlar, nasıl yaparlar
1: i̇şte, o da evet, bir soru. Orayı da dediğiniz gibi takımların elenme ya da devam etme durumuna göre.
0: Ya şu anda dönecek bizim milli takım oyuncuları bile mesela önümüzdeki Hı-hı. hafta sonu cuma günü maçımız yanılmıyorsam. Cuma günü cuma sabahı. Zaten oyuncular şimdi dönecekler cumartesi günü, zaten kamp başlamış olacak. Bir hafta 10 gün tatil yapmadan mı direkt kampa girecekler?
1: Yaparlar sanırım diye düşünüyorum.
0: Yani Fenerbahçe'nin de acil bir araya gelmesi lazım, birleşmesi lazım, kaynaşması lazım. Oyuncu kadrosunun da hocayla birlikte olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok erken maçları var, 22 Temmuz.
1: Evet, bakalım planlama şu anda doğru şekilde ve net şekilde ilerliyor gördüğümüz kadarıyla. Planlamayı da paylaştım sizinle. İlerleyen günlerde zaten takipte olacağız. Fenerbahçe ile ilgili ekleyeceğiniz bir şey yoksa milli takıma geçeceğim.
0: Yok. Yani Fenerbahçe'nin acil durumları belli oldu. İsmail Kartal'ı zaten aynı noktalara temas etmiş. Herkesin de görünen köy kılavuz demez gibi bir durum var.
1: Evet.
0: Zaten onlar devre arasında yapılmış olsaydı belki Fenerbahçe için şimdi farklı bir şey konuşuyorduk.
1: Tabii her ihtimalde olabilirdi. Peki milli takımımızla devam edelim değerli izleyenler. Az önce de zaten konu arasında konuşma şansı bulduk ama milli takımımız ne yazık ki Dünya Kupası'na veda etti. Bir maçımız daha var. Cuma günü Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacağız. ABD'nin grupta 6 puanı var. Şu anda lider. Son 32'ye kalmayı garantilediler aynı zamanda. Avustralya ve Paraguay da 2. ve 3. sıraya aldı. Yani grupta ne puanımız var hocam ne de golümüz var. Beklemediğimiz en kötü senaryo belki de karşımızda şu anda.
0: Ya ülke olarak şoktayız yani. Ben net söyleyeyim. Ben şoktayım yani, bir futbol adamı olarak şoktayım. Yani bu kadar beklentileri yüksek tutup bu kadar beklentilerin altında milli takımımızın kalması herkesi şok etti. Ben şimdi bu turnuvada çok iyi yerlere gidebileceğimiz konusunda hepimiz fikir beyan ettik.
1: Evet.
0: Hepimiz taça çıktık. Neden taça çıktık? Şimdi bizim milli takımımız Montella döneminde İlk zamanlarda bir iniş çıkışlar yakaladı.
1: Evet.
0: Ama daha sonra hani böyle gemiyi limana yaraştırırsın, böyle süt liman olur derler ya, her şey süt liman gitti. Ta ki Dünya Kupası başlayana kadar.
1: Yani Euro 2024'ün bitişi ve Dünya Kupası'na gidişimiz gerçekten çok iyiydi.
0: Harika bir durumdu. A Ligi'ne çıktık Avrupa'da. Yani güzel işler oldu. Çok genç ve dinamik kadro, tecrübeli oyuncularla birleşti.

0: ettiler, bir noktaya geldiler. Ama bir demeç, bir tane Montella'nın demeci gitmeden önceki demeci, bence bu işin püf noktası oradaydı.
1: Hangisi?
0: Ben çimleri özledim demesi. Yani Montella artık bu işin sonuna geldi mi açıklamasını milli maçlardan sonra yapacaktı. Bunu söylemesi, oyuncular çok cindir, uyanıktır. Montella'nın bu söyleminden bir şeyler anlarlar. Ben çimleri özledim. Ne demek istiyor hoca? Şimdi soruyorum mesela. Ben çimleri özlerim. Ben
1: oynamak
0: desem
1: istiyor.
0: Siz ne anlarsınız?
1: Oynamak istiyor.
0: Oynayamayacağıma göre, yaş itibariyle fiziksel olarak oynayamayacağıma göre sahanın kenarında aktif olmam gerekti. Yani milli takım değil de bir takım çalıştırmayı düşünüyorum demektir. Ben Montella'nın burada hiç hazır olmadığını, bundan önceki konsantrasyonunu kaybettiğini ve bu takıma çok aşırı derecede yansıdığı konusunda çok emin oldum. Yani bu kadar emin değildim ki ikinci maçı da gördükten sonra 10 kişi kalmış bir Paraguay'ı biz öve öve bitiremediğimiz bu milli takım yenemiyorsa, oyuncular üzerinde Montella'nın o vermiş olduğu demecin ne kadar büyük etkisi olduğunu gördük. Oyuncular da konsantrasyon olarak bitmişti. Yani bizim bu oyuncular sanki 2024'teki, 25'teki elemeleri oynamamışlar. O şey maçlarını, bizim gruptan çıkış maçları, playoff maçlarını bu takım oynamamış gibi. Sanki sahaya başka bir takım gelmiş. Tanıyamayacağımız derecede, yüksek derecede konsantrasyon. Ben Uğurcan'ın iki tane birbirine benzer fotokopi kağıdı gibi çek koy, İki gol yedi. Avustralya'dan da Paraguay'dan. Uzaktan, sol ayaklı, aynı köşe. Ben Uğurcan Çakır'ın ben bir de öyle gol yiyeceğini düşünmüyorum.
1: Ya
0: yiyeceğini
1: hem takımında
0: düşün.
1: Hem Şampiyonlar Ligi'nde Uğurcan'ı hepimiz burada net bir şekilde
0: harika işler çıkardı.
1: Evet.
0: Ama işte diyorum, yani Uğurcan bile, ki bu kadar başarılı bir performans sergileyen Uğurcan bile bu golleri yiyorsa, ben bu takımdaki konsantre eksikliğinin tamamen sıfıra düştüğünü görüyorum. Yani
1: herkes için geçerli dediğiniz gibi.
0: Ben takımın
1: Arda
0: tamamını diyorum.
1: Çok önemli Hakan. Aynı. Barış Alper, Ferdi, Abdülkerim.
0: Ben Arda'nın mesela, Arda gibi bir oyuncuyu ben eleştireceğimi düşünmüyordum. Yani çünkü ben onu 15-16 yaşından beri tanıyorum. Yani ben onu hayranlıkla seyreden bir futbol adamıyım. Ve Arda'nın burada başka bir şey oynadığını görüyorum. Arda kendi kafasına göre oynuyor burada.
1: Hocayla ilgili bir durum.
0: Ben
1: olarak mı bakmalıyız?
0: O kadarını bilmiyorum Demet, yani işin içinde olmak lazım. Ben öyle ön yargılı konuşmam. Ön yargılarımı ancak tahminimi yaparım. İnsanların niyetini okumak doğru bir şey değil. Ama ben gördüğüm şu. Ben Arda kendi başına oynuyor. Hakan'ın fiziksel olarak performansında düşük var. Düşüklük var.
1: Evet.
0: Neden var? Ben Hakan'ı asla eleştirmem. Hakan bu takımın beynidir. İyi futbolcudur. Asil bir futbolcudur. Ama fizik gücünde neden düşüş var? Gelmeden önce Inter'de de bir sakatlık geçirdi. O dönemi iyi geçiremedi. Bir de sezonun yorgunluğu var. Üstüne o sakatlık gelince performans düştü. Şimdi bakıyorum, Melih Demiral sakatlıktan çıktı.
1: Kerem
0: sakatlıktan çıktı.
1: Kenan. Hepsi çoğu yani.
0: Yani Kenan da son bir antrenmanla çıktı. Yani bu oyuncular şöyle. Hoca evet bu oyunculara çok güveniyordu. Yani hepimiz güveniyorduk. Ama bu sakat oyuncuların sakatlık döneminden çıkışında performans düşüklüklerini hiç göz önüne almadı hoca. Yani mesela Kenan'ı son bir antrenmana çıktı. İlk maçta ikinci yarı oyunu aldı.
1: Evet.
0: Gene Kenan elinden geleni yaptı. Onun sakatlığı o kadar önemli değildi. Ama Arda'nın bir başka oyunu, ne bileyim Melih'in bir başka oyunu, yani beklediğimizden. Ya düşünebiliyor musun? İkinci maçta Montella bizim Türk milli takımın göz bebeklerinden bir tanesi Ferdi Kadıoğlu. Premier Lig'de de şahane bir sezon geçirdi.
1: Evet.
0: Oyundan çıkardı ya. Yani ben Montella'nın kendisini kaybettiğini düşünüyorum. Yani dağıldı, Montella kendini toparlayamıyor.
1: Bu şekilde açıklamıyor bu mağlubiyetleri. Şanssızlık olarak adlandırıyor.
0: Şanssızlık. Biz sanki 5 tane 6 tane her iki maçta gol kaçırdık. Öyle mi? Yani Avustralya'ya 5-6 tane gol kaçırdık. Paraguay'a 5-6 tane gol kaçırdık. Şanssızlık ona denir. Öyle bir pozisyonumuz olmadı ki.
1: Evet.

0: hiçbir şey üretemedik ki biz. Yani Can Uzun'un girdiği bir tane net pozisyonun dışında 10 kişi kalmış Paraguay'a gol üretemiyorsun, şanssızlık diyorsun. Yok hoca, öyle bir şey değil. Biz seni bugüne kadar övdük, kusura bakma da sen oraya gitmedin. Senin beynin başka yerdeydi. Hocanın beyni kalmış buralarda. Oraya gitmedi. Aklı orada değildi. Yani fiziksel olarak orada evet vardı ama orada değildi. Yani ruh alemi başka bir dünyadaydı hocanın. Yani ben onu çözemiyorum. Bundan önce yaptıkları gerçekten başarılı işler vardı. Acaba diyorum bu, ya şimdi ya en çok mesela sokakta yürüyen halkımızdan bir tane vatandaşımıza soralım Demet. Ya Kerem, hadi ilk maçta inandın. Bugüne kadar hep ne dedin? Kerem santrofor'da ön alan baskısını yapıyor, oynattın. Evet, ilk maçta oynattın.
1: Evet.
0: Gördün, aslında oynatmaman gereken maçta oynattın. Gördün mü bunun burada başarılı olamadığını? Bu Dünya Kupası.
1: Bir daha denedim.
0: Buradaki formasyon, buradaki takımların hazırlanışı, buradaki agresif oyun, yani senin bu Avrupa'daki eleme maçların gibi olmuyor. Orada herkes yüksek konsantreyle geliyor. İkinci maçta gene Kerem'le oynuyorsun. Bu kadar eleştiri almana rağmen bu kadar inat yapmana gerek yok. Sen bu kadar inatlaşamazsın. Sen milli takımın hocasısın. Sen Türkiye'nin, Türk ulusunu temsil ediyorsun. Yani buradaki bütün spor adamları, ya hepimiz hemen hemen bu konuda hemfikiriz. Barış Alper'i sen ilk maçta mesela çıkarıyorsun devre arası. Kerem hala santroforda hapsediyorsun. Tamam, Kenan'ın oyuna alması doğru bir şey. Hazırsın zaten, oynar her zaman da. Ya ikinci maça geliyorsun, Barış Alper'siz oynuyorsun, yine Kerem'i santrofora koyuyorsun. Barış Alper'i sağ tarafa koyuyorsun. Barış Alper oyuna giriyor, oyunun seyrini değiştirmek için en çok mücadele eden oyuncu. Barış Alper'i bu milli takımda fizik gücü en iyi, yüksek olan oyuncuyu sen kulübede oturtturamazsın, hoca oturtturamazsın. Senin futbol
1: olarak
0: mantığın inatlaşmayla olmaz.
1: Evet.
0: Yani sen verdiği demece bak, sen ilk maçtan sonra beni eleştirenlerden daha fazla Türk'üm. O zaman nerede kardeşim, bırak sen bizden fazla Türk ol ama işini güzel yap. Sen işini güzel yapmıyorsun. Buradan anlaşıldı ki agresif hoca, inatçı bir hoca oldu. Ve bence son günlerini tamamlıyor. Bence son maçı olacak büyük bir ihtimalle. Tahmin ediyorum o turnuva bittikten sonra bir takımla anlaşmış gitmiş olabilir. Ya ben Barış Alper gibi bir oyuncunun, hiçbir mantıklı hocanın kulübede oturtturmasını düşünemiyorum. Sen Kerem Aktürkoğlu'nu, ona da yazık, o çocuğa da yazık. Yani şeylerin arasına, kurtların arasına yem atarsın ya, attın onu 3 tane.
1: Aynı senaryo.
0: 3 tane sivri şey, uzun boylu adamın içine Kerem atıyorsun. Son maçta agresif bir Paraguay savunmasına Kerem. Ya bak, futbolda doğru bir şey vardır. Burada oynayacak tek bir isim vardı. Barış Alper onların arasında. Kerem,
1: mücadele,
0: sen kanatlı
1: olarak mücadele.
0: Onlarla boğuşsun, onları yorsun ve onları alanından çıkarsın, o alana başka oyuncuları sokarak sen gol üretebilirdin. Hoca üretkenlik açısından taktik varyasyon olarak da hiçbir şey yapmadı.
1: Peki Can ve Deniz girdikten
0: kalıbının dışına
1: sonra
0: çıkmadı. Oyun kalıbının dışına çıkmadı yani.
1: Evet, Can ve Deniz girdikten sonra gol aksiyonlarımızı nasıl buldunuz?
0: Ya Can zaten, çocuk Almanya'da inanılmaz bir performans sergiliyor. Hele ilk maçta Can'ı 88'de mi falan mı ne oyun aldı yani. Bakıyorum akıllara ziyan mı şey, neden? Ya biz 2-0 mağlubuz ve bunu biz uzun süredir 2-0 gittiğimiz bir maçta hoca gitti sağ bekten ön libero'yu değiştirdi ya. Can kulübede, şey kulübede, Deniz. İnanılır gibi değil. Yani ben diyorum ya, hocanın yaptığı
1: en çok ona şaşırdım.
0: Hiçbir eylem doğru değil. Bak, hocanın analiz yaparken sahaya çıkardığı 11'ler doğru değildi. Bir de saha içerisinde yaptığı değişiklikler, aldığı aksiyonların, eylemlerin hiçbir tanesi doğru değildi. Yani hoca o kadar kopuk ki, ya hocaya bir bakıyorsun mesela, bir demeç veriyor, gitmeden önce verdiği, demin bahsettiğimiz demeç, birinci maçtan sonra vermiş olduğu demeç, onun kafasının başka yerde olduğu çok belli.
1: Şimdi iki maçtan sonra da istatistiklere değindi hoca. Ki bizim de iki maçın toplamını yazdığımız bir istatistik vardı. Hazırsa yönetmenimiz Oğuz'dan rica edeyim. Hoca maç sonunda çok fazla şut attık ama şanssızlık, şutlardan hiçbiri ne yazık ki gol olmadı şeklinde bir savunma yaptı. Ya hazırsa verelim.
0: Şöyle diyelim. Paraguay maçında aslında hoca kendini o kadar çok tekzip ediyor ki, hı hı, iki tane şutu, en önemli şutu kim attı biliyor musun? Stoperimiz Merih attı.
1: Evet, Merih'ten geldi.
0: İki stoper Merih'ten geldi, en etkili şutlardı onlar biliyor musun? Diğerleri hani şut gibi görünen şutlar. Bak şut gibi görünen şutlar. Şut atmadılar. Şut gibi görünen şutlar. Yani ben milli takım için diyorum ya, iki maçtır oynamış gibi görünen bir milli takım. Hani arılar kovanın çevresinde dolaşır, dolaşır, dolaşır ama o içeriye bir türlü giremez. Aynen. Bizimkiler de kendi çevresinde dolaştı, dolaştı, dolaştı. Kovan neresi? Kale. Kale direklerinin arası. Oraya girebildiler mi? Orada bir etkinlik yaratabilirler mi? Sadece bir Can Uzun'un, evet, pozisyonu var ikinci devre. Evet. Meri'nin uzaktan attığı şut var. Rakamları, sen bunlara şut mu diyorsun ya?
1: Bir hatırlatalım. Şut Avustralya mücadelesinde 30 şutumuz vardı. 7'si isabetli. Paraguay maçında 32 şutumuz vardı. Orada da 5'i isabetliydi. Toplam 62 şuta 12 isabet bulduk. Gol beklentisi toplamda 3.46. İlk maçta 8 korner, ikinci maçta 12 korner kullandık. 26 orta denemesi var Avustralya maçında. Paraguay maçında bu 42'ydi. Toplam 68 orta denemesi var ama gol sayısı 0.
0: Bu kadar ortada isabetli bir tane var mı? Yok. Başka bir istatistik var. Burada yoktur herhalde. Kerem'in gol beklentisi 2 maç için kaçtı biliyor musun Demet? Kaç? Yani bir santrofor oyunu 0.36 mı ne? Ya bir santroforun gol beklentisi bu kadar düşük. Demek ki bunu dünya da tanımış, bilmiş ki bu gol atma özelliğinden santrofor oynadığı sürece beceremeyecek. Bunu kanat oynarsan daha çok becerecek. Hı hı. Şimdi burada biz oynamışız. Diyorum ya, oynamış gibi göründük hep.
1: Evet.
0: Oynamadık ki, oynamış gibi göründük.
1: Dün Hollanda 5 gol attı, 10 şutu vardı hocam.
0: Hollanda 4'tü, uzun bir süre 4. golü buldu. Hı hı. Ya ondan sonra hala baskın oynuyor, gol kaçırıyor, bilmem, evet, ne yapıyor. Ondan sonra 5 attı, hala arayış içerisinde. Ya biz 1-0 mağlupken bile bir tane gol pozisyonumuz var ya. Yani hoca bunları bize anlatma ya, bu istatistiklerin hepsi, her istatistik doğruyu yansıtmaz. Hı hı. Şimdi attın, bu şut sayısı daha da fazla olabilir. Ama isabetin var mı? Kaleciyi ürküttüğün bir şut var mı? Yok. Kaleciyle karşı karşıya kalıp da attığın bir şut var mı? Yok. Attım şut. Yani o da hoca tam atıyor ya. Yani bu istatistiklerle birlikte bizi mi kandırmaya çalışıyor? Yani Türk halkını mı? Ben demiyorum. Biz Türk halkını mı kandırdık? Ya şöyle. Hocanın aslında işi o kadar zor değildi. Avustralya ve Paraguay'ın futbol anlayışı iki takımın da aynıydı.
1: Ama bunu zaten bildiklerini söylediler. Yani kupa başlamadan önce takımları ezberledik dendi. Avustralya'nın nasıl oynayacağını biliyoruz dendi. Paraguay da aynı şekilde.
0: Öyle dendi değil mi?
1: Biliyor musun?
0: İşte bu istatistikler de öyle dendiği için açıklanıyor. Yani karşı savunmaya geçiyorsun. Savunmaya geçiyorsun hoca.
1: Ama savunabileceği tek konu bu o yüzden.
0: Ama savunulacak bir konu değil ki. Burada net gol pozisyonu var mı? Net şut var mı? Yok. Ya 60 gibi görünüyorsun diyorum. Hoca 60 gibi demeçlerinde de görünüyor. Ya kandırmaya çalışma hoca ya. Biz seni bugüne kadar bak övdük. Ki ben ilk maçtan sonra daha, hatta sizle bir program yaptık. Böyle şey olur dedim. İlk maçtır, kaybettik.
1: Evet, evet.
0: İkinci maçı kazanabiliriz dedik.
1: Ama ilk maçta da benzer açıklamalar yaptı biliyor musunuz?
0: Ya ama işte vardı. Diyorum yani hoca bitirmiş işi burada ya. Hoca kafada, milli takımda. Yani ben evet 2 sene 3 sene oldu. Burayı doldurduğunu düşünüyorum ben. Yani buradaki çalışma süreci onu artık tatmin etmiyor. Öyle tahmin ediyorum. O çimlere özledim lafı da zaten turnuvaya yansıdı. O çok kötü oldu. O çok kötü bir açıklamaydı. Keşke o açıklamaları vermeseydi. Ya düşünebiliyor musun? Demet, bu kadar yapıyorsun. 2 maçta 0 puan 0 gol. Ya Haiti bile gol attı, şey bile gol attı ya. Kurasao bile, Almanya gol attı ya. Tarihe geçti o gol atan çocuk ülkesinde.
1: Evet.
0: Yani İspanya ile beraber Yeşilburun adaları berabere kaldı. Onun hocası senin kadar övünmedi ya. Yani biz dedi kalabiliriz, futbolda bunlar var diyor, oluyor diyor. İspanya'nın hocası da aynı şeyi söylüyor. Hoca sen bizi niye kandırmaya çalışıyorsun ya? Ya bir insan kendini kandırır yani, biz kanmıyoruz. O kendi kendini kandırıyor. Ya ben hocanın bu milli takım Dünya Kupası performansı inanılmaz berbattı. Ya ondan önceki ben performans

0: Aslında hep alkışladık, doğru işler yaptık. Ama dediğim gibi çok düşük konsantrasyon, işine, dersine iyi çalışamama. Biz bunları yapacağını biliyorduk. Yapacağını bildiğin şeyleri o zaman niye bile bile lades yapıyorsun?
1: Hocam şimdi biz bu maçları, skorları yıllarca konuşacağız. Montella başka bir kulübe gider, teknik direktör olur, tek şampiyonluk yaşar. Onun için Türkiye Dünya Kupası macerası hatırlanmaz bile. Yani, ama biz maalesef yıllarca konuşacağız.
0: Katılıyorum. Maçları. Çok doğru söylüyorsun. Yani hocayı biz kazanırken methediyoruz da, methiyeler diziyoruz da, kaybedince biz seni eleştirmeyeceğim. Kusura bakma yani hocaya. Sen sütten çıkmış ak kaşık gibi tertemiz değilsin bu turnuvada. Bu turnuvaya gitmeden sen kaybetmişsin turnuvayı zaten.
1: Maalesef. Peki şimdi bir mücadelemiz daha var. Evet, prestij maçı diyebiliriz buna. Cuma günü saat sabah 5'te Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya geleceğiz. Az önce Suat Umurhan'la da bu konuyu konuştuk. Evet, turnuva adına bir beklentimiz yok ama en azından turnuvayı puan ya da golle bitirmek de ister miyiz?
0: Demek bu milli takım ya.
1: Bir takım
0: sonuçta bu bizim milli takımımız ya. Yani bu prestij için çok önemli bir şey. Yani evet, iki maçta sıfır puan, sıfır gol. Hı hı. Ama bu koskoca Türk halkının yani her türlü Amerika maçında bir galibiyet armağan etmek zorundalar kendilerini bir nebze affettirmek için. Yani milli takımın öyle iddiası olmayınca bu maçı oynamayacak gibi, asılmayacak gibi, ne bileyim, psikoloji bozuk diye bir şey asla ve asla bir mazeret olarak kabul edilemez. Hı hı. Ben oyuncuların zaten bu böyle bir duyguda olduğunu düşünmüyorum. Hoca belki o duyguda olabilir. Yani ben olsam aslında orada hocayı da vallahi net söylüyorum. Bu kafa yapısıyla ben olsam başkanın yerine, federasyon başkanına hocaya çıkarmam sahaya. Ya o kafa yapısıyla çıkmaz. Bu demeçlerden sonra zaten hoca gitmiş. Kafası gitmiş başka takıma. Yani anlaşmış belli ki bir yerle. Ben bilmiyorum ama söylemleri bunu işaret ediyor. Yani verdiği dil o yönde gittiğini gösteriyor. Bizim milli takımımız Amerika'yı yenmesi lazım. En azından prestijini kurtarması lazım oyuncular. Türk halkının da bir nebze olsun. Yani yüreğini serinletmesi lazım bu oyuncuların. Yani bunların da bir galibiyet Türk halkına borçları olduğunu düşünüyorum. Sahaya çıkacak oyuncu kardeşlerimiz kim olursa olsun Türk halkını muhakkak ve muhakkak mutlu etmek zorundalar. Evet. Yani bir dünya kupası oynuyorsun, düşünsene ya, sıfır gol sıfır puan, ya bir iki gol atın, orada gol atacak oyuncu da belki ileride tarihe mal olacak. Hı hı. Alınacak bir galibiyet de biz Dünya Kupası'na her sene gitmiyoruz ki. 20 sene sonra gitmişiz. 22 sene sonra gitmişiz. Her sene gitmiyoruz ki o turnuvada da bir anımız olsun. Bir kazançla dönelim. Bu kadar da kötü hatırlanmayalım yani. Bunun bir geri dönüşü olsun. Bir Türk halkını sevindirelim yani. Bizim bunlara ihtiyacımız var.
1: Cuma günü son maç var. Son olarak milli takımla ilgili şunu da hatırlatmak istiyorum. Şimdi grubu lider tamamlayan muhtemelen Amerika Birleşik Devletleri diye düşünüyoruz. Gideceği yol kolay demeyeyim ama görece kolay gibi gözüküyor. Son 32'de Bosna Hersek, son 16'da Yeni Zelanda ya da Çekya, son 8'de de Kongo, Gana, Uruguay ya da Avusturya.
0: Yolu kolay.
1: Öyle bir yol var.
0: Şimdi şey, o yolu Trump çizmiş olabilir. Biliyorsun bu işlere karışıyor çok. FIFA başkanını devamlı ağırlıyor. Evet. Maçlara gidiyor falan.
1: Yani artık öyle bir şey var. Yani, iyi bir yol gibi gözüküyor.
0: Çok iyi bir yol gözüküyor. Peki. Yani bir de şimdi doğruyu da söyleyelim. Gerçekten Amerikan takımı iyi bir takım. İyi de bir hocası var. Hı hı. Bak Pochettino mesela Tottenham'da yıllarca çalıştı. Tottenham'dan gittiği günden beri Tottenham dikiş tutturamıyor. Yani kime Tottenham'da düşün, neden şampiyon olmadın diye eleştirilen Pochettino orada çok hep İlk dörtlerde, ilk beşlerdeydi. Hı hı. O bıraktıktan sonra her sene antrenörler 2-3 tane değişiyor. Ligin dibine doğru gidiyor.
1: Kümede kalmaya çalışıyor.
0: Tabii şimdi Pochettino Amerika'ya belli ki bir şeyler kazandırmış. Çok iyi bir takım olmuşlar. Oyunu anlayışları benim bir önceki turnuvalarda seyrettiğim Amerika'dan çok farklı. Çok iyi.
1: Çok üstündeler şu an.
0: Yani onlar mesela ön alan baskısını çok iyi yapabilen bir takım oldu. Hı hı. Savunmada zaman zaman hata yapsalar da ön alan baskısı yapan takımların her zaman savunmada bu tür zaafları olabilir. Bunu ben sana söyleyeyim mesela. En çok bu konuda dünyada hata yapan takım Barcelona.

0: görüyor bunu, ne Okan Buruk görüyor. Ya acil bir eylem yapacak, bir aksiyon alacak mevkisi yok. Bakıyorsun geçen seneden gelmiş hazır bir takım var üstelik. Yedek kulübesinde bir Singo var. Geçen sene tam fazla faydalanamadılar. Şimdi Dünya Kupası'nda iyi oynuyor.
1: Evet.
0: Yani şimdi öyle
1: bir... Sakatlık yaşadı bu arada dün. Tam olarak durumu belli değil ama çok büyük bir şey gibi durmuyor.
0: Ha, dünkü maçı tam izleyemedim ben tamamını. Zaman zaman baktım da ama hocam, öyle de bir
1: tercih
0: şanslı.
1: Tercih ettiği bir oyuncu.
0: Ama şimdi Singo'yu herkes tercih eder. Bak orada da hem stoper oynuyor hem sağ bek oynuyor. Ya alternatifleri de hatta ön libero da oynatabiliyorsun Singo'yu. Şimdi Galatasaray niye aksiyon alsın ki? Bir de şimdi Demeç'te Sayın Başkan'ın demecinde şu vardı galiba dün veya önceki gün Demet. Federasyonun kuralı değişip değiştirmeyeceği konusunda netleşelim, ona göre aksiyon alalım diyorlar. Öyle bir durum var. Ona göre de hareket edeceklerini düşünüyorum. Çünkü
1: olabilir.
0: Bu hafta sonunda işte dönerler herhalde. Maçtan sonra büyük bir ihtimalle dönecekler. Önümüzdeki hafta bu durum netleşir diye düşünüyorum. Ona göre bir aksiyon alacaklar. Şu anda ben Galatasaray'a bakıyorum. Eksik neresi var diye bakıyorum.
1: Şimdi Icardi'nin durumuna göre...
0: Bravo, tam ağzımdan aldım. Icardi gidecek mi, kalacak mı?
1: Evet.
0: Onun durumuna göre bir aksiyon alabilirsin.
1: Şimdi bir haber çıktı. İtalya basınıydı yanlış hatırlamıyorsam. Aynen, İtalyan basınındaki bir iddiaya göre Benfica Icardi istiyormuş.
0: Ben de duydum, evet. Yani sabah haberlerde.
1: Bir geri dönüş yapmadı şu anda resmi olarak gördüğümüz kadarıyla Galatasaray'a. Ama isteyen takımlar var. Sadece Avrupa'da değil.
0: Yani Icardi kim istemez ki Demet? Yani Icardi gibi bir oyuncu gerçekten. Geçen sene çok az süre, fazla süre almamasına rağmen 13-15 tane gol attı. Yani golcü belli. Baştan aşağı bu oyuncu golcü. Yani her türlü gol atıyor. Sadece
1: son vuruşu iyi yani. Bunu kimse hiçbir şey değiştiremez.
0: Yani bakıyorsun Fenerbahçe 35 yaşında Kante'yi alıyorsa 32-33 yaşındaki Icardi de daha bir süre top oynar yani. 37-38 yaşında 37 yaşında Dzeko'yu aldı Fenerbahçe.
1: Evet.
0: Bir de onun fiziksel yapısıyla Icardi'nin belli değil. Icardi fizik gücünü biraz daha yukarı taşırsa Icardi başka bir golcü olur. Yani gitti her takımda da çok rahatlıkla gollerini atar. Ya çünkü adamın golcülük, gol vuruşu üst düzeyde yani.
1: Fizik gücünü eleştirdik ya sezon içinde.
0: Bütün sıkıntı o zaten.
1: Evet ya, şimdi Osimhen'in de oluşuyla da ilgili bir durum olabilir. Yani sonuçta Osimhen'in önüne geçmek de zor bir durum.
0: Ama orada Okan Hoca üretti, alternatif üretti Icardi için. Bir iki maç çift santrofor, on numara pozisyonuna evirdi onu. Osimhen'i önde bıraktı. Eğer fizik gücü o on numara pozisyonda oynamayı kabul etseydi Okan Hoca devam edecekti. Yani kırık santrofor deriz biz ona, biz antrenör dediğinde öyle deriz. Yani kırık santrofor, on numara pozisyondasın ama ikinci bir santrofor gibisin. Icardi'yi orada denedi. Icardi'nin fizik gücü onu kaldırmadı. Ve yanılmıyorsam Kocaeli maçları falandı. Kocaeli'nde yenildiler mi? Beraber emine kaldılar. Bir iki maç kötü oynadılar öyle çift forvet oynadıkları zaman. Orada ondan vazgeçti. Yani tabii Icardi bir fenomen Galatasaray taraftarı için.
1: Evet.
0: Şimdi Osimhen de bir fenomen oldu. Şimdi
1: işte
0: hangisini kulübede tutturursan o tuttur sorun.
1: Tabii.
0: Büyük sorun şimdi Icardi gibi bir oyuncu Osimhen'in arkasında oturmayı beklemez.
2: Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo. Reklam.
3: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek...

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Smokin bizim işimiz.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
2: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
3: 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle.
4: Lacivert dergi aile dosyasıyla raflarda. Aile küçük ümmet modelidir. Peygamber ocağı olarak aileyi görmek, babasız büyümek ve evlatsız kalmak arasında Hazreti Muhammed. Evde pişen yemek aidiyet hissi verir. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Haziran sayısında.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
7: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
8: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
9: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
8: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
9: Mutlu Akü bir numara.
10: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın.

0: A-Spor Radyo. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün. 21 Haziran 1921. Sakarya ve Zonguldak düşman işgalinden kurtuldu. 1934. Soyadı Kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Bir reklam.
4: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de. Benim bankam İş
3: Bankası. Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
5: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A-Spor Radyo. Sporun Radyosu.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş. Jilet, erkek için en iyisi. 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Reklam.
2: A Spor Radyo.
3: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sunar.
4: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
3: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sundu.
1: Reklam.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Spor Radyo. Sporun radyosu.
6: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club Enerjisi ile kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
7: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

Bir zamanlar futbola hoş geldiniz efendim. İyi hafta sonları, iyi pazarlar diliyoruz sizlere. Her zaman olduğu gibi sevgili Kemal Belgin'le birlikte yerimizi aldık. Yepyeni, güzel, keyifli bir program hazırladık sizlere. Hep söylüyoruz, geçmişten bugüne bir futbol yolculuğu bu. Ve her zaman programın başında

0: o girizgah bölümü. O günleri yaşayanlar eminim ki böyle tatlı bir tebessümle yad ediyorlar. Ama çok önemli böyle kolay kolay her yerde bulunmayacak bilgileri kimi zaman direkt göz tanığından dinleyerek öğrenebileceğiniz nadir programlardan biridir diye düşünüyorum. Bir zamanlar futbol. Evet, hemen start verelim. Geçmiş zaman olur ki diyelim. Bakalım nereye doğru gideceğiz. Aslında hikaye 1990'ların başına kadar uzanıyor.
1: Gidiyor.
0: sevgili Kemal Belgin'in dönem dönem yıldızının barıştığı, dönem dönem barışmadığı ama Fenerbahçe tarihine damgasını vurmuş bir isim. Aziz Yıldırım'dan bahsedeceğiz. Aziz Yıldırım'ın futbolla olan, Fenerbahçe ile olan yolculuğunu şöyle bir kısaca inceleyelim. Ama bir yandan da perde arkasında kalan kişisel şeyleri, biraz da hani futbol adamı Aziz Yıldırım, insan Aziz Yıldırım, onlardan da örnekler vererek işleyelim istiyoruz. Çünkü hani seveni çok, sevmeyeni de çok. Ama bir yandan da insan olan, futbol insanı olan Aziz Yıldırım'ın bilmediğiniz yönleri neler? Onları sanıyorum onu en iyi tanıyanlardan biridir Kemal Belgin. Onunla beraber paylaştığı olaylardan hareketle biraz şöyle bir üzerinden geçelim istedim. Çünkü aşağı yukarı 1,5 yıldır futbol sahnesinde yok Aziz Yıldırım. Ve yani 20 yıllık koca bir başkanlık döneminden sonra, 90'dan bu yana Fenerbahçe'nin futbol şubesindeki etkinliğinden sonra hani birçok Fenerbahçeli sadece Aziz Yıldırım'ı tanıdı başkan olarak bir süre. İşte bu kişiyi biraz da perde arkasında kalan olaylarıyla, bilinmeyenleriyle şöyle bir inceleyelim istedik. Bir iki de böyle mesaj gelmişti. Bir kere yaptınız o böyle hafifçe geçti gitti dediler. Tamam dedim, o zaman biraz daha net yapalım. Hatta başkan olma olayını da konuşuruz tekrar. Kemal abinin oradaki hatıraları da değerli. Şimdi aslında Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın "ben futboldan anlarım" sözü var hep, biliyorsunuz. Hamidiyespor Düzce'de doğduğu yer, biliyorsunuz. Daha doğrusu Ergani doğumlu da Düzce'de yaşıyor sanıyorum.
1: Sonra.
0: Çocukluğu, evet. Amatör küme takımlarından Hamidiyespor'da oynuyor 3 yıl. Orta sahada 8 numaralı formayı giyiyor. Futbolcu Aziz Yıldırım. Hatta onun resimleri olacak arkadaşlar. O resimleri de paylaşalım.
1: Ben bir tane getirdim değil mi? Siyah,
0: evet,
1: beyaz.
0: Şimdi çocuklar onu paylaşacaklar. Hatta iki tane fotoğraf var. Bu bir yakın plan görüntü. Aziz Başkan
1: renkli
0: yani,
1: bu
0: saçlar da lepiska, evet, gibi yani. Evet. Öyle derler değil mi?
1: Evet, evet, aynen.
0: Ve bir de siyah beyaz bir fotoğraf olması lazım. İşte evet.
1: Evet.
0: 1971 sezonu. Ortada, evet. Aziz Yıldırım burada biraz daha genç. Evet, futbolculuk dönemi. 90'lı yılların başında Metin Aşık döneminde yönetici ilk kez oluyor Aziz Yıldırım.
1: O yanlış.
0: Öyle mi? Daha mı öncesine dayanıyor?
1: Tabii.
0: Evet. Anlatırım, o zaman sen bilgi devam sende. O buradan Tanju Çolak döneminden bir fotoğraf var. Bir süresi o fotoğrafı da paylaşalım. Yani o gençlikten orta yaşa ve şeye, o dönemlerin fotoğrafları da, eski dönemlerin fotoğrafları da bir yandan ekrana gelsin. Burada Tanju'yla o dönem, o transferinde aktif miydi Aziz Yıldırım, Tanju Çolak transferinde?
1: Söyleyeceğim şimdiki.
0: Söyleyeceğim, az sonra diyorsun. Şöyle bir şeyi var, bir kere hani başkanlık döneminde ne yaptı? Onu bir 20 yılda Vefa Küçüğü, artık hepinizin malumu Vefa Bey de sık sık "bir oy farkla gitti benim başkanlık" diye söylüyor. Hatta son şeyde genel kurulda "kimin o oy" diye de sordu, biliyorsunuz. 6 şampiyonluğu var Aziz Yıldırım'ın. 9 kez ikinci, 2 kez üçüncü, 2 kez dördüncü, 1 kez altıncı oluyor ligde, Süper Lig'de. 3 Süper Kupa, 2 Türkiye Kupası, 1 Başbakanlık Kupası, 1 Atatürk Kupası Fenerbahçe'nin Aziz Yıldırım başkanlığı dönemindeki

0: şampiyonlukları. Amatör sporlarda bence çok değerli bir çıkışı var Fenerbahçe'nin Aziz Yıldırım'ın başkanlığı döneminde. Basketbolu ön plana çıkartalım ki voleybolda da çok önemli, dünya şampiyonluğu dahil olmak üzere başarılar var. Hani basketboldan bir örnek verecek olursak, erkek basketbol takımı, ki kadın basketbol takımı da keza öyledir ama erkek basketbol takımından bir örnek, 7'lik 4 Türkiye Kupası, 4 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 Euroleague şampiyonluğu kazanıyor. Futbolda Aziz Yıldırım dönemi 20 yılda 17 teknik direktörle çalışıyor Aziz Başkan.
1: Aşağı yukarı her sene bir tane.
0: Aşağı yukarı. Belli bir dönemden sonra biraz şey oldu, duruldu. Ve işte başta Ülker Stadyumu bugünkü olmak üzere özellikle tesisleşme konusunda ciddi çalışmaları olduğunu teslim edelim. Hani bunlar seven sevmeyen, hakkının teslim edilmesi gereken noktaların başında geliyor bence. Tesisleşme ve amatör sporlardaki başarılar. Bilemiyorum, sen ne dersin Kemal abi?
1: Şimdi bir kere bir yeri düzeltelim. Aziz Yıldırım'ın ilk yöneticiliği Üsküdar Anadolu Gençlik Kulübü'nde olmuştur.
0: Ha yok, bu Fenerbahçe için dedim.
1: Ha ben. Fenerbahçe için tamam. İlk, evet. O 98'dir zaten.
0: Evet.
1: Ama önce Üsküdar Anadolu Gençlik'te işte Metin Aşık rahmetli. Ondan sonra orada Sabri Hocam rahmetli orada teknik direktörken. Orada yöneticilik yapıyorlar Üsküdar Anadolu'da. O da bir Kadıköy takım sayılır yani. Üsküdar Kadıköy aynı şey. Daha sonra
0: futbol şube sorumlusu oluyor değil mi Metin
1: daha
0: Aşık
1: sonra
0: döneminde?
1: Metin Aşık'ın döneminde zaten oradan Ahbap Anadolu'dan getiriyor Metin Aşık rahmetli futbol şube sorumlusu.
0: Üsküdar Anadolu'dan Fenerbahçe'ye evet. Diyorsun yani.
1: Ondan sonra orada futbol şubesi sorumlusu görevini alıyor. Futbol oynamış adam. Ben de Aziz Yıldırım'la tekaüt halı sahada çok maç oynadım. Yalnız şunu söyleyeyim. Kardeşi Ali bundan iyi futbolcu.
0: Öyle mi?
1: Tabii. Yani çok beraber oynadık. İşte Cemiller, Memiller, Cem. Şunlar bunlar. Hasan Özaydın rahmetli. Ondan sonra Şevket'in bizim kulakları çınlasın. Göztepe'deki halı sahasında çok beraber oynadık.
0: O şey et lokantasının oradaki.
1: Evet Göztepe'deki. Tabii ilk şey Tanju'nun Galatasaray'dan transferidir. Can Tanrıyar sayesinde. Tanıyorsun değil mi? Gazeteci
0: evet.
1: Can Tanrıyar'ı. Şöyle Fenerbahçe'nin o dönemde Tanju Çolak'a transfer edebilmesi kime sorsam pek mümkün değildir. Ama işte Can Tanrıyar arkadaşımız Aziz Yıldırım falan şey Tanju Fenerbahçe'ye gelmiştir. Tabii işte geçen süreç ve Metin Aşık'tan sonra yanlış hatırlamıyorsam Hasan Özaydın bir aralık rahmetli başkan olduydu. Çok kısa bir süre sonra. Güven Sazak rahmetli bir aralık başkan olduydu. Ama bu süreçte Aziz Yıldırım hep hazırlanıyormuş. Hmm. Ben bunu bilmiyorum bu tarafını ama Köksal Özbek kulakları çınlasın. Aziz Yıldırım'ın eski kankası öyle diyeyim. O bize naklederdi. İşte şöyle çalışıyor, böyle yapıyor, şöyle ediyor falan filan. Ve 98 kongresine gelinince Aziz Yıldırım adaylığını koydu. Vefa Küçük bir tarafta.
0: Evet.
1: Ve Kadıköy grubu yani rahmetli Semih Bayülke'nin kurduğu, yıllarca yönetti. Şimdi oğlu Kazım'ın sözüm ona başında bulunduğu, sözüm ona diyorum çünkü yani ilk hikaye. O grup kongrelerde Semih abiden gelen alışkanlıkla kongreleri yönlendiren gruptu. Hı. Yine ne yaparız, ne ederiz gibi düşünceler, çalışmalar başlayınca ben de o grubun içinde arkadaşlarım çoğu. Hatta dün Dilevers akşam beni yemeğe çağırdı. 7-8 tane bizim Arap Suabi falan. Ben gidemem, misafirlerim vardı. Ve Aziz Yıldırım'ın desteklenmesi. Bak Güven abiyle yan yana. Görüyor musun rahmetliyle? Evet. Desteklenmesi kararına en sonunda varıldı Kadıköy grubunda. Dediler ki yani Vefa Küçük zaten Aziz Yılmaz'ın adayı. Karşı grup. biz Aziz Yıldırım'ı destekliyoruz.

0: destekleyelim falan filan. Ve Kadıköy grubunda Aziz Yıldırım'ın desteklenme kararına bir kişi tepki gösterdi, karşı çıktı.
1: Kim o?
0: Ömer Çavuşoğlu. Hmm. Ben dedi bu adamı kabul etmiyorum ve adaylığımı koyuyorum dedi. O kongrede Ömer Çavuşoğlu da aday. Hmm. Bu bir oyla biten kongrede. Hatta 115 mi, 145 mi ne hatta öyle bir oy aldı.
1: Hayal, evet.
0: Şimdi o bir oy. Diyorlar yani ben gittim verdim oldu. Masal anlatıyorlar. Masal anlatıyorlar. Kadıköy grubunun 1150 adet oyu olmasaydı, Kadıköy grubunu tekrar altını çiziyorum. Ömer Çavuşoğlu çıktı. 1200 küsürdür da o oy. Hı hı. Düştü. 1100 oyu olmasa kaç oyla kaybederdi acaba Aziz?
1: Onu düşünün diyorsunuz. Evet.
0: Anlatıyorlar masallar. La Fontaine'den masallar. Ve o kongrede bir oyla, hatta bir daha sayıldı oylar.
1: Evet.
0: Acaba bir yanlışlık mı oldu, şu mu oldu falan filan diye. Doğru çıktı. Hatta Sayın Alişen Vefa Küçüğü destekledi.
1: Evet.
0: Ben de Sayın Alişen'in dönemindeki bazı uygunsuzlukları çıktım o kongrede açıkladım. Belgeleriyle ben de biliyorsun. Hı hı hı. O kağıt olmadan konuşmam.
1: Evet.
0: Ve o da çok büyük etki yaptı Aziz Bey'in kazanışında. Ben hatta çıktım gittim yani kongrenin şeyini de sonucunu da sonra öğrendim. Ve başkan oldu Fenerbahçe. Tabii şöyle Aziz Yıldırım Bey diyelim veya o hep öyle der. En samimi olduğu insana bile Kemal Bey der. Hmm. Ender Bey der. Yani 30 yaş büyük de olsa abi demez. Hep ufak da olsa bey der. Evet. Öyle alışmış.
1: Evet, iyi bir terminoloji.
0: 98 işte Mart ayı yanlış hatırlamıyorsam. Ondan sonra tabii daha çok yeni. Kimseyi tanımıyor kulüpte öyle diyelim. Hı hı. Ondan sonra işte tebrik etmeye geliyorlar. Kimdiniz? İşte ben diyor Hasan Hüseyin Cevat neyse falan filan falan. Ve bu başkanlığı başladı. O sene miydi? Yok o sene... O sene olabilir, ertesi sene de olabilir. Onları çok iyi hatırlayamıyorum. Bir gün kulübe gittim. Baktım araba orada. Aa dedim galiba burada arabası oldu. Bir de ben gireyim dedim. Ondan sonra girdim içeri. Dediler ki Serkan Bey ile Cemil Bey var dediler içeride. Rahmetli Serkan.
1: Serkan Acar'la Cemil Turan.
0: Ha, iyi dedim ya durun bir sekreter dedi ki ben yine de bir hani beni bildiği için. Aa içeriden bağırdı. Gelsin gelsin dedi. Ben girdim içeri. O ne haber? İyilik mi? Öpüştük. Oturduk falan filan. Bir şey böyle bir sıkıntı oldu. Hayrola dedim ya. Ben dedim çıkayım. Siz bir şey konuşuyordunuz. Belli ki ben sizi rahatsız etmeyeyim. Sonra gelirim yine dedim. Nasıl buralar dedim. Yok yok dedi. Ya senden mi saklayacağız dedi. Ne oldu dedim. Yani ben sana bir şey söyleyeyim mi? Aziz Yıldırım'la ilgili bir program yapacaksak, evet. Yani saat 2'de başlarsak ondan evvel bitmez gece.
1: Öyle diyorsun
0: değil yani mi? Bu 10 dakikada konuşulacak işler değiller bunlar. Ya dediler senden saklamayacağız. E ne oldu dedim hayırdır inşallah madem öyle Ayhan'ı alıyoruz dedi. Hangi Ayhan'ı dedim? Antepli Ayhan'ı dedi. Yani Ayhan Akman'ı. Aa ciddi mi dedim? Evet dedi. 8,5 milyon dolar transfer parası. Bonservis. Yanlış hatırlamıyorsam senede de 2,250 veya 2,5 milyon dolar da Ayhan.
1: Evet.
0: Dedim ki bakın beni dün gece Kadir İnanır'ın yeğeni aradı. Artist var ya Kadir evet, İnanır evet. Bizim. Gece 1'de. Bana çabuk Aziz Yıldırım'ın telefonunu ver baba dedi. Ben de dedim ki oğlum bu saatte sen dedim aranır mı adam? Ayıp dedim uyumuştur dedim. Ne oldu dedim. Abi dedi Ayhan Akman'ı evimde saklıyorum ben dedi. Ne olmuş dedim. Ya Beşiktaş dedi peşinde dedi. Fenerlidir onlar Kadir de öyle. Kaptırmayalım diye ben evde saklıyorum dedi. Ne yapayım dedim. Ya dedim bu saatte olur mu dedim ya gözünü seveyim dedim. Hele sabah ola hayrola dedim. Aman abi dedi ihmal etme dedi. Ben yattım aramadım bile tabii kimseyi. İşte o saatte böyle 3-4 gibi filan kulübe girdiğimde meğersem konuşulmuş, bulunmuş telefonlar. Dedim ki Ayhan Akman'a 8,5 milyon dolar bonservis ödeyip kendisine de yılda 2-2,5 onu çok iyi verecek.

0: gitseniz abi acaba dedim bu takımdaki öbür oyuncuların tepkileri ne olur? Bunun farkında mısınız dedim. Tıpkı bugünkü Fenerbahçe basketbol takımı gibi. Ne olur falan bir sürü şey anlattım. Onun üzerine Cemil burada. Yapma abi dedi ya. Türkiye'nin en iyi orta saha oyuncusunu bize kaçırtacaksın dedi. Bu mu dedim Türkiye'nin en iyi orta saha?
1: Cemil abi.
0: Serkan onun üzerine Aziz Başkan dedi ki Serkan Bey sen ne diyorsun dedi. Serkan da rahmetli bizim Kadıköy Caferan spor salonunun karşısında otururdu. Vallahi dedi başkanım dedi yani Kemal abi bu işleri tabii dedi bizden çok daha iyi takip ediyor gazeteci olduğu için dedi. Hani biz dedi Fenerbahçe'ye yoğunlaşmışız falan. Ha dedi anladım dedi. Önünde telefon duruyordu hiç unutmuyorum. Kaldırdı tık tık tık tık. Alo nasıl ne var ne yok? Kadir İnan'ın yeğenini arıyor. Şey İkman ya biz şu anda yönetim toplantısındayız. Para biraz fazla geldi arkadaşlara. Bunu bir daha düşünelim değerlendirelim diye bir görüş birliği çıktı. Onun için ben seni bir daha arayacağım. Ötekte herhalde bir şeyler söyledi. Ne söyledi? Kapattılar telefonu. O arada Ayhan'la Kadir'in yeğeni Boğaz Köprüsü'nden Anadolu yakasına girmişler gişelerden kulübe geliyorlar. Noter Cemil Bey de çağrılmış mukaveleye imzalayacak. Burada hiç itiraz eden varsa gelsin. Oradan bu telefonun üzerine gidiyor araba bağlar başından tekrar dönüyor ve Beşiktaş'a geliyor. Beşiktaş'ta mukavele imzalıyor.
2: O paraya evet.
0: O paraya Süleyman abinin sonunu hazırlamıştır o transfer. Süleyman Seba gibi bir efsane başkanın sonunu hazırlamıştır. İlk orada bir şeyimiz oldu. Yani o büyük destekten sonra.
2: Evet.
0: Geçen yıllarda dedim ki mesela bir tane daha.
1: İyi anlaştığınız bana zaman zaman ya, anlatıyorsun. Çok örnek var aslında. Ya
0: beraber
1: hani bir ara sonra ya sıkıntıya
0: beraber top işte. Oynuyoruz filan. Beraber oturuyoruz, yemek yiyoruz. Ortega olayı çıktı. Yapmayın, etmeyin dedim. Ali Yıldırım şahit. Yapmayın, etmeyin. Ortega 3 aydan fazla durmaz İstanbul'da dedim. Ne diyorsun sen ya dedim ki bakın. Bu adam dünyanın en büyük kulüplerinde forma giymiş adam. Hangisinde durmuş da kaçmamış dedim. Gelip de İstanbul'dan mı kaçmayacak?
2: Büyük sorunluydu.
0: Futbolculuğu 10 numara.
1: O ayrı
0: o yeşil içeride o 10. Etmeyin eylemeyin dedim. Ve Ortega 3 ay sonra Fenerbahçe'den kaçtı. Zarar 11 milyon dolar 2000 birim parasıyla. 11 milyon dolar. Şimdi kaç para acaba?
1: Ya.
0: Ve nedendi biliyor musun? İşte Türkiye'de spor basını bu bugün. Ceyhun yüzünden kaçmış. Var ya Ceyhun bizim. Ben de dedim eğer Ortega Ceyhun yüzünden kaçmışsa Kadıköy'de her yere Ceyhun'un heykelini dikin dedim. Ne büyük adammış dedim ya. Oradan itibaren bayağı böyle bir şeye başladık. Ve ben bir aralık Yüksek Divan Kurulu Genel Sekreterliği yaptım. 2 sene bir dönem yani. Orada da Fenerbahçe stadında gişe ismini ne koysam, yolsuzluk desem yakışır mı bilmiyorum. Gişe ayıpları ortaya çıkmaya başladı. Mesela 2000 kişi, rakam temsilidir. 2000 kişi giriyor, 600 kişi gösteriliyor. 10 liradan 6000 lira. Halbuki 2000 kişi olsa işte kaç para?
2: Kim yapıyor bunu?
0: Şimdi. Neyse, tabii bana bu bilgiler geldiğinde ben dedim ki arkadaşlar ben bu bilgileri kağıt olmadan paylaşmam kimseye.
1: Belgeler.
0: Belge olacak. Ve belge geldi. Ben de bunu ilk divan toplantısında gündeme koyup Aziz Bey kürsüye geldiğinde bu 5. maddeydi yanlış hatırlamıyorsam. Bu konuda bilgi vermesini istedim. Evet dedi doğrudur dedi. Hatta dedi biz sorumluları çağırdık. Ne yapıyorsunuz ya bakın filan diye. Ay may filan falan özür dilediler. Aradan dedi 2 ay geçti bir daha dedi. Bir daha çağırdık dedi. Ya ne yapıyorsunuz bakın sizi bir kere.
2: Orası bir gelir kapısı olmuş.
0: Sizi bir uyardık bir kere daha bakın 2 ay geçti aradan aynı şeyler oluyor başımıza geliyor. Diye dedi uyardık dedi. Bu cümleyi noktayı koydu. Döndü bana. Sayın Genel Sekreter bakın biz o firmayla çalışmaya devam edeceğiz bilesin dedi. Bu hareketle. Ben de çok teşekkür ederim. Buyurun sözünüz bittiyse oturabilirsiniz.
1: Hem hak verip hem...
0: O şirket kimin?
1: Kimin?
0: Bilmiyorum araştırın bulun.
1: Ben biliyorum. Sen biliyorsun
0: ben da. Ben biliyorum da her şeyi söylemeyeceğim.
1: Evet.

0: Ve o şirket aynen devam etti. Ve tabii bu şeylerde
1: ufak ufak sıkıntılar başladı diyorsun.
0: Yine o böylece. Yüksek Divan Kurulu toplantısında, o toplantıda ben geliyorum toplantıya. Bir baktım bir sağda solda dere ağzında oluyor. Sağda solda gürültüler, bağırmalar, çağırmalar dedim. Çocuklar ne oluyor dedim. Abi taraftarlar geldi, gruplar, taraftar grupları. Ne? Rahmetli oldu divan başkanı. Dedim ki abiler, Osman da ikinci başkan, eski santraf Osman bizim. Ben bu toplantıya katılmayacağım, eve dönüyorum. Başkan dedi ki Osman da bizim. Yapma, etme, eyleme ne olur bizim hatırımız için. Bu ne dedim ya? Bu Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nun toplantısı dedim. Bunlar kim dedim. Yapma, etme, eyleme, çıktım gidiyorum. Bir baktım Aziz Yıldırım, işte Ömer şey ne o yanındaki işte Zevat, o Mahmut Uslu filan falan. Geliyorlar böyle 7-8 kişi. Nereye falan dedi. Katılmayacağım, eve gidiyorum dedi. Aa niye dedi. Bu ne rezalet dedim ya. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu dedim. Silik mi dedim. Bunların işi ne burada dedim. Ya işte dedi taraftar giremez buraya dedi. Buraya giremez dedim. Ve gidiyorum. Dur yapma etme eyleme falan. Başkan maşkan Osman da geldi arkamda. Allah aşkına gel etme eyleme diye. Dediler ki hem gündemi hazırladın şimdi ne yapacağız onu kim soracak falan diye bizi içeri aldılar. Ondan sonra film aramızda film koptu.
1: Evet.
0: Ha Fenerbahçe stadının o rezil stadın tabii yenilenmesi. Neyse o konuyla ilgili de çok yazı yazdım. Çok konuştum. Tabii şey ne o tesisler topuk yaylası.
1: Faruk Ilgaz. Faruk Ilgaz. Tesisleri
0: ha, var. Ha. Şimdi bak. Diyorum sana bu bugün programa sığmaz bu iş.
1: Evet.
0: Faruk Ilgaz tesisleri yapıldı açılacak. Geldim kulübe geliyorum bir baktım tabela takıyorlar. Faruk Ilgaz Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz tesisleri. Bakabilir miyim kağıdınıza dedim. Buyurun dediler. Baktım teşekkür ederim. Girdim şey. Vedat Olca rahmetli genel sekreter. Siz o tesisleri yıktığınızda ne yazıyordu kapıda dedim. Ne yazıyordu dedi. Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Sosyal Tesisleri. Nerede Faruk Ilgaz'ın ismi dedim. Nerede sosyal tesisler dedim. Ya dedi yine dedi adam bilmem dedim. Bak dedim Vedat'cığım dedim. Yüksek Divan Kurulu'nun 2 sene evvel aldığı karardır dedim. Bak. 40 tane imzalı o kapıya asılacak.
1: He, orada Oşi Faruk Ilgaz yazmıyordu.
0: Faruk Ilgaz da yok. Sosyal de yok. Hı. Bak dedim ben söylemiyorum dedim. Yüksek Divan Kurulu kararı var burada dedim. Bakın dedim söyleyeyim size dedim. İlk toplantıda dedim rezalet çıkarım. Gittim. Ertesi gün geldim yine. Bir baktım tabelayı sökmüşler. Yenisini takıyorlar. Bakabilir miyim arkadaşlar dedim. Abi yine mi sen yine ben dedim. Verdiler. Bu sefer Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz tesisleri. Sosyal nerede dedim. O yok dediler. Gindim Vedat tabii dedim sizde sosyal yok zaten dedim. Ve şu anda hala yoktur orada sosyal.
1: Evet.
0: Ha ondan sonra zaten yani aramızdaki film bayağı koptu diyebilirim. Tabii ki katkıları olmuştur.
1: Evet.
0: Ama Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım görevi devrettiğinde diyelim. Yani seçimi kaybettiğinde 3 milyarın üzerinde borcu vardı.
1: Evet. Az önce verdiğin örnekler tabii o sonucu doğurmasın yani başka o sonucu doğuran önemli etkenler.
0: Başka örnekler de var.
1: Var tabii hani ondan.
0: Başka örnekler de var. Tabii bir de o neydi o Gençler Birliği'nden bir santraf aldılar. Nisan ayında transfer etmişler. Şimdi ismini unuttum. Çok İsmail miydi neydi? Gençler bir de
1: sakatlandı.
0: Dedim ki kaç para verdin? Vallahi dedi dün 250 bin dolar verdim dedi. Nisan ayında. Ne yapıyorsun? Adam sakat.
1: İsmail miydi çocuk İsmail? Ya, İsmail Güldüren.
0: Ha. Dedim kendine güldüreceksin milleti dedim. Aynen bak. Yapma dedim Allah aşkına dedim. Adam sakat dedim ya. Ya dedi dün 250 bin dolar verdim peşin dedi. Vah vah vah vah dedim. İsmail Güldüren kaç maça oynamış Fenerbahçe'de kaç para zarar. Böyle daha birçok şey var. Ve işte en sonunda da devrettiğinizde 3 küsür milyar borçla devrediyorsunuz. Şimdi tabii bu yönetimi devralan kişi. Çünkü yepyeni bir yönetim gerisi. 6 sene beraber çalıştı Aziz Bey.
1: Evet.
0: Niye o zaman Daniel González Guiza'nın transferindeki yazışmaları, yazışma, ben biliyorsun böyle şeyleri ondan bundan duyduğum işlerle yapmam. Niye hiçbir gün acaba bugünkü başkan haberi olmamış? 2008. Niye hiç haberi olmamış ya? Açıklama bekliyorum. 10 senedir bana açıklayacak. Çünkü Fenerbahçe şampiyonluğu kaybedip yani Burak attı ya gol Trabzon'da. Ertesi gün basın toplantısı yaptılar. Bugünkü başkandan Şekip Bey. Orada bir arkadaş çıktı, dedi ki bende böyle böyle bir belge var. Ne diyorsunuz dedi, yani Guiza ile ilgili. Mikrofonu kapadılar. Bizim bu konuda hiçbir bilgimiz yok dedi. İki tane as başkanın hiç bilgisi yok.
1: Gerçi tek adam yönetimi bunlar hep tabii. Olabilir yani. Onu da göz ardı etmeyelim.
0: Ama şöyle.
1: Çünkü Aziz Bey de ona çok müsait bir.
0: Tamam, tek adam yönetimi ama ben o yönetim kuruluna oyla gelmiş adamlardan biriyim. Misal veriyorum. Diyeceğim ki yahu bir dakika, biz bu adamı İspanya'dan aldık. 9,5 milyon euro bonservis verdik.
1: Uruguay ne alaka?
0: Bir de bu 5 milyon 330 bin euro Uruguay'da bir ikincilik takımı, yemin ediyorum sana. Adamların bir lokali var, 10 metrekare değil. Aa, sonradan kim olduğu belli oldu. Meğersem Alex'in menajerinin Juan Figuer'inmiş kulüp. Evet abi.
1: Peki daha farklı zamanlarda yine ufak ufak devam ederiz. Çünkü senin de söylediğin gibi böyle bir programa bile yetmeyecek
0: yok,
1: hatıralar
0: sığmaz,
1: var.
0: Sığmaz.
1: Peki bir futbolcu bir hikaye diyoruz. İlginç bir kişilik, ilginç bir futbolcunun hikayesine gideceğiz. Bence bu da çok enteresan bir hikaye. Şimdi 90'lı yılların başına götüreceğiz sizi, Galatasaray'a. Çok ilginç. Devre arasında geliyor Galatasaray'a ve bir Doğu Alman futbolcu Thorsten Gütschow. Sadece yarım sezon. Ama yarım sezondaki katkısı 10 gol, 9 asist. 10 gol, 9 asist. Yarım sezonda ya. Yani 15 maça çıkıyor. 15 maçta 19 kez skora katkı yapıyor. Muazzam bir tabii rakam. Ve yarım sezon sonra gidiyor. Yarım sezon.
0: Tabii.
1: Geliyor gidiyor. Şimdi Thorsten Gütschow'u konuşacağız ama Thorsten Gütschow'la ilgili sonrasında Almanya'da da çok dile getirilen bir olaya da vurgu yapacağız. O nedir? Doğu Almanya tabii hepinizin malumu. Soğuk Savaş döneminde Doğu Batı Almanya arasındaki
0: bana sor,
1: işte
0: bana
1: duvar, o Checkpoint Charlie ve o Soğuk Savaş döneminin filmlere de konu alan casusluk hikayelerinde ya Gütschow'un da adı geçiyor. Meşhur Doğu Alman gizli servisi Stasi'nin ajanı ya da tırnak içinde muhbiri, elemanı olmakla suçlanıyor. Belli bir şey sonra kabul de ediyor. Ben bilgiler verdim diyor. Ama futbolcu arkadaşlarım için vermedim diyor. Thorsten Gütschow. Alman basınında da var o gazete manşetleri. Onları paylaşalım çocuklar.
0: Var mı?
1: Doğrusunu söylemek gerekirse çok ilginç bir hikaye. Biraz futbolculuğuna, biraz da bu Stasi ajanlığına bakalım. Thorsten Gütschow'un. Yani deşifre oluyor, protesto ediliyor. Yani
0: baksana Doğu Alman casusu golcü Florya'da daha geldiğinde vermişler.
1: Çok enteresan ya.
0: Şimdi
1: sonrasında tabii bu yıllardan sonra 92-93 bu. Galiba 90'ların sonuna doğru da evet öyle bir şeyim oldu ama ben takım arkadaşlarım ya da içinde bulunduğum ortam hakkında bilgi vermedim diyor. O zaman neyi yaptı bilemiyorum.
0: Şimdi
1: Galatasaray'a süper casus.
0: Tabii, Kemal Belgin konuşuyor. Doğu Almanya'da birkaç haftalık gibi günlerini geçirmiş bir adam olarak. Yani duvar yıkılmadan evvel.
1: Ya. Duvarın ne, küçük bir parçasını almıştım ha, ben yani.
0: Ne anılar var. Yaparız bir başka program. Yaparız. İsterlerse bizim haber programlarında, sporda da değil, orada anlatırız. Şayet Doğu Almanya varken
1: evet,

0: herhangi bir sporcu, bak sporcu altını çiziyorum.
1: Burada gollerinden de arkadaşların bir yandan enstantaneler veriyor.
0: Herhangi bir sporcu Doğu Almanya'dan
1: çıkabiliyorsa,
0: çıkabilmiş ve batıya gelmişse ocağı sustur.
1: Değil mi?
0: Ajandır. Hiç tartışmam. Hiç. Şimdi hemen bir tane daha sıkı bir örnek vereyim. Fenerbahçe'de Ionescu diye bir hoca vardı. Bilir misin sen?
1: Yani bu programdan dolayı biliyorum.
0: Fenerbahçe bu Ionescu'nun döneminde ligi şampiyon bitirdi ve koca sezonda sadece 6 gol yedi.
1: Evet, yaptık burada. Rekor. Hala da
0: rekor.
1: Kırılmasına da pek imkan yok.
0: Ve bu teknik direktörü Faruk abi, o zaman başkan yanlış hatırlamıyorsam rahmetli, sezon bittiğinde gönderdiler. Ne yapıyorsunuz ya dedik. 69.
1: Böyle adam gönderilir mi?
0: Ne yapıyorsunuz dedik. Takım 6 gol yedi. Yani sildi süpürdü götürdü. Ne yapıyorsunuz dedik. Dediler ki Roman casus. Çavuşescu döneminde. Bak mesela Fenerbahçe Lucescu'yu alıyordu. Neredeyse bittiydi, vermediyiz. Demek ki Lucescu çok bir abime bu konuda bayağı bir kırgınlığım var. Çünkü Lucescu'ya da böyle bir yafta yapıştırmaya çalıştılar Türkiye'de. Alakası yok. Çavuşescu, Lucescu'nun transferine izin vermedi. Fenerbahçe bitirdiydi işi. Hı hı. Ama vermedi izin. Şayet dönemin demir perde ülkelerinden, Doğu Almanya tabii bunların babası.
1: Evet.
0: Bir sporcu, basketçi, voleybolcu, neci istiyorsan yani, eğer batıda bir kulübe gidiyor ise, transfer oluyorsa, bilin ki o %100 ya casus ya da ajandır. Hiç tartışma.
1: Karl-Heinz Feldkamp döneminde gelmiş.
0: Feldkamp getirdi Almanya.
1: Feldkamp bilmiyor mu bu durumu?
0: Şimdi şöyle, Feldkamp da diyor ki Galatasaray'a geldik. Tamam da abi diyor, ben diyor şampiyon yapacağım takım bu işin.
1: Tabii, işim bu. Müthiş de katkı sağladı.
0: Ha, işim bu diyor ve bunu getiriyor. Anladın mı? Ama
1: Beşiktaş maçında 2 asist, Fenerbahçe'ye 1 gol. Yani Galatasaray'da o sezon 2 kupa kazandı. Yanlış söylemiyorum değil mi? 2 kupa kazandı evet. O sezon.
0: Yani adamın futbolculuğuna diyecek hiçbir şey yok.
1: Yok, yok.
0: Ama dediğim gibi
1: yok da
0: Stasi mesela diyorsun değil mi?
1: Evet.
0: KGB. KGB. Oranız KGB'si Stasi. Ben gittim yaşadım orada. Hem gördüklerim var. Yaşadıklarım var. Yani bir karı koca çocuklarını ablasına bırakıyor, kadıncağız işte. Sinemaya gidiyorlar. 3 yaşında falan bir çocuk. Onun sinema elektrik halleri yok. Sinemadan çıkıyorlar 11.30'da. Bir geliyorlar bakıyorlar, tel örgü çekiliyor. Ne yapıyorsunuz? Biz ev geçemezsiniz diyorlar. Ya çocuğumuz var orada diyorlar. Geçemezsiniz diyorlar. Ve geçemiyorlar. Kendileri Suadiye'de, karı koca atıyorum kafadan. Çocuk da
1: Caddebostan
0: veya Erenköy'de teyzesinin yanında. Ama ikisi birbirlerini görme ihtimalleri hiç yok. Ve
1: ya, oraya şey çıkıyor.
0: Ve bu çocuk kaldığımız otelde garsonluk yapıyordu. Şef garsonluk. Ağlayarak anlattı böyle. Bir yarıda bir tam tipik Alman. Ben dedi teyzemin yanında büyüdüm dedi. Geçemedik dedi. Arada bir annemle babam dedi 40 yılda bir izin aldıklarında dedi. Batıda kalmış çünkü onlar.
1: Tabii.
0: İşte gelip görüyorlardı ama dedi ben geçemedim o tarafa dedi. Doğru olmayıdı. Lan ne oteldi ya? Şimdi aklıma gelir. Gittik gördük şey. Bak diyorum o dönemin demir perdesinde hangi sporcu batıda bir yere gitmişse izin alıp %99 ya ajandır ya casustur. Hiç. Katiyen.
1: Gütçov'un durumu da bir süre sonra deşifre oluyor. Özellikle Batı Almanya'da çok protesto ediliyor. Gazetelerde manşet oluyor. Futbolcu arkadaşları doğal olarak çok tabii kızıyorlar, çok sinirleniyorlar. Ama dediğim gibi Gütçov'un yıllar sonra verdiği bir röportajda bilgi verdiğini, zaman zaman Stasi'ye bilgi verdiğini kabul ediyor.
0: Tabii.
1: Fakat arkadaşları hakkında rapor tutmadığını
0: zaten
1: söylüyor.
0: Ender'cim, oraya gönderdikleri sporcuya demiyorlar ki arkadaşların ne halt ediyor. Devletle ilgili. Oradaki demokratik rejimle bilmem neyle ilgili veya ne bileyim işte vergiyle mi artık aklıma gelmiyor şimdi. Evet. Onlarla ilgili, yoksa takım arkadaşlarıyla Ender bizde şahane orta yapıyor, Kemal iyi kafa vuruyor.

0: Onu mu anlatacak abi Stasi'ye?
1: Evet.
0: Stasi'yi ne ilgilendirir? Stasi'yi başka şeyler ilgilendiriyor. O konuda bilgi veriyorlar.
1: Evet, Thorsten Gütschow efendim. 15 maç, 10 gol, 9 asist. Ama hani futbolculuğun yanında bir Stasi elemanı olması gerçeği de var. Türkiye'den, Galatasaray'dan böyle bir futbolcu geçti. 92-93 sezonunda sadece yarım sezon oynadı. Ve öyle zannediyorum ki dönemin Galatasaray yönetimi de ne oluyor ya falan. Belki devletten de uyarı geldi.
0: Tabii,
1: ya
0: %100.
1: Bu kişi böyledir diye.
0: İşte Ionescu ya.
1: Ve hemen.
0: Fenerbahçe şampiyon yapıyor adam. Koca ligde 6 gol yiyor sadece. Efsane antrenör, öyle diyoruz yani hepimiz. Abi baktık. Ionescu'nun görevine son verildi. Ne yapıyorsunuz ya dedik. Faruk abi o zaman adam dedi. Roman casus çıktı dedi.
1: Hadi devam edelim. Geçmiş zaman olur ki diyeceğiz. Bir Kemal Belgin'in çok yakından tanıdığı bir ismi daha konuşacağız. Bugün program o yönden gidiyor.
0: Kimmiş o ya?
1: Şimdi Lefter'den bahsedeceğiz de diyeceksiniz ki ya Lefter'i kaç kere konuştuk? Yani konuşulacak çok şey var elbette ama futbolculuk yönünden çok görünenin değil perdenin arkasındakini konuşacağız bugün. Hani Aziz Yıldırım döneminde daha az önce öyle yapmaya çalıştık ya. Şimdi yine diğer yönü futbolculuk tarafının yani sağ içini değil en azından sağ dışını konuşacağız. Sağ içi yoksa malum 16 yıl 615 maç Fenerbahçe'de. 423 gol ya.
0: Sen ne
1: 423
0: diyorsun?
1: Gol ne demek ya?
0: Şimdi diyorlar ya bazı topçular için işte efsane falan. Ya siz hiç efsane görmemişsiniz ya. Vallahi görmemişsiniz ya. Yemin ediyorum görmemişsiniz ya.
1: Evet, önce transfer hikayesinden başlayalım. Eksik, hata, yanlış varsa söyle Kemal abi. Taksim Spor'da Lefter.
0: Evet.
1: Ama işte bir varlık vergisi.
0: Şuraya bak, büyük Fikret en önde.
1: Evet. Varlık vergisi dönemi.
0: Tabii.
1: Bilmiyorum bizi seyredenler yani benim de tabii yaşım müsait olmadığı
0: Halk
1: için
0: büyük
1: sonradan icra... öğrendiğim bir durum.
0: Halk Partisi'nin büyük
1: azınlıklara
0: icraatlarından
1: şeye de uygulanıyor ama yani Müslüman Türk halkına atıyorum 1 liraysa
0: evet.
1: Azınlıklara sallıyorum 100 lira 1000 lira değil
0: tabii,
1: mi?
0: Tabii, tabii tabii.
1: Evet böyle bir vergi varlık vergisi. Bundan muzdarip Taksim Spor'da oynarken askerliğe gidiyor.
0: Uzun bir süre.
1: 4 yıllık.
0: Tabii.
1: 4 yıllığına gidiyor Lefter. Ve askerdeyken daha doğrusu askerden önce de görüyorlar. Ya Taksim Spor'un dönemin başkanı Fenerbahçe'ye haber yolluyor. Bu çocuğu alın. Bu çocuk laf söz şöyle. Fenerbahçe'nin golcü değil. Fenerbahçe'nin geleceğine yön verecek bir adam alacaksınız. O dönem Fenerbahçe'nin de kaleciye ihtiyacı var. Diyorlar ki bize golcü lazım değil, kaleci lazım. Varsa bir öneri kaleci söyleyin. Neyse, olmuyor o sırada ilk başta. Ama bir Ordu milli takımında oynarken Lefter 4 gol atıyor. Hüsnü de milli takımın evet. Kalecisi. Hatta çok da utanmış 4 gol attığı için. Orada seyrediyorlar ve ondan sonra... Abi biz bununla ilgilenebiliriz diyorlar. Ama o sırada bir bilgi kulakları çınlasın. Adada çok sevdiğim bir abimiz var. Ahmet Tanrıverdi. Annesiyle Lefter sınıf arkadaşı. Hmm. O da beraber yaşıyorlar. Beraber yan yana evleri. Ondan da bir şeyleri öğrendim. Onları da bugün anlatacağım. Rum azınlık dedi bana Ender. Beşiktaş'a çok sempati duyar.
0: Bak,
1: özellikle o dönemde.
0: Süresinde Lefter'in solunda bir adam var.
1: Evet.
0: Onu Türkiye'de bir kişi tanıyorsa mesleği bırakırım. Biliyorlar ya çok.
1: Lefter'in de bu arada Beşiktaş'a bir sempatisi var çocukken.
0: Tabii.
1: Bir kere bunu söyleyelim.
0: Tabii.
1: Ama onu söyledi işte. Rum dedi Ender. Rumlar dedi Beşiktaş'a özellikle o dönemde çok sempati duyarlar. Evet. Yani çoğunluğu Beşiktaş'ı tutardı dedi. Neyse. Lefter de Beşiktaş'a gitti gidecek. Ali Muhittin Hacı Bekir doğru mu söylüyorsun?
0: Hacı Bekir işte bildiğimiz Hacı Bekir.
1: Evet.
0: Yok mu Hacı Bekir?
1: O Kadıköy Rıhtımı'nda Lefter'i görüyor. Konuşuyorlar ne yapıyorsun ne edeceksin neydi ne diyor. Abi diyor Beşiktaş'a gideceğim abi. Bir dakika dur diyor ya nereye gidiyorsun?

0: Fenerbahçe'ye götürüyor. Fenerbahçe'ye transferindeki en önemli etkenin Fenerbahçe'nin de o dönemdeki bir tür kasası olduğu söyleniyor. Doğru
1: tabii,
0: mudur?
1: Tabii tabii. Yani mesela elektrik su parası gelir. Kulüpte para yok. Hacı Bekir'e gidersin. O zaman Kadıköy'de daha yok, karşıda.
0: Evet.
1: O eski postanenin, evet, olduğu, emniyetin, evet, olduğu yerde. Hacı Bekir'e gidersin. Dersin ki işte yani Muhittin amca, Ali Muhittin amca, neyse beyefendi, işte 280 lira lazım. Alır gelirsin Kadıköy'de, elektriği suyu ödersin.
0: Çok enteresan ya. Çok enteresan. O Fenerbahçe'ye elinden tutan, yürü bakalım diyen ya da ön ayak olan kişi, yoksa Beşiktaş durumu da var yani. Tabii. Bir yandan.
1: Bak, Lefter'in futbol hayatında Fenerbahçe forması içinde en az gol attığı takım Beşiktaş'tır.
0: Öyle mi?
1: Bakarlar.
0: Bir şey var diyorsun yani.
1: Bakarlar.
0: Ha, ilginç bir şey söyledin Kemal abi. Tabii biraz da şeye de değineceğim, onu da konuşalım istiyorum. Sana sözü bırakacağım ama 6-7 Eylül olayları döneminde de tabii, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya geldi.
1: Aynen.
0: Daha bir hafta önce maç sırasında omuzları alınan bir insanın vurun gavura şeklindeki bağırışlar arasında,
1: tabii,
0: ölüm tehlikesi yaşadığı, çocuklarını korumak için elinde silah kızları var biliyorsun.
1: Çünkü neden? 6-7 Eylül hadisesinde Büyükada'da ayağı örgüden papazı bile aldılar.
0: Ya.
1: Ya.
0: Ya.
1: Alan arkadaş da benim çok iyi arkadaşım. O da çok iyi bir sporcu ve bir hakemdir.
0: Allah Allah.
1: İsmini açıklamam.
0: Şey var, bir bilgi var. Can Bartu yanında birkaç arkadaşının da toplayıp Fenerbahçe'den bir iki futbolcu. Ha. Ya bu Lefter'in durumu sıkıntılıdır, biz gidelim diyor.
1: Sıkıntılı.
0: Ertesi gün onlar gidip alıyorlar. Sen o günlere ait neler hatırlıyorsun? Bir şu transfer, bir de şu pek de hatırlamak istemediğimiz 6-7 Eylül döneminde Lefter'in başına gelenler.
1: Tabii şimdi şöyle, 6-7 Eylül hadiselerinde biz Moda'da oturuyoruz. Moda Caddesi üzerinde. Evet. Evde de misafirler vardı yanlış hatırlamıyorsam. Adnan Çekmece rahmetli diş tabibi Albayama Deniz binbaşı o zaman. Şey doktor, asker doktor yani. O da alt katta, bizdeydiler yemekte. Bir patırdı, bir gürültü, balkona bir çıktı bizimkiler. Oo, bir baktılar. Bir kalabalık kabuklu ceviz sokaktan Moda Caddesi'ne doğru geliyor. Bizim bu köşede pastane, Rum pastanesi. Yanında Rum lokantası.
0: Tabii.
1: Bu tarafta Rum berber. Hepsini dümdüz ediyorlar. Tabii, hatta Adnan abi rahmetli, yapmayın etmeyin, bunlar hepsi bizim kardeşimiz, arkadaşımız. Resmi giydi çıktı. Beyazlar o zaman, daha kış gelmemiş. Bir tanesi bir taş attı, dişçi Adnan'ın dişi kırıldı burada. Düşünebiliyor musun? Tabii o arada bir hedef de hem Beyoğlu, başta Beyoğlu, Moda. Moda'da çünkü çok Rum vardı o zamanlar. Yani üç hedef var, ana hedef. Beyoğlu, zaten dümdüz ettiler. Moda ve Büyükada.
0: Bir abim var, İsmail abi, kulakları çınlasın. Ender, yere basacak yer yoktu Beyoğlu'nda.
1: Tabii de kumaşlardan.
0: Kumaşlar, evet, şunlar, bunlar.
1: Bir de Büyükada.
0: Dükkanlardan talan edilen mallarla. Tabii, diye.
1: Moda. Beyoğlu, Büyükada. Büyükada'da işte Ayayor geçiyor.
0: O adalardan birine çıkamam, gidememişler ama. Galiba esas orada Onur abinin rahmetli babası mı polis?
1: Şimdi şöyle, Deniz Arbokulu var zaten.
0: He, tabii.
1: Eybeli'de Deniz Arbokulu
0: nereye var. Nereye çıkıyorsun diyor.
1: Zaten hedef esas Büyükada. Ayayorgi var yukarıda.
0: Evet.
1: Yani oradaki neler yap, şimdi burada anlatılacak, evet, gibi değil yani. Evet. Ben çoğunu biliyorum da. O arada da tabii Lefter, Rum.
0: Evet.
1: O da hedefte. Fakat işte tabii yine oradaki Lefter'in yakın dostu olan Türkler, yapmayın etmeyin işte o bizimdir filan falandır, şundan bundan falan filan, neyse bir şey olmadan.
0: Ve bu kişinin para önerilmesine rağmen Yunanistan milli takımında oynamayıp, ben Türk'üm ya, ne Yunan takımı.
1: Yunanistan'a gol attı be, öldürüyorlardı böyle orada Atina'da.
0: De hatırlatalım yani.
1: 3-1 kazandık milli maçı, orada gol attı Lefter, öldürüyorlardı orada Lefter, ellerine bir geçirseler öldürecekler.
0: Ya.
1: Yani. Bu arada söyleyeyim, bu vefalı Çetin'dir Lefter'in yanında duran. Fenerbahçe'de çok kısa bir süre oynadı. Yani bilmeyenler şey yapsın. Neyse. Takıma bak abi. Esat, Boncuk Ömer, Küçük Fikret, Kaleci Cihat, Arap Lebip. Ver, ver, ver, ver, ver. Bu da şey, Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi Reis Başkan, reisi. Neyse. Tabii Lefter artık bir Türk

0: Defter de şeyde, Halit abi, Halit Kıvanç, Necmi Tanjolaç rahmetli. Bana böyle Orhan Ayan maçı anlatacak galiba. Böyle zengin bir ekiple gidiyoruz. Havalanına geldik. Lan defter yok. Orada mı burada mı gören oldum, defteri tanımayan mı var? Şimdi lan görmedik ya falan filan. Neyse.
1: Defter sizin gazeteden yazı şey yapacak.
0: Aynı zamanda Fransa'da oynamış. Ya, Nice'de oynamış Nice'de adam oynamış. Yani o kadar esprisi var defterin o anda. En sonunda Halit abi dedi ki kulakları çınlasın. Ya dedi dur şuradan ben bir telefon edeyim dedi. O zaman cep map yok. Gitti oradan bir telefon aradı. Demiş ki ben evdeyim. Ne diyorsun ya, uçak kalkacak. Ben demiş gelmem, uçağa binmem. Ya
1: seni yolladıkları o mu git al diye?
0: Yok, beni göndermediler. Halit abi kendi gitti aldı. Bir geldi Necma. Ne oldu dediler böyle. Ya yapma ya, ne abi? Ben gidiyorum dedi, bir taksiye binip dedi. Lefteri alıp geleceğim. Kum kapıda oturuyor bir arkadaşının yanında, öyle diyeyim.
1: Öyle diyelim.
0: Öyle diyeyim. Bir arkadaşının yanında oturuyor. Gitti Halit abi taksiyle, lefteri aldı. Geldi diyoruz biz, gelmedi abi.
1: Allah Allah.
0: Gelmedi abi. Bak. Yani efsane kelimesinin tam karşılığı, futbolu bırakıyor. Tamam mı? Fenerbahçe'nin işte o meşhur 63'te o gün Şenol, Birol, Aydın, Ali İhsan falan o transferi. Fakat o gün ayağı alçıda geldi.
1: He onu burada anlattık bir kez daha, tekrar
0: edelim. Dediler ki Lefter'e ya ne olur şu o gün iyileşip takıma girene kadar biraz daha idare.
1: O sırada da Yunanistan'a gitmiş, tatil için dönmüş Büyükada'ya yani.
0: O sonra.
1: O sonra mı?
0: Neyse. Ya yapma, etme, eyleme. Bu dedi ki ne yapayım peki, dedi oynayayım dedi o gün gelene kadar dedi. O gün gelene kadar, yani çıkana kadar sahaya Lefter oynadı. O gün hazırlandı, takıma girdi. Lefter hadi bana eyvallah dedi. Futbolu bıraktı. 39 yaşında.
1: Ya.
0: Yunanistan'a gitti. Yani biraz orada da var çünkü tanıdıkları, akrabaları. Evet. Fakat Fenerbahçe öyle bir sıkıntıya girdi ki cezalılar, sakatlar, bilmem neler. Lefter'e dediler ki Allah aşkına gel şu son 5 maçı oyna. Düşünebiliyor musun abi, 39 yaşında. 4 aydır 5 aydır top oynadı. Bilmiyorum orada oynadı. Kalktı geldi abi. Bak. Burada Fenerbahçe'yi şampiyon yaptı diyeceğim. Hiç kimse itiraz etmesin. O yaşta 39 yaşında. Tabii. Son maç Altay'la.
1: 40'ından gün almışken.
0: Son maç Altay'la İzmir'de, ben gelemeyeceğim kusura bakmayın dedi. Niye dediler, uçağa binmem ki. Fenerbahçe leftersiz gitti. Altay'ı orada 3-0 yendi. Şampiyon oldu. Yani Lefter'le benim anılarım böyle 3 gün 3 gece sürer. Bir tane daha anlatayım istersen. Evet. Özellikle ve de hep belki de. Lefter'in bir saati vardı, kol saati. Baba yadigar. Çok yani hassasiyet gösterdiği, yani her şeyden evvel önde tuttuğu bir şey. Bütün Fener Galatasaray maçlarından 2 gün evvel kaybolurdu o saat. Lefter moralsiz, perişan bir vaziyette, saatimi arıyorum arıyorum bulamıyorum, eyvah nasıl oynayacağız bilmem ne falan. Müslüm Baba, Müslüm Bağcılar, Allah rahmet eylesin, Müslüm Baba'ya haber giderdi. Müslüm Baba'dan Lefter'e bir haber gelirdi. Sonra haber geldikten 2-3 saat sonra Lefter, aa soyunma odasında şeyin arkasına düşmüş buldum saati derdi.
1: Anlaşıldı.
0: Takımda fedaileri vardı. Var mı böyle bir futbolcu? Bir tanesi Niyazi Tamakan, Arnavut Niyazi. Sol açık. Sonra Galatasaray'a gitti. Bir tanesi de Deve Necdet. İkisi de rahmetli oldu. Hatta Niyazi'nin damadına rastladım geçen gün. Çarşıda bayağı bir 15-20 dakika sohbet ettik. Biri Arnavut Niyazi, öbürü Deve Necdet. Solaf. Kasımpaşa'dan gelmişti. Bunlar Lefter'in fedaisiydi. O kadar fedaisi ki Ender.
2: Aspor Radyo. Sporun Radyosu. Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
3: Kiyalı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar

Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr.

0: indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle.
3: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Sıradaki şarkı Hep İcin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin

0: bir reklam.
1: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın Yıldız.
0: Bir reklam.
2: Aspor Radyo.
3: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de.

0: sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları Vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
5: Bankam Tombank kartıma bin.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eko G120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: Spor Radyo. Reklam.
3: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
4: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacaklara veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
3: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü, kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
4: Jilet, erkek için en iyisi.
3: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.

0: A-Spor Radyo.
1: A-Spor Radyo. Sporun radyosu. Canlı yayın.
2: Özellikle Euroligi takip edenler çok yakından izliyor olacak. Bu son dakika gelişmesiyle spor gündemine başlamış olduk. Spor gündeminde ilk olarak kulüplere dair gelişmeler üstüne biraz değerlendirmelerde bulunacağız. Son bölümde milli takımımızın Dünya Kupası performansına da maalesef değineceğiz. Gerçekten hala üzüntülüyüz. Paraguay mücadelesi sonrası alınan netice ile beraber Dünya Kupası'na da son maç öncesi veda ettik. Bunu söyleyebiliriz. Artık son karşılaşma Birleşik Devletler'e karşı prestij mücadelesi olacak milli takımımız için. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Sarı Lacivertli yönetimle transfere dair diyalogta ve 3 bölgeye takviye yapılmasını talep ediyor. Haberimizi izleyelim. Sonrasında Fenerbahçe İsmail Hoca'yla transfer döneminde neler yapabilir, neler yapmalı bunun üstüne konuşacağız.
3: Fenerbahçe'de mesaiye başlayan teknik direktör İsmail Kartal transfer planlamasına ilişkin raporunu sundu. Sarı lacivertliler Aziz Yıldırım başkanlığında uzun süren şampiyonluk hasretini yeni sezonda sonlandırmak istiyor. Futbol direktörü Oğuz Çetin'le toplantı yapan İsmail Kartal eksik mevkileri belirledi. Deneyimli teknik adam stoper mevkisine mutlaka bir oyuncu alınması gerektiğini ifade ederken sol beke de transfer yapılması yönünde rapor verdi. Fenerbahçe'de Jadon Osterwolde ve Archie Brown için ayrılık ihtimali konuşuluyor. İsmail Kartal'ın yönetimden bir diğer beklentisi ise kanat oyuncusu. Başkan Aziz Yıldırım önderliğindeki Fenerbahçe yönetimi 21 ya da 22 Temmuz'da oynanacak Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu mücadelesine tüm transferleri yetiştirmeyi hedefliyor. Aynı arma.
2: Aynı soru. Fenerbahçe'de transferde bakalım neler olacak. Bunu göreceğiz, takip ediyor olacağız ama İsmail Kartal'ın ilk talepleri sol bek, stoper ve kanat bölgelerine. Santrfor transferini zaten tamamladı Sarı Lacivertliler. Belki tamamladı demek de doğru değil. Vedat Muriç takıma katıldı ama bir takviyenin daha olacağını tahmin ediyoruz. Hocam sol bek, stoper ve kanat sizce de mi Fenerbahçe için gereklilikler? Sizce de mi öncelikler bu pozisyonlar üstüne kurulmalı?
4: Baktığımızda Fenerbahçe'nin şu anda orta saha gibi bir soru yok. Stoper'de %100 sorunu var. Stoper mevkisinde mutlaka olmazsa olmaz stoper almak zorunda. Kesinlikle doğru bir teşhis. Sol bek konusunda da Archie Brown yani gidiyor mu acaba düşüncesi var bende. Hani ondan dolayı mı? Ben Archie Brown'u yani çok beğenen bir teknik adamım. Ama şunu söyleyeyim. Archie Brown ataklarda çok iyi önde ama defansif anlamda biraz yani defansif anlamda zayıf kalıyor. Ondan dolayı sol bek aranıyor. Hani Archie Brown'un belki hoca ona hani öncelikle savunma görevin diye bir anlatım yapıp Archie Brown'u kazanmak çok iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü çok öne çıkan kanatlardan çok orta yapan bir oyuncu. Aslında kötü bir oyuncu değil kesinlikle. Ama onların da kendi düne göre bir düşündüğü vardır. Santrafor mevkisine Nejat Muriç alındı. Yani şu anda dediğiniz gibi belki bir ihtiyacı karşıladı ama tam olarak hani yeterli mi değil mi? O da ayrı bir soru işareti. Zaten Şerif'i şu anda hala takımda olduğu için. Onun dışında yani Fenerbahçe'nin kanat oyuncusu mutlaka olmazsa olmaz kanat oyuncusu da alacaklar. Yani bunda Fenerbahçe'nin eğer şampiyonluğu oynayacak Avrupa'da da bir şeyler yapması gerekiyorsa mutlaka gerektiği şekilde kanat oyuncusunun da alınması gerekiyor. Çünkü eldeki kanat oyunculardan bu sene çok randıman alınmadı. Hoca hatası olabilir, oyuncunun eksikleri olabilir ama mutlaka kanat oyuncusunun alınması lazım. Çünkü Kerem'de de bu sıkıntı yaşandı. Bir de Samsun'dan alınan Musabba da aynı şekilde yeterli olarak.
2: Nene'yi nasıl gördünüz?
4: Ya Nene oynadığı zamanlar Fenerbahçe'ye katkı sağlayacak bir oyuncu. Ancak şunu söylemem gerekiyor. Yani hocanın takım içindeki bir ruhu yaratması gerekir önce. Yani o oyuncunun da Fenerbahçe'ye aidatı olması, Fenerbahçe'nin futbol takımının bir parçası olduğunu hissettirmesi gerekiyor. Bizim şu anda futbolda en büyük yaşadığımız sıkıntı, yani biraz sonra konuşacağız, milli takımda da aynı şekilde. Yani burada Fenerbahçeli yani neden burada oynadığını, Fenerbahçe'nin

0: nasıl bir takım olduğunu mutlaka bilmeliler. Yani Fenerbahçe kulübü sıradan bir takım değil, büyük bir kulüp. Bu kulübün büyüklüğünü bilmeleri lazım yabancı oyuncuların. Bundan dolayı da zaten sıkıntılar yaşanıyor yani.
1: Ne dersin? Sol bekte Archie Brown var, Levent var. Stoper, burada stoperden kasıt aslında sol stoper. Jaden Osterwolde o pozisyonda değerlendirildi uzun bir süre ki bir sakatlık geçmişi de var ama döndü, fena da değildi. Bazı beklentiler olabilir Sarı Lacivertli kulüpte onun ayrılabileceğine yönelik. Bir takım ilgiler söz konusu olabilir. Kanat rotasyonundansa zaten bahsettik. İsmail Hoca'nın da daha önceki dönemini düşündüğümüzde, özellikle son dönemi kastederek bunu söylüyorum, çok daha farklı kanat profillerini değerlendirdiğini de göz önünde bulundurmak lazım.
2: Benim için hiçbir şekilde sürpriz olmadı. Neden sürpriz olmadı? Çünkü seçim sürecince Aziz Başkan da bu mevkilere oyuncu alınması gerektiğini ifade ediyordu. Seçim biter bitmez mazmatı tören aldıktan sonra futbol aklı Oğuz Çetin'in listesinde gidecek oyuncular arasında Archie Brown da vardı. Forvet gerekli zaten biliniyordu. Bu şekilde anlaşılmıştı golcüyle de. Muriç'le. Şimdi sağ sol bek, stoper, kanat. Kanat lazım mı? Evet, orada olanlar baktığın zaman bu sezon hep tartışıldı. Asensio gibi bir merkez orta saha oyuncusu kanatta oynadıysa, şöyle son maçlara baktığımız zaman özellikle ikinci yarı, demek ki bu gerçekten bir ihtiyaç. Şunların arasında hiçbir şekilde sürpriz olmadı benim için. Yani Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan aslında devre arasında en önemli mevki stoperle santrofor takviyesiydi. Bu iki mevkiye transfer yapılmadığı için de belki de şampiyonluktan olan bir Fenerbahçe oldu. Sadece Saran yönetimi dışarıdan bakıldığı zaman herkes 4-5 transfer yapıldı ama santrofor neden olmadı? Elindeki santroforu da gönderdin. Hatta iki santroforu gönderdin. Şerif, Aziz Başkan'ı hatırlayalım. Kongre öncesi Saadet-i Sarı'nın seçildiği zaman o transfer gerçekleşmişti. Nenehir ve Şerif için yaptığı sözleri hatırlıyorum. O iki önce de ağır eleştiride bulunmuştu. Süper Lig topçusu değil diye. Bugün Aziz Başkan Şerif'in iyi oyuncu olduğunu ama biraz zamana ihtiyacı olduğunu, tecrübe gerektirdiğini söylüyor. Dolayısıyla bu İsmail Hoca'nın planında değil, Oğuz Hoca'nın, Aziz Başkan'ın hazırlamış olduğu, İsmail Kartal Hoca'nın da hazırda gerekli olan şeye ben ekstra bir dokunuş olduğunu zannetmiyorum. Yani şu andaki bu 3 mevkiye transferi hem Oğuz Çetin hem de Sayın Aziz Başkan zaten biliyordu. İsmail Hoca da bunu gördü. Aman ben buraya bu adamı istemiyorum, Archie Brown'la devam edelim gibi bir düşüncesi olduğunu düşünmüyorum. Alttan malzeme, istekler, eksikler belirlenmişti. Hoca da gelip evet bunlara ben de katılıyorum demiştir diye düşünüyorum yani. Ekstradan bu 3 mevki için ben oyuncu istiyorum diyeceği bir düşünce içinde değilim yani.
0: Pardon, bir ilave. Yani siz, ben soru sorma gibi bir
1: tabii
0: şey.
1: Tabii.
0: Archie Brown'la faydalanmak düşüncesi olmaz mı yani? Archie
2: şöyle,
0: Brown iyi futbolcu yani.
2: Archie Brown geldiği sezon benim Fenerbahçe'nin yaptığı transferler arasında en beğendiğim oyunculardan bir tanesiydi. Fakat 1-2 sakatlık bayağı geriye getirdi hocam. Yani iyi oyuncu. Ama yani, sezonun son 10-15 maçına bakarsak çok fazla fayda göremedi Fenerbahçe.
0: Ama sağlam kendi oynatılmadı. Yani şans verilmedi. Bir ondan dolayı kırgınlık olabilir.
2: Şu olabilir. Yani, Archie Brown'dan hemen vazgeçemezsiniz. Transfer olacak mı? Şimdi ben Oğuz Çetin'in ilk plandaki transfer listesinde bayağı bir gidecekler isimleri var. Ama bunları göndermek kolay olmuyor. Belki de Archie Brown'la başlayacak. O arada süreçte sol bek bakılacak. Kullanabilir de. Sonuçta Levent de gözden çıkarılmış gibi gözüküyor. Ama şu 16-4 olayın içine bakarsak Fenerbahçe kısa vadede 3 tane transfer yapmak istiyor. Bu daha da çıkabilir. 4 de olabilir, 5 de olabilir. Vedat Muriç'le baktığın zaman Vedat Muriç ve Şerif olarak düşünürsek yine yetmeyebilir. Ama şampiyon olacağım diyorsa en önemli mevki sol bek, stoper ve bir tane de kanat.
0: Burada şimdi Avrupa, şimdi öncelikle Türkiye şampiyonu olması lazım. Lig şampiyonu olması lazım. Hedefte o var çünkü. %100 olmazsa olmaz Aziz Yıldırım'ın açıklaması. Ama Avrupa'da başarı lazım. Avrupa içinde mutlaka stoper olmak zorunda. Mutlaka stoperin yanında işte forvette mutlaka olmazsa olmaz bir santrafor alındı, kanat oyuncusu olması lazım. Evet, bunlar doğru. Ama yani burada başarıyı getirecek mutlaka hakikaten nokta vuruşu atışlar yapılması lazım. Yapılan transferlerde hata yapmamak lazım.
2: Zaten
0: şimdi,
2: onu
0: şimdi sol bek bulabilirsen alacaksın. Bulamazsan her elinde Archie Brown gibi bir oyuncu var. Yani ben bilmiyorum tabii Fenerbahçe.
2: Bulacak. Çünkü o vaatler verildi hocam. Evet. Yani şampiyonluk yarışında olan, şampiyon yapmak istiyorum diyen, Galatasaray'ın şampiyonluğunu göstermeyeceğim diyen, şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'nde başarı diyerekten gelen, Fenerbahçe'yi uzun yıllar sonra 8 sene sonra tekrardan efsane başkan Aziz Yıldırım dönüyor ve bu mevkilere bir şekilde saygı zaten gerekli oldu.

0: Ya tabii.
1: Bulabilirsen değil, bulacaksınız.
0: Olmak
1: sonuçta zorunda. Ben getirdiğin yıldızları sayarken yine getiririm diyen Aykut Kocaman'ın bir futbolcu isterken o sağ bekte yani ona itirazı olan o zaman Fenerbahçe'nin şampiyonluğu amaçladığı istediği yıldız olmasa bile o mevkinin en iyisini. Yani bence yıldız bu saydığımız 3 mevkide. Şimdi Şikrin'in yanına bir tane de yıldız mutlaka olacaktır. Yani çift hem sağ stoper hem stoper oynayabilen. Şimdi Şikrin yer Fenerbahçe'nin bu sezon en iyi oyunculardan bir tanesi. En istikrarlı oyunculardan bir tanesi.
0: Ya bence orijinal stoper alması lazım Fenerbahçe. Yani hem sol bek hem stoper veya hem sağ bek hem stoper oynuyor.
1: Tabii ki Osterwald'e gibi bir stoper olmayacak yani. Orada yani, net bir stoper.
0: Net bir stoper. Yani sol stoper olmak zorunda yani. Çünkü Fenerbahçe hem Türkiye'de hem Avrupa'da oynayacaksa ha bunlara ihtiyacın var. Çünkü geçtiğimiz sezon yapılan hatalar, oynanan oyunlar hiçbirisi tat vermedi yani. Galatasaray kaç defa Fenerbahçe'ye şans tanıdı? Olmadı. Niye? Kadro yetersizliği, kadro kalitesiyle alakalı.
1: Trabzon için de aynı şekilde. O da kadro yeterli olmuş olsaydı o da o şampiyonluğun içine ki. Galatasaray galibiyetinden sonra bayağı girdi. Ama kadro yetersizliği. Ben yine söylüyorum. Bu 3 futbolcu şu anda ilk etapta.
0: Ama 3 futbolcuyla kalmaz.
1: İşte yani ben... gideceklere göre bu sayı çoğalabilir. İlk etapta bu 3 futbolcu bana göre Aziz Başkan'la Oğuz Çetin'in belirlemiş olduğu mevkiler. İsmail Hoca'nın gelişiyle beraber dediğin gibi Alçıbron'la başlayıp kamp döneminde olacak mı olmayacak mı, tamamen kampa götürmeyecek oyuncular olacaktır bunların içinde. Çünkü Aziz Bey'in orada bir toplantı yapar, bir daha yapar. Eğer orada bazı şeyler olmuyorsa kampa da
0: Aziz Yıldırım bize. Boşuna iddialı konuşmadı diye düşünüyorum. Yani olmazsa olmaz mutlaka bu başarıyı getirecek, bu takımı sürükleyecek ve takımı sırtlayacak oyunculara ihtiyacı var. Bu kanat oyuncuları çok önemli. Gerçekten kanat oyuncuları çok önemli. Takıma katkı sağlayacak ve maçı kazandıracak oyunculardır kanat oyuncuları.
2: Bu arada İrfan Can Kahveci takıma dönecek. Hocayla son dönemi İrfan Can'ın kariyerindeki en iyi sezondu belki de. Evet. Cengiz Ünder'i de hoca görecekmiş ama ondan yana herhalde kimsenin çok fazla bir ümidi beklemesi yoktur. Acaba İrfan toparlanıp o rotasyon içinde kendine şans bulabilir mi?
0: Vallahi İrfan kendisi artık önüne koyacak, düşünecek. Yani Fenerbahçe forması giymek çok kolay değil. Bu imkanı sağlıyorlarsa İrfan da artık kendini bir şekilde toparlayıp özellikleri olan bir oyuncu, takıma katkı sağlayabilecek bir oyuncu ama sahadaki oyunu çok önemli. Kuvvet kazanması lazım, çok çalışması lazım. Yani bunları yaparsa
1: Fenerbahçe'nin yani bazı futbolculara bir ya da iki kere şans verebilir. 3-4 şansı kaldırabilecek de. Eğer hedef şampiyonluksa, hedef bu kadar iddialıysa hani bazı futbolculara biraz daha zaman verelim değil hocam. Net. Gelecek, oynayacak, sana maç kazandıracak. İşte kanat dedin, orta yapacak, gol atacak. Stoper savunacak. Kaleci mesela şu anda 4 tane kalecisi var. 4'ü de iyi. Kalecilerden gidenler olacak. Bir kaleci transferi olacağına ihtimal vermiyorum. Çünkü orada Livakovic Dünya Kupası'ndaydı. Sonra orada Ertuğrul Uzadan geçen sene başarılı bir yani dönem geçirdi. Maç
2: hem Ederson hem Livakovic'i bir arada tutmak da zor.
0: Çok zor.
2: Yani biri gider.
1: Bu süreçte
2: Livakovic de devam eder mi? Düşük ihtimal sanki.
0: Bence Ederson'la etmemesi lazım. Ya yani Ederson'un son maçlarda
1: Ederson'la Aziz Başkan'ın devam edecek gibi gözükmüyordu. Tabii ki burada şu anda Oğuz
2: Çetin... Hayır, Aziz Yıldırım Ederson'la ilgili
1: görüşeceğim dedi.
2: Yani görüşeceğim dedi yani.
1: Görüşeceğim dedi ama bir taraftan da yoktu. Bak şimdi görüşeceğim derken Aziz Bey'in satır arasında dedi ki yüksek maliyetinden bahsediyor.
2: Kazanabilirsek kazanırız tarzı konuştu Ederson.
0: Evet, kazanabilirsek doğru.
1: Ama böylesine maliyetli bir oyuncu kazanmak isterken nasıl bir kazanmak? Ederson geçen sene zaman zaman yediği gollerde takımın genel performansına da mutlaka etki etti.
0: Ya onda da bir psikolojik sorunlar vardı diye düşünüyorum. Çünkü son bir maçta hakeme karşı yaptığı hareketler inanılır gibi değil. Yani öyle bir profesyonel futbolcunun bu hareketleri yapmaması gerekiyor biliyorsun.
1: Aziz Bey o kadar tahammül edemez de bir sezonda baktığın zaman çok fazla hata vardı. Bak orada kazanabilirsin derken Ederson 20 yaşında bir oyuncu değil ki. 30 yaşını aşmış ve önemli de bir oyuncu. Dünya Kupası'nda olan bir oyuncu. Brezilya milli takımının oyuncusu. Hani kazanamak derken ne acaba? Yeniden bir indirim mi istemek yoksa o maliyetler...
2: Hayır, mental olarak kazanmak.
1: Garantisi var mı?
2: Ya hiçbir şeyin garantisi
1: bir,
2: yok.
1: 1, 2, 3, 4, 5 maç olacak.
2: Her hamle bir risk zaten.
1: Zaten senin oyuncun.
0: Bence Livakovic'e bu kadar tolerans tanınırsa o daha çok katkı sağlar.
1: Livakovic konusunda ben de şey değilim. Ben... Buradaki Livakovic'in o dönemdeki kötü çıkardığı maçların çoğunda... Fenerbahçe'nin oynadığı sistemde üçlü savunma oynadığı zaman uzun toplarla kaleci çıkıyordu. Yerinde bir güvensizlik vardı. Livakovic kötü kaleci değil.
0: Bir de başka bir şey daha söyleyeyim. Devamlı oyuncu değişikliği yapıldı önde.
1: Sürekli değişen.
0: defansta sürekli orta, değişen bir defans oyuncuları vardı.
1: Hep değişiyordu o Livakovic zamanında.

0: artık kimle oynayacağını şaşırdı.
1: Artı bir de bir üçlü oynadı, bir dörtlü oynadı öndeki.
0: Evet.
1: Sürekli olarak orada bir istikrar yoktu yani. Üçlü savunmayla oynuyordu, dörtlü savunma oynuyordu. Sağ bek değişiyordu, sol bek değişiyordu. Stoperler hele her 2-3 haftada bir ikisi birden değişiyordu o dönemde.
0: Tabii ondan dolayı da Livakovic hani birbirini artık tanıma fırsatı bulamadı oyuncular yani.
1: Yani şu anda Fenerbahçe'nin işi baktığın zaman kadro olarak da baktığın zaman 33-34 tane futbolcu var. Dün böyle bir genel baktım. Her mevkide oldukça oyuncu var. Maliyetli oyuncular var. Yani bazen Oğuz Çetin tek başına yetişemeyebilir. Bazen başkan ve yöneticiler, bazen İsmail Hoca. İsmail Hoca'nın dördüncü kere, yanlış hatırlamıyorsam, 4 defa hiç şampiyonluk aşamadan 4 kere gelmesi biraz da sürpriz oldu tabii ki yani baktığın zaman. Çünkü bu süreçte Aziz Başkan seçim öncesi birkaç böyle ufak sesle Aykut Kocaman ismi geçti. Seçime kadar açıklanmadı. Sonra bir anda sürpriz bir şekilde oradaki istekler karşılıklı resleşme demeyeyim ama karşılıklı isteklerin bir gitti geli olması. Bizde Aykut Kocaman açıklanacak dediğin gün öncesinde Aykut Hoca'yı sordum. Aykut Hoca Bodrum'daydı mesela. 2 gün önce gemiler yani fırtınalar kopmuştu aslında baktığın zaman saygı çerçevesinde. Burada da İsmail Hoca'nın şu anda beklentisi çok yüksek. Taraftarlar arasında baktığın zaman İsmail Hoca mı Aykut Hoca mı derken İsmail Hoca konusunda tercih edilmesinde çok ciddi sevinen Fenerbahçeli arkadaşlarımız var. Ama beklenti yüksek. Bu takımda çok kaliteli oyuncular var. Bunları toparlayabilmek. Samandıra'ya en önemli şey şu konuşuluyor. Oradaki ciddiyeti, oradaki disiplini getirebilmek. Çünkü bir senedir, 1,5 senedir belki biraz daha fazla uzun süredir Fenerbahçe'deki o disiplinsizlik Samandıra'daki yaşananlardan dolayı bir başarısızlıktan bahsediyor. Aziz Başkan, Oğuz Hoca, İsmail Hoca bu disiplini getirmeleri halinde Fenerbahçe'nin çok iddialı bir takım olacağını söylüyorlar. İrfan Can konusunda milli takımda hiç süre almadı. Kadroda yer aldı antrenmanlar. Kasımpaşa'da güzel bir sezon geçirmişti. İsmail Hoca da yeniden olabilir. Aslında yeniden olabilir katılmıyorum. Kasımpaşa'da çok iyi bir dönem geçirdi. Yani özellikle ikinci yarı son 10-12 maçta çok iyiydi. Yeniden doğuş yapacak futbolcular olabilir. Ama bu gözden çıkarılanlar değil. Beklenti yukarı. Mesela Şerif konusunda ben hala umutluyum. İyi bir kadroda Şerif oynayabilir. Yeter ki onu tek başına bırakmayacaksın. Tek forvetle oynadığı maçlarda beklenti çok yüksekti. 19 yaşında bir oyuncu. Kumaşı sağlam bir oyuncu. Vedat Muriç'le birlikte oynadıkları zaman da tek oynadıkları zaman da kiralık olur mu? Yeni bir golcü alırlarsa belki olabilir ama Fenerbahçe'nin 3 tane golcü ihtiyacı var. Yani Fenerbahçe'de kalmalı bence. Aziz Başkan o konuda çok ağır eleştirmişti ama şimdi ben kalitesine değil ödenen paraya o zaman kızmıştım ve isyanım vardı diyor.
0: Ya bazı Fenerbahçe'nin 4-4-2 oynayacağı maçlar da olur mutlaka. 4-4-2'ye döndüğü zaman Şerif'le beraber de oynayabilir. Yani çift santraforlu oyunlarda. Çünkü fiziksel olarak iyi bir şey yeterliliği var. İkili mücadelelerde falan da takıma katkı sağlayacak bir oyuncu. Gol bölgelerinde son bulduğu zaman işte orada hani pozisyon ürettiği zaman da yanındaki ikinci santrafor Necat Gün işte gol pozisyonlarında gol bölgelerinde etkili olurlar. Ama şunu söyleyeyim olmazsa olmaz gerçekten Fenerbahçe'nin kanat oyuncusuna ihtiyacı var. Çünkü kanat oyuncusu iyi olursa santraforlar çok iş yapar. Eğer kanat oyuncusu iyi olmazsa santraforda
1: ya, az önce söyledim mi hocam Asensio eğer kanat oynuyorsa Asensio'nun gerçek mevki orta sahanın önünde 10 numara 8 numara oralara böyle süpüren bir oyuncu kanatta oynuyorsa orada bir şey var zaten yani ya olanlar tamamen de yetersiz.
0: Ama şimdi Aziz Yıldırım şimdi bu kadar şeyde bulundu yani mutlaka şampiyon olacağız mutlaka bu işi halledeceğiz. Şimdi Oğuz Çetin'i var yanında bir sürü görüştüğü insanlar var. Yapacağı transferler de hakikaten ses getirecek transferler olacak yani en az 3 tane 4 tane oyuncuyla alakalı. Öyle hep sıradan oyuncu olmaz. Bu saatten sonra olmaz yani Fenerbahçe'de.
1: O şekilde bir vaatte bulundu. Seçim vaatlerinin en önemlisi Fenerbahçe yıldız oyuncu almak zorunda. Satmak da zorunda. Yani şimdi sol bek Roberto Carlos Fenerbahçe'ye gelmiş bir oyuncu Aziz Yıldırım'ın getirdiği zaman o günün şartlarında çok büyük işti mesela.
0: Tabii.
1: Ya stopere ya sol beke. Kanat olarak bulmak belki biraz daha kolay olabilir ama sol bek stoper böyle yıldız diyebileceğimiz oyuncular çok pahalı oyuncular. Yani Akbotu gibi bir oyuncuya Beşiktaş gidip 18 milyon euroya yani 18 değil mi bonservis mesela.
0: 18.
1: Singo 30 milyon euro. Bu oyuncular çok iyi para. Biraz da Dünya Kupası tabii ki hala takip ediyor kulüpler tarafından. Oradan gelecek oyuncular, oradan çıkacak oyuncular, elenenler onlar da mutlaka edilir. Altyapıları var sonuçta. Bir takım çalışmaları var. Yani bunu seçimden önce bakıldı. Sen zannediyor musun ki şimdi mesela yeni bakıldı. İsmail Hoca da mesela boştayken de bazı oyuncuları izliyordur, biliyordur. Bir gün tekrardan takım çalışsam Fenerbahçe'ye gelirsem diye. Ama bu işler kolay olmayacak yani. Burada beklenti çok yukarıda. Beklentiyi yukarı çıkartmakta Aziz Bey'in bizzat kendisi camiada geçmişte yaptığı transferleri hatırlayalım dedi. Onları tek tek anlatmaya gerek yok. Yani Van Oydaklar, Dick Kite'lar, işte Roberto Carlos'lar, Ariel Ortega'lar, Van Persie'ler, Alex'ler, Van Persie'ler, bunları hatırlatırken de şimdi gelirken de yeniden 8 yıllık özlemi Aziz Başkan sona erdirebilir diyerekten oy kullanan insanlar, sandığa giremeyip evinde izleyen Fenerbahçeliler, birçok kişi Aziz Bey'e bu yüzden destek verdi. Şimdi de bunu artık bir Vedat Muriç transferi gerçek oldu ama zaten Vedat Muriç seçim kozuydu.
2: Ne bekliyorsun Vedat'tan? Biraz Vedat'ın varlığı ile ilgili de konuşalım.
1: Şimdi Vedat Muriç çok önemli bir oyuncu. Ama tek başına yükü çekecekse yükü ağır olur. Yani Vedat Muriç size maç kazandırır. Vedat Muriç gol atamadığı zaman ya da oyunu tutmak için geriye orta sahaya gelir. Hava hakimiyetinde rakipten top alır. Top çevirir. Bunların hepsini yapabilir. Ayağında top tutabilen de bir oyuncu. Hava hakimiyeti. Çok ciddi çift sayıları gören bir gol şey olur. Yani gol basamağında çift sayıları görür. Ama tek başına ne kadar etkili olabilirsen şu kanata yapılacak transferi görmek lazım. Yani bak oraya, çünkü Vedat Muriç uzun boylu, hava hakimiyeti, yerden de hava, özellikle hava toplarında sağdan ve soldan top getirecek adam lazım. Şimdi orada da Aziz Bey'in önce şu takımdaki maliyetli oyunculardan acaba kurtulmak mı istiyor? Seçim zamanında en çok eleştirdiği Nene transferiydi mesela. Maliyet olarak evet. Açıkladı ama hepimiz şaşırmıştık. Korkunç bir maliyet açıkladı Nene transferinde. Şu anda orada bir görelim bakalım. 3 transferin dışına çıkabilir. Bazı oyuncularla yol ayrımına gelebilirse. Vedat Muriç'ten beklentim yüksek. Hep söylediğim bir şey vardı. Türk pasaportu olmuş olsaydı şu anda milli takımda direkt oynayabilecek bir oyuncu olurdu. Necdet ama süper Fenerbahçe'ye böyle şampiyonluk getirebilecek tek başına bir oyuncu dersen tek başına kimse getiremez. Beklentim ne çok üst düzeyde ne altta. Ortaların biraz üzerinde beklentiyorum. Çünkü ben Vedat'a da bu beklentiyi çok yüksek yüklemek istemiyorum. İyi bir beklentim var ama böyle çok yukarılarda da değil.
0: Ama bu arada şunu söylemek istiyorum sevgili Kerem. Necat Muriç kötü oyuncu Vedat. Değil. Vedat Muriç kötü oyuncu değil. Tabii ancak canım. Fiziksel olarak da yeterli iyi olan bir oyuncu. Ayakları da iyi ama yanındaki kanat oyuncularıyla, şimdi Asensio mesela iyi bir bağlantı oyuncusu olduğu için orada Kerem mesela, yani kanat oynadığı zaman orada ikili ataklarda çok iyi bir pozisyon üretecek hale gelirse o zaman Necat Muriç Vedat Muriç iş yapar. Vedat Muriç'e top gelmediği sürece o da orada yalnız kalır yani. Bütün dava ne biliyor musun? Yapılacak transferlerde kanat oyuncularının mutlak surette o yapıya sahip olması lazım. Fenerbahçe'deki oyun düzeni, sistem, şimdi tabii ona göre de oyuncu bakacak. İsmail Kartal bunun zaten hesabını yapıyor. Oğuz Çetin'le beraber bunları toplantıda konuşmuşlardır mutlaka. Fenerbahçe'de hangi oyuncuyla nasıl faydalanırız onlara bakacaklar şimdi.
1: Çok hırslı bir oyuncu. Benim mesela en çok takdir ettiğim yön odur. Saha içinde hep en iyisini vermeye çalışan, en fazlasını vermeye, kapasitesinin hep üstüne çıkmaya da çalışan bir oyuncu. Zaman zaman oyun 1-0 iken 2-0 iken ortaya gelip savunma yönü olan, orta sahaya yardımcı olmaya çalışan çok yönlü bir oyuncu. Ya yani bir golcüden fazlası. Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan bir oyuncuydu.
0: Şöyle söyleyeyim, ben onu 2015-2016 senesinden tanıyorum. Giresun'da oynuyordu. Ben de Şanlıurfa'nın hocalığını yapıyordum. Orada rakipti bize. Yani o zamandan bu zamana ama çok daha iyi olduğunu, daha çok geliştirdiğini, fiziksel
1: sonra
0: olarak da çok
1: sonra
0: iyi.
1: Sonra Rize gördü. Kesinlikle. Sonra Fenerbahçe. Giresun'da zaten orada bir parlamaya başladı.
0: Ya doğru bir transfer. Fenerbahçe için gerçekten doğru bir transfer. Ama işte etrafını tamamlamak önemli şimdi. Şimdi oynayan oyunculardan faydalanacak mı? Faydalanmayacak mı?
1: Kaç sene oldu gideli? Kerem 5 oldu mu?
2: 6 sene.
1: 6 sene hocam, bak 6 yaş. Ben 5 sene dedim, sen 6 olabilir. Yaş almış bir oyuncu ama ona rağmen hala genç bir oyuncu. Yani genç demeyelim de 30 yaş.
2: Enerjisi yerinde.
0: Kuvvetli, fiziksel olarak
1: kendine
0: iyi durumda.
1: Bakan bir oyuncu. İmzası sonrası açıklamayı yaparken o heyecanı, o hırsı hala gördüm, gözünde var net bir şekilde. Yani özlemiş Fenerbahçe'yi.
2: Tabii 6 yıl olmuş.
1: 6 yıl.
2: Yani 2020'de gidiyor Lazio.
0: Fenerbahçe'nin şu anda en sağlam yeri orta saha. Hepimizin bildiği iyi bir orta sahası var. Burada yapılacak transferler tamamen gol bölgesine yönelik etkili oyunculara ihtiyacı var. Yani işte kanat oyuncularında. Burada çok net doğru transfer yapmak lazım. nokta vuruşu yapmak lazım.

0: orta saha da aslına bakarsanız hocam bir iki durumdan ötürü tartışılabilir. Şimdi Kante 35 yaşında.
1: Evet.
0: Performansı iyi değildi. Yani kendimizi kandırmayalım.
1: Ya tabii yaş şimdi alınca
0: ne vereceğini
1: gibi
0: de doğru bilmiyoruz yeni sezonda. Aynı zamanda oyuncu yaş almasıyla birlikte çok maliyetli. Yani Fenerbahçe onun kontratını ödemeye devam etmeli mi? Bunu yapmaya devam etmek istiyor mu Aziz Yıldırım yönetimi? Buralarda da bence ilerleyen haftalarda daha farklı gelişmeler yaşanabilir. Bunu bir bilgi üstüne söylemiyorum. Biraz hissiyat.
2: Ama bunu zaten doğru sinyalini verdi Kerem. Yani Kante üzerinde Aziz Bey sürekli olarak hep böyle bir uçlarını verdi. Yani istersek ya da yol ayrımı yapmalıyız gibi. Ederson için aynı şekilde. Orta saha yaş olarak baktığın zaman böyle domine edecek dediğin gibi yaş değil. Gendüz'ü orada.
1: Ama Kante'ye de bu saatten
0: sonra. Gendüz'ün yaşında bir problem yok da Kante'nin yaşı fazla, maliyeti şimdi çok yüksek, performansı ise o maliyetten
2: öyle
0: yani
2: bir,
0: çok aşağı.
2: Öyle bir oyuncu ki, öyle bir maliyeti var ki ben bu oyuncuyu bu hafta dinlendireyim diyemezsiniz.
1: Ya diyemezsin.
2: Bir
1: de
2: hafta daha geçti. Hocam şimdi böyle bir maliyetli oyuncu kulübe
1: satmak istesen nasıl satacaksın? Bu fiyat, aldığın fiyatlara satma şansın yok.
2: Bir geldiği yere gidebilir mi dersen?
1: Kante'ye verilen parayı, şimdi Fenerbahçe'de verilen parayı dışarıda bir takım vermez.
2: Hala aklım nasıl bu transfer yapıldı, nasıl bu paralar ödendi? Yani bir artı bir sözleşme bu kadar.
1: Ya şu anda Kante Türkiye genelinde orta sahada kendine bakan bir oyuncu, disiplinli bir oyuncu oynar. Yani verimli olur. Hani Gendüz'ü var, İsmail var.
0: Ama o hayal ettiğimiz Kante kadar da olmaz.
1: Olmaz. Ya evet, o kendimizi
0: yani domine
1: kandırır.
0: Etmez yani.
1: Domine etmez kesinlikle.
2: Ya bir Beşiktaş maçı vardı böyle mesela. Beşiktaş maçıydı galiba değil mi? İyi oynamıştı.
0: Yok, birkaç tane iyi maçı
2: var. Bir Başakşehir
0: var.
2: Maçı var. Benim böyle hafızamda olan güzel maç. Ama böylesine bir oyuncu birkaç maçta geçiştirelim bile. Yani sana çok daha maç, çok daha lider. Saha içinde mesela ben Şikrinyan'ın performansı değil, Kante'nin performansını konuşmam lazım. Kante'nin liderliğini konuşmam lazım. Böyle dünya yıldızının, ki ben karakter olarak da çok beğendiğim bir oyuncu. Saha içi, saha
1: disiplinli.
2: Dışı. Disiplinli. Ama bu sezonda tartışılan oyunculardan bir tanesi. O yüzden Oğuz Çetin, Başkan, İsmail Hoca ne düşünüyor Kante için? Çıkış yapılması zor bir oyuncu. Bazen bir oyuncu vardır. 3-5 milyon lira verirsin gönderirsin değil mi Kerem yani?
0: Evet.
2: Sözleşmede dersin ki bu bir takıma zarar veriyor. 3-5 milyon ama 3-5 milyon euro'la çıkabileceğim bir oyuncu değil.
1: Değil.
2: Ki olacaktır yani. Fenerbahçe'nin şu andaki 35-34 futbolcusunda 8-10 tane böyle gidecek oyuncular var. Gönderecek oyuncular. Sözleşmesi devam etmesi ama.
0: Orada sözleşmesi de 2028'de bitiyor.
1: Ya şimdi bak burada.
2: 2028 bu, 3 yıllık mı yapmış sözleşme?
1: 3 yıl. 2,5
0: yıl.
1: 2,5 yıl. Abi şimdi burada ne öne çıkıyor? İşte gelen yöneticilerin, her kulüp için geçerli bu, yapılan transferlerin doğru yapılmadığı gösteriyor. Neden? Çünkü aldığın futbolcu senin elinde kalmamalı. Yani 35 yaşındaki oyuncuyu almamalısın. Yani verilen para büyük para. Bu sadece Fenerbahçe için geçerli değil.
0: Harcanan paranın geri dönüşü
2: hocam,
0: olabilmeli.
2: Fırsat transferi olursa yaparsın. Buna saygı duyarım. Fırsat olursa. Bazı mesela şimdi Kante gibi bir oyuncu 35 yaşında fırsat transferi olmalı sana. Ve de 2,5 yıllık sözleşme. 37 yaşına kadar devam edecek bir oyuncudan bahsediyoruz.
1: Alacağı para da yüksek rakam.
2: Ya, oraya artık konuşmak daha istemiyorum. Yani sen geçen sene şampiyonluk giden stoperin, santraforun yokken Kante gibi bir oyuncu Fenerbahçe aşırı lüks oldu. Yani ihtiyacı var mıydı? Bana göre yoktu.
1: Ya olsa da o para olmamalı.
2: Olmaz.
1: Olmamalı. Yani o kadar büyük maliyet, sen dediğin gibi fırsat transferi olmalıydı.
2: Yani imza parasını verirsin, getirirsin. Sen hem bonservis veriyorsun, hem imza parası veriyorsun. Çok yani detaylı ve çetrefilli bir transfer yani. Sonuçta bugün ve bir sene daha var. Bence şu anda Aziz Bey'in de herhalde en düşündüğü maliyet açısından da biz hep Ederson falan diyoruz ama Kante düşünüyordur yani.
1: Şimdi
2: nasıl çıkarız diye.
1: Dünya Kante'den Kupası maçlarını diye seyrediyoruz. Takımların mutlak surette orta sahası koşan atletik takım oyuncusu olması lazım. Şimdi Kante'de ne var? Şimdi 35 yaş diyoruz. Hani mutlaka verimli olmak için elinden geleni yapar tecrübesiyle, şeyle, oyun bilgisiyle ama baktığınızda yanında 23 yaşında 24 yaşında bir orta saha oyuncusu rakipte varsa onunla başa çıkması zor olur. Futbolun gerçeği bu yani, bunu kimse göz ardı edemez. Mutlaka Avrupa'da oynayacağı maçlarda eğer ki Fenerbahçe tempolu maçlarda orta sahada güçlü olmazsa maç kazanmak kolay değil. Çünkü sizin orta sahanız iyiyse başarılı olursunuz, orta sahanız iyi değilse başarılı olamazsınız. Bu kesinlikle yani.
0: Evet.

0: Çok net.
1: Çok net yani. E şimdi burada da sevgili Aziz Yıldırım, yani Sayın Başkan bu kadar hani iddialı konuşmasının ardında mutlaka düşündükleri bir şeyler vardır. Bunları da sırayla hayata geçirecekler diye düşünüyorum yani.
0: Mutlaka. Yani önümüzdeki haftalar
1: netleşmesi
0: çok şeyi
1: lazım.
0: Beraberinde
1: i̇şte
0: getirecek.
1: Dünya Kupası'ndan kaynaklı gecikmeler oluyor mutlaka ama.
0: İsmail yani. Kartal tercihini nasıl buldunuz hocam?
1: Ya ben orada Aykut tarafındaydım.
0: Herkes Aykut Kocaman'ı
1: bekliyordu. Ben de Aykut tarafındaydım. İsmail Kartal şöyle, bir kere Fenerbahçe'nin kendi yetiştirdiği, yani kendi oyuncusu İsmail Kartal. Aykut da öyle. Yani camianın içinden ve Türk hoca olmasından kaynaklı ben kesinlikle taraftarım. Yani bu konuda Türk hocaların mutlaka takımların başında olması beni mutlu eder. Niye yabancıya verilen tolerans Türk hocalara verilmiyor mesela? Ya şimdi en azından Aziz Yıldırım bu değerleri biliyor. Böyle bir olayın içinde olması çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü bireysel anlamda hani bir eksiklik şu olabilir. Bu kadar yabancının içinde, yani yabancı oyuncunun içinde hani Türkçe konuşup Türkçe anlatacaksın veya İngilizce konuşup İngilizce anlatman lazım. Çünkü bu kadar yabancı oyuncuyla çalışırken direkt birebir temas olmak lazım oyuncuyla. Çünkü oyuncuyu hani duygusal anlamda birazcık etkilemen lazım. O anlamda İsmail Hoca herhalde bunu yapar diye düşünüyorum yani.
2: Yerlilere şans verilmeli dedin de hocam, yani bırak Türkiye'yi, dünya tarihinde herhalde böyle dördüncü kez gelip şampiyonluk yapmadan gelen İsmail Hoca kadar hiçbir yerli hoca şansı değildir yani orada.
1: Ama yani kaç defa yabancılar oluyor, tolerans tanımıyor
2: yabancı
1: fazla.
2: Yerli dediğimiz yabancı... zaman ne yabancıya bu şans verilir? Ben kulüp tarihinde böyle dördüncü kez şampiyonluk yaşamadan gelen bir hoca yerli olarak zaten yoktur, yabancı olarak da herhalde hiç yoktur yani.
1: Baktığın ya ben zaman şöyle, yabancıya şey verilen toleransı Türk oyuncu hocalara verildiğini düşünmüyorum yani açıkçası. Yani bizim Türk hocaların işte geçtiğimiz dönemlerde yaşadık yani. Mourinho'yu, Tedesco'ydu, işte Beşiktaş'ın hocası Solskjaer'di yani. Bunlara verilen...
0: Ya sizce Solskjaer'e mi daha çok tolerans tanındı, Sergen Yalçın'a mı? Bilmiyorum. Ben de şimdi bu örnekleri dinleyince Mourinho dışında yabancılara Türkler kadar fırsat verilmiyor diye düşünmeye başladım. Yani Tedesco sezonu bitiremedi. Mourinho'ya yeni sezonla başlanması hataydı. Herhalde herkes bunu kabul
1: evet,
0: edecektir.
1: Evet, kesinlikle.
0: Ama Mourinho diye biraz şans tanındı.
1: Şans tanındı
0: ve
1: doğru.
0: Ciddi anlamda yüksek bir maliyeti vardı.
1: Maliyeti vardı çok kesin.
0: Yani misal milli takım bölümünde konuşuruz ama Montella buraya kadar başarılıydı. Buraya kadar. Şu an başarısız, ciddi anlamda bir ateş altında. Bir önceki Şenol Hoca ile katıldığımız Avrupa Şampiyonası'nda kabul edelim, turnuvanın en kötü takımıydık. Ondan önce de Şenol Hoca çok kötü bir turnuva geçirmesine rağmen görevine devam edebilmişti mesela. Montella devam edebilecek mi?
1: Ben
0: bunlar hep soru işareti.
1: Soru işareti. Ama ben
0: Sergen Yalçın'a mı daha çok tolerans gösterildi, Solskjaer'e mi?
2: Direkt Sergen Hoca'ya.
0: Tabii ki.
2: Yani. Şey orada... Açık ara. Yani sezon başında zaten onu başlasın mı başlamasın mı devam edelim
0: hatta
2: etmedim
0: şöyle
2: diye başladı.
0: Yani, tolerans konusunda kamuoyunun bakış açısı, bunu da medya şekillendiriyor. Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın sonrasında Şenol Güneş olarak açıklansa ya ne alaka demeyecek insanlar da vardı. Ya da yani yarım milli takım başına Şenol Hoca geçse bundan memnuniyet duyacak insanlar da vardır.
1: Doğru ama ben şurada...
0: Ya ben anlamam bunu ama vardır yani.
1: Şunu söyleyeceğim. Solskjaer'in Beşiktaş'ta devam etmesini isterdim. Şöyle. Hı hı. Şimdi Sergen Hoca geldiğinde ne dedi? Bu oyuncular yeterli değil. Transfer yapılması lazım dedi.
0: Evet.
1: Şimdi sezon başı transferinde Solskjaer yönetime şey yapmadı. Hani baskı yapmadı. Ben oradan yana ona, Solskjaer'e daha fazla süre verilmesini taraftarı değildim. Neden? Çünkü ihtiyacı olan oyuncuları nerelere lazım, hı hı, söylüyor ama arkasında durup da kim alırsa alsın yönü pozisyonuna düştü.
0: Ya da Savaş Çorlu'ya sorayım bunu. Tudor'a yapılan muamele gibi başka bir teknik direktöre, yani Türk bir teknik direktöre bir muamele yapıldı mı?
2: Mümkün değil.
0: İmkansız.
2: Mümkün değil. Ben de bizzat içindeyim.
0: O yüzden Sergen, hocam size katılmıyorum.
2: Sergen Hoca konusunda, Sergen Hoca konusunda
1: ama şunu anlatmaya
2: Sergen Hoca'nın yerinde bir yabancı teknik direktör olsaydı, Solskjaer en son ondan önceki teknik direktör, bir sezonda kazandığın derbi olmayacak. Evinde derbi kazanamayacaksın. Liderin bir ara 14 puan gerisinde olacaksın. Yani yabancı Solskjaer değil. İsterse Beşiktaş'ın efsane yabancı pozisyonundan birisi olsun yine kalamazdı. Bu konuda da Sergen Hoca ismiyle, son şampiyonluğunu vermiş olduğu krediyle.
1: Tabii o
2: kadar kredisi. Solşehir varken, burada da taraftarların da şöyle bir şey var. Solşehir takım başındayken Sergen Yalçın diye bağırmaları, Sergen Yalçın'ı istemeleri, Sergen Yalçın'ı istedikleri için de onun kredisinin biraz daha yüksek olması. Ama aynı taraftarlardan, Beşiktaş taraftarı arkadaşım, biz evet Solşehir'e haksızlık yapmışız diyen de o takım başındaki, ama Sergen Hoca şampiyonluk dönemiyle bu dönem arasında çok büyük fark olduğunu ve hiçbir hocanın da Sergen Hoca'nın da olsaydı bu kadar kalamazdı.
0: Ya şöyle düşün, milli takıma teknik direktör seçilecek. Montella öncesinde Sergen Yalçın seslerini yükselten
2: Fenerbahçe'ye Ali Koç döneminde
0: mensubu arkadaşlarımız da vardı.
2: Ali Koç döneminde yani Fenerbahçe'ye.
0: Sergen Yalçın'ı söylüyorlar. Done de şu, adam tembel. Yani kendi söylemleri, bu benim söylemim değil. Daha uygun hocaya. Yani tembellik milli takım teknik direktörlüğü seçiminde bir artı olarak, bir avantaj olarak öne çıkarılabiliyor. Yani böyle olmaz, saçma sapan şeyler.
1: Tabii canım, o mümkün değil. O olmaz. Yani ben şunu söylemek istedim sadece. Türk hocaların da hani sahneye çıktığı zaman işini iyi yapıp toleransı da o şekilde olmalı diye düşünüyorum. Yani biz çünkü şu anlamda Türk oyuncu zaten o kadar çok az ki bizim takımlarımızda. Yabancı hoca olması daha doğru oluyor bana göre de şu anda. Neden? Çünkü iletişimde Türkçe konuşmuyor, İngilizce konuşuyor. Veya ya Fransızca
2: avantaj,
1: konuşuyor.
2: Onu hep söyleriz. Okan Buruk'un en büyük avantajı odur mesela yani. Ben onu hep söylerim. Yabancı.
1: Çünkü çok dilde, önemli. Birebir iletişim kurman çok
2: o
1: önemli.
2: O heyecanı, o havayı o
1: yaşatman lazım.
2: Yaşatıyorsun. Arada oyuncu biraz gazı kaçıyor tabiri caizse.
1: Tabii kesinlikle. Yani o anlamda yani ben şunu söylüyorum. Biz hani futbol camiasının içinde olduğumuz için kimlerin neler yaptığını da az çok biliyoruz. Yani burada benim mesela Solşehir'e bu kadar tolerans tanınmadı diyoruz ya. Şimdi sezon başı yapılan transferlerde yönetim kuruluna demedi ki, dayatmadı yani. Şunu alın, şunu alın, şunu alın demedi. Kimi aldılarsa onunla devam.
2: Avrupalı hocam.
1: Ama olmaz.
2: Avrupalı. Bak olmaz.
1: Ama Türkiye'yi tanımıyor o zaman işte.
2: 5 tane istersin, 2 tanesini Sayın Serdar alıyor değil mi, alır. Ama Sergen Hoca gibi sen benim istemediğim hiç futbolcu buradan giremez derken taraftarın desteğini arkana alırsan, sonra taraftardan gelen tepki üzerine ona bir tepki gösterirsen olmaz. Solşehir'de mutlaka futbolcu önermiştir. Gelen yabancı teknik adamlar elini kolunu sallayarak mı geliyor? Şimdi Beşiktaş'ın yeni hocası buraya gelirken futbolcu istemedi mi? Mutlaka istemiştir. Bizde yerli hocalar, bu konuda Kerem'e katılıyorum. Sergen Hoca da bunların içinden bir tanesidir. Bu sezon bu kadar başarılısı döneminde başkanla, başkanın yanında çalışan hocalarla, şey, yöneticilerden bazılarıyla konuştuğumuz zaman Sergen Hoca'nın şu 10 aylık döneminde ne çektiğimizi bir tek biz biliyoruz diyorlar.
1: O
2: bak,
1: doğru.
2: Bir tek biz biliyoruz
0: i̇şte
2: diyorlar.
0: İşte İsmail Hoca 4. kez geliyor teknik direktörlük görevine.
2: Evet.
0: Bir kupası var.
2: Evet.
0: Süper kupa.
2: Sergen Hoca'nın da bir tane şampiyonluğu var. Onun üzerine gelmişti. Bu geliş sürecinde gerek transferlerde, gerekse ben geri dönük tekrar istemiyorum. Serkan Eşber, yardımcı. Hocam bir yere gidebilirsin. Sen şu anda hala istenilen adamsın. Transfer direktör oluyorsun. Ama ne olursa olsun, Mourinho'da olsan ekibini yaparken yardımcılarını iyi seçeceksin. Çünkü
1: kesinlikle.
2: O az önce söylediği şey nedir? Ben tembel bir adamım. Ben bir iki tane futbolcuyla konuştum. Daha önce çalıştığı takımlardan, bunlardan. Özellikle Beşiktaş'ta değil, onu söyleyeyim. Ya antrenman çalışma metodunu falan çok fazla sevmez. Gelir hoca şöyle yapar, böyle yapar, detaya girmiyorum. Ama o zaman yanındaki yardımcılar biraz atletik olsun, çalışkan olsun. Günümüz futbolunu takip ediyor olsun, antrenman programlarını takip ediyor olsun. Sonra da
1: o çok önemli ya. O ayrı bir önemli. Başka bir şey daha söyleyeyim. Yalnız bakın, burada şimdi yabancı hocayla konuşuyoruz. Şimdi milli takımdaki hocayla ilgili de milli takımdaki oyuncu kadrosu kalitesi üst düzey değil mi arkadaşlar?
0: Üst düzey.
1: Yani şimdi burada iki tane kötü maç oynadık. Bunun da açıklamasını kim yapacak?
2: Yok, bununla ilgili
0: son
2: konuşacağız. Bununla ilgili konuşacağız zaten. Bu tarihi takımı dedik, o dedik.
1: Hayır, ben şimdi yabancı hocalar olduğu için onu da söylemek istedim, onun için yani.
2: Onun da benzer şeyleri var ama dediğim gibi yani takımlar, hocalar, bizim yerli hocalarımız son zamanlara baktığın zaman Fenerbahçe'de dahil, Beşiktaş'ta da dahil, Okan Hoca bu şansı değerlendirdi. Daha önceden bu kadar süreler verilmiyordu ama yerli hocalara da, yerli futbolculara da şans veriliyor. Ama yönetimlerle biraz böyle hani istenensin ya, bunu yine Sergen Hoca'nın üzerine veriyorum. İstenensin, ben güçlüyüm. Fatih Hoca bunu yıllarca yaptı, başkanlarla eşleşti, bu transfer istemem. Şimdi Sergen Hoca da burada bu şekilde.
0: Fenerbahçe'ye yine dönecek olursak, sen teknik heyetin, yardımcıların öneminden bahsettin. Dirk Kuyt'la iyi bir ikili olabilir mi İsmail Kartal?
2: Dikkat, Fenerbahçe'de son yıllarda profesyonellik anlamında, karakter anlamında hiç tanımam ama benim futbolculardan da duyduğum, gördüğüm en karakterli, sağ içi sağ dışı bu kadar profesyonel bir oyuncu son zamanlarda hatırlamıyorum. Müthiş profesyonel, iyi bir aile babası. Gittiği takımlarda da başarılı olmuştur. Dikkat üzerinden Aykut Hoca ile bir anlaşmazsızlık olduğunu ifade ediyorlar. Ben bunların çok daha detaylı olduğunu düşünüyorum. Çok farklı şeylerin olduğunu düşünüyorum. Başka yabancı ve transfere de dayandığını düşünüyorum. Sadece sanki Dikkat'tan dolayıymış gibi Aykut Hoca'nın, bunu tırnak içinde söylüyorum, eğer Dikkat'ı istemiyorum diyerekten bu anlaşma bozulma noktasına gelmişse %100 Aykut Hoca hatalıdır. Çok saygı duyarım. Ama bir tane isim de başkan, yönetim söyleyebilir. Geri kalan 6 ya da 10 yardımcını siz belirlersiniz. Ama Dikkat üzerinden ben tartışıldı bu kadar zannetmiyorum. Başka isimler var yardımcı ol konusunda. Transfer konusunda. Sayın Aziz Başkan seçimden önce Aykut Hoca ismini önermişti. Dillendirmişti, resmi olarak açıklamamıştı. Sonra birkaç gün kala bazı yönetimde isimler de Aykut Hoca'nın istemediğini duydum ben. Daha sonrasında da biz Aykut Hoca'nın ismini beklerken Aykut Hoca 2 gün önce Bodrum'da tatile gidiyorum, yeter artık ben sıkıldım bu olaydan dediğini de biliyorum. Çünkü o süreç çok çetrefilli biraz. Oğuz Hoca ile mesajlaşıyor, Oğuz Hoca ile görüşüyor. Bu arada başkanla hiç konuşmamış. Herkes başkan üzerinden gidiyor ama Aziz Başkan'ın Aykut Hoca ile oturmuşluğu yok son bir haftada. Futbol direktörü, futbol aklı şu anda Oğuz Hoca. O süreçten dolayı eğer Aykut Hoca bir duruş sergilediyse, kendisine bir öneri sunduysa, az önce bazı hocalara dedim ya, istekler evet, olabilir. Çalışacak ekibini kendi, çünkü başarıda başarısızlıkta kendini ise. Ama bir tek kaytsa, bir tek kayıt da kabul ederim. Ya sen zaten 10 kişilik bunu scout'u, fizyoterapistlerinden tutun, yani teknik anlamdaki kondisyonlarından tutun, hepsini kendiniz belirliyorsunuz. Eğer bir kayıt mesele olduysa burada Aykut Hoca'ya derim ki ben hatalıdır. Ama başka şeyler varsa bunu da Fenerbahçe yönetimi, Oğuz Hoca mı açıklar, başkan mı açıklar, mutlaka bilinmeli. Çünkü bu süreç bayağı bir 2-3 günde çok enteresan şeyler oldu çünkü. Yani. Doğru. Antrenman süreci, Samandıra'da başkanın ben geleceğim demesi, ekibinde başka karıştığı şeyler var. Aykut Hoca olmadı, İsmail Hoca oldu. Hayırlı olsun Fenerbahçe için, camia için. Bundan sonra çok fazla eşmeye, eşelemeye de gerek yok. İsmail Hoca gelmiş, hayırlı olsun. 4 kez geliyor, 4. kez geliyor, bir tane kupası var. Ama 99 puanlı dönemde Mourinho değil de bir başkası gelmiş olsaydı çok konuşurduk. Mourinho geldiği için o arada İsmail Hoca'nın gidişi böyle sakin oldu. Sonra plaket almaya geldi. Yine Ali Koç'un elinden orada plaket almış. Divanı yedi zannedersem. Şu anda daha güçlü geliyor. İnşallah bu yerli bizim insanımız diyoruz ya, bu verilen görevi, bu gelen beklentiyi karşılar. Bunun bir tek karşılığı var. Şampiyonluk hocam.
0: Bu arada Mourinho'yu tanıyanlar, bilenler de aslında İsmail Kartal'dan daha iyi iş çıkaramayacağına emindi yani.
2: Orada da hiç kimse kusura bakmazdı. Seçim öncesinde söyledim, yine söylüyorum. Burada da Aziz Başkan'ın büyük payı var. Aziz Başkan çünkü Mourinho ismini ben olsam Mourinho'ya getirirdim diyerekten İsmail Kartal'la ilgili bir orada kelime etmişti. Ve Mourinho ismi üzerinden Ali Koç'un üzerine, belki de o zaman Ali Koç'un hiç aklında bile yoktu Mourinho. Dönemde Acun Ilıcalı ile beraber Mourinho ile gittiler,
0: belki
2: görüştüler.
0: Belki Ali Bey istemiyordu Mourinho'yu. Seçimi kazanmak işte için almak
2: onu söylüyorum. Seçim kaldı. Hamlesi birisi Acun Ilıcalı'ydı, bir de Mourinho hamlesiydi. Mourinho hamlesinde en çok o arada o dönem yöneticilerinden Acun Ilıcalı Bey yaptı. Bayağı bir görüştü. Ama Mourinho'yu bu kadar eleştirdiğimiz Mourinho'yu Fenerbahçe'ye başına bela eden diyeyim hadi. Yani ben çünkü Mourinho'yu hiç sevmem, Kerem de sevmez. Ben zaman zaman küstah derim, o küstah ağzı.
3: Duymasın.
2: Yok duysan olur, ben söylüyorum, sevmedim. Madrid'i çalıştırırken de sevmedim, Porto'yu çalıştırırken de sevmedim yani bu adamı. Çünkü bugün çıkan kararları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne şikayet edecek kadar küstah bir adam yani. Burada ekmek yedin, hala maaş alıyorsun, hala paranı alıyorsun. Hala sana para ödeniyor. Burada sen gidiyorsun, Okan Hoca'nın burnunu sıkıyorsun, hareket yapıyorsun, her hafta yapı falan diyorsun. Bir de çıkıyorsun, aldığın cezaları. Avrupa'da Okan Hoca'ya yaptığı hareketi bir tane yabancı maçta, Şampiyonlar Ligi'nde, uluslararası maçta yapsan buradaki gibi 3 maçta atabilir misin? Söylüyorum Kerem. Aynı hareketi yapmış olsa 2 ya da 3 maçta kurtarabilir mi?
0: Zor.
2: O zaman evet, kusura bakma yani küstata diyebilirim abi. Ben ilk Kerem'den duydum ama o rol çaldım orada, kusura bakma.
0: Estağfurullah.
2: Derim yani, Kerem de der, ben de derim yani.
3: Son derece egoları yüksek bir hocaydı. Yani zaten hani takıma verimli olmadığı gibi bir de yani taraftar olarak da her şeyi küçümsedi yani. Karşısında herkesi küçümsedi. Rakip takımları küçümsedi, rakip hocaları küçümsedi. Yani bakış açısı öyleydi Mourinho'nun.
2: Çok özür dilerekten yine hafızamda bir şey kaldı. Başkanın, Aziz Başkan, Sayın Aziz Başkan'ın orada şey dedi. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Ben olsam böyle olmazdı falan diye. Ya Mourinho bu. Mourinho kim olursa olsun. Hani çok değiştirmedi derse bence değişmez yani.
0: Belki Mourinho'nun böyle bazı olayları, hatta genel tavır itibariyle işleri sağ dışına

0: sağlamak için, takım arkadaşlığı için, yani Oğuz Çetin ve hani yanındaki yardımcıları kim olur bilmiyorum. İsmail'e destek verme amaçlı. Futbolcuların takım birlikteliğini sağlama amaçlı.
1: Başkanı tutamazsın, başkan gider.
0: Ya çok fazla ben gideceğini düşünmüyorum. Çok ya ihtiyaç olduğu zaman gider diye düşünüyorum.
1: Çok daha tam tersini düşünüyorum. Başkan Samandıra'da ilk başlangıçlarda bayağı bir epey bir süre gider. Yani hatta konuşulanı söyleyeyim, kendine ait bir oda yaptıracağı, orada o yani otoriteyi sağlamlaştırmak adına bir takım şeyler de duyuyoruz. Bakalım bunu göreceğiz önümüzdeki günlerde. Ben antrenmanlarda bol bol görürüz diye düşünüyorum. Çünkü onu geçmişte Aziz Bey hep ben şundan söylemişimdir. Net, agresif, zaman zaman sert, kimseden çekinmeyen. Bir anda antrenman izlerken gelip mikrofonlara hemen o anda içindeki her şeyi söyleyebilecek bir yapıya sahip. Bunları zaman zaman yine yapacaktır.
2: Bir araya gideceğiz sevgili seyirciler. Spor gündeminde ilk bölümde Fenerbahçe'yi konuştuk. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve son olarak da milli takımımıza yer vereceğiz ilerleyen dakikalarda. Şimdi kısa bir ara rica ediyoruz. Aspor ekranlarından ayrılmayın. Spor gündemi kaldığı yerden devam edecek.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 21 Haziran 1921 Sakarya ve Zonguldak düşman işgalinden kurtuldu. 1934 Soyadı Kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
6: Türk Boğazları'ndan uğraksız geçen uluslararası gemiler için alınan geçiş ücretleri yeniden belirlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 1 Temmuz itibariyle gemilerden net ton başına alınan ücretin 5.83 dolardan 6.70 dolara yükseltileceğini açıkladı. Düzenlemenin 1936 tarihli Montreux Boğazlar Sözleşmesi kapsamında uygulanan altın frank sistemi ve gemilerin net tonajı esas alınarak yapıldığı belirtildi. Bakan Uraloğlu 1983'ten bu yana uzun yıllar sabit kalan ücretlerin son yıllarda kademeli olarak artırıldığını hatırlattı.
5: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
7: Reklam.
8: 2 yılı da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı 2 yılı da.
9: Her zaman 2 yılı.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
12: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
13: 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle.
14: Getir, bir mutluluk getir.
15: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: O Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: A-Spor Radyo. Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Tarihte bugün. 21 Haziran 1921. Sakarya ve Zonguldak düşman işgalinden kurtuldu. 1934. Soyadı Kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Bir reklam.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın Yıldız.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
4: Golleri istediğin yerden izlemek, Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan internetinden yemeden izlemek, Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol, gol, gol, gol. Detaylar tvbu.com.tr'de.
2: A-Spor Radyo. Sporun radyosu.
5: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
6: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve İşbank.com.tr'de. Benim bankam
7: iş bankası. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Lacivert dergi aile dosyasıyla raflarda. Aile küçük ümmet modelidir. Peygamber ocağı olarak aileyi görmek, babasız büyümek ve evlatsız kalmak arasında Hazreti Muhammed. Evde pişen yemek aidiyet hissi verir. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Haziran sayısında.
9: 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle.
10: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın.

0: A Spor Radyo.
1: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
2: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
1: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
3: Bir reklam.
4: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
5: Benim bankam İş Bankası.
3: Bir reklam. Yaşasın spor.

0: Aspor Radyo. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla. 1975 Akdeniz oyunlarında ülke sporcuları 4 yıl aradan sonra Cezayir'de bir araya geldi. 25 Ağustos 6 Eylül 1975 tarihinde yapılan Akdeniz oyunlarında İtalya, Fransa, Yugoslavya, İspanya, Türkiye, Yunanistan, Mısır, Cezayir, Tunus, Suriye, Lübnan, Fas, Libya ve Malta boy gösterdi. Türkiye, Akdeniz oyunlarında atıcılık, atletizm, bisiklet, boks, eskrim, güreş, halter, judo, yelken ve tenis oyunlarında mücadele verdi. 1975 Cezayir Akdeniz oyunları Türk sporcular için başarılı geçti. Türkiye organizasyondan 12 altın, 11 gümüş ve 9 bronz madalyayla çıktı. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
3: Smokin bizim işimiz. 6

0: 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
1: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu Akü bir numara.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
5: Reklam. A Spor'da.

0: Canlı yayın.
1: Geldi. Haberlere göre Galatasaray, Wolverhampton'ın orta sahası Joao Gomez için 40 milyon euroyu gözden çıkardı. Haberimizi izleyelim, üstüne konuşacağız. Şampiyonlar Ligi'nde adından söz ettirecek bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'ın önceliği orta saha transferi. Talipleri olan Mario Lemina ve Gabriel Sara'nın geleceği belirsiz olan Sarı Kırmızılılar'da aranan isim İngiltere'de bulundu. Brezilya basını Galatasaray'ın Wolverhampton forması giyen Joao Gomez'le ilgilendiğini duyurdu. RTI Esporte kaynaklı haberde Atletico Madrid'in Brezilyalı orta saha oyuncusunu transfer etmek için ileri düzeyde görüşmelerde bulunduğu, ancak Sarı Kırmızılıların devreye girmesiyle transferin yeni bir boyut kazandığı belirtildi. Galatasaray'ın 25 yaşındaki futbolcu için 40 milyon euro teklif etmeye hazır olduğu kaydedildi. Wolverhampton'ın küme düşmesinin ardından Gomez'in de takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakıldığı aktarıldı. Joao Gomez'in yetiştiği Flamengo'nun da görüşmeleri yakından takip ettiği ve Brezilya ekibinin oyuncunun sonraki satışından %10 pay sahibi olduğu öğrenildi. Brezilyalı oyuncu geçtiğimiz sezon Wolves formasıyla çıktığı 41 maçta 1 gol 3 asistlik performans sergiledi.

0: edip. João Gomes talipleri olan, ilgi çeken bir oyuncu. O pozisyona da o 6-8 oynayabilecek. Muhtemelen Lemina'nın daha üstünde bir oyuncuya da sarı kırmızılılar gitmek istiyor. Savaş Çorlu, ne dersin João Gomes için?
1: Ya istenmesi gayet doğal ama tabii Brezilya basından çıkıyor. Şu anda sen talipleri de olabilecek bir oyuncu dediğin için söylüyorum. Şöyle bir bakıyorum. Atletico Madrid, Manchester United, Crystal Palace'da oyuncuya ilgisi olan takımlar. Kolay bir transfer değil. Galatasaray tam anlamıyla daha transferde düğmeye basmadı. Biraz Dünya Kupası'nı bekliyor. Biraz önümüzdeki hafta sonunda Sayın Dursun Özbey'in yapacağı kongresi var. Başkanlıktan sonra bazı gayrimenkuller olmak üzere başta. Her dönemde bir yetki kongresi olur. Bu yetkiyi aldıktan sonra transferde oturup Okan Hoca ile beraber genel olarak hangi bölgelere nasıl transfer yapılır onlara bakılacak. Yani şu anda bu sadece Brezilya basından çıkmış bir haber olarak görüyorum ben. 40 milyon euro iyi bir rakam. Düşmüş bir takımdan oyuncu 40 milyon euro almak.
0: Bu arada o pozisyon içinde Turan, Kamavinga gibi isimler de geçiyordu.
1: Daha önce geçiyordu.
0: Yani João Gomes'in de adının anılması şöyle hissettiriyor. Oraya Galatasaray böyle gövdeli, ciddi bir bonservis bedeli harcayarak bir oyuncu alabilir. Sanki o hissiyat mevcut bende.
1: Galatasaray başkanının da düşüncesi, Okan Hoca'nın da düşüncesi şu anda bu. Bizden kısa vadede transfer beklemeyin. Zaten önümüzdeki günlerde yapılacak açıklamalarda şu Mali Genel Kurul'dan sonra da olur. Kadromuz, iskeletimiz hazır, şampiyon takımız. Baktığımız zaman şu anda 1-2 bölgeye sadece transfer ihtiyacı var. Bunlardan önemlisi orta saha. Yani baktığın zaman burada João Gomes gibi bir oyuncu, Kamavinga gibi bir oyuncu. Onun için de çok aceleci davranacaklarını düşünmüyorum. Belki satışlar olabilir. Galatasaray şu anda her şeyi yapıyor ama satış konusunda bayağı bir zayıflar. Bunu hep dile getiriyorum ben. Sonuçta 4 sene üstte şampiyon olan takımda baktığın zaman bir şaşa boyu transferini hatırlayabiliriz böyle, yani iyi rakamda. O yüzden Galatasaray bu sene inceleyip sık dokuyacak. Hem almada hem satmada acele etmiyor. Rakipleri sezonu erken açacak. Galatasaray'ın burada bir 20-25 günü var daha fazladan açacağı için. Şampiyonlar Ligi'ne direkt olacağı için. Fırsat transferleri kolacak. Bütçe ne kadar ayrıldı henüz belli değil. Biraz daha bu genel kurulu geçecek. Genel kurulu geçtikten sonra yetki alması halindeki ben yetkiyi alacağını düşünüyorum. Her dönem olduğu gibi mutlaka yetki vermemek için muhalefet edenler var. Orada Eşref Hamamcıoğlu gibi, bazı arkadaşları gibi. Ama bu önümüzdeki hafta yetki kongresinden sonra transfere biraz daha hız verir. Brezilya basınının iddiası ama Galatasaray'da şu anda transfer için böyle bir isme ben gideceğini düşünmüyorum.
0: Şu an için erken mi?
1: Şu an için erken. Önümüzdeki haftadan sonra başkan oturur Okan Hoca ile beraber. Transfer komitesini kim ya da kimlerle yapacak bilmiyorum ama şu anda bu sene özellikle başkanın transferde daha çok ön planda olacağını göreceğiz.
0: Peki 1-2 pozisyon için böyle bir bütçe harcanacaksa doğru harcama alanı orta saha ve 10 numara mıdır?
1: Şimdi bir defa santrofor mevkisi için Icardi, Osimhen'in arkasına alınabilecek bir oyuncu. Osimhen'i Galatasaray satmayı asla düşünmüyor.
0: Yani Osimhen'in arkasına da zaten herhalde 30-40 milyon euroluk bir oyuncu getirip oturtmaz.
1: Olmaz. Icardi olarak olmaz diyorduk ama Icardi konusunda her geçen gün biraz daha böyle olumluya dönebilecekmiş gibi düşünüyoruz. Ben %50 ihtimal çok diyordum. Şu anda %50'nin belki bir tık üzerinde olabilir kalma ihtimali. O da önümüzdeki günlerde belli olacaktır. Bir sezon başı kampı yerse Icardi gibi bir oyuncuyu bulmak zor. Icardi sanki bitmiş gibi gösteriliyor böyle. Icardi her zaman Icardi'dir. Yani Icardi bu sezon sakatlıktan çıkmış en kötü halinde. Osimhen'in arkasında zaman zaman o kanatlardan beklediği topları almamasına rağmen 13 gol atmış bir Icardi'den bahsediyoruz. Icardi konusunda önümüzdeki günlerde yeni şeyler olabilir. Daha önce de ifade ettim, yine ifade ediyorum. Ben Icardi'nin Dursun Özbek'le yaptığı konuşmada, görüşmede oynama garantisi istiyorum falan diyebilecek bir potansiyel olduğunu düşünmüyorum. Orada belki rakamsal bazda bir ihtiyaç vardır. Hala Icardi'nin kalmasını isteyenler çok fazla. Çünkü Icardi'den daha iyi bir oyuncuyu almak ciddi maliyet ister. Icardi'den daha iyisini alacaksanız Osimhen'in arkasında yedekliği ne kadar kabul edebilecektir? Yani Icardi konusunda bölünmüştük çok fazla. Icardi kalsın diye, Icardi ile devam etmek isteyen de birçok taraftar arkadaşım var. Onlardan bir tanesi benim kardeşim Boncuk İsmail Bakkal. Çok iyi Galatasaraylıdır. Bugün doğum günü. Onunla doğum gününü kutluyorum. Nice sağlıklı yıllar diliyorum. Icardi kalırsa herhalde en çok mutlu olacaklardan bir tanesi. Ama o da duygusal davranıyor. Acaba kalır. Ben de mesela hep diyorum, duygusal bakarsam kalmasını isterim. Profesyonel bakarsam olmaması diye. O yüzden ben Galatasaray'ın transferin totaline 27 Haziran kongre 1 Temmuz 2 Temmuz'dan sonra başlar kısa vadede bir transfer
0: bekliyor. Bu duygusallığın olası maliyeti de 5 milyon euro bu arada.
1: Icardi gibi bir oyuncu ya da Icardi ayarında bir oyuncu ya da şöyle söyleyelim ya. Eğer bu 10+4'te 23 yaş altı bir oyuncu transfer etmeyeceksen Icardi'nin transferi 10 milyon eurolardan 4-5 milyon eurolara düşmesi halinde olabilir. Icardi çünkü bu parayı herhangi bir Avrupa kulübünde, Arjantin'de de alamaz. İtalya'da alamaz. Belki alabilir. O zaman imkansız. O zaman Galatasaray'a çok sevdiği yere yani 2 yıllık sözleşmeyle devam edilebilir. Ben Icardi'nin kalması halinde bu seneden daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Yeter ki sezon başında iyi bir hazırlık dönemi geçirsin. Sağlam kafayla. Geçen sene çünkü sezon başında çok şey yaşadı. Sakatlıktı, ailevi sorunlar, çocuk meseleleri. Bunların hepsini eğer atlatmış olursa çok daha sağlıklı bir Icardi izleyebiliriz.
2: Osimhen'in transferiyle de moral motivasyonu onun çöktü biliyorsun. Yani Osimhen'in arkasında kalması da onu çok etkiledi.
1: Beraber de oynadılar hocam. Yani ya Osimhen'in arkasında kalması sakatlıktan sonra normal. Ama Osimhen...
2: Öncelikle şunu söyleyeyim. Icardi'nin mutlak surette psikolojik olarak, mental olarak kafasını düzeltmesi lazım. Onu düzeltmediği sürece yani başarılı olamaz gene. Bu kadar iyi futbolcunun yani bu kadar hani kendini hazırlayamamış olmasının sebebi sadece sakatlık değil. O psikolojik ve mental durumundan kaynaklı diye düşünüyorum ben. Yani Galatasaray'ın şu andaki çok önemli transferi bana göre çok önemli stoper. Galatasaray'ın iyi bir stoper ihtiyacı var. Atletik, çabuk oyuncuya ihtiyacı var bir tane.
1: Orada Singo'yu kullanacak. Orta sahaya ihtiyacı var. Singo sakatlığı da ciddi bir sakatlık.
0: Dün sezon, sakatlandı evet. Almanya
1: biraz dışında. Araştırdım. Tam net olmamakla beraber sanki 2-3 aydan bahsediliyor ama tabii daha çok sıcak. Eğer öyle olursa sezon başını kaçırmış olacak yine. Çünkü bir sakatlık daha geçirmişti. Bir turnuvanın iyi oyuncularından da. Stoper'de de dün sağ bek başladı mesela Almanya karşısında. Ondan önce stoper oynamıştı. Çok iyi oynamıştı. Ya bana şu anda şu söylenti değildi. Çok tartışıldı Kerem. Sağ bekte zorlanıyor ve oynamak istemiyor falan diye. Şimdi milli maçta bakıyorum. 2 maç stoper. Bir öncesinde sağ bek. Dün sağ bek. O sağ bek bindirmelerinde sakatlandığı pozisyona bakıyorum. Topsuz alanda adalesini zorluyor.
0: Sakatlandığı pozisyon tam olarak şöyle. Baskı altındaydı. Vücudunu koydu. Topa basıyordu o esnada. Dönmek için bir çaba sarf ediyordu. Hatta döndü de yani rakibini ekart etti. Çünkü çok size'lı ve o fiziğini de
1: tam da oradayım o zaman.
0: O esnada bana, sakatlandı. Topsuz bir bana, sakatlık değil. Ama topsuz sakatlık etkisi olabilecek bir pozisyon.
1: Bana o zaman tam söyleyen kişi bunu. Florya ve Kemal Burgaz menşeli o gidiş gelişlerde söylüyorum. Dönüşlerde zorlanıyor. Yani o futbolcuda o çekince var. Stoper'de daha kendini rahat hissediyor. Sağ bek oynadığı zaman da o işte o senin bahsetmiş olduğun ayağının üzerine, sağ ayakkabı üzerine baskı yaptığı zaman zorlanmalar olduğunu. Dün de orada benzer bir sakatlık oldu. Bence evet. Kötü oldu. Yani şimdi süresiyle ilgili bir şey söylemek istemiyorum ama biraz uzun sürebilir de denildi.
0: Yani oyuncunun sakatlığının kronikleşiyor olma ihtimali hakikaten can sıkıcı bu arada.
1: Benzer sakatlıklar bir de. Evet, 30 milyon euro benzer bir sakatlıklar. Dolayısıyla transfer oraya da bağlı olacak. Bir stoper de gerekebilir. Bunların hepsini ben şu ana kadar adı geçen ve konuşulan, daha önce hatırlayalım İtalyan basını, ondan önce Brezilya basını, yine bir uzakta o böyle çok ilginç bir yerden bir transfer haberi çıkmıştı. Bunlar hep Galatasaray'ın bölgesel anlamda yakıştıran transfer. Şimdi az önce anlattım. Manchester'da da adı geçiyor. Atletico Madrid'de de geçiyor oyuncunun. Dolayısıyla böyle bu isimlerin geçtiği yerde futbolcu çok kaliteli bir oyuncu görmez. Ama Galatasaray'ın şu anda bir görüşme, bir istek, bir talebi olmadı. Sadece Galatasaray'ın bölgesel anlamda yakıştırma olduğunu düşünüyorum ben yani.
2: Ama ben yani şu konuda hani direkt stoper anlamında birebir stoper olduğunu, yani ne sağ bek ne sol bek, hani sol bekten veya sağ bekten çıkma stoper değil. Hakikaten Galatasaray çünkü hem Avrupa'da hem Türkiye'de şampiyonluğa oyunu hedefleyen bir takım. Yani burada direkt stoper almak zorunda.
1: Tabii canım, o net stoper alacaksın. Yani diğer yani çünkü şimdi Singo neydi?
2: Abdülkerim de
1: sağ bek transferi olurdu. Sağ bek doğru düzgün oynamadı mesela. Baktığın zaman
2: evet.
1: Yani bir çok iyi oynadı bir Liverpool maçı vardır. Bir tane daha Şampiyonlar Ligi maçı vardı. Sen şöyle mi? Bir tanesinde yine çok iyi oynamıştı yani. Hatta
0: Singo. Singo'nun. Liverpool maçında iyiydi.
1: Liverpool maçından sonra bir maç daha oynadı. Hatta rakip hocası şey demişti. Göğsüyle çalım atan bir oyuncu hiç görmedim demişti o maçta hatta.
2: Sakatlıktan bahsederken Burada Cengiz Kurdoğlu abim de bir düşmüş, bir çatlak meydana gelmiş. Buradan geçmiş olsun diyorum.
1: Onda da nazar var ya, geçen sene de böyle bir sakatlık yaşamıştı.
2: Hem geçmiş olsun diyorum, hem selam söyleyelim.
1: Çocukluğumuzun sıkça dinlediğim

0: Biz Ender sanatçılarından bir tanesi. Selam olsun Cengiz abimize.
1: Evet, Cengiz abinin yanında Ali Gümüş arkadaşımızla beraberler. Bizi seyrediyorlarmış. Buradan selam söyleyelim. Geçmiş olsun diyelim. Ama şunu söyleyeyim, yani kesinlikle Galatasaray'ın yani olmazsa olmaz kanat oyuncusuna ihtiyacı var. Bence, benim görüşüm. İyi bir stopere ihtiyacı var. Bir de sağ bekte devamlılığı olan bir oyuncuya ihtiyacı var. Çünkü sezon içinde sürekli sağ bek değişti. Yani burada Avrupa'da başarılı olmak istiyorsanız buralarda, bu mevkilerdeki oyuncularınızın mutlaka sürekli oynayan oyuncular olması lazım.
0: Bak, iskeleti hazır dediğimiz takımda 2-3 tane mevki sayıyoruz yine.
1: Bak ama net oyuncu olması gerekiyor ya, değil mi?
0: Şimdi Salah'ı satışı da o gündemde. Teklifler var. Aynı az önce ifade edilen takımların da ilgisi de var. Yani oyuncu giderse 2 tane gerekecek. Mesela Singo nasıl dönecek? Artık bu sakatlık 2-3 olduğu zaman farklı.
1: Tabii yani sürekli devamlı.
0: Hoca özgüvenini kaybeder orada. Yani müzmin sakat şeyini çok sevmiyorum ama öyle deniliyor biliyorsun bir transferde.
1: Tabii.
0: Sağ bek, stoper, santrofor, orta saha. 4 tane sayıyoruz. İskelet takım bozulmamış halde dediğimiz zaman. Geçen sene sezon başında Galatasaray 5 transfer yapmıştı. Bunlardan bir tanesi kendi oyuncusu Osimhen'di mesela. Saça boyu tekrardan kiralamak zor gözüküyor. Singo'yu sağ bekte kullanabilirdin mesela. Şimdi Salah'ı Singo diyebildik ama şu anda bir tane transfer
1: geçiyor. Esas orta sahada İlkay var. Mesela biraz önce 35 yaş grubundan bahsettik. Mesela İlkay'ın ben geçen sene süre konusunda aslında İlkay'a hani çok fazla süre verilmedi diye düşünüyorum. İlkay çünkü burada direkt oynamak için geldi ama ikinci planda oldu.
2: Ama aldığı süreleri de iyi kullanmadı bu arada.
1: İşte moral motivasyonu belki ben çok etkilendi.
2: Moral motivasyon mu hocam ya? Bu kadar üst düzey bir oyuncu moral motivasyonla mı
1: acaba başka etkenler?
2: Fiziksel durumu mu yetersiz?
1: Şimdi fiziksel durum aslında geldiğinde iyiydi. Ya şimdi geldiği yer neresi?
2: Manchester City.
1: Manchester, İngiltere'den geliyorsun. Kuvvetli bir fiziksel yapın var. Her şey iyi. Oyun aklı iyi. Niye bu kadar düşüş yaşadı? Ya iyi çalışmadı o zaman diyeceğiz. Hazır olmadı. Ya da bir sakatlık geçirdi o arada, işte ondan sonra kendine iyi bakamadı.
2: Evet.
1: Yani bir sürü etkenler var ama şimdi baktığımızda İlkay hem takımı yönetebilecek hem de saha içinde organizasyonda etkili olacak bir oyuncu. Ama maalesef olmadı. Şimdi
0: sakatlık
1: mesela,
0: hocam işte. Yani işte belli bir yaştaki sakatlık toparlaması kolay olabiliyor ama işte baktığın zaman Manchester'da öyle üst üste ağır sakatlığı yaşayan bir oyuncu değildi ki.
1: Yani evet. Icardi. Hiç öyle bir sakatlık yaşamadı.
0: Bir sakatlık, o sakatlıktan sonra bir anda geriye gitti. Yani yoksa İlkay'ın o sakatlığı yaşamamış olsaydı Galatasaray'ın şu andaki en önemli oyuncuları.
1: Ama İlkay geldiğinde de direkt oynatılmadı ki yani. Parça parça oynadı. O oynama anlamı da insanın moral olarak düşürüyor. Yani
2: sizin bir beklentiniz var mı İlkay'dan yeni dönemde?
1: Valla eğer İlkay gerçekten kendini adarsa, hazırlarsa, ben İlkay'dan çok şey. Çünkü İlkay iyi futbolcu.
0: Hocam kendini adarsa dedi, tanıdığım herhalde ki en iyi profesyonellerden bir tanesi.
1: İşte onu diyorum yani.
0: Ne kadar adarsa atarsın bazen vücutta bazı şeyler SOS verebilir.
1: Ama 35 yaş artık çok böyle yaş değil ya. Yani fiziksel olarak antrenmanını iyi yaptıktan sonra, kendine iyi baktıktan sonra çok etkilemez ya. O kadar değil. Yani hani reflekslerin azalır falan pozisyonu var ya, o artık 40 yaşından sonraya kaldı artık.
0: O eskisi zaman Icardi'ye sallamayalım o zaman yani. Icardi ya de mesela
1: Icardi'ye,
0: kendine...
1: Icardi'ye sallamıyorum ben. Icardi'ye
0: ben
1: sadece...
0: seni dinlemedim. Genel anlamda söylüyorum. Ha,
1: yani Icardi'nin de psikolojik olarak tedaviye ihtiyacı var bence.
0: İşte onu atlatmış olabileceğini düşündüm. Ben az önce dedim ki yani onu atlatabileceğini düşündüm. Çünkü geçen sene...
2: Icardi bir kere futbolcu olarak, profesyonel bir futbolcu olarak minimal çalışmasını yapıyor mu? Fiziksel anlamda.
0: Bu sene yapmadı çok.
1: Yapmadı. Çok yani yapmadı.
2: Daha önce de yapan bir oyuncu değil ki zaten.
0: Çok da çalışmayı seven bir adam değil baktığın zaman.
2: Evet,
0: bazen biliyorsun. Mesela antrenmansız bile maça gelip çıkıp golünü atan
1: ama işte
0: ama
1: futbolcu
0: işte
1: geri
0: ediyor.
1: Gidiyor kardeşim. Bunu bilmesi lazım. Kendi de biliyor bunu. Futbolcu antrenman. Bir hafta antrenman yapma. Bir ay geri gidiyorsun.
0: Ama Icardi öyle bir oyuncu değildi işte yani. Icardi mesela bir ay antrenman yapıyordu, gelip çıkıp oynuyordu, golünü
1: atıyordu.
0: Ama
1: olmaz. Nereye kadar oynarsın? Sakatlık yaşarsın ya.
0: İşte yaşadı.
1: Her şeyi bir kenara bırak.
0: Bak yaşadığı sakatlık da mesela çok enteresan bir sakatlıktı. Lazio maçı mıydı o maçta sakatlandığı zaman? Tottenham maçı mıydı? Şampiyonlar Ligi maçıydı. Osimhen'i çıkardı. Icardi'yi tuttu. Aslında çıkması gereken Icardi'ydi. Özgüvenli kazanması lazım demişti hoca. Depar atarken, ceza sahasında koşarken bir sakatlık yaşamıştı mesela. Ben... Icardi'nin şu anda fizik olarak belki evet tam olarak hazır değil diyebiliriz ama biraz antrenman yapsa, biraz da geçmişte yaşadığı sorunları kafasından silip atmış olsa olabileceğini düşünüyorum. İlkay'la biraz daha farklı yani. İlk

0: orta sahada daha dirençli, daha beklentisi yüksek, 10 numara, oyun kurucu, liderlik. Ama son herhalde bir 10-12 maçta çok fazla görmedik biz.
1: İşte süre almadı yani. Ben de onu söylüyorum. Yani
0: niye almadı? Tam olarak hazır olmadığı için. O sakatlı tam olarak atlatamadığı için. Oynadığı maçlarda da çok fazla hata yaptı. Bazı maçlar var ki mesela çok iyiydi. Özellikle topu tutma konusunda. Ver Icardi'ye, oyun sana 1-0 2-0 iken gelsin, topu tutsun, oyunu tutsun. Onlar da çok iyi yapabiliyor. Ama bazı maçlarda çok fazla pas hatası, top kaybetme gibi şeyler.
1: Geldiğinde ne kadar iyiydi yani. Ben şimdi Manchester'da seyrettik. Yani o kadar iyi oyunlar oynadı ki, o kadar iyi maçlar oynadı ki. Şimdi ben Galatasaray transferi yapınca dedim, Galatasaray hedef yani müthiş şampiyon olur dedim yani.
0: Ya biz bir de şunu çok çabuk şey yapıyoruz. O geldiği yerdeki oyun planı biliyoruz. O sistem.
1: Yanındaki oyuncular.
0: Mesela yani milli takımda da konuşuyoruz. Oyuncu mesela takımında oynayamıyor. Niye? Çünkü orada bir sistem var. Orada oyuncuya dizili bir sistem yok. Sistem. Yani orada her hocanın, her takımın kendine göre bir sistemi var. O sistemi de oturttuğun zaman herkes parlayabiliyor. Ama şimdi geldiği zaman ilk takımda birçok oyuncuyla orada kaç senedir aynı takımda aynı oyuncular oynuyorsun. Aynı hocayla oynuyorsun. İşte biliyorsun.
1: Oyuncu kalitesi de çok önemli. Tabii. Yani yanındaki oyuncular mutlaka etkiliyor yani.
0: O yüzden ben İkay'dan bu sene beklentim var mı dersen, yani bu senenin çok üzerinde bir şey beklemiyorum.
1: Ya bir kere şunu söyleyeyim. Galatasaray'ın kadrosunda olan bir oyuncu. Futbolu da iyi biliyor. Eğer kendine bakar, eğer iyi antrenman yapar, hazır olursa zaten şans bulur diye düşünüyorum ben de yani İlkay için. Ama Galatasaray'ın olmazsa olmaz transferleri mutlaka. Şimdi Abdülkerim'in yanına belki bir tane stoper veya iki tane stoper de olur.
0: Ben sol tarafa da mesela gerekebileceğini düşünüyorum. Jakobs, Eren Elmalı, Şampiyonlar Ligi'nde bu sene hedef eğer geçen senenin üzerindeyse oraya da bir oyuncu transfer edilmesi. Biz hep tekrar söylüyorum. Bak başkan da söyledi röportajlarında şampiyonluktan sonra. İskeletimiz, yani daha oturmuş bir kadromuz var. İskeletimiz var. Takviyeler yapacağız dedi. Şimdi bir saymaya başlıyoruz. Stoper diyoruz. Kanat diyoruz. Santrafor diyoruz.
2: Orta saha diyoruz. Gerçekten ihtiyaç var mı? Ya yani çok... Şampiyonlar Ligi'nde başarı dediğiniz nedir? Yani Galatasaray.
0: En az çeyrek final.
2: Tamam yani garantisi var mı?
0: Yok tabii ki.
2: Bir sol bek aldıktan sonra.
0: Ama şimdi
2: yani sol bek mi Galatasaray'ın şu?
1: Yok, sol bek elzem değil
0: ama
1: bence.
0: Ama şimdi sol bek elzem değil dediğimiz maçlarda
2: her pozisyonu sol geliştirebilirsin.
0: Sol bekin iyi oynadığı maçlarda hep iyi sonuçlar elde ettin. Liverpool maçı dedik bak az önce mesela. Singo. Orada mesela bir maç Jakobs çok iyiydi. Bu tarafta mesela Salah'ın çok iyi olduğu maçta sol bek sağ bek o tip maçlarda çok önemli.
2: Jakobs zaten hep belli bir performansta gidiyor genelde.
0: Ama bir türlü o şeyin üstüne çıkamadı. Yani beklenin üzerine çıkamadı.
2: Ne bekliyorsun ki Jakobs?
0: Alırken de çok bir şey beklemedi. Çünkü alırken de mesela çok istikrarlı bir oyuncu olmadı. Sakatlık riski olan bir oyuncu olduğunu ifade edilmişti. Şu anda yani mesela
2: Jakobs alıp giden driplingle böyle savunmaları zor durumda bırakan bir oyuncu değil. Ama minimum hatayla oynar. Yeterli savunma katkısı verir. Böyle çok kolay top kaybı yapmaz. Futbolu bilir. Çok özel bir yeteneği var mı? Yok. Ama sağlam bir oyuncu yapmış.
0: Ama o zaman şöyle söyleyeyim. Bir Jakobs, bir Eren Elmalı. Bir Jakobs, bir Eren Elmalı. Yani böyle 3 hafta arka arkaya aynı ismi son 10 haftada görmedik.
2: Ama yani Eren düşün, misal Fenerbahçe'de Archie Brown'la ilgili konuşuyoruz. İkiniz evet. de daha olumlu konuştunuz. Yani Archie Brown'ın futbol bilgisi, oyun anlayışı yani Jakobs'un çok altında.
1: Çok oyuna katılan bir oyuncu Archie Brown. Çok oyuna katılan.
2: Yani topla becerisi düşük
0: hocam,
2: bu arada.
0: İlk geldiği sene
2: pozisyon bilgisi zayıf, savunması evet. kötü.
0: Ama ilk geldiği dönemde eksik, mesela hem sağ bek hem sol bek olarak çok iyi başladılar. Orada Archie Brown mesela agresifti. Yapışıyordu oyuncuya. İkili mücadelelerde mesela top çalıyordu, dripling atabiliyordu. Sonra o da çok geriledi mesela. Şimdi ben Jakobs madem ki bu kadar verimli, biz geçen sene istatistiklerine bakalım. Tam iyi diyorsun. Üçüncü hafta bir düşüyor. Bir anda Eren Elmalı'ya kaptırıyor. Son 10 haftada Jakobs'un istikrarlı bir şekilde kaç hafta arkaya koyuyor. Yani Okan Hoca iyi oynayan oyuncu zaten bozmaz. Okan Hoca'nın öyle bir şeyi
1: ama
0: var.
1: Ama Eren Elmalı da önde iyi. Orta yapmaya çok çıkıyor. Yani atağa çok kalkıyor. Defansifte Eren Elmalı de çok yeterli değil.
0: İkisinin de artı eksiği var.
1: Evet.
0: Dolayısıyla onu söylemek istiyorum. Ben Jakobs'un 5 hafta arka arkaya oynadığını ya da Eren'in 5 hafta değil. Ya birisi çok iyi oluyor ya birisi çok kötü oluyor. Ortalaması yok ikisinin de yani.
1: Ama işte istikrar bu konu.
0: Okan Hoca istikrardan yana. Okan Hoca iyi oynayan oyuncu kolay kolay bozmaz. Kazandığı zaman takımı hiç bozmazdan kolay kolay. Hep aynı kazanan kadroyla devam etmek istiyor. Ama Jakobs bakıyorsun o hafta maç puan kaybettiyse mutlaka hatası var. Sonra iki hafta bakıyorsun Eren'in hatasından bir gol yemiş oluyor.
1: Evet.
0: O bölgede sürekli değişiklik yaşadı. Mesela Salah'ı aldı gitti formayı. Savunma zaten değişmiyordu mesela Sanchez, Abdülkerim. Orta sahada da mesela zaman zaman hatalardan dolayı
1: Lemina'yı kesti. Torreira ile ilgili de

0: sıkıntı var.
1: Bak onu hiç konuşmuyoruz. Sezon bitti, bir veda yaptı. Geçenlerde yine bir daha veda yaptı. Abi Galatasaray sen profesyonelsin ya, duygusallığı bir kenara bırak. Evet, aşk acısı başkadır ama yani bu kadar da duygusallığa gerek yok yani.
2: Futbol, ne kadar verimli olacak?
1: Bir gün sen futbolcunun bir tanesini ben isim vermeyeceğim. Eleştirdim. Abi sen hiç aşık oldun mu dedi. Erkek olup da aşık olmayan var mıdır dedim. Herkes aşık olmuştur dedim. Yani aşk başkadır. Evet aşk acısı ama şimdi Lucas Torreira'ya bakıyorum. Çıkan haberlere bakıyorum. Ben magazin olayını çok fazla sevmem. İşte öyle duygulandı. Öyle ağladı. O ona gitti. Şeyde şoförüyle vedalaştı. Sarıldı giderken. En son lig bittiği zaman görmüştük. Bir geldi tatile. Şimdi tekrar gitti. Geçen baktım fotoğrafı haberlere sanki bir daha hiç gelmeyecekmiş gibi. Galatasaray'da sözmesi olan bir oyuncu Torreira. Yani Galatasaray'da bunlar olmamalı. Lucas Torreira'da kafası rahat olmadı. Yoksa aynı Icardi gibi olur. Bu eğer olayı devam ettirirse kafasında.
0: Evet kesinlikle. Ya,
1: profesyonel bir oyuncusun sen. Evet bir takım ayrılıklar da vardır. Sevgi de vardır. Saygı da vardır. Aşk da mutlaka olur.
0: Son maçlarda zaten çok performansı düşmeye başladı. Zaten, yani.
1: Doğru. Ama ben hakikaten şu son bir hafta önce gördüğüm haberlerle şey yaptığım böyle okuduklarıma çok şaşırdım yani. Icardi şey Lucas Torreira veda etti. Nereye veda etti? Şoförüne veda etti. Yani böyle yaşamış olduğu şeylerden dolayı Galatasaray'ın sözleşmeli oyuncusun. Kalacaksan
3: bir problem da, yok değil mi Torreira ile ilgili?
1: Kulüpsel alanında bir şey yok. Ama yaşamış olduğu burada bir duygusal bağ vardı. Onunla ilgili bir takım şeyleri geçen hafta Galatasaray hiçbir zaman ne olursan ol bu Icardi mecbur ailevi sebepler olduğu için ona ben saygı duyuyorum. Çünkü boşanabilir, ayrılabilir, çocuklar vardı, çocuklar için gitti geldi. Ama Lucas Torreira bekar bir isim, bekar bir oyuncu. Bir ilişki yaşadı, o ilişkiden sonrasını sürekli Galatasaray üzerinden vedalaştı, ayrılıp da şöyle yaşadı, bunu kabul etmiyorum. Hani sen 30 yaşında, 30 yaşında oyuncusun, profesyonel bir oyuncusun.
2: O para kazanıyorsun yani, bu işte.
1: Ya para kazandığı paralar da öyle hatırı sayılır bir para değil yani, ciddi paralar. 4 senelik şampiyonlukta da ciddi katkın var, buna da eyvallah. Ama bu kadar olmaz. Şimdi sanki böyle Galatasaray'dan ben o haberleri okuduğum zaman bir daha gelmeyecekmiş gibi okudum yani. Yoksa yönetimsel anlamda belki maaşında yeniden bir düzeltme istiyordur. Galatasaray gerekirse bunu da yapar. Sanchez'e yaptı mesela. Sanchez 3-200 alıyordu galiba. Bir düzeltme yapıldı ya da işte önümüzdeki günler yapılacak. 4 küsüre çıkacak. Bunları takımda iyi oynanan ödülünü yapıyor Galatasaray Başkanı. Sayın Dursun Özbek de Okan Hoca ile görüşüp burada yerli yabancı futbolcular. Şimdi Uğurcan'a belki önümüzdeki
3: olacak. Bu arada Darin sonunda en iyi sezonu değildi.
1: Ona rağmen. Ama
3: orada belki Barış'a verilen yeni kontrat
1: o bozdu
3: biraz
1: işi.
3: Dengeli
1: artı
3: bozdu.
1: Barış iyi tarafı bir de olumsuz tarafı. Kaan Ayhan oynamadığı halde Kaan Ayhan'a da aynısı yapıldı. Hı. 2 yıllık bir Kaan Ayhan'a düzeltme yapıldı. Barış'a yapılan astronomik bir düzeltme. O Arabistan olayından sonra. Tüm bunlara rağmen bu takım şampiyon oldu. Yani burada dengeleri kurabildi Galatasaray. Ama burada da Lucas Torreira konusunda önümüzdeki günlerde dedim ya şu haftaya kongre bitsin. Yetki kongresi bitsin. Okan Hoca başkan bir araya gelsinler. Ben Torreira'nın bu sezon bir lig bittikten hemen sonra bir de şimdi tekrar buraya tatile gelip dönerken ikinci kez şoförüyle vedalaştı haberleri.
0: Enteresan.
1: Enteresan geliyor. Yani bunun da duygusal diyorum ama bu gerçekten duygusal bir vay yani.
0: Yaşamış ya Dünya Kupası sanırım. Şimdi hani şeyi süreci transfer sürecini uzatıyor. Dünya Kupası bittikten sonra transferler daha öne çıkıyor.
1: Bak Torreira'nın önünde Lemina'nın yerine daha iyisi diyoruz. Eğer öyle bir düşüncesi varsa önümüzdeki günlere falan beklemeden gelmek isteyebilir. Eğer başka bir takıma gitmek istiyorsan son geçen sene içinde 4 defa 5 defa menajerin açıklamasını gördük. Önceki menajerinin bile açıklamasını gördük. Torreira işte ayrılmak istiyor. Ülkesinde devam etmek istiyor. Birçok haberler çıktı. En son çıkan da tamamen duygusal. Ya o zaman orta sahaya da bir transfer gerekecek.
0: Mutlaka.
1: Sağ beke, stopere yani transfer planlamasını haftaya Galatasaray'da çok daha geniş geniş konuşuruz. Şu andaki isimler aşağı yukarı yani lig bitti şampiyonluktan bu tarafa bir ay geçecek neredeyse. Hep çeşitli isimler, hep yurt dışı kaynaklı. Okan Hoca'nın daha önüne gelenler, Okan Hoca'nın başkanına sunacağı isimler mutlaka olacaktır. Okan Hoca da çünkü bunları çok iyi çalışan, bilen bir teknik adam. Ben Temmuz ayının başına itibaren bakacağız ama Galatasaray fırsat transferi kolluyor. Sané gibi, Icardi'nin gelişi gibi. Mesela Sané de bir fırsat transferiydi bence. Sezon biter bitmez bu transferi gerçekleştirdi. Aldığı maaştan bağımsız söylüyorum fırsat transferi. Normal şartlarda Sané'yi alıp takıma getiremezsin. Önümüzdeki sene Sané Galatasaray'ın yeni transferi olabilir. Ben bu sene Sané'de mesela birçok insanın beklentinin altında kaldı. Herhalde bu kelime bana şey yapmaz. Çünkü
3: Dünya Kupası'nda da tartışılıyor bu arada.
1: Evet Dünya Kupası'nda da oynuyor. Baktığın zaman da oyun anlamında tartışılıyor. Çünkü beklentisi yüksek bir oyuncu. Ben önümüzdeki sene daha iyi olabilir. Belki İlk senesinde bu aidiyet konusunda yabancılık çekti.

0: Hele ilk geldiği haftalarda çok net bir şekilde vücut dilinden de belli oluyor. Sanerin ısınma süreci, alışma süreci kolay olmadı. Yapısal gereği daha önce de söyledim. Soğuk bir oyuncu. Almanya milli takımında da bakıyorum. Maç içindeki vücut dilini aynı. Değiştiremezsin yani.
1: Bu Dünya Kupası'yla beraber ben fırsat transferi çok olacağını düşünmüyorum ya.
0: Olabilir neden? Hocam. Dönüşler de olabilir
1: çünkü
0: hocam.
1: Çünkü yani hep vitrinde herkes, tamam mı? Yani ne olursa olsun vasat futbolcu bile artık yüksek rakamlarda Türkiye'ye geliyor yani.
2: Bir de Dünya Kupası performansları biraz aldatıcı da olabiliyor.
1: Evet yani oradaki...
2: Kısa turnuva, herkesin odak seviyesi en üst düzeyde.
1: Aynen.
2: Yani ben de hani çok turnuvalara bakılarak oyuncu alınmaması gerektiği kanaatindeyim.
1: İki maç oynuyor, en iyi oynamaya çalışıyor. Yani bütün her şeyini veriyor.
2: Evet.
1: Ama ondan sonra şimdi bizim Türkiye'ye gelen futbolcular ben Beşiktaş şeyinde de mesela 4-5 oyuncuyu transfer yaptı. İlk 3-4 hafta iyi gitti. Ondan sonra düşüş başladı hepsinde. Özellikle Akbadu da mesela örnek veriyorum.
0: Beşiktaş durum mesela milli takım, kendi milli takım üzerine söylersek oynanan iki maça bak, herhangi bir kulübün scoutusun, herkesin oynadığı takımlara bak. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, diğer tarafta bakıyorsun Avrupa'da, İtalya, İngiltere, her ligde oynayan oyuncu var. Hangisini transfer edersin? Bu oyuna göre kağıtları bomboş getirir, kulübe rapor edersin yani. Bu iki milli takımdan bahsediyorum ya. O yüzden iyisi olarak da bak mesela Fil Dişi'nde olayı muazzam oynuyor.
1: Evet. Müthiş.
0: Ama ben şimdi iki maça değil, biraz geriye bakalım. Geçen sene neler yapmış? Daha önceki genç takımlarına yapmış, bambaşka.
2: Olay da bu örneğe girmiyor. Zaten tanıdığımız ve iyi olduğuna tanıklık ettiğimiz bir isim.
1: Üstüne koyarak gidiyor bir
2: yani. Yani biraz daha dünya tanıyacak.
0: Belki oralardan alabilirsin
2: ciddi
0: hocam.
2: Ciddi bir bonserviste evet, oralardan alabilirsin. Trabzon.
1: Ama öyle oyuncuyu bulamazsın ki, rakam zaten yüksek. O oyuncuyu bulmak
2: için. Oyuncuyu bulan Trabzonspor.
1: Trabzonspor bunları iyi takip etti.
2: Evet.
0: Bu sene de mesela o sol bekleri iyi, şu andaki transfer süreci devam ediyor. Olay şu anda Barcelona konuşuluyor mesela, bunlar çok iyi bir şey ama elenenlerden alabilirsin hocam, yine bulabilirsin ya. Yani tamam herkes izliyor ama herkes de oradan gideyim mesela senin oyun mantalitene uyan bir futbolcu başka bir takım için oynayabilir. Ben önümüzdeki hafta oradan dönen takımlardan da çok isim geçer.
2: Savaş Çorlu, Como'nun İtalyan ekibinin Davinson Sanchez için bir ilgisi olduğu dile getiriliyor. Yüksek bir maaşı var Davinson Sanchez'in. Son performansı önceki sezonlara kıyasla biraz daha düşüşte gibiydi ama bunu sen dönemlik bir şey olarak mı algılıyorsun? Yoksa Davinson muhakkak kalmalıdır ya da düşüş sürecine geçmiştir. Bundan sonra verimliliği benzer seyredecektir düşüncesinde misin? Ne diyorsun? Yani Galatasaray ona şartlar oluşursa gidebilirsin diyerek ayrılık izni verebilir mi?
0: İhtimal vermiyorum. Çünkü öyle bir düşüncesi olan bir kulübün oyuncunun bu yıllık aldığı ücrete iyileştirme yapmaz, düzeltme yapmaz. Çünkü takımdaki biraz önce Barış önlerini verdin, Torreira, Kaan Ayhan, Osimhen gibi oyuncuların aldığı maaşlar Sané'nin geldiği sene, burada öyle bir düşüncesi olsa, rahat gidebilirsin dese, bu iyileştirmeyi, bu düzeltmeyi yapmaz. Eğer gitmek istiyorsa bunun bedelini ortaya koyacak. Galatasaray diyecek ki evet Sanchez'i veririm ama 30 milyon euro mesela, atıyorum. Ya 20, 30 bu rakamlar bazında ne desem yani olur. Galatasaray satma konusunda zaten hep eleştiriyorum. 4 senedir böyle satış yaptığı futbolcular yok. Bunu iyi bir şekilde parlatamıyor. Komo'nun teklif yapması, Komo'nun ilgisi oldu, doğru. Belki önümüzdeki günlerde başka takımlarda çıkabilir. Ama bu sezon bazı maçlarda inişli çıkışlı olduğu doğru. Önümüzdeki sezon ben daha iyi olacağını düşünüyorum. Onun belki düşüş olmasındaki etkenlerden Abdülkerim'in de önceki senelere göre biraz daha geriye gitmesi. Abdülkerim mesela geçen sene değil, ilk 3 senesine bakalım. Yani olağanüstü daha başarılı işler yaptığı maçlar vardı.
2: İkisinin özellikle performansını mukayese edersen geriye gitmiş gibi görünen Abdülkerim miydi, Sanchez miydi?
0: Sanki Abdülkerim.
1: Bence de.
0: Sanki
1: özellikle
0: Abdülkerim. Bireysel Sanchez. Sanchez'in bireysel bazı maçlarda net hataları var belki onlardan ama genele baktığımız zaman Sanchez'in çok daha yaptığı işler var. Yani genel olarak bakıyorum ben. Bazı bireysel hatalarda Sanchez direkt göze batıyor yedirdiği gollerde. Ama Abdülkerim'in de çok fazla adam kaçırıp arkadan Sanchez'in kapamalar yaptığı var. O yüzden zaten ben biraz daha Abdülkerim
1: sanki. Abdülkerim'in atletik bir yapı yani, çabuk oyuncu değil.
2: Yani Sanchez'in işi zaten biraz da onun kademesinde kovalamak.
0: Evet. Orada biraz bazen çok fazla oluyor.
2: Bir de risk almayı. Anlık böyle yavaş kalması, Abdülkerim'in ağır kalması anlık kendisi biraz fazla de... da konuşulabiliyor. Misal o Galatasaray'ın City deplasmanında Haaland'tan yediği gol. Yani orada Abdülkerim değil, yani Van Dijk olsa o da ağır kalabilirdi. Ama mesela bu pozisyon çok hatırlatıldı.
0: Kendisi
2: Haaland
0: yaptığım...
2: zaten herkesi zor durumda bırakıyor. Ona atılan pas

0: da çok ekstra bir pastı. Yani 100 kere Abdülkerim'i geçmek istese o şekilde geçer.
1: Kendisiyle yaptığım röportajda bu konuda da sorduğum soru aldım cevap müthişti. Müthiş öz eleştiri yapan bir oyuncu.
0: Ne dedi?
1: Son zamanlarda yani yaptığım röportajlar içinde en akıllı cevaplar veren, en özel eleştiriler yapan. Onu sadece şunu söyleyeyim. Özgüvenim çok yüksek olmasından dolayı bazen hata yapıyorum ama bundan dedi kaybediyorum. Kısa vadede kaybediyorum belki ama bir kaybediyorsam 10 tane kazanıyorum gibi güzel sözleri var. Yani orada kabul ediyor. Adam kaçırmada gol yedirdi. Beşiktaş maçı, yine bu sene Beşiktaş maçı.
2: Milli takımda da aynı şekilde.
1: Yani özgüven olması güzel bir şey. Çünkü diyor ki bu hatayı bir kere yapacağım. Evet belki pahalıya mı alacağım? Zaman zaman kart olarak
0: milli takımda Abdülkerim değil orada Meri'nin hatası var.
2: Meri'nin hatası var da genel olarak oynadığımız Avusturya'yla maçında
1: Sanchez olayını, Sanchez'in özgüveninden bahsediyorum. Sanchez'in özgüveninden bahsediyorum. Sanchez gerçekten de ben zaten buralara hatalar yaparak geldim diyor. Bazı insan hata yapmaktan korkuyor ama o hiç hata yapmaktan korkmadın ifade.
2: Ya çünkü hata orada yapıp da eğer sonrası zamanlarda düzeltiyorsan sorun yok.
1: Onu söylüyor. Önemli o hata yaptıysan bir dahakine yapma. Mesela o kayarak topu aldın mesela. Ekibi yaptın ya da işte adamı senin yanından geçirdiği pozisyonlar var. Onu yaşıyorum daha sonra. Yapmamak için neler yapıyor mesela. Dolayısıyla bu ben Sanchez'in zaten Galatasaray'ın oyuncusu. Teklifler olması normal ama böyle bir oyuncu bulmak kolay değil.
0: Ya maceracılık da olabilir onun yerini doldurmaya çalışmak.
1: Onu demek istedim.
0: Evet. Onun yerine, aranabilir.
1: Zaman zaman bunun çok eksikliği. Mesela bazı mevkilere yaptığınız transferler Galatasaray sol beke son 5-6 senede dünya transfer yaptı. Gomez'in yerine aldığı transferlere bakalım. Kimler geldi? Falcao'lar geldi, Jackneller geldi, diğer Romengo'cu geldi. Bir türlü yeri dolmuyor. Ve harcadığınız paralar korkunç rakamlar.
2: Tabii canım.
1: Ondan daha iyisi bulduğun zaman eyvallah. Daha iyisini buldum tutmuyor. Bu sefer diyorsun ki Sanchez bundan daha iyiydi. Abdülkerim diyorsun mesela. Ondan daha iyi bir yerli bulman lazım.
2: Evet.
1: Abdülkerim şu anda 4 şampiyonlukta da katkı var. Eleştirelim. Az önce ben Abdülkerim'i Sanchez'le kıyasladım mesela. Doğru olanı yaptı bence. X bir oyuncuyla kıyaslasaydım. Şimdi hangisi daha az hata yaptı? Sanchez derim. Ama oraya alacağım bir oyuncu da Abdülkerim'den aşağı olmaması lazım.
2: Ya şimdi burada ne var biliyor musun? Büyük takımlarda oynayan oyuncular çok daha fazla göz önünde oluyor. Öyle olunca işte şampiyonluğa oynuyorsun, Avrupa'da oynuyorsun. En az hatayı görmek istiyorsun. Tabii ki hata yaparsın. Futbolda hatasız oyun değil ki. Herkes hata yapar. Ama burada net hatalarda gol yiyorsun. Onları işte en aza indirmek önemli olan. Ya tempoyu, çalışmayı ona göre yapmak lazım. Ben Abdülkerim'in mesela iyi bir Türkiye'deki iyi bir stoper. Oyunu da iyi yönetiyor. Arkadaşlarıyla iletişim iyi. Sadece biraz daha atletik olsa çok daha farklı bir konumda olur.
1: Bu sene geri kalan 3 senenin biraz daha gerisinde. Bunu ben çok net olarak söyleyebilirim. Yani bu sene çok daha fazla geri gitmişti. Önümüzdeki sezon inşallah bir vites yükseltir.
2: Galatasaray'ın çabuk, süratli bir atletik stopere ihtiyacı var. Bence.
1: Nelson'da dönecek ama Nelson kiralıktı değil mi ya?
0: O da o şeye girmiyor zaten.
2: O özelliklere sahip.
1: Okan Hoca'yla zaten şey yapamaz artık yani. Tekrardan zor.
0: Dikiş tutmaz bu ilişki.
1: Evet Okan Hoca'yla orada onların bağı bir kere koptu. Tekrardan da şey yapmaz zaten. Ben o gün de söyledim. Çok beğendiğim bir oyuncuydu. İyi giderken kötüye doğru gitti ama bir şapka takmıştı o. Bu grev şapkasıydı galiba. Böyle bir testlere gelirken kafasında bir şapka vardı. Şimdi bulursam onu o yazı yazmasının tesadüf olamaz. Grev game gibiydi galiba ya. Yani Galatasaray kulübüne böyle bir şapkayla gelip orada Okan Hoca ile tartıştığı zaman da o şapkayla oraya gelmesi çok doğru değil yani.
0: Beşiktaş'tan bir haber ekranlara getirelim. Siyah beyazlı takımda bazı ayrılık ihtimalleri var. Wilfred Ndidi, Milot Rashica ve Mustafa Erhan Hekimoğlu için siyah beyazlı kulüp teklifler alıyor.
3: Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta ayrılma ihtimali olan oyuncularla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlı ekipte Wilfred Ndidi, Milot Rashica ve Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun geleceği merak konusu olurken bu isimlere gelen teklifler de netleşmeye başladı. Orta sahada Vincenzo Italiano'nun planlamasında yer almayan isimlerden biri olan Wilfred Ndidi'ye Suudi Arabistan'dan resmi teklifler ulaştı. Nijeryalı futbolcunun gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı ve kariyerine farklı bir ülkede devam etmeye sıcak baktığı öğrenildi.
4: Ndidi yerde karar, serbest vuruş.
3: takımdan ayrılma ihtimali.

0: mali bulunan bir diğer isim ise Milot Rashica. Kosovalı kanat oyuncusuna gelen teklifin hem kulübün hem de oyuncu tarafının beklentilerini karşılamadığı belirtilirken, Rashica'nın kariyer planlaması doğrultusunda farklı seçenekleri değerlendirmek istediği ifade edildi. Genç futbolcu Mustafa Erhan Hekimoğlu'na da hem Süper Lig'den hem de Avrupa'dan ilgi olduğu öğrenilirken, oyuncunun gelişimini sürdürebileceği projeler masaya yatırılıyor. Hollanda ekibi Vitesse'nin 19 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ve bu doğrultuda Beşiktaş'la temaslarını sürdürdüğü belirtildi. Taraflar arasındaki görüşmeler devam ederken, siyah-beyazlı yönetimin genç oyuncunun düzenli forma şansı bulabileceği bir projeye olumlu yaklaşabileceği ifade ediliyor. Beşiktaş'ta kamp dönemi öncesi hem kadro planlaması hem de transfer çalışmaları sürerken, söz konusu oyuncuların geleceğiyle ilgili kararların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
1: Wilfred Endid'in yerine bir oyuncu bakılıyor, onu biliyoruz. Rashica Beşiktaş'a çok fazla katkı sunamadı, bu bir gerçek. Mustafa Erhan Hekimoğlu ise potansiyelli, hala 19 yaşında ama o da bulduğu şansları hep kendi pozisyonunda oynamasa da çok da iyi değerlendirmedi. Bir kiralık gitme olasılığı üstüne düşünülüyor. Bu oyuncuları arar mı Beşiktaş? Özellikle Endid ile ilgili ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Çünkü o 11'in bir parçası gibi göründü yıl boyunca.
2: Ya şimdi tabii Endid'i iyi bir oyuncu. O takıma da katkı sağladı. Ancak yani genç oyuncu Mustafa Hekimoğlu için söyleyeceğim şu. Gelişim anlamında mutlaka oynaması lazım. Şimdi Beşiktaş'ta da süreyi çok fazla bulamayacağı için hani kiralık gönderilmesi Mustafa Hekimoğlu için iyi olacak düşüncesindeyim. Ama Endid ayarında bir oyuncuyu mutlaka Beşiktaş tekrar kadrosuna katmak isteyecek. Şimdi İtalyano mesela kanat oyuncularıyla alakalı bir konuşması var. Kanat oyuncularının mutlaka adam eksilten, oyuncu eksilten, birebir iyi çalımlatan oyuncuları tercih ediyor kanat oyuncularında mesela. Yani o anlamda mesela bir stoper, David Alaba diye bir stoper var mesela, onunla ilgili ilgileniyor Beşiktaş, bir şeyi var, görüşmesi var. Yani Beşiktaş'ın şu anda yapacağı transferlerde mutlaka stoper, kanat oyuncuları, orta sahaya mutlaka iyi bir ön libero konusunda bir düşünce var. Bir de santrafor düşüncesi var. Zaten hepinizin bildiği gibi isimler de zaten söyleniyor ama şu anda net bir şey yok. Bir sürü söylenen isimler var ama net bir şey yok. Tabii Endid'i şu anda Beşiktaş'ta alışılmış, oynayan, takıma da alıştı böyle bir oyuncu ama yani şimdi gönderilip gönderilmeyeceği de o çok net değil aslında.
1: Sen ne düşünüyorsun Endid'i ile ilgili? Yani gitmesi, ayrılığı bir kayıp olur mu?
3: Olmaz gibi gözüküyor. Şu andaki bu üç isimin dışına da belki çıkabilir. Hem Mustafa Hekimoğlu dediğin gibi çok genç yaşta, çok böyle olmadık maçlarda da şans buldu aslında. Sonra bir genç daha var. Devrim miydi hocam mesela? O da bir ara daha fazla şans buldu hatta. Devrim de Mustafa Hekimoğlu'nun sakat olduğu yerlerde şans buldu.
1: Devrim bir Kayseri maçına başladı.
3: Bir iki maç sonradan girdi. O da mesela size'lı, fizikli bir oyuncuydu. Ondan da beklentim bayağı yüksekti. Ama Mustafa Hekimoğlu hepimizin böyle beklentisi yüksek olan oyunculardan bir tanesiydi. Tam Semih Kılıçsoy'un da kiralık gittiği dönemde hatta takımda ön plana çıkmaya başlamıştı. Rashica değişen teknik adamlardan dolayı mı yoksa kendisini geliştirememesinden mi yoksa arkasında oynadığı oyuncudan mı nedir bilmem ama Galatasaray'daki performansını bir türlü gösteremedi.
2: Çıkış yapamadı.
3: Galatasaray'daki performansı belki o dönemde iyi bir Sacha Boy'la beraber önlü arkalı oynamasının da etkisi olabilir. Ama Beşiktaş'a geldiğinden ve bu sene 3. senesi galiba. Tabii ilk senesinde Galatasaray şampiyonluk yaşamıştı. 3. senesi Beşiktaş'ta bir türlü o beklenen patlamayı yapamadı. Birkaç tane maçta gol, orta vardı. Ama bu saatten sonra artık zaten Beşiktaş'ta kalma şansı yok gibi gözüküyor. Ben hala transferlerde Beşiktaş'ın rakiplerine baktığın zaman en çok transfer ihtiyacı olan, nasıl ki Galatasaray'a az önce saydım mevki, bu yönetim toplantılarda da hocada da baktığı zaman en önemli mevkilerden bir tanesi sol bek. Santrofor, stoper Agbadı'nın yanına bir kanat.
2: Hatta iki kanat.
3: Hatta iki.
2: Bir santrofor.
3: Bir santrofor net. Yani net santrofor. Dolayısıyla 4-5 belki de daha fazla transfer gerekiyor.
2: 7 olacak. Tane transfer

0: şimdi
1: 7 transfer yetiyor mu dersen kulübeyi de zengin de. Yani şampiyon olmak istiyorsan kulüben zengin
0: i̇şte
1: olacak.
0: İşte 7 transfer yaparsan o yani yedek olacak oyuncular da ortaya çıkmış olacak.
2: Bu 7 oyuncu direkt ilk 11'e düşürülecek.
0: Tabii direkt ilk 11. Direkt
1: böyle olduğu zaman 10 transfer. Kulübeye de baktığın zaman ben şimdi çalışıyorum böyle kulübeye de baktığın zaman 7 değil 10 transfer lazım. Çünkü kulübesi geçen sene Beşiktaş'ın çok geniş değildi.
0: Değildi.
1: Trabzonspor'un kulübesi biraz geniş olmuş olsaydı belki şampiyonluğu elde edebilirdi. Çünkü
0: ya zaten kulüben güçlü olmadığı zaman alternatif oyuncu sahaya çıktığı zaman maç kazandıracak. Yani işte ikinci devre oyunu aldın. Takıma destek vermesi lazım. Alternatif oyuncunun maç kurtarması lazım. Onun için oyun alınıyor. Yani sıradan vakit geçirmek için oyuncu almıyor.
1: Ya şampiyon olan takımlara bakalım. Bir değil üç santraforu var. Stoperlere bakıyorsun aynı şekilde. Beklerine bakıyorsun aynı şekilde. Yani orası sabit bir 11'in dışında ikinci 11'in kulübede olması lazım. Bunları bir arada tutmak kolay değil. Ama 7 tane direkt 11 oynayan oyuncunun en az 3 tane de ekstra yedekler olması lazım yani mevkisel anda.
0: Ya 7 tane oyuncuyu al da ekstra oyuncu bulursun. 7 tane oyuncu almak çok kolay değil. Yani başkan Serdar Adal aradı şey açıklama yapmıştı. Hani 7 tane oyuncu konusunda hoca da bunu çünkü detaylarıyla beraber konuşulmuştu. 7 tane oyuncu mutlaka hani takıma düşünülen oyuncular. Ha alır almaz o ayrı. Yani istediği şekilde oyuncu bulamazsa illa oyuncu almak için oyuncu alamayacak yani.
1: Ama onu artık o camia beklentiye soktuğun almak zorunda. Bu Beşiktaş camiası senden bekliyor. Ben bir ara transfer için 60-70 milyon euro bütçe dediğim zaman bana kızanlar olmuştu. 150 milyon eurolarda bütçesi olduğunu ya şu ifade ediyor.
0: 200 milyon başkanın açıklaması vardı.
1: Ben başkanın ağzından öyle bir rakam duymadım ama sağda solda yazılanlara baktığım zaman görüyorum.
0: Evet yani.
1: Yani 200 milyon euro fena bir rakam değil. 7 tane transfer için 10 tane transfer için. Bunu yapamadığınız zaman zaten şimdi baktığın zaman Vicenza Italiano'yu burada ikna etmeniz de bu şekilde olmuştur yani. Bu takımı bilmiyor mu? Görmedim. Kaç kaldı orada? 4 gün falan kaldı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Belki de 5 gün. Yani orada sportif direktör gidip o 4-5 günde bu transfer isimleri, takımın durumu, gidecekler, kalacaklar. Orada bir önden bir şey yapılmıştır bunu.
0: Tabii
1: o transfer
0: canım,
1: bütçesinde mutlaka ve mutlaka İtalyan'ın en az 3 tane net alınmasını istediği adam vardır.
0: Ya hocanın da kendi listesi var.
1: En az 3 tane ya.
0: Şu anda gelmedi Türkiye'de değil. Geldiği zaman zaten oturup konuşulacak yani. Önder Özen, Sayın Başkan Serdar Adalı, işte Gökhan Keskin de orada biliyorsunuz. Hep beraber bir şey olacak yani. Hocanın istedikleri listesi var çünkü. Hocanın da listesi olduğu için mutlak surette.
1: İtalyanlar transfer bütçelerini severler. Transfer olarak, bütçe olarak ona ayrılan bir rakam söylendiyse, transfer sürecinde eğer olmadıysa o zaman mesela sezon başı çok sıkıntılı başlar.
0: Ya zaten her sene sıkıntılı başlandı. Bu sene o sıkıntıya girilmesini istemiyor yani.
1: O sıkıntıyla başladığın zaman Avrupa'ya erken maçlara başlayacaksın. Sezon başı kampında transfer olması hoca sıkıntı yaşıyor. Sezon başı kampları Kerem de çok takip etti. Ben de gerçekten sıkıntılı geçiyor hocalar için yani.
2: Tabii.
1: Hele ligi erken açıyorsan.
0: Eleme maçı oynayacaksınız. Yani bu oynanacak maça yetiştirmen gereken oyuncular var.
1: Hiç şunu düşünmesinler. Rakip zayıf. İşte dördüncü torbadan zayıf bir rakip geliyor falan. Çok böyle sürprizler olmuştur.
0: Artık o kelimeleri kimse söylememeli. Zayıf rakip diye bir şey yoktur. Çünkü milli takımda bunu yaşadık. Şimdi Midland'da oynayacak Beşiktaş. Midland çok kolay bir takım değil yani.
2: Yani Beşiktaş'ın bu eşleşmede net favori olduğunu söylemek imkansız.
0: Tabii yani burada net favori diyemiyorsun. Çünkü
1: kaçında hocam maç?
2: Hatta favori de
0: 22'sinde galiba.
1: 22'sinde. 22'sinde. Evet.
2: Bugün ayın kaçı? Güzel transferler hocam, yapılır, erken inşallah biter.
1: Tam bir ay var hocam.
2: Beşiktaş'ın potansiyeli tabii ki bizim inandığımız Beşiktaş'ın, görmek istediğimiz Beşiktaş'ın potansiyeli elbette Midland'den daha yukarıda. Ama şu anki mevcut tablo çok sıkıntılı bir eşleşme. Yani.
1: Tam bir ay var. Bu transfer olacak, takım uyum sağlanacak, kamp dönemi. Yani en erken transferi Beşiktaş'ın yapması lazım. Çok bir an evvel yapması lazım. En az 3-4 transfer.
0: Bak mesela Midland'da Aral Şimşir var. Yani
1: Türk oyuncu, bir oyuncu.
0: Danimarka'da yılın oyuncusu seçildi. Şimdi bu oyuncuyu alabilir mi acaba? Mesela Beşiktaş'ın böyle bir düşüncesi olsa ne güzel olur. Yani Beşiktaş böyle bir oyuncuyu almalı yani. Ya diğer takımlar da mesela düşünmesi lazım. Aral Şimşir Danimarka'da yılın oyuncusu seçilmesi ne kadar önemli.
2: Tabii.
0: Yani milli takıma alınmaması da bana göre şimdi biraz sonra zaten konuşuruz. Ama Beşiktaş'ın böyle oyunculara ihtiyacı var. Genç ve yetenekli bir oyuncu.
1: Daha iyisine ihtiyacı var hocam Beşiktaş'ın.

0: yardımcıyla geliyor.
1: Hepsi İtalyan'dır muhtemelen.
0: Hepsi İtalyan.
1: Yerli olarak peki düşünülen isim var mı?
0: Yerli olarak şu anda düşündüğü yok.
1: Bence çok önemli bir isim olması lazım orada. Yani köprü olacak bir yerli isim lazım. O da kim olur bilmiyorum.
2: Bir araya gidiyoruz. Az sonra spor gündemi kaldığı yerden devam edecek. Milli takımımızı da konuşacağız.
3: A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.
4: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil budur hissi. Benim bankam iş bankası.
3: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve işbank.com.tr'de.
5: Benim bankam iş bankası.
6: 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
9: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları Vakıf Katılım'da. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf Katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
10: Reklam.
11: A Spor Radyo.
12: Güzellikler dünyası.
13: Paraf'ın katkılarıyla.
14: Tarihte bugün 21 Haziran 1921 Sakarya ve Zonguldak düşman işgalinden kurtuldu. 1934 Soyadı Kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi.
12: Güzellikler dünyası.
13: Paraf'ın katkılarıyla.
15: Bir reklam.
16: Maksimum 25. yılını maksi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İşcep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve Maksimum Mobil'de. 25 yıldır sana
15: maksimum. Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.
10: Reklam.
17: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
15: A Spor Radyo. Sporun radyosu.
18: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.

0: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve işbank.com.tr'de. Benim bankam
1: İş Bankası. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her 1000 TL'ye 200 TL toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix, alışılmadık alışveriş.

0: getir.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz. Reklam.
2: A-Spor Radyo.
1: Reklam. Smoking bizim işimiz.

0: topluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle.
3: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
4: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
5: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
6: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
7: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
7: Mutlu Akü bir numara.
8: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Küçük çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacaklara veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
9: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
10: Reklam. A Spor Radyo.

0: spor gündemi kaldığı yerden devam ediyor. Biraz milli takımla ilgili konuşalım. A milli futbol takımımız 2 maç sonunda Dünya Kupası'na veda etti. Ay Yıldızlıların istatistiklerini de öne çıkaracağımız bir haber hazırladık yaşadığımız hezimete dair. İzleyelim o haberi, sonrasında neden böyle oldu üstüne uzun uzun konuşuruz.
1: A milli takımın Dünya Kupası macerası erken bitti. ...24 yıl sonra katıldığı turnuvaya büyük umutlarla giren Ay Yıldızlılar... ...Avustralya karşısında aldığı yenilgiyle tatsız bir başlangıç yaptı. Paraguay mücadelesine galibiyet parolasıyla çıkan milliler... ...ikinci dakikada yediği gole maç boyunca karşılık veremedi. İki maçta gol sevinci yaşayamayan Ay Yıldızlılar... ...Haiti'den sonra Dünya Kupası'na veda eden ikinci takım oldu. Avustralya ve Paraguay maçlarında attığı 62 şutta 12 isabet sağlayabilen Ay Yıldızlılar pozisyon üretmekte bir hayli zorlandı. Türkiye 1974'ten bu yana bir Dünya Kupası'ndaki ilk iki maçında en fazla isabetsiz şut çeken ülke oldu. Montella'nın öğrencileri Avustralya maçında %72, Paraguay mücadelesinde ise %78 topa sahip olsa da rakiplerine ciddi tehditler yaratamadı. Milliler 1966'dan bu yana bir maçta en az %77 topa sahip olma yüzdesi yakalamasına rağmen gol atamayan ilk ülke oldu. Türkiye gruptaki son maçını turnuvanın ev sahiplerinden Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı oynayacak.
0: Avustralya karşılaşması biraz negatif anlamda bir uyanışa sebep olmuştu aslında. Açıkçası

0: birçok insanın belki Paraguay önünde beklentisi daha düşüktü. Turnuva başlangıcını oranla Avustralya mücadelesini gördükten sonra bunu söylemek gerekiyor ama totalde yani gol atamadan iki karşılaşmada hatta çok fazla net pozisyon da üretemeden kaybedilmiş olması Savaş Çorlu hayal kırıklığımızın boyutunu ciddi anlamda arttırdı. Yani normal şartlarda potansiyel olarak kadro kalitesi itibariyle grubun en güçlü takımıyız kağıt üstünde. Ama her şey kağıt üstünde olduğu gibi ilerlemiyor futbolda. Bunu bir kere daha yaşayarak gördük maalesef. Sen ne bekliyordun Paraguay mücadelesinde, ne buldun? Hatta genel hatlarıyla bir milli takım değerlendirmesi de yapabiliriz. Çünkü son maçımız sadece prestij için olacak.
1: Çok üzücü bir defa bunu söyleyeyim. Milli takım turnuvaya başlarken seninle burada yaptığımız yayında bir kelime etmiştim. Bizim milli takımımız, orayı özetlemem lazım. Öyle bir milli takımımız ki gruptan lider de çıkabiliriz, sıfır puan da çekebiliriz. Çünkü hakikaten çok dengesiz bir takımız. Evet, müthiş bir jenerasyon dedik. O sıfır puanı biraz hissiyat olarak söyledim ama aklım ucundan bile geçmez. İnşallah böyle bir şey olmaz demiştim. Bunun nedenleri, çok fazla maç kazandıracak oyuncu var dedik. Hatta muhtemel 11'imizi koyduğumuz zaman Kerem'in olduğu yerde olmaması gerektiğini, Deniz'in, Can'ın, Barış'ın olabileceğini konuştuk. Çok fazla hücum hattında oyuncumuz var. Maçı çevirebilecek çok fazla oyuncumuz var dedik. Yani şöyle bir ön hattaya bir bakıyoruz. Bir tarafta Kenan diyorsun, bir tarafta Barış diyorsun. Yani bir tarafta Can Uzun diyorsun. Sayıyoruz. Hep hücumcu oyuncular.
2: Arda var.
1: Arda Güler, Hakan Çağlanoğlu. Hani Orkun. Orada hep böyle hücum hattımız iyi dedik. Ama biz savunmasıyla, kalemizle, beklerimizle öyle bir hayal kırıklığı yaşadık ki. Evet. Buraya siz getirdiniz. Kerem açıklama yapıyor. Diğer pozisyon açıklama. Buraya kadar biz getirdik. Çok üzgünüz. Evet getirdiniz ama bizi rezil de ettiniz abi, kusura bakmayın yani. Sınavdaki çocuklar bile sınav nasıl geçti lan? Milli takımın başarısının adı kendi başarısızlıklarına bağlı. Orada bile kolaya kaçıyorlar yani. Dün baktım böyle sınavdan çıkan çocuklara. Sınav nasıl geçti? Milli takımın yenilmesi bizi etkiledi. O saatte kalkmayacaktım bir defa. Bir kere de fedakarlık yapacaktım. Bu röportajlarda gördüm yani, söyleyeyim yani, benim çocuğum da sınava girdi. Tekrar başarılar diliyorum. İnşallah iyi sonuçlar alsınlar.
0: Oradan böyle bir bahane gelmedi sanırım.
1: Bizimkinden mi? Bizimkini dün Paraguay maçını kaldırmadım çünkü uyuyordu orada hiç çıksın diye. Ama gelmedi. Gerçekten de izlemek istemedi kendisi adam. Oraya konsantre oldu. İnşallah güzel sonuç gelir. Ya çok fazla şey sayabiliriz. Bir defa yıldızlarımız hem sahada sönmüştü. Biz onlara güvendik. En azından yıldızlarımız çok fazla. Az önce Beşiktaş'ı Galatasaray'ı konuşurken bir şey dedim. Şu milli takımın iki maçını izlerken scout olarak herhangi bir kulübün, çok sevdiğin Liverpool'un scout olarak gitsen, iki maç üzerinden söylüyorum. Şu oyuncuyu gidip rapor edebilir misin kulübüne?
2: Edemez. Edemez. Mümkün değil.
1: Ama takımlarına bakıyorsun, harika işler yapıyor. Orada bir şey daha söylemiştim. Olumlu ya da olumsuz anlamda biz çok oyuncuya fatura kestik ama Arda genç bir oyuncu. Real Madrid'de oynuyor. Turnuva başlarken Arda konusunda bu üç takımın fiziksel üstünlüğünü, sert oyunundan bahsederken Arda benim için bu turnuvada hayal kırıklığı olabilir demiştim. Çok oyuncu var ama o da onlardan bir tanesi. Hoca ısrarla bazı oyuncuları denedi. İlk maçtan ders alıp yani faturayı en son çıkaracağı adama en başta çıkarmış Barış'a. Barış Alper oyuna girdikten sonra Orkun'la iki defa topu buluşturdu. Orkun ortaya girdikten sonra biraz daha orta hareketlendi. Daha fazla şutmaya... Deniz oyuna girdikten sonra yani ilk maç, ikinci maç hayal kırıklığı. Fatura çıkartacak olursak bunun tek sorumlusu var. Yani en önemli sorumlusu bir defa Montelli olur. Çünkü biz Montelli'yi, Montelli için burada dedik ki Sevecen, Babacan, oyuncularla diyaloğu iyi, tercihler konusunda iyi, oyuncu seçimlerinde doğru ama genel itibariyle baktığımız zaman Montelli'nin bası toplantısındaki açıklamaları, Kerem'in açıklamaları, Hakan'ın açıklamaları, Melih'in hep baktığımız zaman evet üzgünüz tabii ki. Yani, bizden belki daha çok üzgünlerdi. Sonuçta Türk halkının sabahleyin İlk maçla Avusturya maçıyla dünkü maça baktığımız zaman ciddi anlamda bir destek vardı. 24 yıl sonra geldiğimiz yerin sonucu bu olmamalı. 24 yıl sonra yine getiren de bizdik. Bu da çok saçma açıklama. Evet getirdiniz, tebrik ettik sizi 24 yıl sonra. Ama oyun anlamında hiç kimseyi ne tebrik ederim ne alkışlarım. Buraya kadar gelmemiz tabii ki güzel bir şey, o turnuvaya katılmamız. Ama burada alkışı değil, birçok eleştiriyi siz hak ediyorsunuz. Hepsi hak ediyor. Ne dün üzerinde ne bir önceki maç geçen hafta üzerinde. Söylenecek çok şey var ama tekrar söylüyorum. Evet siz getirdiniz ama rezil de siz ettiniz abi. Bu rezilliktir yani. Haiti'den sonra onlar da hiç gol atamamış, biz de hiç gol atamamış. Onlar da puan almış, biz de puan almışız. Çeyrek final, final hedefliyorduk yani, öyle konuşuyordu Kerem. Yani o havayı yakalarsak, çeyrek finali gelirsen final neden olmasın?

0: Ama iki maç gol atamamak. ABD maçı belki bir prestij maçı olacağı için inşallah normalde yenemeyiz. O takım, hatta turnuva başlarken bir şey söyledik.
1: Onların da liderliği garanti olduğu için rotasyon yapabilirler. Biz de yapabiliriz. Böyle bir durum var. Yani maçın dinamikleri biraz
0: inşallah,
1: farklı.
0: İnşallah
1: olacak.
0: En azından şu olabilir. Sıfır puanla gol atamadan falan bir rezilliğin daha da büyüğü olmaz. Orada dediğin gibi ne kadar isterse az takıma çıksın. Ne için çıkacaklarını biliyorlar. Bir şey yok. Artık psikolojik olarak baskı da yok. Çıkın, yenin. Ama turnuva başlarken söyledim. Bizi lider ilan ettik. Daha kurallar çekildi. Biz lider çıkacağız buradan. Amerika'nın son yıllarda, belki de Dünya Kupası tarihinde yıllar önce bir çeyrek finalleri var. Sezon başlangıçları çok kötü ama kadro olarak da şöyle bir baktım, 25-30 yıla bu seneki kadro Avrupa'da büyük takımlarda oynayan 3-4 tane yıldızı var bir defa. Daha önceki yıllarda ABD'de hiç böyle bir şey yoktu hocam. Turnuvaya başlıyorlardı. En evet. erken elenen takımlardan bir tanesi oluyordu. Onların biliyorsun çünkü NBA ne varsa orada basket de var futbolda. Evet. Ama bu sene ev sahibi olmanın da etkisiyle, biraz da şans tabii ki, ev sahibi olmayla bu kadronun bu kadar iyi oyunculardan kurulu olması, en az 5-6 tane çünkü Avrupa'da oynayan oyuncular var.
2: Bir de
0: var.
2: Takım oyunu oynaması. Şimdi yani bu... bireysel anlamda ne kadar, bizim mesela takımımızda bireysel oyuncu çok fazla var ama sonuçta hiçbir şey yapmadılar. Amerika takımında bireysel oyuncu var ama takım oyunu oynandı.
0: Hocam Amerika senin bir tek iki tane direkten dönen pozisyonun var iki takıma karşı. Başka bir şeyin yok. Avusturya'ya karşı akıllı oynadı. İstediği galibiyeti aldı. Sen yapamadın.
2: İşte şimdi burada geldiğimiz nokta, bir kere Paraguay ve Avustralya temaslı oyun oynadı. Bizim takımımız temaslı oyun oynamadı.
0: İkili ama hocam belliyordu. Biz
2: i̇kili mücadelelerde yok.
0: İşte belli, sert, temaslı, agresif oyun. Bunu açman için kanatlardan mı açarsın? Ortadan topla mı açarsın? Pas oyunuyla mı açarsın? Yani çok yanlış var. İki maçta Kerem yanlardan şişirme ortalar geliyor. Ama Kerem topa çıkamıyor. Yani sen madem ki oyun planında, Avusturya için de söylüyorum bunu, Paraguay için de söylüyorum. Ya kanatlardan bindirme. Hücum, uzun top, o da yok. Kanatlardan orta, Kerem topa çıkamıyor. Ha burada Kerem'i de suçlamıyorum. Kerem'e kaç tane? İlk maçta tamam. İkinci maçta toplasan 5 kere, 6 kere mi topla buluştu oyunda kaldı sürece.
1: Ama Kerem'in bir kabahati yok.
0: Yok, onu suçlamıyorum yani sonuçta. Evet, evet.
2: Şimdi şurada şöyle bir şey var. Kerem santrafor oynuyorsa orada hareketli olmak zorundaydı. Şimdi kapanan bir takıma karşı oynuyorsun. Kapanan bir takıma karşı oynarken, ben bunu kendim teknik adam olarak değerlendiriyorum. Kapanan bir takıma karşı defans arkasına toplar atıp da gidemezsin. Sen şimdi hem
1: defans
2: Kerem'i...
1: Defans arkası yok zaten.
2: Ha, defans arkası yok zaten, bravo. Evet. Şimdi hem Kerem hem Barış bu oyun stiline uygun oyuncuları burada kullandığın zaman burada istediğini yapamazsın. Şimdi Kerem'e top gelse bile Kerem kendini göstermesi lazım oralarda. Hareketli olmak zorunda. Kerem defansın içinde kayboldu. 2'ye 1'e gelen var mı? Duvar olması lazım. Pas alması lazım. Öne çıkması lazım. Onların hiçbirini Kerem'de görmedik. Şimdi baktığımızda bizim özellikleri olan oyuncumuz çok fazla var sahada, değil mi? Şimdi Arda 2 maçta da hiçbir oyunda ne o özelliğini gösterebildi? Soruyorum. Ne ara pası, ne 2'ye 1'lerde var. Hiçbir şey de yoktu. Şimdi biz burada milli takım olarak oyuncularımız rakip kapandığı zaman üretebileceğimiz ne vardı? Burada futbolcu hani diyor ya, biz buraya getirdik. Tamam, biz buraya getirdik de başka oyuncular da getirirdi. Başka oyuncu, siz seçildiğinize göre siz bu takımın sorumlusunuz. Bu takımı buraya getirdiyseniz burada devam edecek. Kimse size bunun yani yanlış veya doğru olduğunda bir konuşma yapmıyor. Sadece oynadığımız iki maçta rakiplerimiz bizden iyi olmamasına rağmen, bizim oyuncu kalitemizin kadro olarak teknik kapasitesi yüksek bir oyuncu kurulu var bizde. Ama sonuca baktığınız zaman 18'in içinde doğru düzgün bir tane pozisyonumuz yok. Üretken değiliz. Burada tabii ki yani sorumlu olan bir tek kişi var. Hocadır. Teknik anlamda.
0: Tercihler anlamında.
2: Tercihler anlamında. Oyuncu hani 11'i kurarken neye göre kurdu? Neye göre bu şekilde devam etti? Bakmak lazım. Şimdi senin elinde oynayacak oyuncuların yok mu? Santrafor'da var.

0: neden bunları daha önce değerlendirmedi? Onu sorarlar insana. Bizim şimdi Türkiye'de oynayan oyuncularımızın bu arenada oynarken, yani yedek kalan oyuncular, kadroya alınmayan oyuncular bile bu kadroda olmalıydı.
1: Baktığımız çok yanlış var hocam ya. Takımın içinde mesela biz yine Kerem'le en son yayında karşısında Yusuf Akoç oturuyordu. Mesela Kenan'ın olduğu yerde mesela Barış, Kenan mı oynamalı mı, başlamalı mı? İkinci yarı başladığı zaman yine kızıyorum bak. Hep aynı yerdeyim. Bunu tabii kulüp takımlarında da. Bir oyuncu 45 dakika oynuyorsa başlangıçta oynamalı. Kenan oyuna girdiği zaman zaten
2: bu geride. Bu konuyu bir türlü aşamadık.
1: Ben aşamam. Çünkü zaten
0: abi sakatlık var diye oynatmıyorsan hocam, o zaman niye ikinci devre oynatıyorsun?
1: Onu söylüyorum hocam. Sen de sağdasın. Ben aynen baştan öyle yanayım. İkinci yere girdiği zaman zaten çocuğun üzerinde, yani o Kerem üzerinde, Kenan üzerinde demiyorum, kambur bir anda ikiye çıkıyor. Çünkü geriye düşmüşsün. Beklenti yükseliyor.
0: Tabii.
1: Başlangıçta yap. Bir şey daha söyledik. Paraguay'da, Avustralya'da ne kadar savunma yönü olsa da, ne kadar fizikli olsalar da, ne kadar agresif olsalar da, bizim hücum hattımızda herkes şut çekiyor demedik mi? Mutlaka biz kapandığı zaman bir şekilde açarız. Pasla 18 içinde yapamadık. En azından abi şut çekmeyi unutmuş kimse, şut çekmekten yani
0: şut acilen. Çektiğin şutlar hep dışarı gitti.
1: Ya zaten cılız şutlar. Onlara böyle bir şekilde 3 kişi kapanıyor. Ya özellikle şu Avustralya maçı, maçtan sonra açıklamalar aynı, Paraguay maçından aynı. Yani rakibimizde bekliyorduk. Bekliyordu, niye önlem almadın ya da niye farklı bir şey yapmadın? 90 dakika içinde en ufak bir önlem, en ufak bir fark yok. Oyun dizilişi nasıl başladıysa öyle bitti. Şaşırt ya rakibi. Şaşırt. Ya,
0: Paraguay bizim Avusturya maçını çok iyi analiz etmiş. Avusturya nasıl kapandıysa Paraguay'da.
2: Avustralya.
0: Avustralya nasıl kapandıysa Paraguay da aynısını yaptı.
1: Paraguay şimdi, o kadar değildi. Çok fazla pozisyon vardı. Açıklar verdiler ama sen değerlendiremedin.
0: Var da gol pozisyonlarında çok net
2: golü
0: değildik.
2: Golü de hemen maçın başında orada onları tabii daha kapanmaya sevk etti. Bizim işimizi zorlaştırdı.
1: Ama mesela o takım çok kırılgan bir takım. Eğer golü ikinci yarı biz atmış olsaydık çok farklı olurdu.
0: Ama
1: onlar hemen kırılıyor çünkü golden sonra.
0: Bak Savaş'ım, şimdi burada ne var biliyor musun? Senin özelliklerin olan oyuncular var. Bu kadar oyuncuların varken sen 18'e giremiyorsun. Pozisyon üretemiyorsun. 2-3 tane pozisyon var. Hani sonradan Deniz Gül, işte Can girdikten sonra kafayla vurulan toplarda. Yani esasında burada çok önemli olan bir şey var. Hakan Çalhanoğlu, Arda, Kenan Yıldız oralarda içeride bir şeyler yapmalıydı.
1: Ya Barış Alper oyuna girdikten sonra ilk maçta, ilk yarı kötü oynamadı Avustralya maçında. Sen onu ikinci yarı oyundan çıkarttın. Bu maçta oyuna hiç başlatmadın. İkinci yarı Barış Alper'in olduğu yerden içeriye en az 10 tane nokta böyle şey geldi. İsabetli orta geldi. Deniz dedim mesela, evet. Barış'ın başlangıcı. Kenan'a gelen bir tane var. Yine içeri girip bıraktığı var. Ama sen bunu açamadın. Açmak için mücadele yapamadın. Arda topu alıyor. Vücut diline bakıyorum. Bir hep onu söyledim yani. Çok fazla çalım oynuyor. Çok fazla toplu oynuyor. Bu ne? Hakan Çalhanoğlu. Turnuva boyunca, yani iki maç üzerinden bir şey var, azlık maçı. İki tane maçta olumlu neyi var? Konuştulan şey Hakan Çalhanoğlu, Melih Demiral. Ben o gün de söyledim. İnşallah doğru değildi. Şu turnuva bittikten sonra bu üç maçın hikayesi içinde çok şey duyacağız. Bak şu anda söylenenler hiçbirisine inanmıyorum. Paraguay maçından önce de söyledim. Bırakalım turnuva bitsin ondan sonra. O kadar çok iddia var ki bu yıllar sonra bir birlik takımın içinde bu kadar gruplaşmasından tutun başka şeylerine kadar bir sürü dedikodular var. Ya bu milli takım 24 yıl sonra buraya gelmiş ya.
2: Bazı üzülüyorum. Transfer durumları, iddiaları ve ön anlaşmaları da herhalde ortamı biraz negatif etkiledi.
1: İki tane oyuncunun direkt ön anlaşma, diğer taraftan takip edilenler ego savaşları. Yani bilmiyorum, burada kaptan bunu yaparsa diğerleri ne yapmaz? Bu turnuva bittikten sonra iddia ediyorum milli takım içinde duymadığımız çok şeyleri.
2: Ya bu arada kaptan da yani böyle kaptan güveni veren, yani kaptan dediğin adam ne olacak? Lider olacak. Güvenilir olacak. Sözü dinlenen bir kişi.
0: Herkese olacak. Yakın olacak.
2: Herkese yakın olmak ayrı bir şey ama yani en azından sözü dinlenir, sözüne güvenilir bir insan olması, evet, gerekir yani.
1: Onu da şöyle yaparsın. Onu da şöyle yapman lazım.
2: Hakan kusura bakmasın, hiç böyle bir profil değil yani.
1: Öyle profilin zaten yoktu ama sen bir de bu süreçte Fenerbahçe'de yaşanan başkanlık seçimlerinde bir başkan adayıyla görüşme yapmam, babasının açıklama yapması, babasıyla görüşülmesi, böylesine kritik bir süreçte sürekli olarak ismi gündeme gelmesi, orada diğer takım içinde transferle ismi anılanlara kaptan, orada kaptanlık veriyor. Arkadaşlar biz buraya 24 yıl sonra gelmişiz. 24 sene sonra bu ülkeyi, bu coşkuyu yaşatacağız. Herkes bir kenara bıraksın, telefonları kapasın, transferle görüşmenin zamanı değil desin.

0: Orada işte evet. liderlik belli olur.
1: Ya burada bak şimdi oyun anlamında baktığımız zaman şimdi Montella'nın planlaması ne? Şimdi Avustralya maçından bahsedeyim ilk önce. Bu takım tamamen 18'in üzerine kurulmuş 9 kişiden bir defansı var. Şimdi bir Barış Alper, iki Kerem. Ben ikisinden birini oynatırım. İkisini birden oynatmam.
0: Fizikli olduğu için Barış.
1: Barış.
0: İster santrafor oynar.
1: Sonra Kerem oynar.
2: İki takım da sana
1: kesinlikle. Tutuşuyor. Kesinlikle. Şimdi orada oyuna girecek başka oyuncular var. Onlardan birini hani kreatif anlamda Kenan Yıldız yedek kaldı mesela değil mi? Oynat onu. Kreatif oyuncu orta 6-18'e girebilecek, altı pasla hareketli işler yaptıracak, rakibi sallayacak oyuncuya ihtiyacın var orada. E sen bunların hiçbirini düşünmedin. Oyun planın yok. Hani 1-0 gol oldu, ikinci golü yedik, hala bir oyun planın yok.
2: Sağ bek çıkardın, sağ bek aldın. Şey, sol bek çıkardın, sol bek aldın.
1: Defansa daha fazla gol yemeyelim diye adam oyuncu alıyorsun. Hocam, şimdi ikinci maçta orada İsmail'in yerine Orkun'la düşünebilirdin, çıkardın, Orkun'la oynardın. Çünkü sen maçı kazanmak zorundasın. Gol atmak zorundasın.
2: Ben belki Arda'nı bile o yerine düşebilirdim.
1: Arda'yı da çıkartabilirdim. Arda'yı çünkü verimli Orkun olmadı. Ya bunların hepsi üst üste koyduğun zaman burada Montella'nın hiçbir oyun planı olmadığını ortaya koyuyor.
2: Hocam sağ içinde Hakan Çalhanoğlu, sağ dışında da Montella. Bu süreçte liderlik yapamadılar. Hiç kimse kusura bakmasın yani. Ya sen şu anda transferin göz bebeği isimlerden bir tanesi de Can Uzun'dur. Sadece Galatasaray üzerinde değil. Can Uzun'u oynatmadın. Niye? Neden?
3: Kale biraz içinde... hareket kattı mı dün girdikten sonra oyuna?
2: Deniz de Can da girdikten sonra
1: İkisi kattı. De,
2: hatta tabii... Barış'ı da buna ilave edelim. O üç oyuncu değişikliği hareket. Sen bunu daha erken yapmalıydın. Avustralya maçında da yapmalıydın.
1: Evet.
2: Yapmadın. Mesela Can Uzun'u Avustralya maçında hiç oynatmıyorsun. Niye? Neden? Ya böyle hep konuşuyoruz. Can Uzun her yerden topa vurabilen bir adam. Sırtı dönük, kaleye dönük yapabilen, zor anda
1: bir de top da tuttu. Ayağında top da tutabilen bir oyuncu. Güçlü fiziği var.
2: Kerem'i yani... de yıpratıyorsun. Bu şekilde.
1: Yok işte
2: sosyal
1: Kerem.
2: Sosyal medyaya malzeme yapıyorsun. Yapay zekayla iki tane deve çıkmış. Benim futbol yaşamam. Bir fotoğraf gördü bana attı. Bu işte maçta. Yani neresinden bakarsak bakalım elimizde kalıyor.
1: Şimdi bak. Mesela orta sahan daha böyle yapıcı oyuna etki yani şey koyacak hani bireysel anlamda hani pozisyon üretebilecek oyunculardan kurulu olması lazım. Böyle kapalı defanslara. E sen bunların hiçbirini yapmadın. Pozisyon üretemedin. Ondan sonra ah vah diyoruz.
2: Ben Kerem'i de kutluyorum. Bu kadar iki maçta tepki çekmesine rağmen maçtan sonra çıkıp bütün analizi yani yapabildiğince eleştirileri gözden alıp biz burada evet şunu isterdik bunu isterdik olmadı özür diliyoruz buraya da biz getirdik. Normalde ben olsam çıkmam o durumda. En çok eleştirilen adam yani baktığın zaman Kerem'e sanki bütün fatura kesilmiş gibi yani Kerem iki maçta santrafor oynat o kadar şey yap.
3: Hiçbir oyuncuya tek başına fatura kesilmemeli.
2: Açıklama konusunda şöyle söyleyeyim yani açıklama herkes şey yapmaz. Bu yıllardır böyle hocama futbolcuna da böyledir. Mesela bir takım kaybettiği zaman bugün çok daha profesyonel yapılıyor işler. Maçtan sonra 18 futbolcu vardı. Puan kaybettiği zaman 18'i farklı yerlerden çıkardı yakalamak için. Futbolcu konuşmaz. Ama bazı oyuncular vardı sorumluluk alır. Kerem'in orada konuşmasını ben tebrik ediyorum. Ya. Maçtan sonra çıkıp herkesin kızdığı, öfkeli olduğu yerde o televizyona çıkıp açıklama yapması.
1: Bak böyle kapalı takımlarda oyunu çözebilecek oyunculara ihtiyacın var.
2: Bizde çok fazla vardı ama yoktu.
1: İşte ben de onu
2: doldurdum. Hocam.
1: Yaratıcı olan oyuncuları oynatacaksın. Yani şimdi biz temposuz bir oyun oynadık. Yani o kadar ağır tempoda oyun oynadık ki pas trafiği yapıyoruz. Sürekli dönüyor buradan buraya buradan sağ tarafa sağdan alıyorsun sola. Yani bu kadar gereksiz pas yapıldı
2: İki maçı
1: ki.
2: Da çok iyi analiz etmemişler. Maçın 90 dakikasını şurada belli bölümleri getirelim. Bakalım şöyle mesela. Ya top böyle 3 tane oyuncu arka tarafta bomboş. Bir adama 3 kişi, arka tarafta 3'ü. Özellikle yediğimiz golün öncesinde, Avustralya maçında yediğimiz goller de aynı, bu maçta aynı. Paraguay maçında da mesela yediğimiz golün dışında kaç tane böyle ters kademede kalan oyuncular var?
1: Ya Paraguay maçında Abdülkerim'in topu uzun vurup ileri vuracak diye düşünürken yerden bir pas İsmail yüksek oradaydı. Yani orada o pozisyonda 4 tane 5 tane bizden oyuncu var. Rakipten de aynı şekilde ama 18 yuvarlağın önü de bomboş. Ya o top geldi, gol oldu. Olacak iş değil yani ya. Müdahale edemedik yani. E şimdi baktığında kopukluklar var.

0: alan paylaşımında hata var.
1: Alan paylaşımında korkunç hatalar var. Mesela ilk golün Avustralya maçındaki yediğin ilk golde mesela orada Arda ile başlıyor. Arda'nın top kayıplarında sürekli olarak el hareketleri yapması, sürekli olarak arkadaşlarına bir şey anlatması, abilerine, kardeşlerine artık neyse yani. Sürekli olarak böyle sorumluluk alan yok bu sahada. Bazı maçlar vardır mesela agresif olması gereken. O maçlardan bir tanesi buydu. Rakibin 10 kişi kalmış dün senin. Hem de korkunç bir şeydi yani. Böyle 10 dakika 20 dakika falan değil yani. 60 dakika neredeyse rakibin 10 kişi kalınıyor. Sen orayı açamıyorsun bir türlü yani.
0: Ya bir de...
1: Ne sağdan ne soldan ne öyle. Kanatlardan ne ortadan ne dar alanda paslaşarak.
0: Ya bir de şu var. Rakip bir kişiyle atak yapıyor. En fazla 2 kişi oluyor. Sen 5 kişiyle o 2 kişiyi tutmaya çalışıyorsun. Defans anlamında. Sen önde 18'e girecek pozisyonları üretemiyorsun. Ondan sonra hani uzaktan hep şut denemesi yapıyorsun. O da kaleyi tutmuyor.
1: Ben çok üzülmüşümdür. Birçok insan da üzülmüştür. Böyle bir jenerasyon hep anlattık. Böyle bir jenerasyonumuz var. Uzun yıllar bu jenerasyon gider diye. Bir dahaki Avrupa Şampiyonası Dünya Kupası'nda bu jenerasyon içinde olacak çok oyuncu olur. Ama böyle baktığımız zaman da Amerika'nın Avustralya'yı açıp 2'de gol attığı yerde sen yapamıyorsun. Maç sonrası Montella'nın açıklamalarına bakıyorum. Rakibimizi biliyorduk. Bildiğimiz gibi çıktı. E zaman sen bir şey eksik yaptın. Rakibimiz aynı bildiğimiz, hazırlandığımız gibi çıktı.
0: O hiçbir oyuncu risk almadı. Farkında mısınız?
1: İşte onu söylüyorum. Risk almadı kimse.
0: Kimse.
1: Liderlik yapamadı.
0: Yapamadı. Ya ben üzülüyorum ya. Bu kadar yetenekli oyuncularımızdan kurulu bir takımımız var. Yani risk alan bir tane oyuncu yok ya. Böyle bir şey olur mu ya? Arda'nın mesela risk alması lazım. Hakan Çalhanoğlu'nun risk alması lazım. Kenan Yıldız biraz risk aldı. Hani birebir adam eksilteyim onun gibi. Ama o da yeterli olmadı yani. Ya bizim ben anlayamadım. Yani burada Montella neyi düşündü, neyi çözemedi, iyi analiz yapamadılar mı? Rakipler yani Avustralya'yı seyrettikten, oynadıktan sonra.
1: Analizini ben önümüzdeki hafta bak hocam bitsin şu turnuvadan dönülsün. Çok merak ediyorum yani. Birbirleriyle konuşmayan oyuncular var. Saha içinde dikkat ettiysen birbirlerinden çok kopuklardı. Daha önce konuşan, pas isteyen, top isteyen. Şimdi Arda bile bakıyorum. Arda Güler'in top ayağında, elinde ya da ayağında ayak atıyor. Bir bakıyorum işte hemen elini kaldırıyor. Hani böyle bir şey var.
0: Barış Alper oyuna girerken İhsan. Suratındaki ifadeyi mesela, gördünüz mü?
1: Orada hocayla konuşmaması gibi.
0: Evet yani. Bak,
1: orada o yardımcı hoca var. İsmi aklıma gelmedi şimdi. Uzun boylular. O orada bir şey yapıyor. Barış hocaya bakmıyor. Saha içinde birbirine bakmayan futbolcular vardı. Konuşulanları söylüyorum yine. Milli takımda gruplaşma olmaz.
0: Abi kadro,
1: kulüp takımlarında zaman zaman oluyor. Milli
0: kadro
1: takımda
0: seçimi
1: olmaz.
0: Yanlış bir kere. Kesinlikle söylüyorum. Özellikle ikinci maç tamamen kadro seçimi yanlış. Bu maçı kazanacaksan başka şekilde kazanman gerekiyordu. Oynatman gereken oyuncuları oynatman lazımdı.
2: Oyuncular maçtan önce özellikle Samet Akaydın'ın açıklamaları böyle kafamızda bir ışık yaktı. Mental duruma dair. Çok negatif bir görüntüye sahiplerdi. Çok baskıdan şikayetçilerdi. Yani bu baskıdan uzak durmanın bir yolunu bulmak imkansız mıydı?
1: Neyin baskısı vardı? Ben Samet'i çok severim.
2: Sosyal medya baskısı aslına bakarsan.
1: O zaman sosyal medya
2: uygulamaları
1: baskısı.
2: Uygulamaları silin.
1: Biz zaten ne zaman ki bu sosyal medya baskısı diyoruz o zaman başarısız olduk. Şenol Güneş'in istifa ettiği maçtan son maçta bakalım. Burak Yılmaz, Şenol Hoca, Hamit Altıntop. Maç bitti. 10 dakika oldu. Abi Türkiye'de ne konuşuluyorsa hepsi 10 dakikada nasıl öğrendiniz ya? Şenol Güneş geldi, TRT Spor'da eleştirilere cevap verdi. Dedi ki şu anda az önce bunu söylemişti. Burak Yılmaz dedi ki bunu söyledi. Hamit Altıntop masaya yumruğunu vurdu. Biz de bunları hak etmedik. Biraz kendinize gelin, soyun telefonu. Ya evet sosyal medya kullanacaksınız tabii ki yani dünyanın bir ucundasınız. Ama böyle eleştiriler falan. Eleştirilmeyi hak ettiniz. Samet de orada kardeşim yani kusura bakma ama yani bu baskıları, bu eleştirileri reklam filmlerinde oynarken, beklentiler yüksekken, Sayın Başkan'ın sizden final beklerken, Sayın Cumhurbaşkanımız sizden final beklerken, Spor Bakanı beklerken bunların hepsi bu beklenti yükseltmez. Beklentisi sıkıntıya sokmaz. Size ayrıca bir motivasyon katar. 85 milyon sizinle gurur duymuş. 85 milyon şarkılar yaptı, türküler yaptı. Benim 10 yaşındaki kızım bütün o golcülerin bu sene mesela şarkılardan daha çok o benim aklımda kaldı. Bütün futbolcuların gol sevinçlerini yapan alttaki çok müzikle ben birini yapamazken bizim Sahra'nın hepsini birden yapıyor. Ya öyle coşku vardı. Hakikaten öyle bir coşku vardı. Tamamdır. 24 sene gelen coşkuyu siz bu baskı olmaz motivasyon getirir.

0: Twitter'ın becerisini senden almamış.
1: Benden almadı kesin.
2: Kesin. Böyle o Kenan Yıldız'ın gibi falan tek seferde yapıyor. Benimkini geldi birleştirdi falan yine yapamıyorum abi.
3: Şimdi burada...
2: Ama bir de hakikaten bak o kadar güzel ki geçen ben yine bugün bir tane teyze yapmış mesela. Bunlar bile çok güzel şeyler. Bu baskı değil sizi motive eder ya.
3: Tamam da
2: ya bunlar... Ben futbolcu olsam akşamleyin şu şarkılar, türküler, sokakta gördüğüm milyonlar. İlk kez Türkiye formaları, tişörtleri bitmiş. Yani outlet'e düşen ürünlerde bu sene yok.
3: Şeye bilet fiyatları falan da çok yüksek.
2: Oralara gidip gelenlere zaten söylemiyorum yani bilet fiyatlarını.
3: Bir şey söyleyeceğim. Peki bu futbolcular profesyonel değil mi?
2: Hepsi profesyonel.
3: Sadece sözde profesyonel. O zaman.
2: Bazıları, hepsi değil ya.
3: Ya tamam yani burada artık kadronun tamamı oynadığı için kadronun 20, kaç kişilik 25 kişilik 30 kişilik kadro var. 30 kişilik. Şimdi hepsi profesyonel futbolcu. Abi profesyonelce olacaksın o zaman. Profesyonelce düşüneceksin o zaman.
2: Hoca bile maçtan sonraki açıklamaları inanılır gibi değil ya.
3: Ya tabii canım ya, o bambaşka.
2: Yani olay. Bizden daha fazla Türk olduğunu söylemesi ve eleştirilerden bu kadar şey yapması ve inanılır gibi değil ya.
3: O olayın başka tarafı. Hiç ona bence de hiç değinmeye gerek yok.
2: Yani bir şey yok
3: mu? Sen iki maçın sonucu tamamen hocaya yazar. %100 hocaya yazar yani. %90 değil yani.
2: Hoca iyi motive edememiş. Bundan önceki maçlarda nasıl hep hocaya övdüysek.
0: Bu maçlara motive etmesine gerek var mı?
3: Kendi kendine motive olur futbolcu zaten ya.
0: Motive edememek mi burada konu yoksa teknik taktik kararlar
3: Teknik taktik kararlar.
0: Ya oyuncu bazen bu maça motive olmuyorsa gelmesin milli takım.
2: Bazen şöyle bir şey de olabilir mesela. Hoca der ki karşımda bir hoca var şimdi. Ben sahada bunu yapması için her şeyi anlattım ama bunlar bunu yapmadı der. Bazen de hocanın anlattıkları bu tip maçlarda ya biraz da biz değişelim kendimize bakalım nasıl burayı duvar örebiliriz diye. Ben tekrar söylüyorum ben maçtan önce dedim ki milli takımımız Avustralya duvar örse hatta burada sistemi gördüğümüz zaman demiştim ya bu duvar yıkılmaz ama bizde öyle oyuncular var ki bu duvarı bir şekilde yıkarız. Muhtemel 11'i gördüğüm zaman bakarken ben böyle korku demeyeyim ama bir tedirginlik var. Ama bizde de sende bende hepimizin söylediği şey hücum oyuncularında öyle oyuncularım var ki hocam şut çeken var. Kaleye dönüp pas veren var, bindirme yapan var. İşte Arda, Hakan, Kenan, Barış, Kerem hepsi vuruyor. Vurma yok.
3: Burada
2: hocaya yazmak derken bunu motive etme anlamında hoca anlatır. Hakan Çalınlı sahada anlatır. Ya da otelde lobide toplanırsınız.
3: Kadro seçiminde de yanlışlıklar var. Onun için hocaya
2: kadro yazıyor. Seçiminde birinci...
3: Taktiksel anlamda yanlışlıklar
2: birincisinde
3: var.
2: Birincisinde hata yaptın mı? Yaptın. Yaptın. İkincisinde daha büyük hata yaptın.
3: Evet.
2: Yani 3 tane değişiklik yaptın. 3'ün ikisi yine yanlış. Kerem'e de yazık. Bak tekrar söylüyorum. Kerem'e de bütün faturayı etmek. Sosyal medyada yapay zekadan yapılan bir fotoğraf üzerinde o Kerem'e de yapılan büyük yazık yani. O fotoğraf yapay zekada yapmış. Ben maç esnasında baktım. Boy gerçekten orada ölçüsü ufak kalıyor yani size olarak da. Ama onun üzerinden bütün her yerde şu sosyal medya alçakları var mesela. 2 tıklanma fazla alacağım diye tık tık tık yapıp insanlar orada eleştiri hedef noktasına koyuyorlar. Bilmiyorum gördüm o fotoğrafı. 2 tane dev oyuncu aralarında kalmış vaziyette. Bütün faturayı da ona yıkmaya çalışıyorlar.
3: Ama işte burada olay gene hocaya geliyor. Hem taktiksel anlamda hem de yani takımı iyi hazırlama konumunda yeterli değil yani işte. Ortaya çıktı hepsi. Yanlış planlama, yanlış oyuncu planlama.
2: Bir şeylerin inatlaşması var hocam. Yoksa ben hakikaten söyleyeyim. Bir teknik direktör can uzun oynatmayıp Kerem'i orada oynatıyorsa diğer taraftan
0: ama Kerem'i oynattı zaten önceki maçlarda da.
2: Ama bu maç önceki maçlar değil. Benim kadro önüme geldiği zaman Kerem bu kadroyu nasıl buluyorsun dedin. Bu Kerem olmaz dedim hatırlarsan
0: rakibin
2: yani.
0: Rakibin profillerine göre.
2: Rakibin profillerine göre. Size'lı.
3: Bundan boylu. Önceki takımlar 19 kişi defans yapmadı ki. Açık oynadı. Açık oynayan takımlara karşı Kerem de Barış da iş yapıyor. Neden? Süratli oldukları için. Koşuları defans arkasına atılan toplarda etkili oldukları için. Ama burada %100 9 kişiyle defans
2: hocam,
3: yaptı.
2: Bak Kerem hatırlattı. Biz burada muhtemel 11'i konuşurken daha ilk maçın öncesinde akşamında bir gün öncesinde ben Kerem'le iki maçta da olmaz. Ya Barış'ı koyarsın ya Deniz'i koyarsın ya Can'ı koyarsın. Yani orada Kerem'in olmadığı için söylemiyorum. Ben o maçtan önce söylemiş söylemiyorum. Orada olmayacağı belli. Çünkü size'lı futbolcular ikili mücadele hava toplardan. Eğer Kerem'e göre bir oyun oynuyorsan o zaman bu kadar havadan oynamaya iki takıma da baktığın zaman boy olarak baktığın zaman Kerem çok altında kalıyor. O zaman yerden oyna. Onu da beceremedin.
3: Onda yok.
2: Yerden de ceza sahasına giremedin. Bir türlü giremedin. Ceza sahasında şut

0: potansiyelin iki maçın toplamında 20'yi geçmez. Bunun yarısında cılız top zaten.
1: Zorlayamadık bile.
0: Hiç zorlayamadık. Kalecileri. Onu söylüyorum. Yani rakibin kalecisini yere yattığı pozisyon yok. İki tane direkten dönen topumuz var. İkisi de ahafak diyebileceğim. Ama başka türlü böyle şu pozisyonda da şunu yaptık. Kaleciyi yere yatırdık. Kaleci burada şahane yaptı, işler yaptı diyemiyoruz. Ya bunun işte o kadar... Montella baş sorumlusudur. Öbür tarafta da Montella'nın verdiği taktiği diyebiliriz. Montella'nın baş sorumlu olması da hocanın 11 tercihlerinde iki maçta da yanlış yapmaz.
1: Oyuncular da o baskıyı çok fazla içselleştirdikleri için kendi bireysel performansları anlamında da iyi seviyeden uzak kaldılar bu arada.
0: Aynı oyuncuların...
1: Yani Montella tabii ki birinci sorumludur. Takımın teknik direktörü netice itibariyle ama %100'ünü hocaya, Saffet Hoca'nın söylediği gibi yıkmak bana biraz da haksızlık gibi görünüyor. Çünkü bireysel performansları itibariyle hocam, İki maçta sınıfı biraz geçebilen tek oyuncun Mert Müldürse bence bu başka bir problemi de işaret ediyor. Yani bu oyuncuların bireysel olarak sıkıntılarını ve kötü performanslarını da gözden kaçırmamalıyız.
2: Tamam, şurada sana katılıyorum. Şöyle, yani oyuncu sahaya güvenerek hoca oyuncuyu sahaya çıkarıyor. Ama burada başka bir şey söyleyeceğim hocayla alakalı. Şimdi disiplinli, tamamen kapanmış iki tane takım oynadık. Burada hocanın aksiyon alıp oyunculara verdiği taktik önemli. Bizim bu oyuncu rakibi açacak kilit bu kilidi açacak anahtarlarımız vardı. Ama şimdi ilk maçta Avustralya maçında oynatmadı. Ondan sonraki maçta gene yedek bıraktı, sonradan oyuna koydu. Abi burada olay ne biliyor musun? Olay tamamen taktiksel oyuna dönüyorsun burada. Biz çabuk oynamadık. Orta sahadan çabuk top çıkarıp rakip kaleye gitmedik. Biz hep topları dolaştıra dolaştıra oynadık. Zaten rakip kapanmış. O rakibi açmak için çabuk oynamak lazım. Bir, ikincisi kreatif oyuncularla oynaman lazım. İki. Bunların hiçbirini yapamadık.
0: Avustralya maçında ilk gol atan siyah oyuncunun ismi neydi?
1: İrhan Kunda.
0: İrhan Kunda mesela. Ondan önceki maçlarda mesela biz dedik ki 4-5-1. Abi adam, baktık şimdi daha önce hep sağda oynuyor. Bu maçta sola atıyor. Ona bile bir önlem almamışsın yani. Adam seni Türkiye A milli takımını bir küçük değişik gözümüze batan mesela. Mevkisel anlamda kanat değiştiriyor. Sen mesela Barış'ı buraya attın. İkinci maçta Yunus'u aldın. Yunus da mesela etkisiz kaldı. Sen ikinci maça, birinci maça göre değişiklik hiçbir şey yapmamışsın. Rakibin seni çözmüş. Sen rakibini çözemiyorsun. Oyun içinde, oyun öncesinde. O yüzden Montella'ya ben %90 diyelim, %10'da pozisyona koyayım. Abi.
1: Hoca sence göreve devam edecek mi?
0: Edemez. Edemez yani. Bence edemez. Biz çünkü şu ana kadar turnuvadaki üzüntümüzü yaşıyoruz. ABD maçı var. ABD maçında eğer yapılacak rotasyonla akıllı bir 11'le çıkarsa, işte bu 11'le niye çıkmadık olacak? Çünkü burada şu anda Tabii. Hoca ciddi bir rotasyon yapacak. İşte bizim 11'imiz bu olmalı diyeceğimiz. İnşallah kazanarak bir galibiyet koyarız. Hele ki kötü senaryoyu söylüyorum. Yani ben ülkemin milli takımının Dünya Kupası'nda gol atamadan 0 puan çekmesini asla istemem.
2: Ki kadro kalitesi iyi olmasına rağmen.
0: Onu söylüyorum. Bu kadro kalitesi normal şartlarda liderlik hesabı yaparken, hani 0 puanla çıkmayı hala düşünemiyorum. Öyle olursa güzel bir galibiyet, biraz böyle moral olur. Ondan sonra hoca ile ilgili çok konuşulur. O süreç ne belirleyecek biliyor musun Kerem? Az önce dedim ya, şu anda dışarıya çıkmayan çok şey var, iddia hep. Onlarla bir takım şeyler, futbolcu, hoca, hocaya yakın kaynaklar, herkes eteğindeki taşlara dönerse o zaman bence. Ama hoca Barış'ın oyuna girmesinden belli bir şey var yani. Bazı duyduğumuz şeylerin iddianın ötesine geçiyor.
1: Yani çünkü bir kopukluk mu var?
0: Ya daha önceki gol sevincinde varsın. Bu gol sevincini yaşayamadık gerçi de. Ama oyun içinde hep olan Montella, futbolcular olan diyaloğu diyoruz. Babacan tavırları, ikili ilişkileri, kadro tercihi. Bu zamana kadar biz Montella'nın kadro tercihlerinde belki bir iki tane değişiklik dedik ki bu niye almadı, şunu niye almadı. O da çok böyle konuşulan değil. Bir dönem Semih Kılıçsoy'u konuştuk. Kendi takımında oynayamıyordu o zaman. Biz hocayı eleştiriyorduk yani. Böyle de bir şey var.
1: Yanlıştı yaptığınız.
0: Kendi takımında oynayamadı, mini takıma seçiliyor dediğimiz zaman.
1: Ha, evet. Seçil,
0: tamam. Onu söylüyorum. Evet. Ben herkes eleştirirken dedim ki bu kendi takımında oynayamıyor. Onu eleştiren, yöneticiler sonra kendi takımında oynatmayan hocaya hesap sormadı. Yani bende böyle bir adalet var yani, onu da
1: yok,
0: söyleyeyim.
1: Hoca
0: yani.
1: Zaten Semih'i de Cenk'i de almayacaktı kadroya. Beşiktaş camiasının

0: bir yükselen talebine
1: baskı
0: karşılık baskı sebebiyle almıştı.
1: Şimdi de burada ne gibi baskılar oldu? Menajer baskısı mı? Futbolcu baskısı mı? Hakan Çalhanoğlu baskısı mı? İnşallah doğru değildir. Hakan Çalhanoğlu'nun milli takımı kadro konusunda yönlendirdiği çok fazla konuşuluyor. Bunu zamanında Sinayder yapmıştı hocayla beraber. Büyük bir ceza almıştım ben o soruyu sordum diye Erik Erink'e. Bunlar olabiliyor. Eğer bu olay doğru olursa bundan sonraki süreçte Hakan Çalhanoğlu için de sıkıntı olur.
0: Meri için de var benzer.
1: Meri ve Hakan Çalhanoğlu için. İnşallah bu turnuvadan biz bir Amerika Birleşik Devletleri'ne bir galibiyetle en azından ev sahibini yenelim. Biraz daha en azından böyle bir teselli olur. Ama aksi bir şeyler olursa söylüyorum ya süreç
0: öyle
1: çok
0: şey farklı. Öyle bir şey yoktur umarız.
1: Umarım yoktur evet.
0: Evet.
1: Yani iki tane oyuncunun takımda kadro yaptı, yani hocayı yönlendirdi.
0: Böyledir, böyle oldu. Ben
1: zaten yönlendiriyor. Bunların yani. Eğer gerçeklik payı varsa turnuvadan sonra bir şekilde
2: ortaya çıkar.
0: Evet. İnanmak istemiyoruz.
1: Ben inanmak istemiyorum. Ben bunu daha önce Avusturya maçından sonra da söyledim. Çünkü Avusturya maçından hemen sonra Paraguay maçında öncesinde böyle bir şey olduğuna inanmak istemiyorum. İnşallah yoktur dedim. Yine aynı şeyi söylüyorum. Turnuva dönüşünde bakacağız. Montella'nın kalmak ve gidişi o turnuvanın dönüşündeki bazı futbolcuların el altından, bazı futbolcuların direkt federasyon başkanına da bir yönetim yapılacak. Orada da konuşmalar olacak. Ama ben kalma ihtimalini zayıf görüyorum yani.
0: Hocam?
2: Ben de aynı fikirdeyim. Ben de Montella'nın kalacağını çok düşünmüyorum yani.
0: Çünkü aday görebiliyor musunuz bu koltuğa? Ya gerçekçi bir aday.
2: Gerçekçi
0: mümkünse
2: bir aday.
0: Mümkünse üçer beşer kez denenmemiş birileri.
2: Ya şimdi gerçekçi bir aday mesela yeni nesil hocalardan mesela Arda'yı düşünebiliriz yani hani tecrübesiz diyebiliriz belki ama hani heyecan veren hakikaten takım ruhu yaratabilecek bir hoca olarak düşündüm. Mesela Arda olabilir mesela en azından genç yeni yeni hani ufku açık Ukrayna'da yaptığı başarılar da ortada. Göz ardı edemezsin ama yani çok erken mi? Yani bence hani kendi futbolcumuzdan, eski futbolculardan, hani futbolu bırakmış genç hocalardan kurulu bir hoca grubu olursa ben çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü milli duygu bu. Milli duyguyu ancak kendi hocalarınla yaşarsın.
1: Doğru. Benim kafamda bir iki isim var ama ben böyle durumlarda barkoda isim görmeden yorum yapmayı sevmiyorum.
0: Yok varsa isim söyleyeyim.
1: Yani ben yine ama Arda Hoca için söyleyeyim. Arda Hoca'nın gelişimini çok beğenen futbolculuğunu ta ki altyapı öncesi top toplayıcılık döneminden bilen bir kişi olarak söylüyorum. Müthiş gelişim kat eden bir oyuncu. Teknik adam olarak da öyle. Milli takım için çok erken olduğunu düşünüyorum. Orada da baktığın zaman onun olduğu en son dönemlerdeki o yine bugüne benzer bir durumlar vardı. Prim kavgaları, uçaktaki yaşamış olduğu olaylar. Teknik adam olarak iyi yolda. Olabilir ama biraz daha zamanı var. Çok
2: işte
1: erken.
2: Yaşadığı olaylar var ya onların hiçbirini yaşatmaz.
0: Yani kariyeri açısından da belki kulüp takımlarında devam etmeyi de planlıyor olabilir.
1: Zaten.
0: Bu arada yani hoca ile ilgili de bir durum yok yani. Hoca gitti, gidiyor. Burada,
1: çok konuşuruz.
0: Yani önümüzdeki, devam edemezse ne olur?
1: Önümüzdeki günlerde çok konuşuruz ama ben bu birlikteliğin çok uzun olacağını zannetmiyorum. Çünkü turnuva dönüşündeki o dediğim eleştiriler
2: ortaya
1: bazı
2: çıkacak.
1: Saklanan şeyler ortaya çıktığı zaman orada kalma ihtimali zayıf olur. Diğer taraftan da Arda Hoca'nın dışında şu anda ligde en başarılı teknik adam Okan Buruk. 4 şampiyonluk var. O da çok kendini geliştirdi. Yerli yabancı gurbetçilerle az önce söylediğin o yabancı
0: olması. O da Galatasaray'ın teknik direktörü.
1: O da Galatasaray'ın teknik direktörü. Var çeşitli isimler de tabii ben burada şimdi yönlendirme yapmak istemiyorum. Öyle bir durum olursa görüşümü daha rahat söyleyebilirim. Ama kalma ihtimali ben zayıf görüyorum. Çünkü Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu da bu başarısızlığın yani ya kendisine kesecek ya hocaya kesecek. İlk etapta bu tip şeylerde kulüplerde de böyledir. İlk başarısızlığında hoca gider.
2: Tabii ki.
1: Yani ortada bir başarısızlık var. Ciddi bir başarısızlık var. Ortada 24 yıl sonra gelen o heyecanı yaşatmayan bir teknik heyet var.
2: Ve yani oynadığımız takımlarda rahat kazanabileceğimiz düşündüğümüz maçlar yani. Yani
1: rahat demeyelim ama kilidi açabileceğimiz diyelim. Ben ona bu turnuva başlamadan da söyledim. Onu rahatlıkla yine söylüyorum. Kilidi açabilecek oyuncularımız çok fazla. Oyun sıkıştığı anda ama kilidi açtırabilecek kenardan o yetkiyi mi vermedi, o cesareti mi vermedi. Tamamen burada ne kadar profesyonel olsan, nerede İtalya'da oynarsan, İngiltere'de oynarsan, yani nerede oynarsan oyna. O cesaret başka bir şey.
2: Bizim Dünya Kupası'na gitmeden önce zor maçlar oynadık mesela. O zor maçlarda başarılı olduk.

0: Şimdi geldiğin nokta Avustralya ile oynuyorsun, Uruguay ile. Şimdi oynadığımız takımlar Uruguay'dan kötü mü?
1: Uruguay veya... mı? Paraguay.
0: Şey pardon, Paraguay'dan kötü mü?
1: O yani Kosova ile Romanya'yı söylüyorsanız Paraguay onlardan daha iyi.
0: Hayır, ötekileri
2: ona söylüyorum. Rağmen zor geldik hocam. Böyle vura vura kıra kıra geçti. Mesela bir önceki turnuvada hatırlayalım, Hollanda ile bir maç yaptık. Eğer orada da mesela hocanın 4-6-0 inadı, yine Barış'ı santrafor atması bir maçta.
1: Şunu da unutmamak lazım. Mesela Romanya maçında aynı, onlar da kalabalık savunma yaptılar. Avustralya gibi, Paraguay gibi. Çok zor açtık.
2: Doğru.
1: Onu da unutmamak gerekiyor.
0: Bizde bu var. Eksik bu. Yani biz kapanan...
1: Kosova mücadelesi daha böyle karşılıklı ataklara sahip
0: oldu. Tabii Kosova bilası karşılıklı ama...
1: Ama orada da çok üretken değildik.
0: Kapanan takımlara karşı o iyi oyuncularımız olmasına rağmen açamıyoruz oyunu.
1: Bir zafiyetimiz var.
0: Var. Kesinlikle. Yani bir de kadroda o kilidi açacak anahtarların hepsi bir arada oynamamış olması. Yani o, şimdi hoca düşünmesi lazım. Biz bu kapalı bir de disiplinli oynuyor rakip. Kapalı defansı açmak için bizim kreatif oyunculara ihtiyacımız var. Burada belli. Arda, Kenan, ondan sonra işte mesela Hakan Çalhanoğlu'nu da söyleyebiliriz.
2: Orkun orada.
0: Orkun var orada.
2: Ya işte aynı anda olmuyor hocam mesela. Arda olmuyorsa bu maçta mesela Orkun'la başlar. Arda'yı çıkar, Orkun'la başlar. Üç tane birbirine yakın oyuncular.
0: İşte buradan seçimini doğru yapman lazım. O seçimi doğru yap.
2: Çok güzel.
1: Hep beraber.
0: Doğru yaparsan o zaman 18'in içine giremiyorsun. Şimdi ben orada Kerem'e şimdi suç ne kadar bulabilirsin? Kerem kıpırdayamadı. Bir tane doğru
1: bir
0: pozisyon almadı.
1: Bir dakikamız mı var acaba?
2: O bir dakika varsa ben yine söylüyorum.
1: İki dakikamız var, özür diliyorum.
2: Son tekrar söylüyorum. Ben bu turnuvadan sonra çok değişik haberler çıkar. Ondan sonra bir genel bir sorgulama yaparız hocam yani. Çünkü maçın neresinden koyup hep aynı şeyleri konuşacağız. O sorgulamayı mutlaka Türkiye A milli takımı Euro'da döndüğü zaman orada yaşananlar, bizim bilmediğimiz şeyler ortaya çıkabilir.
1: Yani bir hafta sonra gündem daha mı ateşli olacak bu konuda?
2: Olabileceğini düşünüyorum Kerem. Çünkü orada
1: gönül ister ki ne problem varsa aralarında çözsünler.
2: Çözsünler ama bir iç hesaplaşmanın şeylerinin olduğundan dolayı böyle bir şey yaşadığımız çıkabilir ortaya.
1: Öyle sinyaller mi alıyorsun?
2: Ben öyle sinyaller alıyorum. Bazı futbolcuların neden tedirgin olduğu, bazı futbolcuların neden bu şekilde iki tane ismi ortaya atıldığı çıktıktan sonra mutlaka kulüplerine geldiği zaman arkadaşlarıyla, bazısı medyada mı olur yoksa yönetimle mi paylaşır, ama onlar ortaya çıkacaktır.
0: Bence de aynı şekilde. Yani bu hakikaten çok fazla öne çıktı bu konu.
1: Evet.
0: Ya onun için iyi bir olay değil yani. Bu hocaya da yazar. Hocanın gidişine de etki eder.
1: Yavaş yavaş süremizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hocam ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Sabah çok.
2: Senin de ağzına sağlık. Teşekkür. Ben teşekkür ediyorum.
1: Spor gündemine noktayı koyuyoruz. Aspor ekranlarından ayrılmayın. Herkese mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
3: A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.
4: Reklam. Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de. Benim bankam
6: İş Bankası. 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle. Getir.

0: A Spor Radyo.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.

0: 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle.
0: Reklam.
2: A Spor Radyo.

0: Az Spor ekranlarından mutlu akşamlar. Ana Haber'e hoş geldiniz değerli izleyenler. 2 saat boyunca birlikteyiz. Gündemdeki tüm gelişmeleri bu ekranlarda Ana Haber'de sizlerle paylaşıyor olacağız. Bugün ilk olarak Fenerbahçe diyeceğiz. Serhu Giresi transferi için Borussia Dortmund'la görüşen Fenerbahçe, Karim Adeyemi ismi için de Alman kulübüne oyuncunun şartlarını sordu.
1: Transfer çalışmaları kapsamında Borussia Dortmund'la temaslarını sürdüren Fenerbahçe, Alman ekibinin yıldız oyuncularından Karim Adeyemi için de nabız yokladı. 24 yaşındaki oyuncunun şartlarını soran Sarı Lacivertliler, Dortmund'un 35 milyon euro olan bonservis beklentisini 25 milyon euro seviyelerine çekmeye çalışıyor.
2: Aradan iyi pas, şimdi derinlemesine Bayer, yerden içeri Adeyemi! Dortmund öne geçti!
1: Alman ekibinin Fenerbahçe'nin önerdiği rakama sıcak bakması halinde transfer görüşmelerinin resmi boyut kazanması bekleniyor. Güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen Adeyemi'nin Dortmund'la bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Geçtiğimiz sezon Bayern Münih'in ardından Bundesliga'yı ikinci sırada bitiren Dortmund'da 28 maça çıkan Adeyemi 7 gol 4 asistlik katkı sağladı. Genç yıldız Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 9 maçta ise 3 gol atıp 2 asist yaptı.
0: Galatasaray'dan gelişmelerle devam ediyoruz. Sarı Kırmızılı Kulüp'te ise transfer komitesi geniş bir liste hazırladı. 30'a yakın oyuncunun performansı yakından takip ediliyor.
3: Galatasaray'da Başkan Dursun Özbey'in tek aday olarak girdiği seçim geride kaldı. Gözler transferlere çevrildi. Teknik direktör Okan Buruk her fırsatta gerekli çalışmaların titizlikle devam ettiğini vurgularken Galatasaray'da teknik ekip tarafından belirlenen isimler dışında Emre Utkucan'ın başında olduğu izleme komitesinin de geniş bir liste hazırladığı öğrenildi. Oyuncuların Dünya Kupası'ndaki performansını da görmek isteyen Sarı Kırmızılı Kulüp'te şu ana kadar 30'a yakın futbolcunun bulunduğu bir transfer havuzu oluşturuldu. Menajerlerden gelecek önerilerin de Sarı Kırmızılı yönetim tarafından dikkate alınacağı bildirildi. Özellikle yabancı kuralı nedeniyle 23 yaş altı hamleleri için titiz bir çalışma yürüten Sarı Kırmızılılar her oyuncuyu tek tek inceliyor ve hata yapmamak için transfer çalışmalarını aceleye getirmek istemiyor.
0: Galatasaray'a Dünya Kupası'nda mücadele eden Wilfried Tsingo'dansa kötü haber geldi. Fil dişi sahilli oyuncu Almanya maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Wilfried Tsingo fil dişi sahilinin Almanya'ya 2-1 mağlup olduğu maçta sakatlık yaşadı. Genç oyuncu 82'de Havertz'de girmiş olduğu mücadele sonrası sol arka derisini tutarak kendini yere bıraktı. Oyundan çıkmak zorunda kalan Tsingo, yedek kulübesindeki müdahale sırasında ise gözyaşlarına hakim olamadı. Fil dişi sahili ve Galatasaray cephesinden sakatlığın detaylarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Wilfried Tsingo, 4 Ekim'de oynanan Beşiktaş derbisi ve 22 Kasım'daki Gençler Birliği maçlarında da sol arka derisinden benzer sakatlıklar yaşamıştı. Evet, Wilfried Tsingo'nun yaşamış olduğu bu sakatlığı bir bağlantı ile bir konuğumuzla değerlendireceğiz değerli izleyenler. Tsingo'nun sakatlığını Profesör Doktor Mehmet Erdil ile konuşacağız. Sayın Erdil, hoş geldiniz yayınımıza.
4: Hoş bulduk, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Geçtiğimiz sezon, geride bıraktığımız sezon da aslında Wilfried Tsingo Galatasaray formasıyla benzer sakatlıkları yaşamış ve yaklaşık da 20-25 maç aralığında bir süre forma giyemiyor.

0: Dememişti hatta Galatasaray'da oyuncunun dün yaşamış olduğu sakatlık Dünya Kupası'nda sarı kırmızılı taraftarları da biraz haliyle korkutmuş oldu. Öncelikle sizin ilk gözlemleriniz, yani bu sakatlığın etkisi, boyutu nasıl olur? İsterseniz bununla başlayalım hocam.
1: Şöyle öncelikle tabii talihsiz bir sakatlık, kas sakatlığı. Bu sakatlık tabii ki önemli olan Galatasaray'ın sezon öncesi kampına yetişecek mi yetişmeyecek mi? Burada bir evresi belirleyecek. Tip 2C diye açıklandı ama aynı zamanda sakatlığın bulunduğu yer de önemli. Ama sanıyorum 1,5 aylık bir süreç içerisinde toparlayacağını düşünüyorum. En azından yüklenme antrenmanlarına başlayacak konuma gelir. Belki hani sezon başında birkaç maç kaçırır ama tabii ki daha önemlisi sezon içerisindeki durumu nasıl olacak? Bu sakatlık kronikleşecek mi? Sanıyorum onları da değerlendireceğiz ama şu andaki durum sanıyorum sezon öncesi kampa belki biraz gecikmeli de olsa da katılacağını düşünüyorum ben.
0: Evet, hocam aslında herkesin, siz de ifade ettiniz, merak ettiği bir diğer konuysa artık bu sakatlık, sol arka deli sakatlığı, Wilfred Tsingo'da bir kronik sakatlık haline geldi mi ya da gelecek mi? En çok bu endişelendiriyor aslında Galatasaray cephesinde. Çünkü kulübün de çok ciddi yatırım yaptığı bir oyuncuydu Wilfred Tsingo. Şu da çok tartışılıyor. Sağ bekte, yani savunmanın sağında forma giydiği maçlarda özellikle bu sakatlığı yaşaması... biraz oyuncunun çok fazla sprint atmasına maç içinde yoruluyor. Buna katılıyor musunuz?
1: Şöyle futbol çok değişti takdir ederseniz. Eskiden hani bu kadar bir sol bekin veya sağ bekin hücuma katılması beklenmiyordu. Ama artık günümüz futbolunda çok fazla hücum katkısı bekleniyor. Dolayısıyla çok fazla sprint isteği doğuyor. Aynı zamanda çok mentümen vücut vücuda bir savaş var. O da... dolayısıyla futbolcunun birazcık yapılı olmasını gerektiriyor. Bu durumda tabii ki böyle bir yapıdaki bir futbolcuda, yani bacakları uzun olan, femuru uzun olan, kalça bel oranında bir farklılık olan insanlarda bu kadar fazla sprint atıldığında sakatlık riski tabii ki artıyor. Fakat bu da günümüz futbolunun beklentisi. Bilim de bunu önlemeye çalışıyor. Ne yapıyor? Yeni antrenman yöntemleri, yeni egzersiz yöntemleri, koruyucu egzersizler veriliyor. Tedavide daha farklı yaklaşımlar oluyor ama maalesef futbolda daha çok fizik üstünlüğe dayalı bir şey olduğu için artık yeni futbol tarzı böyle sakatlıkları daha çok duyacağız. Ama tabii ki Tsingo'nun sağ bek oynamasının bunda etkisi var. Tsingo eğer Alex Telles gibi daha minyon yapılı bir futbolcu olsaydı tırnak içinde daha az sakatlık yaşayacak tabii ki.
0: Hocam peki... bundan sonraki süreçte bu sakatlık ve bundan sonraki yeni sezonla birlikte özellikle Galatasaray olsun, Tsingo olsun, oyuncunun bizzat kendisi olsun nasıl bir programla devam etmeli? Nasıl aslında koruyabilir kendisini bu sakatlığın tekrar nüksetmesinden?
1: Şimdi en önemli şey bu Galatasaray'ın sağlık ekibi tarafından çok çok iyi yapılıyor. Aslına bakarsanız şanssızlık tabii ki ama bunun Dünya Kupası'nda olması Galatasaray için de bir şans açıkçası. Çünkü burada sakatlığın tam iyileşmeden futbolcuyu sahaya döndürmemek gerekiyor. Bu konuda da sağlık ekibi, Galatasaray'ın sağlık ekibi çok hassas zaten. Birinci konu bu. İkinci konu, tedavide birçok yöntem var ama esas koruyucu yöntemler, koruyucu egzersizler çok değerli. Koruyucu egzersizlere de çok önem verildiğini biliyorum. Onun dışında sporcunun yorgun olarak maça çıkmaması gerekiyor. Burada çeşitli testler var. Sağlık ekibi, teknik ekibi maç öncesinde çoğu kez bir uyarıda bulunabiliyor çoğu kez. Bu oyuncu bu maç oynatmayalım, dinlendirelim vesaire diye. Her zaman taktiksel değişiklikler olmuyor. Bazen de sağlık ekibinin önerileriyle futbolcular o maça çıkamayabiliyorlar. Bunlara önem verildiği takdirde futbolcu zaten kendine iyi baktığı sürece tekrarlamamasını umuyoruz. Ama kronikleşme ihtimali var mı? Evet, tabii ki kronikleşme ihtimali var. Eğer kötü bir tedavi yapılırsa kronikleşme ihtimali var ama bunun Galatasaray düzeyindeki bir takımda olması çok söz konusu değil. Bence çok büyük bir şanssızlık sezonu yaşıyor. Yeni sezonla beraber böyle sakatlıkların olmamasını hem umuyorum hem de olmayacağını düşünüyorum.
0: Peki Sayın Erdil, çok teşekkür ederiz değerli yorumlarınızı bizimle paylaştığınız için.
1: Rica ederim.
0: Teşekkür ederiz.
1: Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
0: İyi akşamlar diliyoruz. Biz de Profesör Doktor Mehmet Erdil ile Wilfred Tsingoe'nun yaşamış olduğu sakatlığın detaylarını ve bundan sonraki süreçte neler olabilir, biraz buna değinmiş olduk aslında. Beşiktaş'tan gelişmelerle ana habere devam ediyoruz. Yeni sezon öncesi kaleci transferi noktasında önceliğini Alexander Nübel ismi olarak belirlemişti Beşiktaş ve bu oyuncunun transferi için Bayern Münih'le görüşmeler sürüyor.
2: Kaleci transferi yapmayı planlayan Beşiktaş listenin ilk sırasına Alexander Nübel'i aldı. Siyah beyazlı yönetim Alman file bekçisini kadroya katmak için hem oyuncu hem de kulübüyle temaslarını sürdürüyor. Bayern Münih'in bonservisini elinde bulundurduğu 29 yaşındaki kaleci için görüşmeler devam ediyor. Alman devinin bonservis beklentisi 10 milyon euro. Beşiktaş cephesi ise bu rakamı aşağı çekebilmek adına ısrarcı. Siyah beyazlıların Bayern Münih'te yıllık yaklaşık 5 milyon euro kazanan Nübel'e benzer seviyelerde bir maaş teklif etmeye hazır olduğu belirtildi. Oyuncu tarafının da kulüpler arasında anlaşma sağlanması halinde Beşiktaş forması giymeye olumlu baktığı öğrenildi. Geride kalan sezonda Stuttgart formasıyla tüm kulvarlarda 49 karşılaşmaya çıkan Alexander Nübel bu maçların 14'ünde kalesini gole kapatmayı başardı. Tecrübeli kaleci özellikle refleksleri, oyun kurulumundaki başarısı ve liderlik özellikleriyle Avrupa futbolunun önemli kalecileri arasında gösteriliyor. Kariyerinde Schalke 04, Monaco, Bayern Münih ve Stuttgart gibi kulüplerin formasını giyen Alman eldiven, Bayern Münih'le Bundesliga şampiyonluğu, Almanya Kupası ve UEFA Süper Kupası zaferleri yaşarken Stuttgart'la da Almanya Kupası sevinci yaşadı.
0: Beşiktaş'tan Trabzonspor'a geçiyoruz. Trabzonspor'da Otavio defteri bir kez daha açıldı. Bordo Mavili yönetim ise Portekizli oyuncunun transferi için teknik heyetin raporunu bekliyor.
2: Trabzonspor'da Otavio ismi yeniden gündeme geldi. Geçtiğimiz sezonda Bordo Mavililerin ilgilendiği Portekizli orta saha menajerler aracılığıyla bir kez daha Trabzonspor'a önerildi. Yıldız futbolcunun durumunu değerlendirmeye alan Bordo Mavili yönetim transfer girişimi için teknik heyetin kararını bekliyor. Fatih Tekke ve yardımcılarının yapacağı detaylı incelemenin ardından olumlu bir rapor sunulması halinde maliyet araştırması yapılarak resmi temaslar başlayacak. Ofansif orta saha ve kanat bölgelerinde oynayabilen 31 yaşındaki Otavio, formasını giydiği El Katsiyah takımında istikrarlı bir performans ortaya koyamadı. Kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncu için Arap basını, teklif gelmesi halinde ayrılık ihtimalinin yüksek olduğunu yazdı.
0: Amili futbol takımımız dün Paraguay'a 1-0 mağlup olarak 2026 FIFA Dünya Kupası'na ikinci maçlar sonunda veda etmişti. Alman futbol adamı Jürgen Klopp ise millilerin turnuvaya erken vedasını yorumladı.
2: Avrupa futbolunun en başarılı teknik adamlarından Jürgen Klopp, 2026 Dünya Kupası'na erken veda eden Türkiye'yi değerlendirdi. Yıllar içinde pek çok Türk dost edindiğini anlatan Alman teknik adam, A milli takımın turnuvaya beklenenden erken veda etmesinden üzüntü duyduğunu söyledi. Türkiye'nin başarısızlığının temelinde isteksizliğin değil, oyuncular üzerinde oluşan yoğun baskının yattığını ifade eden Klopp, bazıları yeterince istemediklerini söyleyebilir ama ben buna katılmıyorum. Maçları izleyen herkes oyuncuların ne kadar mücadele ettiğini görmüştür dedi. Büyük turnuvalarda psikolojik etkenlerin en az taktiksel ve fiziksel unsurlar kadar önemli olduğunu vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, Türkiye'nin kendi oyunundan uzaklaştığını belirtti. Oyuncuların büyük bir baskı altında kaldığını söyleyen Klopp, erken gelen gollerle birlikte baskı daha da arttı. Zaman geçtikçe oyuncuların kendi oyunlarını oynamakta zorlandıklarını gördük ifadelerini kullandı. Sahadaki dengenin kaybolduğunu düşündüğünü aktaran Alman teknik adam, "Bazen bir şeyi çok fazla istediğinizde yapabileceklerinizi yapamazsınız ve sizi oraya götüren oyun planından uzaklaşabilirsiniz. Ancak hücum etmek isterken savunma dengesini de korumanız gerekir. Hücumdaki özgürlüğünüz savunmadaki disiplininizle mümkün hale gelir," dedi. Liverpool ve Borussia Dortmund dönemlerinde oyuncuların baskı altında karar verme mekanizmasını artırmaya yönelik çalışmalar yaptırdığı bilinen Jürgen Klopp bu konuyla ilgili de konuştu. Türkiye'nin sahada kendisi gibi oynamakta zorlandığını dile getiren 59 yaşındaki futbol adamı, sonunda baskı o kadar büyüdü ki sahada kendileri gibi davranamaz hale geldiler değerlendirmesinde bulundu. Dünya Kupası'nda birçok milli takımın mental koçlar ve uzman psikologlarla turnuvaya gittiği bilinirken, Türk milli takımında bir psikoloğun kampta bulunmaması

0: tepki çekmişti.
1: İngiliz devi Manchester City'de Pep Guardiola dönemi sona ermişti ve City ise teknik direktörlük görevine Enzo Maresca'yı getirmek istiyor. Fakat Chelsea eski kulübü, eski teknik direktörü içinse tazminat talep ediyor. Londra ekibi İtalyan teknik direktörün sözleşmeyi ihlal ettiği konusunda ısrarcı.
2: Manchester City Pep Guardiola'nın yerine getirmek istediği Enzo Maresca için Chelsea ile mali anlaşmaya varmak üzere. Chelsea Maresca'nın geçen sezon hala kendi teknik direktörleri olduğu dönemde City ile görüştüğünü ve buna dair kanıtları olduğunu ileri sürerek tazminat talep ediyor. Yılbaşında yolların ayrıldığı Maresca'nın geçen kış City ve Napoli'den teklifler aldığını Chelsea'ye bildirdiği yaygın olarak konuşulmuş ve bu iddiayı hiçbir zaman yalanlanmamıştı. Chelsea İtalyan teknik direktör ayrıldıktan sonra daha da kötüye gitmiş ve sezonu 10. bitirerek Avrupa kupalarından uzak kalmıştı. Londra ekibi City ile iyi ilişkileri olduğu için dostane bir anlaşmaya varılabileceğine inanıyor. Kulüp 2 yıl önce Maresca'nın görevinden ayrılması için Leicester'a 8 milyon sterlin tazminat ödedi. Ocak ayında da kardeş kulübü Strasbourg'a Liam Rosenior için milyonlarca sterlinlik bir ödeme daha yaptı. Chelsea kaynakları City'nin Maresca'ya yasa dışı bir teklif bulunduğuna dair Premier Lig'e şikayette bulunmak için yeterli kanıtları olduğunu ancak bunu yapmayı planlamadıklarını ve onlarla görüşmelere devam ettiklerini belirtti. Chelsea Maresca'ya karşı sözleşme ihlali iddiasıyla ayrı bir dava açmayı da değerlendirdi ancak City ile anlaşmaya varmaları durumunda bu davadan vazgeçilmesi bekleniyor. Chelsea'ye 10 milyon sterlinden fazla bir tazminat ödenmesi muhtemel sonuç olarak görülüyor ve kulüpler arasındaki detaylar üzerinde görüşmeler devam ediyor. Maresca Chelsea'de Dünya Kulüpler Kupası ve Konferans Ligi kupalarını kaldırırken Premier Ligi 4. sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etmişti.
1: Evet, Avrupa basınındaki transfer haberleriyle ana habere devam ediyoruz. Barco köşemizde günün transfer söylentileri var. İlk haberimiz Yann Diomande ile ilgili. Fil dişi sahiliyle Dünya Kupası'nda mücadele ediyor. 19 yaşındaki genç oyuncu geçtiğimiz sezonu Leipzig'de müthiş bir performansla tamamlamıştı ve bu yaz transfer döneminde de Avrupa'nın birçok kulübünü peşine takmış durumda Yann Diomande. Haberin detayları şu şekilde: Leipzig, İngiliz kulübü Liverpool'un 100 milyon euro tutarındaki ilk teklifini reddetti. Ayrıca Leipzig, Paris Saint-Germain'in de Yann Diomande için yakın zamanda resmi bir teklif yapmasını bekliyor. Dış basında, Alman basınındaki haberler bu şekildeydi. 100 milyon euroyu Leipzig reddetti. Bu anlamda görüşmeler Dünya Kupası ile beraber tabii ki devam edecektir mutlaka. Diomande ilk kazandığı maç olan fil dişi sahilinin Ekvator maçının ardından maçın oyuncusu seçilmişti. Şu ana kadar da iyi bir turnuva geçiriyor. Dün Almanya'ya 2-1 mağlup oldular. Devam edelim. Michael Olise, Bayern Münih'in Fransız yıldızı var bu kez sırada. Bayern Münih, Real Madrid ve Paris Saint-Germain'in ilgisi sebebiyle Michael Olise ile yeni sözleşme görüşmelerine başlayacak diyor haberimiz. Yakın tarihte özellikle Real Madrid'deki başkanlık seçimlerinde de o süreçte gündeme gelmişti Olise ismi. İspanyol kulübünün transfer listesinde olduğu konuşuluyordu ama Bayern Münih oyuncuyu bırakmak istemiyor. Bu nedenle de Olise'nin kafasının daha fazla karışmaması için yeni sözleşme görüşmelerine başlayacak taraflar yakın zamanda. Yine Olise'de tıpkı Yann Diomande gibi iyi bir Dünya Kupası geçiriyor. Fransa ile şu ana kadar asistleriyle turnuvaya damga vurmuş durumda. Michael Olise, Bayern Münih oyuncuyu takımda tutma konusunda ısrarcı görünüyor. Devam edelim. Jonathan David, Kanadalı santraforu Juventus'un. İtalyan kulübü 26 yaşındaki Kanadalı forvet Jonathan David'i satma konusunda istekli diyor haberimiz. Baktığımızda Özellikle geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin de gündemine gelen isimlerden birisiydi Jonathan David. O da ev sahibi ekiplerden birisi olan Kanada ile Dünya Kupası'nda mücadele ediyor. Ve Kanada'nın farklı kazandığı Katar mücadelesinde de hat-trick yapmayı başarmıştı. Ev sahibi Kanada'nın bu turnuvadaki önemli isimlerinden birisi. Fakat Juventus'un yeni sezon kadro planlamasında Jonathan

Jonathan David yer almıyor. Bakalım belki de ilerleyen günlerde Jonathan David yeniden Türk takımlarının da gündemine gelebilir. Juventus bu transfer için yaklaşık 30 milyon euro bedelinde karşılığında bu oyuncuyu bırakmaya sıcak bakıyor. Bunu da aktarmış olalım. Son haberimiz ise Fransız kulübü Paris Saint-Germain Randal Kolo Muani için 40 milyon euro istiyor dedi. Kolo Muani geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Tottenham'da geçirmişti. Paris Saint-Germain de çok aradığını bulamadı. Fransız kulübü de tıpkı az önce Jonathan David'le bahsettiğimiz gibi bu kez Paris Saint-Germain Kolo Muani ile yolları ayırmaya bu transfer döneminde sıcak bakıyor. Kolo Muani'nin ise Juventus'a dönme isteği var. Juventus'a transfer olmak istiyor ama Juventus'un listesindeki tek oyuncu Kolo Muani değil. İtalyan kulübü Atletico Madrid'de forma giyen Alexander Sörloth'un da transferi için yine girişimlerini sürdürüyor. Günün özellikle Avrupa basınındaki öne çıkan transfer söylentileri bu şekildeydi. Bir reklam aramız olacak değerli izleyenler. Reklamların ardındansa ana haber kaldığı yerden devam edecek.

0: bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın Yıldız.
1: Umran Oto Ekspertiz. Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Reklam.
0: A-Spor Radyo.
2: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sunar.
3: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
2: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sundu.
0: Bir reklam. Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın Yıldız.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
0: Reklam. Smokin bizim işimiz.

indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.

0: Reklamların ardından yeniden beraberiz. Dünya Kupası'ndan haberlerle ana habere devam ediyoruz değerli izleyenler. E grubunda Almanya geriye düştüğü karşılaşmada fil dişi sahilini 2-1 mağlup etmeyi başardı. Curaçao ise turnuvadaki ilk puanını Ekvator maçında aldı.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası E grubunda ikinci maçlar tamamlandı. Dev organizasyonun favori takımlarından biri olarak gösterilen Almanya, Toronto'da fil dişi sahiliyle karşılaştı. Galatasaray'dan Singo, Beşiktaş'tan Agbadu, Trabzonspor'dan Ulayi ve Çaykur Rizespor'dan Fofana'nın ilk 11'de başladığı fil dişi ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Leroy Sané'nin forma giydiği Almanya ikinci yarıda açıldı ve Deniz Undav'ın golleriyle sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı. 82. dakikada sakatlanan Wilfried Tsingo maça devam edemedi. Manuel Neuer'in Dünya Kupası tarihinde en fazla maça çıkan kaleci unvanını aldığı maçla birlikte Almanya 2014'ten bu yana ilk kez gruptan çıkmayı başardı. Teknik direktör Julian Nagelsmann ilk yarıda ağır kalmalarına rağmen galibiyeti hak ettiklerini söyledi.
2: Ya, ich freue mich, dass wir
3: Oyuncularım galibiyet için çok emek verdi. Tüm takım adına mutluyum çünkü herkes takım için ne kadar önemli olduğunu bilerek oynadı. Curaçao maçındakiler de bu maçta dahil olanlar da görevini yaptı. Fil dişi sahili savunma ve kontratak anlamında iyiydi. Hücuma biraz geç başladık ama ikinci yarı gittikçe açıldık. Sonuçta istediklerimizi yaptık ve 3 puanı aldık.
2: Ja, eigentlich von der Wertigkeit wie ein Tor.
1: E grubunun diğer maçında Ekvador'la Curaçao Kansas'ta karşı karşıya geldi. Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılan ve ilk golünü 7-1 yenildiği Almanya'ya atan Curaçao yine bir ilki başardı. Dick Advocaat'ın öğrencileri Kansas'ta oynanan ve golsüz biten maçla birlikte ülkelerine ilk puanı da kazandırmış oldu. Curaçao kalecisi Eloy Room maçtaki 15 kurtarışıyla Dünya Kupası tarihinin en iyi ikinci performansına imza attı. İlk sırada 16 kurtarışla Birleşik Amerikalı Tim Howard oturuyor. 37 yaşındaki Room, maçın ardından yaptığı açıklamada rekoru kıl payı kaçırdığı için üzüldüğünü dile getirdi.
4: Bizim için çok heyecanlı bir maçtı. Zor olacağını biliyorduk. Çok kurtarış yaptım ama sanırım ilki takımı da motive etmesi açısından en önemlisiydi. Son saniyeye kadar mücadele ettik ve bir puan almayı başardık. Maç sırasında rekor aklıma gelmemişti. Şimdi rekoru bir kurtarışta kaçırdığım için üzüldüm. Şaka bir yana bu başarı. Hepimizin görevimi yapabildiğim için çok mutluyum.
1: Teknik direktör Dick Advocaat ise takımının duruşundan çok memnun olduğunu vurguladı.
5: Almanya muhteşem bir takım ve tabii ki bizim rakibimiz değildi. Ama Ekvador karşısında göstermemiz gereken direnç ve duruşu gösterdik. Oyuncularım aslanlar gibi mücadele etti. Gerekeni yapınca üst düzey bir rakibe karşı neler başarabileceğimizi gördük.

0: Yenilgisinin ardından bizi kucaklayan taraftarımıza karşılık verebildiğimiz için çok mutluyuz.
1: Almanya'nın 6 puanla son 32 turuna kalmayı garantilediği grupta Fil Dişi sahillerinin 3, Ekvador ve Curaçao'nun birer puanı bulunuyor.
2: Evet, insan gerçekten üzülüyor. Bugün Curaçao'nun dahi gruptaki son maçına umutlarını taşıdığını görüyoruz. Hayal kırıklığımız gerçekten çok büyük bu Dünya Kupası'nda. Devam edelim. F grubunda ise dün oynanan iki karşılaşma toplam 10 gole sahne oldu. Hollanda İsveç'i 5 golle, Japonya ise Tunus'u 4 golle geçmeyi başardı.
3: 2026 Dünya Kupası'nın en gollü maçlarına sahne olan F grubunda mücadele aynı hızla devam ediyor. Grubun ikinci maçında İsveç'le karşılaşan Hollanda 5-1'lik sonuçla turnuvadaki ilk galibiyetini elde etti. Bu sonuçla birlikte Hollanda puanını 4'e çıkarırken İsveç 3 puanda kaldı. Hollanda teknik direktörü Ronald Koeman aldıkları farklı galibiyetle birlikte özgüven kazandıklarını vurguladı.
4: Dat zou kunnen, hè? Dat je vertrouwen put uit de wijze zoals we gespeeld hebben.
5: Oyunumuz ve skor nedeniyle güvenimiz yerine geldi. Aynı zamanda bazı durumlardan da ders çıkarmamız gerekiyor. Beraberliğin ardından takımın üzerinde baskı vardı tabii ama 4 puana çıktığımız için artık sakiniz. Hızımız ve kalitemizle istediğimiz zaman gerçekten çok tehlikeli bir takım olabiliyoruz. Gruptan çıkarsak muhtemel rakiplerimiz Brezilya veya Fas çok güçlü takımlar. Biz şimdilik sıradaki maçımızı kazanıp gruptan çıkmayı garantilemek istiyoruz. Sonrasına bakarız.
3: İlk maçı 5 golle kazandıktan sonra gelen 5 gollü mağlubiyetle 3. sıraya gerileyen İsveç'in İngiliz teknik direktörü Graham Potter ise 2 maçında skorunun gerçeği yansıtmadığını ifade etti.
6: Bence kazandığımız Tunus maçı da 5-1'lik bir maç değildi, bu maçta. Ama futbol böyle. Karşınızda yüksek kaliteli oyuncular varsa ve oyunda açık verirseniz sonuç buralara gelebiliyor. Hollanda'yı tebrik ederim. İyi bir iş çıkardılar. Biz ilk maçta nasıl havaya girmediysek bu maçta da dağılmayacağız. Tabii ki hoş değil ama yolumuza devam ediyoruz. 3 puanımız ve 1 maçımız daha var. Takımlar bazen zorluklarla gelişir. Şimdi en önemlisi Japonya maçına hazırlanmak.
3: Grubun diğer maçındaysa Japonya Dünya Kupası tarihinin 1000. karşılaşması olarak kayıtlara geçen müsabakada Tunus'u 4-0 mağlup etti. Asya temsilcisi bu sonuçla puanını 4'e yükselterek grupta 2. sıraya yerleşti. Puanı bulunmayan Tunus ise Dünya Kupası'na veda eden 3. ekip oldu. Japonya teknik direktörü Hajime Moriyasu tarihi maçta kazanan taraf oldukları için mutlu olduklarını söyledi.
7: Dünya Kupası'nın 1000. maçı olduğu için tarihi bir maç oynadık. Bu nedenle mutluyuz. Rakibimiz teknik direktör değişikliğine gittiği için oyun tarzlarını kestiremiyorduk. Ama tüm olasılıkları çalıştığımız detaylı bir hazırlık süreci geçirdik. Oyuncular üzerine düşeni yapınca güzel bir sonuç aldık.
3: Turnuvaya veda eden Tunus'un çiçeği burnunda antrenörü Erv Renard ise Hollanda maçını onur mücadelesi olarak gördüklerini vurguladı.
8: Aujourd'hui on n'est pas là pour parler de qualification pour un second tour pour la première fois pour.
1: Savunmada yeteri kadar agresif olamadık. Sadece ikinci yarının ilk 20 dakikası bunu başardık ama bu da yeterli olmadı. Grubun son iki maçı için göreve geldim ama daha ileri gidebileceğimize inanıyordum. Turnuvadan elenmiş olabiliriz ama bir maçımız daha var. Artık onurumuzu kurtarmak için burada bulunuyoruz. Bu yüzden motivasyonumuzu korumalıyız. Çünkü burada bir ulusu temsil ediyoruz.
2: Dünya Kupası'nın şu ana kadar en büyük sürprizlerinden birine sahne olan H grubunda ise ikinci maçlar bugün oynanacak. İspanya ilk maçta yaşadığı puan kaybını Suudi Arabistan maçında telafi etmeye çalışacak.
3: Dört takımında birer puanının bulunduğu Dünya Kupası H grubunda ikinci maçlar oynanacak. Turnuvaya şok yeşil burun adaları beraberliğiyle başlayan İspanya, Suudi Arabistan'la karşı karşıya gelecek. Atlanta Stadyumunda saat 19'da başlayacak mücadeleyi Brezilyalı hakem Rafael Claus yönetecek. Mücadele öncesi İspanya teknik direktörü Luis de la Fuente oyuncularının çok sinirli olduğunu söyledi.
5: Dram yok, kriz yok ama baskı olacak. Kazanmalıyız, hepsi bu. Takım olarak çok şanslıyız, muazzam bir rekabet ruhuna sahibiz. Eleştiri bazen haksız olsa bile çok daha motive edici ve olumlu bir etkiye sahip. Futbolcular her şeyi biliyor. Sosyal medyayı takip ediyorlar ve bundan etkileniyorlar. Size kesin olarak söyleyebileceğim şey gerçekten çok sinirli oldukları ve maçta yüzlerinin tamamen farklı görüneceği.
3: Suudi Arabistan'a Yunan teknik direktörü Georgios Donis, felsefemiz inancımızı korumaktır dedi.
9: Ωραίο πράγμα στο ποδόσφαιρο να γίνονται θαύματα.
1: Futbolda mucizeler görmek güzel ve bunu birçok kez gördük. İspanya'nın topa sahip olacağını herkes biliyor ama hem orta saha hem savunmada kompakt olmaya ve top çizgiye geldiğinde çok dinamik bir şekilde içeri girmeye çalışacağız. Bunu her maçta rakip kim olursa olsun yapmaya çalışacağız. Felsefemiz şansımız ne olursa olsun inancımızı korumaktır.
3: Grubun diğer maçında ise Uruguay, İspanya beraberliği sonrasında tüm dikkatleri üstüne çeken Yeşil Burun Adaları ile kozlarını paylaşacak. Türkiye saatiyle gece 1'de başlayacak mücadeleye Miami Stadyumu ev sahipliği yapacak. Karşılaşmada Norveç ile Espanyol düdük çalacak.
2: 4 takımın da birer puana sahip olduğu bir diğer grup olan G grubunda ise heyecan 2 maçla devam edecek. Belçika, İran ve Yeni Zelanda, Mısır karşılaşmaları futbol severleri bekliyor.
1: Dünya Kupası'nda 4 takımın da birer puana sahip olduğu G grubunun ikinci karşılaşmaları sahne alıyor. Turnuvaya Mısır beraberliğiyle başlayan Belçika bu akşam Türkiye saatiyle 22'de Los Angeles'ta İran'la karşılaşacak. Eşinin doğum yapması nedeniyle ülkesine gittiği iddia edilen Jeremy Doku, Belçika'daki en önemli eksik olarak öne çıkıyor. Teknik direktör Rudi Garcia, oyuncusunun durumu ile ilgili şu ifadeleri kullandı.
10: Jeremy bu maçta oynamayacak. Mısır maçında iyi oynamıştı ama oyuncuların fiziksel olarak hazır olsalar bile toplamda %100 hazır değilse onları oynatmam. Takımın iyi olacağından ve yarın kazanacağımızdan kesinlikle eminim.
1: Dünya Kupası'nda vize ve konaklama sorunları yaşayan İran'da kritik mücadelede galip gelen taraf olmayı umuyor. İran teknik direktörü Amir Galenoui kamp süresi boyunca başlarına gelen zorlukları dile getirdi.
7: Saygıdeğer FIFA başkanının sorunlarımızı hafifletmek için elinden geleni yaptığını biliyorum. Ama burada problemlerle karşılaşıyoruz ve antrenmanlarımızı bile tamamlayamadık. Umuyoruz ki yöneticiler futbolun amacını hatırlar. Ancak bizim için durum giderek daha da zorlaşıyor ve sanırım yaklaşan maç için koşullar daha da kötü olacak.
1: Türkiye saatiyle sabah 04'te başlayacak grubun diğer karşılaşmasındaysa Yeni Zelanda ve Mısır Vancouver'da mücadele edecek. Kaptan Chris Wood önderliğindeki Yeni Zelanda, Dünya Kupası tarihindeki ilk galibiyetini almanın planlarını yapıyor. Kivilerin 34 yaşındaki golcüsü Mısır maçı öncesinde şu ifadeleri kullandı.
6: Bence bu mücadele ilk karşılaşmadan biraz daha farklı olacak. Maçı kazanmak istiyoruz. 4 puan neredeyse turu geçmenizi garanti edecek. Her iki takım da galibiyetin gruptan çıkmak için ne kadar önemli olduğunun farkında.
1: Tarihinde ilk defa gruptan çıkmayı hedefleyen Mısır'da da teknik direktör Hüsam Hassan mücadeleyle ilgili kendilerine güvendiklerini vurguladı.
11: Mısır halkının beklentilerini karşılayan ve burada bulunduğumuz futbol sahnesine uygun bir performans sergilemek istiyoruz. Mümkün olan en yüksek seviyede oynuyoruz. Herkese saygıyla yaklaşıyor ve aynı zamanda şu ana kadarki performanslarımızdan da özgüven alıyoruz.
2: Biz veda ettik ama Dünya Kupası'nda heyecan elbette devam ediyor. Günün Dünya Kupası'na dair haberleri ise bu şekildeydi.

olan gelişmeler var. A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi'nde Ankara etabı 3. maçında Almanya'yı 3-2 mağlup etmeyi başardı. Filenin

0: Sultanları Almanya'yı yıktı. A milli kadın voleybol takımı Milletler Ligi'nde Ankara etabının 3. maçında Almanya ile karşı karşıya geldi. Almanya 25-18 ile karşılaşmanın ilk setini galip tamamlarken ikinci seti de 26-24 kazanmayı başardı. Maçın 3. setini 25-19 ile önde tamamlayan milli takım sergilediği güçlü performansla 4. sette ise 25-22 galip geldi. Maçın final setini sürdürdüğü etkili oyunla 15-13 üstün noktalayan Filenin Sultanları rakibi karşısında geri döndü ve Almanya'yı 3-2 mağlup etti. A milli kadın voleybol takımı 4. ve son maçında ise Çin'le mücadele edecek. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma pazar günü saat 19.30'da başlayacak. Evet, şimdi maç sonrasına gideceğiz. Almanya'yı 3-2 mağlup eden A milli kadın voleybol takımında ise Saliha Şahin ve Defne Başyolcu A Spor özel açıklamalarda bulundu.
1: Maça böyle bir donuk başladık. İstediğimiz şeyleri yapamadık ilk iki set. Onlar da gerçekten iyi hazırlandıklarını gösterdiler. Sonrasında çok güzel bir geri dönüşle maçı kazanmayı bildik. Zor oldu gerçekten. Almanya iyi bir takım olduğunu gösterdi. Biz de 3-2 kazanarak daha iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Teşekkürler.
2: 2-0'dan geri geldikten gerçekten çok zor bir şey. Herkes bunu başaramaz ama biz Türkiye kadın olarak bunu başardığımız için çok mutluyuz. Ankara seyircisini evine mutsuz göndermek istemedik. Çok güzel bir galibiyetti.
0: Evet, A milli kadın voleybol takımını bir kez daha tebrik edelim. Basketboldan gelişmelerle devam ediyoruz. Bu kez basketbolda ise 3 sezondur devam eden bir dominasyon. Fenerbahçe Beko yine Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşmayı başarmıştı. Avrupa'da da zirveye çıkan Sarı Lacivert'li ekip bunu nasıl başardı peki? Detayları haberimizle birlikte bakalım.
3: Fenerbahçe Beko üst üste 3. lig şampiyonluğuyla birlikte bu sezon 3. kupasını kaldırdı. 2013-2020 yıllarında Jeliko Obradovic önderliğinde Avrupa'nın zirvesine çıkan Fenerbahçe, 2020 sonrası 3 sezon aradığı başarının uzağında kaldı. Obradovic'in benim veliahtım diyerek Aziz Yıldırım'a önerdiği Sarunas Yasikevicius, Aralık 2023'te takımın başına geçti ve eski günler geri geldi. Sezon ortasında takım Litvanyalı çalıştırıcıya emanet edildikten sonra önce Türkiye Kupası'nı sonra lig şampiyonluğunu kazandı. Sarı lacivertliler Avrupa'da da Jeliko Obradovic sonrası Final Four hedefine ulaşamıyordu. Yasikevicius sezon ortasında gelmesine rağmen takımını dörtlü finale taşıdı. Asıl hedefse Euroleague şampiyonluğuydu. Sezona Wade Baldwin, Devon Hall ve Bonzi Colson transferleriyle başlayan Fenerbahçe, MVP seçilecek Nigel Hayes-Davis'i de takımda tuttu.

0: Sezon ortası Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Beko, Euroleague'de Final Four'a yükselme başarısı gösterdi. Yarı finalde son şampiyon ve favori Panathinaikos'u Yasikevicius'un taktik hamleleriyle geçen Sarı Lacivertlilerin finaldeki rakibi Monaco'ydu. Fenerbahçe finalde Monaco'yu da yenerek ikinci kez Euroleague şampiyonluğuna ulaştı.
1: Pas Devon Hall'a. Hall bir smaç daha. Bundan bir tane yarıda yapmıştı. Bir tane de finale saklamış Devon Hall.
0: Sarı lacivertliler Süper Ligi kazanması halinde ise Triple Crown yani üçlü taç zaferini elde eden ilk Türk takım olacaktı. Fenerbahçe ligde de şampiyonluğa ulaştı ve üçlemeyi başaran Avrupa'daki 13. takım oldu. Geride bıraktığımız sezonda kupayla başladı. Yasikevicius ve öğrencileri sezona Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanarak başladı ve Türkiye Kupası'yla devam etti.
2: Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko.
0: Euroleague'de de normal sezonu uzun bir süre liderlik koltuğunda geçiren Sarı Lacivertliler Yunanistan'da düzenlenen Final Four'a kalmayı başardı. Fenerbahçe yarı finalde Olympiakos'a elense de başarılı bir Avrupa sezonunu daha geride bıraktı.

0: Yasikevicius'la birlikte Türkiye'deki hiçbir finali kaçırmayan Fenerbahçe yine finale yükseldi. Beşiktaş'ı 3-1 ile geçen Sarı Lacivertliler üst üste 3. kez şampiyonluğa ulaştı.
1: Tarık zor bir şut. Tarık Liberović.
0: Obradović döneminin ardından yeniden Avrupa'nın ve Türk basketbolunun zirvesine yükselen Fenerbahçe, hem kazandığı kupalar hem de oluşturduğu kazanma kültürüyle Türk basketbolunun lokomotiflerinden biri olmayı sürdürüyor.
2: Ülkemizde bir dönem Fenerbahçe Beko'da da görev yapan ve Avrupa basketbolunun en büyük koçu olarak kabul edilen Jelko Obradović efsanesi olduğu Panathinaikos'a geri döndü.
0: Euroleague'de yeni sezona yönelik hamleler büyük bir adımla başladı. Panathinaikos 66 yaşındaki Sırp çalıştırıcı Jelko Obradović ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Panathinaikos duyuruyu sanki hiç zaman geçmemiş gibi mesajıyla paylaştı. Obradović Panathinaikos'taki ilk döneminde kulüp tarihinin en başarılı dönemine imza atmış, Yunan ekibini hem yurt içinde hem de Avrupa'da sayısız başarıya taşımıştı. Koç 9 kez kazandığı Euroleague kupasının 5'ini Pana'nın başındayken kaldırmıştı. 13 yılda Yunanistan Ligi'ni 11 kez kazanarak egemenlik kuran Obra, daha sonra Fenerbahçe ve Partizan'da görev yaptı. Yunan ekibi Obradović yönetiminde 2011'de Euroleague'in zirvesine çıktıktan sonra bu başarı için 13 yıl beklemiş ve Ergin Ataman yönetiminde hasreti sonlandırmıştı.

0: Panathinaikos geride bıraktığımız sezon Eurolig'e playofflarda veda etmiş, ligin finalinde ise Olympiakos'a mağlup olmuştu. Ergin Ataman döneminin ardından yeniden yapılanmaya giden Yeşil Beyazlılar, kulübün altın çağının mimarı Obradovic'le 3 yıllık sözleşme imzaladı. Medyaya yansıyan iddialara göre Jeliko Obradovic 3 yıl için 10,5 milyon euro alacak.
1: Dwight Howard ve Michael Beasley gibi eski NBA yıldızlarının da mücadele ettiği Big Three Ligi'nin açılış maçında yumruklar konuştu. Hakemler ise bu kavga sonrasında maçı tatil etti. Oh man, the trash talking has been legit. That's two big hats right there. Not ideal. Spilling into the stands like that. No.
2: Amerika'da eski NBA yıldızlarını bir araya getiren Big Three Ligi'nin yeni sezonu büyük bir kavgayla açıldı. Açılışta Lance Stephenson'ın takımıyla Dwight Howard'ın takımı karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz sezon büyük bir kavga yaşanan mücadelenin rövanşı da aynı görüntülere sahne oldu. Look at him. Hold that. See, now here's a question to you, official. Which one is which? Who's holding who first? Who's the... Şampiyonluk yüzüğü sahipleri Howard'la Michael Beasley arasındaki kıvılcım zamanla ateşe dönüştü. İkili arasındaki sözlü atışma kısa sürede büyürken iki oyuncu da hakemler tarafından ihraç edildi. Sahadaki tansiyon bununla da sınırlı kalmadı. NBA'in sorunlu çocuğu Lance Stephenson problem çıkarmaya devam etti. That's part of that rust too. You know what I mean? Well, look out, he bends. And Stevenson, Crawford in there. Stevenson pushing back. Lance and Crawford. Rakip oyuncuya önce çok sert bir faul yapan Stephenson, yardıma gelen Crawford'a yumruklar savurmaya başladı. Olayların sakinleşmeyeceğini düşünen hakemlerse mücadeleyi tatil etti. Görüntüler sosyal medyada milyonlarca kez izlendi. Where's the basketball play after the foul here? That's not a basketball play. Not a basketball play.
1: Bu haberle birlikte yalnızca ilk bölümü noktalıyoruz. Kısa bir ara ardından devam edelim.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu. Canlı yayın.
1: Sin gözüyle bakıldığı aktarıldı. Joao Gomez'in yetiştiği Flamengo'nun da görüşmeleri yakından takip ettiği ve Brezilya ekibinin oyuncunun sonraki satışından %10 pay sahibi olduğu öğrenildi. Brezilyalı oyuncu geçtiğimiz sezon Wolves formasıyla çıktığı 41 maçta 1 gol 3 asistlik performans sergiledi.
2: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye geçiyoruz. Serhu Girasi için Alman kulübü Borussia Dortmund'la görüşen Fenerbahçe, Karim Adeyemi için de Alman kulübüne oyuncunun şartlarını sordu.
3: Transfer çalışmaları kapsamında Borussia Dortmund'la temaslarını sürdüren Fenerbahçe, Alman ekibinin yıldız oyuncularından Karim Adeyemi için de nabız yokladı. 24 yaşındaki oyuncunun şartlarını soran Sarı Lacivertliler, Dortmund'un 35 milyon euro olan bonservis beklentisini 25 milyon euro seviyelerine çekmeye çalışıyor.
4: Aradan iyi pas, şimdi derinlemesine Bayer, yerden içeri Adeyemi! Dortmund öne geçti, Karim Adeyemi!
3: Alman ekibinin Fenerbahçe'nin önerdiği rakama sıcak bakması halinde transfer görüşmelerinin resmi boyut kazanması bekleniyor. Güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen Adeyemi'nin Dortmund'la bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Geçtiğimiz sezon Bayern Münih'in ardından Bundesliga'yı ikinci sırada bitiren Dortmund'da 28 maça çıkan Adeyemi 7 gol 4 asistlik katkı sağladı. Genç yıldız Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 9 maçta ise 3 gol atıp 2 asist yaptı.
2: Süper Lig'de geride bıraktığımız sezon kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonunu Beşiktaş kulübü kullanmamıştı. Oyuncu ise Fenerbahçe'ye geri döndü ve milli oyuncunun Fenerbahçe'deki geleceği ise netleşiyor.
1: Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta kiralık geçiren Cengiz Ünder'in geleceği belli oluyor. Siyah beyazlıların satın alma opsiyonunu kullanmadığı 28 yaşındaki oyuncu bireysel çalışmalarla yeni sezona hazırlanıyor. Cengiz özel antrenör eşliğinde güçlendirme çalışmaları yaparken sezon öncesi kampı bekliyor. Teknik direktör İsmail Kartal Cengiz Ünder'e bir şans daha vermeyi planlıyor. Tecrübeli çalıştırıcı 10+4 yabancı oyuncu kuralı nedeniyle yerli futbolcuların önem kazandığı yeni sezonda Cengiz Ünder'i hazırlık kampına dahil edecek. Fenerbahçeli bir yıl daha sözleşmesi bulunan Cengiz'in performansı kamp döneminde yakından takip edilecek. İsmail Kartal hazırlık sürecinin ardından oyuncunun geleceğiyle ilgili nihai kararını verecek. Geride kalan sezonda Beşiktaş formasıyla 29 resmi maça çıkan Cengiz Ünder 5 gol atarken 4 asist yaptı.
2: Beşiktaş'tan gelişmelerle devam ediyoruz. Kaleci takviyesi için çalışmalarını sürdüren siyah beyazlı kulüpte Bayern Münih'ten Alexander Schnübel için şartlar zorlanıyor.
3: Kaleci transferi yapmayı planlayan Beşiktaş listenin ilk sırasına Alexander Nübel'i aldı. Siyah beyazlı yönetim Alman file bekçisini kadroya katmak için hem oyuncu hem de kulübüyle temaslarını sürdürüyor. Bayern Münih'in bonservisini elinde bulundurduğu 29 yaşındaki kaleci için görüşmeler devam ediyor. Alman devinin bonservis beklentisi 10 milyon euro. Beşiktaş cephesi ise bu rakamı aşağı çekebilmek adına ısrarcı. Siyah beyazlıların Bayern Münih'te yıllık yaklaşık 5 milyon euro kazanan Nübel'e benzer seviyelerde bir maaş teklif etmeye hazır olduğu belirtildi. Oyuncu tarafının da kulüpler arasında anlaşma sağlanması halinde Beşiktaş forması giymeye olumlu baktığı öğrenildi. Geride kalan sezonda Stuttgart formasıyla tüm kulvarlarda 49 karşılaşmaya çıkan Alexander Nübel, bu maçların 10

0: 4'ünde kalesini gole kapatmayı başardı. Tecrübeli kaleci özellikle refleksleri, oyun kurulumundaki başarısı ve liderlik özellikleriyle Avrupa futbolunun önemli kalecileri arasında gösteriliyor. Kariyerinde Schalke 04, Monaco, Bayern Münih ve Stuttgart gibi kulüplerin formasını giyen Alman eldiven, Bayern Münih'le Bundesliga şampiyonluğu, Almanya Kupası ve UEFA Süper Kupası zaferleri yaşarken Stuttgart'la da Almanya Kupası sevinci yaşadı.
1: Trabzonspor'da ise Portekizli oyuncu Otavio defteri bir kez daha açıldı. Yönetim resmi teklif için teknik heyetin vereceği raporu bekliyor.
0: Trabzonspor'da Otavio ismi yeniden gündeme geldi. Geçtiğimiz sezonda Bordo Mavililerin ilgilendiği Portekizli orta saha menajerler aracılığıyla bir kez daha Trabzonspor'a önerildi. Yıldız futbolcunun durumunu değerlendirmeye alan Bordo Mavili yönetim transfer girişimi için teknik heyetin kararını bekliyor. Fatih Tekke ve yardımcılarının yapacağı detaylı incelemenin ardından olumlu bir rapor sunulması halinde maliyet araştırması yapılarak resmi temaslar başlayacak. Ofansif orta saha ve kanat bölgelerinde oynayabilen 31 yaşındaki Otavio, formasını giydiği El Katsiyah takımında istikrarlı bir performans ortaya koyamadı. Kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncu için Arap basını, teklif gelmesi halinde ayrılık ihtimalinin yüksek olduğunu yazdı.
1: Teknik direktör Fatih Terim kendi sosyal medya hesabından A Milli Takım'ın Dünya Kupası performansını değerlendirdi. Fatih Terim ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'na da yanıt verdi.
2: Açıkçası Paraguay'ı zaten herkes irdelemişti. Herkes analiz etmişti. Çok net. Özellikle son oynadığı grup maçlarının birçoğunda, ki buna Arjantin, Brezilya veyahut diğer Güney Amerikalı ülkelere dahil, olağanüstü defans yapabilen, çabuk hücumla puan almaya çalışan, gol atmaya çalışan ve bunun çoğunda da gol yemeyen, büyük maçlarda da gol yemeyen bir Paraguay vardı. Yani rakip analizler yapılır. Ama bu çok fazla üzerinde durulacak bir şey değildir. Nedenine gelince, mesele bizimle oynadığımızdır, seninle oynadığındır. Çünkü bugün artık hiç kimse birbirinden bir şeyi saklayamaz. Burada atladığımız bir şey var. Bazen çünkü bunu ben televizyonlarda dinliyorum veya yazılarda görüyorum ya rakibi hiç mi analiz etmedik diye. Yok, rakip analiz edebilir ama çok sade. Çünkü biliyorsun. Ama burada en önemli olan şey senin ne yaptığındır. Biz de oynayacağız. Esas önemli olan o. Şimdi burada bir defa maça golle başlanması, inanıyorum ki bizde gördüğüm kadarıyla bir duygusal çöküşe yol açtı. Halbuki bakarsak neredeyse Avustralya maçında yediğimiz ikinci golün kopyası gibi bir şeydi. Demek ki kimseden bir şey saklanmıyor. Mühim olan rakibi analiz etmek kadar kendi oyun anlayışımızı, kendi düzenimizi ne kadar uyguladığımızdır. Oyuncular yeteneklerini kaybetmezler. Oyuncular kaybetse güvenini kaybederler. Şimdi bu tip duygusal yükler de oyuncularda bazı tedirginlik kafasında soru işaretleri bırakabilir. Bu manada söyledim. Yani ya biz orada yenilmezdik. Oyuna da hakim oynadık. %70 topla oynama, oyunun kontrolü, topun kontrolü hepsi bizdeydi. Ama Avustralya mağlup olduk. Ancak bugün bu kazancı sonuçlandıracağız. Kazanmayla bugünkü maçı ve onu affettireceğiz. Ve de iddiamızı devam edip bir sonraki tura taşıyacağız inancı varken ikinci dakikada yenilen golün bir yüklediğini düşünüyorum oyuncularımıza. Çünkü yetenekli oyuncular rahat oldu müddetçe. Hem kafası hem vücudu yani hem sahada fizik olarak hem kafada psikolojik olarak rahat olduğu sürece her şeyi yaparlar. Ama bu yük onlara biraz sıkıntı verirse sahada da hatalara yol açabilir. O manada söyledim. Fizik olarak, psikolojik olarak, taktik olarak, taktik disiplin olarak bir

çek edeceğimiz kesin. Çünkü ikili mücadelelerde ayakta kalan rakipler, düelloları kazanan büyük ihtimalle rakipler, daha çok koşan, inanıyorum ki istatistiklere bakmadım henüz, rakipler. Yani buraları da dikkatle kontrol etmeliyiz, çek etmeliyiz. Şutlarımız maalesef çok isabetli olmadı. Dış şutlarımız, ki çok iyi şutörlerimiz var. Yani bugün Arda, bugün Hakan, bugün İsmail, Kerem ve Kenan. Yani çektilerim içeri. Yunus sol ayağıyla uzun köşeye doğru vurabilir. Fakat hem isabet kaydedemedik hem de daha çok denemedik. Mesela ben en çok buraya üzüldüm. Belki de Avrupa'nın en sert topa vuran oyuncularından bir tanesi Hakan Çalhanoğlu. Bir tane denk geldim ben ayağın içiyle, o da. Hani Hakan sürerken denemeli. Arda kavisli vurur, falsolu vurur, dribling yaparken vurur. Daha çok denemeli. Mesela bugün dikkatimi çeken Kenan'ın hiç uzun direğe içeri kat ettikten sonra hiç uzun direğe doğru topu kesmedi. Halbuki en büyük meziyeti o. Hep kenara gidip sol ayağıyla dar açıdan çok zor olan muhteşem bir savunucu seyrettik bugün. Geri dörtlü de, ama sağ bek en son artık yoruldu, çünkü karşısındaki de büyük hem bek geliyor Ferdi ile Kenan. Mesela Ferdi de içeri birkaç defa girdi top almayınca, bir daha o da hep dış kenardan gelmeye başladı. Yani açıkçası bir gol atmamız, yani beraberliği aldığınız an her çıkışınız galibiyet demektir. Oyun iştahı denen bir şey vardır. Bu oyun iştahı sadece sizin 11'inizin yükselmesini sağlamaz. Taraftarınızı size katar. Taraftar da o oyunla heyecanlanıp sizin yanınızda olur. Taraftarın böyle olması sizi mutlu eder. Yani ortaya bençle, oynayan 11'le ve taraftarla bir bütün çıkar ki bunun önünde kimse duramaz. Bizde oyun coşkusu, oyun iştahı da sanki biraz tam dosajında değildi. Çünkü çekingen, üzgün, yaratıcılıktan uzak bir takım izliyorum ben. Bizim takımımız böyle bir takım değil. Bizim takımımız çok yetenekli oyunculardan ve yaratıcılığı çok yüksek oyunculardan kurulu. Biz en kötü rakibe zaman tanıyoruz. Yani rakibi huzursuz etmek lazım. Rakip o nefesi aldırmamak lazım. Yani oyunun içerisinde topu dolaştırmanın tabii ki bir taktik anlayışın uygulanması için hazırlık olduğunu biliyoruz, ama bunu mümkün mertebe çabuk yapmalıyız. Ki devamlı olan bir hücum aksiyonları muhakkak rakip hata yapacaktır. Devamlı, durmadan ona o nefes alma payını, o rahatlama payını vermeden ve de dönen toplar nasıl oynarsanız oynayın, rakibin arkasına dönen atılan toplar, seken, önüne düşen topların alımı çok önemlidir. Biz bunları bazen toplamakta zorlandığımız gibi yediğimiz gollerdeki duruş hatamızı da yine tekrarladık. Dolayısıyla bugün bizim için hoş olmayan bir gün oldu. Prestij maçı da olsa kazanmaya oynamalıyız. Benim bu noktada bir ricam olabilir. O da şudur. Biz futbol insanları bu işin nasıl bir gerçeklikle yürüdüğünü çok iyi biliriz. Hepimiz bu tecrübelerden geçtik. Elbette eleştiriye, kalp kırıklıklarına, yansımasına herkes açık. Ancak rica ediyorum, lütfen, lütfen ama lütfen bunu üslubuyla yapalım. Büyük takımlar gibi davranalım, dünyadaki büyük ülkeler gibi. Onların en önemli tarafı nedir biliyor musunuz? Onlar da kaybediyor. Ama kaybettikten sonra çok çabuk ayağa kalkmasını biliyorlar. Aramızdaki en önemli fark bu. Biz de bu maçın muhakkak ki eleştirisini, muhakkak ki analizini, muhakkak ki yanlışları, doğruları söyleyeceksiniz, yapacaksınız. Burada sizden tek ricam, yıkıcı olmayın. Herkes, ben de söyleyeceğim, siz de söyleyeceksiniz. Kırıcı olmayalım, yıkıcı olmayalım. O yüzden sizden ricam.

0: budur. Çünkü bizi buraya getiren onlardı. Yarın yine onlardan çok şeyler bekleyeceğiz. Bunu da yıllarca en ağır eleştirileri almış bir adam olarak ben söylüyorum. Fransa'daki Avrupa Şampiyonası'nda kızının karnındaki bebeğe beddua edilen bir insan olarak söylüyorum. Hatırlayacaksınız. Hayır. Rica ediyorum, bu şekilde değil. Eleştiriyse, tenkitse sonuna kadar. Zaten bunu da herkes kabul ediyor. Ricam bu olacak. Biz zaten buraları hakikaten içimizden sevgiyle yanlışları anlatan bir ülke olsak daha çabuk ayağa kalkacağız. Sonuç itibariyle Dünya Kupası'na gitti. Kim gitti? Onlar gitti. Götürdüler. Avrupa Şampiyonası'na kim gitti? Onlarla gittik. Orada olmak çok önemli. Keşke devam etseydik. Bir dahaki sefer devam ederiz. Evet. Oluşan beklentinin farkındayım. Takdir edersiniz ki böyle bir günde kendimi açıklayacak halim yok. Yok ben şöyle demek istemiştim de, yok böyle demek istemişim gibi bir konunun içine girmek istemiyorum. Zaten ne dendiği çok açık. Benim söylediklerimi tüm ulus %99 da değil, %100 doğru anlamış. Bakın, ben 55-56 senedir Türk futbolunun içerisindeyim. Çok şükür tam da merkezindeyim. Burada yarım asırlık bir külliyattan bahsediyoruz. Kolay değil. Biz Türk futbolunun sorunlarına kafa yoralım. Rica ediyorum. Buralarda zaman kaybetmeyelim. Şöyle düşünün. Daha büyük bir şeyden bahsediyorum ben. O yüzden ne oldu, ne olmalı, ne olacak? Biz bu sorulara bakalım. Bunlar daha önemli. Sorunuza cevap olarak buralarda kalmayalım. Geçelim buralara. Ben Messi ile ilgili birçok sorulara cevap verdim. Birçok röportajım oldu. Benim onunla ilgili düşüncelerim de çok açık. Muhakkak ki Ronaldo, ona da çok büyük saygı duyuyorum. Yani bu yaşa kadar olağanüstü bir zirve yolculuğu çok kolay bir şey değil. Ama tabii sahanın içinde her şeyi yapabilecek bir oyuncu Messi. Yani bunu çok anlattım ama 3 golle başlayınca insan tekrar dikkatle Messi'nin üzerine çevrildi. Portekiz'le berabere kalınca. 3 golü de Messi atınca. Şimdi solak bir oyuncu, olağanüstü teknik. Olağanüstü çabuk, olağanüstü zeki. Allah bunu her oyuncuya vermiyor. Birebir adam eksiltiyor. O bazen orta sahaya gelip top aldığında attığı topun, hücumcu arkadaşına attığı topun benzerini bir orta saha oyuncusu atması çok zor. Yani 1-2 blok geçip arkadaşının önünde kalacak kadar da tekniğe ve zekaya sahip. Şimdi Messi'yi seyretmek bir zevk. Burada bir daha Ronaldo başlığını koyuyorum. Saygı duyuyorum. Büyük oyunculardan bir tanesi. Ama burası tamamen değişik bir yetenek. İşte bir numarada Messi, iki de Messi, üç de Messi buradan çıktı.
1: Evet, teknik direktör Fatih Terim'in değerlendirmeleri bu şekildeydi. Kulüp haberleriyle devam ediyoruz ana habere değerli izleyenler. İspanyol devi Real Madrid ise Bayern Münih'in Fransız yıldızı Michael Olise'nin transferine ilişkin iddiaları yalanladı.
2: Real Madrid Michael Olise iddialarına nokta koydu. İspanyol ekibi Bayern Münih forması giyen 24 yaşındaki kanat oyuncusuyla ilgilenmediklerini duyurdu. Real Madrid'den yapılan açıklamada kulübümüzün söz konusu futbolcu, temsilcileri veya çevresindeki kişilerle doğrudan veya dolaylı hiçbir teması olmamıştır. Gerçekle örtüşmeyen spekülasyonların yayılmasından üzüntü duyuyoruz ifadeleri kullanıldı. Başkanlık seçimi sırasında 150 milyon euroluk bir oyuncuya teklif yapacağını vaat eden Florentino Perez'in hedefindeki ismin Michael Olise olabileceği iddia ediliyordu. Ancak Perez seçimi kazandıktan sonra Julian Alvarez için Atletico Madrid'e 150 milyon euroluk teklif yaptıysa da bu teklif oyuncunun kulübü tarafından kabul görmemişti. İspanyol basını da Alvarez için yapılan teklifin bir şaşırtmacı olduğunu ve Eflatun Beyazlıların asıl hedefinin Olise transferi olduğunu öne sürmüştü. Bayern Münih forması

0: İla geçtiğimiz sezon 52 maçta görev yapan Olise 22 gol ve 31 asist kaydetti.
1: İspanya'nın köklü kulüplerinden Malaga ise tam 8 yıl aradan sonra yeniden La Liga'ya yükseldi.
2: La Liga'ya yükselen son takım Almeria Malaga karşılaşmasıyla belirlendi. Malaga ilk maçı golsüz beraberlikle sonuçlanan La Liga 2 playoff finalinin ikinci mücadelesinde rakibini 2-1 yendi ve 8 yıl aradan sonra yeniden en üst lige yükseldi. İkinci ligi 73 puanla 4. sırada tamamlayan Mavi Beyazlılar yarı finalde de Las Palmas'ı 2-1'lik skorla geçmişti. 2022-23 sezonunda İspanya 3. ligine kadar düşen ve bir sonraki sezon yeniden üst lige çıkmayı başaran Malaga, yükselişin çaresini altyapıda buldu. Son birkaç yıldır zor günler geçiren İspanyol ekibi bu sezon kadrosunda altyapıdan yetişen 10 oyuncuyla mücadele etti. Bir dönem başarılarıyla adından söz ettiren Malaga'nın 2026-27 sezonunda La Liga'ya renk katması bekleniyor.
1: Dünya Kupası'ndan gelişmelerle, haberlerle devam ediyoruz. Dün oynanan karşılaşmalarda F grubundaki maçlarda tam 10 gol atıldı değerli izleyenler. Hollanda İsveç'i 5, Japonya ise Tunus'u 4 golle geçmeyi başardı.
2: 2026 Dünya Kupası'nın en gollü maçlarına sahne olan F grubunda mücadele aynı hızla devam ediyor. Grubun ikinci maçında İsveç'le karşılaşan Hollanda 5-1'lik sonuçla turnuvadaki ilk galibiyetini elde etti. Bu sonuçla birlikte Hollanda puanını 4'e çıkarırken İsveç 3 puanda kaldı. Hollanda teknik direktörü Ronald Koeman aldıkları farklı galibiyetle birlikte özgüven kazandıklarını vurguladı.
3: Dat zou kunnen, hè? Dat je vertrouwen put uit de wijze zoals we gespeeld hebben.
4: Oyunumuz ve skor nedeniyle güvenimiz yerine geldi. Aynı zamanda bazı durumlardan da ders çıkarmamız gerekiyor. Beraberliğin ardından takımın üzerinde baskı vardı tabii ama 4 puana çıktığımız için artık sakiniz. Hızımız ve kalitemizle istediğimiz zaman gerçekten çok tehlikeli bir takım olabiliyoruz. Gruptan çıkarsak muhtemel rakiplerimiz Brezilya veya Fas çok güçlü takımlar. Biz şimdilik sıradaki maçımızı kazanıp gruptan çıkmayı garantilemek istiyoruz. Sonrasına bakarız.
2: İlk maçı 5 golle kazandıktan sonra gelen 5 gollü mağlubiyetle 3. sıraya gerileyen İsveç'in İngiliz teknik direktörü Graham Potter ise 2 maçında skorunun gerçeği yansıtmadığını ifade etti.
5: Bence kazandığımız Tunus maçı da 5-1'lik bir maç değildi, bu maçta. Ama futbol böyle. Karşınızda yüksek kaliteli oyuncular varsa ve oyunda açık verirseniz sonuç buralara gelebiliyor. Hollanda'yı tebrik ederim. İyi bir iş çıkardılar. Biz ilk maçta nasıl havaya girmediysek bu maçta da dağılmayacağız. Tabii ki hoş değil ama yolumuza devam ediyoruz. 3 puanımız ve 1 maçımız daha var. Takımlar bazen zorluklarla gelişir. Şimdi en önemlisi Japonya maçına hazırlanmak.
2: Grubun diğer maçında ise Japonya Dünya Kupası tarihinin 1000. karşılaşması olarak kayıtlara geçen müsabakada Tunus'u 4-0 mağlup etti. Asya temsilcisi bu sonuçla puanını 4'e yükselterek grupta 2. sıraya yerleşti. Puanı bulunmayan Tunus ise Dünya Kupası'na veda eden 3. ekip oldu. Japonya teknik direktörü Hajime Moriyasu tarihi maçta kazanan taraf oldukları için mutlu olduklarını söyledi.
6: Dünya Kupası'nın 1000. maçı olduğu için tarihi bir maç oynadık. Bu nedenle mutluyuz. Rakibimiz teknik direktör değişikliğine gittiği için oyun tarzlarını kestiremiyorduk. Ama tüm olasılıkları çalıştığımız detaylı bir hazırlık süreci geçirdik. Oyuncular üzerine düşeni yapınca güzel bir sonuç aldık.
2: Turnuvaya veda eden Tunus'un çiçeği burnunda antrenörü Erv Renard ise Hollanda maçını onur mücadelesi olarak gördüklerini vurguladı.
7: Aujourd'hui on n'est pas là pour parler de qualification pour un second tour pour la première fois pour
8: savunmada yeteri kadar agresif olamadık. Sadece ikinci yarının ilk 20 dakikası bunu başardık ama bu da yeterli olmadı. Grubun son iki maçı için göreve geldim ama daha ileri gidebileceğimize inanıyordum. Turnuvadan elenmiş olabiliriz ama bir maçımız daha var. Artık onurumuzu kurtarmak için burada bulunuyoruz. Bu yüzden motivasyonumuzu korumalıyız. Çünkü burada bir ulusu temsil ediyoruz.
1: FIFA 2026 Dünya Kupası E grubunda ise grubun favorisi Almanya geriye düştüğü karşılaşmada fil dişi sahilini 2-1 mağlup etmeyi başardı. Curaçao ise turnuvadaki ilk puanını Ekvator maçında aldı.
8: 2026 FIFA Dünya Kupası E grubunda ikinci maçlar tamamlandı. Dev organizasyonun favori takımlarından biri olarak gösterilen Almanya, Toronto'da fil dişi sahiliyle karşılaştı. Galatasaray'dan Singo, Beşiktaş'tan Agbadu, Trabzonspor'dan Ulayi ve Çaykur Rizespor'dan Fofana'nın ilk 11'de başladığı fil dişi ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Leroy Sané'nin forma giydiği Almanya ikinci yarıda açıldı ve Deniz Undav'ın golleriyle sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı. 82. dakikada sakatlanan Wilfried Tsingo maça devam edemedi. Manuel Neuer'in Dünya Kupası tarihinde en fazla maça çıkan kaleci unvanını aldığı maçla birlikte Almanya 2014'ten bu yana ilk kez gruptan çıkmayı başardı. Teknik direktör Julian Nagelsmann ilk yarıda ağır kalmalarına rağmen galibiyeti hak ettiklerini söyledi.
9: Ya, ich freue mich, dass wir am Ende des Spiels noch gewonnen.
4: Oyuncularım galibiyet için çok emek verdi. Tüm takım adına mutluyum çünkü herkes takım için ne kadar önemli olduğunu bilerek oynadı. Curaçao maçındakiler de bu maçta dahil olanlar da görevini yaptı. Fil dişi sahili savunma ve kontratak anlamında iyiydi. Hücuma biraz geç başladık ama ikinci yarı gittikçe açıldık. Sonuçta istediklerimizi yaptık ve 3 puanı aldık.
9: Ja, eigentlich von der Wertigkeit wie ein Tor.
8: E grubunun diğer maçında Ekvador'la Curaçao Kansas'ta karşı karşıya geldi. Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılan ve ilk golünü 7-1 yenildiği Almanya'ya atan Curaçao yine bir ilki başardı. Dick Advocaat'ın öğrencileri Kansas'ta oynanan ve golsüz biten maçla birlikte ülkelerine ilk puanı da kazandırmış oldu. Curaçao kalecisi Eloy Room maçtaki 15 kurtarışıyla Dünya Kupası tarihinin en iyi ikinci performansına imza attı. İlk sırada 16 kurtarışla Birleşik Amerikalı Tim Howard oturuyor. 37 yaşındaki Room, maçın ardından yaptığı açıklamada rekoru kıl payı kaçırdığı için üzüldüğünü dile getirdi.
6: Bizim için çok heyecanlı bir maçtı. Zor olacağını biliyorduk. Çok kurtarış yaptım ama sanırım ilki takımı da motive etmesi açısından en önemlisiydi. Son saniyeye kadar mücadele ettik ve bir puan almayı başardık. Maç sırasında rekor aklıma gelmemişti. Şimdi rekoru bir kurtarışta kaçırdığım için üzüldüm. Şaka bir yana bu başarı. Hepimizin görevimi yapabildiğim için çok mutluyum.
8: Teknik direktör Dick Advocaat ise takımının duruşundan çok memnun olduğunu vurguladı.
10: Almanya muhteşem bir takım ve tabii ki bizim rakibimiz değildi. Ama Ekvador karşısında göstermemiz gereken direnç ve duruşu gösterdik. Oyuncularım aslanlar gibi mücadele etti. Gerekeni yapınca üst düzey bir rakibe karşı neler başarabileceğimizi gördük. Almanya yenilgisinin ardından bizi kucaklayan taraftarımıza karşılık verebildiğimiz için çok mutluyuz.
8: Almanya'nın 6 puanla son 32 turuna kalmayı garantilediği grupta fil dişi sahillerinin 3, Ekvador ve Curaçao'nun birer puanı bulunuyor.
1: Ekvator beraberliğiyle gruptaki ilk puanını alan ve umutlarını sürdüren Curaçao'da file bekçisi Eloy Rums'a yapmış olduğu 15 kurtarışla Dünya Kupası tarihine geçti.
8: Dünya Kupası'nın büyük sürprizlerinden biri Kansas City'de yaşandı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Ekvador'la Curaçao golsüz berabere kaldı. Ancak skordan çok konuşulan isim Curaçao kalecisi Eloy Room oldu. Turnuvadaki ilk maçında Almanya'ya 7-1 mağlup olan Karayip temsilcisi, Ekvador karşısında aldığı beraberlikle Dünya Kupası tarihindeki ilk puanını kazandı. Bu tarihi sonucun mimarı ise 37 yaşındaki kaleci Eloy Room'du. Ekvador 15'i isabetli toplam 27 şut atarken tecrübeli kaleciyi geçemedi. Room 15 kurtarışla kalesinde devleşti. Bu performans Dünya Kupası'na katılmış en az nüfuslu ve en küçük ülkeye puan kazandırırken Dünya Kupası tarihine de geçti. Eloy Room uzatmalara gitmeyen bir Dünya Kupası maçında en fazla kurtarış yapan kaleci rekoruna ortak oldu. Kurasaoğlu kaleci 2014 Dünya Kupası'nda Belçika karşısında unutulmaz bir performans sergileyen ABD'li Tim Howard'ın istatistikçiler tarafından kaydedilen 15 kurtarışlık derecesini egale etti. Howard'ın mükemmel performansı Birleşik Amerika'ya yetmemiş ve

0: uzatmalarda 2-1 yenilerek sonun 6'da kupaya veda etmişti. Parlak bir kulüp kariyeri olmayan Eloy Room şu anda Miami FC forması giyiyor.
1: 4 takımın da birer puanla mücadele ettiği G grubunda ise heyecan bugün oynanacak 2 karşılaşmayla devam edecek. Belçika, İran ve Yeni Zelanda, Mısır karşılaşmaları futbol severleri bekliyor.
0: Dünya Kupası'nda 4 takımın da birer puana sahip olduğu G grubunun ikinci karşılaşmaları sahne alıyor. Turnuvaya Mısır beraberliğiyle başlayan Belçika bu akşam Türkiye saatiyle 22'de Los Angeles'ta İran'la karşılaşacak. Eşinin doğum yapması nedeniyle ülkesine gittiği iddia edilen Jeremy Doku, Belçika'daki en önemli eksik olarak öne çıkıyor. Teknik direktör Rudy Garcia, oyuncusunun durumuyla ilgili şu ifadeleri kullandı.
2: Jeremy bu maçta oynamayacak. Mısır maçında iyi oynamıştı ama oyuncuların fiziksel olarak hazır olsalar bile toplamda %100 hazır değilse onları oynatmam. Takımın iyi olacağından ve yarın kazanacağımızdan kesinlikle eminim.
0: Dünya Kupası'nda vize ve konaklama sorunları yaşayan İran'da kritik mücadelede galip gelen taraf olmayı umuyor. İran teknik direktörü Amir Galenoui kamp süresi boyunca başlarına gelen zorlukları dile getirdi.
3: Saygıdeğer FIFA başkanının sorunlarımızı hafifletmek için elinden geleni yaptığını biliyorum. Ama burada problemlerle karşılaşıyoruz ve antrenmanlarımızı bile tamamlayamadık. Umuyoruz ki yöneticiler futbolun amacını hatırlar. Ancak bizim için durum giderek daha da zorlaşıyor ve sanırım yaklaşan maç için koşullar daha da kötü olacak.
0: Türkiye saatiyle sabah 04'te başlayacak grubun diğer karşılaşmasındaysa Yeni Zelanda ve Mısır Vancouver'da mücadele edecek. Kaptan Chris Wood önderliğindeki Yeni Zelanda, Dünya Kupası tarihindeki ilk galibiyetini almanın planlarını yapıyor. Kivilerin 34 yaşındaki golcüsü Mısır maçı öncesinde şu ifadeleri kullandı.
4: Bence bu mücadele ilk karşılaşmadan biraz daha farklı olacak. Maçı kazanmak istiyoruz. 4 puan neredeyse turu geçmenizi garanti edecek. Her iki takım da galibiyetin gruptan çıkmak için ne kadar önemli olduğunun farkında.
0: Tarihinde ilk defa gruptan çıkmayı hedefleyen Mısır'da da teknik direktör Hüsam Hassan mücadeleyle ilgili kendilerine güvendiklerini vurguladı.
5: Mısır halkının beklentilerini karşılayan ve burada bulunduğumuz futbol sahnesine uygun bir performans sergilemek istiyoruz. Mümkün olan en yüksek seviyede oynuyoruz. Herkese saygıyla yaklaşıyor ve aynı zamanda şu ana kadarki performanslarımızdan da özgüven alıyoruz.
1: Evet, Dünya Kupası'ndan haberlerimiz bu şekildeydi. Bir canlı bağlantıyla ana haberde bu bölüme devam edeceğiz. Amerika'ya gidelim. Los Angeles'ta Hüseyin Özkök bizleri bekliyor. Dünya Kupası'nda hem milli takımımızın performansını hem de genel turnuvada şu ana kadar neler yaşandı? Yeni kuralların etkisi nasıl oldu? Biraz bir aslında sohbet yapacağız. Sohbet gerçekleştireceğiz. Hüseyin Özkök'le hoş geldiniz.
6: Merhaba sevgili Furkan. İyi akşamlar diliyorum sana. Siz günü bitirmek üzeresiniz ama biz daha güne yeni başlıyoruz. Sabah 9.30 burada.
1: Evet.
6: Biraz önce daha uyandık, kalktık. Bir de dün San Francisco'dan buraya geçtik. Sevgili Melike Çelik ve Mustafa İnci ile birlikte Los Angeles'a intikal ettik. Ama hepimizde böyle çok büyük bir hayal kırıklığı var sevgili Furkan. Hele şimdi senin şu gösterdiğin kurasal haberleri yok mu? İçimi parçalıyor yani. Bizim milli takımımız hani bırak gruptaki maçları tamamlamayı daha ikinci maçta Dünya Kupası'na veda etti. O kadar büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum ki ben özellikle kendi adıma. Çünkü ben buraya gelirken en az 5 maç oynayacağımıza inanıyordum. Yani son 32 ve son 6 turlarını da oynayacağımıza inanıyordum. Ama grubu birinci bitirirdik ama ikinci ama belki de üçüncü. Fakat daha ikinci maçta elenmiş olmak ve formalite maçı için burada Los Angeles'ta Amerika karşısına çıkmak hakikaten hepimiz için çok çok büyük hayal kırıklığı. Zaten taraftarlarımız da çok büyük hayal kırıklığı yaşıyor. San Francisco'daki maçtan sonra o muhteşem taraftar gerçekten hani Avrupa'da böyle taraftar topluluklarına Türkiye adına rastlamak mümkün ama dünyanın öteki ucunda San Francisco'da bu kadar coşkulu ve kalabalık

0: taraftar topluluğu galibiyeti hak etmişti. Ama ne yazık ki onlar da çok üzgün şekilde stadyumdan ayrıldılar. Dünyanın çeşitli yerlerinden gelen insanlar vardı. Fakat futbolda maalesef böyle şeyler yaşanıyor. Ama böyle şeyler yaşanıyor değil de burada sorumluları ve bunların sonuçlarını görmezden gelemeyiz. Mutlaka bunun analizi yapılmalı ve sorumlular da bu başarısızlığın sonuçlarına katlanmalı diye düşünüyorum Furkan.
1: Hüseyin Özkök, aslında yaşamış olduğumuz hayal kırıklığından bahsettiniz. Şu ana kadar turnuvaya veda etmesi kesinleşen 3 ülke var. Birisi Haiti, ikincisi biz ve dün de daha doğrusu bu sabaha karşı oynanan maçla birlikte Tunus turnuvaya resmen veda eden bir diğer ülke oldu. Aslında burada yaşamış olduğumuz hayal kırıklığını biraz daha net bir şekilde de görebiliyoruz. Şunu sormak istiyorum. Kariyerinizde, meslek hayatınızda birçok turnuvayı, organizasyonu bizzat yerinde takip ettiniz. Bizim için 24 yıl sonra katıldığımız bir Dünya Kupası oldu. Burada neleri sizce yanlış yaptık? Süreçte yapmış olduğumuz hatalar sizce nelerdi? Biraz turnuva anlamında da aslında farklı bir turnuva. Çünkü 48 takımın yer aldığı bir turnuva. Sizce biz bu turnuvada şu ana kadar bu hayal kırıklığının sebeplerini ne olarak görmemiz gerekiyor?
0: Şimdi Furkan, 48 takım dedim. Burası işin püf noktası. Yani 48 takıma yükseltilmiş bir Dünya Kupası turnuvası yapılıyor. İlk ikiler direkt çıkıyor bir üst tura. Ve en iyi 8 üçüncü bir üst tura yine çıkıyor. Ve biz bunların arasına giremiyoruz. Ve şimdi bu arasına girdiğimiz elenecek takımlar içinde herhalde biz kalibresi en yüksek takım olacağız. Yani öyle görüyorum ben. Elenecek takımlara bakacağız. Hiç böyle bizim çapımızda hiçbir takım elenmeyecek bu turnuvada. Bu gerçekten çok daha fazla acıtıyor insanı. Yani o elenecek takımların yanında bir de Türkiye olacak. Bu çok iyi kadrosu ve yıldız futbolcularıyla. Ben şunu söylüyorum direkt kitabın ortasından. Bizim milli takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella tamam bizi buralara getirdi. Farkısı payı inkar edilemez ama biraz da tırnak içinde söylemek istiyorum ama çok inatçı bir insan Montella. Bir türlü o inat ettiği kararlarından vazgeçmiyor. Oyun planında olsun, kadro seçiminde olsun. Mesela Merih Demiral'ı örnek alacak olursak Suudi Arabistan gibi çok vasat bir lige gitti. Fakat diğer yandan Almanya'da Bundesliga'da Şampiyonlar Ligi hedefiyle oynayan Hoffenheim'de oynayan ve başarılı bir sezon geçiren ve gol potansiyeli yüksek olan Ozan Kapak yedekte oturuyor. Can Uzun keza öyle. Dün bir Alman yorumcunun yorumunu dinledim. O da aynı şeyleri söylüyor. Anlamıyorum diyor yani. Bundesliga'da bu kadar iyi performans gösteren oyuncular varken onlar niye yedekte oturuyor diyor. O da Vincenzo Montella'nın daha çok böyle İstanbul'un büyük takımlarına iltimas geçtiğini söylüyor. Alman bir yorumcudan dinledim bunu. Hani benim söylediğim bir şey değil. Ama maalesef hepsi böyle birbirini tetikleyerek bugünlere geldik diye düşünüyoruz. Zaten hani oynadığımız son dönemdeki maçlar kazanmamıza rağmen çok böyle etkileyici olmadı. Yaptığımız hazırlık maçları da çok kalibresi yüksek maçlar olmadı. Ama şimdi yine de ben her şeye rağmen bu gruptan en az birinci veya ikinci çıkacağımızı düşünüyordum. Fakat ikinci maçta daha elenmemiz çok üzücü ve hayal kırıklığı yaratıcı oldu. Hakikaten şoke olduk yani. Hepimiz o akşam stat'tan çıkarken yani ben basın toplantısına bile girmedim. Akreditasyonum olduğu halde. Çünkü ne sorsam yani Montella'ya artık bir faydası yok. Dolayısıyla çok böyle üzgün ve sinirli bir şekilde biraz da stadyumdan ayrıldım. Bunun analizleri mutlaka yapılmalı takım Türkiye'ye dönünce. Şu anda milli takım Arizona'da yine Mesa'da kamp yerinde, kamp tesisinde. Oradaki havayı tahmin edersin. Hatta ben oraya da böyle Amerika maçı final maçı olur diye düşünüyordum ve Mesa'ya da gitmeyi planlıyordum ama oradan da vazgeçtim. Bugün mesela İran-Belçika maçı var burada Los Angeles'ta. O maça bir akreditasyon yaptırmıştım. O maça gideceğim birazdan. Saat buranın saatiyle 12'de başlıyor karşılaşma. Türkiye saatiyle 22'de. Ama toparlayacak olursam sevgili Furkan, hakikaten bazı yapılan hatalar var. Kadro seçimleri, oyun planı, taktik seçimleri ve bunların analizinin mutlaka Türkiye'ye döndükten sonra milli takım yapılması gerekiyor ve başta Futbol Federasyonu Başkanı, milli takım yetkilileri burada tırnak içinde bir hesabını vermeleri gerekiyor bu başarısızlığın.
1: Peki aslında İran noktasını siz de değindiniz. Biraz belki yalnızca İran değil, belki Irak da işte oraya katabileceğimiz ülkelerden birisi ve aslında özellikle Amerika'daki karşılaşmalarda uygulamalar ve kurallar da bu turnuvada çok fazla tartışılır ve konuşulur oldu. Sizin bu anlamdaki gözlemleriniz nelerdir? Nasıl bir turnuva oluyor sizce?
0: Şimdi turnuvanın geneline baktığımızda güzel bir turnuva oluyor. Organizasyonda herhangi bir aksilik yaşamadık şimdiye kadar sevgili Furkan. Hydration break, yani bu su molası, bizdeki tabiriyle su molası haricinde yeni uygulanan kurallar gayet başarıyla uygulanıyor. En azından şimdi artık kaleciler çok daha hızlı topu oyuna sokmak zorunda kalıyorlar. Taç atışlara dikkat edersen, sen de seyrediyorsun maçları, gayet hızlı şekilde kullanılıyor. Şimdiye kadar hani rakip takıma taç geçtiğine ben rastlamadım, bilmiyorum, bütün maçları seyredemedim ama sen rastladın bilmiyorum, fakat hızlı şekilde oyuncular topu oyuna sokuyorlar. Yani bu oyunu hızlandırma maksatlı yapılan kural değişikliklerini ben çok olumlu buluyorum, fakat araya bu sokulan hydration break, yani su molası 3 dakika hem de çok gereksiz. UEFA bunu uygulamayacak. Ben hani X'te de paylaşmıştım. Herkes bu turnuvada buna alışsın, fakat Dünya Kupası'ndan sonra bu hydration break'i unutun, çünkü bunu UEFA da uygulamayacak, ligler de uygulamayacak. Yani bunu hayatımızdan çıkartacağız bu Dünya Kupası sonrası. Maalesef FIFA'nın yayıncı kuruluşlara para kazandırma amaçlı yaptığı bir uygulama bu. Orada çünkü isteyen yayıncı kuruluşlar reklam yayınlıyorlar belli bir sürede. Ama diğer genel anlamda dediğim gibi gayet başarılı, organizasyon bozukluğu olmayan bir turnuva geçiyor. Basın açısından da organizasyon çok iyi. Akreditasyon talepleri, onların onaylanması, mesela elimizde koymuş gibi park yerimizi buluyoruz, araba park yerimizi falan. Her şey gayet iyi işliyor. Söylemeliyim bunu.
1: Hüseyin Özgök, şunu da sormak istiyorum. Biraz gollü bir turnuva izliyoruz. Henüz gruptaki ikinci maçlar itibariyle dün zannediyorum ki 100 gol barajı aşıldı. Şu an devam eden maçlarla evet, birlikte de yaklaşık 110 gol seviyesine geldiğini tahmin ediyorum. Bu anlamda bunu nasıl açıklayabiliriz sizce? Bu kadar gollü bir turnuva izliyor olmayı.
0: Şimdi bunun açıklaması şöyle sevgili Furkan. 48 takıma çıkınca görece zayıf takım sayısı da arttı. Zaten FIFA'da evvelden hep normalde grup maçlarında genel avaraj uygulardı biliyorsun. Şimdi ikili avaraj uygulanıyor. Yani aynı puanında grubu bitiren takımlar arasında karşılaştırma yapılacak veya da üçlü karşılaştırma yapılacak ve oradan tur atlayan takımlar ortaya çıkacak. Dolayısıyla görece zayıf takımlar arttığı için gol sayısının da bu alanda arttığını düşünüyorum. Zaten genel avarajında kaldırmasının en önemli nedeni bu zayıf takımların katılımının artması. Mesela işte çok farklı biten maçlar yaşadık turnuva boyunca. Almanya'nın Korosau'yu 7 golle yemesiyle başladı ve ondan sonra da birçok gollü maç seyrettik. Fakat büyük takımların böyle çok, Almanya dışındaki büyük takımların böyle çok gol atamadığını görüyoruz sevgili Furkan. O da enteresan değil mi? Evet. Mesela İspanya ilk maçında 0-0 berabere kaldı ki yani İspanya turnuvanın en büyük favorilerinin başında geliyor. Bakalım geri kalan maçlarda neler göreceğiz? Özellikle ben eleme turlarını daha bir merakla bekliyorum.
1: Evet, sanki genel kanı da biraz daha son 32 turuyla beraber özellikle Dünya Kupası'nda heyecan başlayacak gibi, evet, daha da artarak, daha doğru ifadeyle devam edecek gibi görünüyor. Çok teşekkür ederiz Hüseyin Özkök.
0: Ben teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar diyorum. Görüşmek üzere tekrar.
1: Size de güzel bir sabah diliyoruz artık Los Angeles'ta.
0: Çok teşekkürler.
1: Selamlar, sevgiler gönderiyoruz buradan selamlar Hüseyin Özkök'e. Devam edelim değerli izleyenler. Dünya Kupası'ndan haberlerimiz bu şekildeydi. Diğer haberlerimizle ana habere devam edeceğiz. Evet, basketboldan haberler var sırada. Avrupa basketbolunun en büyük koçu olarak kabul edilen Jelko Obradovic efsanesi olduğu Panathinaikos'a geri döndü.
2: Euroleague'de yeni sezona yönelik hamleler büyük bir adımla başladı. Panathinaikos 66 yaşındaki Sırp çalıştırıcı Jelko Obradovic ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Panathinaikos duyuruyu sanki hiç zaman geçmemiş gibi mesajıyla paylaştı. Obradovic Panathinaikos'taki ilk döneminde kulüp tarihinin en başarılı dönemine imza atmış, Yunan ekibini hem yurt içinde hem de Avrupa'da sayısız başarıya taşımıştı. koç 9 kez kazandığı Euroleague kupasının 5'ini panonun başındayken kaldırmıştı. 13 yılda Yunanistan Ligi'ni 11 kez kazanarak egemenlik kuran Obra, daha sonra Fenerbahçe ve Partizan'da görev yaptı.

Yunan ekibi Obradovic yönetiminde 2011'de Euroleague'in zirvesine çıktıktan sonra bu başarı için 13 yıl beklemiş ve Ergin Ataman yönetiminde hasreti sonlandırmıştı.

0: Panathinaikos geride bıraktığımız sezon Eurolig'e playofflarda veda etmiş, ligin finalinde ise Olympiakos'a mağlup olmuştu. Ergin Ataman döneminin ardından yeniden yapılanmaya giden Yeşil Beyazlılar, kulübün altın çağının mimarı Obradovic'le 3 yıllık sözleşme imzaladı. Medyaya yansıyan iddialara göre Jeliko Obradovic 3 yıl için 10,5 milyon euro alacak.
1: Basketbolda Big 3 Ligi, yani NBA'in eski yıldızlarının forma giydiği bir ligden bahsediyoruz ve bu ligde mücadele eden Dwight Howard, Michael Beasley ve Lance Stevenson gibi yıldızlar bu ligde forma giyiyorlar. Açılış karşılaşmasında ise bir aslında kavgaya sahne oldu o mücadele ve bu kavganın ardından hakemler karşılaşmayı tatil ettiler. Oh man, the trash talking is legit. That's two big hats right there. Spilling into the stands like that. No.
2: Amerika'da eski NBA yıldızlarını bir araya getiren Big 3 Ligi'nin yeni sezonu büyük bir kavgayla açıldı. Açılışta Lance Stephenson'ın takımıyla Dwight Howard'ın takımı karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz sezon büyük bir kavga yaşanan mücadelenin rövanşı da aynı görüntülere sahne oldu. Şampiyonluk yüzüğü sahipleri Howard'la Michael Beasley arasındaki kıvılcım zamanla ateşe dönüştü. İkili arasındaki sözlü atışma kısa sürede büyürken iki oyuncu da hakemler tarafından ihraç edildi. Sahadaki tansiyon bununla da sınırlı kalmadı. NBA'in sorunlu çocuğu Lance Stephenson problem çıkarmaya devam etti. That's part of that rust too. You know what I mean? Look out, he bends. And Stevenson, Crawford in there. Stevenson pushing back. Lance and Crawford. Rakip oyuncuya önce çok sert bir faul yapan Stephenson, yardıma gelen Crawford'a yumruklar savurmaya başladı. Olayların sakinleşmeyeceğini düşünen hakemler ise mücadeleyi tatil etti. Görüntüler sosyal medyada milyonlarca kez izlendi. Where's the basketball play after the foul here? That's not a basketball play. No. Not a basketball play.
1: Bu haberle birlikte ana haberi noktalıyoruz. Bir başka programda yeniden görüşmek üzere. Mutlu akşamlar, hoşça kalın.

0: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Reklam.
1: A-Spor Radyo.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Reklam. Smokin bizim işimiz.

0: A Spor Radyo.
1: Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
2: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
1: İyi finans günün tasarruf ipucunu sundu. Güzellikler
3: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
4: 1975 Akdeniz oyunlarında ülke sporcuları 4 yıl aradan sonra Cezayir'de bir araya geldi. 25 Ağustos 6 Eylül 1975 tarihinde yapılan Akdeniz oyunlarında İtalya, Fransa, Yugoslavya, İspanya, Türkiye, Yunanistan, Mısır, Cezayir, Tunus, Suriye, Lübnan, Fas, Libya ve Malta boy gösterdi. Türkiye, Akdeniz oyunlarında atıcılık, atletizm, bisiklet, boks, eskrim, güreş, halter, judo, yelken ve tenis oyunlarında mücadele verdi. 1975 Cezayir Akdeniz oyunları Türk sporcular için başarılı geçti. Türkiye organizasyondan 12 altın, 11 gümüş ve 9 bronz madalyayla çıktı. Güzellikler
3: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
5: Spor'un radyosu A Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de.

Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun. Tekrar program.

0: İyi hafta sonları. Bir Zamanlar Futbol'a hoş geldiniz efendim. Futbolun geçmişinden bugüne yolculuğumuz Kemal Belgin'le birlikte devam ediyor. Kemal abi hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Bir milli maç arası, milli maç mesaisi olduğu zaman programın içine mutlaka milli takımın geçmişiyle ilgili bir takım argümanlar koyuyoruz. Bugün de o şekilde iki başlığımız var. Farklı, keyifli konularımız var. Ve sizlerle birlikte yaklaşık 45-50 dakika boyunca güzel vakit geçireceğimizi düşünüyoruz. Her zaman yaptığımız girişi yine tekrarlayalım. O dönemleri hatırlayanlar için keyifli bir anıyı tazeleme, bilmeyenler için de bilgi sahibi olup keyif alacakları ve "aa öyle miymiş" diyecekleri bir takım notları iletebilme şansı bulacağız yine bu bölümde de. Şimdi milli takım dedik, geçmiş zaman olur ki diyeceğiz ve o başlık altında size milli takımın yabancı hocalarını tanıtacağız efendim. Hadi bakalım başlayalım. Evet, Türk Milli Futbol Takımı'nın tarihinde 18 yabancı teknik adam var. Birden fazla göreve gelen de var. Zaten ilk teknik adamımız bir yabancı teknik direktör, İskoç Bill Hunter. Onunla başlayan ve bugün Mircea Lucescu ile devam eden o teknik adamlar içinde 18'i yabancı. Şöyle bir notlarımın arasına bakıyorum Kemal abi. 4 Macar, 4 İngiliz. İngiliz ilk dönemlerde çokmuş.
1: Tabii.
0: 3 İtalyan, 2 Yugoslav, 2 Rumen, 1 İskoç, 1 Alman, 1 Hollandalı teknik adam var milli takımımızın geçmişinde. Şöyle işte Bill Hunter'la başlayan o yabancı teknik adamlar içinde ben 3 tane isim aldım. Ama sen bunların içine şunları da katmak gerek dersen zaten...
1: Yani isim aldım bası, derken iyi...
0: Benim gözüme çarpan 3 sanki mihenk taşı gibi düşündüm ben. Birisi Macar Molnar, diğeri İtalyan Sandro Pupo ve son dönemde yaşı müsait olanların da hatırlayacakları günümüze de daha yakın bir teknik isim Sepp Piontek. Bunlar işte Molnar ve Pupo, hatta Pupo, Sandro Pupo bayağı bir 52'den 66'ya kadar aralıklarla o 14 yıl içinde 4-5 defa göreve geliyor.
1: Beşiktaş'ta da çalıştı o.
0: Evet. Molnar Fenerbahçe'de de çalıştı. 1948'de tabii. Altınordu'da da çalıştı mı?
1: Hatırlamıyorum ama Vefa'yı çok iyi hatırlıyorum.
0: Sonra 52-54 de var yine Molnar'ın milli takımdaki geçmişi. Ve Sepp Piontek. Sepp Piontek de 90-93 arasında görev yaptı. Ve yardımcısı Fatih Terim'e sonra bıraktı. Biraz bu isimler özelinden ve senin üzerine konuşmak istediğin başka isimler varsa da onların üzerinden milli takımın yabancı hocalarına bir bakalım.
1: Valla benim ölçüme göre, benim yaşadığım, birebir içinde yaşadığım bu yıllara göre hiçbir yabancı hoca Türk futbolunda başarılı olamamıştır. Hepsi. Buraya sizin döktüğünüz isimler, biraz evvel senin kendi görüşüne göre ön plana aldığın Molnar, Pupo, Sandro, Sepp Piontek de dahil olmak üzere hiçbiri başarılı olamamıştır. Bundaki en büyük sebeplerden bazıları şunlardır. Türk futbolcusu, Türk insanı yani. Türk futbolcuları, Türk insanı. Buraya gelip de onların başına geçirdiğimiz yabancılarla bir kere aynı havayı teneffüs etmeleri mümkün değildir. O yabancılardan da bizde aynı havayı teneffüs
0: etmeleri. Yani sen o zaman milli takımın başında yerli hoca olsun diyenlerdensin.
1: Tabii. Şimdi tarih, hadi 1923'te işte Futbol Federasyonu falan filan. Tarih bana şunu gösteriyor. Hem içinde yaşadığımız bilgi olarak hem de kağıt üzerine yansımış başarılar olarak. Fatih Terim ve Şenol Güneş ilk sıraya alırlar.

0: Hemen arkalarından çok şanssız Metin Türel gelir benim ölçülerime göre. Ve sadece Türk aklıyla Alman milli maçını yönetmesiyle yetindiğimiz Sabri Kiraz gelir. Hı hı hı. Bir berabere kaldığımız.
1: Peki onları Almanya. Onları anlıyorum. Evet, milli takımın yerli hocalarla başarıları. Peki yabancılar için de böyle bir katkı sıralaması yapsak.
0: Şimdi yabancı kulüplerde başarılı olmuştur. Hı-hı. Başta da Lücescu olmak üzere.
1: Bir süreç gerektirdiği Molnar, için ve birlikte çalıştıkları için mi?
0: Her şeye rağmen Molnar. Tabii. Neden? Çünkü bugün Lücescu için de aynı sorun mevcuttur. Çünkü neden? Kulüpte sabah geliyorsun 10'da antrenmana, işte 10.30'da neyse. Gerçi eskiden 2 antrenman vardı salı perşembe de, şimdi her gün. Oyuncuyla beraber bazen 2 idman yapıyorsun aynı günde. Öğlen yemeğini beraber yiyorsun icabında. Maçtan eskiden bir gün evvel kampı alınırdı. Mesela kulüp takımı denince Yüp Derval maç gecesi de kampı alırdı. Dolayısıyla bu yabancı hocalar futbolcularıyla haftada, atıyorum rakamı kafadan, 50 saat beraberlerdi.
1: O zaman bir şeyleri etkileme
0: eksiği,
1: imkanı olabiliyor.
0: Eksiği, fazlasını görüyorsun. Nereden etkilerim onu çıkartıyorsun kendi kendine, doğru veya yanlış neyse. Dolayısıyla da kulüp takımında daha başı. Ama milli takım öyle değil. Şimdi biz en son milli maçı ne zaman oynadık?
1: İşte cuma günü.
0: Bunu sayma, bunu sayma. Bunu sayma.
1: Resmi maçlar mı?
0: Yok ya, işte en son oynadığımız milli maç. Özel veya Aralık, Kasım mıydı? Neydi, öyle bir şey galiba.
1: Bu milli maçlardan öncekini diyorsun.
0: Tabii tabii işte.
1: Evet, yani, evet.
0: Bu şey, İrlanda
1: maçı. Ekim-Kasım aylarında falan olan puan
0: maçları. Aradan 4 ay, 4,5 ay geçmiş. Tamam, Lücescu gidiyor, ne dedi?
1: Maç seyrediyor. 50
0: işte, tane, 50 maç,
1: tane maç seyrettim dedi.
0: Seyredersin ama maça geliyorsun yarım saat evvel. Çıkıyorsun tribüne, oturuyorsun. Maçı seyrediyorsun. Benim gibi, senin gibi, taraftar gibi. Bakıyorsun, ulan diyorsun, Ender çok iyi top öldürüyor, iyi de veriyor falan. Yaşı da bunun daha 25'miş. Atıyorum şimdi. Bunu ben haftaya, bir dahaki milli maçta çağırayım diyorsun. Ve gidiyorsun. Maç bitiyor. Maç bittikten sonra sen aynı Ender'in, senin ismini kullanıyorum, kusura bakma.
1: Estağfurullah. Aynı milli takıma Ender'in, seçildik sayende.
0: Aynı Ender'in maçtan sonra veya sen ne zaman seyredeceksen bir daha, ne yaptığını, ne yaşadığını, ne yediğini, ne içtiğini, ne düşündüğünü bilmiyorsun.
1: Peki ama bu bütün milli takım hocaları için geçerli değil mi?
0: Şöyle, ben lafımın başında Türkiye diye bir laf ettim. Türk Doğru. insanı diye bir laf ettim. Biz başka bir insanız. Bugün beni buraya getiren ulaştırmadaki arkadaşla mevzu açıldı. Şimdi nereden açıldı bilemiyorum. Dedim ki bak kardeşim, bugün Amerika ile böyle bir sürtüşmemiz var. Ben siyasetten, politikandan da hiç anlamam, sevmem de. Ama ben o Amerika'ya derim ki, Kunuri'de senin askerlerini Çinliler muhasara altında aldığında, her yerden Amerikan askerlerin senin imdat istediğinde, senin imdadına bir tane ordu yetişti NATO'dan, o da Türk Silahlı Kuvvetleri'ydi. Ceraldara Tahsin Yazıcı Albay bayrağı burasına sardı. Süngüyü tak, hücum dedi. Süngüyü.
1: Bu arada bilmeyenler için Kore Savaşı'nı hatırlatıyor.
0: Kore Savaşı.
1: Kemal Belgin.
0: Evet, bayrağı sardı. Çünkü makineli tüfeğe karşı gidiyorsun. Amerika bir halt edememiş, orada muhasara altında kalmış. Bayrağı sarıyor. Düşünebiliyor musun vücuduna? Süngü tak, hücum diyor. Ve biz gidiyoruz oradan. Amerikalıları, Çinlilerin öldürmesini, Amerikalıları öldürmesini engelliyoruz. Çemberi yarıp Amerikalıları kurtarıyoruz. Bunu anlatacaksınız o Amerikalılara. Belki utanırlar o zaman, bilmiyorum.
1: Evet.
0: Onun için biz başka bir insanız, Türk insanı olarak. Tabii ki Osmanlı'dan geliyoruz. Hiç tartışması yok bunun. Osmanlı'nın zamanında girip işgal ettiği ama din, dil, ırk ayrımı hiç yapmadan beraber yaşadığı insanların ülkelerinden gelen Türkler de var. Hı-hı. Doğal olarak. Biz bu yabancı hocalarla yapamayız. Aynen. Onlar da bizle yapamaz. Bak, yani sadece kendimi Türk olarak suçlu. Onlar da bizle yapamaz. Biz de onlarla. Biz Fatih Terim'le, Şenol Hoca'yla, Güneş'le, Metin Hocam'la, rahmetli Sabri Hocam'dan, o bize bir laf söyler, Aynı lafı Alman, İtalyan, İngiliz, Yugoslav, Romen yazmışım buraya büyük bir araştırma yapıp. O onun söylediği bize böyle gelir. Ama bu saydığım Türk hocaları söylediği zaman aynı lafı, aynı yorumu, aynı eleştiriyi yaparız. Dolayısıyla ben burada yazılmış olan teknik adamların çoğuyla da sohbetim şeyim olmuştur.
1: Şeyi soracağım ama sana. Belki çalıştığı döneme ait olmasa da sonraki dönemler için bir yol açtığı söylenir Sepiyonte'in. Yani bir başlangıç yapmak, yardımcısını belli bir noktaya taşımak, Türk futbolunda bazı şeyleri kavram olarak bazı şeyleri milli takım düzeyinde değiştirebilmek ve tamam artık bu yol Fatih'indir diyebilmek gibi bir şey başardığı söylenir Sepiyonte.
0: Ben şimdi sana anlatacağım onudur. Piontek'in
1: başarılı sonuçlar almadı bu arada.
0: Tabii almadı. Piontek'in burada ki ülke futboluna tek yararı Fatih Terim al artık bu yol senindir deyişidir. Ama aynı Terim, aynı Mustafa Denizli, aynı Şenol Güneş yanlarından bir tane arkadaşı hadi oğlum bundan sonra da yol senin demediler şu güne kadar. Bunun da altını çizeyim. Şimdi Piontek 84 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda öne çıkan bir teknik direktör.
1: Danimarka'yla.
0: Sonra biz aldık, getirdik. Bizi üçlü savunmayla oynatmaya kalktı. Hı-hı. 84 Avrupa Şampiyonası modeli. Hı-hı. Bu tabii bize uymadı. Şöyle, Piontek Bebek'te, bizim bu Boğaz'da Bebek'te, hı-hı, bir restoranın salonunda yanlış hatırlamıyorsam bir toplantı düzenledi. Başkan da Şenez Erzik, Futbol Federasyonu Başkanı. Basın danışmanı yani basınla ilgili ilişkileri de Turgut Koloğlu gil bizim. Hmm. Oturuyorlar üçü. Biz de böyle 20 gazetane.
1: Sohbet toplantısı.
0: Yani koşuyor. Ben de burada oturuyorum. Yani tam karşılarındayım. Ona şunu sordum. Dedim ki Sayın Piontek, siz Danimarka milli takımıyla 84 Avrupa Şampiyonası'na geldiniz ve final oynama hakkı vardı o takımın fakat oynayamadan elendi. Futbol bu. Bana dedim bir tane Danimarka liginden milli takımda oynattığın futbolcu söyle dedim. Bir anda böyle durdu. 24 kişilik kadro yalan söylemeyeyim. Bir tane Danimarkalı oyuncu var. 24 kişilik kadro da zaten hiç sahanın kenarından bile ancak oturdu orada. Hep dedim Danimarka'nın ihraç ettiği oyuncuları topladınız milli takıma ve başarılı oldunuz. Ama ben isterdim ki Danimarka milli takımının başındaki teknik direktör, siz Danimarkalı değilsiniz, o Danimarka liginden de o takıma bir 10 tane oyuncu alsaydı dedim. Bir kızdı. Elinde böyle kalem vardı. Kalemi attı. İskemleyi aldı. Böyle dolandı geldi karşıma oturdu. Çemberin içine. Şimdi sorun dedi. Dedim ki bir daha soruyorum. İyi anlaşılamamış olabilirim. Tercüme ediyorlardı. Ben sorduğum şu. Danimarka milli takımda teknik direktörlük yapmış olmanıza rağmen koskoca Danimarka futbolundan bir tane adamı niye oynatmadınız milli takım?
1: Benim ülke sorduğum, içinden.
0: Ülke içinden. Benim sorum bu dedim. Bir de dedim üçlü oynattınız bizi. Karma karışık ettiniz aklımızı. Sinirlendi. Bu arada atmosfer bayağı gerildi.
1: Öyle muhtemel.
0: Sevgili dostum Şenes.
1: Şu altyazıya katılır mısınız? Değişimi Sepiyontek başlattı altyazısına Fatih Terim'e el vermesinden dolayı.
0: O şöyle. Değişimi Sepiyontek başlattı cümlesi çok böyle altın madalya. Şöyle. Teknik direktörün yanındaki beraber çalıştıklarını kendi süreci tamamlandıktan sonra hadi bakalım şıra sende demesine eyvallah. Ama Türk futbolunda değişimden alakası yok Sekmiyon'daki. Oradan Şenez Erzik dostum kalktı. Arkadaşlar dedi basın toplantısı artık bitsin. Sohbeti bitsin. Beraber yemeğe geçelim dedi. Yemek yenecek sonra. O saatte öğlen vakti. Bu da aldı sandalyesini.

0: çıktı. Tamam mı dedi? Tamam dedim. Çıktı gitti. Onun için ben bugün Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olsam sabaha kadar yerli antrenörle çalışırım. Ha, evet. Ama yerli antrenörün oluşumu, oluşturuluşu, dediğim gibi bir yere geldikten sonra arkadan
1: yardımcısını
0: de getirip, bakın
1: onunla
0: artık
1: o sistemin, o anlayışın devamını sağlaması.
0: Ben 100 yaşına kadar antrenörlük yapamayacağıma göre hadi diyeceğim sende sıra. Filan. Bu olursa tabii ki zamanında iyi futbol oynamış olmak, üst düzey futbol oynamış olmak teknik direktörlükte bir faktördür. Yani olumlu çalışabilmek adına bir faktördür. Hepsini birlikte ortaya koyup milli takımımı, şimdi ben diyorum ki Lucescu, bak benim
1: seversin de sen.
0: Tabii. Ben bugün bir kulübün başkanı olsam, X kulüp, Y kulüp, YZ kulüp, neyse, getireceğim ilk antrenör Lucescu olur.
1: Ya bak, hala mı?
0: Hala. Ama kulüp başkanıysam. Hmm. Ben ilk daha adı geçti Futbol Federasyonu işte Lucescu ile görüşüyor. Ben burada ne dedim? Hem bizim salı günü Serkan'ın sunduğu Hıncal abinin 90A'da. Kesinlikle başarılı olamaz, karşıyım dedim. Ya dediler, sen bu kadar senelerce yazdın adamı, methettin. Hatta Hıncal abi dedi ki benden çatıştın dedi senelerce. Evet dedim. Ha dedim, kulüp başkanı olsam ilk alacağım teknik direktör Lucescu. O başka bir iş. Nereye dönüp geliyorum? Lucescu'da her gün, günde 4 saat, 5 saat takımıyla birlikte yaşadığı zaman
1: faydalı olma şansı
0: faydalı oluyor. Onu ayırdığın zaman diyor ki 50 maç seyredin. Baba diyorum, 50 maç seyrettin de yarım saat kala geldin, yarım saat sonra gittin. Oyuncu ne yaptı? Ertesi gün gittiği takımında, antrenmanda ne yaptı senin o beğendiğin oyuncu acaba? Bunlar çok önemlidir.
1: Peki şunu anlıyoruz özetle. 18 yabancı teknik direktörümüz var milli takımın geçmişinde, ama milli takımın geleceğini yerli teknik adamlara bırakmak, öyle zannediyorum ki bizim yapımızdaki ülkeler için daha sağlıklı
0: olacak.
1: Ama
0: şu şartı da koyuyorum sevgili Ender. Yanınızdakileri büyütün.
1: O konuda bir sıkıntı var.
0: Yanınızdakileri büyütün ya, bu bir şey var. Değil ki ya. Keşke ben, seni açsa.
1: Hangisi bunu yapmış hiç göremedim.
0: Seni geçse keşke. Sarı seni açsa.
1: Yani o kadar met ettiğimiz, övdüğümüz teknik adamların hiçbirisi hiç yanında bir usta çırak ilişkisiyle birisini yetiştirmedi.
0: Sen de desen ki ya Ender'e bak ya, helal olsun be, vallahi billahi benden iyi hoca oldu ha. Benim şu maçtaki şu bilmem ne aklıma gelmezdi diyesin. Bu da çok önemli.
1: Evet. Peki o zaman milli takımın yabancı teknik adamlarını hatırladık. Hemen yeni bölümümüze geçiyoruz. Bir futbolcu bir hikaye diyeceğiz ve bakın size kimi hatırlatacağız. Efendim Selçuk Yula'dan konuşacağız. Benim de bu çatı altında program yaptığım, işte beraber çalıştığımız, bizim grubumuzun da çalışanı olan ama tabii onun ötesinde futbolculuk yaşantısıyla Türk futbolunun bir döneminde adı ön plana çıkmış. Özellikle Fenerbahçe kariyeri başarılarla dolu bir isim Selçuk Yula. Didi'den sonra değil mi? Bir sıkıntılı dönemi var Fenerbahçe'nin.
0: Evet.
1: Ve o süreçte Selçuk Yula Şeker Spor'dan 77-79 Şeker Spor, 79'un sonunda Fenerbahçe'ye geliyor ve 7 sezon 160 maç forma giyiyor, 64 gol kaydediyor Selçuk Yula. Ardından çok kısa bir Almanya Blue Weiss Berlin kariyeri var. Sonra son bölümünü Sarıyer'de geçiriyor. Çok kısa bir, sadece 4 maç oynadığı bir Galatasaray bölümü ve jübilesi. 2013 Ağustos'unda da maalesef kendisini kaybettik. Allah rahmet eylesin diyelim ve Selçuk Yula'nın Fenerbahçe'ye gelişi, Fenerbahçe'den gidişi, o süreçleri, o dönemin en iyi tanıklarından, göz tanığı olan Kemal Belgin'e soralım. Buyurun, pası gönderdim Kemal abi.
0: Şimdi çok enteresan.

0: Burada arkadaşların büyük emek sarf ederek hazırladıkları bir takım metinler var. Ben onları okudum tabii.
1: Alıntılar onlar.
0: Alıntılar hepsi palavra. Hiç kusura bakma. Yani toplayanlara demiyorum.
2: Bunu yazanlar, onu yazanlar var.
0: Bunu yazanlar palavracı. Yoksa bizim çocuklar uğraşmışlar, bunları bulmuşlar. Ne yapacak? Bizim kaç yaşındaki bizim oğlan Ercan? 25 var mı?
1: Ancak.
0: Yani. Bu 79 düşünebilir. Dünyada yok o zaman.
1: Nerede?
0: Şimdi şöyle. Sevgili Ender. Coşkun Özarı, rahmetli Coşkun Özarı abim, pardon ben de bir milli takımları derken Coşkun abimi unuttum.
1: Coşkun abi unuttuk değil mi?
0: Kendisinden bu dünyada ben sağım daha özür diliyorum. Geride kalanlarından da özür diliyorum. Coşkun abimi unuttuğum için. Ha. Coşkun abim Galatasaray teknik direktörü, Ankara'da bir Şekerspor maçı. Lig. Hı hı. 5-2 kaybettiler.
1: Şekerspor 2. ligde o zaman değil mi?
0: Yok yok, 1.
1: Birinci ligde mi?
0: Ve Coşkun ya kupa maçı mı bilemiyorum. Hı hı. Galatasaray'ı 5-2 mağlup ettiler. Biz de gazeteciyiz o zaman. Sorumluyuz. İşte sayfa yapıyoruz falan. Galatasaray'a darbe marbe falan filan. Aradan 2 akşam geçti. Pazar oynandı maç diyeyim. Salı akşamı Spor Yazarları Derneği'nde yemek yiyoruz. Hocam var, Coşkun hocam. Ya dedi, Kemal'cim sana bir şey anlatacağım dedi. Buyur hocam dedim. Bu dedi bizim şekere dedi yenildik ya, farklı dedi. Ha dedim. Ya bizim orada bir oyuncu dedi bizi mahvetti. Hmm. Kim dedim hocam ya. O zaman seyretmiyoruz televizyon beni.
1: Nerede?
0: Yok. Kim hocam dedim ya. Ya dedi Selçuk'muş adı dedi. Adam bir çalım atıyor dedi. Yürüyerek dedi. Yani böyle gidiyor dümdüz dedi. Hocam dedim. Bu tarafa yatıyor, o öbür tarafa yatıyor. Sanki şike yapmışlar gibi dedi diyor. Dümdüz giden adamın biri bu tarafa yatıyor, biri bu tarafa yatıyor. Ve bize iki tane gol attı dedi.
1: Vücut çalımı dedikleri şeyi ya, iyi yapardı Selçuk abi rahmet.
0: Bir tane de attırmış galiba geçmiş gün. Hocam dedim, ya dedi bir sordum bu kimdir, neyin nesidir diye dedi. Bizim Muzaffer'in de yeğeniymiş dedi. Galatasaray'ın efsane stoperi var ya Muzaffer Sipahi. Onun da yeğeniymiş dedi. Ha öyle mi hocam dedim ya. Vallahi dedi ya. Hocam dedim bizimkilere söyledim dedi. Yani Galatasaray'a.
1: Bu Bordo maçından oradaki golü.
0: Ben o maçtayım. Bizimkilere söyledim dedi. Ya bu çok enteresan bir oyuncu, alalım bunu. Yaşı da çok küçük. Bizimkiler yaptılar dedi. Galatasaraylı yönetim.
1: Öyle çok yapılıyor da.
0: Ya etmeyin eylemeyin, bakın bu fırsatı kaçırmayalım. Genç adam. Yaptılar dedi. Hocam dedim. Ya dedi şunu dedi. Fenerlilere söylesene dedi. Çocuk dedi yazık dedi, yani Şekerspor'da öyle kalır dedi. Allah korusun.
1: Tamam mı? Coşkun abi söylüyor değil mi?
0: Evet evet, Coşkun Özer. Allah rahmet eylesin.
1: Rahmet eylesin.
0: Ben de geldim ertesi gün. Büyük Fikret sağ o zaman. Fenerbahçe'nin hem başkanlarından hem de Fenerbahçe futbol tarihinin bana söylenen, ben seyredemedim. Onu da seyredenler, Lefter'i de canı da şunu da bunu da seyredenlerin bir ortak görüşü vardı. Fenerbahçe futbol tarihinin yerli olarak en büyük oyuncusu Büyük Fikret'tir derlerdi.
1: Başkan kim o dönemde? Faruk
0: Uygar mı? Galiba Faruk abiydi. Bu böyle bir intiba bırakmış onlarda, eskilerde. Başta da bizim rahmetli Galatasaray Müzesi başkanlığı yapmış Tevfik Ünsi abimiz. Dedim Fikret abi, durum böyle böyle. Dün akşam evvel sen Coşkun abiyle beraberdik hocayla. Böyle böyle sen yapma ya dedi. Vallahi billahi ben onun dedim aktarlıklarını aktarırım sana. Ben oyuncuyu tanımıyorum. Lan bu dedi bana bak dedi, Coşkun bir şey söylediyse dedi. Bu enteresandır ha dedi. Coşkun söylüyorsa bu laf. Vallahi dedim ya işte yemekteydik dernekte dedim. Öyle mi dedi. Bana dedi Ankara'dan Naci Barlas'ı arayın dedi. Naci Barlas kim?
1: Kim abi?
0: Fenerbahçe Kongre üyesi, divan üyesi. O dönemde İller Bankası Genel Müdürü Ankara'da. Bilmiyorum aynı banka şimdi var mı yok mu? İller Bankası Genel Müdürü aradılar, buldular. Naci benim yanımda konuşuyor. Naci ne haber? Ya bana bak dedi, bu bizim Kemal Belgin dedi. Coşkun'la konuşmuş, Ejderi'yle dedi. Böyle böyle Selçuk diye bir oyuncu varmış dedi Şekerspor'da dedi. Coşkun çok met etmiş, bizimkiler almadı, haklısızlık etti, siz alın bari diye bize mesaj göndermiş dedi. Şimdi Naci Barlas da, o da diyor ki ben de seyrettim, iyi bir oyuncu diyor. Tamam mı? Ya dedi şu dedi işle dedi Ankara'da dedi git Şekerspor'lu yöneticilerle bir konuşmuş neyin nesidir bir şey yap dedi. Tamam Fikret'cim dedi, aldım ben dedi mesajı dedi, kapattılar telefonu. Aradan iki gün geçti, ben kulübe gittim yine, haber kovalıyorum, muhabiriz ya. Ya dedi, bu Naci telefon etti biraz evvel dedi Ankara'dan. Bir de dedi Yaşar varmış onlarda dedi. Şeker Spor'da. Dedim, o da dedi böyle back stopper falan yani o zaman. İkisini de üçünü de oynuyormuş dedi, orta saha bile dedi. Bir de dedi İskender varmış dedi, sol açık dedi. Dedim, Naci dedi ki dedi, ben sizin yeriniz olsam üçünü de alırım. Yaşları da ufak. Üçünü, Fenerli adam, kongre üyesi, divan üyesi, Naci Barlar, Allah rahmet eylesin. Yapma ya Naci dedi ya, üçünü birden, hani kaç para dedi ya, üçü birden, yok be dedi, ucuz dedi, ben konuştum başkanla dedi. Tamam Naci dedi, ben seni dedi akşamüstü arayacağım, bir Faruk'la Maruk'la yönetimden birileriyle bir konuşayım dedi. Ben çıktım, Fikret abi arıyor. Madem diyorlar Naci Barlas, Coşkun Özarı da var arada, böyle böyle bir görüş. Hemen diyorlar Fikret abi hallet, ara Naci'yi halletsin. Ertesi gün öğleden sonra Fikret abi arıyor Naci Barlas'ı. Naci diyor tamam diyor, sen diyor onların üçünü de diyor al getir yarın diyor. Alıyoruz, Faruk'la da konuştum. Ya maalesef diyor, ne oldu? Dün gece diyor İskender'i Trabzonlular kaçırdı diyor. Ne? Vallahi abi vallahi diyor dün gece.
1: İskender Gönen.
0: He, vallahi dün gece diyor Trabzonlular alıp götürmüşler İskender'i diyor. O sol açığı diyor. O diyor yattı o iş. Öbür iki, aman diyor o zaman öbür ikisini getir. Ben de bir saat sonra geldim. Fikret abi dedi ki ya dedi İskender dedi Trabzonlular götürmüş dedi. Yaşar'la dedi Selçuk'u alıyoruz. Geliyorlar yarın dedi. Hakikaten ertesi gün geldiler. Yaşar'la Selçuk. Ve Fenerbahçe ikisini de aldı. Yaşar da oynadı. Sağ bek oynadı, stoper oynadı. Zaman zaman orta sahada yararlandılar. Selçuk işte ön tarafta sol açık gibi oynayıp santrfora oralara, o alanlara topla giren santrfor tabii. Selçuk'un transfer hikayesi birebir aynen böyledir.
1: Gidişi peki? Gidişi gitmeyi istememiş çünkü. Şöyle, yani kendisi öyle anlatıyor, öyle söylüyor. Ama oralarda bir sıkıntılar var anladığım kadarıyla. Sonra bir orada da Almanya'da da yapamadı. Bir sezon falan kaldı şimdi orada da.
0: Selçuk'un rahmetlinin
1: 11 maç oynamış Blue Weiss Berlin'de 2 gol atmış.
0: Şimdi Selçuk'un ben burada her şeyi açık ve net söylerim biliyorsun. Bende öyle bir şey yok. Özel yaşantısı bozulmaya başlamıştı yavaş yavaş. Öyle bir yere geldi ki Hürriyet gazetesi 9 sütun manşet yaptı. Biliyor musun o manşeti?
1: Yok.
0: He? Bilmiyor yok. Musun? Doğan Koloğlu spor müdürü, Erol Simavi dönemi, yani patronaj Erol Simavi. Hatta o manşetten sonra Büyük Fikret Erol Simavi, Erol diyor ya böyle manşet atılır mı bu diyor, milli takım hocası, Fenerbahçe takımının diyor futbolcusu diyor, bu adam sokağa nasıl çıkacak şimdik ya diyor. Böyle haber yapılır mı deyince Erol Bey de diyor ki ya diyor elde diyor raporlar var, belgeler var diyor. Ne yapalım diyor Fikret de abi diyor yani. Ya ama diyor dediğin doğru diyor ve Doğan Koloğlu'nu spor müdürlüğünden aldılar.
1: O başlıktan.
0: O başlıktan dolayı.
1: Söylemesek mi acaba bilemedim.
0: Yani bu her insanın başına gelen bir şey. Yani bilemiyoruz. Belki bende de vardır, belki sende de vardır şu anda bilemiyoruz. Başlık şu. Selçuk Verem. Fenerbahçeli Selçuk Verem. Altta da doktor raporlar.
1: Ve hastalık bu.
0: Kupürler. Bu bir hastalık. Herkesin başına gelebilir. Şimdi küçük doğan çocuklarda oluyor. Yeni dünyaya gelende bile. Ondan sonra işte o Hürriyet'in o manşetinden sonra işte Sarıyer neden Selçuk
1: düşüşe geçti.
0: Düşüşe geçti. Bunun altını çizmekte yarar var. Bugünkü topçu arkadaşlara sesleniyorum. Kime sesleneyim? Mesela Selçuk, Galatasaray'ın kaptanı Selçuk. Ne kadar futbol hayatın kaldı bilmiyorum. Veya genç oyuncular mesela Fenerbahçe'de Ozan Tufan. 22 yaşında adamı kadrodan attılar. 4 aydır ortalıkta yok. Ya arkadaşlar, bir nimet gelmiş size. Nimet.
1: Ya. Yeah.
0: Bunu en iyi şekilde değerlendireceksiniz.
1: Epi topu 15 yıl, ondan sonra yani, o paraları gönül rahatlığıyla kullanabilirsin hayatının sonuna kadar.
0: Yatırım yapın, ev alın, bark alın. Ondan sonra bilmiyorum ne yaparsanız yapın da. bu elinize geçmiş nimetleri en iyi şekilde değerlendirin. Alt tarafı bugün

0: 21-22 yaşındaysan 33-34 hadi 35'e kadar oynatalım. Bir 13 sene ya millet 60 senede emekli oluyor ya Ender. Öyle değil mi abi? Bir, evet. 65 yaşından evvel emekli oluyor. Yani 25 yaşında hadi askerden geldin işe girdin diyelim. 40 sene çalışıyorsun baba tabii, ya. Tabii. Burada 13 sene. Bir de üstelik ne güzel hem de spor yapıyorsun. Sağlıklı yaşam. Havalar
1: herkesin gözü üzerinde.
0: He, gazetelerde manşetsin. Sokakta giren abi bir imza verir
1: misin? Yüksek ücretler diyor, kazanma ihtimali var.
0: Evet. Yani bu nimet bugün sporcuların elindedir bak. Biz genç takımda oynarken 15 lira yol masrafımız vardı Endercim. Ayda 15 lira yol masrafı. Hiç alamadık. Bir gün bizim Kasımpaşalı Kırıkali Solbek Fikret abiye gitti. Abi dedi biz dedi şeyimizi alamıyoruz iş dedi. Antrenman yol paramızı dedi. Biz de böyle izliyoruz uzaktan. Fikret abiden cevap ne geldi biliyor musun? Fenerbahçe'nin takımda top oynuyorsun bir de para mı istiyorsun dedi. Eskiden böyle. Anladın mı? Onun için şimdi bunun bu nimet kapınıza gelmiştir. Kapınızdan içeri girmiştir. Alt tarafı 13-14 sene kendinize iyi bakacaksınız. İyi bir profesyonel olarak yaşayacaksınız. Dünyalarınızı yapacaksınız öyle derler. Evet, evet. 35 yaşında da hadi bana al asmalık deyip gideceksiniz ya.
1: Selçuk Yula da o anlamda bir sıkıntı yaşadığı yani için kariyerinde düşüşe geçti diyorsunuz. Fenerbahçe'den ayrı da Almanya olmadı. Çok kısa bir abi, Sarıyer'de biraz bir şeyler oldu ama işte yani 4 yıl falan Sarıyer var. Çok kısa bir Alpi Alman Galatasaray'a götürmüş ama
0: yani
1: 4 kez forma giyebilmiş Galatasaray'da yani, sakatlıklar yani, da var anladığım kadarıyla. Yani, peki işte çok önemli maçlarından biri Bordo maçı.
0: Tabii. Ben oradaydım.
1: Yani 160 maçta 64 gol işte fena değil.
2: Tabii.
1: Önemli bir golcü olduğu şüphesiz. Bir iki cümlede futbol kimliğiyle ilgili söyleyip
0: işte noktalayalım. Yani Coşkun Hocam Özer'i Allah rahmet eylesin bana anlattığı özelliklerini Fenerbahçe'ye geldikten sonra da izledik. Yani şu şeye attığı gol bir daha gösterseler. Ne o? Bordo'ya attığı golü
1: işte.
0: Baksana oradan geliyor. Bak.
1: Aralardan geçiyor.
0: Kimler oynuyor ha? Bostisler bilmem neler tabii, oynuyor tabii. Bordo'da ha?
1: Jires Mires falan.
0: Bak oradan geliyor ya. Hop.
1: Lacom.
0: Yani en büyük özelliklerinden biri işte. Diyordu Coşkun abi ya ben böyle bir şey görmedim. Adam dümdüz gidiyor biri bu yana yatıyor biri bu yana yatıyor. Şike gibi ya dedi. Dedim hocam dedim nasıl oluyor? Vallahi ben de anlayamadım dedi. Yani o kadar büyük bir özelliği var. Ama
1: peki Allah rahmet eylesin diyelim Selçuk tabii. Abi'yi de bu şekilde anmış olduk. Unutulmaz anlara gidelim. Unutulmaz anlarda Beşiktaşlıların unutamadığı bir İngiliz yıldızı hatırlatacağız sizlere. Hadi bakalım kimmiş? Şimdi Les Ferdinand'dan bahsediyoruz. O dönemleri bilenlerin kolaylıkla hatırlayabileceği Ferdi derlerdi hatta değil mi?
0: Tabii.
1: Haydi Ferdi zamanı geldi. Fenerbahçe'ye attığı bir gol var Schumacher'in kalesine. Savunmanın arasından geçerek 88-89 kupa.
0: Evet.
1: Finali 1-0 ve 2-1 kazanıyor. Şöyle de bir golü anlatışı var ki tabii şu sözlerden sonra Günaydın'ın bir manşeti Fenerbahçe defasının çarşı. Çarşı da burada ironik.
0: Tabii.
1: Doğrusunu söylemek gerekirse bu golle özellikle Beşiktaşlar onu çok sevdi. Beşiktaş 88-89 sezonunda Fenerbahçe'nin hani o tabii 89 103 gollü şampiyonluk sezonu.
0: Tabii. Tabii.
1: Yani muazzam bir şeyi var Fenerbahçe'nin o sezon. Ama Beşiktaş kupada hem kupayı hem Türkiye kupasını hem de Cumhurbaşkanlığı evet. kupasını alıyor. Ve Ferdinand'ın da ligde de kupada da Fenerbahçe'ye golü var. Ama şu gol Fenerbahçe defansının arasından ki işte Müjdat falan da var. Öyle
0: o
1: bir
0: Nezih'i galiba bir tanesi.
1: Nezih'i bir tanesi
0: ne?
1: Değil
0: öyle
1: mi?
0: Öyle görünüyor. Şimdi tam.
1: İşte burada Schumacher'le Ferdinand yan yana. Fenerbahçe'nin tabi unutulmaz kadrosu çok başarılıyken bu 1-0'lık maçtaki Ferdinand'ın golüyle 1-0 kazanılan maç işte şu.

0: Bu unutulmaz bir andır. Siyah beyazlı renklere gönül verenler için. Hakem Özcan Oğal.
1: Özcan mı o?
0: Evet.
1: Erman mı?
0: Dur, yok, gören Özcan Oğal. Buradan alıyor. Hop dönüyor. Nezih mi o dört numara?
1: Galiba.
0: Buradan iki kişinin arasından geçiyor. Üçüncüsü hop. Bir de çalım buradan. Bir ayağını de sağ ayak dışı. Tabii. Güzel golmüş hakikaten.
1: Tabii.
0: Ve o Fenerbahçe takımı dediğimiz gibi 103 gollü şampiyon. O sezon ligin tozunu atan takım. Rıza Çalımbay hemen Ferdinand'ın yanında. Yani müthiş bir an hakikaten. Beşiktaş'a gönül verenler için unutulmaz an olarak bunu getirelim istedik ekrana. Ferdinand'ın müthiş golü. Bunun rövanşını da Beşiktaş 2-1 kazanıyor. Ve kupayı alıyor. Hasan Vezir, Hasan Vezir'in rövanşa çıkamadığı maç. Yurdaşen Karahasan onu kaçırıyorlar değil mi?
1: Yok, o dönem. Onu da anlatırım, onu da anlatırım.
0: Onu anlattık mı biz ya? Onu
1: başka, başka şeyleri.
0: Bir başka programda onu da anlatalım. Onun Hasan Vezir'in gidişini.
1: Yok, onun bir altı var ama. Gitmeden evvel. Tabii.
0: Öyle mi?
1: Tabii.
0: Tamam, onu bir konuşalım
1: şimdi
0: o zaman.
1: Şimdi Ferdinand Queen's Park Rangers'te oynuyordu galiba.
0: Evet, Queen's Park Rangers'te.
1: Bunu İngiliz kulübü geçirdiği sakatlıktan sonra bir kolay,
0: sezon kendine gelsin
1: rahat
0: diye
1: nekat devresi geçirsin diye Beşiktaş'a kiraya verdi. Hatta benim Beşiktaşlı dostlar, o zaman faal de gazeteci, işte öyle dedim ki alamazsınız. Bunu adamlar o dönemi daha hafif birlikte, daha kolay birlikte geçirsin diye Beşiktaş'a antrenman yapsın, maç antrenmanı yapsın diye Beşiktaş'a kiraya verirler. Alamaz.
0: O ritmi kazansın diye.
1: Kazan. Çünkü sakat, oynatamayacaklar. Ve İngiliz ağırlık belki de ikinci devre falan anca oynayacak yani, bilemiyorum. Ferdinand'ın Beşiktaş'a veriliş sebebi odur. Ve zaten işte biraz evvel golünü de göstermişin. Buradaki başarılarından sonra Ferdinand gitti kuşlarla de oynamaya başladı. Yani öyle bir oyuncuyu alamazsın. Mümkün değil. Zaten adamlar söylediler de, dediler ki çok ağır bir sakatlık geçirdi. Nekat devresini daha kolay birlikte, daha az mücadelenin olduğu birlikte maç eksiklerini tamamlaması için Beşiktaş'a kiraya verdik. Ama beklentimiz o ki hani sezon bitince Ferdinand geri gelecek. Ve hakikaten Ferdinand şeye döndü, İngiliz kulübüne döndü. Hasan Vezir olayına gelince anlatayım mı?
0: Onu bir başka programa saklayalım çünkü şey yaparız. Bugünkü konuları geçeriz. Zaman kalmaz ama.
1: Çünkü Hasan Vezir olayında yaşanmış çok özel bir anım var.
0: Tamam, onu
1: İkisi
0: o zaman
1: de sağ.
0: Arkası yarın yapacağız. İkisi Hasan de, Vezir'in transferini.
1: İkisi de sağ.
0: Tamam.
1: Yani yaşadığım anki olayla ilgili ikisi de sağ. Biri masanın bu tarafında oturuyor. Ben masanın bu tarafında oturuyorum. Üçüncü şahıs kapıdan giriyor. Bir şey oluyor. Hadi eyvallah diyor, çıkıyor. Orada üçüncü, pardon, ilk şahısla bir şey konuşuyorum ben.
0: O zaman Hasan Vezir'in transferini haftaya konuşalım.
1: Tamam.
0: Kemal abi. Peki Ferdinand'ın golünü, o unutulmaz anı hatırladık. Geçelim biliyor muydunuz bölümüne, bakalım neleri anlatacağız size. Efendim, küçük küçük 3 anekdot var. Birisi 70'li yıllardan, ilki. 3 büyükler içinde ligi, bu arada sen şey demiştin, 3 büyüklerin ligde son anda ligde kaldığı sezonları da yapalım diye, onu da yapalım.
1: Onu da gelecek.
0: Onu da önümüzdeki haftaya gelecek hafta yapabiliriz. 3 büyükler içinde ligi eksi averajla tamamlayan tek takım kim? Eksi averaj 75-76 sezonu değerli izleyenler. Beşiktaş 11. sırada tamamlıyor ligi. Attığı gol 25. 7 gol 32 eksi averajla tamamlayan tek takım Beşiktaş. Değerli izleyenler, 75-76 sezonu eksi averajla tamamlamak.
1: Şurada bir takım resmi var vermişsiniz. Onu ekrana verebilirler mi arkadaşlar? Şurada bir takım resmi var Beşiktaş'ın. Bu şeyin altında, bu anekdotun altında.
0: Evet. Var mı o çocuklar?
1: Tuğrulu.
0: Bu değil. Bu sandık kaptanın sol başta olduğu.
1: Yok o, ama bu gündüz maçı ya.
0: Onu ya almamışlar. Yok, onu almamışlar abi. Onu almamışlar. Bu başka bir resim.
1: Rahmetli Mete Tezcan. Lütfü. Alpay mı o?
0: Bizim

0: Ebe Hale.
1: Cem Renat onu koymamış Rahmetli. İçine. Peki avarajı, eksi avarajı bitiren tek takım Beşiktaş dedik, 75-76 sezonu. En az sayıcı bir Fenerbahçe Galatasaray derbisi yakın zamanda bitti. Stadın tamamı doldu dedik. En az sayıcı ne zamanmış diye şöyle bir bakalım istedik. O da ilginç bir bilgi. Efendim 17 Kasım 1922. İttihat sahasında oynanıyor maç. Kaç kişi izliyor? 14 kişi. Fenerbahçe Galatasaray derbisi tarihinin en az seyirciyle oynanan maçı 1922'de 14 kişi takip ediyor efendim. Ve son anekdot, son bilgi, biliyor muydunuz bölümünde sizlere. 1996-97 sezonu Türkiye 1. Lig tarihinin ki şimdiki adıyla Süper Lig.
0: Süper Lig.
1: En kötü performansı hangi takıma ait? En düşük puan. Efendim Zeytinburnu Spor 34 maç oynuyor. 2 galibiyet, en az galibiyetle ayrılan takım. 2 galibiyet, 27 yenilgi, 5 beraberlik. Süper Lig tarihinin en kötü performansı
0: şeyden kötü. Bu seneki Karabük'ten daha kötü.
1: Kötü.
0: 9 puan, o zaman 2 tabii. puan galibiyeti. 9 puanla bitiriyor. Şimdiki Karabük'ten daha kötü.
1: Evet. 2 galibiyet, 27 yenilgi, 5 beraberlik, kötü bir performans. Ama bir dönem Zeytinburnu Spor'da renk katmıştı bu lige. Onu da böylece hatırlatmış olalım sizlere. Ve yine bir küçük milli takım bölümüyle son viraja geldik artık. Programı tamamlayacağız. Geçmiş zaman olur ki diyelim ve sizleri milli takımın eski formalarına götürelim.
0: Şuraya,
1: şimdi
0: şuraya da versin,
1: buraya verecekler yani. Şimdi milli takımın eski formalarını. Bir kere söyleyeyim, bu nasıl buldun bu formayı? Bir öncekinden iyi mi?
0: Yani bir şey söyleyeceğim. Ben biraz evvel hangi konuydu? Türkiye ile ilgili, Türk insanı ile ilgili, Türk örfü adetleri.
1: Yabancı hocaları konuşurken.
0: Ha, onu konuşurken konuştuk, değil mi?
1: Abi bu tabii, şimdi tarihi forma ilk.
0: Tarihi forma. Bak,
1: belki isim, de ilk mi?
0: İsmet
1: 1924
0: Ulu.
1: Milli takımı.
0: Tamam bak, İsmet Ulu falan var.
1: Zeki abi. Rıza falan vardı.
0: Ay, tabii abi. Vay bak, ortada İsmet abinin önünde Zeki. Yani biz gözümüzü açtık.
1: Milli takımın ilk forması.
0: Evet, biz gözümüzü açtığımızda futbol seyretmeyemezdi. Bir milli takım forması buydu. Tabii o ay yıldız biraz daha değişik biçimde zaman içinde, ama bu milli takımın klasik formasıydı. Sonradan kırmızı fon üzerine bu bant beyaz oldu. Şimdi bak, bu da bir...
1: Bu 28.
0: Bak bir de Esat abi falan, Zeki Rıza. Ondan sonra. Yani Doktor Vedi mi? Çenk, Doktor Vedi. Yani
1: burada
0: İsmet Ulu orada. Anladın mı? Yani
1: Ay Yıldız da ters tarafta burada.
0: Bu işte diyorum yani, orada bir şey, bu Billy Hunter galiba.
1: Bu normalde bu taraftadır ya.
0: Bak bu Billy Hunter galiba, biraz evvel yazmışsınız ya, eski şey teknik direktörler.
1: Ama bu
0: ya,
1: 28'de o yoktur. Bu şey
0: ona benziyor.
1: O dönemde bir İskoç, bir de İngiliz var. İngiliz olabilir belki.
0: O bilmiyorum, onlardan biri bu. Bu biz buna bu milli takım. Açıkta A milli takım.
1: Bela Tot mu bu, Macar hoca mı?
0: Ha bilmiyorum da. Yani A milli takım çıktı dersin.
1: Bela Tot, evet.
0: Milli takım oynuyor. Bizim formamız budur. Veyahut da dediğim gibi...
1: Var mı? Devam edelim arkadaşlar.
0: Son dönemlerde de kırmızı üzerine.
1: Ha, bak burada mesela yıldız doğru tarafa. Ha,
0: bu
1: 50 sezon, 50 yılı.
0: Hangisi?
1: Bu forma.
0: Şu.
1: Evet.
0: Tamam işte, biz bu formayı biliyoruz, milli takım forması diye.
1: Devam edelim. Bak, 52-53.
0: Bak rahmetli Basri, ondan sonra Muzaffer abim, Naci abi, Muzaffer abi. Yani beton
1: ya, bir şeyi var en azından yani.
0: Beton Mustafa. Yani,
1: ne bileyim, bir kimileri de ya çok klasik, çok alışıldık falan diyor bu tarz formalar için, ama yani, tabii ki yeni bir takım esintiler olacak fakat.
0: Yalnız bu Ordu takımı gibi geldi bana.
1: Öyle mi?
0: He.
1: Peki devam
0: gibi,
1: edelim.
0: Gibi geldi. İşte bu da kırmızı üzerine.
1: Kaç? 54-55.
0: Bak bu da kırmızı üzerine Ender. Deminkinin... Yani o beyaz üstüne kırmızı, evet, bant, bu kırmızı üzerine beyaz bant.
1: Beyaz bant, içine yine
0: Ay Yıldız. Benim takım formam bu abi.
1: Devam edelim. Bu da 54-55. 63-64.
0: Metinli, rahmetli bir...

0: Bu yakası şeysiz.
1: Bu 78 mi?
0: Bak.
1: 75-76.
0: Göki, işte Kadir, Trabzonlu Kadir, Alpaslan. Onlar İsmail.
1: Hep ama aynı forma. Yani o forma. Rasim. Yani 20'den tabii, başladık bak 50 yıl geldik.
0: Bak.
1: 83-84'e geldik şimdi.
0: Anladın mı? Rıdvan oynuyor o zaman. Şenol.
1: Şenol Usta Ömer orada. Yani. Yani Ziya var, Rıza var.
0: Bu da daha biraz
1: 88-89'a
0: göğsü, geldik. Göğsü biraz değiştirilmiş, genişletilmiş o beyaz. Ama bak şey aynı. Temel aynı.
1: 93'e
0: yani.
1: Geldik. 90'lı yıllardayız.
0: Temel yani, aynı. Yalnız genç bir 70 takım falan.
1: Evet evet. Devam edelim.
0: Ondan
1: 99-2000 böyle bir bu sefer bir değişiklik olmuş. Formada geldik 90'ların sonuna hop bir değişiklik başlıyor. Bir arayış başlamış yani.
0: Bu ne ya?
1: 2004-2000. Bence çok kötü değil ya. Bu böyle bir ama şey forması.
0: Şimdi ben sana bir şey soracağım.
1: Bu bir akımdı. Bir ara böyle bir forma vardı hakikaten. Bizim değil birkaç ülkede birden aynısını uyguladı. Bu
0: falan
1: şeyler falan. Spor firmaları belli bir dönemde bunu yapıyorlar.
0: Bu yenisi mi yok eskisi?
1: Burada yok. Yuvarlak değil de bayrak şeklinde eski formalardan biri yine bu. Gökhan Gönül ne kadar gençmiş.
0: Hayır ama sağdakiler eski forma.
1: O da o sezonun forması. Bu deplasman forması bir iç saha forması. Öyle birisi mavi çıkmış. Bu var.
0: Şimdi ben sana...
1: Bu yine mesela eskinin bir
0: bak,
1: şeyi bu da.
0: Şimdi bir şey soracağım. Bunu bir tutun arkadaşlar.
1: Bu kaç?
0: Emre 2010, falan var ya.
1: 2011 evet. 2011.
0: Sabri, Mabri.
1: Yani çok değil. Bundan 7 sene önce.
0: Servet, Gökhan. Şimdi bir şey soracağım. Bu numaralar var ya 17, 13, 18, evet. 4, 4 falan filan. O formanın da arkası şort ve tamam. Önüne de konulmak zorunda mı?
1: Evet.
0: Arkada var.
1: Şimdi
0: şortta
1: yok
0: ama. Var.
1: Şimdi yok.
0: Şortta
1: şimdi
0: var.
1: Formada hatırlamıyorum ben. Yok değil mi şimdi çocuklar?
0: Ne arkada?
1: Yok, yok.
0: Arkada şortta var. Yani bu bence numaranın önde olması hiçbir şey değil. Arkada var. Şortta da var. Yani hatta şey orada bak Kazım. Kazım değil mi o?
1: Kazım,
0: 18.
1: Kazım. Evet koyayım. Var mı başka?
0: Bu da
1: 2013-2014. Yine aynı
0: var.
1: Tarz, yine aynı stil.
0: Tabii göğsümüzde işte bant, beyaz. Bu beyaz evet. Üzerine kırmızı var. Bu.
1: Bu, bu işte.
0: Bu ne ya?
1: Bu örümcek adam mı bu çocuklar? Evet,
0: örümcek,
1: çocuklar örümcek adam.
0: Ya bu ne ya? Ya şimdi bunu yapan bir sponsor firma.
1: Evet
0: bak,
1: yani.
0: Kardeşim bak.
1: Şu. 2017'ye gelince bu buna geliyoruz.
0: Mavi değil mi? O evet. Şey ne o? Turkuazmış.
1: Turkuaz.
0: Ya vay anasını. Ya şimdi bu firma istediği gibi benim milli formamı yapamaz abi. Öyle bir hakkı yok abi. Bedava yapıyorsa bilmem 300 bin
1: şimdi
0: tane.
1: Şimdi buna geldik abicim.
0: Ay, 30 bin tane yapıyor, 300 bin tane. Kaç tane yapıyor? İstediği gibi yapamaz abi benim milli formamı. Ben ona ancak otururum masada derim ki bak arkadaş benim milli formam budur. Yıllardan beri giydiğim. Şimdi bunun üzerinde konuşalım. Sen ne düşünüyorsun? Bu da yeni forma.
1: Sevgili yönetmenimiz lütfen kısa konuşun son bir dakika diyor.
0: Bak bu işte tepeden tırnağa şey. Konuşlara bak. Bak ben, ne?
1: Var ama burada çocuklar aşağıda da var numara yine.
0: Ay aşağıda var da yukarıda önde benim söylediğim.
1: Evet evet.
0: Formanın önünde.
1: Yok yok abi falan diyorlardı da.
0: Ha. Yani bilmiyorum ya.
1: Evet.
0: Yani ben bilmiyorum bak biz Türk'üz abi.
1: Anladım sen bu ben bunu içime sindiremiyorum ben klasik formamı istiyorum ona yeni bir dizayn ne yaparlarsa yapsınlar ama bana bayrak gibidir o forma onu versinler diyorsun.
0: Abi bak şöyle sevgili Ender Fenerbahçe'nin forması çubukludur.
1: Evet.
0: Beşiktaş'ın forması beyazdır. Siyah şort veya siyah beyaz şorttur. Ters.
1: Galatasaray'ın da parçalıdır.
0: Parçalıdır abi.
1: İki.
0: Yani neyinle ne niye oynuyorsunuz abi? Benim anlayamadığım nokta bu abi.
1: Yani sağlık,
0: şampiyon
1: Kemal
0: mu
1: abi.
0: Oluyorsunuz yaptığınız zaman onu?
1: İşte biraz pazarlama unsurları
0: hadi
1: giriyor.
0: Ya, bırak Allah,
1: ağzına
0: her
1: sağlık
0: şey
1: Kemal abi. Değerli izleyenler size de bizi izlediğiniz için teşekkür edelim. Yeni programlarda buluşmak üzere iki tane şeyimiz var arkası yarınımız var haftaya
0: Bezir.
1: Yapacağız
0: bir de neydi
1: hatırlayacağız onu
0: hatırlayacağız.
1: Şimdi birazdan iyi hafta sonu.

0: anne hediyelerinin en eğlenceli adresi DNR. Tüm oyuncaklarda %25 indirim DNR mağazalarında seni bekliyor. Son gün 21 Haziran.
1: Awesome.

0: Sporu'na hoş geldiniz. Ben Koray Baloğlu. Bugün Murat Özbostan ve Ahmet Akçan'la birlikteyiz. Transfer gündemindeki gelişmeleri konuşacağız. Bir yandan da tabii ki milli takımın vedası transfer dönemine nasıl etki eder veya herhangi bir pozitif veya negatif etkisi olur mu? Bunları da masaya yatıracağımızı söyleyelim. Hoş geldiniz Ahmet
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler.

0: Murat Özbostan. Siz de hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Bir yanda Dünya Kupası heyecanı diğer ülkeler adına devam ederken bizim için sona erdi. Onu zaten konuşacağız ama bu transfer döneminin sizce bu alınan sonuçlar etkileyecek mi? Murat Özbostan, sizinle başlayalım.
1: Yani tabii kampdan önce bu transfer haberleri çok fazla çıkmıştı. Daha doğrusu kamp başladığı zaman da bir transfer haberleri, söylentileri olmuştu. İşte Melih için Fenerbahçe, Hakan, yine Can Uzun Galatasaray. Bakıldığı zaman yine takımın içindeki işte başka oyuncular içinde. Tabii çok büyük bir hayal kırıklığına uğradık. Yani ülke olarak özellikle biz vatandaşlar, futbol severler. Tabii oyuncular da müthiş bir hayal kırıklığına uğradılar. Onlar da çok mutsuz. İlla ki onlar da şu anda hem kendi kariyerleri için hem bu oynanan futbol, yazılanlar, çizilenler, bugün bakıldığı zaman işte Montella'nın durumu tartışılıyor. Gidecek mi, kalacak mı? Dünya Kupası'ndan sonra nasıl bir aksiyon alacak Futbol Federasyonu? Hatta Amerika maçına çıkmasın diyenler bile var. Yani bu tür yorumları bile ben dinledim. Ama yani turnuva bitinceye kadar sakin kalmak lazım. Turnuva bittikten sonra gerek hocayla ilgili, gerekse işte bu transfer söylentileriyle ilgili ya da takımdaki oyuncularla ilgili daha net tablolar ortaya çıkacaktır. Yani tabii hem oyuncuların bu kadar böyle bir rakiplerinin işte ABD olarak algılayıp Avustralya ve Paraguay maçlarını biraz çantada keklik görmeleri bu sürecin gelmesinde önemli bir etken oldu. Bu bilgiyi de oradan gelen haberler doğrultusunda söylüyorum, yani bir yorum olarak değil, haber olarak söylüyorum. Montella ile ilgili de onun da çok Fenerbahçe ile ilgili şeylere çıktı biliyorsunuz. Yani Fenerbahçe'nin bu hoca arayış süreci boyunca Montella işte Fenerbahçe olur mu olmaz mı, Fenerbahçe gündeminde de geldi ve kendisine de soruldu bu soru. Yani siz işte bir kulüp çalıştırmak Fenerbahçe. Hayır kardeşim, ben dedi milli takımın dedi şu an hocasıyım. İşte Dünya Kupası'na konsantre oldum ama dedi yeşil sahaların kokusunda özledim dedi. Yani sürekli maça çıkmak, sürekli takım çalıştırmak, maç oynamak, bunları da özlediğini ifade etti. Bütün bunlara bakıldığında etki etmiş olabilir mi? Bence etmiştir. Bence ciddi derecede bir konsantrasyon kaybı yaşandığını ben düşünüyorum. Yani sadece bu olayla ilgili değil ama işte kamp yaptığımız bölgenin çok sıcak olması, Arizona'nın yani 40-45'ler, maçları oynayacağımız yerlere çok uzak olması, bunlar hep tabii birer konsantrasyon kaybıydı. Bu işin içerisinde illaki transfer de vardı. Bu söylentiler, yazılanlar, çizilenler. Yani bugün hala işte Can Uzun Galatasaray'a gelecek mi, gelmeyecek mi? Hatta Can Uzun Galatasaray'la anlaştığı, artık işin Eintracht Frankfurt'la bonservis pazarlığına kaldığına dair bugün bile bu yorumlar var ve Galatasaray da istiyor, Okan Hoca da istiyor. Şimdi gerçekçi olmak lazım. Ama yani profesyonel hayatta herhalde oyuncular bu kadar böyle bazı şeyleri, kariyerleriyle ilgili, transferle ilgili, süreçlerle ilgili bazı şeyleri bu kadar çok kafaya takıyor mudur? Ya da bunlar hayatlarının hangi kısmında bu kamp boyunca, bu maçlar boyunca yer aldılar? Bunları bilmiyoruz. Çünkü kapalı kapılar ardında neler yaşandı, Amerika'da neler yaşandı. Ya ama bakıldığında bu başarısızlığın, bu acı sonuçların içerisinde bu transfer söylentilerinin ben o etki ettiğine %100 inanıyorum. Biraz önce söylediğim gibi kamp merkezinin maçların oynanacağı yere uzak olması, hava sıcaklığı, oyuncuların kampa geç başlaması, Türk milli takımının, diğer takımların daha erken Amerika'ya gelmeleri, uyku düzenlerini sağlamaları. Bakın hatırlayın, Uğurcan ne dedi birkaç gün önce? Daha yeni yeni dedi uyku düzenim dedi düzelmeye, evet, başladı dedi. Yani ve bunların içerisinde mevsimsel olarak 40-45 derecede sıcaklıktan gidip işte 20-25 derecelere maçlara çıkan takımımızın iklimin değişmesi. Bunlarla beraber yani biz tabii genel bir milli takım analizi de yaparsak, transferde, bu transfer söylentileri de, haberleri de, fotoğrafları da, medyada çıkan haberler de, yorumlar da bana göre %100 takımı olumsuz derecede etkiledi. Biz Dünya Kupası'na 24 yıl sonra gittik ama 24

0: yılın sonunda gitmenin ötesinin şeyinde çok iyi bir hazırlık yapmamışız. Yani bu ortaya çıktı. Hem mental olarak çok iyi bir hazırlık dönemi geçirmemişiz. Hem rakiplerimizle ilgili çok iyi hazırlık dönemi geçirmemişiz. Çünkü bakıldığı zaman yenilen gollerden sonra tamamen psikolojisi bozulan bir takım. Kendine gelemeyen oyuncular topluluğu. Ve ilk maçta yaptığı kadro tercihlerini aynen devam ettiren bir hoca. Yani sanki herkes bir akıl tutulmasını yaşıyormuş gibi bir durum. Ve sonuçta işte bugün yerden yere vurulan milli takım oyuncuları, gitsin denilen hoca. Ama şunu da söylemek lazım. Çözümünüz ne? Yani ne çözüm öneriyorsun? Çözümünüz ne? Tamam gitsin de o gitsin, bu gitsin, o oynamasın, öbürü kaptan olmasın filan filan. Yani tabii bir sürü ekstra bundan sonraki süreçte herhalde bunları düzeltmek için de illaki bir irade lazım. Ve bu iradeyle beraber yani hoca ile hocanın durumu, işte milli takıma çağrılan bazı oyuncuların durumu hepsi şüphesiz gözden geçirilir. Senin sorunun tekrar dönersek tabii ki bu transfer süreci, transfer haberleri, transfer dedikoduları illaki ellerinde telefonlarıyla dünyayı takip eden oyuncuları da bazı oyuncuları da etkilemiş olabilir.
1: Şimdi iki futbolcu zaten Fenerbahçe'deki başkanlık seçimlerinde, yani birisi Melih Demiral, birisi Hakan Çalhanoğlu, seçim kozu olarak Hakan Bey tarafından kamuoyuyla paylaşılmıştı. Onlar o sırada milli takım için kamptaydı.
2: Doğru.
1: Yine aynı şekilde belki bu iki isim kadar süre almasa da Can Uzun, uzun süredir Galatasaray için konuşuluyor. Hatta Okan Hoca da yakın bir dönemde yine bu Paraguay maçı öncesi Can Uzun'u beğendiğini açıkladı bir soru üzerine. Ama tabii ki onun özellikle bir sürü futbolcu arasından Can'ın sorulmasının sebebi Galatasaray'ın ona olan somut ilgisi. Bunlar milli takımı etkiledi mi? Bir bu olsun. İkincisi milli takım performansları oyuncuların transfer gelecekteki, yani en azından bu yaz transfer dönemi için geleceğe dair onların pozisyonunu nasıl etkiledi? Çünkü yaklaşık işte saat 9 bu gece 12'den sonra, yani yarın itibariyle transfer resmen başlıyor. 22 Haziran'da başlıyor ve 4 Eylül'e kadar da devam edecek. Artık daha somut adımlar göreceğiz yarın itibariyle.
2: Bence çok net etkiledi. Şimdi transfer konuşmaları, bir defa bizim konuştuğumuz transferler büyük transferler. Yani Galatasaray'dan teklif var, Fenerbahçe'den teklif var. Bu futbolcuların hepsinin hayal ettiği teklifleri alıyorlar. Bunlardan etkilenmemek mümkün değil. Yani yarın işte sana dünyanın en büyük televizyon kurumundan bir teklif gelse, yarın bir iş görüşmen olsa, herhalde bu programda aklın yarında olacak. Bugünkü programda değil. Dolayısıyla bugünkü performansına da olumsuz yansır. Ama gönül ister ki futbolcular öyle bir seviyede olsunlar ki ne kadar büyük teklif gelirse gelsin bundan etkilenmeden işlerini yapsınlar. Ama Türk halkının en büyük özelliği ne? Biz duygu ağırlıklı yaşıyoruz. Dolayısıyla duygularımızı kontrol etmek bizim için gerçekten çok zor. O yüzden ben o tekliflerin etkilediğini düşünüyorum. Kaldı ki o tekliflerde bir de bir netlik yok. Örneğin Fenerbahçe'den gidenlerle. Hakan Safi seçimi kazanırsa ben oraya gideceğim. Seçimi takip etmek zorunda kalıyorsun. Veya burada isimler açıklansın mı açıklanmasın mı devamlı gündemde oluyorsun. Hatta dönem dönem karşı taraftan bile veya kamuoyundan, ya size teklif varsa açıklayın biz de bilelim, bir kısmı da teklifin doğru olmadığını iddia ediyor diye. Yani otomatikman bir tartışmanın içine çekiliyorsunuz. O yüzden bence bunların hepsi kesinlikle etkiledi. Ama milli takımımızın kötü oyununun veya aldığı kötü sonuçların bence önemli bir nedeni bu kesinlikle değil. Bunu biz daha geri sıralara yazabiliriz. Diğer taraftan da biz erken elenince soruyu biraz da öyle anladım. Milli takımın erken dönüşü transferi etkileyecek mi? Direkt olarak etkileyecek. Neden? Bir defa satacak olanlar kulüpler, futbol kulüplerden bahsedeyim. Şimdi futbolcusuna büyük teklif bekliyordu. İyi performans göstermeden futbolcusu geri dönüyorsa ona büyük teklif gelmeyecek veya çok teklif gelmeyecek. Dolayısıyla satıcı konumunda olan kulüpler biraz ayak kırıklığı yaşayacak. Alıcı konumunda olanlar da o futbolcular

0: Onların kulüpleri, satıcı kulüp futbolcusunun fiyatının artmasını bekliyordu. Alıcılar da ya fiyat artarsa çok para ödemek zorundayım diye düşünürken fiyat artmadığı için daha ucuza alacak. Rakipleri azalacak. Çok iyi oynamış bir futbolcunun.
1: Hocam sana bir katkı yapayım, özür dilerim. Evet. Yani bu isimlerden bir tanesi de Barış. Yani Galatasaray'da Barış takımdan ayrılmak istiyor demeyeyim de. Yani bir yurt dışında bir kariyerini devam ettirmek istiyor. Bunu net olarak biliyorum. Yani bu geçen sene de vardı bu iş. Tabii o Suudi Arabistan meselesi, oradaki işte ekonomik gelirlerin yüksek olması. Ama oyuncu bugün yani dışarıda başka bir takımda, işte Avrupa'da bir ligde oynamayı hala hayal ediyor ve hala iyi bir teklifle hem kendisi açısından hem de Galatasaray açısından böyle bir düşüncesi vardı, ama büyük bir hayal kırıklığı oldu onun içinde. Yani kendisini gösteremedi mesela, örnek
2: piyasası
1: verdim hocam.
2: Piyasası düştü mü sizce?
1: Piyasası düştü demeyeyim ama bir talip yok. Yani şimdi orada çıkıp da iyi bir süre almak, iyi bir kendini göstermek başka bir şey. Ama diğer bütün oyuncularımız gibi o da başarısız, çok başarısız oldu. Yani sizi illaki izlemeye gelen insanlar vardır, illaki takip ediliyordur. Yani iki maçta tabii bunlar düştü, kötü oldu falan diyemeyiz ama şimdi bu Dünya Kupası bir sonuçta bir vitrin, bir vizyon. Yani oradaki performanslar kısa sürede 3-4 maçta da olsa, biz mesela 3-3 inşallah gruptan çıksaydık, bir 4 maç belki daha da büyük hayallerimiz vardı. Bu hayallerin içerisinde Barış'ın da bence bir hayali vardı. Yani ben burada kendimi iyi bir şekilde gösteririm, hem Galatasaray kazanır hem de ben kariyerimde başka bir üst basamağa çıkarım diyordu. Mesela onun için bir hayal kırıklığı oldu şu anda bu tablo.
0: Fiyatlar artmadı. Yani bakın transferde bir gerçek şu. Sané Galatasaray'a geldiğinde Nagelsmann dedi ki ya zayıf bir lige gitti, dolayısıyla milli takımı almıyorum. Bizim futbolcularımızı transfer ederken de bizim ligimizin güçlü veya zayıf olması o transfere direkt etki eder. O yüzden bizim büyük transferlerimiz genelde Avrupa Kupası maçlarındaki daha iyi performansla değer kazanıyor. Şampiyonlar Ligi'nde iyi oynuyorsan deniyor ki zorlu bir yarışma Şampiyonlar Ligi, burada başarılı olan benim takımda başarılı olur. Dünya Kupası da o yönden Şampiyonlar Ligi ile eşdeğer, hatta bazı transferlerde veya bazı maçlarda daha yüksek bile görülebilir. Bu yüzden hem futbolcuları hem de kulüpleri olumlu veya olumsuz yönde etkiledi. Şimdi biz hep fiyat konusundan bakıyoruz. Alacağımız futbolcu veya satacağımız futbolcu konumundan bakıyoruz. Ama demin ben derken bunların hiçbiri birinci öncelik değil. Bakın biz Dünya Kupası'nda birçok hata yaptık. O hatalardan dolayı biz kötü oynadık ve kötü sonuçlar aldık. O hataların tamamını biz konuşmuyoruz. Örnek verecek olursam, işte bizim ligimizin biraz daha kalitesinin düşük olduğunu anlatıyoruz hep. Veya Dünya Kupası'nda şu an oynanan futbolla bizim ligimizde oynanan futbol arasında dağlar kadar fark var.
1: Niye hocam?
0: Biz o seviyeye gelmediğimiz sürece bu tür turnuvalarda hep hata yapacağız. Yani çok iyi bir kadromuz var dememize rağmen hata yapacağız.
1: Hocam kendimizi mi kandırdık yani biz? Ben anlamadım.
0: Kandırdık tabii, hala da kandırmaya devam ediyoruz.
1: Daha 2 yıl önce 2024 yılında Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarı finalinin ayağından dönmedik mi?
0: Ya sevgili Murat,
1: o aynı takım değil mi? Aynı hoca değil mi?
0: Hoca aynı olabilir.
1: Aynı futbolcular değil mi?
0: Bakın futbolcu da aynı olabilir.
1: Ya orada aynı müthiş Murat'ın, maçlar oynadık biz.
0: Aynı Murat'ın sabah performansı farklı, akşam performansı
1: tamam, niye bu hale geldik?
0: Farklı olabiliyor. Futbolda bizim devamlı tekrar ederek yaptığımız belirli hatalar var. Biz bunları düzeltmediğimiz sürece biz bunları yapmaya devam edeceğiz. Avrupa Şampiyonası'nda az yaptık, başarılı olduk. Burada çok yaptık, başarısız olduk. Yani bunun örneğini verecek olursam da bakın biz son sezondan bahsedelim. Hepimiz burada sezon başladığından bitimine kadar 24 saat futbol konuştuk. Şu konuda herhalde hemfikirdik. Bizim ligimizde oynanan maçlar için şunu hep dedik. Ya biz kapanan takımları açmakta zorlanıyoruz. Dedik mi bunu? Dedik. Açamadık. Bakın

ligde yaptığımız hatalar Dünya Kupası'nda da bizim en büyük sorunumuz oldu. Biz ya çok basit gol yiyoruz. Takımı öne çıkardığımız zaman illa hızlı stoperlere ihtiyaç var. Yoksa rakip bir kontratağa kalktığı zaman gol yiyoruz dedik mi bütün sene boyunca? Dedik. Ne yaptık? Böyle goller yedik. Benim bahsettiğim hatalar bunlar. Şimdi bir futbolcu bir gün ekstra bir performans sergiler. Yapılan bu hataları düzeltir. Arkadaşının hatasını düzeltir. Avrupa'da yaptı. Ama bu Dünya Kupası'nda bırak düzeltmeyi, herkes hata yaptı. Şimdi bu örnekleri biz çoğaltabiliriz. Şimdi burada biz futbol konuşalım dediğimiz zaman, takımlar böyle maç kaybettiği zaman veya bir takımın diğerine ikramını almayıp o maçta puan kaybettiği zaman bize hatayı hakemlerde bulduk. Dedik ki işte biz hakem yüzünden yenildik. Şimdi bakıyorsun sen bu hataları düzeltmek için ülkende konuşmuyorsan, bunların düzeltilmesi için teknik direktörlerinden, hocalarından, futbolculardan istekte bulunmuyorsan, futbolcular da senin liginde böyle oynuyor. Ne dedik? Tempomuz çok düşük. Bizim ligimizin temposu düşük. Onun için biz orada da düşük tempo oynuyoruz. Aniden tempo artınca bu sahada birçok yönden bize olumsuz yansıyor. Yani bu hataları bizim net bir şekilde görüyor olmamız lazım. O yüzden diyorum biz kendimizi kandırdık. Kandırmaya da devam ediyoruz. Hep şunu diyoruz biz. Bakın amacım o futbolcuları, o hocayı gerçekten böyle olumsuz bir yönde eleştirmek değil. Hata varsa o hatayı söyleyeceğim. Bu hatayı biz senelerdir yapıyoruz. Ben önce oradan başlıyorum. Şimdi ya biz çok iyi bir nesil yakaladık. İşte biz çok iyi bir takımız. Peki çok iyi futbolcularımız var. Çok iyi futbolcudan ben önce ne beklerim? Çok iyi futbolcu çok iyi pas yapar. Çok iyi futbolcu çok iyi çalım atar. Çok iyi futbolcu çok iyi şut atar. Çok iyi defans oyuncusu rakibe şut attırmaz. Çok iyi kaleci iyi şut gelse bile kurtarır. Bizim bu kadar iyi futbolcularımız var da onlar bizim iddia ettiğimiz kadar iyilerse çok iyi şut attılar mı? Çok iyi pas yaptılar mı? Çok iyi kurtarışlar yaptılar mı? Rakip kontratağa çıktığında çok iyi engellemeler yaptılar mı? Yapmadılar. Zaten rakip kadar koşmuyorsun. Rakip kadar konsantre olamıyorsun. Bizim Türk halkının en büyük sorunlarından bir tanesi de bu. Şimdi sen kalkıp da sahip olduğun bazı özellikler var iken, Allah vergisi, onu geliştirmezsen ki geliştirmiyoruz. Arda oynasın diye Real Madrid 2 sene Arda'yı özellikle hazırladı. Bakın o İspanyol futbolcular Real Madrid'e gitmeden hazır bir şekilde gidiyorlar. Onları geliştirmiyorsak o zaman biz kendimizi aldatıyoruz arkadaşlar. Yani biz doğru yerden başlamadığımız sürece bu Türk futbolunun sorunu. Amacımız şu an için Türk futbolu nasıl kurtulur sorusuna cevap bulmak değil. İsterseniz detay da anlatırım. Ama soru şuydu, transferi direkt etkiler mi? Etkiler. Hatta sadece alış, veriş veya ekonomik yönden değil şuradan da etkileyecek. Şimdi eğer milli takımımız devam etseydi, keşke etseydi, hazırlık kampına bu futbolcuların hiçbiri katılmayacaktı. Şimdi işte Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin futbolcuları daha erken takıma gelecek. Avrupa Kupası eleme maçlarında takımlarında oynayacaklar. Bu futbolcular daha erken hazırlanacaklar. Lige daha hazır girecekler. Ama biz onları düzgün hazırlarsak bu üzüntünün içinde futbolcunun veya takım için ufak bir avantaj. Ama en büyük artı şu olurdu ya, bir Dünya Kupası'nda başarılı olmanın hazzı, özgüveni hem futbolcuya hem onun kulübüne hem de Türk futboluna ekonominin dışında çok şey kazandırırdı. Biz onları da kaybettik. Yani ben böyle biraz farklı yönden bir milli takım eleştirmesi de yaptım. Hatta bir de hiç konuşulmayan başka bir şey konuşayım. Ya biz rakibi öyle küçümsedik ki, öyle bir havaya girdik ki, bakın bu sadece küçümseme değil, taktik yönden de hata yapıyoruz. Avustralya maçı bir başladı, hurra, sanki biz ilk 5 dakikada gol atmamız lazım ya.

0: Nedir bu acele, bu telaş, bu panik? Bize hiç kimse kalkıp ilk 5 dakikada gol atarsan bu 2 gol sayılıyor demedi. Biz bu derece bilinçsiz bir şekilde rakibin üzerine çullandık ki golleri onun için yedik. Keza Paraguay maçı mutlaka kazanmamız lazım. Hurra bir saldırdık. Yine aynı şey, aynı şekilde aynı golü yedik. Bakın oyun 0-0 gittiği sürece ilk golü yememek bu tür turnuvalarda çok önemli. Ya biz hiç gol atmayalım. O ilk golleri de yememiş olsak şu an 2 puanımız vardı ya. Yen Amerika'yı yine gideceksin. Yani o yüzden biz işin o boyutunu hiç konuşmadık. Ben ona özellikle değinmek istedim. Skora göre oyun. Sen 15 dakika gol atamasan bile, gol yemiyorsan, o baskıyı iyi yapıyorsan 15 dakika sonra rakip de sana gelmeye başlayacak. Rakip senin üzerine gelmeye başladığı zaman geride geniş alanlar verecek sana. Bizim takımımızın oyunu o geniş alanlara daha uygun. Biz oraya daha rahat gol atarız. Yani bizim rakibi üzerimize çekmemiz gerekirken taktik olarak, kalesinden üzerimize çekmemiz gerekirken orada alan lazım bize. Çünkü hele hele Avustralya defansının içinde havadan iş yapma şansımız yok. Adamlar bir de fizikman bizden iyi. Yakın temaslı oynuyorlar. Bize zaman alan vermiyorlar. Şimdi bütün bunların içinde biz yani bile bile lades demek için bilinçsizce üzerlerine gittik. Buna benzer bende başka notlar da var.
1: Evet.
0: Çok konuşmadığımız ama onlara girmeyelim şimdi hiç. Dolayısıyla bu erken dönüşler transferi de etkileyecek. Önümüzdeki sezonu da etkileyecek. Yani zaten şu an etkilenmiş durumdayız. Fenerbahçe sezonu açıyor. 4 hafta sonra Avrupa Kupası maçına çıkacak. Keza Beşiktaş öyle. Bizim rakiplerimiz çalışıyor. Midtjylland 2 hafta önce açtı sezonu. Leh Poznan geçen hafta açtı.
1: Fenerbahçe mesela hemen programın hazırlık programını söyleyeyim. 22-23 Haziran'da sağlık kontrolleri başlıyor. 24 Haziran'da Samandıra Can Bartu tesislerinde toplanacak Fenerbahçe, ardından Topuk Yaylası'na hareket edecek. Aynı günün akşamında Topuk Yaylası'nda sezonun ilk antrenmanını gerçekleşirecek. 24 Haziran, yani
0: tam
1: bugün ayın
0: 4 hafta
1: 21'i.
0: Maçlarını.
1: 25-26 Haziran çift antrenman, 27 Haziran tek antrenman, 2 Temmuz Topuk Yaylası
2: bu
1: kampının son
2: eski
1: antrenmanı.
2: Yönetimin yaptığı bir kamp bu programı, onu söyleyelim bir kere.
1: Aha.
2: Tedesco'nun
0: Hayır, toplantıda Oğuz Hoca kendi açıkladı.
2: Ama bu... Ya topuk belliydi zaten.
0: Hayır,
2: hocam
0: topuk
2: yani.
0: Yaylası olabilir. Bakın burada çalıştığı süre önemli. 4 hafta. Bu 4 haftalık programı da Oğuz Hoca kendisi daha önceden bazı çalışmalar yapmış. Kiminle yaptı söylemedi. Yalnız mı
2: Eski
0: yaptı
2: oyuncularla işte
0: söylemedi.
2: hocam. Eski
0: Ama İsmail
2: oyuncularla.
0: Hoca'yla da konuştuk. İsmail Hoca da bunu
2: Hocam
0: uygun
2: İsmail
0: dedi.
2: Hoca geleli daha 2 gün oldu ya.
0: Tamam, İsmail Hoca zaten geldiği andan itibaren devreye
2: İsmail
0: girdi.
2: Hoca hazır programı yapıyor şu anda. Yani hazır
0: Bak,
2: programın üzerinden yürüyecek.
0: Sevgili
2: yani.
0: Murat, benim söylemek istediğim şu. Ben süreden çok o süre içinde ne yapıldığına bakıyorum. 4 haftalık bir süre içinde bir takım nasıl hazırlanır? Bu süre 5 hafta olsa, 6 hafta olsa hazırlık çok daha iyi
2: Hazırlanacak
0: olacak.
2: hocam herhalde, transferler falan yapılıyor işte, yani Vedat
0: Ya
2: Muriç geldi,
0: her
2: başka.
0: sene hazırlandık biz ama her sene de eksiğimiz oldu. Geçen sezon başında bu masada aynen şunu söyledim. Bakın Fenerbahçe'nin hazırlık dönemi çok kötü. O kadar kötü hazırlanıyorlar ki ligin ilk haftalarında lider olamazlarsa, bir de Şampiyonlar Ligi'nden elenirlerse yönetim de gidebilir, Mourinho da gidebilir. Kötü hazırlandıkları için ikisi birden gitti. Her sene hazırlanıyorlar dediğimiz bu mu?
2: Hocam büyük transfer
0: Beşiktaş,
2: yaptılar. Niye öyle diyorsun
0: ya
2: şimdi?
0: şimdi büyük
2: İsmail
0: transferle iş
2: Kartal,
0: bitmiyor.
2: hayır, en
0: Beşiktaş
2: önemli bana göre transfer takımın teknik direktörüydü. Onu belirlediler. Yani biraz sancılı bir dönem oldu ama İsmail Kartal geldi sonuçta görevin başına.
0: beni
2: Bilen, hayır,
0: sinirlendirmek
2: sinirlendirmek istemiyorum hocam. Transferden bahsediyoruz ya, o
0: ya bir
2: açıdan
0: tek
2: dedim.
0: hocayla olacaksa bugün bütün kulüplerimiz çok iyi hocalar getirdi. Şu an Galatasaray'ın hoca sorunu yok. O zaman Galatasaray da şampiyon.
2: Galatasaray'ın zaman sorunu yok ki
0: Beşiktaş,
2: hocam, Ağustos'a kadar süresi
0: Beşiktaş iyi
2: var.
0: bir hoca aldı. O zaman Beşiktaş da şampiyon. Bir kişi şampiyon oluyor. Sadece iyi hocayla değil.
2: Fenerbahçe
0: İyi
2: şampiyon zaten
0: takımla,
2: hocam.
0: iyi başkanla, iyi yöneticiyle,
2: Hocam Fenerbahçe başkanı Aziz
0: iyi
2: Bey demedi mi? Biz şampiyonuz demedi mi?
0: Şampiyon olacağız dedi.
2: Hayır. şampiyonuz dedi.
0: Ya sev

0: Gelin olacağız buraya. Demedi, şampiyonuz dedi.
1: Şimdi o zaman ben buradan sevgili Aziz Başkan'a seslenmek istiyorum. Ya Sayın Başkanım, yani bir sene önceden şampiyon olunmuyor. Şampiyon olunması için o zamanın da geçmesi lazım. Olamaz demiyorum.
0: Ya,
1: yani ben bütün takımların iyi olmasını hocam, istiyorum. Yani, en çok da yeni yönetime, İsmail Hoca'ya başarılar
2: dilerim. Hocam Fenerbahçe'nin...
1: Milli takımımızın iyi olması için... Büyük organizasyonlarda başarılı olmamız için Fenerbahçe'nin de Beşiktaş'ın da Trabzon'un da Galatasaray gibi iyi olması şimdi, lazım ya.
2: Fenerbahçe tabii hayırlı olsun İsmail Kartal evet. Hoca. Sürpriz bir gelişmeydi. Sonuçta bir karar verilmiş. Kararsızlıktan iyidir. O da biliyor zaten. Camiayı da biliyor. Yönetimi de biliyor. Vedat Muriç'i aldılar. En önemli sorun biliyorsunuz hocam gol mevkisindeydi. Şimdi bir tane daha oyuncu transfer edecekler oraya. Vedat Muriç'in işte imzayı da attı. Yıllık ücretinin normalde 4,5-5 milyon euro olduğu haberleri çıkmıştı. Fakat bu rakam işte bonuslarla filan 7 milyon euroluk bir rakam olduğu bilgisini verelim. İkinci transferi de Fenerbahçe stoperde sol ayaklı Sar yani orada evet. Ciddi bir görüşme devam ediyor. Ki büyük ihtimalle de bu transferin olacağı göz önünde bulunduruluyor. Tabii şimdi biraz hocanın dışında artık gelişiyor bu transferler. Yani bir Aykut Kocaman ve Oğuz Çetinli bir buçuk aylık bir dönem var. Bir de 2-3 günlük İsmail Kartallı bir dönem var. Yani bakıldığında genelde Aykut Kocamanlı planlanmış. İşte mevkiler, transferler, isimler üzerinden şey yapılmış. Ama yeni işte İsmail Hoca'nın gelişiyle yani oraya yeni isimler şu anda katılmadı. Şimdi tabii Fenerbahçe'nin en büyük sorunlarından bir tanesi de 21 tane şu anda yabancı oyuncusu var. 21 kişi. Bu Galatasaray'da 13, Beşiktaş'ta 14. Ama en büyük sorunlu takım şu anda... Fenerbahçe. Yani bir yandan transfer için görüşmeler yapılıyor.
0: Evet.
2: Ama Sayın Aziz Yıldırım'ın dediği gibi yerli oyuncu takviyesi de Fenerbahçe'nin en önemli gündem maddelerinden bir tanesi. Tabii burada bir stoper olarak da Adil Demirbağ haberleri de çıktı. Yerli bir stoper de Fenerbahçe arıyor kadrosuna katmak için. Arıyor değil, görüşmelerini yapılıyor. Tabii bunun dışında İşte iki stoper, bir yerli, bir yabancı. İki santrafor. O Dortmund'lu Gressi ile ilgili aslında belli bir noktaya kadar da geliniyor. Yani onunla ilgili işte görüşmeler yapılıyor, pazarlıklar yapılıyor. 13 milyon euro istiyor yıllık bakıldığı zaman. Hatta işte oyuncu işte ben hangi hocayla çalışacağım diyor. Yani hoca kim diyor. Bu durumda kendisine bilgi olarak görüşmelerin yapıldığı kişi işte Aykut Kocaman olacak diyor hocamız. Ondan sonra iyi diyor ben kendisiyle görüşeyim diyor. Yani bana benim pozisyonum nasıl olacak? Nasıl oynatacak beni? Nasıl bir takım? Kendisinin hocanın düşüncesi ne? Vizyonu ne? Futbol aklı ne? Ondan sonra Oğuz Bey'e söylüyorlar Oğuz Çetin'e. Oğuz Çetin de Aykut Hoca'yı arıyor. Hocam diyor oyuncuyla görüşmemiz lazım diyor ve o oyuncuyla şey yapıyorlar yüz yüze FaceTime yapıyorlar görüntülü görüşüyorlar. Bu birkaç yerde çıkmış bugün bu haber herhalde. Hoca 45-50 dakika Fenerbahçe'yi anlatıyor oyuncuya. Yani Fenerbahçe'yi anlatıyor, kendi oyun anlayışını anlatıyor, kendisine nasıl faydalanacağını anlatıyor. İşte tesisleri onu bunu takım hakkında bilgi veriyor. Ve oyuncu ikna oluyor. Yani kafasına yatıyor bu iş. Ama tabii daha sonra hoca işi olmuyor. Şu andaki durumunu açıkçası bilmiyorum. Yani son durumunu bilmiyorum. Hoca değişiminden sonra...
0: Sonra İsmail Kartal geliyor.
2: İsmail Kartal geleli 2 gün oldu zaten. 2-3 gün oldu yani.
0: Tamam, tekrar anlattığınıza göre şimdi Gressi ile bir daha bir görüşme yapılsa...
2: Bilmiyorum Gressi ile bir daha bir görüşme yapılır mı? Yapılırsa teknik direktör şeyi ne olur bilmiyorum ama hem Kocaman'ın görüşme kısmında hem de şey kısmında Fenerbahçe'nin görüşme kısmında bir yol alınıyor. Ama şu an o yol tıkandı mı, duruyor mu, durmuyor mu? Onunla ilgili açıkçası son dakika bir bilgim yok. Ama burada tabii enteresan olan hoca adayının diyelim daha doğrusu kendisiyle görüşmesi. Yani o kadar olacağı belliymiş ki görüşmeyi de kendisi yapıyor. Hatta Manchester United'tan da bir tane kondisyonerle görüşüyor Aykut Kocaman. Yani takıma evet. Bir kondisyoner ve o İngiliz kondisyonerle de anlaşıyor. İkna ediyor yani beraber çalışalım sen de benim ekibimde ol diye. O da olmuyor. Şimdi hocama gelirsek yani yeni hazırlık dönemi 4 hafta filan. Yani bu program evet hazır bir program. Daha önceden de hazırlanmış bu program. Yani
1: program şu sevgili Murat. Biz şu tarihte kampa gideceğiz o kadar. Şu tarihte belli, antrenmanlar yani başlayacak o kadar.
0: Hocam her teknik direktörün şeyi sistemi aynı değil ki ama yani başkası ya, da başka türlü çalışmak ister.
1: Bakın başka türlü değil.
3: Çalışmaya karışmıyor ama yer ve zaman.
1: Hayır ya, bunda bir sorun yok. Ben şunu diyorum zaten süre az. Burada bir hata yapılmış. Ama şu an o hata yapıldı diye karalar bağlamanın bir anlamı yok.
0: Yok canım.
1: O hatanın bir kısmını telafi edersen yalnız şunu hatırlatmak istiyorum bakın. Girese varsayalım bir daha görüştüler. İsmail Hoca'yla da okey dedi geldi. Girese'nin hemen bu hafta gelmesi farklı. Maçtan iki gün önce gelmesi farklı. Fizikman ne durumda gelecek? Onun hazırlanması için ona ne kadar süre gerekecek? İki, kamp sadece kondisyon çalışması değildir. Sen takımın oyununu kampta oturtacaksın. Sen takımın uyumunu kampta sağlamaya başlayacaksın. Hatta Fenerbahçe'den şöyle bir mesaj, bilgi geldi. Özellikle Topuk Yaylası'ndaki kamp takımın futbolcuların kaynaşması için belki de çok önemsenen bir kamp. Birinci hedef orada tabii ki antrenman yapılacak ama kaynaşma üzerinde, takım birlik beraberliği üzerinde durulacak. Şimdi bugün
3: İsmail Kartal kampları çok önemli.
1: Tabii.
3: Şu her hocanın da önemli ama ben şimdi ismini aramızda mı konuşmuştuk şeye de yayında mı söylemişti hatırlamıyorum, isim vermeyeceğim. İsmail Hoca ile birlikte çalışmış bir futbolcu daha önce. Yayında da söylemiş olabilirdi hatırlamadığım için şimdi şey yapmayayım, boşu boşuna ismini paylaşmış olmayayım. Şey dedi bana, İsmail Hoca'nın kampları çok önemlidir. O ya, öyle bir çalıştırır ki seni ya dedi bir yerde dedi patlarsın sakatlanırsın dedi, bir sakatlık yaşarsın. Ya da dedi sakatlanmadan dedi o eşiği aşarsan da dedi inanılmaz iyi bir fiziksel olarak sezon geçirirsin dedi. Bana bunu birebir çalışmış bir futbolcu söyledi.
1: Şimdi yani bence burada teknik detaylara
3: ben edersen kondisyon sorunu ben, çekmiyor İsmail Hoca'nın.
1: Ben çok girmeyeyim. Çünkü şu var. Orada ya aşamazsan patlarsın cümlesi beni çok resmi. Rahatsız etti. Beni çok rahatsız etti. Yani günümüzde iyi bir teknik heyetin bu riski oluşturmadan, hiç onları patlatmadan en üst seviyede taşıyor olması lazım. Özellikle antrenman bilimi sana bu imkanları sunuyor. O yüzden ben bunu çok önemsiyorum. Ha, bir de şunu bugün duyduğum için söyleyeceğim. Japon teknik direktörü maçtan sonra dedi ki ya rakibin yeni hocası gelmişti. Onların nasıl oynayacağını bilmiyorduk. Ama biz hazırlık döneminde bütün opsiyonlara çalıştığımız için yeni hocanın gelmesi bile bizim işimizi zorlaştırmadı. Zaten her konuyu bildiğimiz için de sorun yaşamadık. Şimdi hazırlık dönemi dediğim için Murat'a o örneği veriyorum. Bak öteki kulüpler, öteki hocalar, öteki milli takımlar bütün konulara çalışıyor. Bütün opsiyonlara çalışıyor. Hoca istediği yerden sorsun. Veya rakip istediği gibi oynasın zaten çalışıldı. Biz her şeyi çalışmayınca bir yerde patlıyor işte. O yüzden yani bizim teknik direktörümüz biraz kaderciliği de ön plana çıkaran bazı açıklamalarda bulundu. Kadercilik, şans bunlara çok takılmadan bizim bilimsel doğrularla ilerliyor olmamız lazım.
2: Bir de hocam Fenerbahçe'de şöyle bir şey var. Şimdi Vedat transfer edildi. Zaten ilk transferdi. Yani bu sizin bahsettiğiniz 20 gün mü 1 ay mı var maça? Ki maça 4 kadar.
1: 4 hafta tam 4 hafta.
2: 4 hafta yani onunla girilecek bu maç elemelere. Yani ikinci bir santrafor transferi şu anda şu aşamada zor görünüyor. Yani evet hedefte Şampiyonlar Ligi'ne kalmak da var da yani o süreç çok da kolay bir süreç olmayacak Fenerbahçe.

0: için. Çünkü yani burada birinci hedef Fenerbahçe'nin stoper olarak takviye yapmak takıma. Bir sol bek de düşünüyorlar ama şu anda yani adayları var ama böyle belli bir isim, belli bir netleşmiş bir isim yok.
1: Peki ben sana sorayım. Seçimden önce bakın Aziz Başkan'ın ekibi de yönetimi de ya biz isim açıklamak istemiyoruz ama biz dersimizi çalışıyoruz. Biz kimi
0: İstanbul'a
1: alacağımızı
0: gelebiliriz.
1: biliyoruz diye net açıklamalarda bulundu. Şu an hala isimler belli değilse o açıklamalar doğru değil miydi yani? Ya bu dönemde nasıl isim belli olmaz sevgili Murat?
0: Yani isim bir hocam, şimdi işin ekonomik kısmı var. Yani bu
1: Ekonomi
0: kısmı
1: o zaman da
0: ekonomi.
1: vardı. Aziz Yıldırım dedi ki ekonomik yönden kulüp gerçekten zor durumda. Bu hem biz dedi henüz bilmiyoruz ama onun verdiği bütün mesajlarda kulübün ekonomik yönden zor durumda olduğunun bir açıklamasıydı. Yani ben mutlaka bırak şampiyon yapacağım. Şampiyonuz diyen biri için de artık ekonomi rahatsız edici bir engel
0: Sen hocam
1: olmayacak
0: şunu mu
1: ya.
0: söylüyorsun? Bu transferler şimdi bitmesi mi lazım yani bir haftaya
1: Ne
0: olmadan?
1: kadar erken o kadar iyi.
0: Canım
1: Bir
0: yani.
1: riskten bahsediyoruz ya, ne kadar gecikirsen şampiyonlukta işin o kadar zor olur.
0: Hocam kalecisi de var, şeyi de var, her şeyi var Fenerbahçe'nin ya, orta sahasından hücum hattına
2: Hocası
0: kadar.
2: mesela Gornik Zabrze'nin hocası şimdiden mesela Fenerbahçe'ye yönelik açıklamalar yapıyor. Şimdi orayı paylaşmak istiyorum. Mihal Gasparik. Fenerbahçe hiçbir zaman çok güçlü bir takım olmadı. Orada her şey yıldızlara ve bireysel kaliteye dayanıyor. Kadrolarının nasıl şekilleneceğini henüz bilmiyoruz. Hazırlık kampı geçirecekler. Hazırlık maçlarında nasıl bir performans sergileyeceklerini, ilk 11'lerinin nasıl olacağını ve takıma kimlerin katılacağını göreceğiz. İşimiz kolay olmayacak demiş.
0: Valla ben ona yanıt vereyim. Özür dilerim hocam.
1: Dur, bir şey söyleyeceğim.
0: Söyleyin hocam.
1: Ben baştan söyleyeyim. Gerekirse de ben savunacağım. Söylediği her cümle doğru. Kimse rahatsız olmasın.
2: İlk cümle dahil mi? Fenerbahçe hiçbir zaman çok güçlü bir takım olmadı.
1: Bak takım derken bunu şöyle anlayacağız. Takım oyunu oynayan anlamında söylüyor onu. Yoksa Fenerbahçe takımında
2: Devamındaki
1: değil.
2: cümlede şu.
1: Yani o
2: Orada her
1: anlamda
2: şey
1: söylüyor.
2: yıldızlara ve bireysel kaliteye dayanıyor.
1: Evet doğru. Fenerbahçe hep yıldızlarla oynuyor. Bizim
0: Sonraki cümlesine ben
1: ligimiz
0: katılmıyorum
1: zaten
0: ya.
1: futbolcular
0: 11'i belli
1: üzerine
0: Fenerbahçe. Ne yani 11
1: 11'i
0: belli.
1: belli mi?
0: Belli tabii.
1: Peki o say 11'i. Bir de
0: Hocam kalecisi belli değil mi? Stoperleri belli değil mi?
1: ya sevgili Murat sabahtan beri ben Aspor izliyorum evde. Ederson'u kazanmamız lazım diye konuşuluyor.
0: Evet.
1: Henüz Ederson'dan da yönetimden de hocadan da bir açıklama gelmedi. Ederson kazanıldı mı, kazanılacak mı belli değil.
2: Kazanıldı.
1: Bitti mi?
2: Aziz Bey net konuşuyor onunla ilgili.
1: Hayır bakın bence de kazanılması lazım. İşin doğrusu o. Ama Fenerbahçe'de tamam Ederson'la konuşuldu bu konu. Zaten sözleşmesi var. Kapandı. Ederson'un da bütün konsantrasyonu Dünya Kupası'yla birlikte kulübünde. Orada işi bittiği zaman da direkt kulübümüze gelecek açıklaması yok. Daha bitmedi. Konuşulmadı. Yani şu var.
0: Sözleşmeli oyuncusu hocam neyi
1: Ya
0: konuşacak?
1: sözleşmeli oyuncu şu. Bugün aldığı eleştirilerden sonra Ederson'a bir teklif gelse, Ederson eğer beğenirse teklifi gelip Fenerbahçe'ye ben gitmek
0: Kim verir
1: istiyorum
0: hocam 12
1: diyebilir.
0: milyon euroyu?
1: Bak verir olayı ayrı Murat.
0: Kimse
1: Olabilecek
0: vermez
1: işte.
0: hocam, sen ne biliyorsun Avrupa'da hangi takım verecek?
1: Ya bilemiyorum.
0: Başka yere gider.
1: Peki bak bazı gerçekleri burada konuşuyorsak demin dedin ki Fenerbahçe'nin kaç tane futbolcusu var?
0: 21 tane yabancı oyuncusu var.
1: Peki kaç tane oyuncusu olacak? Kontenjan dahil olmak üzere.
0: Bir stoper daha
1: 10
0: alsa
1: 10 artı,
0: yabancı.
1: 10 10 artı 4. Bakın.
2: 14 işte.
1: Şimdi öteki
0: Onun değişmesini istiyorlar.
1: Öteki futbolcular ne olacak? Fenerbahçe verecek. Şu
0: Galatasaray.
1: ana kadar yaptığı gibi onun belki de maaşını bile ödeyip gönderecek.
0: Hocam yabancı meselesinde
1: Orada
0: ciddi değişiklikler
1: gidecek
0: olabilir önümüzdeki hafta.
1: oyunculardan bir tanesi o. Ben hoca olsam Ederson gelip bana dese ki ya hocam hayırlı olsun. Tamam sen anlaştın. Ama karar senin. Benim de sözleşmem var. Dolayısıyla ben sözleşmeme uymak istiyorum. Ama yani beni o kadar üzdüler, bana o kadar yüklendiler veya tamam mı kimse bana burada güvenmiyor. Dolayısıyla benim yani bilinen Ederson kadar iyi bir performans sergilemem burada gerçekten zor olacak. Ben de kendimi iyi hissetmiyorum diye benle bir konuşma yapsa, ben İsmail Kartal olsam kafam karışır.

0: kafamda hiç kaleci aramak yok iken ya acaba diye düşünmeye başlarsın. O yüzden net görüşme şudur. Tamam, konu kapanmıştır. Biri gitse Ederson'a, büyük teklifte de bulunsa Ederson diyecek hayır kardeşim. Ben sözleşmemle kulüple devam ediyorum.
1: Şöyle söyleyeyim hocam. Belirsiz. Bilgim dahilinde.
0: Her şey belirsiz.
1: Fenerbahçe bu ön eleme maçına kadar bir Velat'ı kadrosuna katar. Alırsa bir stoper alır.
2: Kimi dediniz?
1: İşte Velat'ı kattı kadrosuna
2: kattı zaten. Evet.
1: Bir de stoper alır. Sarı katarsa şu an en kuvvetli aday o.
2: Malang Sar, evet.
1: Ondan sonra belki bir tane daha oyuncu alır. Yani o kadroya, o maça iki o ya da üç takviye ile çıkar. Eldeki diğer mevcut oyuncularla çıkar. Ama şimdi Dünya Kupası'na devam edenler var. Bittikten sonra tatil kullanacaklar var. Kendi Dünya Kupası'nda bizim milli takımda olan oyuncular... Tamam, erken bitti tatilleri. Yani bir iki hafta, bir hafta 10 günde bir tatil yapsalar herhalde 10 gün yaparlar değil mi hocam?
0: Yaparlar.
1: Yani sonuçta yani şöyle bir vurursak.
0: Bunların yenilenmeleri lazım.
1: Tamam hocam, yani Temmuz'un 15'inden önce takıma katılır mı bunlar?
0: Ne zamanın?
1: Temmuz'un 15'inden önce.
0: 15'ini bulur.
1: Tamam, maçta 20'sinde olsa 21 miydi? 22'sinde filandı. Bu oyuncular oynamayacak o zaman.
0: Ama şu istisnalar da var. Her futbolcunun konumunu, durumu farklı. Şimdi Fenerbahçe'den örnek verdiler. Şikrinyar tatil yapmak istiyormuş.
1: İşte erken.
0: Bu gelişmelerden sonra kendisiyle görüşürmüş.
1: Evet.
0: Demiş ki kulüp her şeyden önemli. Tatilimi kesiyorum, buraya geliyorum. Bazı futbolcu vardır. Çok yıpranmıştır.
2: Önceden söz verilmiş kendisine, evet. Onun üzerine.
0: Tabii yani iptal ediyor, her şey geliyor. Şimdi bazı futbolcu vardır, çok yıpranmıştır. Fiziksel yıpranmışlık ayrı, zihinsel ayrı. Bazısı vardır, o kadar yıpranmamıştır. Biri der ki ya önümüzdeki sene benim mevkime zaten yeni bir de transfer yapılacak. Rekabet büyük. Aman ben bir an önce kulübüme gideyim de çalışmalara başlayayım. Böyle düşünüp erken gelenler de olabilir, onları bilemeyiz.
1: Hocam tamam da sonuçta yani gerçek olan bir şey var. Bir, bu transferlerin ivedilikle kadroya dahil edilmesi lazım eğer planlanan. Ben de diyorum ki maksimum 3 olur bu maça kadar, ayın 21'ine kadar. Bunun dışında milli oyuncular Kerem yok. Yani ilk maçta olmayacak yani. Ha adam ben tatil yapmam.
0: İlk maçta olmayacak.
1: Olmayacak
0: Kerem olabilir. Bilemiyorum. Yani, bak sevgili Murat, bu futbolcuların şu anki seviyeleri bile çok önemli. Ben milli takım konusunda oralara girmedim ama milli takım burada bayramda iki gün izin yaptı. Hemen üçüncü günü toplandı. Toplandığı zaman bütün futbolculara fiziksel testler yapıldı.
1: Evet.
0: Bunların yapılması da doğruydu. Futbolcuların durumlarını belirlemek için. O testlerin sonuçları ne bilmiyoruz. Biri çok iyidir, biri çok kötüdür. O testlere göre onların antrenman programlarını kişiye özel senin yapman lazım. Bizim milli takımımızda da bunu yapabilecek hem hocalarımız var,
1: evet,
0: hem imkanlar var. Ama bakıyoruz bu şeyde iki maçta bizim fiziksel performansımız da çok kötüydü.
2: Bir ara veriyoruz şimdi, ardından devam edeceğiz.
3: Borussia Dortmund atakta. Giras vurdu kafayı, durum 1-0. Asist Marcel Sabitzer'den.

Transfer raporuna devam ediyoruz. Murat Özbostan ve Ahmet Akçan'la birlikteyiz. İkinci bölüme Galatasaray'la başlıyoruz. Sarı Kırmızılılar'da olası transferleri konuşacağız ama belki de iyi bir teklif gelirse satılabilir diye bir ara konuşulan bir isim vardı ki Wilfried Tsingo. Dünya Kupası'nda mücadele ediyor. Kendisi dün fil dişi sahillerinin Almanya ile oynadığı maçta oyundan çıkmak zorunda kaldı sakatlanarak. 2-1 mağlup olunan maçta sakatlık yaşadı. 82. dakikada Havertz'le mücadelesi sonrası sol arka adresini tutarak kendini yere bıraktı. Oyundan çıkmak zorunda kalan Tsingo yedek kulübesindeki müdahale sırasında da gözyaşlarına hakim olamadı. Fil dişi sahili ve Galatasaray cephesinden henüz oyuncunun sağlık durumuyla ilgili bir açıklama gelmedi. Tsingo 4 Ekim'de oynanan Beşiktaş derbisi ve 22 Kasım'daki Gençler Birliği maçlarında da yine sol arka adresinden benzer bir sakatlık yaşamıştı. Tabii ki Tsingo'nun durumunu konuşacağız ama biz gün içerisinde ortopedi ve travmatoloji profesörü Mehmet Erdil'e bu sakatlığı sorduk. Hoca neler söylemiş, hep birlikte bir izleyelim.

0: Öncelikle tabii talihsiz bir sakatlık, kas sakatlığı. Bu sakatlık tabii ki önemli olan Galatasaray'ın sezon öncesi kampına yetişecek mi, yetişmeyecek mi? Burada bir evresi belirleyecek. Tip 2C diye açıklandı ama aynı zamanda sakatlığın bulunduğu yer de önemli. Ama sanıyorum 1,5 aylık bir süreç içerisinde toparlayacağını düşünüyorum. En azından yüklenme antrenmanlarına başlayacak konuma gelir. Belki hani sezon başında birkaç maç kaçırır ama tabii ki daha önemlisi sezon içerisindeki durumu nasıl olacak? Bu sakatlık kronikleşecek mi? Sanıyorum onları da değerlendireceğiz ama şu andaki durum sanıyorum sezon öncesi kampa belki biraz gecikmeli de olsa da katılacağını düşünüyorum. Bunun Dünya Kupası'nda olması Galatasaray için de bir şans açıkçası. Çünkü burada sakatlığın tam iyileşmeden futbolcuyu sahaya döndürmemek gerekiyor. Bu konuda da sağlık ekibi, Galatasaray'ın sağlık ekibi çok hassas zaten. Onun dışında sporcunun yorgun olarak maça çıkmaması gerekiyor. Burada çeşitli testler var. Sağlık ekibi, teknik ekibi maç öncesinde birçok kez bir uyarıda bulunabiliyor çoğu kez. Bu oyuncuyu bu maç oynatmayalım, dinlendirelim vesaire diye. Her zaman taktiksel değişiklikler olmuyor. Bazen de sağlık ekibinin önerileriyle futbolcular o maça çıkamayabiliyorlar. Bunlara önem verildiği takdirde futbolcu zaten kendine iyi baktığı sürece tekrarlamamasını umuyoruz. Ama kronikleşme ihtimali var mı? Evet, tabii ki kronikleşme ihtimali var. Eğer kötü bir tedavi yapılırsa kronikleşme ihtimali var ama bunun Galatasaray düzeyindeki bir takımda olması çok söz konusu değil. Bence çok büyük bir şanssızlık sezonu yaşıyor. Yeni sezonla beraber böyle sakatlıkların olmamasını hem umuyorum hem de olmayacağını düşünüyorum. Futbol çok değişti takdir ederseniz. Eskiden hani bu kadar bir sol bekin veya sağ bekin hücuma katılması beklenmiyordu ama artık günümüz futbolunda çok fazla hücum katkısı bekleniyor. Dolayısıyla çok fazla sprint isteği doğuyor. Aynı zamanda çok man-to-man vücut vücuda bir savaş var. O da dolayısıyla futbolcunun birazcık yapılı olmasını gerektiriyor. Bu durumda tabii ki böyle bir yapıdaki bir futbolcuda yani bacakları uzun olan, femuru uzun olan, kalça bel oranında bir farklılık olan insanlarda bu kadar fazla sprint atıldığında sakatlık riski tabii ki artıyor. Fakat bu da günümüz futbolunun beklentisi. Bilim de bunu önlemeye çalışıyor. Ne yapıyor? Yeni antrenman yöntemleri, yeni egzersiz yöntemleri, koruyucu egzersizler veriliyor. Tedavide daha farklı yaklaşımlar oluyor ama maalesef futbolda daha çok fizik üstünlüğe dayalı bir şey olduğu için artık yeni futbol tarzı böyle sakatlıkları daha çok duyacağız ama tabii ki Singo'nun sağ bek oynamasının bunda etkisi var. Singo eğer Alex Telles gibi daha minyon yapılı bir futbolcu olsaydı tırnak içinde daha az sakatlık yaşayacak tabii ki.
1: Ortopedi ve travmatoloji profesörü Mehmet Erdil diyor ki uzun ve kütleli oyuncularda fazla sprint atılması sıkıntı doğurur. Bu bir ara sezon içerisinde konuşulan ve tartışılan bir konuydu. Hatta Galatasaray işte sağ bek bölgesi için aldı ama böyle sakatlanabilme ihtimali var deyip stoper olarak görev yapacağını.
2: Evet değil mi? Bir iddia, böyle bir iddialar çok çıktı ve çok tartışıldı. Yani tabii şimdi önce geçmiş olsun sakatlığa, daha bir MR şeyi yok, bir bilgi yok konuyla ilgili. Yani bir MR çekilip de oyuncunun işte arka adalesindeki durum ne, koptu mu, yırtıldı mı, nasıl bir şey var belli değil. Ama illaki Galatasaray belki oranın milli takım doktorlarıyla irtibata geçip bir bilgi almıştır ama bu konuda da herhangi bir Galatasaray kaynaklarından da biz bir bilgi alamadık, sorduk. Şimdi tabii önemli bir oyuncu, bir de Galatasaray'ın acaba bir teklif gelir mi Dünya Kupası'ndan sonra diye böyle şey yaptı. Bir, tabii o gözyaşlarının nedeni hem bundan sonraki maçlarda oynama herhalde bir oyuncu kendisini bilir. Yani sakatlığı ile ilgili. Belki de işte bir kopma oldu. Bilmiyoruz yani o arkasındaki o yırtık mı kopma mı ne olduysa. Çünkü gözyaşları çok şeydi yani, dramatikti. Geçmiş olsun. Galatasaray herhalde yakından takip ediyordur yani durumunu ama bu Dünya Kupası işte programın ilk bölümünde konuştuk ya, bazı oyuncular için transfer borsası için bir fırsattır.
1: Evet.
2: Kimisi kendi kariyeri açısından bir yere gitmek ister. Ben mesela Barış'ı dedim, orada şey demeyi unuttum. Barış'ın şeyi, hayatını Londra'da yaşamak

0: istiyor. Londra'da geçirmek istiyor. Yani Londra'ya taşınmak istiyor. Ve bu bilinen bir şey ve işte oradan bir takımdan teklif gelip Galatasaray'ın da satmasını düşünüyor ya da hayal ediyor, bilemiyorum artık. Onun açısından çünkü hiç iyi olmadı Dünya Kupası serüveni. Yani Singo açısından da şanssızlık ya. Ben bundan sonraki maçlarda o ağlayan oyuncunun oynayacağını düşünmüyorum. Tabii dediğim gibi şeyini bilmiyoruz ama daha önce de sakatlanmış işte aynı yerde.
1: Tabii.
0: Yani biraz sıkıntılı bir şey yani. Bu 3 oldu herhalde bu.
1: Abi ondan da ağlama sebebi
0: evet, bir yandan yani bu. Sürekli aynı bölge içinde, sorun veriyor. Bence bunu Galatasaray bir düşünsün yani bu sıkıntıyı. Kaç? 30 milyon euro muydu?
1: Evet.
0: 30 milyon euroluk transfer ya.
2: Şimdi bir futbolcunun gerçekten ağlıyor olması bende de maalesef kötü düşünceler uyandırıyor. Tabii ki Dünya Kupası'nda oynamaması bile ağlaması için bir neden. Sevgili Mehmet hocamız da net bir bilgi olmamasına rağmen çok doğru. Böyle biraz da genel.
1: Tabii doğal çok, olarak.
2: Tabii çok net iddiada bulunmadan bence çok güzel bilgiler verdi. Ama böyle Singo'yu da biraz bildiğim için, Galatasaray teknik heyetini bildiğim için, ki hocamız da söyledi, kamp döneminde mutlaka takımın antrenmanlarına katılacaktır. Oraya katılıyor olursa da yani bence de daha sezon başına
0: hocam belki 2-3 ay yok, bilmiyoruz yani.
2: Yani 2-3 aylık bir şey olacağını sanmıyorum.
0: Hayır bilmiyorum yani, inşallah olmaz da yani.
2: Sanmıyorum diyorum. Benim de net konuşuyor olmamam lazım. Hele hele hem bilgi yok hem doktor değilim. O yüzden böyle kimsenin mesleği olmayan konularda hakem kesmesi doğru değil. Ben Galatasaray Kulübü'nden en kısa zamanda bir açıklama bekliyorum ama tabii ki hocam çok önemli bir konuya değindi. Bakın futbolcunun fiziksel özelliklerine göre onun oynadığı mevkilere uygunluğu veya daha az uygunluğu vardır. Yani Galatasaray'da örneğin işte diyelim Teles'i verdi ki Teles sol bek oynuyordu Galatasaray'da. Salah'ı sağ bek oynuyor. Salah'ı Teles'ten biraz daha yapılı gibi. Ama Salah'ı Singo kıyaslaması yapılacak olursak Salah'ın dayanıklılık özellikleri Singo'ya göre daha ön planda. Bir 100 metre koşusuna Singo daha uygun. 100 metrecilere bak, hepsi daha kuvvetli, daha yapılı, daha uzun boylu. Ama dayanıklılık koşuları yapanlara bak, onlar fazla kilosu olmayan, fazla kası zayıf olmayan, yani her kiloyu taşımanın da büyük olduğunu bildiğimiz için bunu söylüyoruz. Yani mevkisel olarak Singo'nun bir dezavantajı var. O mesafeleri gidip gelmedi. O kesin.
0: Gidip gelemiyor hocam işte.
2: İşte sorun orada.
0: Tamam Galatasaray'da yani nasıl böyle bir oyuncu 30 milyon euro vermiş almış ya?
2: Şimdi Galatasaray onu alırken zaten sağ bekte oynayabilen stoper olarak yani düşündü. Sağ, evet. Yani stoperde oynayan sağ bek demedi. Sağ bekte oynayabilen stoper. O yüzden şu an onun daha fazla tercih edileceği yer zaten eldeki oyunculara göre stoper mevki. Ama Galatasaray'ın beklerinin gidiyor olması, işte Boye dönüyor, Salah'a teklif olduğu iddia ediliyor. Böyle olursa Galatasaray eldeki Singo'ya rağmen belki bir sağ bek almak zorunda kalır.
0: Salah'ı satmaz hocam herhalde.
2: O kesin. Nasıl?
0: Satmaz herhalde Salah'ı.
2: İyi para verirse herkesi satıyor artık sevgili Murat. Yani kulüpte ekonomik yönden kazancına bakıyor. Hepsi de hocam, bu dönemde transfer yapmasa da hepsi araştırıyor. Yani şimdi, Galatasaray şu an Salah'a gitse bir haftada onun yerine koyacak bildiği, tanıdığı, güvendiği oyuncular var.
0: İşte bu yabancı kuralı Galatasaray'ın da çok belini büküyor şu anda. Yani Galatasaray resmi olarak federasyona başvurusunu da yaptı. 10+4'ü istemiyor. En azından 2003 yaşının 2000'e çekilmesini istiyor. Şimdi bu Kulüpler Birliği'nde de önümüzdeki günlerde konuşulacak bu konu. Zaten Başkan Ertuğrul Doğan da ben hem kulüplerle hem de federasyonla görüşeceğini açıkladı. Fenerbahçe de bildiğim kadarıyla onlar da her ne kadar bu yaşa uygun oyuncular olsa da sonuçta transfer ettikleri isimler var. Yani 30'lu yaşlarda 27-26 yaşlarında şey olarak ilgilendikleri oyuncular var. Vedat zaten 30 yaşında mı? 30'un üstünde.

0: Değil mi? Yani bakıldığında Fenerbahçe de bu 10 artı 4 kuralına çok sıcak bakmıyor. Zaten kulüplerin içerisinde çok ılımlı olan Trabzonspor'du. Ama gelinen noktada bu yabancı meselesi, özellikle Galatasaray'ın bu konuda çok dertlenmesi, işte Fenerbahçe'nin yönetim ve biraz önce söylediğim 21 tane yabancısının olması, ki Beşiktaş da bana göre uyar, destek verir. Başka Anadolu takımlarından da destek görürler mi bilmiyorum. Şimdi tabii dünya futbol Dünya Kupası'nın ardından sonuçta fikstür çekilecek. Efendim ligle ilgili işte bir takım kararlar alınacak. Ben federasyonun da Kulüpler Birliği'nin bu isteğine uyup 10 artı 4'te bir hamle yapabileceğini açıkçası düşünüyorum. Kulislerden de kulağıma böyle bilgiler geliyor. Yani kayıtsız kalmayacak futbol federasyonu.
1: Yani evet, kulüplerin ihtiyacı var. Okan Hoca açık açık söyledi. Fenerbahçe keza öyle. Trabzon uygun. Ama bakın, kulüplerin ihtiyacı olmasına rağmen bize bir modelden, bir sistemden, bir organizasyondan bahsediyoruz. Bence federasyonun buna izin vermemesi lazım. Yani federasyon bir sene önce açıkladığı kuralı, kulüpler bir sene bu konuya hiç itiraz etmezken, tam transfer dönemi başladığında bir araya gelip hadi bunu değiştir diye federasyona büyük bir baskı yaparak federasyonu buna zorlarlarsa federasyon zayıf düşer ya. Ve en kötüsü de şu, bizde şu alışkanlık daha kullanılır. Ya istenildiği kadar kanun koysunlar, nasıl olsa değişiyor. Artık biz bir kural koyuyorsak, bir kanun koyuyorsak uyumak için bunu koyalım. Yani bizim milli takımımıza olumlu yansıyacak konu bu. Yani aynı şey, samimi söylüyorum, futbolun içinde olan bütün paydaşlara gidiyor. İşte hoca diyor ki önümüzdeki hafta böyle bir program yapacağız. Ya futbolcu içinden şunu diyor, boşver diyor, bir maçı bir alırız diyor. Hoca programı değiştirir. Yani aslında bir hafta sonranın programları oynanacak maçtan önce net yapılmalı ve değişmemeli. Çünkü o programı yaparken senin futbolcunun en iyi niyetiyle %100'ünü sahaya yansıtacağından yola çıkıyor olman lazım. Bizde bir mağlubiyet geliyor, ceza veriliyor. Uçakla döneceğin yerde otobüsle dönüyorsun. Bir galibiyet geliyor. Galibiyet geldiği anda ekstradan da 3 gün izin
0: veriyor. Hocam, Osimhen'e teklif varmış.
1: Böyle olmaz.
2: Ya oraya getirecektim konuyu da, Ahmet Hoca'nın sözünü bitirmesini bekledim. Tim Tolk'un iddiası hocam, İngiltere'den.
1: Evet.
2: Diyor ki Manchester United forvet hattını güçlendirmek için transfer listesinin ilk sırasına Victor Osimhen'i yazdı. Teknik direktör Michael Carrick'in özellikle Nijeryalı yıldızın transferini istediği ve bu doğrultuda yönetimden girişimlerin hızlandırılmasını talep ettiği öne sürüldü. Diğer yandan haberin içerisinde Galatasaray'ın Osimhen konusunda net bir tavır sergilediği ve 150 milyon euro seviyesinde bir bonservis beklentisi olduğu ifade ediliyor. Eğer transfer Galatasaray'ın istediği rakam üzerinden gerçekleşirse Osimhen futbol tarihinin en pahalı 3. transferi olacak. Neymar 222 milyon euro, Mbappe 180 milyon euro, Dembele 148 milyon euro. Dembele'yi geçecek yani.
1: Şimdi ben burada belirleyici Osimhen'in olacağını düşünüyorum.
3: Bir defa, hocam biraz önce teklif varsa satılır dediniz.
1: Satılır tabii. Galatasaray yönetimi zaten bu soru üzerine de hep aynı cevabı veriyor. Yani biz Osimhen'le, ki Osimhen'in de bu hafta içinde açıklaması vardı. Yani ben kendimi cennette gibi hissediyorum. Bana, arkadaşlarıma, aileme o kadar iyi davranıyorlar ki, hele hele benim daha önceki yaşamımı göz önüne getirdiğimde cennette yaşıyormuşum gibi geliyor bana diye Galatasaray ile ilgili açıklama yaptı. Galatasaray camiasından başta Dursun Özbek, dışarıya verilen mesaj hep şu: bizden Osimhen'e teklif yapacaksan önce bir 150 milyon vermeyi kabul et, teklifi ondan sonra yap.
0: Aa, ben öyle düşünmüyorum hocam.
1: Şimdi bakın, bu verilen mesaj sevgili Murat. Tok yani, satıcı Galatasaray.
0: 125'i de satar hocam.
1: Şimdi, hayır, ben belirleyici Osimhen dedim. Osimhen'i, o yüzünü çok görmedik ama Galatasaray'a geldiği dönemde Napoli ile gemileri yaktı. Osimhen'in ben mutlaka gitmek istiyorum dediği bir kulüpten teklif gelirse, Osimhen belki kendi aldığı parada bile indirim yapabilir.

0: Galatasaray kulübüne de ya bakın ya biz o kadar güzel bir dönem beraber geçirdik ki yani siz de 75'i aldınız. İşte 125 de çok iyi rakam. Beni bu rakama verin diye Osimhen Galatasaray'la da pazarlık yapacaktır. O kesin. Zaten kafasında da hep bu beklentiler olduğunu biliyoruz. O yüzden gelecek teklif Osimhen'in başını döndürürse bu Galatasaray için çok kısa zamanda çözülmesi gereken çok önemli bir konu haline gelecek. Çünkü Osimhen'e gittiğini düşün. Şu an Icardi ile de yollar tamamıyla ayrılacak gibi duruyor. Galatasaray aniden santroforsuz kalacak. Oraya iki tane hemen santrofor alması lazım. Kaldı ki Osimhen'in yerini dolduracak bir adam bulman mümkün değil.
1: Evet. Murat abi sen nasıl değerlendiriyorsun
2: haberi? Yani bu haberler, bu tür haberler çıkıyor. Son zamanlarda çok tartışılıyor. Biz Sayın Başkan'a da yaptığımız röportajda Osimhen'i işte satmayı düşünmüyoruz dedi. Ama yani 150 değil de ben 125-130 bir kulüp verse bu satışı gündeme gelir. Yani ben buna şaşırmam. 130 milyon...
1: Yüze vermez mi?
2: Yüze vermez.
1: Bir sezonda 25 vermez. Milyon euro...
2: Bak yüze vermez, 120-125'e falan verir. Yani orada şimdi yani Galatasaray...
1: Yüze vermez diyoruz ya mesela, beğenmediğimiz rakam bile bir sezonda 25 milyon euro kar.
2: Çünkü tabii. Oyuncudan...
1: Korkunç bir kar aslında. Yani hem, az değil.
2: Evet. Ama bunun bazı şeylerinin, sarsıntılarının bertaraf etmek için, çünkü çok tepki alacak bir şey olur bu, iyi bir rakam olması lazım. Yani 130 milyon euro mesela, yani ne yapacaksın yani 25 efendim 55 milyon euro kar demek, müthiş bir para. Yani bir de bir anda o parayı alıyorsan sen taksitlerle ödüyorsun bildiğim kadarıyla. Son bir taksite kalmıştı.
0: Galatasaray benim bildiğim kadarıyla ödedi. Peşin ödedi 75.
2: Peşin ödemedi hocam. Taksitle ödedi diye biliyorum ben.
0: Hayır, yani bitti gibi. Yani o dönemde bence büyük kısmını yani, belki de tamamı.
2: Ben olaya şöyle bakarım hocam. Osimhen İngiltere'de oynamayı ister mi? İster. Ben böyle bakarım soru cevap gidersem. Ama burada aldığı 21 milyon euroyu orada alabilir mi? Alamaz. Ama yok ben İngiltere'de oynarım, Galatasaray'da 125-130 milyon euro para kazansın, bana da oradan bir 12-13 milyon euro versinler, ben de buna razıyım derse bu transfer olabilir. Ama senin de bahsettiğin gibi yani tabii ki pozitif bir açıklaması vardı. Niye bu açıklamayı yapma gereği hissetti? Bence bunun üzerinde durmak lazım. Yani bu tür haberler lig bittiğinden beri çok fazla çıkıyor. Ya adama da teklif var, başarılı. Kardeşim Galatasaray'da sonuçta büyük bir kulüp, büyük bir camia, ekonomisine bakar ve para kazanmayı düşünür. Yani bu bir iş, ticaret işi. Bugün 130 milyon euroyu Galatasaray'a ödeyeceğiz dese bir İngiliz takımı ya da adı geçen kulüp Galatasaray satmayacak mı? Vallahi de satar, billahi de satar yani. 125'e bile satar. Bırakın 150'yi. Yani o 150 lafı biraz bana şey geliyor. Tabii ki sizin dediğiniz gibi tok satıcı şeyi gibi geliyor da bu bir ticaret işi ya. Bir anda 125-130'a satacak. Bir yanda da 21 milyon evet. Euro'luk bir bütçesi. Ha yerine bir oyuncu bulur, alır da ama performansı ne olur onu bilemem, ya, bir şey diyemem.
0: Sevgili Murat, Galatasaray'ın bu mesajı veriyor olması bile Osimhen'in de teklif gelirse satılabileceğine işaret zaten.
2: Evet.
0: Yani kalkıp da bir futbolcuyu kesinlikle vermeyeceksen dersin ki ya ben işte santroforumu şu an yerini alabileceğim başka kimse yok. Çok büyük paralar da verseniz vermiyorum, satmıyorum. Benim ona ihtiyacım var diye o konunun önünü kesersin. Çünkü Osimhen'in kafası karışırsa bu onun performansına direkt yansır. Sen sordun ya milli takımdaki futbolcuları etkiler mi? Şu an Osimhen'e çok üst düzey bir kulüpten bir teklif gelse, olabilecek bir teklif, Osimhen'in kafası karışır. Böyle olması kadar doğal bir şey de yok. Her ne kadar burada kendini cennette hissetse bile. Çünkü yani herkesin hayalleri var. O hayallerin içinde o Osimhen seviyesindeki bir futbolcunun Premier Lig'de oynama hayalinin de var olması kadar doğal bir şey olamaz.
2: Var zaten hocam yani dediğin tamam, gibi var
0: o,
2: yani.
0: O yüzden bunu doğal karşılamak lazım ve ya şu gerçeği ki. De biliyoruz. Galatasaray Osimhen'i alırken ben bunu alacağım, İşte hiçbir yere de satmayacağım, bu gelsin 5 sene Galatasaray'da futbol oynasın diye almadı.

0: Galatasaray onu alırken şundan emindi. Ben şu an 75 veriyorum. Ama bir sene sonra bile ben daha çok fazlasına Osimhen'i satabilecek durumdayım diye bunu bir yatırım olarak gördü. O yüzden Galatasaray tabii ki satar onu. Ve günümüzde şu gerçeği de bilelim. Evet, ben de bazı futbolcuları yeri doldurulmadan sportif yönden satmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Ama bazen öyle bir teklif gelir ki yeri doldurulmamış olsa bile o futbolcudan verim alamayacağını hissedersin. Mecburen evet demek zorunda kalırsın. Yani Galatasaray camiası, taraftarı da bu mecburiyet hasıl olduğu zaman gerekli anlayışı yönetime de gösterecek. Valla
1: iddia önemli bir iddia. Tabii yani.
0: Ama iddia bunlar, diyoruz ya.
1: İddia, yani normalde çok çıkıyor.
0: Sevgili Koray, ben şöyle
2: Benjamin
0: düşünüyorum.
2: Benjamin Şeşko, bu arada bir izleyicimiz de yazmış da şimdi. Osimhen'i transfer ettirmek gibi bir göreviniz mi var demiş. Bizim öyle bir görevimiz yok. Ben İngiliz basında çıkan haberi okudum. O kısmı kaçırdı herhalde. Ya bizim bir iddiamız değil.
1: Ya
2: Benjamin Şeşko'nun yanına forvet hattını güçlendirmek istiyor Manchester United, haber bu. Kerry'in de istediği isimlerden birisi Osimhen listede. Maliyetine yönelik alternatif isimlerin de yine bu listede olduğu belirtiliyor bu arada.
0: Ama benim görüşüm de şu. Şimdi bu dönemde çok menajer haberi okuyoruz.
2: Evet.
0: Yani buna benzer haberleri sadece Osimhen için değil, başka birileri için de şu ana kadar çok duyduk. Hatta işte menajerler şu kulübü önerdi diye ben daha sabah yine bizim kanalımızda bazı haberler
1: okudum. Hocam her şeyden okudum. Önce
0: bugün Manchester United Osimhen gibi bir transferi yapmayı düşünüyor ise çoktan onunla ilgili bazı bilgileri toplamak için bazı konuşmaları yapmıştı. Sadece Osimhen'le değil. Kulüpler şunu da biliyorlar. Sözleşmesi olan futbolcuyla zaten kulübün izni olmadan görüşemezsin. Galatasaray da dışarıya net bazı mesajlar veriyor. O yüzden kulüplerin kendi aralarında kalacak şekilde onlar mutlaka bir yoklama çekmiş olurlar. Şu ana kadar Galatasaray yönetimine bir şey gelmediyse... Evet. Ki birkaç gün önceye kadar gelmemişti bu Manchester United'la ilgili.
2: Hatta bunun... şöyle listedeki diğer isimleri de söyleyeyim. Osimhen'le ilgili Galatasaray'ın bu konuda 150 milyon euroluk bir beklentisi olduğu haberde yine yazılmış. Buna bağlı olarak da haberler yine Lewandowski, Dusan Vlahovic, Junior Kroupi, Jean-Philippe Mateta'nın da alternatif isimler olarak Manchester United listesinde bulunduğunu söylüyor. Osimhen dışında.
0: Ya hepsi değerli futbolcular. Ama şöyle baktığımda yani Osimhen kadar tercih edilmesi gereken bu saydığımız isimlerin içinde yok bence. Vlahovic. Evet.
2: Ama az önce Mateta, Murat Özbostan söyledi. Evet. Her ne kadar bonservis konuşulsa da Osimhen'in burada aldığı yıllık ücretin Premier Lig'de karşılanmasının çok kolay olmadığını ifade etti.
1: Ya burada
2: yani alacak bak, kulüp bu, önce ya, bunu da düşünecek. Bu, yani, söylemişti.
1: Yani bu böyle bir şeyin olması için, böyle bir transferin olması için yani yapılacak şey oyuncunun kendi ücretinden fedakarlık yapıp ben İngiltere'de Premier Lig'de oynayacağım. Aldığım rakam önemli, çok da önemli değil, Galatasaray'dakinin yarısı tamam. da olur deyip gidebilir mi? Gidebilir yani, bu şaşılacak evet. bir şey değil. Bu adama tekliflerin olması kadar da doğal hiçbir şey olamaz. Marka, büyük bir yıldız, büyük bir isim. Bunu Galatasaray'ın yöneticileri de söyledi. Biz ona 150 milyon euro değer biçtik diye demedi mi Sayın Abdullah Kavukçu? Dedi. Sayın Başkan da yeri geldiği zaman satmayacaklarını söyledi ama yani futbolda her an her şey değişebilir. Transferle ilgili de her an her şey değişebilir. 2 ay Aykut Kocaman Fenerbahçe'nin teknik direktörüyken 12 saatte İsmail Kartal Fener'in hocası oldu bak. Her şey değişebilir. Tabii. Onun için iş ticarettir. İş paradır. Bugün sen Galatasaray kulübüne de başka bir kulübe de Fenerbahçe'de bir oyuncu için 125 milyon 130 milyon euro vereyim. Ver. Oyuncu da gitmek istiyorsa satarsın. Güle oynaya da satarsın. Bak net söylüyorum. 130 milyon euroya 125 milyon euroya verirsin. Çok büyük bir paradır. Ben başkan olsam satarım. Giderim 50 milyon euroya da başka bir oyuncu alırım kardeşim yani. Ya bu kadar basit yani, bu iş ticaret meselesi ya, dünyada satılmayacak oyuncu da yok. Dünyada yani bir şekilde parayı bastırdıktan sonra alınacak oyuncu da çok.
0: Sevgili Murat, yani buradan şu an konuşmak çok kolay.

0: O yüzden tespit ediyoruz. Bak, önce biz kulübün karar verici değiliz hocam net, zaten.
1: Burada verilmesi gereken bilgi şu. Galatasaray iyi bir teklif gelirse Osimhen'i verebileceğini düşünüyor mu? Düşünüyor. Bak, tekliften iki, Osimhen satır aralarında hep buna benzer teklifleri beklediğini söyledi. Bu da bir gerçek. Ve bizim de burada Osimhen'in maaşına çok katılıyor olmamız lazım. Bakın, bizim ülkemiz pazarlığın olduğu bir ülke. Biri bir pazarlığa başladıysa en azından oradan bir indirim bekler, değil mi? Bu indirim ne kadar olur? En kötü ihtimalle %20'lerden başlar. Şimdi 150 milyonluk bir bütçe içinde %20 indirim alsan 30 milyon yapar. Osimhen'in maaşından çok daha fazla. Yani böyle büyük bir bonservis bedelinin konuşulduğu yerde Osimhen'in 20 milyonluk maaşı bu işin olmasına engel olmaz. Bir türlü bir çözüm orada mutlaka bulunur.
2: Evet. Bir Icardi meselesi var. Onunla ilgili olarak da yine Portekizlilerin iddiası Benfica'nın, özür diliyorum, İtalya kaynaklıydı o haber. Benfica'nın Icardi'yle ilgilendiği yönünde. İtalyan basınından yanıltma haber çok çıkıyor bu arada.
3: Yani onlar da bu transfer dönemlerinde oldukça fazla böyle seviyorlar. Neden seviyorlar? Türk takımlarıyla ilgili, işte özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray'la ilgili haberler verdiklerinde çok etkileşim alıyorlar, tamam mı? Görüyorlar Türkiye'deki o etkileşim şeyini ve bunun kaymağını, ekmeğini yemek istiyorlar ve sürekli birileri bir yerlere yollanıyor, birileri bir yerlere geliyor, gidiyor. Ya yani şimdi Icardi meselesi uzadıkça uzayan bir mesele. Yani burada taraflar söyleyeceğini söylemiş. Aslında taraflar derken Sayın Başkan kaç defa anlattı kardeşim, teklifini yapmış, şartlarını söylemiş. Medyada da zaten bir sürü haberler çıktı. İşte 4,5-5 milyon euro civarında bir para, 1+1 yıllık anlaşma, ama Icardi istiyor 3 yıl, 2+1 istiyor. Icardi istiyor 7-8 milyon euro, Galatasaray veriyor 4,5-5 milyon euro. İşte Icardi artık başka ne talep ediyor bilmiyorum. Oynamak istiyor. Oynamak istiyor. Bu net olan bir şey. Galatasaray diyor ki doktor hastalanınca burada tedavi olacak. Galatasaray diyor ki zırt pırt Arjantin'e gitmek yok. Zırt pırt jete binip oraya buraya gitmek yok. Yani sonuç itibariyle bakıldığında Galatasaray'ın sunduğu sözleşme, benim bildiklerim, başka maddeler de varmış. Yani bunların karşı taraftaki oyuncu için kabul edilebilir bir tarafı yokmuş. Hele Icardi için. Yani öyle bir şeyler sunmuş ki Galatasaray, kabul ederse ya ne yapalım tüh kabul etti gibi bir durum ortaya çıkacak. Yani onun için sanki ben buradan bu şeyden şunu hissettim. Galatasaray Icardi'nin kalmasını istemiyor. Tamam mı? Yani bu Okan Hoca da zaten kalsın diye de bir şey dememiş. Yani illa bu kalsın, buna 5,5 değil 6 verin. Ya 1+1 değil 2 yıllık söyleyin. Kardeşim tamam, bazı şeyleri biz de isteyelim. İşte izinlerinden geç dönmesin, zırt pırt izne çıkmasın istemesin, ama yani gelinen noktada bir Torreira bir şey söyledi bir anda, nereden icap ettiyse. Yani kafasına mı esti, şey mi yaptı? Sonra biz sorduk bunu Galatasaray kaynaklarına. Ya kardeşim bu adam böyle böyle diyor. Nedir bu? Size geldi mi haber? Bir şey geldi mi? Yanlış bir şey yazmıyor. Bak bazen de böyle şey yapıyorlar. Sorumlu gazetecilik gereği soruyoruz ya. Yani size soruyoruz kardeşim, yani geldi mi gelmedi mi? Size de der ki daha bize gelen bir şey yok. Ulaşan bir teklif. Yani ben kabul ettim. Ben evet geliyorum. Sizin şartlarınızı kabul ediyorum ve imza atacağım diye. Herhangi bir şey gelmedi. Biz de zaten dedik ki Torreira'dan ses seda yok. Pardon, Icardi'den ses seda yok dedik. Yani bu durumda bu iş uzadıkça da bence bu kopuş, bu ayrılık devam ediyor. Ha burada son dakikada gelir, ben Galatasaray'da kalıyorum, tamam, bu maddeleri, her şeyi kabul ediyorum kardeşim. 1+1'i de kabul ediyorum. 4,5'u da kabul ediyorum. İşte tedavi için gitmeyeceğim. Galatasaray doktorlarına kendimi teslim edeceğim. Arjantin'e 2 günlüğüne gidip 8 günde dönmeyeceğim. Dönersem en ağır cezayı öderim. Sorun yapmayacağım. Yedek kalırsam yedek kalacağım. Oynama garantisi vermiyoruz. Tamam, onu da vermeyin. Bunları kabul ederse kalır. Ama benim öğrendiğim bu böyle bir sözleşmenin, böyle bir maddeleri kabul edeceği yönünde değil. O da bir arayış içindedir herhalde. Herhalde bir yere menajeri onu,
2: evet,
3: bir transfer yapacaktır. Ama istediği paralara ya da sözleşmeleri alır mı? Alır. Bence iyi bir golcü. İyi bir marka, iyi bir isim. Evet, bir düşüş var. Biraz disiplinsiz davranışlar var. Bak, Okan Hoca'nın unutmadığı şeyler var. Bir, Liverpool maçında oyuna girmek istememesi.
0: Doğru. 20
3: gün, yani adam orada sorun çıkartmış. Girmiyorum kardeşim. İki, izin veriyorlar. Arjantin'e gidiyor. O arayı hatırlayamıyorum. Milli araydı yanılmıyorsam. Galatasaray işte çarşamba günü idman yapacak. Takım toplanacak. Adam yok. Sonra Galatasaray bir gün toplanıyor. İki gün idman yapıyor. Adam gelmeyince hoca bir daha tüm takıma izin veriyor. 2-3 gün daha. Öyle tolere etmeye çalışıyor. Ya bu haksızlık olmasa hadi siz de izin yapın diye. Oradan geç geldi zaten. Bayağı bir geç geldi son gidişinden. Bunun dışında işte bu ameliyat sürecine orada ameliyat olacağım dedi. Tedavime orada olacağım dedi. Gelmeyeceğim dedi. Gelmedi aylarca. Bir tamam. Fenerbahçe derbisine geldi. Sahaya çıktı. Bir tribünleri falan selamladı. Bunları bir hatırlayalım. Unutmayalım. Ama
2: bazı maçlarda ısınmaya çıkmadı.
3: Çıkmadı. Takımla sevinç fotoğraflarının içerisinde çok yer almadı ama bakıldığında taraftar seviyor mu? Seviyor. Galatasaray'ın aşık olduğu bir isim mi? Evet. Çocukların çok sevdiği bir isim mi? Evet. Bu adam 17 gol mü attı? Öyle ya da böyle gollerini attı. Takımda kalması gerekir mi? Eğer o sözleşmeyi kabul ederse takımda kalır. Ha, kalmazsa ne olur? İşte Galatasaray herhalde iki tane daha oyuncu alacak, yani santrafor alacak ama acele etmiyor Galatasaray.
2: Ağırdan alıyor. Torreira'nın paylaşımını iki gün önce biz burada aktarmıştık. Sequeda yazıyor işte. Sarı kırmızılı kalpler var Icardi ile. Hatta böyle elini omzuna atmış.
3: Evet Icardi'ni. Evet, öyle bir resim paylaştı.
2: Hatırlıyorsun
3: evet.
2: Murat abi sen de. O paylaşım şeye de bir gönderme mi diye biz burada konuştuk. Pique Neymar'la aynı paylaşımı yapıyor. Aynı ifade Sequeda kalıyor.
3: Olabilir.
2: Pique'nin pozu da aynı. Eli omzumda Neymar'ın. O paylaşımı yaptıktan 10 gün sonra filan Neymar Barcelona'ya
3: transfer. Ya Torreira'nın da
2: Torreira da ona bir gönderme yapmış olabilir yani, kalıyor diyor ama
3: Torreira da kalıyor Neymar. Bu arada ya onu da söyleyelim yani, Torreira gidiyor mi diyor, bir şeyler çıktı. O da biraz sosyal medyada bir şeyler paylaşıyor, bir vedalaşıyor birileriyle filan da. Yani yok, bir tabii bir aşk acısı vardı. O ne kadar devam ediyor bilmiyorum ama sonuçta benim Galatasaraylardan öğrendiğim, yani kalıyor burada. Burada bir yere gitmiyor. Sözleşmesi var zaten. Biraz da zam yapacaklar. Babası da getiriyormuş. Yeni sezonda babası burada olacak. Babasıyla bir özlem, hasret yaşamayacak.
2: Hocam yani, aşk acısı çeken futbolcular için tavsiyeniz var mı?
1: Aşkın olduğu yerde kal. Torreira'nın kalacağını düşünüyorum.
2: Abi böyle şeylerle karşılaşmışsınızdır.
1: Ya öyle şeylerle
2: en çok etkileyebilecek o yaştaki insanları bu şimdi şey değil, magazin olsun diye yani söylemiyorum ben.
1: Öyle şeylerle karşılaştım ki hem de bunlar böyle çok büyük futbolcular. Yani çok ilginç olaylar yaşandı.
2: Nasıl idare ediliyordunuz o süreçleri yani?
1: Yani onunla beraber üzülmeyi bilmek lazım her şeyden önce. Yani
2: dağılmamasını sağlamak lazım.
1: Tabii özellikle o futbolcularla bir defa çok iyi bir güven ortamı sağlamış olmanız lazım. Yani benim çok önemli bir futbolcunun yaşadığı öyle bir sorunu, ama benim ilişkilerim bütün futbolcularla çok iyiydi. Yani şunu derlerdi. Ya Ahmet Hoca'nın samimiyetine, iyiliğine, benim iyiliğimi istediğine %100 eminim. O yüzden birinin bir derdi olduğu zaman gelirdi. Başka hiç kimseye gitmeden, arkadaşlarına, ailesine gitmeden bana gelirdi. Öyle bir futbolcunun çok büyük bir sorununda biz bir hafta bunu gizledik. Gizlenemeyecek bir konuyu. Ve o hafta onu kendisi oynamayacağım demesine rağmen, yani öyle bir diyalog sağladı ki oynadı. Bir de gol attı. 2-1 kazandığımız bir maçtı. Ama ondan sonra işi tabii normal, rutin bir çözümü sağlama adına yine farklı bir boyuta taşımak lazımdı. O yüzden Torreira'nın şu an yaşadığı bu benim bahsettiğim olayların içinde yani çok küçük bir hadise. Günümüzde yani bu ilişkilerde böyle yeni tanışan, arkadaşlığa başlayan, sonra da başlayan arkadaşlıkları bitiren milyonlarca genç var. Hele hele günümüz gençleri bizim zamanımızdaki gibi değil. Çok kısa zamanda biriyle tanışıyor. İki hafta sonra ilişkiyi bitiriyorlar. Bence Torreira'da bu ilişkide yeniden kül şey olmayacak, alevlenir. O yüzden Torreira biraz da işin ekonomik yönünü şu ana kadar

0: çok iyi idare etti. Türkiye'de artan rakamların ona da olumlu yansıması için böyle sık sık zam almayı da bildi. Bu sene de öyle bir anlaşma.
1: Bir de bugün şey çıktı.
0: Torreira net bir şekilde kalıyor. Bence Galatasaray Icardi ilişkisi artık bitmesi gereken bir döneme girdi. Zaten günümüz şartları bu ilişkinin iki taraf içinde bitmesini biraz da şart koşuyor. Gerçek buysa birbirini çok seven iki taraf. Hem Galatasaray Icardi'yi seviyor hem Icardi Galatasaray'ı. Bence aşkı bitirmeden ilişkiyi belki de sonlandırmak.
1: Bitmiş hocam bence de ya ilişki. Bu zamana kadar bu yanıt gelmiyorsa yani neyi yumuşak ay oldu
0: şimdi
1: ya.
0: Şimdi sevgili Murat yani bunun bittiğini deklare edildiği anda biter.
2: Daha iyisi gelecek mi diye.
0: Yani şu an
1: tepkisi olacak mı bir de?
2: Yani işte belki daha iyi bir şey gelir diye bekletiyordur Galatasaray'ı.
0: Bakın şimdi amacım Galatasaray Icardi üzerinden bunu anlatmak değil. Günümüzde herkes taktik yapıyor. Yani bugün gidip küçük bir alışveriş yapmaya kalksam bile onun bile taktikleri ayrı. O yüzden Icardi Galatasaray ayrılığı Türkiye için çok büyük bir ayrılık. Eğer Icardi ya teklif var ben gidiyorum derse Galatasaray taraftarı Icardi dahil hiç kimseye sistem etmeyecek. Bu sorun evet. Galatasaray'da sorun olmayacak. Ama Icardi hiçbir yere gitmez de Galatasaray yönetimi şu an ona Icardi yeter artık. Bak sezon başlıyor. Biz senin yerine birini alacak mıyız, almayacak mıyız? Bunu bilmek istiyoruz. Bize bir hafta içinde evet veya hayır de demiş olsa bile Galatasaray'dan gelecek tepkiler var. O yüzden Galatasaray bunu söyleyemiyor.
2: Ama niye tepki göstersinler ki? Galatasaray mesela şöyle bir açıklama bile yapsa, tarihi tamamen örnek vermek amacıyla söylüyorum yani bir fikstüre bağlı değil. Biz 1 Temmuz itibariyle Icardi'ye geri dönüş yapması için süre verdik. Cevap vermediği takdirde yine bir santrfor arayışlarına gireceğiz dese hiçbir Galatasaraylı bir şey der mi?
1: Ya Galatasaray'ın bu
0: diyenler oluyor. Yani şu var.
2: İlla diyen olur da.
0: Günümüzde aşk nasıl bir şey biliyorsun? Aşk senin mantığınla yönetemeyeceğin bir
2: ama
0: şey.
2: Ama ne kadar bekleyebilirsin?
0: Yani
2: hocam?
0: Galatasaray'da Icardi'yi bu derece çok diyor ki adam Icardi gitmesin kardeşim kalsın. Şampiyon olamasak da olamayalım. Bu sözü duyduğum kişi oldu benim.
2: Allah Allah.
0: Yani o kadar. Yani bu işler böyle hayır. Yeri geldiğinde bu cümle söyleniyor. Zaten Icardi'yi bu kadar çok sevenler de onlarla detaylı konuştuğun zaman Icardi'nin hala Galatasaray'a şampiyonluk konusunda büyük katkısı olduğunu iddia ediyorlar. Bu da onların görüşü. Saygı duymak lazım. O yüzden gereksiz bir tartışmayı şu an Galatasaray'ın hiç açmaması lazım. Ama bence kamuoyuna bu açıklama yapmadan dedim ya iki aşık kendi aralarında konuşacaklar. Bunu bir türlü bitirecekler. Öyle veya böyle. Bence ayrılığın olması daha iyi. Bir de Dünya Kupası'nda da şunu görüyoruz artık ya. Yani atletizm olmadan günümüz futbolu artık oynanmayacak duruma geldi.
2: Evet. Galatasaray'da durumlar bu şekildeydi.
1: Lemina kalacak bak onu da söyleyelim. Lemina ile ilgili artık yani hep kalacak kalmayacak mı yani adam.
0: Lemina hep kalacak
1: yani zaten. Ev okul işleri filan yani düzenini bozmak istemiyor kalacak. Bir de Gomez. Bugün çok şey oldu, konuşuldu.
2: Joao Gomez.
1: Gomez yani. Yani Galatasaray'ın şu an gündeminde yok bu oyuncu. Ama işte bir şey beğenmiş, bir beğeni yapmış herhalde. Oradan böyle bir yola çıkarak bir sürü haberler çıktı. Bir de yani 2001 doğumlu şeye de uymuyor yani. Yeni yabancı kuralına da uyan bir oyuncu değil. Dolayısıyla çok da Galatasaray'ın gündeminde olan evet. Bir isim değil.
2: Beşiktaş'ta kaleci takviyesi gündemde şu anda öne çıkan isim de Alman file bekçisi Alexander Nübel.
1: Evet.
2: Ersin'in durumu belirsiz.
1: Yani Ersin'le Beşiktaş sözde kalmak istemiyor. Kalsa zaten şey yapardı. Yani bu sözleşme yenilenirdi. Ya şurada lig bitti. Yeni sezon başlayacak ya şurada bir ay sonra. Bir buçuk ay sonra. Yani bir oyuncu kalmak istemiyor. Beşiktaş da bir teklif yapmıyor anladığımız kadarıyla. Çünkü söyle daha lig devam ederken kalmak istemediğini o zaman iletmiş. O günkü teknik ekibe iletmiş. Sergen Yalçın ve ekibine. Yani Hull City işi evet doğru bir teklif yapmışlar ama bir Brezilya'dan da bir teklif varmış herhalde kendisine.
2: La Liga'dan galiba.
1: Brezilya mıydı? Ben öyle bir not almıştım.
2: İspanya diye

0: de konuşuldu.
1: Evet. Alman kaleci işine gelirsek, yani o iş biraz zor bir iş ya. Yani Beşiktaş bastırıyor ama yani çok da kolay kolay sonuçlanacak. Evet, İspanya, özür dilerim, düzeltiyorum ya. İspanya. Gitme ihtimali de kuvvetli diye not almışım. Kalırsa 3 senelik kontrat istemiş. Ona imza atacakmış. 3 evet. sene isterim demiş yani. Böyle bir durumu var. Ama bu Nübel işi, evet, Beşiktaş ilgileniyor. Çok da almayı istiyor, bastırıyor. Ama bir, yani kolay bir transfer değil
2: Ersin
1: şu anda.
2: Ersin acaba birinci kaleci olarak mı devam etmek istiyor?
1: Evet. Birinci kaleci olmak istediği ve daha maçlar oynanırken Beşiktaş'ın yeni sezona dair yabancı bir kaleci, iyi bir kaleci alacak haberlerinin çıkması, bunun Beşiktaş kulübünde ciddi bir şekilde dillendirilmesinden dolayı rahatsız olduğu için ayrılmak istiyor.
2: Yani çünkü şu anda şöyle bir mantık hatası olur yani. Eğer Ersin Şahit, tamam ben forma rekabetine girerim ama kenarda kalırsam da hocam başkasını tercih ederse de benim için sorun yok diyorsa, bence Beşiktaş için bulunmaz bir yedek kaleci pozisyonu için de alternatif. Çünkü 25 yaşında Ersin. Türkiye'de zaten Ersin'i gönderip ben bir yedek kaleci alayım desen, yine Ersin'den daha iyisini nereden bulacaksın? Türk statüsünde kaç tane bulabilirsin?
3: Şimdi dediğin doğru. Ersin'in kalitesi kesinlikle öyle bir kararı beraberinde getirebilir. Ama bence Ersin'le Beşiktaş arasındaki ilişki de artık sonlanırsa iki taraf için de daha iyi olur. Bir defa Beşiktaş'ı en iyi bilenlerden biri Ersin. Günümüzde hiçbir futbolcunun garanti isteyebileceğini ben düşünemiyorum. Kaleci de olsa.
1: Hocam çok başarılı olmadı ya.
3: Bir numarasın diye.
2: Şampiyon
3: işim,
2: oldu ama.
1: Ya, bir oldu işte, başka ne var? Bu şeye benziyor. İsmail Kartal'ın 99 puan topladı. Tamam topladı. Ya hep o konuşuluyor. 99 puanlı hoca. İşte o sezon şampiyon olmuştu. Icardi de geldi 2 sene. Tamam yani da geride kaldı onlar ya. Ondan sonrasındaki sonuçlar ne?
3: Ne yapsın, 99 topladın da şampiyon olmadın ki sevgili Murat.
1: Tamam
3: ya.
1: Ben de diyorum ki hocam o sürekli 99 puan gündeme getiriliyor. Yani 99 puanlı takımın hocası diye. Ya. Senin dediğin gibi şampiyon oldu mu? Olmadı. Olmadı. Yani tabelaya bakıyor herkes. Ersin de bence, bana göre geride kalan sezonda başarılı değildi yani. Beşiktaş'ın kalesi çok büyük sıkıntılar yaşadı. Ne Mert başarılı oldu, ne Ersin başarılı oldu. Olmadı ya, kardeşim.
3: Mert'in bir dönem
1: olmadı.
3: Çok başarılı olduğunu ben iddia edeceğim. İki, geçen sene veya Ersin'i başarısız gördüğümüz bu dönemde sanki takımın hepsi çok iyiydi de bir tek Ersin
1: başarısız. Hocam Beşiktaş'a iyi bir yabancı
3: yani
1: kaleci lazım. İyi bir kaleci alması
3: ben
1: lazım.
3: Ben zaten onu iddia ediyorum. Benim cümlem şu oldu. Dedim ki bu ilişkinin bitmesi lazım. Yani sevgili Murat, şu çok önemli. Kore'nin sorduğu soru üzerine veya yaptığı açıklama üzerine söylüyorum. Bir futbolcu, bir kaleci gelip diyebilir ki tamam hocam, yani ben rekabete gireceğim ama evet, sen kimi istersen oynatırsın, bir sorun yok, kalıyorum. Teknik adamın bundan emin olması lazım. Bazen şartlar birini böyle konuşmaya zorlayabilir. Ama o kişi orada kaldığı anda sorun yaratır mı yaratmaz mı?
1: Evet.
3: Teknik adam bunu bilecek. Ersin yaratır demiyorum. Bakın Mert'le Necip Beşiktaş'tan ayrıldı. Niye ayrıldığını hiç bilmiyoruz. O yüzden geçen sene bir Vázquez alındı. Kesinlikle gereksizdi.
1: Evet.
3: Nübel alabiliyorsa Beşiktaş hemen gitsin alsın. Biraz da daha fazla i̇şte para versin
1: hocam,
3: alsın.
1: Evet.
3: Stuttgart'ta çok iyi bir sezon geçirdi. Bayern Münih'in oyuncusu. İki kulüp arasında 100 kilometre mesafe var ya. Stuttgart istiyorsa alır.
1: Bitti mi süremiz?
2: Evet. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz. Sonuna geldik.
1: Şu olayı o hiç söyleseydik bir cümle ya.
2: Bir cümle aldım çok kısa.
1: 8 milyon euroyu reddetmiş Beşiktaş teklifini.
2: Yıllık.
1: Evet.
2: Bu bakalım bundan sonrası nasıl olacak? Ağzınıza sağlık. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Transfer raporunu noktalıyoruz. Hoşçakalın.

Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: Aspor ekranlarından iyi geceler. Son sayfaya hoş geldiniz değerli izleyenler. 3 saat boyunca birlikteyiz. Keyifli bir program bu gece. Yine sizlere bekliyor olacak. Cem Kerpiççiler ve Salim Manav'la birlikteyiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk Furkan. Hoş geldin Cem abi.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Nasılsınız?
2: Valla nasıl olalım? Yani Cem abi benden yaşça büyük.
0: Biraz atlatabildiniz mi dünün şokunu, hayal kırıklığını?
1: Evet, yani zamanlar geçtikçe, saatler geçtikçe biraz daha iyiye doğru gittiğimizi söyleyebilirim kendi adıma.
2: Yani başlayayım abi.
0: Lütfen. Yani şöyle, başlıyor muyuz?
1: Yayında mıyız?
2: Dün mesela sevgili Furkan Bozoğlu, Burçin Keskin hocam, güzel bir organizasyon yapıldı. Oradaydık maç izlemek için. Sabahın erken saatlerinde uyandık.
0: Tüm yani, Türkiye gibi.
2: Tüm Türkiye gibi. Gittik. Giderken de şöyle bir diyalog oldu Furkan'la. Ben genellikle uzun yollara gittiğimde arabesk tarzında biraz ağır damar tarzında müziklerim olur. Açık kalmış. Furkan Bozoğlu şey dedi direkt. Ya dedi, çok ağır parçalar bunlar. Tamam dedim Furkan dedim, değiştirelim kardeşim.
1: Nedir
2: değiştirelim.
1: Müslüm Gürses mi mesela?
2: Müslüm Gürses yani sabahın altısında da biraz ağır kaçıyor. Uzun yollar için oluşturduğum bir karışık albüm vardı. Gittik abi, izledik maçı. Rakip 10 kişi kaldığında eyvah dedim, yandık. Çünkü 10 kişi kalan takımlar psikolojikmen zaten savunma gücü yüksek bir Paraguay vardı. Psikolojikmen daha da fazla savunma yaptılar. Net bir oyun anlayışı ortaya koydular. Maç bitti. Maçtan sonra direkt psikolojim şuydu. Furkan dedim, itiraz etme. Müslüm Gürses'ten Küskünüm şartısını koy. Tam zamanı.
0: Artık dedim. Furkan da zaten itiraz etmemiştir bence. Maç

0: hafta
1: İtiraz etmedi direkt Furkan da. Tam şimdi de tam zamanı. İki günde zaten böyle dengem bozuldu. Yani çünkü şundan dolayı beklentilerimiz yüksekti. Aslında ben son bir yılda hayata karşı, futbola karşı beklentilerimi azaltmıştım. Minimum beklenti, maksimum huzur diyordum. Ne yazık ki milli takım noktasında beklenti yüksekti. Yüksek beklenti, minimum huzur oldu. Yani o arenada mücadele edebilmek önemli ama yani iki gündür dengem bozuldu Furkan.
2: Mücadele edemedik zaten, problem orada yani.
1: Mücadele edemedik, oyunu ortaya koyamadık.
2: Şu ülke veda etti Dünya Kupası'na şu saate kadar. Biri Haiti, biri Tunus, biri de biziz. Yani bu acı gerçekle yüzleştikçe hayal kırıklığı daha da aslında büyüyor. Hani dönüp baktığımızda daha farklı hatırlayabileceğimiz bir turnuva olabilirdi. Ama
1: evet,
2: sağlık olsun demekten
1: yani
2: başka
1: yeşil elden Burun de Adası'nın doğru bir oyunla
2: gelen bir şey yok.
1: Yani yeşil Burun Adası'nın bir puanı var İspanya'ya
2: Kurasa
1: karşı.
2: Kurasa dün puan aldı Ekvador maçından ve gruptaki son maçına, ya belki çıkamayacak gruptan ama umudunu taşıyarak girdi. Havlu atmadı.
3: Tabii, somut koşulların somut tahlilini yapmak lazım. Biraz da şunu yapalım. Biter bitmez maç bir günah keçisi aramaya koyulduk hep beraber.
1: Abi öyle de yani şu var abi. Burada mesela örnek vereceğim. Yani dünkü hakeme konuşuyoruz değil mi? Maçın hakemini. Nereli? El Salvador.
2: El Salvador.
1: El Salvador. Araştırdınız mı? Dünyada suç oranının en yüksek olduğu ülkelerden birisidir.
2: Evet.
1: Hakem mesela, biz mağlup olduk. Hakemin iyi yönetimini, net yönetimini konuşuyoruz. Biz bu arenaya hakem gönderemedik. 85 milyon ülkeye sahibiz. Bu arenada bizi temsil edecek bir hakem yok.
2: Ama o çok farklı bir konu. Neden farklı bir konu biliyor musun? Çünkü her kıtanın farklı kontenjanı var. Şimdi Avrupa'daki kontenjanla işte El Salvador'un bulunduğu coğrafyadaki, bağlı olduğu konfederasyondaki kontenjan biraz daha farklı. Yani birbirinden çok
1: ya
2: farklı
1: kontenjan
2: konular.
1: Kontenjan ama bizim göndermemiz lazım. Bizim o arenada hakemlerimizle, takımlarımızla birlikte mücadele etmemiz lazım. Burada daha öncesinde ifade etmiştim. Grubumuz açıklandığında bizim grubumuz zor bir takımdı. Çünkü bizim takımımız teknik becerisi yüksek olan takım, bireysel yetenekleri olan bir takım. Bundan dolayı takım oyunundan ziyade teknik beceriyle üst segment takımlara karşı mücadele ediyoruz. 4-6-0 bu sistem içerisinde tuttu. Fakat gelinen noktada her iki maçta da maç öncesi analizlerini takip ettim. Maç öncesi her iki takımı da analiz ettiğimizde, gördüğümüzde tek ortaya çıktı. Yani milli takım performansa dayalı bir takımdır. Bunları konuştuğumuz zaman, eleştirdiğimiz zaman tepkiler oluyor. Artık iş işten geçti de.
3: Salim, ben mesela yalnız eleştirmenin de bir ajanı var. Bir dakika. Yani, eleştirmek yok, ben eleştirmek
1: bir saniye
3: var.
1: Eleştirim
3: şimdi
1: abi,
3: saha içerisindeki eleştiriye hep beraber varız.
1: Bak, ben saha fakat içindeki eleştiriye geleceğim.
3: Çıkan eleştiriler de masaya yatırıp aynen tartışmak gerekiyor. Ayrıca bizim milli takımımızın da
1: aynen
3: potansiyelini
1: ben zaten
3: görmek,
1: ben zaten
3: nerelere kadar
1: değilim
3: tartışmak gerek.
1: Aynen abi, ben şuna karşıyım zaten. Seninle hemfikrim. Bana ne futbolcunun bıyığından, bana ne saçından, bana ne sakalından. Nasıl mutluysa insan onu yapmak zorunda.
3: Tabii ki.
1: Yani yapmalı, onu yapmak zorunda demeyelim de. İnsan nasıl mutluysa onu yapmalı. Yani toplumumuzun burada zorbalamasına da hiç lüzum yok. Ben bu zorbalamaları çok geçtim.
2: Bence
1: kilolu olduğum dönemde hatırlarsın.
2: Tartışılması gereken konu bence saç sakal bıyık
1: saç,
2: değil.
1: Saç sakal
2: de
1: bıyık değil. Şimdi tartışılması gereken konu ne biliyor musun Furkancığım?
2: Nedir?
1: Cem abi. Tartışılması gereken konu şu. Merih Demiral Suudi Arabistan Pro Ligi'nde oynuyor. Saygı duyuyorum. Önemli kulüplerde oynamış. Merih Demiral performansı itibariyle milli takımda Ozan Kabak'ın gerisinde. Ozan Kabak oynamalı. Can Uzun ilk 11'de başlayabilirdi. Oyuna girdi, hareketlendi. Oyun nasıl hareketlendi? Barış Alper Yılmaz, haftalardır söylüyoruz. Sadece Paraguay maçında ikinci yarıda oyuna girdi, yerinde oynadı, etkili oldu. Orkun Kökçü ters attığı topta en etkili atağımızı oluşturanlardan birisiydi. Yani burada Vincenzo Montella'nın şapkasını çıkartıp düşünmesi lazım.
2: Bak,
1: bana
2: bence
1: gelmiş,
2: o da değil.
1: Bana gelmiş
2: bence
1: diyor
2: ne biliyor
1: ki,
2: musun tartışmamız gereken
1: nedir,
2: konu?
1: Tartışalım.
2: Şimdi bunları turnuvanın ilk günlerinde konuşmak istemedik belki de. Belki burada
1: evet
2: bizim de eksikliğimiz olabilir.
1: Belki evet eksikliğimiz

0: Eleştiri yapmanın da zamanı tabii geldi ama burada kulüplerden, camialardan ve şahıslardan bağımsız söylüyorum bunu. Milli takım Dünya Kupası'na hazırlanırken milli takım kampındaki takım kaptanlarımızın o dönem transfer görüşmelerinin ve seçim süreçlerinin bir parçası olması bence yeteri kadar konuşmadığımız konulardan birisi. Bence bu almamız gereken derslerden biri olsun. En azından bu turnuvada çıkarmamız gereken derslerden biri olsun. Melih'in podcast'i, işte Eren'in yaptığı saç, yine Melih'in bıyığı, Barış Alper'in saçı, bunları değil de daha farklı konuları bence
1: aynen
0: tartışmak
1: öyle, oyunu konuşalım abi.
0: Kabul etmek gerekiyor hata yaptığımızı.
2: Eleştiri olmadan, diyor ki, Cem abi, gelişmek imkansız.
0: Şimdi şu örneği verenler olacak lazım. Özür diliyorum. Rica mesela İspanya'da da işte Kukureya Dünya Kupası devam ederken Real Madrid'le sözleşme imzaladı, transfer oldu. Ama orada Real Madrid kulübünde seçilmiş kulüp başkanı göreve geldikten sonra bu transferi tamamladı ve kulüpte resmi olarak açıkladı. Yani bu bizde yaşanılan süreçle biraz farklı bir süreçti. Yani burada da ben Melih'in de Hakan'ın da bu görüşmeleri yapmasını eleştirmiyorum ama keşke bu kadar kamuoyuna yansıtılmasaydı o dönemde. Çünkü işler kötü gittiğinde buralardan gol tabii yiyeceğinizi tahmin etmeniz gerekiyor. Ben bu meseleye, tecrübedeki oyuncular tabii, özellikle Hakan ve Melih.
1: Bu YouTube konusunda da şuna gelmek istiyorum. Ben de senin gibiyim.
0: Bak şöyle, özür dilerim. Hakan Bey değil mi? Lütfen yanlış anlamasın kimse. Hakan Bey Melih'le de anlaşabilir, Hakan'la da anlaşabilir, görüşebilir, hatta kapalı kapılar ardında bu görüşmeler yapılmış olabilir. Fakat göreve geldikten sonra, seçimi kazandıktan sonra açıklasa bu transferleri, bugün kimse bunları konuşmazdı. Kimse kimsenin önüne getirmezdi bence. Evet. Aradaki farkın bu olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden bunu söylüyorum. Kimse kızmasın.
1: Bir de şunu söyleyeceğim. Burada ben de seninle aynı fikirdeyim. İnsanlar nasıl mutluysa öyle saç şekli yapabilir, bıyık uzatabilir, sakal uzatabilir. Nasıl mutluysa öyle davransın insanlar. Sonuçta Dünya Kupası arenası, saçını boyatabilir. Dünya Kupası arenasını bizim ülkemizde herkes takip ettiği için, takip ettiği gibi tüm dünya takip ediyor. Burada benim takıldığım nokta şu YouTube olayıyla ilgili. Yani YouTube yayınları futbolcuların bireysel hesabından değil de Türkiye Futbol Federasyonu'nun YouTube hesabından da yapılabilirdi. Olabilir. Sonuçta burada da bir kazanım elde edilecek. Doğru mu?
0: Doğru.
1: Türkiye Futbol Federasyonu.
0: Ama federasyon da o topa girmek istememiş olabilir yani.
1: İstememiş olabilir. Yani bu benim sadece önerim. Onun dışında oynanan futbola gelince de sadece bir modelimiz vardı. Burada hatırlıyorsun, Avustralya maçından sonra konuşmuştum. Vincenzo Montella. Montella'nın iki hastalığı var demiştim. Teknik direktörlerin hastalığıdır. Bu sabit bir oyun sistemine bağlı kalıyorlar. Ve maç içerisinde aksiyon almakta geç kalıyorlar. Nitekim de bunu net bir şekilde gördük. Aksiyon alma noktasında geç kalındı. Olan yani milli takımımız oldu. Burada kişilerden bağımsız şunu söyleyeceğim. İyi bir jenerasyona sahibiz. Tamam, yetenek olarak bu çok güzel. Fakat İyi bir jenerasyondan ziyade takımımızın oyun temposu çok düşüktü. Yani gördün değil mi? Dünkü maçta da takımın oyun temposu inanılmaz düşüşte. İkinci bölgeden üçüncü bölgeye geçişlerde adeta, yani nasıl diyelim, ağır basta kamyonuz ya. İkinci bölgeden üçüncü bölgeye geçişlerde, yanlışım varsa lütfen düzelt Cem abi. Ağır bir futbol. Bu futbol anlayışı kalmadı. 65 şut çekildi diyorlar. Açıklamalarda 65 şut çekildi de 65 şut nereden çekildi abi? Ceza sahası içinden mi çekildi?
0: Şöyle yapalım mı? Bir analiz videomuz var.
1: Tabii ki.
0: Milli takım 24 yıl aradan sonra katıldığı Dünya Kupası'na büyük bir hayal kırıklığıyla veda etti. Bu hayal kırıklığının, bu başarısızlığın sebepleri ve teknik detayları nelermiş, bununla ilgili hazırlamış olduğumuz bir analiz haberimiz var değerli izleyenler. Bu VTR'mizi bir izleyelim. Dönüşte milli takımın gerekçelerini, bu hayal kırıklığının konuşmaya devam edeceğiz.

0: sahasındayız. Hak ettiğimiz yerdeyiz. Bu çocuklar, bizim çocuklar. Her şeyi başardılar, her şeyi. Montella yönetiminde bizim çocuklarla hak ettiğimiz yerdeyiz. Futbolun zirvesindeyiz. Dünya Kupası'ndayız.
1: 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılan milli takımın turnuva heyecanı 6 gün sürdü.
2: Meri'nin kafası top dışarı gitti. Milli takımımız gruptaki ikinci maçında Paraguay'a 1-0 mağlup oluyor. Dünya Kupası'na veda ediyor.
1: Vincenzo Montella yönetimindeki ikinci büyük organizasyonda beklentiler oldukça yüksekti. Büyük bir favorinin bulunmadığı C grubunda milli takımın Amerika Birleşik Devletleri ile liderlik mücadelesi vermesi ve üst tura yükselmesi bekleniyordu. Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun final hedefi koyduğu turnuvada Ay Yıldızlılar iddiasını son maça taşıyamadı. Erken veda sonrasında milli takımın hayal kırıklığı yaratan performansının teknik nedenleri gündemin başlıca konularından biri haline geldi. Avustralya ve Paraguay karşısında derin savunmalarla karşılaşan Türkiye boşluklar bulmakta zorlandı ve hücumda üretken bir görüntü çizemedi. Yoğun baskıya rağmen gol bulunamaması istatistiklere de doğrudan yansıdı. İki maçta ortalama %75 topa sahip olan Türkiye, rakip kaleye toplam 62 şut gönderdi. Ancak bu denemelerden yalnızca 3.09 gol beklentisi üretebildi. Ortalama bir şutun XG değerinin yaklaşık 0.10 olduğu futbolda, Türkiye'nin bu iki maçtaki şut ortalaması 0.05 XG'de kaldı. Rakamlar denemelerin büyük bölümünün düşük ihtimalli ve zor pozisyonlardan geldiğini ortaya koydu. Millilerin çektiği şutlar, ortalama bir şutun ürettiği gol tehdidinin yaklaşık yarısını oluşturabildi. Türkiye iki maçta 62 şuttan gol çıkaramayarak Dünya Kupası tarihinde 1966'dan bu yana en fazla şut çekip gol atamayan takım olarak kayıtlara geçti. Orta istatistikleri de hücum planının istenilen verimi üretemediğini gösterdi. Elemelerde maç başına 14 orta yapan milli takım, Avustralya karşısında 26, Paraguay önünde ise 42 kez orta denedi. Toplam 68 ortanın sadece 10'u hedefini buldu. Ay Yıldızlılar %14'lük isabet oranıyla turnuvanın en düşük verimli takımlarından biri oldu. Montella döneminde genellikle yerden ve hızlı hücum eden, kazandığı toplarla doğrudan rakip kaleye giden bir kimlik ortaya koyan Türkiye, bu oyununu Dünya Kupası sahnesine taşıyamadı. Arda Güler, Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu gibi takımın önemli isimlerinin turnuva öncesinde sakatlık yaşaması ve kampa istenilen fiziksel düzeyde katılamaması da performansı etkileyen faktörler arasında gösterildi. Avustralya maçında 51, Paraguay mücadelesinde ise 50 kez rakip ceza sahasında topla buluşan milli takımımız net gol vuruşları yapacak imkanları üretmekte zorlandı. Bu durum santrfor tercihlerini de tartışmaların merkezine taşıdı. Özellikle Avustralya mücadelesinde 3 uzun stopere karşı maçın büyük bölümünde Kerem Aktürkoğlu'nu tek forvet olarak kullanan Montella eleştirilerin odağında yer aldı. Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası serüveni sahadaki sonuçların yanı sıra ortaya çıkan bu verilerle de hafızalarda kaldı.

0: Evet, haberimizde de izlediğimiz gibi 62 şut, 2 maçta toplam 30 ve 32 olmak üzere. Fakat sayı fazla ama nitelik az gibi görünüyor Cem Kerbiççiler. Evet.
1: Avustralya maçında derinde beşli karşıladılar. Biz orada bir kere sayısal üstünlüğü sağlayamadık. Maçın evet. 14. dakikasında Abdülkerim topla çıkarken çok net olarak hareketlensenize diye bağırdı. Ön tarafta bir hareketlilik yaratamadık. Ön tarafta bekle stoper arası koşuları doğru yapamadık. İkinci maç Paraguay maçı sert olacağı çok net olarak bir maç önümüzde aşikar. Buna rağmen doğru önlemleri alamadık. Evet, bizi buraya kadar Montella ve oyuncu grubu getirdi. Fakat burada da istenilen performansı gösteremediler. Ama ben bir günah keçisi aranmasına karşıyım. Neyi kastediyorum? Bir grup Kerem Aktürkoğlu üzerinden okuyor. Bir grup Hakan Çalhanoğlu üzerinden okuyor. Bir grup Uğurcan üzerinden okuyor. Burada total olarak toplu bir yapamamışlık var. Bir bireyler üzerinden okumak bizi yanlışa götürür. Bir de bizim milli takım olarak bir oyun kültürümüz var mı sorusunu masaya yatırmak gerekiyor. Zaten biz buraya gelen teknik direktörlerin kendi oyun anlayışını milli takımımıza bir şekilde yansıtmasıyla, teknik oyuncularımızın saha içerisinde gösterdiği performansla geldik. Bizim ülkemizi anlatan bir oyun modeli, oyun kültürü var mı? Aslında bunları sorgulamak gerekiyor. Yoksa evet biz buraya kadar geldik bir şekilde. Bence buraya kadar gelmek de evet kıymetli mi? Kıymetliydi ama bundan sonrasına bakmak gerekiyor. Hep süreci Montella üzerinden de okunur mu? Okunur. Evet, ben herkesin eleştirilebileceğini çok net düşünüyorum. Hani gelişmek için de öz eleştiri de vermek gerek. Beni kendi penceremden şunu çok net söyleyeyim. Beni Montella'nın şu tavrı çok net olarak üzdü. Hani milli takım her şeyi yapmış da hani denk gelmemiş, olmamış olabilir minvalinde. Oynanan oyunu beğenir minvalinde kurduğu cümleler beni rahatsız etti.
0: Nasip olmadı aynen diyor. Montella özetle böyle okuyor aslında iki maçtaki sonucu. Dediğin gibi biz her şeyi denedik fakat nasipten ötesi yok dedi.
1: İşte bundan sonra Montella'nın da geleceğini bence belirleyecek cümleler bunlar. Karar alıcı konumda olsam hocam sen bize ne anlatıyorsun
2: derim. Ben ya derim ya direkt git derim hocam derim nasip olmadı diyor. Nasip değilmiş diye bir şarkı var bilirsin, bir dönem çok meşhurdu. Nasip değilmiş şarkısını dinlesin. Ben burada çok güzel örnekler verdin Cem abi.
0: Nasıldı ben hatırlamıyorum, biraz mırından sen.
2: Yok abi ya sesim kötü, o kadar iyi değil. Şunu söyleyeyim
0: tek sen sorun burada. Ses mi yani şu an?
2: Yani yani şurada sen güzel bir örnek verdin. Güzel cümleler kurdun. Burada
1: çok sağ ol.
2: Tek yani suçlu aramaya gerek yok. Suçlu herkes. Hatta ben de sana senin de sevdiğin bir alan. Milli duygularımız yani çok yüksekti. Çok doğru. Yüksek yaşıyoruz bu heyecanı. Kırılıyoruz, eleştiriyoruz, üzülüyoruz. Şöyle ki seninle aynı noktadayım. Burada kişilerden bağımsız oyun eleştirmek lazım. Türk futbolu nasıl gelişir bunlar konuşmak lazım. Felsefede yani sosyoloji alanında önemli sosyologdur. Auguste Comte intihar kuramı vardır. İntihar kuramında bir toplumunda suç oranı yüksekse yani olumsuz işler varsa burada sadece birey değil toplum suçludur diyor. Genel anlamda Türk futbolunun içindeki dinamiklerin düşünmesi lazım. Eleştirirken bizlerin bile düşünmemiz lazım. Bizler de önemli bir parçasıyız bu işin.
1: Tamam.
2: Bununla birlikte direkt Auguste Comte'dan örnek verdim. Ülkemizden de örnek verelim. Necip Fazıl'ın Reis Bey diye bir eseri vardır. Tiyatroya da uyarlanmıştır. Hı-hı. İzlemişsindir mutlaka. Yani suçlu aranacaksa herkes suçludur. Burada yani direkt oyun sistemini eleştirmek lazım. İlk bölümde konuştuk. Saç, bıyık, sakal. Biz bunlarda değiliz abi. Oyunu eleştirelim.
1: Tabii.
2: 65 şut atıldı diyor. 65 şut nereden atıldı? Ceza sahası içerisinden mi atıldı? Milli takımımızın spontane bir oyun planı var. Oyun planı yok. Zaten daha öncesinde de ifade etmiştik. Milli takımımız hücum oynayan takımlara karşı başarılı sonuçlar elde edebiliyor. Bizim bireysel yetenekli oyuncularımız var. Eyvallah.

0: en iyi jenerasyon denildi bu kadro için. Ben orada şunu söyledim. Hatırlarsın seninle birlikte yapmış olduğumuz yayında. Bizim bu takımımızda yetenekli oyuncular var. Ancak bu takımımızdaki temel problem saha içinde sorumluluk alan oyuncu sayısı az demiştim. Bunu da net bir şekilde gördük. Paraguay teknik direktörü çok iyi bir maç çıkardı.
1: Alfaro, doğru.
0: Alfaro, Arjantinli diyebiliyorum.
1: Arjantinli.
0: Yani Montella hocam orada yani oyunda sistem eleştirmek yerine nasip değilmiş açıklaması
2: yaptı. Bir karar bekliyor musunuz Montella ile ilgili?
1: Ben bekliyorum.
2: Sonunda.
1: Ben bekliyorum.
0: Tek bir ricam var. Tek bir ricam var buradan. Milli takımımızın gruba veda etmiş olabilir. Alacağı 1 puan, alacağı 3 puan Amerika karşısında çok çok önemli. Amerika takımını izledim. Avustralya maçında burada birlikte izledik hatta hatırlarsın. Amerika Birleşik Devletleri çok iyi takım. Çok hızlı oynayan bir takım. O maçta Montella hocam böyle rotasyon falan işlerine girmesin, kesinlikle girmesin. Net söylüyorum bize fark atarlar. Bakın net söylüyorum bize fark atarlar.
1: Çok iyi takım Amerika.
0: Çok iyi takım. Milli oyuncularımızın da tamam gruplara veda etmiş olabiliriz ama son maçta çıkıp iyi bir şekilde motive olmalarını bekliyorum. Olmalarını diliyorum. Çok iyi takım abi Amerika Birleşik Devletleri. Ev sahibi olduğu için falan böyle pop poflamıyorum.
1: Bir kere Pochettino çok iyi bir hoca. Taktiksel sadakate çok uygun davranan oyuncu grubu var. Ve özellikle istediklerini çok iyi yapıyorlar. Ön alanda inanılmaz bir presle başlıyorlar. Topu kazanma hızları müthiş. Kaptırdıktan sonra hemen aynı bölgede top kazanıp ikinci toplarla beraber çok iyi hücum ediyorlar.
2: Ama grup liderliği garanti Amerika'nın. Amerika'da bir rotasyon yapacaktır bence bizim maçta zaten.
0: Evet. Biz yapmayalım abi.
1: Yapma ihtimalleri var Amerika'nın. Çünkü gelecek maçları da
2: son
1: düşünecekler.
2: Son 32'yi düşünerek onlar bence bizim maçta tamam. Bir rotasyon yapacaklardır. Bunlar bilmiyorum tabii yani. Bizde Montella'nın tercihleri nasıl olur? Maç cuma sabahı saat 05'te oynanacak.
1: Evet. Ben karar alıcı konumda olsam Furkan Yıldız kesinlikle bir rapor isterim. Acil neler oluyor? Neden olmadı? Niye? O rapor üzerinde de kararlar alırım.
0: Sen yani Montella'yı gönderir misin?
1: Ondan gelecek rapor benim için çok önemli. Bu basına yaptığı açıklama gibi bir açıklama gelirse bana bu oyunu izah etmesi gerekiyor. Çünkü bizim elimizdeki
0: kime
1: oyuncu
0: izah edecek
1: grubu
0: mesela federasyon yetkililerine.
1: Tabii federasyon yetkililerine. En yukarı makama kadar oraya bir rapor vermesi lazım. Çünkü bu eldeki oyuncu grubuyla bu sonuçlar çok anlamsız gözüküyor. Kağıt üstüne baktığınız zaman biz bu grupta bence bu sonuçları almaması gereken bir takımımız var.
0: Bir şey söyleyebilir miyim? Montella bizim halkımızı çözmüş abi. Net. Bizim insanımızı çözmüş. Adana Demirspor'da çok önemli işlere imza attı
1: evet,
0: diyoruz.
1: Doğru.
0: O Adana Demirspor kadrosu da az buz kadro değildi ama doğru. Onu da söyleyelim. O kadroda Belhanda vardı, Stambuli vardı, Balotelli vardı.
1: Tabii Belhanda vardı ya.
0: Mbaye Niyanklar vardı. Doğru mu? Bu doğru. Saymış olduğum oyuncuların hepsi
2: Yunus
0: Akgün
2: vardı, Yusuf Sarı vardı.
0: Yusuf Sarı vardı.
1: Doğru.
0: Bjarnason vardı. Saymış olduğum isimler Avrupa'nın 5 büyük liginde oynayan isimler. İstanbul'u diyoruz. Montpellier'de şampiyon kadroda olan isimlerdi. Fransa'da Montpellier'in şampiyon olması. Yani ülkemiz Süper Ligi'ni düşünelim şu anda. Anadolu'dan normal bir kulübün standartlarda şampiyon olması gibi. Öyle düşünelim abi. O kadro az uz kadro değildi. O kadronun önemli isimleri vardı. Ancak Montella hocam basın toplantılarında bakıyorum. Yani oyun sistemini anlatmak yerine çok farklı mesela Montella hocama diyorsun ki kebap nasıl yapılır diyorsun. Bize gelip bulgur pilavının tarifini veriyor. Halk arasındaki tabirle. Yanlışın varsa yanlış diyebilirsin Cem abi.
1: Yok haklısın. Haklısın.
0: Abi oyunu anlatsınlar yani.
1: Oyunu anlatsın ama biraz da bence Montella'yı da biz ittik o pozisyona. Çünkü geldiği noktadan bugüne kadar sürekli olarak aslında bir pohpohlanan da bir durumu vardı. Yani
0: doğru bizler yaptık doğru. Net eleştirelim abi bizler yaptık.
1: Medyanın da öz eleştirmesi vermesi gereken konular var. Bir de ben karar alıcıların da daha henüz bence istenilen konuma gelmeden Montella için de çok açık pencereler bıraktığını düşünen de taraftayım. Hani biraz da ayağımızı basmamız gerekiyordu topada. Yani biz
0: bu arada
1: ya çok
0: Uluslar Ligi'nde de bizim grubumuz
1: zor. İndiriyoruz.
0: Uluslar Ligi'nde de grubumuz zor. İtalya var, Fransa var.
2: Belçika var.
0: Belçika var.

0: Fransa yani Fransa'yı izledik.
1: Ama orada A ligindeyiz zaten artık seviye. A ligindeyiz. Yüksek bir seviye.
0: Tekrardan işte B ligine düşmeyelim. A ligine yükseldik, tekrardan B ligine düşmeyelim abi. Vites şu an 5'te. Tekrardan 4-3-2-1 olmasın.
2: Doğru.
0: Mesela yani Fransa Ahmet takımı Bey, çok çok iyi.
1: Ahmet Bey bir yorum yapmış X üzerinden. Katılıyorum bu arada. Bence çok doğru bir tespit.
0: Nedir?
1: Paraguay maçından önce tüm maçları takip ediyordum. Mağlubiyetten sonra bıraktım takip etmeyi demiş. Artık Dünya Kupası'na karşı olan biraz hevesimiz de tabii kaçtı.
2: Yani çok bu haklı izleyicimiz.
1: Bizim iki maçımızdan doğru sonra, bizim durumumuzdan sonra.
0: Ya bir de Amerika'da doğru düzenlenmesi Avrupa ülkeleri için büyük bir sıkıntı.
2: Evet.
0: Bunu da itiraf edelim. Arada ciddi bir saat farkı var. İnsanlar bizlere soruyor, neden gidemediniz? İşlerimiz burada devam ediyor.
2: Tabii.
0: Transfer dönemine giriyoruz. Yani orada Amerika'ya gidip takip ettiğiniz zaman ülke saat dilimiyle ciddi bir fark var. Biz uyurken oradaki insanlar uyanıyor, kahvaltısını yapıyor. Yani tamam, Amerika ciddi yatırımlar yaptı bu organizasyonlar için ama organizasyonların da aksaklıkları var.
1: Yani, Ali Ahmet demiş ki 2002'deki takım bu takımdan 10 gömlek üstündü. Katılırım. Bu kıyaslamalara da bence biraz erken girmiştik bu Dünya evet, Kupası öncesinde. Bence
2: de. Ya biz bir de baştan bence çok yanlış adımlar atıyoruz. Yani baştan o kadar marşlar yazıyoruz, şarkılar söylüyoruz, takımları inanılmaz takım haline koyuyoruz, oyuncuları en yüksek noktaya çıkarıyoruz. Ya biraz mesela ayağımızı basarak gitsek, biraz
0: ya harbiden ya Cem abi, yani ülkede 2 ay boyunca marşı kim yazacak tartışması başladı abi. Ya. Saygı duyuyorum müzisyenlere.
2: Bir kazanalım.
0: Eskiden devam edelim abi. Yani eskiden var devam edelim. Tarkan'ın şarkısı çok güzeldi. Devam edelim abi. Sen mi yazacaksın, ben mi yazacağım? Aa, bu olmamış. Yani haksız mıyım Furkan?
2: Bir de sağ doğru içine de dönüp bakmak lazım. Mesela Kerem sakatlıktan dönüp geliyor. Hakan Çağlanoğlu, Kenan, ya Arda sayabiliriz.
1: Hiç hazır değildik.
0: Hazır
1: yani.
0: Hazır değildik.
1: Ve bireysel olarak da
2: maçlarda açık söyleyeyim, o yani 180 dakika boyunca ben milli takımın kazanabileceğini mesela bir an bile bize hissettirmediler. Yok, yok yani abi, öyle bir sekans yok yani. Öyle bir an olur ki hani vurursun üst üste direkten döner, rakibi boğarsın bir 20 dakika 25 dakika. Bir kere topun hızı, dolaşımı çok yavaştı. Yani topu dolaştırıyoruz bir açık bulmak için ama o kadar yavaş ki. Mesela herkes topu alıp çok fazla dürtüyor.
0: Bizim oyun hızımızı nasıl biliyor musun? Konsol oyunlarını bilirsin, konsol oyunlarını oynayan arkadaşlarımız bilir. Orada şey vardır, acemi vardır. Hı. Yarı profesyonel, profesyonel en iyi oyuncu vardır. Bizim rakiplerimiz en iyi oyuncu modunda, biz yarı profesyonel modundayız. Yani oyun hızımız o. Mesela bakıyorum isabetli pas oranları paylaşılıyor. Abi isabetli pas oranı Salim Manav'ın gelip Furkan Yıldız'a, Cem Kerpiççilere attığı pas değildir ya. Salim Manav dikine kat edebiliyor mu? Dikine gidebiliyoruz mu? Merkezi delebiliyoruz mu? Hiçbir maçta yapamadık bunu. Yani Uluslar Ligi'nde rakiplerimiz çok çok zor. Şimdi mesela İtalya ile oynayacağız Eylül ayında. O maç da Ankara'da oynanacak. Bunu da paylaşalım. Maç Ankara'da oynanıyor. Onu da söyleyelim. Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nun açılışı yapılacak. Başkent'te uzun yıllar sonra bir milli maç heyecanı yaşanacak. Şimdi mesela İtalya maçından önce başlar kamuoyunda. İtalya eski İtalya değil. Mesela bu tartışmaları göreceğiz. Ama konsantre olmamız gerekiyor. Sistem değişikliği yapması gerekiyor. Her ne olursa olsun yani hücum oynayan takımlara karşı Montella'nın sistemi tutmama.
1: Öyle bir vakti olacak mı artık Montella'nın? Orası tabii biraz şu an belirsiz turnuvadan sonra.
2: Çok haklısın Furkan. Şöyle ekleme yapayım sana. Bana tabii kalırsa ki mesela bütün hikayeyi de Montella üzerinden okumak da yanlış. Ben oyuncu grubunda da büyük problemler görüyorum. Neyi kastediyorum? Mesela Montella'nın doğru taktik verdiğini şuradan anlayabiliriz. Nasıl? Mesela beşli derinde savunmaya, oraya altılı oyuncu grubunu sokuyor iki blok arasına. Tamam. Zaman zaman 5'li 6 ama oradaki o derin blok arasına giren oyuncular bence fiziksel olarak da o yeterliği tutmadıkları için ellerinde o araya girmekten çok kendine sürekli dışarı atıyorlar. Oysa ki o blok içinde kalıp o yüksek cüsseli oyuncular arasında orada topu üçgenler kurup iç koridor koşulları yapıp evet, oralarda çıkmamaları, ama işin kolayı ne biliyor musun? Ya. O grubun dışısında çıkıyorlar. Mesela 5 metre top alıyorlar. Tekrar oradan oyunu başlatmaya çalışıyorlar. Yani bir boyutta şu. Bence zaman zaman Montella'da

0: doğru yönlendirmeler yaptı ama burada oyuncu grubunda da sıkıntı var.
1: Cem abi çok
0: abi,
1: haklısın.
0: Cem abi haklısın ama.
1: Ama bir şeyi kabul edemiyorum gerçekten. Neyi? Şimdi ben futbolu çok iyi bildiğimi iddia etmiyorum.
0: Estağfurullah.
1: Çocukluğumdan beri işte bir izleyici olarak futbolu takip ediyorum. Fakat tek tek detaylara girmeyeceğim ama Paraguay maçında örnek olarak vereceğim. Tabii. Neden tabii kabul ki etmiyorum? Neyi tabii kabul etmiyorum? Tabii. 1-0 içeriye mağlup girdik devreye. Rakip 10 kişi kaldı ilk yarının son dakikalarında ve ikinci yarıda artık ya yani puan almamız gereken bir maç. Doğru. Ki son maçı umutlarımızı taşımamız adına ve Montella'nın ilk değişikliği Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz oldu. Sadece bu değişiklikten 15 dakika sonra da Deniz Gül'le Can Uzun'u oyun aldı. Evet. Neden 15 dakika beklediğini tabii anlayamıyorum. Tabii. Ve o 15 dakikada mesela Barış Alper Yılmaz değişikliğinden ne bekledi, ne umdu, alamadı da Deniz Gül ve Can Uzun'u tercih etti hoca. Yani benim değişiklikler konusunda turnuva boyunca her iki maçta da Montella adına gerçekten anlam veremediğim çok fazla an ve sekans var. Yani benim kabul edemediğim nokta tabii tamamen bu aslında.
0: Bu konular eleştirilebilir.
1: Şuna katılıyorum.
0: Eleştireceğiz zaten abi. Bireysel, doğru söylüyor.
1: Bireysel performanslar kesinlikle, yani oyuncuları da burada aklamaya çalışmıyorum. Tüm yükü hocaya da suçu da hocaya atmıyorum. Bireysel olarak da futbolcular hazırlanmamışlar. Zaten sakatlıktan yeni çıkanlar vardı. Hazır gelemediler belki de turnuvaya. Fakat hocanın gerçekten yani bize 2 yılda yaşattıklarının tam tersi bir nasıl açıklayabilirim bilmiyorum ama psikolojide olduğunu gördüm ben. Yani çok hazırlanamamış bir Vincenzo Montella, çok
0: biz kaldıramadık abi, olamamış biz taşıyamadık.
1: Gördüm ben sağ kenarında. Yani. Doğru, değişikliklere katılırım. Çok anlam veremedim iki maçta da. Doğru, yakıştıramadım da.
0: Doğru katılırım. Doğru. Ama mesela bir Kenan Yıldız. Biz Kenan Yıldız nasıl biliriz hep? Sol taraftan alır değil mi? Sağa doğru tabii içeri gel. Uzun direğe, arka direğe plasesini yapar. Ya bir kere denedi yani, yapamadı. Bence oyuncu grubunda da o sakatlıklardan, bana kalırsa doğru tam olarak da turnuvaya
2: konsantre
0: olamamaktan. Bir cümle var, onu söyleyeceğim size sadece. Uğurcan'la Samet yan yanalar, basın toplantısındalar. Evet. Samet şöyle bir cümle kurdu. Ya ben basın açık antrenmanlarda çok tedirgin oluyorum.
1: Korkuyoruz dedi.
0: Korkuyoruz. Bakın size şunu söyleyeceğim. Ya bu cümle aslında üzerine saatlerce konuşulacak bir cümle. Madem oyuncular bu durumda, bizim orada bir spor psikoloğumuz var mıydı yok muydu? Bu soru soruldu. Vincenzo Montella yok dedi. Şimdi geçmiş dönemlerde size hatırlatacağım.
1: Spor psikoloğu yoktu bu arada. Bu Montella'ya soruldu.
2: Ben o zaman
1: Montella şu cevabı verdi. Ben varım dedi.
0: Evet.
2: Mentör mü?
0: Ben varım dedi.
1: Spor psikoloğu mu?
0: Ama şu var.
1: Nasıl görüyorsa kendisini.
2: Bu arada bir şey söyleyeceğim. Mesela milli takımın spor psikoloğu yok. Ben burada eleştiririm abi. Türkiye Futbol Federasyonu her kulübe spor psikoloğu, diyetisyen, bunları zorunlu tutuyor. Ve bunların da yani bu meslek grubunu küçümsemek açısından demiyorum. Kulüpler kendi cebinden bu ücretleri karşılıyor. Ciddi bir gideri var. Yani.
1: Evet.
2: Ama sen milli takımda spor psikoloğu yok.
1: Bu arada oyuncular da bizim üzerimizde baskı var diyerek biraz da bence yanlış yapıyorlar. Baskı olmayan ülke var mı dünya kupasında?
0: Baskı bu işte.
1: İspanya'ya neler yapıldı? Tabii. İlk maçtaki beraberlikten
0: neler
1: sonra
0: oldu mesela Arjantin.
1: Messi yıllarca neler yaşadı milli takım formasıyla.
0: Ama şu da var.
1: Mesela, Ronaldo bugün Portekiz'de tartışılan bir isim.
0: Ama mesela bir spor psikoloğu da olsa örnek vereceğim mesela. Şimdi o cümleleri kurduğunda belki de kurmasına da engel olabilecek bir durumda olabilirdi. Neden söylüyorum? Daha önceki turnuvalarda Turgay Biçer vardı spor psikoloğu olarak.
1: Evet.
0: İlhan Mansız istediği kadar süre alamıyor. Diyor ki hani ben oynamam lazım. Tırnak içinde sorun yaratıyor. Hemen Turgay Biçer diyor ki odama gelir misin seninle konuşalım. Diyor ki ona çok kısaca, sen joker bir oyuncusun. Sana hoca o kadar değer veriyor ki sana 90 dakika değil, sana 30 dakikada da 20 dakikada girip işi çözeceğini biliyor. Ki bu konuşmadan kısa süre sonra İlhan Mansız gerçekten oyuna sonradan giriyor, golü atıyor ve koştuğu kişi direkt mesela Turgay Biçer. Bir spor psikoloğunun ne kadar önemli olduğunu. Biz Dünya Kupası'na gitmişiz. Bence büyük bir amatörlük yapmışız. Orada neden mesela çok bizim spor psikoloğumuz yok? Mesela evet, bunu da tartışmak gerekiyor.
1: Ya Montella'nın orada o soruya ben varım yanıtı da hiç yakışmadı gerçekten. Yani artık 2026 futbol dünyasından bahsediyoruz. Mesela Necati Bey demiş ki X üzerinden gelen bir yorum. 24 yılı çok gündeme getiriyoruz. Zaten 3. defa katıldık. Doğru.
0: Doğru.
1: Hazırlanamadık. Hazırlanan tek sektör reklamcılık demiş. Muazzam bir
0: Güzel, bence. Gayet iyi bir analiz. Bence

0: somut koşulları Somut hali evet hazırlanamadık. Ya biz zaten dönüp baktığınızda oyuncu grubun sahadaki halinden oraya hazırlanamadığımız çok net olarak gözüküyor. Ya saha içerisindeki duruşlar, bence tavırlar, istediklerini, bildiklerini yapamıyorlar. Yani Arda mesela benim çok çok beğendiğim bir oyuncu ama ben ilk defa Arda'yı bu kadar mesela sahada olumsuz işlere imza atarken gördüm. Arda'ya ben kötü oynadı diyemeyeceğim yine de ama çok olumsuz işler yaptı. Mesela ayağında bu kadar top tutup
1: kendi standartlarının altında kaldı bu turnuvada.
0: Kesinlikle. Yani
1: her futbolcumuz gibi aslında.
2: Kısa özetle Fatih Hoca ifade etmişti. Biz oyun oynamıyoruz, topla oyalanıyoruz. Yani direkt. Aa,
0: hoca çok iyi anlattı.
1: Evet, yani, ilk maçtan sonra
0: çok güzel anlattı.
2: Arda konusunda da Arda mesela direkt geriye geldi, birinci bölgeden çalım falan denedi. Yani Tsubasa gibi yapmaya çalıştı ama olmuyor abi. O arenada olmuyor. Bizim oyun planımız yok. Montella da bizi çözmüş.
0: Tabii.
2: Nabza göre şerbet veriyor halk arasındaki tabirle.
0: Salim katılır mısın? Ben oyunculara da çok net bir eleştiri getireceğim. Siz Dünya Kupası'na gidebilecek nitelikte, orada olabilecek nitelikte insanlarsınız, sporcularsınız. Evet. Kardeşim şu sosyal medyaya da bakıp oradan da endişelenmeyin. Lütfen organizasyon döneminde de telefonunuzu kapatın bir süre. Hani bakıp etkileniyorsanız veya bu konuda da yardım alın. Ben şunu kabul etmiyorum. Nedir? Ya bizi çok fazla eleştirdiler, yerden yere vurdular. Ya hayatın içinde her şey var. Ya sen bir sporcusun, değil mi? O konumlara gelmişsen zaten iyi oynarsan övüleceksin. Eğer başarısız performans göstereceksen de. Ya
1: bahsettikleri baskıyı anlamakta biraz zorlanıyorum. Ya neden biliyor musun? Ya. Çünkü bu Dünya Kupası'nda sizce en zor şartlarda ve baskı altında katılan ülke biz miyiz?
2: Yok. Hayır, İran var.
1: İran'ın hangi şartlarda tabii bu turnuvaya gittiğini biliyor mu bence? Ben bildiğinden emin değilim bizim.
2: Yani görmüyor musun ya?
0: Özbekistan yani köpeklerle oynuyor.
1: Bakın Meksika'da kamp yapıp yani İran milli takımı her maç için Amerika'ya gidip maç günü maçtan sonra tekrar Meksika'ya geri dönüyor. Yani tamam, orada
2: yazıktır,
1: yapılan
2: ya.
1: Tek günlük vizelerle yapılan seyahatler söz konusu. Zaten savaşın gölgesinde olan bir ülkeden bahsediyoruz. Yani işin psikolojik anlamda da yani seyahatlerden bağımsız psikolojik olarak da ne kadar zorlu koşullarda İran mücadele ediyor ve bence bizim grubumuza nazaran daha zor da bir gruptalar. Yani Belçika var, Mısır var, hadi belki Yeni Zelanda orada biraz daha düşük seviye. Fakat buna rağmen ilk maçında beraberlik aldı.
0: Aldı evet.
1: Ve şu anda da zannediyorum ki berabere devam ediyor Belçika mücadelesi. Evet.
0: Bir golü de çok az.
1: Şimdi hangi takımda daha çok baskı var? Evet. Veya Irak?
0: Irak tabii. Onların da aynısı başına geldi. %100 katılıyorum sana. Çok doğru analiz.
1: Bütün Dünya Kupası boyunca neredeyse bütün ülkeler işte güvenlik güçleri tarafından didik didik arandılar. Tabii değil ki. Mi? Mesela havaalanlarında
0: köpeklerle aradılar.
1: Biz bunları yaşamadık. Ya bu anlamda hangi baskıdan bahsettiklerini anlamıyorum. Yani bu arada futbolda da bu dün gelen bir adet değil bizim ülkemize. Tabii. Evet, işleri gittiği zaman herkes bu ülkede vakti zamanında da böyleydi. Övülmüştür. İşler kötü gittiğinde de eleştirileceksiniz. Bu kadar da basit. Yani bu ülkenin bu sosyolojik bir konu yani bunu kimse bugün değiştiremeyeceği bir husus. Çok kafa yormamak da lazım. Bu sadece futbol özelinde bir konu da değil bizim ülkemizde. Yani evet, işler iyi giderken evet bu basketbolda da böyle, voleybolda da böyle, bütün spor branşlarında da böyle. Genel hayata dair de aslında bizim bakış açımız zaten bu şekilde. Biz neyi tartışıyoruz bilmiyorum.
2: Bu böyledir
1: yani.
2: Furkan, mağlubiyet yetim çocuk gibidir.
0: Kimse güzel sahiplenmez.
2: Kimse sahiplenmez. Güzel, yani evet, bu böyledir. Ama yani burada yani sadece milli takım üzerinde değil, bizim topyekün bir şekilde ülke futbolunda değişiklikler yapmamız gerekiyor. Bir oyun sistemi oluşturmamız gerekiyor. Oyun sistemimiz yok. Spontane oynuyoruz. Arda Güler'le ilgili bahsettim. Bireysel yetenekli oyuncu, Real Madrid'de oynuyor. Hakan Çalhanoğlu'ndan bahsettim. Inter'de oynuyor. Önemli işlere imza
0: derin
2: atıyor.
0: Oyun kurucu.
2: Ama gel görelim, Paraguay maçında çalışılmamış dersi.
1: Burada yani bundan sonra dilerse milli takım oyuncuları bize ne konuşacağımızı da söylesinler. Biz bundan sonra o zaman işte ona göre konuşalım. Yani sürekli övülmek mi istiyorlar anlamadım. 2'de 0 yapmış bir milli takımdan övgüyle mi bahsetmemiz gerekiyor? Bugün tablonun ne kadar acı olduğunun herhalde farkında değiller. 3 ülke veda etmiş, birisi Haiti, birisi Tunus, diğeri de biziz. Yani evet, tarihimizde

0: Üçüncü kez gidiyoruz. Evet, turnuva eksikliğimiz var. Evet, burada bence bütün kamuoyu biraz beklentiyi bence yüksek tutarak burada bütün bence kamuoyu, yani biz basın mensupları olarak da bence burada katılıyorum bu kısma, biraz yanlış yaptık. Yani biraz daha ayaklarımız yere sağlam basması gerekiyordu. Ama bu oluşan tabloyu da eleştirmek gayet normal. Kimse kusura bakmasın. Gol atamamış bir milli takımdan bahsediyoruz iki maç sonunda.
1: Tabii %100 katılıyorum. Bir de ya şöyle bir durum var. Ya geçen gün bir belgesel izledim. Daha yeni bu konularla alakalı. Turnuvayla alakalı. İşler kötü gittiğinde, hatta turnuva başlamadan önce oyuncular hep beraber konuşuyorlar. Ya bu organizasyon boyunca şu telefondan uzaklaşalım. Bütün telefonları toplanıyor. Sadece işlerine odaklanıyorlar. Turnuva boyunca da dışarıdan gelen her türlü.
0: Bu kadar etkileniyorsanız o zaman bakmayın sosyal medyaya.
1: Profesyonelseniz bakın, hani tabii ki devam ettirin hayatınızı. Yoksa orada bir spor psikoloğu olsun, gidin konuşun. Ben şeyi kabullenemiyorum. Ya öyle cümleler duyuyoruz ki, işte ben antrenmanda basınla açık bölümde oraya gitmek istemiyorum falan. Bu tedirginlik nedir yani? Bir de eleştirileceksiniz
0: yani
1: tabii.
0: Bu arada milli takım oyuncusu bunu söylemez basın toplantısında.
1: Anlayamıyorum
0: yani. Biz antrenmana çıktığımızda basın açık olan antrenmanda korkuyoruz, put gibi duruyorum artık bu...
1: Ben çok anlamakta çok zorlanıyorum
0: acı
1: yani.
0: Acı bir ifade gerçekten. Ya bu Samet'in aslında, yani Samet özelinde konuştuğum bir konu değil. Yani bu evet, oradaki genel kamptaki psikolojiyi tabii aslında okuyabileceğimiz.
1: Havayı çok iyi yansıtıyor. Evet. Ya bir tedirginlik.
0: Zaten
1: neden
0: bu süreçteki havayı en iyi yansıtan Samet'in açıklamaları oldu.
1: Hiç Dünya böyle bir tedirginliğe boyunca gerek yok yani. Siz çıkacaksınız, topunuzu oynayacaksınız, evet, antrenmanınızı yapacaksınız. Birileri bir şeyler yazacak. Siz iyi doğru olsanız da yazacak.
0: Doğru.
1: Böyle gidecek hayat
2: yani. Burada işte sorun nedir? Sen anlatıyorsun, spor psikoloğu yok. Soruluyor Montella'ya, benim diyor. Montella yani teknik direktörler mentor değil. Yani siz bunu Türkiye'de kulüplere zorunlu tutuyorsunuz. Milli takımımızın böyle bir departmanı yok. Olması gerekiyor.
0: Ayrıca
2: kimisi,
0: sana ek olarak şunu söyleyeyim. Belli ki bu oyuncu grubunun da buna ihtiyacı var. Yani
1: var.
0: Bu konuda bu oyuncu grubunun bir eksikliği olduğu da aşikar. Açıklamalardan da bunu anlıyoruz. Yani bu oyuncuların destek alması gerekiyor. Psikolojik anlamda belli ki her yoruma, her eleştiriye çok kafayı takıyorlar. Bu yüzden de özellikle spor psikoloğu olması demek ki bizim mil takımımızda şart. İstek değil, ihtiyaç bizde.
2: Abi bunun yani bunu yani Türkiye Futbol Federasyonu sağlamamışsa futbolcular bireysel olarak bunu sağlayabilir.
0: Doğru.
2: İnsanlar bunu yapmıyor mu? Ben çevremde çok görüyorum. Çevremizde çok var mesela böyle evli olanlar, ayrılık aşamasında olanlar direkt gidiliyor. Evlilik terapisi alınıyor.
1: Tabii tabii, gayet doğal olması gereken şey.
2: İlk aşamada zaten onlar belli. İlk aşamada birbirinizden biraz uzaklaşın. Sonraki aşamada tekrardan deneyin. Bu aşamalar yapılıyor yani toplumda.
1: Jenerik senaryo atıyorum ortaya, tartışalım. Bu acaba oyuncular mı istemedi? Biz hep bunun üzerinden gidiyoruz ya. Ne gerek var spor psikoloğuna? Tabii biz zaten burada kendimiz çözeriz. Biz abi burada
0: iyiyiz. İhtiyacımız yok mu?
1: İhtiyacımız yok mu? Çünkü bir şey arıyorum, bir sebep yani olmaması için.
0: Doğru.
1: Bir şey yani. Acaba yani çok, gerek
0: çünkü
1: yok biz zaten.
0: Yani Montella'nın da açıklaması çok sağlıklı bir açıklama değil. Ben varım diyerek.
1: Çok garip geldi bana.
0: Açıklayabileceğiniz bir
1: konu
0: değil.
1: Bir anlam veremedim yani.
0: Evet. Metin Bey demiş ki Türk milleti kaybettiği için böyle büyük bir eleştiri yapmıyor. Mücadele, hırs ve Dünya Kupası'na yakışır bir oyun görsek ve kaybetsek yine alkışlarız. Doğru.
2: Doğru.
0: Bu da yapıldı defalarca. Futbolcular neden eleştirildiğinin farkında değil. %100 katılıyorum. Doğru. Yani biz mağlubiyetleri eleştirmiyoruz arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın. Yani biz kötü oynarken alınan mağlubiyetleri, pardon, iyi oynarken alınan mağlubiyetleri de vakti zamanında alkışladık, destek de olduk bu süreç boyunca. Yani burada bu kadar da eleştirilere kafa yormamak gerekiyordu. Du diyorum artık çünkü iş işten biraz geçti.
1: Tabii artık iş işten geçti ama orada bu işin önemine oyuncu grubunun, teknik direktörün, oradaki sorumluların varması gerekiyordu. Yani çok önemli bir yerdesiniz. Belki de tarihin en önemli fırsatlarından biri geldi. Çok iyi bir grup. Hani bu grupta iş yapabileceğiniz bir noktadasınız ama saha içerisinde bir oyun göremiyoruz.
0: Doğru. Reklam vaktimiz gelmiş. Araya gitmemiz gerekiyor. Türkiye-Paraguay maçının özetini bir hatırlayalım.

0: Hazırlayalım, sonrasında kısa bir ara, ardından son sayfa devam edelim.
1: Radyo Türkiye'nin spor radyosu.

Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: Spor'un radyosu Aspor Radyo. Her yerde seninle. Kayseri 92.3, Kocaeli 92.9, Konya 107.7, Malatya 98, Mersin 92.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: Sadece spor olsun diye. Spor yaşatır. Yaşasın spor.

0: Reklamların ardından son sayfa kaldığı yerden devam ediyor. Milli futbol takımının Dünya Kupası'ndaki hayal kırıklığını konuştuk. Bu arada yayın arasındayken Salim bize uzun yol playlistini de gösterdi. Salim, evet. En sevdiğin şarkı hangisi orada?
1: Ya orada çok güzel şarkılar var.
0: Bir tane vardır ama senin için yeri farklı olan, böyle her çaldığında tüylerini diken diken eden bir şarkı var mı?
1: Ya birkaç tane var. Müslüm Gürses'i unutamadım. Küskünüm mesela.
0: Küskünüm bu az önce bahsettiğin, evet, şarkı. Evet. Mırıldanmadığın.
2: Mırıldanmadığın, evet.
1: Ondan sonra.
0: Mırıldanmak ister misin?
1: Yok ya. Yani bir anda ve kısmetim kapanmış girişleri çok güzeldir. Onun dışında Ahmet Kaya Şafak türküsü. Azer Bülbül. Yani benim, yani o liste çok ağır.
0: Evet, ben listeye baktım bu arada. Benim o listede mesela en sevdiğim şarkı işte Ebru Gündeş'in mesela Ölümsüz Aşklar şarkısı. Aa, var.
2: Güzel,
0: güzel, evet. Şarkı.
1: Derya Bedavacı var. O liste mesela direkt uzun yolda yani.
2: Ben yani, uzun yol türkümü söyleyeyim.
1: Söyle abi.
2: Musa Eroğlu, Musa Hoca'dan Yolun Sorunu Görünüyor.
0: Güzel.
1: Aa.
0: O zaman şöyle yapalım mı? Şu anda izleyicilerimize de soralım. En sevdiğiniz uzun yol şarkısını yazın. Program içerisinde okuyacağım. X üzerinden de olur. Instagram'dan da yine bizlere de yazabilirsiniz. Tabii. Bizlerin hesaplarına da mesaj olarak gönderebilirsiniz. YouTube üzerinden de yazabilirsiniz. En sevdiğiniz uzun yol şarkısını bize yazın. Program içerisinde okuyacağım. Biz milli takımı...
1: Bu arada mesela Neşet Ertaş'tan Tatlı Dile Güler Yüze Doyulur Mu? Listede olan parça.
2: Güzel.
1: Mahsuni Şerif'ten.
0: Liste güzel bu arada ama evet, gerçekten ağır bir liste.
1: Çok ağır liste yani.
2: Ağır
1: liste,
2: bayıltabilir yani biraz.
0: Evet, sabahın altısı için biraz iddialı bir liste gerçekten.
1: Ama
0: Furkan
1: oradaki,
0: Bozoğlu haklıymış.
1: Furkan haklı ama oradaki olsun, olay şu. Direkt Furkan mesela haklı. Telefon bağlandığında, açıldığında müzik onunla başladı.
0: Tabii, en
1: yani,
0: son bıraktığın yerden devam ediyor.
1: En son bıraktığım yerden devam ediyor. Kaldı ki bir gün önce ben Bursa'dan gelmiştim.
0: Evet.
1: Yani yolculuğum da gece geç saatlerdeydi. Ondan dolayı o müzikler dinlenebiliyor. Özellikle de yolculuk yapanlar bilir. Evet. Uzun yollarda direkt sesi yükseltirsiniz uyumamak adına. Yani birlikte söyleye söyleye gidersiniz.
0: Doğru. Mesajları bekliyorum. Evet. En sevdiğiniz uzun yol şarkısı nedir? X üzerinden de Instagram üzerinden de bizlere yazabilirsiniz. Kulüp haberlerine geçeceğim. Fenerbahçe ile ilgili bir haberimiz var değerli izleyenler. Fenerbahçe'nin gündemindeki isimlerden birisi Sergio Giresi.

0: Sarı lacivertli kulüp Borussia Dortmund'la Girassi için görüşmelerini sürdürüyordu ama gündeme bir başka isim daha geldi. Borussia Dortmund forması giyen Adeyemi için de Fenerbahçe'nin şartları sorduğu bilgisi var haberi. İzleyelim, sonrasında transferi konuşmaya devam edeceğiz.
1: Transfer çalışmaları kapsamında Borussia Dortmund'la temaslarını sürdüren Fenerbahçe, Alman ekibinin yıldız oyuncularından Karim Adeyemi için de nabız yokladı. 24 yaşındaki oyuncunun şartlarını soran sarı lacivertliler, Dortmund'un 35 milyon euro olan bonservis beklentisini 25 milyon euro seviyelerine çekmeye çalışıyor.
2: Aradan iyi pas, şimdi derinlemesine Bayer, yerden içeri, Adeyemi! Dortmund öne geçti, Karim Adeyemi!
1: Alman ekibinin Fenerbahçe'nin önerdiği rakama sıcak bakması halinde transfer görüşmelerinin resmi boyut kazanması bekleniyor. Güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen Adeyemi'nin Dortmund'la bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Geçtiğimiz sezon Bayern Münih'in ardından Bundesliga'yı ikinci sırada bitiren Dortmund'da 28 maça çıkan Adeyemi 7 gol 4 asistlik katkı sağladı. Genç yıldız Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 9 maçta ise 3 gol atıp 2 asist yaptı.
0: Evet, Fenerbahçe'nin Adeyemi girişimine dair detaylar bu şekildeydi. Şimdi mesajlara bakacağım. Bir az önce konuştuğumuz konu uzun yol, sevdiğiniz uzun yol parçalarını sormuştum. Mesela Necati Bey demiş ki uzun ince bir yoldayım, gidiyorum. Gündüz gece demiş. Evet. Mehmet Bey demiş ki Kayağan'dan Canımın Yaprakları. Hayrettin İnce Ahmet Kaya'dan Doruklara sevdalandım. Mahir Bey şarkıdır. Barış Manço'dan Yaz Dostum. Çok güzel bir uzun yol şarkısıdır gerçekten. Vallahi çok fazla mesaj geliyor. Teşekkür ederim.
3: Mesela Özcan Bey yazmış.
0: İtirazım var demiş. Bülent Ersoy ve bütün şarkıları.
4: Oo, güzeldir.
3: Güzel.
0: Metin Bey mesela Otel California her uzun yolun sonuna yaklaşınca demiş. İnsana huzur verir. Yabancı şarkılar da var tabii ki. Ahmet Kaya'dan Kum Gibi ve Korkarım şarkılarını söylemiş.
4: Güzel şarkı.
0: Yaşar'dan Beni Koyup Gitme Ne Olursun. Güzel. Bayağı zevkli bir keyifli izleyici kitlemiz var.
3: Bu arada Özcan Yağcı yazmış. O da Yıllar Utansın'ın bir dizesini yazmış. Yıllar Utansın şarkısı da çok güzeldir. Uzun Yolda Gider. Özellikle böyle o Yıllar Utansın şarkısı. Özcan Bey'in bilmiyorum memleketi neresi ama Adana'dan mesela İstanbul'a yola çıktığınızda Pozantı Tekir rampasını çıkarken direkt dinlenebilir. Orada zaten iki dağın arasında yollar.
0: Evet.
3: Şu uzayıp giden yollar utansın.
0: Bu arada neden güldüm? Sen neden anlatırken rejiyle tabii bir yandan da konuşuyorum. Rejideki arkadaşlarımızın da tabii ki sevdiği müzik şarkıları var. Mesela ismini vereyim mi? Hangi arkadaşımız olduğunu.
3: Evet.
0: Rejide sevgili Esra'nın mesela Manifest'i çok seviyormuş.
4: Aa, güzel. Aa,
0: son dönemin trendlerinden, yeni gruplarından birisi. Peki o zaman Adeyemi'yi konuşalım biraz da. Mesela Resul Bey demiş ki Adeyemi tam aradığımız isim değil. Bence daha efektif isimlere yönelmeliyiz. Karim Adeyemi Fenerbahçe için doğru bir isim midir Cem Kerpiççiler?
4: Bir kere oyuncu iyi oyuncu, tartışmasız. Onu masaya çok net olarak yazalım, söyleyelim. Fakat şimdi 4. İsmail Kartal dönemi, güçlendirilmiş İsmail Kartal dönemi. Asıl burada Fenerbahçe'nin en büyük meselesi, bu sezon Fenerbahçe şampiyon olursa 2026-2027 sezonun şampiyonu Aziz Yıldırım olacak bence. Başkan Aziz Yıldırım dönemi olacak. Çünkü bu güçlendirilmiş İsmail Kartal döneminde bence en önemli unsur bir kere başkan olacak. Yani ya gökte yıldırımlar üst üste çakacak veya gökten o yıldırımlar sessizce kaybolacak. İsmail Kartal'a ilişkin şunu söyleyelim. Oynattığı oyun çok net. 4-2-3-1. Bir kere kanatlardan birinin mutlaka hazırlayıcı olması gerekiyor. Özellikle geçtiğimiz dönem baktığımızda. İsmail Kartal Hoca lider oyuncuları sever. Mesela burada dönüp bakıyorsunuz, mesela Tadiç'ten çok fazla performans almıştı. Kanatlardan mutlaka gol ve asisti çok fazla isteyecek. Stoper olarak bence evet Malangsar ismi konuşuluyor. İyi oyuncu. Evet. Ama ben zaman zaman ağır kalabildiği pozisyonlar olduğunu düşünen taraftayım. Fenerbahçe mesela stopere gidecekse bence bu stoper Bologna'dan Lukumi olabilir. Kim Minji

0: olabilir. Ki Kim Min-jae'yi hani son maçında seyretme fırsatı bulduk. Halen duvar gibi. Fenerbahçe bence az ve öz transfer yapmak zorunda ve burada çok daha kalite isimlere ve 12'den hedefi vurmak zorunda. Adeyemi iyi oyuncu mu? İyi oyuncu. Fenerbahçe'de evet iş görür mü? Görür. Ama İsmail Kartal'ın oynatacağı oyun ekseninde mesela Vedat, evet İsmail Hoca'nın istediği bir oyuncu, çok fazla performans alır. Ben transferler birlikte Fenerbahçe'de asıl meselenin biraz da sadeleşme olduğunu düşünüyorum. Yani 21 yabancı oyuncu olması gerek ellerinde. Şimdi o oyunculardan nasıl
1: Vedat'la birlikte
0: çıkılacaklar?
1: ya 20 ya da 21 oldu.
0: 21 diye biliyorum ama emin
1: Evet.
0: değilim. O sadeleşme nasıl olacak? Nasıl yapacaklar? Çok fazla oyuncu dönecek. Diego
1: Çok.
0: Carlos, Amrabat, Livakovic. Şimdi Ederson hikayesi nereye varacak? Şimdi bir şey söyleyeceğim. 2 aydır Aykut Kocaman'la yola çıktınız. Hazırlanıyorsunuz. Bütün planları Aykut Kocaman üzerinden yaptınız. 17 Haziran operasyonuyla bütün hikaye İsmail Kartal Hoca'ya döndü. Ya Fenerbahçe'de ben organizasyonun doğru yönetildiğini düşünen tarafta değilim. Çok net söyleyeceğim bunu. Yani İsmail Kartal Hoca şampiyon da olsa, Fenerbahçe şampiyon da olsa, çok net söylüyorum, ben bu gidiş yolunda bir problem görüyorum. Çünkü Aykut Kocaman Hoca ile yola çıktınız. Bütün çalışmalar onun üzerine yapıldı. Oğuz Çetin'le birlikte bir anda şimdi rota İsmail Kartal'a döndü. Bu zamana kadar da yapılacak transferler, yol haritası hep Aykut Kocaman Hoca'nın oyun anlayışına göreydi. İsmail Kartal Hoca buradan nasıl devreye girecek? Ona göre acaba transfer modelleri değiştirilecek mi? Oyun anlayışı. İsmail Kartal Hoca'nın şu avantajı var. Hep eldeki oyuncu grubuna dokunur. O oyunculardan çok daha iyi performans alır. Ve elinde dokunabileceği oyuncular var. Ama ben Fenerbahçe'nin başka türlü yönetilmesi gerektiğini düşünen taraftayım. Yani siz bir plan yapıyorsunuz, yola çıkıyorsunuz. Sonra o yolda birden tüm kamuoyunun da anlamadığı bir şey var. Ve ben özellikle altını çiziyorum. Çok uzun zamandır burada şunu savundum. Yani bu hikayede yanan Aykut Kocaman olmasın. Ki bunları biraz bilerek, biraz görerek, biraz deneyim, tecrübe ekseninde söylüyordum. Aykut Kocaman hoca adına da, ben Türk futbolu adına da üzgünüm.
1: Bu arada seni takdir ederim abi.
0: Teşekkür ederim.
1: Haddime değil tabii ki, yanlış anlama lütfen,
0: Estağfurullah.
1: ama
0: Çok teşekkür
1: bu
0: ederim.
1: süreçte sen özellikle Aziz Başkan'ın 20 yıllık geçmişteki başkanlık dönemini de örnek vererek bir ters köşe olabileceğini belki de bekleyen ve tahmin edebilen nadir kişilerden birisiydin.
0: Çok teşekkür ederim Furkan. Ya benim dışımda da muhtemelen vardır.
1: Mutlaka vardır, görmediğimiz,
0: Tabii ki bizim,
1: duymadığımız.
0: ama çok teşekkür ederim. Sağ ol. Ya kurduğun cümleler beni çok mutlu etti.
1: Rica ederim.
0: Ama
2: Sen
0: yani
2: gerçekten değerli adamsın.
0: Çok teşekkür ederim, sağ olun. Aa,
2: Yani gerçekten ben yani özellikle yani Fenerbahçe'yi yakından takip ediyorsun. Fenerbahçe özelinde oyun sistemleri, maçlar, diğer takımların maçları, tüm takımları takip ediyorsun. Gerçekten bir emekçisin Cem abi. Bu
0: çok
2: noktada
0: teşekkür ederim. Çok mutlu
2: yani
0: ettiniz
2: burada
0: bugün.
2: yayında,
0: Çok
2: yani
0: sağ olun.
2: yayın dışında da bunları ifade ediyorum. Yani gerçekten hem kalben hem de yapmış olduğun yorumlar çok güzel.
0: Çok teşekkür ederim. Bir
1: Resul Bey
0: mukabele.
1: de sana
0: Çok sağ
1: hak
0: olun.
1: vermiş, katılmış.
2: Evet.
1: Hocamıza katılıyorum, ancak bir bütün olup İsmail Kartal'a sahip çıkmalıyız
0: %100.
1: diyor.
0: Şöyle tamamlayayım
1: Lütfen
0: uzatmadan.
1: buyurun. Estağfurullah.
0: Artık bundan sonra konu da kapanmalıdır. Bana kalırsa Aykut Kocaman Hoca da Fenerbahçe için bence evet önemli bir yol yürüyebilecek teknik direktör adaylarından birisiydi. Ama artık meseleyi tamamen kapatmak gerekiyor.
2: Evet.
0: Oldu, olmadı, bitti. Süreçler bitti. Bundan sonra izleyicimiz söylediği çok önemli. Hatta şunu da ben söyleyerek kapatayım. Bir Brezilya örneği vereceğim. 90'da Arjantin'e yeniliyorlar ve ülkede Dünya Kupası'na döndüklerinde inanılmaz bir protesto var. Takıma güvenilmiyor. Dunga var, o dönem oynuyor. Sonra düşünüyorlar hani ne yapmak gerek? Bir şekilde teknik direktör değişikliği, oyuncularla görüşmeler. 94 kupasına takım el ele çıkıyor. Teknik direktörü, oyuncu ve o dönemdeki turnuvada hep ele tüm maçlara. Sonuçta uzatmayayım, şampiyonluğu kazanıyorlar. Ki benim de önerim Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki ilk maça teknik direktörü, oyuncusu, belki idari sportif menajeri hep beraber el ele çıkıp şu mesajı vermesi gerekiyor.
1: Bir mesaj vermeleri evet, şart.
0: Şart.
1: Salim, Adeyemi isminin transferini nasıl görüyorsun? Ya da Fenerbahçe'ye dair bilmiyorum, başka edindiğin istihbaratlar var mı?
2: Yani Adeyemi iyi bir oyuncu.
1: 24 yaşında.
2: 24 yaşında yaşı itibariyle daha önce Grassi gündeme gelmişti.
1: Evet. Grassi o konuda var mı bir yeni bilgin? Çünkü yani biraz süreç tıkandı gibi görünüyor.
2: Biraz süreç tıkandı gibi. Seçim öncesinde Grassi ile ilgili ve Vedat'la ilgili olumlu gelişmeler yaşanmıştı. Vedat Muriç ile zaten sözleşme imzalandı. Benim elimde başka bilgiler var. İstersen aktarayım.
1: Lütfen.
2: Fenerbahçe bilindiği üzere takviyeler yapacak. İlk takviyesi Vedat Muriç oldu. Fenerbahçe'de gündemdeki isimlerden birisi Konyaspor'dan Adil Demirbağ.
3: Önemli.
2: Fenerbahçeli yetkililer Adil Demirbağ'ın Konyaspor'a şartlarını sordu. Ben Konyaspor cephesinden de Adil Demirbağ'ın şartlarını öğrendim. Şu şekilde şartları. İlk başta transferde ismi gündeme geldiğinde Adil'in, Konyaspor'un 6-7 milyon euroluk bir bonservis beklentisi vardı. Şu anda Konyaspor'un beklentisi 3 milyon euro artı takas. Yani Konyaspor Adil Demirbağ'ı transfer etmek isteyen kulübe, kulüpten 3 milyon euro bonservis bedeli artı oyuncu istiyor. İlhan Hoca'nın değerlendirebileceği oyuncu istiyor. 3 milyon euro artı takas. Bunu da söyleyelim. Adil Demirbağ'ın şartlarını sadece Fenerbahçe sormadı. Başakşehir, Trabzonspor ve Beşiktaş da
1: sordu. Bu şartlar
2: sordu.
1: Tüm kulüpler için geçerli
2: tüm
1: değil mi?
2: Tüm kulüpler için geçerli.
1: Sadece Fenerbahçe için değil. Evet. Yani Adil'i transfer etmek isteyen kulüplerin 3 milyon euro artı takasta Konyaspor'un da razı olabileceği bir oyuncu ya da birkaç oyuncuyu önermesi yeterli.
2: Önermesi yeterli. Burada detay şu. Adil Demirbağ'ın bonservisinin yarısı Adana Demirspor'da. Yani 3 milyon euronun yarısı 1,5 milyon euro Adana Demirspor'un, böyle bir durumda söz konusu. Başakşehir, Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe şartlarını soran kulüpler arasında bu bilgiyi de aktarmış
1: evet,
2: olalım.
1: Önemli bir bilgi Salim evet, Manav'dan. Tamam. Fenerbahçe Adil Demirbağ'ın şartlarını Konyaspor'a evet, sordu. Sadece. Ve yanıt olarak da 3 milyon euro artı yanıt olarak takası yani açık olduğunu şöyle, iletmiş Konyaspor.
2: Ben Konyaspor cephesinden aldığım bilgi Cuma günü itibariyle almıştım. O dönemde Başakşehir iddiası gündeme geldi. İstenilen bonservisi sorduğumda 3 milyon euro artı takas şeklinde cevap aldım Konyasporlu yetkililerden. Bunu da söyleyelim. Sadece Fenerbahçe değil, Başakşehir, Beşiktaş, Trabzonspor oyuncunun şartlarını sordu. Ben bu transfer döneminde Konyaspor'un da menfaatleri doğrultusunda Adil Demirbağ'ın ayrılmasını bekliyorum. Bununla birlikte Fenerbahçe'de Arda Okan Kurtulan da listedeydi. Arda Okan Kurtulan için Göztepe ile henüz temas sağlanmadı. Göztepe'nin oyuncu satışlarından çok ciddi ücretler kazandığını biliyoruz. Göztepe'nin de burada bonservis beklentisi yüksek olacaktır. Bu bilgiyi de aktaralım. Arda Okan'la ilgili de detay şu. Arda Okan Kurtulan bilindiği üzere Fenerbahçe altyapısında yetişen bir oyuncu. Grimaldo listedeydi. Fakat Grimaldo'nun yeni adresi Atletico Madrid olacak. Bu bilgiyi de aktarmış olalım. Fenerbahçe'ye dair bendeki bilgiler bu şekilde. Kiralıktan dönen oyuncular var. Kampa götürülecek bu oyuncuların büyük bir bölümü. Kiralıktan dönen oyunculardan birisi mesela Emre Demir. Emre Demir'in de ben özellikle de hatırlarsın, o Kayseri Spor'da yükselişi olmuştu. Barcelona B takımına transfer olmuştu. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Sakarya Spor'da oynadı.
1: Ümraniye Spor'u var bir dönem.
2: Ümraniye Spor'u
1: çok
2: var.
1: Çok kiralık gezdi
2: çok
1: Emre.
2: Çok kiralık gitti. Yani bazı oyuncuların handikapı şu oluyor. Yaşları küçük olsa da piyasaya erken girdikleri için, forma şansını erken buldukları için direkt yaş itibariyle süreç onlar adına kısa sürse de oynadıkları için uzun süreli böyle bir handikap oluşabiliyor. Emre Demir'in de kampa götürüleceğini söyleyelim. Bununla birlikte Archil Brown'a gelen teklifler olursa değerlendirilecek. Nene konusunda bu benim bilgim değil. Dış
1: sözünü unutma lütfen. Sen de bir soluklan istersen. Nene demişken bir yorum var.

0: Onu okuyayım ben
1: Tabii
0: de.
1: Ki.
0: Adeyemi'nin neneden hiçbir fazlası yok. Saç baş yoldurur. Borussia Dortmund bir futbolcuyu 24 yaşında Türkiye'ye yokluyorsa o adamdan zaten olmaz demiş Mustafa Bey.
2: Ya aslında iyi bir farklı. Oyuncu, farklı ama şöyle bir durum
0: var. Bu arada Adeyemi zaten son döneminde biraz problemler yaşadı.
2: Evet.
0: Borussia Dortmund'da.
2: Yaşadı. Ben asıl oyun merkezinde şimdi İsmail Kartal Hoca hazırlayıcı bir oyuncu ister kanatta. Ben Adeyemi'nin çok hazırlayıcı bir profil olduğunu düşünmüyorum. Ya evet delici bir kanat oyuncusudur, çalımlarla girer ama oraya sanki daha böyle bir hazırlayıcı, çünkü bir tarafta da şimdi Kerem'den vazgeçer mi? Emin değilim.
3: Bu arada az önce çok güzel bir yorum yaptın Cem abi.
2: Teşekkür ederim sana.
3: İsmail Hoca'nın oyun sistemini örnekleri, yani oyun sisteminden bahsederken vermiş olduğun örnekler, Vedat Muriç'i düşündüğümde Vedat Muriç yani oynadığı oyun itibariyle İsmail Hoca'nın modeline uygun bir santrafor. Kaldı ki hatırlayalım, Vedat Muriç Süper Lig'de oynadığı dönemler, Çaykur Rizespor ve burada belirleyici olan Fenerbahçe dönemi, sırtı dönük oynayabilen
2: oynar
3: savunmaları, rakip savunmaları
0: bağlantı oyuncusu
3: bozar. Bağlantı oyuncusu aklımıza direkt burada teşbihte yanlış olmaz. Burada oyunculuk itibariyle kıyaslamıyorum. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Linç yemeyelim sosyal medyadan. Edin Dzeko'nun oyun sistemine benziyor.
2: %100.
3: Edin Dzeko'yu İsmail Hoca döneminde hatırladığımızda o sistemin önemli parçasıydı. Edin Dzeko ile birlikte Tadiç, İrfan Can Kahveci önemli parçasıydı. Bunu da söyleyelim. Bunun dışında yani Edin Dzeko o dönem sırtı dönük geldi.
0: Nereye için teklifler var demiştin?
3: Yani dış basında okudum ama dış basındaki okuduğum miktarlar Fenerbahçe'nin vermiş olduğu bonservisin çok çok altındaydı. Bu noktada eleştirim şu olacak kulüplerimize. Siz gelecek vadeden potansiyel olan oyuncuları transfer edebilirsiniz. Onlar için bonservisler ödeyebilirsiniz. Burada benim kafama takılan soru işareti, yadırgadığım olay şu: bu oyunculara verilen maaşlar, yani yüksek bonservis verilen potansiyelli oyunculara bence yüksek maaşlar verilmemeli.
2: Doğru.
3: Bunu söyleyebilirim.
2: Yüksek bonservis ama uygun maaş profili, çünkü satarken de o maaşın uygunluğu çok önemli. Ya PSV'den Mario Junior ismi çok geçiyordu, Brezilyalı
0: sol bek
2: için. Mesela o da oyun profilinde İsmail Kartal'ın Ferdi'yi kullandığımız düşündüğümüzde mesela sürekli gidip gelen ön tarafta hücumcu bir profil. O konuşulanlar, ofansif yazanlar arasında
0: evet.
2: İsmi ofansif
0: evet.
2: Bek belki.
0: Ali Bozkurt
2: olabilir.
0: Demiş ki Cem abi, Aykut Kocaman önemli bir isim ama adı geçtiği günden bu yana taraftar olarak istemedik. Biz İsmail Kartal'dan razıyız. O da hatalarından ders almıştır bence demiş Ali Bozkurt.
2: Şimdi bu çok önemli bir konu. Ali Bey'e şöyle bir belki de katkı yapalım. Taraftarın bir kısmının Aykut Kocaman'ı istemediği çok net ortada. Fakat benim buradaki asıl meselem Aykut Kocaman hocayı seçim döneminde neredeyse 2 ay boyunca ringe atıp savunmasız bir halde sürekli yumruk yedirtip bir şekilde onu seçim yarışına tırnak içinde malzeme yapmak durumu.
3: Evet.
2: Ya ben bundan çok rahatsızdım. Ha, antitez de koyayım ortaya. Ben de Aykut Kocaman olsam artık bu kadar da kendisinin tartıştırılmasına da izin vermesi bence çok doğru değil. Ya dijital dünyadayız. Evet, siz de bir şekilde bir iletişim kanalıyla kendi fikirlerinizi çok net ortaya koyabilirdiniz. Sürecin buraya doğru gideceği neredeyse artık çok aşikarken de bence artık bir açıklama da yapmanız gerekiyordu. Hani bu süreçten sonra da bir açıklama yaptığınızda bu sefer de, çünkü yerinize gelen teknik direktör de belli, bu sefer de camiayı karıştıracak bir cümle olarak da algılanabilir. O süreç kaçtı. Yani bazı açıklamalarda tam zamanda olması gerekiyor. Ama şunu çok net söyleyelim Fenerbahçe camiası adına. Artık İsmail Kartal Fenerbahçe'nin teknik direktörüdür.
0: Evet.
2: Bu sezon Fenerbahçe İsmail Kartal'la yarışacaktır. Aykut Kocaman defteri kapanmıştır. Tarihin tozlu sayfaları arasında yerini almıştır.
0: Recep Bey demiş ki, Recep Tılmaç, dört büyük kulüplerimiz dışarıdan oyuncu transfer etmek yerine Alanyaspor'dan Ümit Akdağ ve Maestro, Göztepe'den Arda Okan, Taha Altıkardeş ve Dönis, Gaziantep'ten Lungoyi ve Kozlovski, Rizespor'dan Taha Şahin, Başakşehir'den Bertu Yıldırım gibi isimler alınabilir demiş.
3: Hemen
0: ama işte artık yeni kuralla beraber
3: mesela
0: özellikle yerli oyuncuların da transfer maliyetleri arttı. Bu da bir gerçek.

0: Doğru.
1: Bertu Yıldırım için istenilen bonservis miktarı 10-12 milyon euro bandında. Maestro konusunda Adana Demirspor'da takip ettiğim bir oyuncuydu. Benfica'dan gelmişti. Benfica B takımından 1.1 milyon euroya Adana Demirspor'dan Alanya Spor'a gitti. Alanya Spor'un Maestro'dan bonservis beklentisi yüksek. Ümit Akdağ yıl içerisinde haberini de yapmıştım. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin takip ettiği stoperler arasındaydı. Ümit Akdağ için de istenilen bonservis miktarı yüksek. Arda Okan konusunu az önce konuştuk. Onun dışında saymış olduğun oyunculardan Taha, hatırlarsın Trabzonspor'da da oynamıştı kısa bir dönem. Taha ile ilgili
2: hatta Onuachu transferinde aynı, şirketin kulübü olduğu için Southampton ve Göztepe orada Taha'nın bonservisini Göztepe'ye vermişti Trabzonspor.
1: Evet.
2: Onuachu'ya karşılık
1: yani,
2: olarak.
1: Taha da gelişimini takip ettiğim stoperler arasında ama bu transfer döneminde Taha ile ilgili bir gelişme duymadım. Başka hangi futbolcu vardı?
2: Kozlovski var, Lungo'yu var, Taha Şahin var.
1: Kozlovski noktasında da Gaziantep FK'nın bonservis beklentisi yüksek. Kozlovski konusunda sebebi de şu. Kozlovski'nin bonservisinin %50'si gelmiş olduğu kulüpte. Kontrol edersen direkt öyle bir hemen durum söz konusu. Bunu araştırdım.
2: Sen devam et lütfen.
1: Gaziantep FK'da birkaç oyuncuya gelen teklif var. Mesela Kamara'ya gelen teklifler vardı. Bu arada ismi MLS'le anılan futbolcular oluyor. MLS'le anılan futbolcular oluyor ama MLS takımları bir oyuncuya net somut gelişmeler olmadan resmi teklif yapamıyor. Sebebi de şu. Oradaki kurala göre X bir takım teklif yaptığında, resmi yazılı teklifi yaptığında o transfer
2: orada
1: dönemi içerisinde
2: bonservisi Brighton'daymış Kozlovski'nin, yani Gaziantep Futbol Kulübü'ne Brighton'dan
1: evet
2: gelmiş,
1: Brighton'dan geldi. %50'si yani bonservisinin satışından yarısı Brighton'a ait. Bu bilgiyi de aktarmış olalım. Böyle bir durum söz konusu. MLS'le ilgili de durum şu Furkan. MLS'teki takımlardan birisi Furkan Yıldız'a teklif yaptı yaz transfer dönemi içerisinde. Herhangi bir takım yazılı teklif yapamıyor o transfer dönemi içerisinde. Böyle bir durum söz konusu, bunu da söyleyelim. Bunun dışında bir bilgi de verelim. Az önce Adana Demirspor'da olduğunu paylaşmıştım Adil Demirbağ'ın bonservisinin %50'sini. Adana futbolu da şu anda ciddi bir çöküş durumu yaşıyor. Adana Demirspor, Adana Spor, Adana 01 FK 2. Lig'de bu sezon playoff oynadı. Bizlere de mesaj atmış Adana 01 FK Başkanı Menderes Bey. Salı günü Serdar Adalı'yı selamlar, ziyaret edeceklermiş selamlar. İstanbul'da. Serdar Adalı'yla bir görüşme yapacaklarmış. Yani bu noktada Beşiktaş'tan gelecek vadeden oyuncular da kiralık olur.
2: Adnan gitmişti.
1: Evet, geçen sene
2: Adnan Karahisar.
1: Adnan Karahisar gitmişti.
2: O da çok potansiyel sene olarak görülen bir isim de Beşiktaş altyapısında, evet. Santrafor.
1: Yani böyle bir durum söz konusu. Onu da paylaşalım. Salı günü. Artık yarın oldu. Yarın kendileri Serdar Bey'i ziyaret edecekler Salı günü.
2: Peki. Mesajlar geliyor, okuyacağım. Evet. Görmediğimi düşünmeyin lütfen. Sevdiğiniz Uzun Yol şarkılarını yazmışsınız. Hepsini tek tek okuyacağım. Burada kaydediyorum. Onun dışında gündeme dair de sorularınızı lütfen yazmaya devam edin. Biz kulüpleri konuşmaya devam edeceğiz ama sadece şimdilik bir virgül koyuyoruz. Dünya Kupası'nda bugün köşemizde son sayfaya devam edeceğiz.
3: Yaşasın spor. A-Spor Radyo. A-Spor Radyo. Sporun Radyosu.

0: Reklamların ardından yeniden beraberiz. Dünya Kupası'nı konuşacağız bu bölümümüzde. Aslında bir önceki saatte biraz bahsetmiştik. Milli takımın üzerinde oluştuğunu ifade ettiği baskıya örnek olarak İran'ı söylemiştik. Nitekim İran'da bugün gruptaki ikinci maçında Belçika karşısında kaybetmedi. Bir puan aldı. İki maç sonunda iki puan yaptılar grupta ve son maça da umudunu taşıyarak giriyor. Son maçı da Mısır'la olacak yine grupta. Yani baskı baskı diyoruz Cem abi ama İran belki de en büyük baskıyı ve belki de en zor şartlarda bu turnuvaya katılan takım olmasına rağmen iki maçta da bir puan almayı başardı. Puanını iki yaptı.
1: Bugün yayına girmeden bir kısmını seyretme şansı bulmuştum. Gerçekten İran bence çok doğru bir şekilde sahaya yayıldı. Doğru bir oyun anlayışıyla rakibine karşı zorluklar da çıkarttı. Hatta attıkları çok güzel de bir gol. Hani evet, offside'a kurban döndü. Gitti. Yani çok da güzel bir çalışılmış bir organizasyon vardı. Taremi topu aldı, çok güzel döndü, bıraktı. Böyle offside nedeniyle sayılmadı. Sonuçta senin altını çizdiğin konular çok önemli. O kadar zor şartlar altında buraya gelip orada o mücadeleyi verebilmek çok kıymetli. Orada aslında sadece ülkelerin değil bir yandan da tüm mazlum halkları da bence temsil ediyorlar.
0: Kesinlikle.
1: Orada yaptıkları bu denli çok büyük bir iş. Bana kalırsa orada sahadaki oyunlarıyla birlikte müthiş direngen bir mücadele veriyorlar. Çünkü zaman zaman o kadar büyük sorunlar yaratıyorlar ki onlara, önlerine çıkan sorunlar.
0: Hatırlatalım mı bir daha?
1: Tabii ki.
0: Günlük vizeyle, yani bir günlük vizelerle Amerika'ya, Meksika'dan gidip geliyor maç günlerinde İran milli takımı. Kamp merkezleri Meksika'da. Amerika evet, izin vermediği için ülkesinde İran'ın kamp yapmasına. Bu nedenle turnuva boyunca Meksika topraklarında kamp yapıyorlar. Doğru. Ve her gün, yani maç günlerinde bir günlük vizelerle Amerika topraklarına gidip maç bittikten sonra tekrar Meksika'ya geri dönüyorlar.
1: Amerika'nın ötekileştirmeye çalıştığı bir ülke, bir halk, orada tüm ezilen halklar için bence müthiş bir mücadele veriyor. Bu müthiş bir mücadelenin öyküsü sahada. Gerçekten evet, sahada terlerinin son damlasına kadar savaşan, yeri geldiğinde ikinci bölge savunmasını çok doğru yapan, ön tarafta Mehdi Taremi'ye uzun top atıyorlar baskı gelince. Gayet iyi bir yerleşimleri var. Bence bu Dünya Kupası'nda şu ana kadar İran'ın yaptıkları sadece oyun olarak da anlatılmamalı. Ya biraz önce o baskıdan bahsettik. Asıl evet, baskıyı gören, asıl üzerine bence çok fazla gidilen bir ülke, bir takım orada müthiş bir mücadele gösteriyor.
2: Az önce Furkan anlattı. Özel köpeklerle direkt aramaları yapılıyor. Yani orada futbolcuları tırnak içerisinde itibarsızlaştırıyorlar.
0: Evet.
2: Futbolcular adeta uzun yol kamyon şoförü gibi yol yapıyor.

0: Mental anlamda, fiziksel anlamda yoruluyor. Baskı işte böyledir. Baskı işte görüyorlar. Ama saha içerisinde ne yapıyorlar? Maçın ilk yarısını birlikte izledik Furkan Yıldız'la.
1: Tamam.
0: Sen aşağıda izliyordun. Biz yukarıdaydık.
1: Siz
0: abi.
1: Yukarıdaydınız.
0: İzlerken dikkatimi şu çekti. Dünya Kupası'nda artık çalışkan teknik direktörler, çalışkan takımlar var. Çalışkan takımlarla birlikte sistemin doğruysa puan alıyorsun. Paraguay ve Avustralya bizden nasıl 3'er puan aldı? Sistem üzerine çalışmışlar. Paraguay maçına dönelim. Teknik direktörleri net bir şekilde oyuna hamlelerini gördük Paraguay teknik direktörünü.
1: Tamam.
0: Maçı izlerken şunu diyorsun. Türkiye Paraguay maçını izlerken ne diyoruz? Bir 5 dakika sonra gol atabiliriz diyoruz. Tam dediğimiz anda 2-3 dakika sonra kulübeden hamle geliyor. Doğru bir oyun. Her zaman diyorum. Doğru bir oyun, doğru mücadele. Biz burada milli takımımızı ilk saat bölümünde neden eleştirdik? Oyunsal anlamda eleştirdik. Mücadele anlamında eleştirdik. Yetenekli olabilirsin. Yeteneklerini mücadeleyle taçlandırman lazım. Mücadele gücünün yüksek olması lazım. Her zaman ne diyorum? Oyun gücü diyorum. Uzağa gitmeyelim. Süper Lig'de bu sezon Eyüpspor ligde kaldı. Atilla Geren Hoca. Geriniz. Doğru bir oyun sistemini tercih etti değil mi? Eyüpspor'daki
2: sonuç
0: malzeme,
2: almayı başardı.
0: Sonuç almayı başardı. O oyun sistemi neydi? Geçiş oyunuydu. Şu an Kayseri Spor'a gitti. Kayseri Spor'daki doğru oyun nedir? Birincilikte hedefe düşündüğü için Kayseri Spor. İkinci bölgede baskılı bir futboldur. Fatih Karagümrük küme düştü ama Stanovic doğru bir oyun oynattı. Doğru. Oyun gücü güçlü zaten bir takım oluşturdu. Burada oyun gücü, her zaman vurguluyorum, oyun gücü ve mücadele gücü yüksek olursa karşınızdaki oyuncular Messi olmadığı sürece, yetenek anlamında Messi olmadığı sürece çare olabilirsiniz. Çözüm üretebilirsiniz. Bizim eleştirimiz buna. İran'ı gerçekten kutluyorum. Dünya Kupası gibi global bir organizasyonda bunların yapılmasını da kınıyorum. Aynı fikirdeyim. Bu organizasyonda bu yapılmaz. Her zaman ne diyoruz? Dünya üzerinde futbol ayrı bir kültürdür. Futbol her şeyden uzaktır. Siyasetten, dinden, futbol organizasyonu itibariyle toplumun tüm kesiminin, dünyadaki tüm insanların birleştiği bir unsurdur. Siz bu unsur karşısında İran'daki futbolcuları Meksika'ya gönderiyorsunuz. Uzun yol yapıyorlar. Mental anlamda, fiziksel anlamda yoruluyorlar. Yani yazıktır. Mehmet bu organizasyonda bunu yapmayın. Yani siyaset ayrı, futbol ayrı. Yani burada
3: Mehmet Bey demiş ki Ali Rıza Beyrenvant resmen Belçika'ya duvar oldu demiş. Evet. Resul Bey demiş ki 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılıp hala son golümüzün 2002 yılında atılmış olması çok değişik.
0: Evet, İlhan Mansız.
3: Gerçekten
0: evet.
3: Öyle. Dünya Kupaları tarihinde attığımız son gol 2002'de İlhan Mansız'ın attığı doğru. Altın gol.
0: Evet. Ama üçüncülük maçında da gol.
3: Pardon, Brezilya maçında attığımız gol. Sanırım yarı finalde.
0: Evet, doğru.
3: Doğru, evet. İlhan Mansız'ın attığı gol çeyrek finaldeki Senegal çeyrek maçıydı. Final, yarı Senegal. Finalde kaybettiğimiz maçta atmış olduğumuz.
0: Bakalım.
3: Bir dakika.
0: Ümit Davaloğlu olmuş
3: olabilir. Skorlar bende bir karıştı. Biz yarı finalde 1-0 mağlup olmadık mı Brezilya'ya?
0: 1-0 mağlup olduk diye biliyorum. Ronaldo attı.
3: Golü. Evet, evet.
0: Ronaldo
3: doğru
0: attı. Sen
3: doğru
0: İkinci yarıda evet. Atmıştı diye biliyorum. Ronaldo attı.
3: Çeyrek
0: doğru.
3: Finalde Senegal attığımız altın golde İlhan Mansız'ın attığı gol. Dünya Kupası tarihinde bizim attığımız son gol. Yarı finalde zaten Brezilya'ya 1-0 mağlup olarak turnuvaya elenmiştik. Dün Almanya'nın maçı vardı. Bilmiyorum izleme şansı buldunuz oldu. Mu? Güzel maç oldu bu arada.
1: Güzel oldu.
3: Güzel de keyifli gruplardan birisi bence. Almanya, Fil Dişi, Curaçao ve Ekvator'un olduğu grup. Fil Dişi benim bu turnuvada keyifle takip ettiğim takımlardan
0: birisi. Bu arada
3: birisi.
0: Bir şunu söyleyeyim.
3: Kadroları var.
0: İlhan Mansız'ın attığı gol. Evet. Üçüncülük maçında attığı gol. İlhan Mansız'ın. Güney Kore maçında attığı gol. Son gol.
3: Öyle mi?
0: Öyle biliyorum.
3: Tamam. Düzeltmiş oldum. Teşekkür ederim.
0: Evet. Güney Kore maçı.
3: S Singo bir sakatlık yaşadı hatta. Evet. O biraz tabii Galatasaray taraftarının canını sıktı. Tekrar aynı Adele'den, sol arka Adele'den, üst Adele'den bir sakatlık yaşadı Wilfred Singo. Onun dışında keyifli bir maç oldu. Evet. Almanya geri

0: düşmesine rağmen 2-1 mağlup etmeyi başardı. Onlar da Dünya Kupalarında çok uzun süredir zorlanıyorlardı. 2014'te Almanya şampiyonluğa ulaşmıştı finalde Arjantin'i yenip. 2018 ve 2022 çok büyük hayal kırıklığı olmuştu Almanya için. Bu turnuvada en azından şu ana kadar iyi gidiyorlar. Gruptan da çıkmayı başardı Almanya.
1: Kai Havertz inanılmaz işler yapıyor. Ya çok ilginç bir oyuncu profili. Hani kanat deseniz kanat değil.
0: Santrafor değil.
1: Santrafor, 9 numara ama ona öyle bir rol vermişler ki. Ya çok da başarılı işler yapıyor. Almanya aslında baktığın zaman evet iyi bir takım. Çok iyi oyuncuları var. Ama şunu söyleyeceğim. Bunu tartışmamız lazım. Böyle büyük parlamıyor. Ya yani Almanya böyle oyuncuları falan saydığınızda böyle aşırı parlayan, aşırı öne çıkan da böyle bir şey yok. Albenisi yok. Hani takım oyunu var. Sané mesela o takımın çok önemli bir unsuru. Evet. Hani Sané evet ön tarafta alıyor, zaman zaman topla gidiyor ama daha çok savunmaya yardımıyla konuşuluyor. Ya
0: Almanya tarihinin en yetenekli kadrosu değil mesela.
1: Evet,
0: bu kadro.
1: Diyemem yani. Asla
0: yetenek
1: diyemem.
0: Anlamında hatta sınırlı bir kadro bence.
1: Evet.
0: Ama sonuç aldılar. 2'de 2
1: yaptılar.
0: Ama
1: bir merkezde Schweinsteiger falan böyle hani bir şeyler bekliyorsunuz ona.
0: Doğru.
1: Klose hani böyle bir şey yok. Bir parıltısı 2012, eksik geliyor. Aynısını mesela Brezilya için de söylerim mesela.
0: Kesinlikle.
1: Bir parıltı arıyorum mesela bazı
2: 2014,
1: takımlarda.
2: 2014 pardon.
1: O yok yani. Ama evet sonucu alıyorlar. Çok doğru. Altını çizdiğin konu önemli. Bir şekilde sonuç almayı başarıyorlar. Ama tabii ilerleyen zamanlarda çok daha iyi anlayacağız. Hani grup aşamalarından sonra. Finish sayılarına %100 katılıyorum sana. Mesela keyif aldığım
0: çok renkli bir
1: biri.
0: Kadro var yani çok atletik bir takım.
1: Evet, güzel
0: aslında Avrupa'nın çok üst düzey kulüplerinde oynayan önemli isimler var kadroda.
1: İşte
0: Milan'dan Boni var.
1: Tabii Boni var.
0: Vize alamadığı için Kanada'ya gidemeyen davası sebebiyle El Yavahi var. Yine önemli
1: tabii,
0: bir santrafor. Savunma hattına bakıyorsunuz. Singo ve Akbadu zaten bizden. Bu arada dün Ulay inanılmaz bir maç oynadı ve
2: hemen bir haber verelim.
0: Süper. Dinleyelim.
2: Bu arada şöyle hatırlarsın ben son sayfa yayınında Koray abiyle birlikte yapmış olduğumuz yayında orada bir haber vermiştim. O haber şuydu. Hemen
0: Ulay ile ilgili miydi?
2: Ulay ile ilgili bir haber yapmıştım. Barcelona'nın takip ettiğine dair.
0: Evet.
2: Ben de yayını yaptığım sırada Twitter'dan ismini de paylaşayım. Sarper Bey isimli beni takip eden arkadaşımız. DM kutusunu transfer dönemlerinde açıyorum. Benim takip etmediğim kişiler de gönderebiliyor mesajlar. Bana direkt olay ile birlikte fotoğrafını gösterdi. Bir Trabzonspor taraftarı. Şöyle sana da göstereyim.
0: Evet, Fildişi kampından herhalde.
2: Fildişi kampından. Hmm. Evet, şöyle göndermiş. Evet. İstersen olay şeye de gönderebilirim.
0: İstersen bir gönder. Bir Yunus baksın. Emre'yi bilmiyorum ekrana verme fırsatımız olur
2: bana,
0: mu, şansımız olur mu?
2: Bana
0: belki
2: yazmış hemen.
0: Varsa şansımız ekranında veririz.
2: Yayın devam ederken yazmış direkt. Barcelona doğru bugün Toronto'dan yazmış. Kampı ziyaret etmiş.
0: Süper.
2: Trabzonspor taraftarı. Hatta Trabzonspor'un tribün grubu var Vira isminde. Hmm. Atkıyı tutmuş Trabzonspor. Ben de çok çok teşekkür ederim yazdım. Ondan sonra ben cevap olarak takip ediliyor fakat teklif yapılmadı deyince yazmış. Bugün yaparlar çünkü Fil Dişi Almanya maçını da izleyecekler demiş. Nitekim de sen de ifade ettin.
0: Muhteşem bir maç oynadı.
2: Ve muhteşem bir maç oynadı.
0: Fil Dişi kadrosunda da maçı en yüksek reytingle tamamlayan oyuncu oldu Chris Olayi. Maçı kaybetti Fil Dişi. Bu arada maçı kazanabilecek fırsatlar da yakaladılar. 1-0 iken kaçırıldıkları bir tane pozisyon var. Bir kontratakta geçiş hücumunda. Mağlubiyete rağmen Chris Olayi gerçekten dün parladı sahada. Ben hep aynı örneği veriyorum. Yanlış anlaşılmasın. Fil Dişi'nde Ulay'ı kadar takip edilen bir başka isim daha var. Yani Diomande. O da Leipzig'de forma giyiyor ve Avrupa'nın en üst seviye kulüpleri bu transfer döneminde Diomande ile ilgileniyorlar. Zaten Diomande için Fil Dişi maçlarını izleyen bütün büyük kulüplerin scoutları, yetkilileri eminim ki Fil Dişi maçlarında bence yani Ulay için gitmeseler dahi Ulay mutlaka onların dikkatini çekecektir. Ki Ulay için zaten giden büyük kulüplerin yetkilileri var. Salim de Barcelona kulübünün takip ettiğinden bahsetti.
2: Yani çok şöyle ki ilk haberi yaptığımda da A-Spor ekranlarında söylediğimde sosyal medyada Yani

0: Halk arasındaki tabirle dalga geçen isimler oldu, bunu söyleyelim. Fakat olay potansiyelli bir oyuncu, hatta daha önceki yayınlarda da söylemiştim. Bundesliga takımlarından Leipzig ilgileniyor. Trabzonspor'un burada bakış açısı şuydu. Olay'a gelen teklifleri Trabzonspor takımı Dünya Kupası'ndan sonra değerlendirecekti. Kaldı ki sen de ifade ettin, dün Almanya maçında fil dişinde, fil dişi sahillerinde en iyi oyunculardan birisiydi. Burada da Trabzonspor doğru bir modeli uyguluyor. Çünkü Dünya Kupaları bazı oyuncular için vitrindir. Bazı oyuncular performansını yükselterek transfer yaparlar. O Dünya Kupası organizasyonuna damga vururlar. Kaldı ki Dünya Kupası'ndan sonra hep transfer yapan oyuncular vardır. Bir klişedir. Direkt akıllara gelen isim James Rodriguez'dir.
1: Doğru.
0: James Rodriguez Dünya Kupası'ndaki performansından sonra transfer yapmıştı. Farklı bir organizasyon. Ben Yeşil Burun Adalı kalecinin de bir transfer yapmasını bekliyorum.
2: Mozinho.
0: Mozinho.
1: Biraz yaşı var. 40 yaşında.
0: 40 yaşında.
1: Ama tabii yani kaleciler için çok problem olabilecek yaşlar değil. En azından bir transfer Avrupa'ya zor diyorum ben. Fakat işte Amerika kıtasında bir evet. kulüp olabilir.
0: Olabilir. Olabilir.
1: Biliyorsun sosyal medya hesabı işte 60 bin takipçilerden
2: fırladı.
1: Yani milyon rakamlara kadar
0: ben
1: yükseldi.
0: Baktım mesela sosyal medyadaki takipçi sayısı Neuer'le eşdeğer olmuş.
1: Doğru. Evet. İnanılmaz bu arada gerçekten. Ya bu arada Salim de sosyal medyayı çok aktif kullanır. Salim'i takip edin sosyal medyadan. Anlık orada paylaşımları sever. Aktif bir insandır.
0: Ya bunu Furkan Yıldız'ın demesinin sebebi şu. Paylaşabilir miyim?
1: Nedir? Lütfen. Benim için hiçbir mahsuru yok.
0: Instagram'da genelde ben hikaye, zaman zaman son sayfa yayınlarından Reels videoları paylaşıyorum.
1: Başka ne paylaşıyorsun?
0: Yani burada yayındaydım. Yayında dikkatimi çekti. Bu Instagram güncellemeler yapıyor. Yeni uygulamalar getiriyor. Uygulama içinde uygulamalar oluyor. Şipşak diye bir uygulama var. Bilmiyorum. Ben de Furkan Yıldız'a sordum. Yani bakıyorum oradan insanlar anlık fotoğrafını paylaşıyor. Ben de yayına geldim. A Spor yayınına gireceğim için bardağın ve kameranın resmini paylaştım. Direkt şipşak şekilde, o eskiden fotoğrafçılarda meşhurdu.
1: Tabii.
0: Direkt şipşak. Çekilirdi, alttan direkt gelirdi.
1: Hemen anında alırdın.
0: Anında. Hemen fotoğraf böyle sallarlardı falan, verirlerdi. Ben de Furkan'a sordum burada Cem abi. Ya dedim bir baksana, ben dedim ne paylaştım görünüyor mu falan, yanlış bir şey paylaşmayalım. Yani sonuçta sosyal medyanın çok etkin olduğu bir çağda yaşıyoruz. Tabii. O da sağ olsun ondan sonra beni her gördüğünde paylaşım var mı şipşak diyor.
1: Yani, bu arada bana sosyal medyadan yazıyorlar, niye Salim'e bu kadar çok yükleniyorsun?
0: Yok, benim Furkan iyi arkadaşım.
1: Ben gerçekten sevdiğim için yapıyorum arkadaşlar, yanlış
0: hatta
1: anlamayın.
0: Hatta bugün şöyle bir durum var, söyleyeyim mi?
1: Lütfen.
0: Bugün hatta benim yayın için alımım 22 civarındaydı.
1: Doğru. Yayın saat 23'te başlıyordu. Ben tabii daha önceden medya merkezindeydim zaten.
0: Evet.
1: Bir önceki yayının bittikten sonra evet. Salim'i aradım. Ne yapıyorsun dedim. O da evdeymiş.
0: Ben normalde uyumazdım. Böyle inşallah kalbini kırmadım. Çünkü
1: estağfurullah.
0: Şerat vaktinde uyuduğunuz zaman sıkıntı olabiliyor. Bir de bu Amerika'da oynandığı için Dünya Kupası.
1: Yo, doğru, ben de aynı problemi yaşıyorum gün içinde.
0: Tabii. Direkt
1: doğru.
0: Yani böyle...
1: Ben de Salim'e dedim ki eğer bir işin, bir planın yoksa erken gel. Kanalda medya merkezinde otururuz. Hatta dedim maçı da beraber izleriz.
0: Aynen, İran maçının ilk yarısını izledik.
1: Ya biz hani çok yakın bir samimi bir arkadaşlığımız olduğu için ben Salim'e takılıyorum.
0: Yoksa... Bir de muhabirliği döneminde de Furkan'la birlikte çok maçları takip ettik. Hatta bu yılda Furkan müsait olursa maçları da izleyeceğiz.
1: Ben de bu sezon, yeni sezonda daha çok maçı statta takip etmeyi istiyorum. Bakalım tabii fırsat olursa.
0: O zaman
1: olursa...
0: bu üçlü ne yapalım biliyor musun?
1: İlk burada, maça gidelim mi İstanbul'daki?
0: İstanbul'daki ilk maçtan ziyade Bursa 1. Lig'e çıktı Bursa
1: evet.
0: Spor. Kocaeli Spor. Yani
1: doğru.
0: Böyle ben geçtiğimiz yıl bunu çok yaptım. Yakın yani Marmara bölgesindeki takımlar olabilir. Allah nasip ederse ben Uluslararası Ligi'nde oynayacağımız İtalya'daki maçta İtalya maçı Ankara'da oynanırsa buna dair bilgiler var, gideceğim. Tamam. Gidelim Cem abi.
2: Tamam.
0: Seninle
2: çok mutlu olurum.
0: Muhabbet anlaştık. Güzel olur. Sizler uzun yol şarkılarıyla
1: evet,
0: devam.
1: Bu üçlü beraber bir maça gidiyoruz o evet. Zaman ilk fırsatta.

0: Milli takım bölümünü noktalayacağız. Dünya Kupası'nda bugün kısmını noktalıyoruz. Ama noktalarken de teknik direktör Fatih Terim'in kendi sosyal medya hesabından yapmış olduğu değerlendirmeler ve federasyon başkanına vermiş olduğu bir cevap var. Bununla bu saati, bu bölümü noktalayacağız. Videonun ve VTR'nin ardından son sayfada yine sohbetimiz devam edecek.
1: Açıkçası Paraguay'ı zaten herkes irdelemişti, herkes analiz etmişti. Çok net, özellikle son oynadığı grup maçlarının birçoğunda, ki buna Arjantin, Brezilya veyahut diğer yine Amerikalı ülkeleri dahil, olağanüstü defans yapabilen, çabuk hücumla puan almaya çalışan, gol atmaya çalışan ve bunun çoğunda da gol yemeyen, büyük maçlarda da gol yemeyen bir Paraguay vardı. Yani rakip analizler yapılır. Ama bu çok fazla üzerinde durulacak bir şey değildir. Nedenine gelince, mesele bizimle oynadığımızdır, seninle oynadığındır. Çünkü bugün artık hiç kimse birbirinden bir şeyi saklayamaz. Burada atladığımız bir şey var. Bazen çünkü bunu ben televizyonlarda dinliyorum veya yazılarda görüyorum, ya rakibi hiç mi analiz etmedik diye. Yok, rakip analiz edebilir ama çok sade. Çünkü biliyorsun. Ama burada en önemli olan şey senin ne yaptığındır. Biz de oynayacağız. Esas önemli olan o. Şimdi burada bir defa maça golle başlanması, inanıyorum ki bizde gördüğüm kadarıyla bir duygusal çöküşe yol açtı. Halbuki bakarsak neredeyse Avustralya maçında yediğimiz ikinci golün kopyası gibi bir şeydi. Demek ki kimseden bir şey saklanmıyor. Mühim olan rakibi analiz etmek kadar kendi oyun anlayışımızı, kendi düzenimizi ne kadar uyguladığımızdır. Oyuncular yeteneklerini kaybetmezler. Oyuncular kaybetse güvenini kaybederler. Şimdi bu tip duygusal yükler de oyuncularda bazı tedirginlik, kafasında soru işaretleri bırakırdı. Bu manada söyledim. Yani ya biz orada yenilmezdik. Oyuna da hakim oynadık. %70 topla oynama, oyunun kontrolü, topun kontrolü hepsi bizdeydi. Ama Avustralya mağlup olduk. Ancak bugün bu kazancı sonuçlandıracağız. Kazanmayla bugünkü maçı. Ve onu affettireceğiz ve de iddiamızı devam edip bir sonraki tura taşıyacağız inancı varken ikinci dakikada yenilen golün bir yüklediğini düşünüyorum oyuncularımıza. Çünkü yetenekli oyuncular rahat olduğu müddetçe hem kafası hem vücudu, yani hem sahada fizik olarak hem kafada psikolojik olarak rahat olduğu sürece her şeyi yaparlar. Ama bu yük onlara biraz sıkıntı verirse sahada da hatalara yol açabilir. O manada söyledim. Fizik olarak, psikolojik olarak, taktik olarak, taktik disiplin olarak bir çek edeceğimiz kesin. Çünkü ikili mücadelelerde ayakta kalan rakipler, düelloları kazanan büyük ihtimalle rakipler, daha çok koşan, inanıyorum ki istatistiklere bakmadım henüz, rakipler. Yani buraları da dikkatle kontrol etmeliyiz, çek etmeliyiz. Şutlarımız maalesef çok isabetli olmadı. Dış şutlarımız, ki çok iyi şutörlerimiz var. Yani bugün Arda, bugün Hakan, bugün İsmail, Kerem ve Kenan. Yani çektilerim içeri. Yunus sol ayağıyla uzun köşeye doğru vurabilir. Fakat hem isabet kaydedemedik hem de daha çok denemedik. Mesela ben en çok buraya üzüldüm. Belki de Avrupa'nın en sert topa vuran oyuncularından bir tanesi Hakan Çalhanoğlu oldu. Bir tane denk geldim ben ayağın içiyle, o da. Hani Hakan sürerken denemeli. Arda kavisli vurur, falsolu vurur, dribling yaparken vurur. Daha çok denemeli. Mesela bugün dikkatimi çeken Kenan'ın hiç uzun direğe içeri kat ettikten sonra hiç uzun direğe doğru topu kesmedi. Halbuki en büyük meziyeti o. Hep kenara gidip sol ayağıyla dar açıdan çok zor olan muhteşem bir savunucu seyrettik bugün. Geri dörtlü de, ama sağ bek en son artık yoruldu çünkü karşısındaki de büyük hem bek geliyor,

bir bütün çıkar ki bunun önünde kimse duramaz. Bizde oyun coşkusu, oyun iştahı da sanki biraz tam dosajında değildi. Çünkü çekingen, üzgün, yaratıcılıktan uzak bir takım izliyorum ben. Bizim takımımız böyle bir takım değil. Bizim takımımız çok yetenekli oyunculardan ve yaratıcılığı çok yüksek oyunculardan kurulu. Biz en kötü rakibe zaman tanıyoruz. Yani rakibi huzursuz etmek lazım. Rakip o nefesi aldırmamak lazım. Yani oyunun içerisinde topu dolaştırmanın tabii ki bir taktik anlayışın uygulanması için hazırlık olduğunu biliyoruz ama bunu mümkün mertebe çabuk yapmalıyız. Ki devamlı olan bir hücum aksiyonları muhakkak rakip hata yapacaktır. Devamlı, durmadan ona o nefes alma payını, o rahatlama payını vermeden ve de dönen toplar nasıl oynarsanız oynayın, rakibin arkasına dönen atılan toplar seken, önüne düşen topların alımı çok önemlidir. Biz bunları bazen toplamakta zorlandığımız gibi yediğimiz gollerdeki duruş hatamızı da yine tekrarladık. Dolayısıyla bugün bizim için hoş olmayan bir gün oldu. Prestij maçı da olsa kazanmaya oynamalıyız. Benim bu noktada bir ricam olabilir. O da şudur. Biz futbol insanları bu işin nasıl bir gerçeklikle yürüdüğünü çok iyi biliriz. Hepimiz bu tecrübelerden geçtik. Elbette eleştiriye, kalp kırıklıklarına, yansımasına herkes açık. Ancak rica ediyorum, lütfen, lütfen ama lütfen bunu üslubuyla yapalım. Büyük takımlar gibi davranalım, dünyadaki büyük ülkeler gibi. Onların en önemli tarafı nedir biliyor musunuz? Onlar da kaybediyor. Ama kaybettikten sonra çok çabuk ayağa kalkmasını biliyorlar. Aramızdaki en önemli fark bu. Biz de bu maçın muhakkak ki eleştirisini, muhakkak ki analizini, muhakkak ki yanlışları, doğruları söyleyeceksiniz, yapacaksınız. Burada sizden tek ricam, yıkıcı olmayın. Herkes, ben de söyleyeceğim, siz de söyleyeceksiniz. Kırıcı olmayalım, yıkıcı olmayalım. O yüzden sizden ricam budur. Çünkü bizi buraya getiren onlardı. Yarın yine onlardan çok şeyler bekleyeceğiz. Bunu da yıllarca en ağır eleştirileri almış bir adam olarak ben söylüyorum. Fransa'daki Avrupa Şampiyonası'nda kızının karnındaki bebeğe beddua edilen bir insan olarak söylüyorum. Hatırlayacaksınız. Hayır. Rica ediyorum, bu şekilde değil. Eleştiriyse, tenkitse sonuna kadar. Zaten bunu da herkes kabul ediyor. Ricam bu olacak. Biz zaten buraları hakikaten içimizden sevgiyle yanlışları anlatan bir ülke olsak daha çabuk ayağa kalkacağız. Sonuç itibariyle Dünya Kupası'na gitti. Kim gitti? Onlar gitti. Götürdüler. Avrupa Şampiyonası'na kim gitti? Onlarla gittik. Orada olmak çok önemli. Keşke devam etseydik. Bir dahaki sefer devam ederiz. Evet. Oluşan beklentinin farkındayım. Takdir edersiniz ki böyle bir günde kendimi açıklayacak halim yok. Yok ben şöyle demek istemiştim de, yok böyle demek istemişim gibi bir konunun içine girmek istemiyorum. Zaten ne dendiği çok açık. Benim söylediklerimi tüm ulus %99 da değil, %100 doğru anlamış. Bakın, ben 55-56 senedir Türk futbolunun içerisindeyim. Çok şükür tam da merkezindeyim. Burada yarım asırlık bir külliyattan bahsediyoruz. Kolay değil. Biz Türk futbolunun sorunlarına kafa yoralım. Rica ediyorum. Buralarda zaman kaybetmeyelim. Şöyle düşünün. Daha büyük bir şeyden bahsediyorum ben. O yüzden ne oldu? Ne olmalı? Ne olacak? Biz bu sorulara bakalım. Bunlar daha önemli. Sorunuza cevap olarak buralarda kalmayalım. Geçelim buralara. Ben Messi ile ilgili birçok
sorulara cevap verdim. Birçok röportajım oldu. Benim

onunla ilgili düşüncelerim de çok açık. Muhakkak ki Ronaldo, ona da çok büyük saygı duyuyorum. Yani bu yaşa kadar olağanüstü bir zirve yolculuğu çok kolay bir şey değil. Ama tabii sahanın içinde her şeyi yapabilecek bir oyuncu Messi. Yani bunu çok anlattım ama 3 gol ile başlayınca insan tekrar dikkat et Messi'nin üzerine çevrildi. Portekiz'le beraber kalınca 3 golü de Messi atınca şimdi solak bir oyuncu, olağanüstü teknik, olağanüstü çabuk, olağanüstü zeki. Allah bunu her oyuncuya vermiyor. Birebir adam eksiltiyor. O bazen orta sahaya gelip top aldığında attığı topun, hücumcu arkadaşına attığı topun benzerini bir orta saha oyuncusu atması çok zor. Yani 1-2 blok geçip arkadaşının önünde kalacak kadar da tekniğe ve zekaya sahip. Şimdi Messi'yi seyretmek bir zevk. Burada bir daha Ronaldo başlığını koyuyorum. Saygı duyuyorum. Büyük oyunculardan bir tanesi. Ama burası tamamen değişik bir yetenek. İşte bir numarada Messi, iki de Messi, üç de Messi buradan çıktı.

0: Yeniden birlikteyiz. Son sayfa kaldığı yerden devam ediyor. Son saat dilimine giriyoruz artık. Milli takımı ve Dünya Kupası bölümünü konuştuk, noktaladık. Tekrar kulüp haberlerine geçeceğiz ama gelen mesajları okuyayım. Uzun Yol favori şarkılarınızı sormuştum. Orhan Bey demiş ki Özdemir Erdoğan Gurbet şarkısıyla Uzun Yola her türlü çıkılır. Bir izleyicimiz Ferdi Tayfur'dan Hatıran Yeter demiş.
1: Güzel.
0: Murat Bey demiş ki ilginç bir tercih. Bilmiyorum, sever misiniz Türkçe rap son dönemin yeni trendi?
2: Ben Sagopa
0: trendi
2: dinlerim. Ben Fero vardı bir zaman, sonra ortadan
0: kayboldu. Kayboldu sonra biraz, evet. Blok 3 Kusura Bakma şarkısı bir dönem bayağı trend, meşhur bir şarkıydı geçtiğimiz yaz özellikle. Senden Geçemiyorum Ben Hala diye bir kısmı var o şarkının. Ve demiş ki Icardi'ye armağan ediyoruz.
2: Aa, iyi, aa, güzel.
0: Murat Bey Blok 3 Kusura Bakma şarkısını Mauro Icardi'ye göndermiş.
2: Güzel katılım, tebrik ederiz.
0: Evet, güzel. Instagram'a da bakacağım hemen, oradan da gelen mesajlar vardı. Onları da paylaşayım, sonrasında devam edeceğim. Hut Gündoğdu kullanıcı adına sahip olan izleyicimiz. O güzel Salim, bak bence sen seversin. Bilmiyorum Cem abi sever misin de Kurtlar Vadisi, Polat Alemdar'ın Hastane Giriş Müziği.
1: Bir kara kaşın bir kara gözün değer dünya malı.
0: Çok güzel demiş.
1: Dün ben dinlemiştim. Tanrı'dan Diledim. Kurtlar Vadisi'ndeki bütün müzikler güzel yalnız.
2: Güzel.
0: Tabii.
2: Güzel.
0: Yekta Bey demiş
1: Acem
0: ki Yekta,
1: Yekta
0: Calayır, Azer Bülbül'ün tüm şarkıları.
1: Azer Bülbül
0: demiş. Sen bir tane örnek vermiştin zaten Azer
1: Bülbül'ün.
0: Aynen,
1: reklam
0: şarkısı
1: arasında ben Azer Bülbül'den o çok ağır ya. Değirmenim terse döndü bu sene. Bulguramı yanam, unamı yanam. Başaramadım. Ondan sonra Ben Seninle Mutluyum.
2: Başaramadım güzeldi ama çok.
1: Aynen. Bu arada Hesabım Var diye bir şarkı var. İbrahim Tatlıses de söylüyor, Azer Bülbül de söylüyor. Çok güzel bir şarkıdır. Hesabım Var. Onu da listeye ekleyebiliriz. Başka?
0: Çok... Necati Bey sana selam göndermiş Salim.
1: Necati abi Kartal. Şöyle Sivaslı kendisi. İlk son sayfaya çıktığımda yani sevmiyordu demeyeyim ama çok ciddi eleştiriyordu. Şu anda çok
0: aranız
1: güzel
0: iyi değil miydi başlarda? Şu an bayağı yok, seviyor gibi çünkü.
1: Aynen. Az
0: kırmızı
1: önce
0: çizgilerinden birisin Salim Manav.
1: Evet,
0: selamlar
1: sağ olsun,
0: demiş.
1: Allah razı olsun. Sivas'a da selam olsun. Sivas'ta
0: selam
1: olsun. Da selamlar belirsizlik Sivas'a devam ediyor Sivas Spor'da da. Orada da yönetim kurulu toplantıları erteleniyor. Bu bilgiyi de aktarmış olalım.
0: Güzel.
1: Yalnız benim mesela Sivas'tan selam geldiği anda Sivas Spor'a bağlamama ne diyorsun o geçişlere?
0: Ama sende var. Sende
2: var,
0: de bu var işte.
2: Var. Bu geçişler önemli. Aynen.
1: Benim ama bazen geçişlerim çok sert oluyor. Aks hatası olan filmler gibiyim.
0: Güzel. Bazen çok keskin konudan konuya geçebiliyorsun, evet. Ama bak özel işleri evet de var sende.
1: Evet, yani o ama şundan oluyor. Sıkıldığım zaman bunun sebebini söyleyeyim.
2: Başka bir
1: burada
2: konuya
1: sizi tenzih ediyorum. Bazen
0: bir
1: konudan sıkıldığımda
0: bir itiraf geliyor.

0: Sen bu yayından aynen sıkıldığını mı?
1: Yok yok. Aa, bu yayınla ilgili değil. Mesela örneğin karşılıklı konuşurken birisiyle sıkıldığımda onu dinlemek için değil, sözünü bitirmesi için bekliyorum konuşabilmek adına. Bu da kendime bir eleştiri.
0: Bundan sonra olsun. Salim'le sohbet eden arkadaşlar da iki kez düşünsünler.
1: Furkan Yıldız şu anda
2: bir... Salim Manav.
0: Ben öyle anladım.
1: Ya Furkan
2: Salim Manav mı?
1: Bak uyandım hemen geldim. Onu da söyleyeyim.
0: Adana Gazipaşa'dan Gazipaşa kebaptan selamlar demiş. Soner Bey, selam. Tanır mısın? Soner Sarp.
1: Soner abi tanıyorum.
2: Selamlar.
1: Daha önce 7C'deydi.
0: Hiç Adana'ya davet etmedi bu arada Salim, gidelim arkadaşlar. İşte gidelim. Görüyorsunuz Kocaeli'ye, Bursa'ya maça gidelim diyor ama hiç bir kere bile Adana'ya gelin misafirim olun demedi Salim'cim.
1: Araba kilometre yapmasın diye.
0: Peki devam edelim. Galatasaray'da bahsettik aslında ama birazdan geçeceğim sevgili Yunus Emre. Sadece 2 dakika istiyorum senden. Mehmet Erdil Hoca, Profesör Doktor. Bugün evet, onunla bir bağlantı yaptık. Bu WePressingo konusunu değinmiştik Dünya Kupası köşesinde. Şöyle bir ifadesi var. Dünya Kupası'nda zaten forma giymeyecek kalan bölümde Singo. Öyle görünüyor. Çok büyük bir mucize olmazsa eğer. Yaklaşık 1,5 ay sonra çalışmalara başlayabilir, geri dönebilir dedi. Kampa geç de olsa bence katılır şeklinde bir öngörüsü vardı. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Mehmet Erdil bugün ana habere bir yayın yaptık. Böyle bir ifadesi var Cem abi.
3: Singo benim aslında çok beğendiğim bir oyuncu. Genel popüler görüşün aksine Galatasaray'da ben faydalı olabileceğini, daha da faydalı olabileceğini düşünüyorum. Galatasaray'ın özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarında o geçişlerde, geçiş yediğinde geriye en hızlı şekilde dönebilen çok atletik yapıda bir oyuncu. Bence bu sezon eğer bir transfer durumu olmazsa Galatasaray'a çok fazla katkıda bulunabileceğini düşünüyorum. Bir kere çok geçmiş olsun. Hiçbir sporcu böyle sakatlıklarla karşı karşıya gelmesin. Allah şifa versin. En kısa zamanda bence dönsün tüm evet oyuncular gibi. Ben Galatasaray'a faydalı olabileceğini bu sezon mutlaka düşünen taraftayım Singo açısından.
0: Yani kronik bir sakatlık oluşmaması için doğru bir tedavi uygulanması gerektiğinden de yine Mehmet Erdil bahsetmişti. Bu notu düşelim. Varsa Salim bu konuda yorumunu alayım, yoksa ben kime geçeceğim? En sevdiğim bölüm.
1: En sevdiğim bölüm. Salim, telefonu da bölüm ters çevireyim.
0: Evet, telefonları lütfen.
1: Saatim dijital saat değil. Normal alelerde bir çevirdim saat. Telefonu ters çevirdim.
0: Salim bana ve Cem Kerpiççilere mesaj atmayalım lütfen.
1: Evet.
0: Bu süre zarfı içinde var mı yorumun Singo konusunda?
1: Yani Singo ile ilgili şunu söyleyebilirim. Dün sakatlandı. Bugün zaten A Spor yayınında konuyla alakalı hocalarımız da bahsetti. Yeni sezonda stoper ve sağ bekte oynamasını bekliyorum. Düşüncem bu.
0: Bir düzeltme yapayım mı? Bir tabii izleyicimiz ki yazmış. İsmi yabancı bir nick. Kerem Aktürkoğlu maç çıkışında tribünlere yaptığı tepki için ne düşünüyorsunuz? İşte sosyal medyada sadece bir bölüm paylaşılıyor ve yanlış anlaşılabiliyor. Aslında Kerem maçı izleyenler belki o anda fark etmiştir. O tepkiyi Paraguay tribünlerine yapıyor. Evet. O pozisyonda saha kenarında yürürken, ilerlerken Kerem zaten Paraguay tribünlerinin olduğu kısmın önünden geçiyor ve orada muhtemelen tribünlerden kendisine bir sataşma oluyor. Kerem de dönüp Paraguay tribünlerine aslında o tepki veriyor. Bu düzeltmeyi yapayım çünkü bu sosyal medyada da gördüğüm kadarıyla biraz arada yanlış yorumlanan doğru sekanslardan birisi. Bizim arada taraftarlarımıza evet değil Paraguay taraftarlarına Kerem'in orada yapmış olduğu bir tepki var.
1: Bu arada reaksiyon bir var izleyenimizden mesaj geldi. Teşekkür ederim Mehmet Bey. Yazmış Salim abi, Singo'nun sakatlığının ciddi olmadığı konusunda fil dişi basınında söylentiler var. Resmi açıklama yok ama Singo'nun 3. maçta sahada olacağına dair de haberler var. Bilginiz olsun, resmi değil bu açıklamalar. Fil dişi medyasını takip etmiş.
0: Bu arada demiş doğru. Zaten Fil dişi sahili mil takımından da Galatasaray'dan da resmi açıklama yok bu sakatlığa
1: evet
0: ilişkin.
1: Bunu da sadece söyledim. Teşekkürler Mehmet kardeşim.
0: Oyundan çıktıktan sonra işte sol arka üst adenesini tutuyor Singo. Evet. Biz şu an aslında uzmanlar da bir tahmin, öngörü bu aslında. Yani Daha önce iki kez çünkü geride bıraktığımız sezon bu sakatlığın aynısını yaşadı Singo. Beşiktaş maçında yaşamıştı, Gençler Birliği maçında yaşamıştı. Toplamda da 20 ya da 25 maça yakın bir aralıkta forma giyemedi hatta. Uzun bir süre sakatlık yaşamıştı. Yine aynı sakatlığa benzer olduğu için aslında böyle bir öngörü var. Ama resmi bir açıklama yok. Ne fil dişi sahili milli takımından ne de Galatasaray'dan. O zaman ben kime geçelim? İlk sorumuzu görelim. Cem Kerpiççiler ve Salim Manav için hazırlamış olduğumuz ben kimim soruları rejide Yunus Emre Kaplanoğlu var bugün. Bakalım ilk soru nedir? Akif Armağan hazırlamış rejide. Yunus Emre var. Soruda Akif'in de katkısı var. Teşekkür ederiz ona da. Lüksemburg'da başladığım futbol kariyerimi kısa süre önce Rusya'da sonlandırdım. Zdeněk Zeman, Luis Enrique ve Maurizio Sarri gibi teknik direktörlerle çalıştım. Kısa süren Türkiye macerama bir kupa sığdırdım. Karim Benzema ve Cristiano Ronaldo ile birlikte oynadığım en iyi forvet oyuncularıydı. Kariyerim boyunca bonservisime toplamda 110 milyon euro bonservis ödendi. Kimim ben?
3: Zeman'la çalışmış. Luis Enrique ile Maurizio Sarri'yle.
0: Evet.
1: Bu oyuncunun muhtemelen Real Madrid'i var.
0: Reji de bilmiş. Esra. Reji de Esra hemen bilmiş.
3: Çok iyi.
0: Olduğunu.
3: Tebrik ediyoruz Esra.
1: Tebrikler.
0: Reji'yi hafif almayın.
3: Aynen öyle.
0: Var mı tahmin mesela? Türkiye kariyeri de var. Hatta kupası da
1: ben
0: var.
1: Ben bunu biliyorum ya. Türkiye kariyeri. Türkiye'de mi kupası var?
0: Evet. Kısa bir süre.
1: Türkiye Spor Yazarlar Derneği kupası mı Ankara?
0: Sen?
1: Yok Real Madrid.
0: Salim. Salim.
1: Bu Ankara hayatında gücüne gelen Salim. Ankara gücüne gelen bir forvet vardı o mu?
0: Salim. Hayatımda olabilir. Daha önce bir tahmin duymadım.
1: Abi. Ankara gücüne gelen bir
0: bak neden biliyor musun?
1: Vardı.
0: Bir dakika. Bir kere iyi okur musun ipuçlarını? Karim Benzema diyor. Ronaldo diyor. Sarri diyor. Luis Enrique diyor. Çalıştım diyor. Zeman diyor. Sen TSYD kupası diyorsun.
1: Abi Ankara gücüne oyuncu geldi. Real Madrid patentli.
0: Jeremy mi?
1: Santrafor pozisyonunda oynuyordu. Yarım dönem kaldı ayrıldı.
0: Çok eskiden mi bahsediyorsun?
1: Yok ya yakın dönemde, mi? Yakın dönemde.
0: Kim geldi Ankara gücüne? Darius Vassar geldi bir dönem.
1: Abi yakın dönemde, Emre Hoca'nın çalıştığı dönem. Geldi, yarım dönem oynadı, gitti.
0: İsmini kimden birazdan bahsettiğini bilmiyorum. Birazdan aynen bakarız ama
1: Real Madrid'i
0: o
1: vardı
0: değil
1: abi.
0: Bu oyuncunun Ankara gücü kariyeri yok Salim'in.
1: Tamam. Fenerbahçe'si var mı?
0: Yok.
3: Zeman'la acaba Fenerbahçe'de mi çalışacak?
1: Abi Real Madrid'den Türkiye'ye gelenleri düşünelim. 110 milyon.
0: Bu oyuncunun euro. Real Madrid'i de yok.
1: Şaka yapıyor.
0: Ciddi.
3: Rusya'da. En son Rusya'da bitirdi. Belki oradan bulabiliriz.
0: Morata değil, Adriano değil. Selman Bey bilmiş.
1: Selman
3: tebrik
1: Bey'e
3: tebrik
1: Selman
3: ederiz.
0: Selman Bey bu programın daimi yorumcularından birisi gibi artık. Evet. Bizden birisi gibi.
3: Vallahi gayet başarılı.
0: Salim, daha kötü bir tahminin var mı?
1: Yok. Ama o oyuncunun Real Madrid'i var. Ben Real Madrid dediğim için.
3: Karim
0: Emre Belezoğlu döneminde Ankara gücüne gelen bir santrafor mu? Bir bakabilir miyiz?
1: Bir bakalım
0: Emre
1: abi.
0: Gerçekten evet merak ettim.
1: Evet abi Real Madrid'de oynadı. Real hemen Madrid'de. Bak buldu. Bak kardeşim buldu kameraman kardeşim. İsmi nedir?
0: Kim, ismi nedir?
1: Jesse. Jesse tamam. Real Madrid'i
0: değil
1: var abi. Değilmiş.
0: Tamam, değil.
1: Jesse de
0: özür diliyoruz Salim.
3: Kısa duran Türkiye maceraman bir kupası söylerim.
0: Kısa süren Türkiye macerama
1: Beşiktaş'ı var mı bu
0: kupa
1: oyuncunun?
0: Var.
1: Beşiktaş'ı var. Beşiktaş'la birlikte muhtemelen Süper Kupa'yı aldı abi. Süper Kupa kadrosuna bakalım bir.
3: Tamam.
1: Beşiktaş'ta Süper Kupa kadrosuna bakalım.
0: Açmayacağız değil mi? O dönemin kombinini açıp bakmayacaksın.
1: Yani
0: biraz tahminle gider misin?
1: O mesela o dönem kim
0: bak
1: olabilir?
0: Lüksemburg'da başladığım futbol kariyerime diyor. Hadi bir ipucu vereyim sana. Bu oyuncunun Lüksemburg vatandaşlığı da var.
1: Aa, oradaki da ayrı
3: vatandaş
1: değil mi?
3: İlginç.
1: Yok abi, çifte vatandaşlığı normal yani. Alabiliyorsun, ilginç diyorsun yani. Alabiliyorsun yani. Yurt dışında daha kolay.
3: Hayır, şimdi şöyle bir trik yapmışlar. Lüksemburg'da başladım deyince Lüksemburg vatandaşı diye düşünüyorsun. Sürekli tuzak. Gecenin yarısı 2 olmuş. Karagümrüklü Borini'yi soruyorlar. Ben kimim? Nasıl cevap vereyim ben şimdi?

0: Moroni değil abi. Beşiktaş'ı var işte. Süper Kupa'dan
1: yok, örnek veriyorum.
0: Süper Kupa'dan yakaladık da.
2: Bak Selman Bey demiş ki ne? Kabul edelim Salim Bey'in iddia ettiği forveti bulmak az var.
1: TSD'yi falan karıştırdın abi. İyice benim kafamı karıştırdın yani.
2: Ama... Doğru cevaplar geliyor Çetin Bey. Çetin Burum bilmiş.
1: Ben sana dedim viral olursun.
0: Bir saniye olursun abi.
2: Kademeli duymadım. Neresi var?
1: Sen bize ipucu ver. Bu bitmez vallahi. Sabaha kadar sürer bu yarışma.
2: Barcelona'sı var.
1: Şu Barcelona'dan çözmeyin.
0: Abi biliyorsun buradaki isimler ama gelmiyor. Bu koltuğa oturunca gelmiyor. Kim milyoner olmak ister koltuğu gibi. Gelmiyor. İlk soruda elenen vatandaş gibi oluyorsun abi.
1: Benim hiçbir iddiam yok.
0: Gelmiyor.
1: Ya.
0: Mesela
2: Roma'sı
0: şimdi
2: var, Juventus'u var.
1: Golü koklayan adam dışında ben bilemiyorum abi.
0: Onun namı üstad belli. Güvenç hocam o işte üstad.
2: Artık daha ne diyeyim? Bak Roma, Juventus, Barcelona, Türkiye kariyeri, Beşiktaş diyorum.
0: Şey, Pjanić mi?
2: Bravo.
0: Aa,
2: bravo. Tebrik ederim.
0: Kardeşim. Tebrik etmeye gerek yok. Arkadaşlar yazıyorsunuz ama bakmıyorum abi. Bakamıyorum. Mesela bakmıyorum yani. Bakamıyorum. Bunu söyleyeyim.
2: Mesela peki, abi, Lüksemburg vatandaşlığı var dedik. CSK Moskova'da abi futbolu bitirdi Pjanić.
0: Evet.
2: Zeman Luis Enrique ile Roma'da çalışıyor. Sarri ile Juventus'ta. 21-22 yılında Beşiktaş'ta Süper Kupa şampiyonluğu var. Karim Benzema ile Lyon'da Ronaldo ile Juventus'ta birlikte oynuyorlar. Toplam kariyerinde de 110 milyon euro bonservis.
0: Bu arada var ya, biz de yalnız halk arasındaki tabirle sazanız abi. Direkt Ronaldo ile Benzema dedi. Hemen Real Madrid'den.
1: Karıştırdı tabii kafamızı.
0: Hemen
1: ya.
0: Real Madrid'den gittik.
2: İlyas Bey bulmuş. Gökhan evet. Bey de bilmiş. Pjanić, Yılmaz Bey Mata demiş ama değil. Doğru cevap Miralem Pjanić'ti. Kısa süre kaldı ama
0: Pjanić Suudi Arabistan'da mı oynanmıştı o kupa final maçı?
2: Katar'da
0: oynanmıştı. Antalya Spor penaltı atışları.
2: Evet zaten tek şampiyonu tek kaldırdığı kupa işte o Süper Kupa. Kısa süren Beşiktaş dönemi de çok beklentilerin karşılığı olmadı.
0: Yalnız çok
2: olmadı.
0: Geriye gitti. Mesela Juventus'tayken inanılmaz iyiydi.
2: Bu arada o dönem Beşiktaş'a transferi müthiş bir heyecan yarattı.
0: 5 saat içinde transfer olmuş.
2: Doğru. Transferin son günlerinde, son saatinde geldi. Evet doğru.
1: Hayal kırıklığı transferlerinden biri diyebilir
2: miyiz? Sergen Yalçın'ın şampiyonluk sonrası sezonuydu Beşiktaş'ta. Evet. İşte Batshuayi, Pjanić, Alex Tekşehir'e gibi isimlerin geldiği transfer dönemiydi.
0: Onun gelişini değil de ayrılığını ilk ben yazmıştım.
1: Wow.
2: Mesela beklentinin altında kalan kim var aklınıza gelen yakın dönemde Süper Lig'de?
1: Kim
2: böyle Pjanić gibi. İşte Alex Teixeira yine onlardan
1: evet
2: birisiydi
1: ya,
2: mesela.
1: Olmadı.
2: Alex Teixeira bu arada benim A-Spor'da havalimanında karşılamaya gittiğim ilk transfer oydu. Yani A-Spor'da çalışmaya başladıktan sonra.
0: Sen bir daha birini karşılamaya gitme.
2: Adam güzel, yani güzel. Güzel bir yerden
1: kontrol
2: yap. Güzel yani, Salim. Sevdim bunu.
0: Yani
2: güzel.
0: Şunu söyleyeyim. Abi çok hayal kırıklığı transferler var yalnız.
2: Mesela aklına gelen kim var ilk? Zaha var yani mesela.
0: Zaha. Mesela
2: Ziyech.
1: Benim yaşım Ziyech biraz. Guiza.
2: Aa evet. Gol kralı olarak geldi Mallorca'dan ama olmadı.
0: Maldonado.
2: Ama o çok yani ne kadar beklenti yüksekti.
0: Maldonado başka. Kim olabilir? Nartallo. Çok eski. Sen hatırlarsın.
1: Uzun saçlı.
0: Evet.
1: Güzel. Nartallo.
2: Ben bu yanıtları beklemiyordum. Salim filmi çok eskiye sardı. Daha yakın geçmişte yok mu Salim? Mesela Louis Nani, Robin Van Persie. İşte Fenerbahçe'de.
0: Ama Nani,
2: Galatasaray'da
0: Ziyech yani
2: dedik.
0: Bence Nani'nin Fenerbahçe performansıydı. Nani'nin satışından Fenerbahçe bonservis de kazandı.
2: Evet, bak çok güzel. Rejideki arkadaşlarımızın ortak fikri İlkay Gündoğan.
0: Esra Hanım da buna katılıyor mu?
2: Esra da katılıyor mu İlkay'a? Evet. Salim özellikle.
1: Sanki İlkay'ı doğru yani yerlerde çok oynatamadılar
2: Salim
1: ya.
2: Yüzden... Salim.
0: Yani doğru İlkay konusunda
2: Salim
0: katılırım.
2: Esra'nın fikriymiş İlkay.
0: Ama Pjanić'i mesela anında bilmesi bir de kağıda
1: tebrik
0: bakmadan.
1: Tebrik ederiz vallahi.
2: Sen gerçekten hafife alıyorsun galiba rejiyi.
0: Orada zaten Yunus Emre Kaplanoğlu var.
2: Yunus Emre'den önce Esra var lütfen. Esra'nın futbol bilgisini hafife alma.
0: Bundan sonra daha detaylı inceleyeceğim.
1: Evet.
2: Peki devam edelim o zaman.

0: Diğer ben kimimi soralım konuklarımıza.
1: Abi.
0: Salim Bey.
1: Açacağız bakacağız. Abi ya. Mesaj gönder.
0: Geldi.
1: Çünkü mesajlara bakamıyoruz.
0: Mesaj göndermeyelim. Mesaj atmayalım artık. Biraz birkaç dakika bekleyelim. Dönemimde mevkimin en özel oyuncularından birisiydim. Yup Hankes, Gusiding ve Fatih Terim gibi özel teknik adamlarla çalıştım. Aynı sezonda Galatasaray ve Beşiktaş'la karşılaştım ancak sakatlığım sebebiyle maçları tribünden izledim. UEFA'da bir kez yılın oyuncusu seçildim ve aynı yıl dünyanın en ikonik asistlerinden birini yaptım. Saçlarım kariyerim boyunca başıma dert oldu. Ben kimim?
1: Fatih Hoca'nın Fiorentina ve Milan'da çalıştığı şu an sportif direktör olan kimdi? Rui Costa mı?
0: Değil. Bu sefer tahmin çabuk geldi. Beklemiyordum.
2: Kariyerim boyunca başıma dert oldu.
0: Sanki Okan Bey beklentinin altında kalan isim Ederson. Bizim için beklentinin
1: evet,
0: altında.
1: Evet doğru. Kesinlikle doğru.
2: Doğru.
0: Reşide Yusuf Filmiş soruyor.
2: Hankes'te nasıl çalışmış?
0: Nasıl çalışmış onu bilmiyoruz abi.
2: Bir tek var hem Fatih Terim var. Aynı çocuğum daha sonra şeydi.
0: Mehmet Pekel Forlan demiş değil. Adrian Mutu değil. Batistuta değil. Juninho değil.
2: Florentina'da Fatih Terim'le çalışmış.
1: Rui Costa'yı ben söylemiştim abi.
0: Yok değil.
1: Saçlardan yola çıkalım.
0: Yani mevkisinin en özel oyuncularından birisi bu
1: Türkiye'si
0: oyuncu.
1: Türkiye'si var mı?
0: Yok. Rakip olarak Beşiktaş ve Galatasaray'a rakip oluyor ama o maçlarda da sakat olduğu için forma giymiyor. Tribünde takip ediyor maçları. Hı. Aynı sezonda hem Beşiktaş hem de Galatasaray'a rakip oluyor bu oyuncu. Hı. Çok ikonik bir asisti var. Çok ikonik. Yani Şampiyonlar Ligi'nin en ikonik asistlerinden birisi. Bir Old Trafford deplasmanı. Yavaş yavaş ipuçlarını veriyorum farkındaysanız.
2: Evet evet biz de karşılık.
0: Mijatovic değil, Gullit değil, Seedorf değil.
2: Santrafor mu?
0: Değil.
1: 10 numaradır abi asist değil. Yapmış. 10 numara mı?
0: Değil.
1: 8 numara.
0: Sayacak mıyız böyle?
2: Gidiyor.
0: Son, eğer son sorunsa mevki olarak cevap vereceğim.
1: Kaka mı?
0: Değil. Biraz daha geçmiş.
1: Kaka'dan da mı? Geriye mi gidelim? Geri dönem mi?
0: Efenberg değil. Yusuf Bey bilmiş. Tebrik ediyorum. Ne topçuydu demiş hatta. Adını söyleyemiyorum ben ama birazdan okuyacağım.
1: 6 numara mı?
0: 6 numara. Dünyanın en
1: Vieira, Makalele.
0: 6 numaralarından birisi.
1: Vieira, Vieira, Makalele.
0: Değil. Pirlo değil.
1: Makalele değil.
0: Değil.
1: Abi geçmiş dönemde
0: Robben
1: Vieira
0: değil.
1: Vieira değil dedim.
0: Hamit
1: Makalele değil dedim.
0: Nuri Şahin de değil. Rutfan Nisseroy da değil.
1: Pirlo
0: dedi. Doğru. Bayağı izleyicimiz de bilemedi. Güzel bir soru.
1: 6 numara Vieira geldi.
0: Çok yanılan var.
1: Makalele geldi.
2: Doğru.
1: Başka 6 numaralar.
0: Akif. Sevgiler Akif'e. Çok güzel bir
1: Kante
0: soru.
1: Kante ve Pogba geldi aklıma.
0: Değil. Daha eski. Daha eski.
1: Daha eski.
0: Artık öyle çok teknik 6 numara yok. Biraz eskilere gidin. Böyle... Fatih Terim'le çalışmış.
1: Abi Milan'dan
0: altın. Gusiding'le çalışmış. Yup Hankes'le çalışmış.
1: Fatih Hoca'yla Milan'da mı çalıştı?
0: Evet.
1: Nesta.
0: 6 numara.
1: Ya o kadroyu sayacağım. Efsane Milan
2: masayı
1: kadrosunu
2: say, masayı.
1: Sayacağım. Dida, masa Cafu, Nesta, Pirlo.
0: Yanlış dönem Milan kadrosunu sayıyorsun ama. İşte bir önceki Milan kadrosunu düşün.
2: Costa Curta, Baresi, onları sayacak.
1: Abi say sen Milan kadrosunu, sen benden yaşça da büyüksün.
0: Doğru cevaplar geliyor. Ve Selma Bey demiş ki ikonik asist dediğinizde akıllara direkt Guti'nin Benzema'ya yaptığı asist geldi. Ama evet. O Şampiyonlar Ligi değil, La Liga maçıydı diye de eklemiş
1: Curta,
0: doğru.
1: Baresi. Costa Curta diyoruz sırayla.
0: Değil. Ama doğru yerde geziyorsunuz. Sıcaksınız şu an.
2: Say, Costa Curta vardı, Baresi vardı, başka kim vardı orada? Dözali vardı bir yerden.
0: Değil. 6 numara. Hiç yani böyle stoper veya libero gibi düşünmeyin. Direkt 6 numara.
1: Abi Vieira dedim, değil dedim. En iyilerden.
0: Yup Hankes ve Gusiding'in ortak çalıştırdığı dünya devi hangi takım? Cem abi bence sen...
1: Bulabilir ya hafızadan.
0: Sen Salim'e oranla bu soruyu bence bilmeye daha yakın
1: lazım
0: isimsin.
1: Abi. Yaşça da büyüksün evet. Yani bilmen lazım abi.
2: Bilmiyorum abi ya.

0: Geceler hep sabaha kadar maç izliyorsun abi. Bilmen lazım yani.
1: Old Trafford deplasmanında ikonik bir asist diyorum. Asist. Şampiyonlar Ligi maçı. Bir dünya devi. Hiddink ve Hankes hangi dünya devinde ikisi de görev yaptı?
0: Cem abinin yazılımı 15-18'e göre ayarlı. 23 gece 2'de olmuyor.
2: Yusuf Tokaç, Yusuf Hoca izliyor. Albertini demiş. Değil, David değil, Seedorf değil.
3: Seedorf diyebilirim.
1: Hadi Real Madrid'de de oynadı.
0: Real Madrid'de Milan'da oynayan oyunculardan bulacağız abi, bir saniye.
1: Raul'e bir asist yaptı.
0: Bir saniye abi, Real Madrid'de
1: Raul'ün forma giydiği dönemdeki Real Madrid kadrosu. Milan'da da forma giymiş bir 6 numara arıyoruz. Yapmayın.
3: Bilmiyorum abi, bende yok.
0: Bir dakika dur abi, Real Madrid'de Milan'da oynayanlar.
1: 6 numara. Salim.
3: Bilse Salim
0: abi gelmiyor ya. Yani.
1: Yusuf hocam ya. Değil. Donadoni değil.
3: Aa, Donadoni'yi nereden hatırlamışlar? Süper, selam
0: Yusuf
3: olsun.
0: Yusuf Tokaç'a selam olsun Yusuf hocama.
1: Donadoni. Söyleyeceğim artık.
0: Söyleme. Başka bir ipucu daha var.
1: Baş harfini. Yok artık söyle. Bütün ipuçlarını söyle.
3: Baş harfini söyle.
1: Baş harfini. Re.
3: Redondo.
1: Bravo. Fernando i̇şte Redondo.
3: Cem Kerpiççiler farkı ya, gördün mü?
1: Tanıyacaksın.
3: Gördün mü?
1: Tanıyacaksın. Bak arkanda Cem ne abi. Kadar yakışıklı bir oyuncu.
3: Ray yaptı. Ray yaptı. Ama
0: Cem abi senin bilmen normal. Sen erken evlenseydin benim yaşımda çocuğun olurdu abi. Senin yani bunu bilmen normal.
3: Yaşımızı niye attın ortaya şimdi?
0: Yani
3: ya?
0: Ben bunu bilemem abi.
1: Abi ben
0: yani
1: bunun ben... karşılığını vermen gerekiyor.
0: Ben yani
1: Fernando Redondo döneminde mevkisinin en özel isimlerinden birisiydi. 6 numara.
0: Evet yani.
1: Bu arada gerçekten çok karizmatik
3: çok bir klas bir
1: fotoğraf seçmişiz.
3: Evet.
1: Kime benzettiniz fotoğrafı? Gökhan Keskin'e benzettim ben.
3: Gökhan Hoca'ya da selam.
0: Gökhan hocamla başladı Beşiktaş'ta, hayırlı uğurlu olsun.
1: Başarılar diliyoruz. Gerçekten başarılar çok şahsım adına da çok mutlu oldum. Fernando Redondo'yu tahmin etti yorumcularımız ve Cem Kerpiççiler bildi. Logolarla devam edelim.
3: Senin sayende.
1: Estağfurullah. Bu bir ekip
3: Ray
1: oyunu.
3: Demesen
0: bu da
3: bilemez.
0: Hakkını da teslim eder insanlar. İşte Cem Kerpiççiler farkı.
1: Evet Salim. Logolarda var mısın?
0: Şey,
1: Salim
0: Arjantin falan mı?
1: Değil.
3: Bende hiç yok bu. Ama Portekiz takımı o.
1: Değil.
3: Brezilya.
1: Değil.
3: Allah Allah Allah. Kim olabilir bu ya? İspanya ya.
1: İspanya doğru.
3: İspanya Real Zaragoza değil.
0: Sevilla değil, Real Zaragoza değil, Atletico Bilbao değil. Almeida falan mı? Almeida.
1: Değil.
3: Geçen sen çok güzel ipucu verdin, bildik.
0: Evet, Girona'yı. Bir ipucu.
1: Biraz kendimizi zorlayalım biraz. Biraz tahmin. İspanya, La Liga.
0: Şu an La Liga'da mücadele ediyor mu hala?
1: Evet. Hatta bu ipucunu birazdan vereceğim, bilemezsiniz.
3: Tamam. Ya bizde yok zaten.
1: Bunu söyleyince zaten bileceksiniz.
0: Ama şey deme mesela. Şimşekler. Direkt ipucunla tatlısı meşhur, şu yemeği meşhur falan deme abi.
1: Ben sen neyi meşhur ya? Bilmiyorum. Çok isterdim bu konuda yardımcı olmayı ama ben de...
0: Mesela Melike ile yaptığımız zaman bazen
1: diyor... Melike bilir. Melike'de dünya mutfağı var.
0: Melike direkt mesela dünya mutfağı var. Diyor
1: bakma.
0: Mesela tatlısı meşhur diyor. Aklıma gelmiyor
1: bilir,
0: abi.
1: Bilir. Bilir ama.
0: Ben halka tatlıdan başka bir şey tanımıyorum ki.
1: Yani, var mı? Var mı çıkışta bir halka tatlısı?
0: Yok yemiyoruz artık.
1: Tamam. Mehmet Bey bilmiş. Selma Bey de bilmiş. İlyas Bey de bilmiş. Tebrik ederiz. Hadi İspanya'dan takıp sallayın yani bari. Hadi öyle söyleyeyim. Ya büyük kulüp değil en azından. Böyle kafayı oynayan takımlardan değil.
0: Huesca falan mı?
1: Değil. Vereyim mi ipucunu?
3: Ver abi. Ver biz. Yapamayız bunu ya.
1: Ya bu sezon bir takımımıza rakip oldu.
0: Ha. İspanya takımlarından kim?
1: Konferans Ligi. Artık
3: daha ne söyleyeyim? Tamam tamam. Rayo Vallecano.
1: Evet. Gördüğünüz gibi artık cevabı işte, zorla alıyoruz.
3: Bizle yarışırken bence böyle ipuçları olması evet. lazım. Ben Furkan'la birlikte tarihi bir skor yaptım geçen sefer.
1: Evet evet.
3: 3'te 3 bildim.
1: Muhteşemdi. Okan ama, Koç ve...
3: Ama hayatımda yok yani öyle bir skorum. O sizin sayenizde.
1: Belli olmaz. Ha. Bir performans.
3: Yok, benim tek iddialı edebilir. Olduğum konu şey, o golü koklayanları bilebiliyorum.
1: O en son. Golcü kendini var. Gökhan Bey de bilmiş. Tebrik ederiz. Devam edelim. Diğer logoyu görelim.
0: Abi adam zaten cevabı söyledi. Konferans liginde la... ben bunu biliyorum ya. AYK falan. Yunanistan mı?
1: Değil. Bak ben bunu biliyorum dedikten sonra.
3: Yapma bunu.
1: Yapma. Doğru tahmin etmemek.
0: Bodo mu?
1: Düşersin sosyal.

0: Değil.
1: Hangi lig?
0: Ben bunu biliyorum.
1: Hangi lig?
2: Brezilya.
0: Söyleyemem. Henüz değil. Ben bunu biliyorum dedin. Selman Bey bildi yine.
2: Brezilya.
0: Selman Bey vallahi helal olsun.
1: Selman Bey performansı
0: tek atıyor
1: yüksek.
0: Böyle nokta at.
2: Ben bu armalar
0: Salim biliyorum dedin.
1: Ya. Gerçekten bilindik birisi. Bilindik bir
2: AYK.
1: Dedim abi AYK'yı da yok dedi.
0: Futbol sevgine ve kültürüne
2: ben çok saygı duyuyorum o konuda.
0: O yüzden biliyorsundur bence de ama biraz tahmin edelim.
1: Ligini söylesen işte.
0: Ligi söylersen bilirsin.
2: Ligi Portekiz.
0: Sefa Bey bilmiş, Mert Bey bilmiş.
1: Portekiz mi?
0: Değil, öyle bir ülke değil. Hadi onu söyleyeyim. Avrupa'nın 5 büyük ligi değil.
2: Değil.
1: Hırvatistan falan mı?
2: Norveç, değil. Norveç bu.
1: Norveç mi?
0: Değil.
1: Danimarka?
0: Değil.
2: Kuzey ülkeleri değil o zaman.
1: Kuzey ülkeleri olan
0: bize yakın topraklar.
1: Bulgaristan mı?
0: Değil. Biraz daha doğuya doğru.
1: Balkanlara doğru gidelim mi?
0: Yok. Şampiyonlar Ligi'nin yeni yüzlerinden birisi.
2: Aa, Kazakistan.
0: Neydi takımın adı?
2: Almata neydi?
0: Güzel güzel. Sen güzel. Kabul ediyorum. Kabul ediyorum. Bunu geçerli sayıyorum. Kayrat Almatı.
1: Kayrat.
0: Salim.
1: Kayrat. 2-0.
2: Salim biraz oyna bak. Ben Salim. Topa giriyorum bu kadar.
0: Salim öyle biliyorum demekle olmuyor. Ben bunu biliyorum diyeyim.
2: Yani her şeyi biliyordun sen bugün ne oldu ya? Bana gelince durdun burada.
1: Abi bugün işte bilmiyorum abi. Bugün
0: uykunu alamadın mı?
1: Kerahat vaktinde uyuduğum için olabilir. Bilimsel açıdan uyurmaması gereken saat
0: bilimsel bilimidir. Açıklamalar da var. Bu program böyle bir program görüyorsunuz. Devam edelim. Devam edelim hadi. Üçüncü logoyu da görelim.
2: Hadi üç tane bildim ya.
0: Bu bizden bir takım.
2: Bu kesim Manisa, Bodrum, Ege tarafı bir yerler. Anadolu.
1: Sincan Belediyesi Ankara Spor değil mi?
2: Bu Kartal.
1: Serik falan mı?
0: Bravo.
1: Serik Spor mu?
2: Güzel. İşte
1: 2-1. Geri dönüş.
2: İşte bu.
1: Geri dönüş.
2: İşte beklediğin işler bunlar.
1: Geri gelme, yeni gelmedi geri geldi.
0: Güzel. Güzel.
2: Bravo sen.
0: Logoları geçiyoruz. Tanı beni var sırada hadi bakalım.
1: Tanı beni de buraya ya. Bakarsan Serik bulamazsın spor. Abi.
2: İlerim bakacağız.
1: Delgado mu?
0: Matias değil ama güzel Delgado. Abi benziyor gerçekten.
1: Delgado'ya benziyor.
2: Bu Caniggia.
1: Serdar Özkan falan mı?
0: Değil. Bayağı büyük bir dünya yıldızı.
2: Caniggia.
0: Değil.
1: Caniggia kim abi? Caniggia dedin abi. Dünya yıldızı dedin tamam.
2: Yetişemedin yani, sen Arjantin'in o dönemlerine. Biz seyrettik.
0: Salim sen bilmiyorsun diye dünya yıldızı olamaz mı oyuncu?
1: Kuşak çatışması oluyor işte Cem abiyle. Ben Güven Çocuğa'yla da yaşadım bunu.
2: Salim ya üzüldürmeyin sana.
1: Bana mesela bestekar olarak Güven Çocuğa geçen Yusuf Nalkesen'i sordu. Nasıl bilmezsin falan diyor. Açtım baktım Yusuf Nalkesen doğduğunda ülkemiz Osmanlı İmparatorluğu. Batistuta falan mı?
2: Koseçki.
1: Batistuta mı?
0: Samaras değil, Batistuta değil.
2: Koseçki.
0: Selman Bey doğru mu? Bugün doğum gününüz mü? Yazın.
1: Öyleyse doğum günü kutlu olsun Selman Bey.
2: Mutlu yıllar.
0: Selman Bey'in doğum günü ise kutluyoruz. Yazın Selman Bey doğum gününüz
1: Türkiye'si
0: değil
1: var
0: mi?
1: Mı?
0: Yok. Biraz üretelim, üretelim, tahmin edelim bir şeyler.
1: Yani böyle hızlı bir kanat oyuncusuna benziyor, doğru mu?
0: Değil. Hani hücumcu değil.
1: Hücumcu değil.
2: Aa, geriden top çıkartan stoper.
1: Nedved mi?
0: Crespo değil, değil. Nedved de değil. O kadar sarı değil. Aynı mı fotoğraf?
1: Uzun saççı.
2: Maldini de değil.
0: Değil ama anladım. En az onun kadar büyük bir yıldız savunmacı.
2: Kim olabilir ki?
0: Sefa Bey bilmiş, tebrik ederim. Sefa Enis Hocaoğlu.
1: Şey mi?
0: Onun dışında bilen yok bu arada.
1: Bu Real Madrid'in
0: çok zorlandı herkes.
1: Önemli bir savunma oyuncusu vardı, o mu? Real evet. Madrid'de oynadı mı?
0: İsmi? Evet, var Real Madrid. Bir Real Madrid efsanesi.
1: Ramos değil.
0: Yusuf.
1: Ramos değil mi?
0: Ramos.
1: Ramos mu?
2: Aa,
1: vay be. Evet,
0: evet. Sergio Ramos.
2: Tebrik ederim
0: Ramos
2: kardeşim.
1: Geri döndüm.
0: Sevilla kariyerinden bir fotoğraf zannediyorum. Evet, evet, biraz eski.
2: Evet.
0: Yorum okuyordum bu arada. Yusuf Bey, benim de doğum günüm. An itibariyle seviyorum sizi demiş.
2: Aa, nice
0: doğum günün bari kutlu olsun Yusuf. Nice doğum günün yaş kutlu diliyoruz olsun sana. Cevap Ramos mu demiş, evet. Cevap Sergio Ramos'tu. Tebrik ederiz.
2: Ne kadar genç.
0: Selman Bey'in evet doğum günüymüş bugün. Onun da doğum gününü kutluyoruz.
1: Harbiden yıldız oyuncuydu abi. Kulüp satın aldı galiba. Güzel yaşlar diliyoruz. Satın aldı diye biliyorum.
0: Yusuf'a da Selman Bey'e de Sergio Ramos'u biliyor izleyicilerimiz ve yorumcularımız. Devam edelim diğer isim.
1: Yorumcumuz Salim desen daha iyi olur. Yani.
0: Kim bu?
1: Kim? Valla saç tıraşı
2: Murat Yakın.
1: Murat Yakın değil mı? Hakan Yakın o zaman.
2: Çok yakın. Yakınlaştık ama yok, bulamadım.
1: Saçlar yalnız.
2: Kim bu abi?
0: Cem Bey de bilmiş.
1: Bu kimdir abi? Türkiye'si var mı?
0: Yok. Ama rakip oldu kulüplerimize. Şampiyonlar Ligi'nde.
1: Böyle dalgalı saçlar.
2: Yandan ayırmış, ortadan
1: ayırmış. Yandan ayırmış. Bir dönem modaydı.
2: Böyle ortadan ayırmış.
1: Cevap sen o modeli yaptın mı?
0: Yok kardeşim.
1: Valla bir dönem çok modaydı.
0: Gençlik dönemlerinden bir fotoğraf. Yani futbolu bıraktığı halinden biraz
2: farklı.
0: O yüzden
1: aynen. Bir dönem çok
0: hali
1: modaydı. Bombedense.
0: Mert bilmiş, Selman Luma bilmiş.
2: Merkez orta saha mı?
0: Çetin Bey kaka demiş değil.
1: Kaka değil abi.
0: Santrafor.
2: Santrafor.
1: Crespo mu? Değil.
0: Değil.
1: O dönemde mi gezim?
0: Evet, gezebilirsin. Kaç dakikamız var arkadaşlarımada bir
1: tüyo verirsen
0: sormak mi istiyorum süremizi.
1: Bir tüyo alabilirsek.
0: Kim dedin? Salim özür dilerim.
2: Bir tüyo alabilir miyim?
1: Bir tüyo alırsam yani ipucu.
0: Yani santrafor. Manchester United'ı var.
1: Ryan Giggs. Ruud van Nistelrooy.
0: Evet. Bravo.
1: Ruud van Nistelrooy.
2: Güzel.
0: PSV döneminden.
2: Ama biraz burada daha gençlik dönemleri.
1: Bu arada mesela Manchester United var diyor ya mesela. Hayatta fotoğraf Manchester United olmaz. Ama onu Semre Kaplanoğlu onu Manchester United döneminde hayal etmenize izin vermez.
2: İzin vermez.
0: Yani sen Yunus gençlik Ayf, Yunus Emre'yi bayağı artık.
2: Burası Şampiyonlar Ligi ya abi.
0: Kusura bakma.
2: Öyle ya.
1: Aynen.
0: Çıkışta yemeğe götürüyormuşsun o zaman bizi. Recep öyle diyor.
1: Sağ olsun. Ben yemem ama biliyorsun. Gece yemek tamam,
0: sen izlersin biz yeriz.
1: Evet. Duygusal bir doyum yaşarım sizi izleyerek.
0: Geçen gün bak yiyormuşsun ama.
2: Aa,
0: sütlüleri.
2: Eyvah. Nerede? Rejim gitti.
0: Sen nerede olduğunu sen iyi hatırlarsın Salim. Biz devam edelim. Son, biz devam son fotoğrafı görelim. Devam edelim. Salim.
1: Şey bu. Manchester bu? City.
0: Bravo.
1: Yakın dönem değil mi bu? Yani, bu yakın dönem.
0: Fotoğraf mı yoksa oyuncu mu?
1: Oyuncu.
0: Evet. Oh.
1: Mahrez diğeri falan değil mı abi?
0: Sosa değil.
1: Mahrez mi?
0: Değil.
2: Bu stoper gibi bir şey ya bu. Orta sahacı da ya.
1: Kolarov falan değil değil mi?
0: Yok değil. Her gördüğün sol ayaklıyı da Mahrez'de bu Kolarov.
1: Bek mi?
0: Değil.
1: Mevkisi ne?
0: Santrafor. Türkiye'si var.
1: Manchester City Türkiye.
0: Beklentilerin yapalım altında kalan isimler arasında girer Süper Lig'de.
1: Yani Türkiye'ye gelen o değil yani. Balotelli var City oynayıp Türkiye'ye gelen.
0: Balotelli beklentinin çok altında kalmadı.
1: Beklentinin ya, altında kalmadı ya. Beklentinin
0: Tevez değil.
1: Carlos Tevez'in Tevez abi Türkiye'si yok ki.
0: Yok yoruma yazmışlar.
1: Aynen Türkiye'si yok yani Tevez.
2: Yoruma da karıştın abi dur.
1: Yok yok Tevez'in Türkiye'si yok.
0: Türkiye'si var Tevez. Çok da iyi yani beklentinin altında diyeyim. Hadi iyi kötü demeyeyim ama Süper Ligi var. Çok uzun süre kalmadı ama Süper Lig'de. Bir büyük takımımızda forma giydi. City forması bu fotoğraf doğru. Sol ayaklı bir santrafor arıyoruz. Çok da zor değil Salim. Doğru Cemal cevaplar geliyor.
2: Hocam yok ya. Gelmiyor ama.
0: Abi, İspanyol.
2: Aa. Soldado diyesin geliyor. Ne
1: Soldado
2: var?
1: Mu?

0: Şey.
1: Yakın.
2: Aa yine bizim Fener'e geldi ya.
3: Fenerbahçe'ye mi geldi?
0: Değil.
3: Beşiktaş'a mı geldi?
0: Evet.
3: Beşiktaş City'de oynayan.
0: 30 gol.
3: Şey mi ya? Bu İspanya Ligi de var.
0: Tabii.
3: Şey abi ya Negredo mu?
0: Evet.
3: Negredo.
0: Evet,
3: 30 gol dedi oradan aklına geldi.
0: Bravo.
4: Negredo. Ama
3: Negredo.
0: Bravo.
4: Şey öyle kötü bir ses geçirmedi Negredo.
3: Yalnız o bu ya. Değil de şovunu yaptın Cem abi.
4: Yok abi ben.
3: Logolarda bir ya. Tek yendin. Hani beni de ipucu alsam da hep
0: günün,
3: ben bildim.
0: Günün galibi evet, Cem Kerpiççiler.
3: Aynen.
0: Sıra bakma da. Sıra bakma da burada.
4: Furkan seviyorum seni.
0: Sıra bakma da.
3: Ben gönüllerim galiba olsam yeter.
0: Devam edelim. Hadi golü koklayalım.
3: Golü koklayalım.
0: En sevdiği bölüm. Biraz hızlanacağız. Golleri hızlı hızlı koklayacağız. Ben de tahmin yapacağım. Bilmiyorum ben de. Bence gol değil. Bir önce ben söylemiş olayım hadi. Savunma bunu çıkartmıştır diye düşünüyorum.
4: Şimdi vermiş bakalım. Evet ya çıkartmıştır.
0: Çok yavaş gidiyor gibi.
4: Furkan'a katılıyorum.
0: Salim.
4: Furkan'la aynı yolda yürüyorum abi.
0: Değil mi?
4: Güven çocuğa gibi yaptı.
3: Nasıl? Şimdi o ayağının tersiyle vurdu. Aradan girebilir. Gol diyorum ya ben tamam, sizden hep farklı düşünüyorum. Ben
0: haydi görelim.
4: Ayrıl. Allah.
0: İnanamıyorum.
3: Orada gerçekten. Siz bir yere kaçırdınız arkadaşlar.
0: Savunma.
3: Topa vurduğu anda savunmaya çarpıyor.
0: Savunmanın korkunç
3: defans oyuncusu.
4: Evet güzel ayrıntı.
3: Kontrpiyede kalıyor.
4: Güzel ayrıntı Salim.
0: Salim.
4: Tebrik ederim.
0: İlk puanı alıyor. Devam edelim. İkinci Salim, golü görelim.
3: Nazar etmeyin abi maşallah diyelim.
0: Bakacağız ona.
3: Bu mu pozisyon?
0: Evet. Gol
3: yere
0: diyorum.
3: Çarpar gibi duruyor ama...
4: Bakıyorum.
0: Gol değil diyorum.
4: Ben de gol diyorum buna ya.
0: Cem abi gol dedi. Salim Bey?
4: Hızlı cevap veriyorum.
3: Abi topun yere çarpışı önemli.
0: Evet.
3: Ben gol diyorum ya.
0: Salim de gol dedi. Bakalım. İzleyelim.
3: İzleyelim. Çünkü...
0: Bravo.
3: Yani şundan dolayı Cem abi.
0: Salim 2.
3: Bu ara 2-1. Sen 0.
0: Ben kaybettim artık. Ben Türkiye'ye gireyim. Kurulmaya 2 maç sonunda.
3: Ya ben için. Şundan dolayı gol dedim. Sebebini söyleyeyim. İnanılmaz derecede sert bir kafa vuruşu var. Yere çarptığı zaman
4: çünkü.
3: Direkt yere vurdu, çarptığı zaman zınk. Ya görüyorsun
0: ama, değil mi? Ama sanki her iki golde de biraz kalecinin ve savunmanın da yani
4: evet.
0: Hatası var.
4: Hatalar var.
0: Kusura
4: hatalar zinciri var hatta. Evet.
3: Futbol hatalar oyunudur Furkan.
0: Doğru söylüyorsun. Son golü görelim.
3: Bakalım abi.
4: Bakın burada bir trik var. Bu kadar pozisyondan
3: ne var abi?
4: Olmaz diye gösteriyor. Gol olacak burada.
0: Aradan pas mı diyorsun koşu yoluna?
4: Evet.
0: Yetişebilmiş midir acaba?
4: Sanki atacak arkaya ama bilemedim.
0: Hadi ben
4: ya.
0: Yine gol değil diyeyim.
3: Ne gol diyorsun diyeyim. Abi?
4: Gol diyeyim ben ya.
3: Ben şampiyonluğumu garanti altına alabilmek adına ben de gol diyorum. Bana da gol gibi geldi bu arada.
4: Çok taktiksel bir hamle.
0: Tarihsel bir yazar. Tarihsel bir yazar. Salim Manav. Görelim bakalım pozisyonu.
3: İkimiz gol dedik, gol değil dedin.
0: Stratejik bir hamle geldi.
3: Bu arada gol gibi duruyor yalnız. Köşeye.
0: Bakalım. Oynatalım.
4: Heyecan
3: ben buradayım dedi.
4: Aa, patladık.
0: Kusura bakma.
3: 1-2-1.
0: Evet.
3: Kazanan oldum.
0: Hiçbir anlamı olmayan bir puan
4: Salim
0: aldım.
4: Salim Manav her zamanki gibi kazandı. Tebrik ediyoruz.
0: Salim.
3: Abi önemli olan.
4: Salim kazanan.
0: Günün bize. Kazananı Cem Kerpiççiler. Bunu bilen dedik de bunu
4: Furkan
0: bir söyleyelim.
4: Seviyorum.
3: Günün yani kazananı logolar, Cem abi oldu.
0: Logolar, ben kimimler.
3: Farklı saat diliminde geldim.
0: Hepsinde Cem Kerpiççiler farkı gördüm bugün.
3: Cem abi bugün nasıldı biliyor musun?
0: Geldik.
3: Sadece
0: sonuna geldik.
4: Ben zirvede veda ediyorum. Benim son programım.
3: Sen bugün.
4: Çok iyi geldin.
3: Sen bugün Dünya Kupası'na katılan Avrupa ülkeleri gibiydin Amerika'da.
0: Teşekkür ediyorum. Nokta alıyoruz. Salim Manav, Cem
3: Kerpiççiler.
0: Ağzınıza sağlık. Değerli izleyenler son sayfayı nokta alıyoruz. Vedat Muriç'in golleriyle nokta alıyoruz. Bir başka programda yeniden görüşmek üzere. Mutlu geceler. Hoşçakalın.
5: Yaşasın spor.

Yaşasın spor. Spor yaşatır. O Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: Spor'un radyosu Aspor Radyo. Her yerde seninle. Kayseri 92.3, Kocaeli 92.9, Konya 107.7, Malatya 98, Mersin 92.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: Sadece spor olsun diye. Spor yaşatır. Yaşasın spor.

0: Akşamlar Transfer Raporu'na hoş geldiniz. Ben Koray Baloğlu. Bugün Murat Özbostan ve Ahmet Akçan'la birlikteyiz. Transfer gündemindeki gelişmeleri konuşacağız. Bir yandan da tabii ki milli takımın vedası transfer dönemine nasıl etki eder veya herhangi bir pozitif veya negatif etkisi olur mu? Bunları da masaya yatıracağımızı söyleyelim. Hoş geldiniz Ahmet
1: Hoca. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler Murat Özbostan. Siz de hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Bir yanda Dünya Kupası heyecanı diğer ülkeler adına devam ederken bizim için sona erdi. Onu zaten konuşacağız ama bu transfer döneminin sizce bu alınan sonuçlar etkileyecek mi? Murat Özbostan, sizinle başlayalım.
2: Yani tabii kampdan önce bu transfer haberleri çok fazla çıkmıştı. Daha doğrusu kamp başladığı zaman da bir transfer haberleri, söylentileri olmuştu. İşte Melih için Fenerbahçe, Hakan, yine Can Uzun Galatasaray. Bakıldığı zaman yine takımın içindeki işte başka oyuncular içinde. Tabii çok büyük bir hayal kırıklığına uğradık. Yani ülke olarak özellikle biz vatandaşlar, futbol severler. Tabii oyuncular da müthiş bir hayal kırıklığına uğradılar. Onlar da çok mutsuz. İlla ki onlar da şu anda hem kendi kariyerleri için hem bu oynanan futbol, yazılanlar, çizilenler, bugün bakıldığı zaman işte Montella'nın durumu tartışılıyor. Gidecek mi, kalacak mı? Dünya Kupası'ndan sonra nasıl bir aksiyon alacak Futbol Federasyonu? Hatta Amerika maçına çıkmasın diyenler bile var. Yani bu tür yorumları bile ben dinledim. Ama yani turnuva bitinceye kadar sakin kalmak lazım. Turnuva bittikten sonra gerek hocayla ilgili gerekse işte bu transfer söylentileriyle ilgili ya da takımdaki oyuncularla ilgili daha net tablolar ortaya çıkacaktır. Yani tabii hem oyuncuların bu kadar böyle bir rakiplerinin işte ABD olarak algılayıp Avustralya ve Paraguay maçlarını biraz çantada keklik görmeleri bu sürecin gelmesinde önemli bir etken oldu. Bu bilgiyi de oradan gelen haberler doğrultusunda söylüyorum, yani bir yorum olarak değil, haber olarak söylüyorum. Montella ile ilgili de onun da çok Fenerbahçe ile ilgili şeyleri çıktı biliyorsunuz. Yani Fenerbahçe'nin bu hoca arayış süreci boyunca Montella işte Fenerbahçe olur mu olmaz mı, Fenerbahçe gündeminde de geldi ve kendisine de soruldu bu soru. Yani siz işte bir kulüp çalıştırmak Fenerbahçe. Hayır kardeşim, ben dedi

0: Can Uzun Galatasaray'a gelecek mi, gelmeyecek mi? Hatta Can Uzun Galatasaray'la anlaştığı, artık işin Eintracht Frankfurt'la bonservis pazarlığına kaldığına dair bugün bile bu yorumlar var ve Galatasaray da istiyor. Okan Hoca da istiyor. Şimdi gerçekçi olmak lazım. Ama yani profesyonel hayatta herhalde oyuncular bu kadar böyle bazı şeyleri kariyerleriyle ilgili, transferle ilgili, süreçlerle ilgili bazı şeyleri bu kadar çok kafaya takıyor mudur? Ya da bunlar hayatlarının hangi kısmında bu kamp boyunca, bu maçlar boyunca yer aldılar? Bunları bilmiyoruz. Çünkü kapalı kapılar ardında neler yaşandı? Amerika'da neler yaşandı? Ya ama bakıldığında bu başarısızlığın, bu acı sonuçların içerisinde bu transfer söylentilerinin ben o etki ettiğine %100 inanıyorum. Biraz önce söylediğim gibi kamp merkezinin maçların oynanacağı yere uzak olması, hava sıcaklığı, oyuncuların kampa geç başlaması, Türk milli takımının, diğer takımların daha erken Amerika'ya gelmeleri, uyku düzenlerini sağlamaları. Bakın hatırlayın, Uğurcan ne dedi birkaç gün önce? Daha yeni yeni dedi uyku düzenim dedi, düzelmeye evet. başladı dedi. Yani ve bunların içerisinde mevsimsel olarak 40-45 derecede sıcaklıktan gidip işte 20-25 derecelere maçlara çıkan takımımızın iklimin değişmesi. Bunlarla beraber yani biz tabii genel bir milli takım analizi de yaparsak transferde, bu transfer söylentileri de, haberleri de, fotoğrafları da, medyada çıkan haberlerde, yorumlarda bana göre %100 takımı olumsuz derecede etkiledi. Biz Dünya Kupası'na 24 yıl sonra gittik ama 24 yılın sonunda gitmenin ötesinde çok iyi bir hazırlık yapmamışız. Yani bu ortaya çıktı. Hem mental olarak çok iyi bir hazırlık dönemi geçirmemişiz. Hem rakiplerimizle ilgili çok iyi hazırlık dönemi geçirmemişiz. Çünkü bakıldığı zaman yenilen gollerden sonra tamamen psikolojisi bozulan bir takım. Kendine gelemeyen oyuncular topluluğu. Ve ilk maçta yaptığı kadro tercihlerini aynen devam ettiren bir hoca. Yani sanki herkes bir akıl tutulmasını yaşıyormuş gibi bir durum. Ve sonuçta işte bugün yerden yere vurulan milli takım oyuncuları, gitsin denilen hoca. Ama şunu da söylemek lazım. Çözümünüz ne? Yani ne çözüm öneriyorsun? Çözümünüz ne? Tamam gitsin de, o gitsin, bu gitsin, o oynamasın, öbür kaptan olmasın filan filan. Yani tabii bir sürü ekstra bundan sonraki süreçte herhalde bunları düzeltmek için de illaki bir irade lazım. Ve bu iradeyle beraber yani hoca ile hocanın durumu, işte milli takıma çağrılan bazı oyuncuların durumu hepsi şüphesiz gözden geçirilir. Senin sorunun tekrar dönersek tabii ki bu transfer süreci, transfer haberleri, transfer dedikoduları illaki ellerinde telefonlarıyla dünyayı takip eden oyuncuları da bazı oyuncuları da etkilemiş olabilir.
1: Şimdi iki futbolcu zaten Fenerbahçe'deki başkanlık seçimlerinde, yani birisi Melih Demiral, birisi Hakan Çalhanoğlu, seçim kozu olarak Hakan Bey tarafından kamuoyuyla paylaşılmıştı. Onlar o sırada milli takım için kamptaydı.
2: Doğru.
1: Yine aynı şekilde belki bu iki isim kadar süre almasa da Can Uzun, uzun süredir Galatasaray için konuşuluyor. Hatta Okan Hoca da yakın bir dönemde yine bu Paraguay maçı öncesi Can Uzun'u beğendiğini açıkladı bir soru üzerine. Ama tabii ki onun özellikle bir sürü futbolcu arasından Can'ın sorulmasının sebebi Galatasaray'ın ona olan somut ilgisi. Bunlar milli takımı etkiledi mi? Bir bu olsun. İkincisi, milli takım performansları oyuncuların transfer gelecekteki, yani en azından bu yaz transfer dönemi için geleceğe dair onların pozisyonunu nasıl etkiledi? Çünkü yaklaşık işte saat 9 bu gece 12'den sonra, yani yarın itibariyle transfer resmen başlıyor. 22 Haziran'da başlıyor ve 4 Eylül'e kadar da devam edecek. Artık daha somut adımlar göreceğiz yarın itibariyle.
2: Bence çok net etkiledi. Şimdi transfer konuşmaları, bir defa bizim konuştuğumuz transferler büyük transferler. Yani Galatasaray'dan teklif var, Fenerbahçe'den teklif var. Bu futbolcuların hepsinin hayal ettiği teklifleri alıyorlar. Bunlardan etkilenmemek mümkün değil. Yani yarın işte sana dünyanın en büyük televizyon kurumundan bir teklif gelse, yarın bir iş görüşmen olsa, herhalde bu programda aklın yarında olacak. Bugünkü programda değil. Dolayısıyla bugünkü performansına da olumsuz yansır. Ama gönül ister ki futbolcular

0: öyle bir seviyede olsunlar ki ne kadar büyük teklif gelirse gelsin bundan etkilenmeden işlerini yapsınlar. Ama Türk halkının en büyük özelliği ne? Biz duygu ağırlıklı yaşıyoruz. Dolayısıyla duygularımızı kontrol etmek bizim için gerçekten çok zor. O yüzden ben o tekliflerin etkilediğini düşünüyorum. Kaldı ki o tekliflerde bir de bir netlik yok. Örneğin Fenerbahçe'den gidenlerle. Hakan Safi seçimi kazanırsa ben oraya gideceğim. Seçimi takip etmek zorunda kalıyorsun. Veya burada isimler açıklansın mı açıklanmasın mı devamlı gündemde oluyorsun. Hatta dönem dönem karşı taraftan bile veya kamuoyundan ya size teklif varsa açıklayın biz de bilelim. Bir kısmı da teklifin doğru olmadığını iddia ediyor diye. Yani otomatikman bir tartışmanın içine çekiliyorsunuz. O yüzden bence bunların hepsi kesinlikle etkiledi. Ama milli takımımızın kötü oyununun veya aldığı kötü sonuçların bence önemli bir nedeni bu kesinlikle değil. Bunu biz daha geri sıralara yazabiliriz. Diğer taraftan da biz erken elenince soruyu biraz da öyle anladım. Milli takımın erken dönüşü transferi etkileyecek mi? Direkt olarak etkileyecek. Neden? Bir defa satacak olanlar kulüpler, futbol kulüplerden bahsedeyim. Şimdi futbolcusuna büyük teklif bekliyordu. İyi performans göstermeden futbolcusu geri dönüyorsa ona büyük teklif gelmeyecek veya çok teklif gelmeyecek. Dolayısıyla satıcı konumunda olan kulüpler biraz ayak kırıklığı yaşayacak. Alıcı konumunda olanlar da o futbolcular veya onların kulüpleri, satıcı kulüp futbolcusunun fiyatının artmasını bekliyordu. Alıcılar da ya fiyat artarsa çok para ödemek zorundayım diye düşünürken fiyat artmadığı için daha ucuza alacak. Rakipleri azalacak. Çok iyi oynamış bir futbolcunun.
1: Hocam sana bir katkı yapayım, özür dilerim. Evet. Yani bu, bak bu isimlerden bir tanesi de Barış. Yani Galatasaray'da Barış takımdan yani ayrılmak istiyor demeyeyim de yani bir yurt dışında bir kariyerini devam ettirmek istiyor. Bunu net olarak biliyorum. Yani bu geçen sene de vardı bu iş. Tabii o Suudi Arabistan meselesi, oradaki işte ekonomik gelirlerin yüksek olması. Ama oyuncu bugün yani dışarıda başka bir takımda, işte Avrupa'da bir ligde oynamayı hala hayal ediyor ve hala iyi bir teklifle hem kendisi açısından hem de Galatasaray açısından böyle bir düşüncesi vardı ama büyük bir hayal kırıklığı oldu onun içinde. Yani kendisini gösteremedi mesela, örnek
2: piyasası
1: verdim
2: hocam. Piyasası düştü mü sizce?
1: Piyasası düştü demeyeyim ama bir talip yok, yok yani. Yani şimdi orada çıkıp da iyi bir süre almak, iyi bir kendini göstermek başka bir şey. Ama diğer bütün oyuncularımız gibi o da başarısız, çok başarısız oldu. Yani sizi illaki izlemeye gelen insanlar vardır, illaki takip ediliyordur. Yani iki maçta tabi bunlar düştü, kötü oldu falan diyemeyiz ama şimdi bu Dünya Kupası bir sonuçta bir vitrin, bir vizyon. Yani oradaki performanslar kısa sürede 3-4 maçta da olsa, biz mesela 3-3 inşallah gruptan çıksaydık bir 4 maç belki daha da büyük hayallerimiz vardı. Bu hayallerin içerisinde Barış'ın da bence bir hayali vardı. Yani ben burada kendimi iyi bir şekilde gösteririm. Hem Galatasaray kazanır hem de ben kariyerimde başka bir üst basamağa çıkarım diyordu. Mesela onun için bir hayal kırıklığı oldu şu anda bu tablo.
0: Fiyatlar artmadı. Yani bakın transferde bir gerçek şu. Sané Galatasaray'a geldiğinde Nagelsmann dedi ki ya zayıf bir lige gitti. Dolayısıyla milli takımı almıyorum. Bizim futbolcularımızı transfer ederken de bizim ligimizin güçlü veya zayıf olması o transfere direkt etki eder. O yüzden bizim büyük transferlerimiz genelde Avrupa Kupası maçlarındaki daha iyi performansla değer kazanıyor. Şampiyonlar Ligi'nde iyi oynuyorsan deniyor ki zorlu bir yarışma Şampiyonlar Ligi, burada başarılı olan benim takımda başarılı olur. Dünya Kupası da o yönden Şampiyonlar Ligi ile eşdeğer, hatta bazı transferlerde veya bazı maçlarda daha yüksek bile görülebilir. Bu yüzden hem futbolcuları hem de kulüpleri olumlu veya olumsuz yönde etkiledi. Şimdi biz hep fiyat konusundan bakıyoruz. Alacağımız futbolcu veya satacağımız futbolcu konumundan bakıyoruz. Ama demin ben derken bunların hiçbiri birinci öncelik değil. Bakın biz Dünya

0: Kupası'nda birçok hata yaptık. O hatalardan dolayı biz kötü oynadık ve kötü sonuçlar aldık. O hataların tamamını biz konuşmuyoruz. Örnek verecek olursam, işte bizim ligimizin biraz daha kalitesinin düşük olduğunu anlatıyoruz hep. Veya Dünya Kupası'nda şu an oynanan futbolla bizim ligimizde oynanan futbol arasında dağlar kadar fark var.
1: Niye hocam?
0: Biz o seviyeye gelmediğimiz sürece bu tür turnuvalarda hep hata yapacağız. Yani çok iyi bir kadromuz var dememize rağmen hata yapacağız.
1: Hocam kendimizi mi kandırdık yani biz? Ben anlamadım.
0: Kandırdık tabii, hala da kandırmaya devam ediyoruz.
1: Daha 2 yıl önce 2024 yılında Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarı finalinin ayağından dönmedik mi? Ya
0: sevgili Murat.
1: Şimdi, o aynı takım değil mi? Aynı hoca değil mi?
0: Hoca aynı olabilir.
1: Aynı futbolcular değil mi?
0: Bakın, futbolcu da aynı olabilir.
1: Ya orada aynı müthiş Murat'ın, maçlar oynadık biz.
0: Aynı Murat'ın sabah performansı farklı, akşam performansı
1: tamam, niye bu hale geldik?
0: Farklı olabiliyor. Futbolda futbolda bizim devamlı tekrar ederek yaptığımız belirli hatalar var. Biz bunları düzeltmediğimiz sürece biz bunları yapmaya devam edeceğiz. Avrupa Şampiyonası'nda az yaptık, başarılı olduk. Burada çok yaptık, başarısız olduk. Yani bunun örneğini verecek olursam da, bakın biz son sezondan bahsedelim. Hepimiz burada sezon başladığından bitimine kadar 24 saat futbol konuştuk. Şu konuda herhalde hemfikirdik. Bizim ligimizde oynanan maçlar için şunu hep dedik. Ya biz kapanan takımları açmakta zorlanıyoruz. Dedik mi bunu? Dedik. Açamadık. Bakın ligde yaptığımız hatalar Dünya Kupası'nda da bizim en büyük sorunumuz oldu. Biz ya çok basit gol yiyoruz. Takımı öne çıkardığımız zaman illa hızlı stoperlere ihtiyaç var. Yoksa rakip bir kontratağa kalktığı zaman gol yiyoruz dedik mi bütün sene boyunca? Dedik. Ne yaptık? Böyle goller yedik. Benim bahsettiğim hatalar bunlar. Şimdi bir futbolcu bir gün ekstra bir performans sergiler. Yapılan bu hataları düzeltir. Arkadaşının hatasını düzeltir. Avrupa'da yaptı. Ama bu Dünya Kupası'nda bırak düzeltmeyi, herkes hata yaptı. Şimdi bu örnekleri biz çoğaltabiliriz. Şimdi burada biz futbol konuşalım dediğimiz zaman, takımlar böyle maç kaybettiği zaman veya bir takımın diğerine ikramını almayıp o maçta puan kaybettiği zaman biz hep hatayı hakemlerde bulduk. Dedik ki işte biz hakem yüzünden yenildik. Şimdi bakıyorsun sen bu hataları düzeltmek için ülkende konuşmuyorsan, bunların düzeltilmesi için teknik direktörlerinden, hocalarından, futbolculardan istekte bulunmuyorsan, futbolcular da senin liginde böyle oynuyor. Ne dedik? Tempomuz çok düşük. Bizim ligimizin temposu düşük. Onun için biz orada da düşük tempo oynuyoruz. Aniden tempo artınca bu sahada birçok yönden bize olumsuz yansıyor. Yani bu hataları bizim net bir şekilde görüyor olmamız lazım. O yüzden diyorum biz kendimizi kandırdık. Kandırmaya da devam ediyoruz. Hep şunu diyoruz biz. Bakın amacım o futbolcuları, o hocayı gerçekten böyle olumsuz bir yönde eleştirmek değil. Hata varsa o hatayı söyleyeceğim. Bu hatayı biz senelerdir yapıyoruz. Ben önce oradan başlıyorum. Şimdi ya biz çok iyi bir nesil yakaladık. İşte biz çok iyi bir takımız. Peki çok iyi futbolcularımız var. Çok iyi futbolcudan ben önce ne beklerim? Çok iyi futbolcu çok iyi pas yapar. Çok iyi futbolcu çok iyi çalım atar. Çok iyi futbolcu çok iyi şut atar. Çok iyi defans oyuncusu rakibe şut attırmaz. Çok iyi kaleci iyi şut gelse bile kurtarır. Bizim bu kadar iyi futbolcularımız var da onlar bizim iddia ettiğimiz kadar iyilerse çok iyi şut attılar mı? Çok iyi pas yaptılar mı? Çok iyi kurtarışlar yaptılar mı? Rakip kontratağa çıktığında çok iyi engellemeler yaptılar mı? Yapmadılar. Zaten rakip kadar koşmuyorsun. Rakip kadar konsantre olamıyorsun. Bizim Türk halkının en büyük sorunlarından bir tanesi de bu. Şimdi sen kalkıp da sahip olduğun bazı özellikler var iken Allah vergisi onu geliştirmezsen ki geliştirmiyoruz. Arda oynasın diye Real Madrid 2 sene Arda'yı özellikle hazırladı. Bakın o İspanyol futbolcular

0: Real Madrid'e gitmeden hazır bir şekilde gidiyorlar. Onları geliştirmiyorsak o zaman biz kendimizi aldatıyoruz arkadaşlar. Yani biz doğru yerden başlamadığımız sürece bu Türk futbolunun sorunu. Amacımız şu an için Türk futbolu nasıl kurtulur sorusuna cevap bulmak değil. İsterseniz detayı da anlatırım. Ama soru şuydu, transferi direkt etkiler mi? Etkiler. Hatta sadece alış, veriş veya ekonomik yönden değil şuradan da etkileyecek. Şimdi eğer milli takımımız devam etseydi, keşke etseydi, hazırlık kampına bu futbolcuların hiçbiri katılmayacaktı. Şimdi işte Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin futbolcuları daha erken takıma gelecek. Avrupa Kupası eleme maçlarında takımlarında oynayacaklar. Bu futbolcular daha erken hazırlanacaklar. Lige daha hazır girecekler. Ama biz onları düzgün hazırlarsak bu üzüntünün içinde futbolcunun veya takım için ufak bir avantaj. Ama en büyük artı şu olurdu. Ya bir Dünya Kupası'nda başarılı olmanın hazzı, özgüveni hem futbolcuya hem onun kulübüne hem de Türk futboluna ekonominin dışında çok şey kazandırırdı. Biz onları da kaybettik. Yani ben böyle biraz farklı yönden bir milli takım eleştirmesi de yaptım. Hatta bir de hiç konuşulmayan başka bir şey konuşayım. Ya biz rakibi öyle küçümsedik ki, öyle bir havaya girdik ki, bakın bu sadece küçümseme değil, taktik yönden de hata yapıyoruz. Avustralya maçı bir başladı. Hurra! Sanki biz ilk 5 dakikada gol atmamız lazım ya. Ha nedir bu acele, bu telaş, bu panik? Bize hiç kimse kalkıp ilk 5 dakikada gol atarsan bu 2 gol sayılıyor demedi. Biz bu derece bilinçsiz bir şekilde rakibin üzerine çullandık ki golleri onun için yedik. Keza Paraguay maçı, mutlaka kazanmamız lazım. Hurra! Bir saldırdık. Yine aynı şey, aynı şekilde aynı golü yedik. Bakın oyun 0-0 gittiği sürece ilk golü yememek bu tür turnuvalarda çok önemli. Ya biz hiç gol atmayalım. O ilk golleri de yememiş olsak şu an 2 puanımız vardı ya. Yen Amerika'yı yine gideceksin. Yani o yüzden biz işin o boyutunu hiç konuşmadık. Ben ona özellikle değinmek istedim. Skora göre oyun. Sen 15 dakika gol atamasan bile, gol yemiyorsan, o baskıyı iyi yapıyorsan 15 dakika sonra rakip de sana gelmeye başlayacak. Rakip senin üzerine gelmeye başladığı zaman geride geniş alanlar verecek sana. Bizim takımımızın oyunu o geniş alanlara daha uygun. Biz oraya daha rahat gol atarız. Yani bizim rakibi üzerimize çekmemiz gerekirken taktik olarak, kalesinden üzerimize çekmemiz gerekirken orada alan lazım bize. Çünkü hele hele Avustralya defansının içinde havadan iş yapma şansımız yok. Adamlar bir de fizikman bizden iyi. Yakın temaslı oynuyorlar. Bize zaman alan vermiyorlar. Şimdi bütün bunların içinde biz yani bile bile lades demek için bilinçsizce üzerlerine gittik. Buna benzer bende başka notlar da var. Evet. Çok konuşmadığımız ama onlara girmeyelim şimdi hiç. Dolayısıyla bu erken dönüşler transferi de etkileyecek, önümüzdeki sezonu da etkileyecek. Yani zaten şu an etkilenmiş durumdayız. Fenerbahçe sezonu açıyor. 4 hafta sonra Avrupa Kupası maçına çıkacak. Keza Beşiktaş öyle. Bizim rakiplerimiz çalışıyor. Midtjylland 2 hafta önce açtı sezonu. Lech Poznan geçen hafta açtı.
1: Fenerbahçe mesela hemen programın hazırlık programını söyleyeyim. 22-23 Haziran'da sağlık kontrolleri başlıyor. 24 Haziran'da Samandıra Canbartu tesislerinde toplanacak Fenerbahçe, ardından Topuk Yaylası'na hareket edecek. Aynı günün akşamında Topuk Yaylası'nda sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirecek. 24 Haziran yani
0: tam 4 hafta. 21'i. Maçlarını.
1: Fenerbahçe'nin 25-26 Haziran çift antrenman, 27 Haziran tek antrenman, 2 Temmuz Topuk Yaylası kampının
2: son antrenmanı. Eski yönetimin yaptığı bir kamp bu şeyi, program, onu söyleyelim bir kere. Tedesco'nun.
0: Hayır, toplantıda Oğuz Hoca kendi açıkladı.
2: Ya Topuk belliydi zaten.
0: Hayır, Topuk yani. Yaylası olabilir. Bakın burada çalıştığı süre önemli. 4 hafta. Bu 4 haftalık programı da Oğuz Hoca kendisi daha önceden bazı çalışmalar yapmış. Kiminle yaptı söylemedi. Yalnız mı
2: eski
0: yaptı söylemedi.
2: Eski oyuncularla işte hocam.
0: Ama İsmail Hoca

0: Hoca'yla da konuştuk. İsmail Hoca da bunu
1: hocam
0: uygun
1: İsmail
0: dedi.
1: Hoca geleli daha 2 gün oldu ya.
0: Tamam, İsmail Hoca zaten geldiği andan itibaren devreye
1: İsmail
0: girdi.
1: İsmail Hoca hazır programı yapıyor şu anda. Yani hazır programın bak, üzerinden yürüyecek.
0: Sevgili yani. Murat, benim söylemek istediğim şu. Ben süreden çok o süre içinde ne yapıldığına bakıyorum. 4 haftalık bir süre içinde bir takım nasıl hazırlanır? Bu süre 5 hafta olsa, 6 hafta olsa hazırlık çok daha iyi olacak.
1: Hazırlanacak hocam herhalde, transferler falan yapılıyor işte yani. Vedat Muriç geldi.
0: Başka... Her sene hazırlandık biz ama her sene de eksiğimiz oldu. Geçen sezon başında bu masada aynen şunu söyledim. Bakın, Fenerbahçe'nin hazırlık dönemi çok kötü. O kadar kötü hazırlanıyorlar ki ligin ilk haftalarında lider olamazlarsa, bir de Şampiyonlar Ligi'nden elenirlerse yönetim de gidebilir, Mourinho da gidebilir. Kötü hazırlandıkları için ikisi birden gitti. Her sene hazırlanıyorlar dediğimiz bu mu?
1: Hocam büyük transfer yaptılar. Niye öyle diyorsun ya şimdi?
0: Şimdi büyük İsrail transferle Kartal, hiç bitmiyor.
1: Hayır, Beşiktaş... en önemli bana göre transfer takımın teknik direktörüydü. Onu belirlediler. Yani biraz sancılı bir dönem oldu ama İsmail Kartal geldi sonuçta görevin başına.
0: Beni sinirlendirmek mi?
1: Hayır, sinirlendirmek istemiyorum hocam. Transferden bahsediyoruz ya, o açıdan dedim.
0: Bir tek hocayla olacaksa bugün bütün kulüplerimiz çok iyi hocalar getirdi. Şu an Galatasaray'ın hoca sorunu yok. O zaman Galatasaray da şampiyon.
1: Galatasaray'ın zaman sorunu Beşiktaş, yok ki hocam. Ağustos'a kadar
0: Beşiktaş
1: süresi var.
0: İyi bir hoca aldı. O zaman Beşiktaş da şampiyon. Bir kişi şampiyon oluyor. Sadece iyi hocayla değil.
1: Fenerbahçe
0: i̇yi
1: şampiyon
0: takımla,
1: zaten hocam.
0: İyi başkanla, iyi yöneticiyle.
1: Hocam Fenerbahçe başkanı Aziz Bey demedi mi? Biz şampiyonuz demedi mi?
0: Şampiyon olacağız dedi.
1: Hayır. Şampiyonuz dedi.
0: Ya sevgili Murat.
1: Olacağız demedi. Şampiyonuz dedi.
0: Şimdi o zaman ben buradan sevgili Aziz Başkan'a seslenmek istiyorum. Ya Sayın Başkanım. Yani bir sene önceden şampiyon olunmuyor. Şampiyon olunması için o zamanın da geçmesi lazım. Olamaz demiyorum.
1: Ya,
0: yani ben bütün takımların iyi olmasını hocam, istiyorum. Yani, en çok da yeni yönetime, İsmail Hoca'ya başarılar
1: hocam,
0: dilerim.
1: Hocam Fenerbahçe'nin...
0: Milli takımımızın iyi olması için, büyük organizasyonlarda başarılı olmamız için Fenerbahçe'nin de Beşiktaş'ın da Trabzon'un da Galatasaray gibi iyi olması
1: şimdi
0: lazım ya.
1: Fenerbahçe tabii hayırlı olsun İsmail Kartal
2: evet.
1: Hoca. Sürpriz bir gelişmeydi. Sonuçta bir karar verilmiş. Kararsızlıktan iyidir. O da biliyor zaten. Camiayı da biliyor. Yönetimi de biliyor. Vedat Muriç'i aldılar. En önemli sorun biliyorsunuz hocam gol mevkisindeydi. Şimdi bir tane daha oyuncu transfer edecekler oraya. Vedat Muriç'in işte imzayı da attı. Yıllık ücretinin normalde 4,5-5 milyon euro olduğu haberleri çıkmıştı. Fakat bu rakam işte bonuslarla filan 7 milyon euroluk bir rakam olduğu bilgisini verelim. İkinci transferi de Fenerbahçe stoperde sol ayaklı Sar, yani orada evet, ciddi bir görüşme devam ediyor. Ki büyük ihtimalle de bu transferin olacağı göz önünde bulunduruluyor. Tabii şimdi biraz hocanın dışında artık gelişiyor bu transferler. Yani bir Aykut Kocaman ve Oğuz Çetinli bir buçuk aylık bir dönem var. Bir de 2-3 günlük İsmail Kartallı bir dönem var. Yani bakıldığında genelde Aykut Kocamanlı planlanmış işte mevkiler, transferler, isimler üzerinden şey yapılmış. Ama yeni işte İsmail Hoca'nın gelişiyle yani oraya yeni isimler şu anda katılmadı. Şimdi tabii Fenerbahçe'nin en büyük sorunlarından bir tanesi de 21 tane şu anda yabancı oyuncusu var. 21 kişi. Bu Galatasaray'da 13, Beşiktaş'ta 14. Ama en büyük sorumlu takım şu anda Fenerbahçe. Yani bir yandan transfer için görüşmeler yapılıyor. Evet.
0: Ama Sayın Aziz Yıldırım'ın dediği gibi yerli oyuncu takviyesi de Fenerbahçe'nin en önemli gündem maddelerinden bir tanesi. Tabii burada bir stoper olarak da Adil Demirbağ haberleri de çıktı. Yerli bir stoper de Fenerbahçe arıyor kadrosuna katmak için. Arıyor değil, görüşmelerini yapılıyor. Tabii bunun dışında işte iki stoper, bir yerli bir yabancı, iki santrafor. O Dortmund'lu Gressi ile ilgili aslında belli bir noktaya kadar da geliniyor. Yani onunla ilgili işte görüşmeler yapılıyor, pazarlıklar yapılıyor. 13 milyon euro istiyor yıllık bakıldığı zaman.
1: Hatta

0: işte oyuncu işte ben hangi hocayla çalışacağım diyor. Yani hoca kim diyor. Bu durumda kendisine bilgi olarak görüşmelerin yapıldığı kişi işte Aykut Kocaman olacak diyor hocamız. Ondan sonra iyi diyor, ben kendisiyle görüşeyim diyor. Yani bana benim pozisyonum nasıl olacak? Nasıl oynatacak beni? Nasıl bir takım? Kendisinin, hocanın düşüncesi ne? Vizyonu ne? Futbol aklı ne? Ondan sonra Oğuz Bey'e söylüyorlar, Oğuz Çetin'e. Oğuz Çetin de Aykut Hoca'yı arıyor. Hocam diyor, oyuncuyla görüşmemiz lazım diyor ve o oyuncuyla şey yapıyorlar, yüz yüze FaceTime yapıyorlar, görüntülü görüşüyorlar. Bu birkaç yerde çıkmış bugün bu haber herhalde. Hoca 45-50 dakika Fenerbahçe'yi anlatıyor oyuncuya. Yani Fenerbahçe'yi anlatıyor, kendi oyun anlayışını anlatıyor, kendisine nasıl faydalanacağını anlatıyor. İşte tesisleri, onu bunu, takım hakkında bilgi veriyor. Ve oyuncu ikna oluyor. Yani kafasına yatıyor bu iş. Ama tabii daha sonra hoca işi olmuyor. Şu andaki durumunu açıkçası bilmiyorum. Yani son durumunu bilmiyorum. Hoca değişiminden sonra...
1: Sonra tek... İsmail Kartal geliyor.
0: İsmail Kartal geleli 2 gün oldu zaten. 2-3 gün oldu yani.
1: Tamam, tekrar sizin anlattığınıza göre şimdi Grassi ile bir daha bir görüşme yapılsa...
0: Bilmiyorum, Grassi ile bir daha bir görüşme yapılır mı, yapılırsa bu teknik direktör şeyi ne olur bilmiyorum ama hem Kocaman'ın görüşme kısmında hem de şey kısmında Fenerbahçe'nin görüşme kısmında bir yol alınıyor. Ama şu an o yol tıkandı mı, duruyor mu, durmuyor mu, onunla ilgili açıkçası son dakika bir bilgim yok. Ama burada tabii enteresan olan hoca adayının diyelim daha doğrusu kendisiyle görüşmesi. Yani o kadar olacağı belliymiş ki görüşmeyi de kendisi yapıyor. Hatta Manchester United'dan da bir tane kondisyonerle görüşüyor Aykut Kocaman. Yani takıma evet, bir kondisyoner ve o İngiliz kondisyonerle de anlaşıyor. İkna ediyor yani, beraber çalışalım, sen de benim ekibimde ol diye. O da olmuyor. Şimdi hocama gelirsek, yani yeni hazırlık dönemi 4 hafta filan. Yani bu program, evet, hazır bir program. Daha önceden de hazırlanmış bu program.
2: Hazır yani program şu sevgili buna, biz şu tarihte kampa gideceğiz, o kadar. Şu tarihte antrenmanlar başlayacak, o kadar.
0: Hocam her teknik direktörün şeyi, sistemi aynı değil ki ama yani başkası ya, da başka türlü çalışmak ister.
2: Bakın başka türlü değil.
1: Çalışmaya karışmıyor ama yer ve zaman.
2: Hayır, yer, bunda bir sorun yok. Ben şunu diyorum, zaten süre az. Burada bir hata yapılmış. Ama şu an o hata yapıldı diye karalar bağlamanın bir anlamı yok.
0: Yok canım.
2: O hatanın bir kısmını telafi edersen, yalnız şunu hatırlatmak istiyorum bakın. Grassi varsayalım bir daha görüştüler. İsmail Hoca ile de okey dedi, geldi. Grassi'nin hemen bu hafta gelmesi farklı. Maçtan iki gün önce gelmesi farklı. Fizikman ne durumda gelecek? Onun hazırlanması için ona ne kadar süre gerekecek? İki, kamp sadece kondisyon çalışması değildir. Sen takımın oyununu kampta oturtacaksın. Sen takımın uyumunu kampta sağlamaya başlayacaksın. Hatta Fenerbahçe'den şöyle bir mesaj, bilgi geldi. Özellikle Topuk Yaylası'ndaki kamp takımın, futbolcuların kaynaşması için belki de çok önemsenen bir kamp. Birinci hedef orada tabii ki antrenman yapılacak ama kaynaşma üzerinde, takım birlik beraberliği üzerinde durulacak. Şimdi bugün
1: İsmail Kartal kampları çok önemli.
2: Tabii.
1: Şu, her hocanın da önemli ama ben şimdi ismini aramızda mı konuşmuştuk, şeyde yayında mı söylemişti hatırlamıyorum, isim vermeyeceğim. İsmail Hoca ile birlikte çalışmış bir futbolcu daha önce. Yayında da söylemiş olabilirdi, hatırlamadığım için şimdi şey yapmayayım, boşu boşuna ismini paylaşmış olmayayım. Şey dedi bana, İsmail Hoca'nın kampları çok önemlidir. O ya, öyle bir çalıştırır ki seni, ya dedi bir yerde dedi patlarsın, sakatlanırsın dedi, bir sakatlık yaşarsın. Ya da dedi sakatlanmadan dedi o eşiği aşarsan da dedi, İnanılmaz iyi bir fiziksel olarak sezon geçirirsin dedi. Bana bunu birebir çalışmış bir futbolcu söyledi.
2: Şimdi yani bence burada teknik detaylara
1: ben... Edersen kondisyon sorunu çekmiyor İsmail Hoca'nın.
2: Ben çok girmeyeyim. Çünkü şu var. Orada ya aşamazsam patlarsın cümlesi beni çok rahatsız etti. Beni çok rahatsız etti. Yani günümüzde iyi bir teknik heyetin bu riski oluşturmadan, hiç onları patlatmadan en üst seviyede taşıyor olması lazım. Özellikle antrenman bilimi sana bu imkanları sunuyor. O yüzden ben bunu çok önemsiyorum. Ha, bir de şunu bugün duyduğum için söyleyeceğim. Japon teknik direktörü maçtan sonra dedi ki, ya rakibin yeni hocası gelmişti. Onların nasıl oynayacağını bilmiyorduk. Ama biz hazırlık döneminde bütün opsiyonlara çalıştığımız için yeni hocanın gelmesi bile bizim işimizi zorlaştırmadı. Zaten her konuyu bildiğimiz için de sorun yaşamadık. Şimdi hazırlık dönemi dediğim için Murat'a o örneği veriyorum. Bak, öteki kulüpler, öteki hocalar, öteki milli takımlar bütün konulara çalışıyor. Bütün opsiyonlara çalışıyor. Hoca istediği yerden sorsun. Veya rakip istediği gibi oynasın, zaten çalışıldı. Biz her şeyi çalışmayınca bir yerde patlıyor işte. O yüzden yani bizim teknik direktörümüz biraz kaderciliği de ön plana çıkaran bazı açıklamalarda bulundu. Kadercilik, şans, bunlara çok takılmadan bizim bilimsel doğrularla ilerliyor olmamız lazım.
0: Bir de hocam, Fenerbahçe'de şöyle bir şey var. Şimdi Vedat transfer edildi. Zaten ilk transferdi. Yani bu sizin bahsettiğiniz 20 gün mü? 1 ay mı var maça? Ki maça
2: 4
0: kadar,
2: hafta. Tam 4 hafta.
0: 4 hafta yani onunla girilecek bu maç elemelere. Yani ikinci bir santrafor transferi şu anda şu aşamada zor görünüyor. Yani evet, hedefte Şampiyonlar Ligi'ne kalmak da var da, yani o süreç çok da kolay bir süreç olmayacak Fenerbahçe için. Çünkü yani burada birinci hedef Fenerbahçe'nin stoper olarak takviye yapmak takıma. Ya bir sol bek de düşünüyorlar ama şu anda yani adayları var ama böyle belli bir isim, belli bir netleşmiş bir isim yok.
2: Peki ben sana sorayım, seçimden önce bakın Aziz Başkan'ın ekibi, evet, de yönetimi de, ya biz isim açıklamak istemiyoruz ama biz dersimizi çalışıyoruz. Biz kimi alacağız?
0: İstanbul'a gelebiliriz.
2: Biliyoruz diye net açıklamalarda bulundu. Şu an hala isimler belli değilse o açıklamalar doğru değil miydi yani? Ya bu dönemde nasıl isim belli olmaz sevgili Murat?
0: Yani isim hocam, şimdi işin ekonomik kısmı var. Yani bu kısmı,
2: ekonomi o zaman da vardı. Aziz Yıldırım dedi ki ekonomik yönden kulüp gerçekten zor durumda. Bu hem biz dedi henüz bilmiyoruz. Ama onun verdiği bütün mesajlarda kulübün ekonomik yönden zor durumda olduğunun bir açıklamasıydı. Yani ben mutlaka şampiyon yapacağım. Şampiyonuz diyen biri için de artık ekonomi rahatsız edici bir engel
0: sen
2: olmayacak.
0: Hocam şunu
2: ya
0: mu söylüyorum? Bu transferler şimdi bitmesi mi lazım yani bir haftaya?
2: Ne kadar erken o kadar iyi. Canım bir riskten yani bahsediyoruz da, ne kadar gecikirsen şampiyonlukta işin o kadar zor olur.
0: Hocam kalecisi de var, şeyi de var, her şeyi var Fenerbahçe'nin, evet, ya orta sahasından hücum hattına kadar.
1: Mesela Gornik Zabrze'nin hocası şimdiden mesela Fenerbahçe'ye yönelik açıklamalar yapıyor. Şimdi orayı paylaşmak istiyorum. Mihal Gasparik. Hı hı. Fenerbahçe hiçbir zaman çok güçlü bir takım olmadı. Orada her şey yıldızlara ve bireysel kaliteye dayanıyor. Kadrolarının nasıl şekilleneceğini henüz bilmiyoruz. Hazırlık kampı geçirecekler. Hazırlık maçlarında nasıl bir performans sergileyeceklerini, ilk 11'lerinin nasıl olacağını ve takıma kimlerin katılacağını göreceğiz. İşimiz kolay olmayacak demiş.
0: Vallahi ben sana ona yanıt vereyim. Özür dilerim hocam.
2: Dur, bir şey söyleyeceğim.
0: Söyleyin hocam.
2: Ben baştan söyleyeyim. Gerekirse de ben savunacağım. Söylediği her cümle doğru. Kimse rahatsız olmasın.
1: İlk cümle dahil mi? Fenerbahçe hiçbir zaman çok güçlü bir takım olmadı.
2: Bak, takım derken bunu şöyle anlayacağız. Takım oyunu oynayan anlamında söylüyor onu. Yoksa Fenerbahçe takımında değil.
1: Devamındaki cümlede şu. Yani orada o anlamda her şey söylüyor. Yıldızlara doğru ve bireysel kaliteye dayanıyor.
2: Evet, doğru. Fenerbahçe hep yıldızlarla oynuyor.
0: Bizim sonraki cümlesine
2: bizim
0: ben katılmıyorum.
2: Bizim ligimiz zaten
0: ya.
2: Futbolcular
0: 11'i belli Fenerbahçe. Ne yani 11
2: belli mi?
0: Belli tabii.
2: Peki o say 11'i. Bir de
0: hocam, kalecisi belli değil mi? Stoperleri belli değil mi?
2: Ya sevgili Murat, sabahtan beri ben Aspor izliyorum evde. Ederson'u kazanmamız lazım diye konuşuluyor.
0: Evet.
2: Henüz Ederson'dan da, yönetimden de, hocadan da bir açıklama gelmedi. Ederson kazanıldı mı, kazanılacak mı belli değil.
1: Kazanıldı.
2: Bitti mi?
1: Aziz Bey net konuşuyor onunla ilgili.
2: Hayır, bakın bence de kazanılması lazım. İşin doğrusu o. Ama Fenerbahçe'de tamam Ederson'la konuşuldu bu konu. Zaten sözleşmesi var. Kapandı. Ederson'un da bütün konsantrasyonu Dünya Kupası'yla birlikte kulübünde. Orada işi bittiği zaman da direkt kulübümüze gelecek açıklaması yok. Daha bitmedi. Konuşulmadı. Yani şu var.
0: Sözleşmeli oyuncusu hocam neyi konuşacak? Ya,
2: sözleşmeli oyuncu şu. Bugün aldığı eleştirilerden sonra Ederson'a bir teklif gelse, Ederson eğer beğenirse teklifi gelip Fenerbahçe'ye ben gitmek
0: kim
2: istiyorum
0: diyebilir. Kim verir hocam 12 milyon euroyu?
2: Bak verir olayı ayrı Murat. Olabilecek
0: kimse vermez
2: işte.
0: Hocam sen ne biliyorsun Avrupa'da hangi takım verecek?
2: Ya bilemiyorum. Peki bak bazı gerçekleri burada konuşuyorsak demin dedin ki Fenerbahçe'nin kaç tane futbolcusu var?
0: 21 tane yabancı oyuncusu var.
2: Peki kaç tane oyuncusu olacak? Kontenjan dahil olmak üzere.
0: Bir stoper daha alsa yabancı.
2: 10+4 bakın.
3: 14 işte.
2: Şimdi öteki
0: onun değişmesini istiyorlar.
2: Öteki futbolcular ne olacak? Fenerbahçe verecek.
0: Galatasaray
2: şu ana kadar yaptığı gibi onun belki de maaşını bile ödeyip gönderecek.
0: Hocam yabancı meselesinde orada ciddi gidecek, değişiklikler olabilir önümüzdeki
2: orada
0: hafta.
2: Orada gidecek oyunculardan bir tanesi o. Ben hoca olsam Ederson gelip bana dese ki ya hocam hayırlı olsun. Tamam sen anlaştın. Ama karar senin. Benim de sözleşmem var. Dolayısıyla ben sözleşmeme uymak istiyorum. Ama yani beni o kadar üzdüler, bana o kadar yüklendiler veya tamam kimse bana burada güvenmiyor. Dolayısıyla benim yani bilinen Ederson kadar iyi bir performans sergilemem burada gerçekten zor olacak. Ben de kendimi iyi hissetmiyorum diye benle bir konuşma yapsa ben İsmail Kartal olsam kafam karışır. Kafamda hiç kaleci aramak yok iken ya acaba diye düşünmeye başlarsın. O yüzden net görüşme şudur. Tamam konu kapanmıştır. Biri gitse Ederson'a büyük teklifte de bulunsa Ederson diyecek hayır kardeşim. Ben sözleşmemle kulüple devam ediyorum.
0: Şöyle söyleyeyim hocam. Belirsiz. Bilgim dahilinde.
2: Her şey belirsiz.
0: Fenerbahçe bu ön eleme maçına kadar bir Velat'ı kadrosuna katar. Alırsa bir stoper alır.
3: Kimi dediniz?
0: İşte Vedat'ı kattı kadrosu zaten.
3: Evet.
0: Bir de stoper alır. Sarı katarsa şu an en kuvvetli aday o.
3: Malang Sar, evet.
0: Ondan sonra belki bir tane daha oyuncu alır. Yani o kadroya, o maça iki o ya da üç takviyeyle çıkar. Kadar. Eldeki diğer mevcut oyuncularla çıkar. Ama şimdi Dünya Kupası'na devam edenler var. Bittikten sonra tatil kullanacaklar var. Kendi Dünya Kupası'nda bizim milli takımda olan oyuncular... Tamam erken bitti tatilleri yani bir iki hafta bir hafta 10 günde bir tatil yapsalar herhalde 10 gün yaparlar değil mi hocam?
2: Yaparlar.
0: Yani sonuçta yani şöyle bir vurursak.
2: Bunların yenilenmeleri lazım.
0: Tamam hocam yani Temmuz'un 15'inden önce takıma katılır mı bunlar?
2: Ne zamanın?
0: Temmuz'un 15'inden önce.
2: 15'ini bulur.
0: Tamam maçta 20'sinde olsa 21 miydi 22'sinde ama, filandı ama, bu oyuncular oynamayacak
2: ama,
0: o zaman.
2: Ama şu istisnalar da var. Her futbolcunun konumun durumu farklı. Şimdi Fenerbahçe'den örnek verdiler. Şikrinyar tatil yapmak istiyormuş.
0: İşte erken.
2: Bu gelişmelerden sonra kendisiyle görüşürmüş.
0: Evet.
2: Demiş ki kulüp her şeyden önemli. Tatilimi kesiyorum buraya geliyorum. Bazı futbolcu vardır. Çok yıpranmıştır.
3: Önceden söz verilmiş kendisine. Evet. Onun üzerine.
2: Tabii. Yani iptal ediyor her şey geliyor. Şimdi bazı futbolcu vardır. Çok yıpranmıştır. Fiziksel yıpranmışlık ayrı, zihinsel ayrı. Bazısı vardır. O kadar yıpranmamıştır. Biri der ki ya önümüzdeki sene benim mevkime zaten yeni bir de transfer yapılacak. Rekabet büyük. Aman ben bir an önce kulübüme gideyim de çalışmalara başlayayım. Böyle düşünüp erken gelenler de olabilir. Onları bilemeyiz.
0: Hocam tamam da sonuçta yani gerçek olan bir şey var. Bir, bu transferlerin ivedilikle kadroya dahil edilmesi lazım eğer planlanan. Ben de diyorum ki maksimum 3 olur bu maça kadar, ayın 21'ine kadar. Bunun dışında milli oyuncular Kerem yok. Yani ilk maçta olmayacak yani. Ha adam ben tatil
2: i̇lk
0: yapmam.
2: Maçta, ilk maçta olmayacak.
0: Olmayacak
2: Kerem olabilir. Bilemiyorum. Yani, bak sevgili Murat, bu futbolcuların şu anki seviyeleri bile çok önemli. Ben milli takım konusunda oralara girmedim ama milli takım burada bayramda iki gün izin yaptı. Hemen üçüncü günü toplandı. Toplandığı zaman bütün futbolculara fiziksel testler yapıldı.
0: Evet.
2: Bunların yapılması da doğruydu. Futbolcuların durumlarını belirlemek için. O testlerin sonuçları ne bilmiyoruz. Biri çok iyidir, biri çok kötüdür. O testlere göre onların antrenman programlarını kişiye özel senin yapman lazım. Bizim milli takımımızda da bunu yapabilecek hem hocalarımız var, evet, hem imkanlar var. Ama bakıyoruz bu şeyde iki maçta bizim fiziksel performansımız da çok kötüydü.
1: Bir ara veriyoruz şimdi, ardından devam edeceğiz.
4: Borussia Dortmund atakta. Giroud vurdu kafayı, durum 1-0. Asist Marcel Sabitzer'den.

Ederson. Çok güzel bir orta ve gol. Girassi kafayla topu köşeye gönderiyor, ağları buluyor. 33. dakika.

Lier son ceza sahasını ortaladı. Girassi kafayı vurdu ve ev sahibi takım 1-0 öne geçiyor. Dakika 10. Dortmund köşe vuruşunu kullandı. Girassi bir kez daha sahneye çıktı.

0: Transfer raporuna devam ediyoruz. Murat Özbostan ve Ahmet Akçan'la birlikteyiz. İkinci bölüme Galatasaray'la başlıyoruz. Sarı Kırmızılılar'da olası transferleri konuşacağız ama belki de iyi bir teklif gelirse satılabilir diye bir ara konuşulan bir isim vardı ki Wilfried Tsingo. Dünya Kupası'nda mücadele ediyor. Kendisi dün fil dişi sahillerinin Almanya ile oynadığı maçta oyundan çıkmak zorunda kaldı sakatlanarak. 2-1 mağlup olunan maçta sakatlık yaşadı. 82. dakikada Havertz'le mücadelesi sonrası sol arka adresini tutarak kendini yere bıraktı. Oyundan çıkmak zorunda kalan Tsingo yedek kulübesindeki müdahale sırasında da gözyaşlarına hakim olamadı. Fil dişi sahili ve Galatasaray cephesinden henüz oyuncunun sağlık durumuyla ilgili bir açıklama gelmedi. Tsingo 4 Ekim'de oynanan Beşiktaş derbisi ve 22 Kasım'daki Gençler Birliği maçlarında da yine sol arka adresinden benzer bir sakatlık yaşamıştı. Tabii ki Tsingo'nun durumunu konuşacağız ama biz gün içerisinde ortopedi ve travmatoloji profesörü Mehmet Erdil'e bu sakatlığı sorduk. Hoca neler söylemiş, hep birlikte bir izleyelim.
1: Öncelikle tabii talihsiz bir sakatlık, kas sakatlığı. Bu sakatlık tabii ki önemli olan Galatasaray'ın sezon öncesi kampına yetişecek mi, yetişmeyecek mi? Burada bir evresi belirleyecek. Tip 2C diye açıklandı ama aynı zamanda sakatlığın bulunduğu yer de önemli. Ama sanıyorum 1,5 aylık bir süreç içerisinde toparlayacağını düşünüyorum. En azından yüklenme antrenmanlarına başlayacak konuma gelir. Belki hani sezon başında birkaç maç kaçırır ama tabii ki daha önemlisi sezon içerisindeki durumu nasıl olacak? Bu sakatlık kronikleşecek mi? Sanıyorum onları da değerlendireceğiz ama şu andaki durum sanıyorum sezon öncesi kampa belki biraz gecikmeli de olsa da katılacağını düşünüyorum. Bunun Dünya Kupası'nda olması Galatasaray için de bir şans açıkçası. Çünkü burada sakatlığın tam iyileşmeden futbolcuyu sahaya döndürmemek gerekiyor. Bu konuda da sağlık ekibi, Galatasaray'ın sağlık ekibi çok hassas zaten. Onun dışında sporcunun yorgun olarak maça çıkmaması gerekiyor. Burada çeşitli testler var. Sağlık ekibi, teknik ekibi maç öncesinde birçok kez bir uyarıda bulunabiliyor çoğu kez. Bu oyuncuyu bu maç oynatmayalım, dinlendirelim vesaire diye. Her zaman taktiksel değişiklikler olmuyor. Bazen sağlık ekibinin önerileriyle futbolcular o maça çıkamayabiliyorlar. Bunlara önem verildiği takdirde futbolcu zaten kendine iyi baktığı sürece tekrarlamamasını umuyoruz. Ama kronikleşme ihtimali var mı? Evet, tabii ki kronikleşme ihtimali var. Eğer kötü bir tedavi yapılırsa kronikleşme ihtimali var ama bunun Galatasaray düzeyindeki bir takımda olması çok söz konusu değil. Bence çok büyük bir şanssızlık sezonu yaşıyor. Yeni sezonla beraber böyle sakatlıkların olmamasını hem umuyorum hem de olmayacağını düşünüyorum. Futbol çok değişti takdir ederseniz. Eskiden hani bu kadar bir sol bekin veya sağ bekin hücuma katılması beklenmiyordu ama artık günümüz futbolunda çok fazla hücum katkısı bekleniyor. Dolayısıyla çok fazla sprint isteği doğuyor.

0: zamanda çok vücut vücuda bir savaş var. O da dolayısıyla futbolcunun birazcık yapılı olmasını gerektiriyor. Bu durumda tabii ki böyle bir yapıdaki bir futbolcuda, yani bacakları uzun olan, femuru uzun olan, kalça bel oranında bir farklılık olan insanlarda bu kadar fazla sprint atıldığında sakatlık riski tabii ki artıyor. Fakat bu da günümüz futbolunun beklentisi. Bilim de bunu önlemeye çalışıyor. Ne yapıyor? Yeni antrenman yöntemleri, yeni egzersiz yöntemleri, koruyucu egzersizler veriliyor. Tedavide daha farklı yaklaşımlar oluyor ama maalesef futbolda daha çok fizik üstünlüğe dayalı bir şey olduğu için artık yeni futbol tarzı böyle sakatlıkları daha çok duyacağız. Ama tabii ki Singo'nun sağ bek oynamasının bunda etkisi var. Singo eğer Alex Telles gibi daha minyon yapılı bir futbolcu olsaydı tırnak içinde daha az sakatlık yaşayacaktı tabii ki.
1: Ortopedi ve travmatoloji profesörü Mehmet Erdil diyor ki uzun ve kütleli oyuncularda fazla sprint atılması sıkıntı doğurur. Bu bir ara sezon içerisinde konuşulan ve tartışılan bir konuydu. Hatta Galatasaray işte sağ bek bölgesi için aldı ama böyle sakatlanabilme ihtimali var deyip stoper olarak görev yapacağını
2: evet yönelikti. Değil mi? Bir iddia, böyle bir iddialar çok çıktı ve çok tartışıldı. Yani tabii şimdi önce geçmiş olsun sakatlığa, daha bir MR şeyi yok, bir bilgi yok konuyla ilgili. Yani bir MR çekilip de oyuncunun işte arka adalesindeki durum ne, koptu mu, yırtıldı mı, nasıl bir şey var belli değil. Ama illaki Galatasaray belki oranın milli takım doktorlarıyla irtibata geçip bir bilgi almıştır. Ama bu konuda da herhangi bir Galatasaray kaynaklarından da biz bir bilgi alamadık, sorduk. Şimdi tabii önemli bir oyuncu. Bir de Galatasaray'ın acaba bir teklif gelir mi Dünya Kupası'ndan doğru sonra diye böyle şey yaptı. Tabii o gözyaşlarının nedeni hem bundan sonraki maçlarda oynama, herhalde bir oyuncu kendisini bilir. Yani sakatlığı ile ilgili. Belki de işte bir kopma oldu. Bilmiyoruz yani o arkasındaki o yırtık mı, kopma mı, ne olduysa. Çünkü gözyaşları çok şeydi yani, dramatikti. Geçmiş olsun. Galatasaray herhalde yakından takip ediyordur yani durumunu, ama bu Dünya Kupası, işte programın ilk bölümünde konuştuk ya, bazı oyuncular için transfer borsası için bir fırsattır.
1: Evet.
2: Kimisi kendi kariyeri açısından bir yere gitmek ister. Ben mesela Barış dedim, orada şey demeyi unuttum. Barış'ın şeyi, hayatını Londra'da yaşamak istiyor. Londra'da geçirmek istiyor. Yani Londra'ya taşınmak istiyor. Ve bu bilinen bir şey ve işte oradan bir takımdan teklif gelip Galatasaray'ın da satmasını düşünüyor ya da hayal ediyor, bilemiyorum artık. Onun açısından çünkü hiç iyi olmadı Dünya Kupası serüveni. Yani Singo açısından da şanssızlık ya. Ben bundan sonraki maçlarda o ağlayan oyuncunun oynayacağını düşünmüyorum. Tabii dediğim gibi şeyini bilmiyoruz ama daha önce de sakatlanmış işte aynı yerde.
1: Tabii.
2: Yani biraz sıkıntılı bir şey yani. Bu 3 oldu herhalde bu.
1: Abi ondan da ağlama sebebi
2: evet, bir yandan yani bu. Sürekli aynı bölge içinde, sorun veriyor. Bence bunu Galatasaray bir düşünsün yani bu sıkıntıyı. Kaç? 30 milyon euro muydu?
1: Evet.
2: 30 milyon euroluk transfer ya.
3: Şimdi bir futbolcunun gerçekten ağlıyor olması bende de maalesef kötü düşünceler uyandırıyor. Tabii ki Dünya Kupası'nda oynamaması bile ağlaması için bir neden. Sevgili Mehmet hocamız da net bir bilgi olmamasına rağmen çok doğru, böyle biraz da genel,
1: tabii doğal
3: çok,
1: olarak
3: tabii çok net iddiada bulunmadan bence çok güzel bilgiler verdi. Ama böyle Singo'yu da biraz bildiğim için, Galatasaray teknik heyetini bildiğim için, ki hocamız da söyledi, kamp döneminde mutlaka takımın antrenmanlarına katılacaktır. Oraya katılıyor olursa da yani bence de daha sezon başına
2: hocam belki 2-3 ay yok, bilmiyoruz yani.
3: Yani 2-3 aylık bir şey olacağını sanmıyorum.
2: Hayır bilmiyorum yani, inşallah olmaz da yani.
3: Sanmıyorum diyorum. Benim de net konuşuyor olmamam lazım. Hele hele hem bilgi yok hem doktor değilim. O yüzden böyle kimsenin mesleği olmayan konularda hakem kesmesi doğru değil. Ben Galatasaray Kulübü'nden en kısa zamanda bir açıklama bekliyorum ama tabii ki hocam çok önemli bir konuya değindi. Bakın futbolcunun fiziksel özelliklerine göre onun oynadığı mevkilere uygunluğu veya daha az uygunluğu

0: vardır.
1: Yani Galatasaray'da örneğin işte diyelim Teles'i verdi ki Teles sol bek oynuyordu Galatasaray'da. Salah'ı sağ bek oynuyor. Salah'ı Teles'ten biraz daha yapılı gibi. Ama Salah'ı Singo kıyaslaması yapılacak olursak Salah'ın dayanıklılık özellikleri Singo'ya göre daha ön planda. Bir 100 metre koşusuna Singo daha uygun. 100 metrecilere bak. Hepsi daha kuvvetli, daha yapılı, daha uzun boylu. Ama dayanıklılık koşulları yapanlara bak. Onlar fazla kilosu olmayan, fazla
2: Daha zayıf.
1: kası olmayan, yani her kiloyu taşımanın da büyük olduğunu bildiğimiz için bunu söylüyoruz. Yani mevkisel olarak Singo'nun bir dezavantajı var. O mesafeleri gidip gelmedi, o
3: Gidip
1: kesin.
3: gelemiyor hocam işte.
1: İşte sorun orada.
3: Tamam, Galatasaray'da yani nasıl böyle bir oyuncu 30 milyon euro vermiş almış ya?
1: Şimdi Galatasaray onu alırken zaten sağ bekte oynayabilen stoper olarak
3: Yani sağ,
1: düşündü.
3: evet.
1: Yani stoperde oynayan sağ bek demedi. Şeyde sağ bekte oynayabilen stoper. O yüzden şu an onun daha fazla tercih edileceği yer zaten eldeki oyunculara göre stoper mevki. Ama Galatasaray'ın beklerinin gidiyor olması, işte Boey dönüyor, Salah'a teklif olduğu iddia ediliyor. Böyle olursa Galatasaray eldeki Singo'ya rağmen belki bir sağ bek almak zorunda kalır.
3: Salah'ı satmaz hocam
1: O
3: herhalde.
1: kesin. Nasıl?
3: Satmaz herhalde Salah'ı.
1: İyi para verirse herkes herkesi satıyor artık sevgili Murat. Yani kulüpte ekonomik yönden kazancına bakıyor. Hepsi de
3: Hocam
1: bu dönemde transfer
3: bak,
1: yapmasa
3: evet.
1: da hepsi araştırıyor. Yani
3: Şimdi
1: Galatasaray şu an Salah'a gitse bir haftada onun yerine koyacak bildiği, tanıdığı, güvendiği oyuncular var.
3: işte bu yabancı kuralı Galatasaray'ın da çok belini büküyor şu anda. Yani Galatasaray resmi olarak federasyona başvurusunu da yaptı. 10 artı 4'ü istemiyor. En azından 2003 yaşının 2000'e çekilmesini istiyor. İşte bu Kulüpler Birliği'nde de önümüzdeki günlerde konuşulacak bu konu. Zaten Başkan Ertuğrul Doğan da ben hem kulüplerle hem de federasyonla görüşeceğini açıkladı. Fenerbahçe de bildiğim kadarıyla onlar da her ne kadar bu yaşa uygun oyuncular olsa da sonuçta transfer ettikleri isimler var. Yani 30'lu yaşlarda, 27-26 yaşlarında şey olarak ilgilendikleri oyuncular var. Vedat zaten 30 yaşında mı? 30'un üstünde mi? Yani bakıldığında Fenerbahçe de bu 10 artı 4 kuralına çok sıcak bakmıyor. Zaten kulüplerin içerisinde çok ılımlı olan Trabzonspor'du. Ama gelinen noktada bu yabancı meselesi, özellikle Galatasaray'ın bu konuda çok dertlenmesi, işte Fenerbahçe'nin yönetim ve biraz önce söylediğim 21 tane yabancısının olması, ki Beşiktaş da bana göre uyar, destek verir. Başka Anadolu takımlarından da destek görürler mi bilmiyorum. Şimdi tabii futbol Dünya Kupası'nın ardından sonuçta fikstür çekilecek. Efendim ligle ilgili işte bir takım kararlar alınacak. Ben federasyonun da Kulüpler Birliği'nin bu isteğine uyup 10 artı 4'te bir hamle yapabileceğini açıkçası düşünüyorum. Kulislerden de kulağıma böyle bilgiler geliyor. Yani kayıtsız kalmayacak Futbol Federasyonu.
1: Yani evet, kulüplerin ihtiyacı var. Okan Hoca açık açık söyledi. Fenerbahçe keza öyle. Trabzon uygun. Ama bakın, kulüplerin ihtiyacı olmasına rağmen bize bir modelden, bir sistemden, bir organizasyondan bahsediyoruz. Bence federasyonun buna izin vermemesi lazım. Yani federasyon bir sene önce açıkladığı kuralı, kulüpler bir sene bu konuya hiç itiraz etmezken, tam transfer dönemi başladığında bir araya gelip hadi bunu değiştir diye federasyona büyük bir baskı yaparak federasyonu buna zorlarlarsa federasyon zayıf düşer ya. Ve en kötüsü de şu, bizde şu alışkanlık daha kullanılır. Ya istenildiği kadar kanun koysunlar, nasıl olsa değişiyor. Artık biz bir kural koyuyorsak, bir kanun koyuyorsak uyumak için bunu koyalım. Yani bizim milli takımımıza olumlu yansıyacak konu bu. Yani aynı şey, samimi söylüyorum, futbolun içinde olan bütün paydaşlara gidiyor. İşte hoca diyor ki önümüzdeki hafta

0: Osimhen'i yazdı. Teknik direktör Michael Carey'in özellikle Nijeryalı yıldızın transferini istediği ve bu doğrultuda yönetimden girişimlerin hızlandırılmasını talep ettiği öne sürüldü. Diğer yandan haberin içerisinde Galatasaray'ın Osimhen konusunda net bir tavır sergilediği ve 150 milyon euro seviyesinde bir bonservis beklentisi olduğu ifade ediliyor. Eğer transfer Galatasaray'ın istediği rakam üzerinden gerçekleşirse Osimhen futbol tarihinin en pahalı 3. transferi olacak. Neymar 222 milyon euro, Mbappe 180 milyon euro, Dembele 148 milyon euro. Dembele'yi geçecek yani.
1: Evet, şimdi ben burada belirleyici Osimhen'in olacağını düşünüyorum.
2: Bir defa hocam biraz önce teklif varsa satılır dediniz.
1: Satılır tabii. Galatasaray yönetimi zaten bu soru üzerine de hep aynı cevabı veriyor. Yani biz Osimhen'le, ki Osimhen'in de bu hafta içinde açıklaması vardı. Yani ben kendimi cennette gibi hissediyorum. Bana, arkadaşlarıma, aileme o kadar iyi davranıyorlar ki, hele hele benim daha önceki yaşamımı göz önüne getirdiğimde cennette yaşıyormuşum gibi geliyor bana diye Galatasaray ile ilgili açıklama yaptı. Galatasaray camiasından başta Dursun Özbek, dışarıya verilen mesaj hep şu: bizden Osimhen'e teklif yapacaksan önce bir 150 milyon vermeyi kabul et, teklifi ondan sonra yap.
3: Aa, ben öyle düşünmüyorum hocam.
1: Şimdi bakın, bu verilen mesaj sevgili Murat. Tok yani, satıcı Galatasaray.
3: 125'i de satar hocam.
1: Şimdi, hayır ben belirleyici Osimhen dedim. Osimhen'i, o yüzünü çok görmedik ama Galatasaray'a geldiği dönemde Napoli ile gemileri yaktı. Osimhen'in ben mutlaka gitmek istiyorum dediği bir kulüpten teklif gelirse, Osimhen belki kendi aldığı parada bile indirim yapabilir. Galatasaray kulübüne de ya bakın ya, biz o kadar güzel bir dönem beraber geçirdik ki, yani siz de 75'i aldınız, İşte 125 de çok iyi rakam, beni bu rakama verin diye Osimhen Galatasaray'la da pazarlık yapacaktır. O kesin. Zaten kafasında da hep bu beklentiler olduğunu biliyoruz. O yüzden gelecek teklif Osimhen'in başını döndürürse, bu Galatasaray için çok kısa zamanda çözülmesi gereken çok önemli bir konu haline gelecek. Çünkü Osimhen'e gittiğini düşün. Şu an Icardi ile de yollar tamamıyla ayrılacak gibi duruyor. Galatasaray aniden santroforsuz kalacak. Oraya iki tane hemen santrofor alması lazım. Kaldı ki Osimhen'in yerini dolduracak bir adam bulman mümkün değil.
0: Evet. Murat abi, sen nasıl değerlendiriyorsun haberi?
2: Yani bu haberler, bu tür haberler çıkıyor. Son zamanlarda da çok tartışılıyor. Biz Sayın Başkan'a da yaptığımız röportajda Osimhen'i işte satmayı düşünmüyoruz dedi. Ama yani 150 değil de ben 125-130 bir kulüp verse bu satışı gündeme gelir. Yani ben buna şaşırmam. 130 milyon...
0: Yüze vermez mi?
2: Yüze vermez.
0: Bir sezonda 25 vermez. Milyon euro...
2: Bak, yüze vermez, 120-125'e falan verir. Yani orada şimdi Galatasaray...
0: Yüze vermez diyoruz ya, mesela beğenmediğimiz rakam bile bir sezonda 25 milyon euro kar.
2: Çünkü tabii. Oyuncudan...
0: Korkunç bir kar aslında yani hem az değil.
2: Evet. Ama bunun bazı şeylerinin, sarsıntılarının bertaraf etmek için, çünkü çok tepki alacak bir şey olur bu, iyi bir rakam olması lazım. Yani 130 milyon euro mesela, yani ne yapacaksın yani 25 efendim 55 milyon euro kar demek, müthiş bir para. Yani bir de bir anda o parayı alıyorsan sen taksitlerle ödüyorsun bildiğim kadarıyla. Son bir taksite kalmıştı.
1: Galatasaray benim bildiğim kadarıyla ödedi. Peşin ödedi 75.
2: Peşin ödemedi hocam. Taksitle ödedi diye biliyorum ben.
1: Hayır, oraya yani bitti gibi. Yani o dönemde bence büyük kısmını yani, belki de tamamını
2: peşin ödemişti. Ben olaya şöyle bakarım hocam. Osimhen İngiltere'de oynamayı ister mi? İster. Ben böyle bakarım, soru cevap gidersem. Ama burada aldığı 21 milyon euroyu orada alabilir mi? Alamaz. Ama yok, ben İngiltere'de oynarım, Galatasaray'da 125-130 milyon euro para kazansın, bana da oradan bir 12-13 milyon euro versinler, ben de buna razıyım derse bu transfer olabilir. Ama senin de bahsettiğin gibi, yani tabii ki pozitif bir açıklaması vardı. Niye bu açıklamayı yapma gereği hissetti? Bence bunun üzerinde durmak lazım. Yani bu tür haberler lig bittiğinden beri çok fazla çıkıyor. Adama da teklif var, başarılı. Kardeşim, Galatasaray'da sonuçta büyük bir kulüp, büyük bir camia.